0: ayetinde birçok kereler açıklamalar yaptılar. Ve bu açıklamaların en sonu daha birkaç gün önceydi. Yani bu çok eski bir şey değil. Fakat İsrail bildiğini okumaktan geri durmadı. Ve o Dahiye bölgesine saldırı yaptı. Dahiye bölgesi niye bu kadar önemli? İran'ın vekil güçlerinden en önemlilerinden olan Hizbullah'ın özellikle yönetici kesiminin yaşadığı bölge oralar. Ve İsrail oraya saldırdı. Böyle olunca da İran sözünde durmuş oldu. Karşılık verdi bu akşam. Ve savunma maksatlı bir saldırı yaptıklarından bahsettiler. İsrail ise şimdi İran tarafı böyle. Amerika'ya bakıyoruz. Trump'ın açıklaması, hem Netanyahu ile bir görüşme yaptı. 5 dakika süren bir telefon görüşmeleri oldu. Hem de Trump'ın arka arkaya gelen açıklamaları var. Ama tek tek hepsini açıklamaya gerek görmedim. Ortak kanaat şu, Trump'ın ve Amerika'nın ortak yaklaşımı.
1: Hocam
0: şu.
1: Trump diyor ki tamam, bu kadar füze attınız, yeter, artık masaya dönün.
0: Ha, İran'a onu diyor. Tamam diyor, bir görüşmeler devam ediyor, müzakere masası var. Lübnan'la bir görüşme yapılıyor. Nisan ayından beri de sürdürülen bir ateşkes var. Bu karşılığı verdiniz, orada kalın, daha öteye gitmeyin. İsrail'e de diyor ki sen de diyor İran'a karşılık verme, bu işi daha fazla büyütmeyin diyor. Yine Netanyahu ile yaptığı görüşmede Netanyahu saldırmak niyetinde, İran'a saldırı niyetinde, ama Trump bu noktada istemediğini beyan ettiği gibi, eğer böyle bir şey yaparsanız biz buna karışmayacağız. Yani bu Amerika bu durumda sizin yanınızda olmayacak cümlesini kullanıyor. İsrail'in son dakika açıklamalarına tekrar bakıyoruz. İsrail diyor ki ordumuz saldırmaya hazır halde diyor. Ordu sözcüsü de aynı şekilde hazır olduklarını, her an olabileceğini söylüyor. Ama İsrail kanallarına baktığımız zaman da orada da Trump'ın birkaç gün daha bekleyin cümlesini alarak şimdilik ertelendi gibi bir cümle kullanılıyor. Ama sizin biraz önce söylediğiniz gibi İsrail'e ne kadar güvenilir, sözünde ne kadar durur veya Amerika'yı ne kadar dinler? Şimdi biz Trump'ın şu cümlelerini hep duyarız. Başka ülkelerle alakalı, işte şunu yapacaksınız, yapmazsanız yaptırım uygularım der ve bir karşılık, yani bir gözdağı verir. Yapar yapmaz başka bir şey, ama mutlaka yapmazsan şunu yaparım sana karşı diye cümle kullanır. Ama İsrail'e karşı böyle bir cümle kullanmıyor. En fazla ileri gittiği cümlesi yanınızda olmayacağız cümlesi. Ha, İsrail velev ki saldırdı, diyelim bir saat içinde saldırdı İsrail, Amerika buna bigane kalır mı? İsrail'in peşine yine takılır mı? Bu soru işareti duruyor. Ve bana göre İsrail eğer böyle bir saldırıya geçerse şayet, Amerika'nın da bana ne demeyeceğini ben düşünüyorum. Trump her ne kadar kendini düşünerek veya Amerika'yı düşünerek bu işte İsrail'in yanında durmama kararı almış olsa bile, o söylemler tamam var ortada. Fakat bir biçimde Trump'ın da üzerinde olan bazı çevrelerin yine Trump'ı ve Amerika'yı İsrail'in yanında pozisyon almaya zorlayabilirler. Zaten Körfez'de şu anda var olan Amerikan askeri güçleri, birlikleri alarm seviyesine geçtiler. Böyle bir durumda alarm seviyesi demek ya taarruza, saldırıya uğramaktır veyahut da saldırıya geçmek üzere hazır hale gelmektir. Alarm odur. Emir verildiği zaman yürünür orada. İşte burada İsrail'in ne kadar dayanacağını düşünüyorum ben. Yani İsrail ne kadar bekler? Çünkü İsrail'in şöyle bir anlayışı var. Ben bölgenin en güçlü ülkesiyim. Bana kimse karşılık veremez, kimse kafa tutamaz. Ben dilediğimi yaparım diye bir algısı var ve çevresindeki tüm ülkelere de İsrail her zaman gücüyle hakimiyet kurmak, otorite kurmak istemiştir. Gücünü tartışmaya hiçbir zaman aşmamıştır İsrail. Şimdi eğer İran'ın yaptığı bir saldırıdan sonra cevapsız bırakırsa karizması da

0: çizilmiş olacak. O nedenle bu kibirinden dolayı da her an İran'a karşı bir hava saldırısında bulunma ihtimali mümkün. Olur olmaz bilemiyorum ama birkaç gün içerisinde muhtemelen olacaktır.
1: Şimdi İrfan'a döneceğim tabii. Bu görüşmeden ne sonuç çıktı? Herhangi bir açıklama var mı? Tabii Amerikan basınında bu İran'ın saldırısıyla ilgili ne yazılıp ne çiziliyor hepsini değerlendireceğiz ama stüdyomuzda bir değerli konuğum daha var. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Bercan Tutar. Bercan hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. İlk değerlendirmenizi merak ediyorum. İran çok fazla dayanamadı. Artık İsrail'e saldırdı. Füzeleri yolladı. Çünkü Lübnan'ı bir yandan işgal etmeye başladı. Hizbullah'ı yok ediyor. İran da diyor ki biz yaptığımız anlaşma çerçevesinde Lübnan'ı da katıyorduk diyor. Bunu bahane ederek füzeleri yolladı. Nasıl değerlendireceksiniz?
2: Yani bence Amerika'nın yeşil ışığı veya gri ışığı olmadan İran böyle bir misilleme yapmazdı. Bir şekilde bir İsrail'i cezalandırma ve İsrail'i dizginleme, frenleme operasyonu diye de bakmak lazım. Eğer tabii gelişmez, yani Amerika ile anlaşmalı ve örtülü bir yeni operasyona hazırlık değilse eğer bu saldırı veya bu gelişme. Yani Amerika'nın burada Trump'ın açıklamalarından da o görülüyor. Daha önceki işte Lübnan konusunda Netanyahu'yu azarlaması, İsrail'i frenlemeye çalışması. Bir şekilde bence artık yani bölgede, yani Amerika'da bir İsrail tabusu vardı, o yıkıldı. Yani o bir korku duvarları vardı, o yıkılmış durumda. İsrail artık yani kendi başının çaresine bakmak zorunda ya da bölgenin yeni dinamiklerine, yeni dengelerinde artık bir normalleşme ve rasyonelleşme gitmek zorunda. Yani artık Josh Friedman gibi mesela gölge CIA'nin eski Stratfor'un yöneticileri bile artık İsrail'in savunulamaz konuma geldiğini, yani İsrail'in stratejik sorunu diye son yazısında zaten dile getiriyor açık açık. Yani Amerika'daki kongre üyeleri, İrfan zaten her gün neredeyse dile getiriyor. Yani Amerika'daki o artık İsrail'in nasıl Amerika'nın stratejik denklemlerinde bir yüke dönüştü, bir kördüğüme dönüştü konusunda inanılmaz bir şey var, bir ağırlık var Amerika'da. Amerikan siyaseti de, kamuoyu da, işte Trump'ın kendisi bile bunu dile getiriyor. Yani İsrail'in nasıl yalnızlaştığını, dünyayı karşısına aldığını, delice irrasyonel hareketler yaptığını, bu artık İsrail'in bu politikaların sürdürülemez olduğunu en yetkili ağız Trump bile defalarca dile getirdi. Şimdi bunun Amerikan toplumuna kabul ettirilmesi, siyasetine, Amerikan müesses nizamının da bunu bir şekilde benimsemesine geldi sıra. Yani bölge ülkeleri, Avrupa ülkeleri, İran'ın işte İsrail mesela en son Lübnan'a yönelik saldırılarını Rusya'da kınadı, Fransa'da kınadı. Yani Avrupa'daki İsrail nezdinde diyelim ağırlığı olan ülkeler de kınadılar. İsrail'in bu konuda bence sıkışmışlığı var. Bu sıkışmışlığı yani son çırpınışları değil de
1: gittikçe yalnızlaşıyor herhalde.
2: Yani o yalnızlığı zaten kesin. Yani küresel anlamda inanılmaz bir şekilde yalnızlaşmış durumda. Yani Avrupa kamuoyları, siyaseti, yeni siyaset, yani o kadar yalnızlaşmışlar ki mesela Joel Notkin diye Amerikalı bir akademisyen var. Son yazısında yani bir batıdaki Yahudi karşıtı, artık İsrail karşıtı da değil, yani antisyonizm de değil, Yahudi karşıtlığının 1930'lardan bu yana en şiddetli düzeye eriştiğini söylüyor. Özellikle batıdaki Yahudiler artık yani bir arayış içerisindeler. Yani kendileri antisyonist partiler kuruyor. Mesela İngiltere'de Yeşiller Partisi'nin başına geçen bir Zak Polanski'ydi sanırım. Bir
1: Yahudileri İsrail'e getireceğim derken daha da kaçırmaya başladılar.
2: Yani o batıdaki Yahudiler İsrail'in politikalarından muzdarip. Yani bir antisyonizm var, anti işte Yahudi karşıtlığı var. Bu antisemitizme doğru ilerliyor ve bundan kaçış içerisinde kendilerini korumak için, yani yaklaşan fırtınadan kendilerini korumak için inanılmaz bir gayret sarf ediyorlar. Mesela Kanada'da Yeni Demokrat Parti, Yeni Demokratlar Partisi diye bir parti kurdular. Yani Yahudiler kuruyor bunu ve antisyonist olduklarını söylüyorlar. İsrail'in politikalarına karşı olduklarını söylüyorlar. Yani burada bizim dile getirdiğimiz İsrail karşıtı söylemlerin 10 kat daha sertini dile getiriyorlar. Hem İngiltere'de hem Kanada'da. Aynı şey Amerika'da da var. Yani Amerika'nın en yetkili isimleri, kongre üyeleri, vekiller, İrfan da sık sık dile getiriyor. Magacılar, hatta Maga'nın mesela ikiye ayrılmış durumda. Bir alt kesimi var. Önce Amerikancılar diye mesela sınıflandırıyorlar. Bunlar Maga'nın MIGA olduğunu, yani Make Israel Great Again'e dönüştüğünü, yani Amerika'yı büyük yap yeniden'in İsrail'i yeniden büyük yapmaya dönüştüğü şekilde çok radikal eleştiriler var. Hem kongrede hem Trump'ın kendi tabanında. Bu tabii İsrail'e bakış açısını kökten değiştiriyor. Yani o İsrail tabusu Amerika'da artık yıkılmıştır.

0: olmuş durumda, tartışılıyor İsrail, İsrail'in politikaları. En son mesela işte İsrail'in bu son Amerikan bütçesinde, Pentagon'un bütçesinde geçirmek istediği bir yasa var. 224 maddesi ve hükmü deniliyor. Orada istiyor ki İsrail, yani artık İsrail'e yapılan askeri yardımlar kongrede büyük bir itirazla karşılaşıldığı için, yani vekiller işte veya senatörler karşı çıkıyor ve karşı çıkanların sayısı giderek artmaya başlıyor. Bu ileride bir sorun olabilir şeklinde askeri yardımlar konusunda. Yani Amerika ile Amerikan ordusu ve İsrail ordusunun teknolojik paylaşım ve operasyonel paylaşımını öngören yeni bir hüküm geçirmeye çalışıyorlar. Böylece İsrail'e yapılacak yardımları, askeri yardımları kongreden bypass etmeyi amaçlıyorlar. Bu da mesela bir tartışmaya yol açıyor Amerika'da. İsrail'in nükleer silah programı artık açıkça tartışılıyor kongrede. Marco Rubio'ya mesela 30 demokrat milletvekili mektup yazdı. İsrail'in nükleer programı veya silahları konusunda Amerikan kamuoyunu bilgilendir şeklinde. Amerika mesela kendi askeri teknoloji, üst teknolojisini İsrail'le paylaşmıyor. Şimdiye kadar da paylaşmadı. Yani o bizim hep zannettiğimiz işte İsrail Amerika'da çok güçlü, her şeyi kontrol ediyor. Öyle bir şey yok. Amerika mesela kendi ulusal çıkarları söz konusu olduğunda, yani en yüksek askeri teknoloji, kritik askeri teknoloji İngiltere ile ve AUKUS paktındaki mesela Avustralya ile paylaşıyor, Kanada ile paylaşıyor. Ama İsrail'e gelince mesela orada bir veto söz konusu. Her şeyi paylaşmıyor. En son Pentagon'da mesela işte Mossad'a yönelik bir tedirginlik veya ne bileyim bir endişe ortaya çıktı. Yani Mossad'ın Amerika'da İsrail ve Amerika ve İran arasındaki diyelim görüşmeleri, ateşkesi veya başka konulardaki Amerikan stratejileri konusunda casusluk faaliyetlerinde bulunmasının artık tehdit edici noktaya ulaştığı yönünde mesela bilgilendirmeler var. Eskiden bunları biz duymazdık. Yani bu olsa bile gündeme gelmezdi. Amerikan medyasına yansımazdı. Şimdi artık açık açık tartışılıyor bunlar. Yani hem bölgemiz, hem dünya, hem de bence Amerikan kamuoyu böyle post-Siyonist döneme geçişin böyle adımları diye okumak lazım. Yani bu anlamda İran Amerika arasındaki şeye baktığımızda, müzakereye veya bunun işte masanın yeniden kurulması çabalarına baktığımızda, İsrail'in tek başına bunu devirmesi mümkün değil. Burada hep gene İrfan'ın kullandığı bir kelime var, zafer karesi veya zafer fotoğrafı. İran'ın da böyle bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var. Yani Müşteba Hamane'ye mesela en son açıklamalarında hep şey diyor: bu savaşı biz kazandık, biz zaferle çıktık, düşmanımızı yenilgiye uğrattık. Yani bu söyleminin arkasındaki asıl amaç şu: İran toplumunu da ateşkese hazırlamak. Şimdi İran toplumuyla Amerika'nın o Siyonist kanadı diyelim çok birbirine çok yakın. Yani İran'ın fanatikleriyle diyelim, İsrail'in fanatikleri ve Amerikan toplumundaki Siyonist fanatikler neredeyse aynı minvalden, aynı frekanstan konuşuyorlar. Şimdi bu iki radikal
1: bu savaşın da devam etmesini istiyorlar.
0: Evet,
1: hocam,
0: istiyorlar. Aynen öyle. İstiyorlar. Bu iki kanadı da barışa razı etmek, anlaşmaya razı etmek ve anlaşmanın bir yenilgi olmadığını bunları anlatabilmek için aslında iki ülkenin yöneticileri de çok sıkışmış durumda. Yani Trump ne kadar sıkışmışsa aynı sıkışmışlığı İran'daki rejim de yaşıyor. Yani rejimin de o konuda bir sıkışmışlığı var. Kendi taraftarlarına yarattığı bir yani onların deyimiyle veya onların muhaliflerinin deyimiyle söyleyelim, bir Frankenstein söz konusu.
2: Ama
0: yani
2: biz kazandık diye kendi halkını ikna edebiliyor İran.
0: Tabii,
2: zaten sahada da onu görüyoruz. Şimdi
0: i̇kna ediyor ama ikna edemedikleri de var. Radikaller var mesela. Kesinlikle Amerika ile masaya oturmaya, İsrail ile anlaşmaya yanaşmıyorlar ve bu savaşın devam etmesini isteyen bir muhalefet de var İran'da. Yani onları da ikna etmek lazım. İşte Amerikan kamuoyunda olduğu gibi, yani Trump'ın bir anlaşmasını mesela işte Amerika'nın yenilgisi diye lanse edebilecek, bunu manipüle edebilecek inanılmaz bir Amerikan kamuoyu var. Yani hem işte o İrfan'ın sık sık dile getirdiği endüstriyel kompleks, medya, akademi dünyası, kongredeki siyasiler, finansal merkezler, hepsi böyle pusuda bekliyor yani. Şimdiden mesela dile getirenler de, yani bunu doğru bile olsa mesela Amerika'nın kazancına bile olsa, siyasi güdülerle, siyasi reflekslerle veya Trump düşmanlığından bile bunun bir kayıp, bir yenilgi olduğunu söyleyeceklerdir. Ama yani genel jeopolitik resme baktığımızda Amerika'nın İran'la uzlaşmaktan, anlaşmaktan başka bir çaresi yok. İran'ın da Amerika ile uzlaşmaktan, anlaşmaktan başka bir çaresi yok. Yani o jeopolitik determinizm veya dayatma, jeopolitik dayatma iki ülkeyi anlaşmaya zorluyor. Yeni silah ve savaş teknolojisi de bunu gerektiriyor. Yani eskiden savaş teknolojisinde silah teknolojisi çok farklı olduğu için bir ülke diğer ülkeye sürekli zarar verebiliyordu. Şimdi İran'ın da karşı koyma kapasitesini gördük. İşte SİHA'lar olsun, füzeler olsun. Yani eski

0: ekonomiye zararı 700 milyar dolar. Yani 118 trilyonluk bir küresel ekonomiden bahsediliyor. Yani neredeyse küresel büyümeye negatif anlamda 0,6 oranında bir etkisi olmuş. Yani bunun uzaması, devam etmesi bu küresel ekonomiyi çok daha fazla etkileyecek. Ay
1: şimdi
0: biteceğine
1: dair, özellikle
0: 75 fakir ülke çok etkilenmiş.
1: Biteceğine yani dair umutlar var olduğu için şu an o petrol seviyeleri hala tabii düşükte. Bitmezse, savaş tekrar artarsa durum çok daha vahim hale gelebilir. Bir İrfan'a döneceğim. Zira bu konuyu İrfan da çok iyi özetliyor. İsrail'in yalnızlaşması durumu ABD'de nasıl oluyor? Tabii gelişmeleri de merak ediyoruz İrfan.
2: Şimdi tabii Bercan çok güzel özetledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işte toplamda dünyadaki Yahudi nüfusuna baktığımız zaman yaklaşık işte 10 milyon İsrail'de, yaklaşık 1.6-6.5 milyon burada Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Latin Amerika ülkelerinde. Şimdi buradaki Yahudiler özellikle çok rahatsızlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudiler İsrail'dekiler kadar savaşı çok fazla hissetmiyorlar, ama Amerikan toplumu lüksüne ve keyfine düşkün bir toplumdur. O açıdan da Netanyahu şu anda bana göre yalnız başına kalmış durumda. Yani Donald Trump İran üzerinden, hep bunun altını çiziyorum, İran üzerinden Netanyahu'yu cezalandırıyor. Dolayısıyla İran üzerinden, İsrail halkı üzerinde baskı oluşturarak İsrail halkıyla Netanyahu'yu karşı karşıya getirmeye çalışıyor Donald Trump. Oyunu son derece bana göre profesyonel oynuyor. Çünkü evet, yani Donald Trump'ın bana göre en büyük hizmetlerinden biri bir kırılma noktasını hızlandırdı. Ercan çok güzel özetledi. Kendi deyimiyle Ocak başında söylediği bir röportajında Amerikan tarihinde diyor, son 100 yılda yapılan kamuoyu yoklamalarına bakacak olursak Amerikan halkının İsrail'e karşı bu kadar antipati içerisinde olduğu bir dönemi yaşamamıştık diyor. %20'lere kadar düştü destek diyor. Bu çok doğru. Biz bunu görüyoruz. Artık günümüz teknolojisiyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PEV gibi ya da işte çeşitli anket şirketleri gibi çok basit artık. Sosyal medya üzerinden anketler yapıldığı zaman bunları biz açık açık zaten görüyoruz burada. O açıdan da şimdi onun için Netanyahu'yu yalnızlaştırmaya çalışıyor Donald Trump. Tamamıyla burada şunu söylemek doğru olmaz. Esas mücadelesi Donald Trump'ın savaşı bana göre Netanyahu'yla, yani İsrail halkıyla değil. Bunu bir ayırmak gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için de İsrail derken de ben sadece bütün İsrail, 10 milyon İsrail halkının Netanyahu'ya destek verdiğini için açıkçası düşünmüyorum. Ben bir savaş muhabiriyim. 43 yılın 35 yılı savaşlarda geçti. Dünyanın hiçbir yerinde ben savaş isteyen bir halkla karşılaşmadım Sinan. Onun için de Donald Trump şimdi Donald Trump'ın bir geliş amacı vardı. Ne söz verdi? Amerika first, yani önce Amerika. Bunu şöyle açıklıyor özellikle magacılar. Yani İsrail first değil, yani önce İsrail değil. Donald Trump'ın bu ismi koyarken çok bilinçli hareket ettiği ve özellikle Amerika first derken bunu İsrail'e karşı ileriye sürdüğünü söylüyor magacıların içerisindeki çeşitli görüşler. O açıdan da Donald Trump şu anda verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremiyor. Ekonomide başarılı olamadı. Petrol fiyatları inanılmaz derecede 2 dolar 69'lardan minimum 4.35-4.40'larda şu anda. Artık Labor Day dediğimiz, şu anda saatlerimiz 8.30, yarın pazartesi, sizde şu anda pazartesi günü oldu. İşçi günü münasebetiyle de artık Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yılı, ara seçimlerle ilgili seçim yılı resmen start vermiş oldu. Kongre tatile gidiyor, temsilciler meclisi tatile gidiyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bizdeki 1 Mayıs gibi işçi günü nedeniyle yüz milyonlarca Amerikalı tatillere çıkıyorlar. Donald Trump'ın dikkatini dağıtıyor bu İran meselesi. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremedi. Amerikan ekonomisini düzeltemedi. Petrol fiyatları fırladı. Petrola bağlı ürünlerin fiyatları fırladı. O açıdan da Donald Trump şimdi bir taraftan da Netanyahu'ya karşı verdiği mücadelede aslında bana göre de İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o tekelini kırdığını düşünüyorum ben. Çok açık ve net bir şekilde Bercan, sevgili Bercan, çok güzel özetledi. Bunların tartışılması rüya hayaldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bugüne kadar işte ben de yaklaşık 43 yıldır hep dış haberciyim. 35 yılın dünyayı dolaşmakla geçti. Dış dünyada, çeşitli ülkelerde. İlk defa Amerika'da ben 1 Ocak 2020 tarihinde geldim. 7. senedeyim Amerika Birleşik Devletleri'nde. İlk geldiğim yıllarda da ben böyle bir çatışma, böyle bir tartışma hiç görmedim Amerika'nın.

0: Akım medyasındaysa. Ama artık MAGA'cılar özellikle korkmuyorlar. Yani %52'lik 350 milyon nüfusta %52'lik Donald Trump'ı destekleyen bir çevreden bahsediyoruz. Ama bu %52'lik %30'lara düşmüş durumda. Neden? İsrail nedeniyle. Netanyahu nedeniyle. O açıdan da Donald Trump şu anda bu reytinglerin daha da bana göre daha da özellikle Netanyahu, ana hedefinde Netanyahu var. Bu reytinglerin düşmesi yönünde İran'la çok güzel söyledi. Can belki de dedi İran'la anlaşırlar bir şekilde ki İran üzerinden İsrail'i cezalandırırız. Ben hep bunu söylüyorum dikkat ederseniz. İran şimdi, üzerinden İrfan, Donald Trump'ın konuşmalarına bakmamak lazım Sinan. Konuşmalarını baz alacak olursak biz Bibi ile son derece ilişkilerin çok iyi, çok sıcak. Hiçbir sorun yok baktığımız zaman. Ama 3-5 gün önce baktık, yani inanılmaz küfürlü hakaretlerde bulundu Netanyahu'ya karşı.
1: Peki tabloyu tersine çevirme ihtimali var mı Trump'ın? Yani destek de düştü diyorsun.
0: Tersine çevirmek derken yeniden İsrail'e karşı bir sempatinin oluşmasını mı söylüyorsun?
1: Hayır, yani
2: kamuoyundaki
1: desteği yükseltmek için durumu tersine çevirme ihtimali var.
0: Ekonomiyi düzeltmesi lazım bu. İran savaşını bir şekilde bitirmesi lazım. Onun için ilk kez geçtiğimiz günlerde Amerikan ordusunu çekmekten bahsetti Donald Trump. Bunu ben laf olsun diye söylediğini düşünmüyorum işin açıkçası. Çünkü şu anda bunun acısını çekiyor. Temsilciler Meclisi'nde 4 tane, sadece 4 Temsilciler Meclisi'ndeki milletvekilinin demokratların yanına geçmesiyle birlikte Temsilciler Meclisi'nde savaş yetkileri yasasına karşı hiçbir başarı elde edemedi Donald Trump. Bu iş büyümeye doğru yol alıyor. Bunun farkında Donald Trump. Onun için Donald Trump'ın İran'a yönelik bir savaş ilan etmesi ya da İran'a yönelik askeri harekatının başlama emri vermesini sıfır ihtimal olarak görüyorum Sinan. Hep ben bu çizgideyim. Çizgideydim dikkat edersen. İşte Bercan'ın da İbrahim Hocam'ın da bulunduğu tüm yayınlarda hep ben bu iç politikadaki, ekonomideki yansımalar üzerinden değerlendirmeleri yapıyorum dikkat ederseniz.
2: Evet, gelişmeler, için gelişmeler İrfan seni doğruluyor gelişmeler. Yani o konuda çizgisini hep aynı şekilde sürdürdü. Hatta bazen böyle Netanyahu ile Trump'ın arasının çok iyi olduğu dönemlerde bile siz kanmayın böyle bu kamuoyundaki işte şeylerine, al gülüm ver gülüm demelerine. Yani bir gerginlik var. Aslında müesses Amerikan nizamıyla yani Siyonist yapı arasında bir gerginlik var. Yani o yapı çünkü Amerika'ya da zarar veriyor. Sadece İsrail'e, bölgeye, Orta Doğu'ya değil. Şimdi bölgede yeni bir dinamizm var. Yeni bir denklem var. Yani Türkiye gibi bir aktörü karşısına almak istemiyor Amerika İsrail yüzünden. Yani İsrail'i frenlemek zorunda. Yani bu yeni bir dönem, yeni bir dönem, yeni bir denge başlıyor. Yani bunu İsrail'dekiler görenler var bak. Yani Türkiye'nin yükselen gücünden, Amerika ile ilişkilerinden. Şimdi Amerika'nın muhtaç olduğu bir bölgesel, küresel aktör var Türkiye. Bir de Amerika'ya yük olan bir aktör var. Şimdi o yük olan aktörün konumu değişmek zorunda. Yani bu değişime Amerika'nın işte İsrail'in uyum sağlaması gerekiyor. Bunu yani
1: hocam,
2: kolay
1: Amerika'ya da hangi başkan gelse yine etrafını böyle köpek balığı gibi sarıyorlar. Şimdi, yine eskiye
2: onu sarsana da Amerikan devletin yapısı da var. Onun önlemlerini alır.
0: Sinan, şimdi aslına baktığımız zaman ilk mesaj 1961 yılında Eisenhower tarafından verilmiş. Ne diyor? Amerikan demokrasisi için bu askeri endüstriyel kompleks büyük bir tehlikedir diyor. Peki Eisenhower bu askeri endüstriyel kompleksin hakimiyetinin Yahudi lobilerinin İsrail'in elinde olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu ama açıktan söylemeye cesaret edemiyordu. Bunu ikinci kez kim söyledi? Joe Biden. Veda konuşmasında söyledi. Aynı şeyi söyledi. Askeri endüstriyel komplekse dikkat edin, bu büyük bir tehlikedir dedi. Ama ilk kez bir Amerikan başkanı Donald Trump çıkıyor. Açık açık Netanyahu iki telefon konuşmalarında bunu çok açık ve net bir şekilde söyledi. Artık yani şu mesajı artık bütün dünya aldı. Amerikan halkı da aldı. Bu yapı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu askeri endüstriyel kompleksi taşıyan İsrail lobileri Amerika için büyük bir tehlike, Amerika için ciddi bir tehlike. Bunu ilk kez Donald Trump açık açık söylemeye başladı. Onun için Bercan'ın dediği gibi yani Donald Trump'ın konuşmalarına bakacak olursak ilişkilerde hiçbir sorun yok Netanyahu'yla. Küfür ediyor. 3 dakika sonra da abimi diyor. Seni çok seviyorum. Dünyada seni çok seviyorum ama bu savaştan dolayı da gördüğün gibi sana tepkiler deyip geçiştirmeye çalışıyor. Yani yeni bir dönem başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. O da artık bu İsrail'e karşı, İsrail lobilerine karşı tepkiler her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Kamuoyu yoklamaları söylüyor. Donald Trump'ın bizzat kendisi söylüyor.
1: Bir şey sormak istiyorum ben.

0: İsrail Trump'ın bütün açıklamalarına rağmen birkaç saat sonra veya ileriki günlerde bir saldırıda bulunsa Amerika veya Trump bana ne der mi, yoksa İsrail'in yanında yer alır mı?
1: İsrail'in yanında yer almaz, bana ne demez ama işi geçiştirir Donald Trump. Yaşadık bunları İbrahim Hocam. Gazze'de yaşadık, işte Gazze'de ateşkes ilan edildi. Sürekli provoke etti, hatırlayacaksınız. Aynı şekilde işte İsrail meselesinde, işte Washington DC'de görüşmeler olurken bir tarafta Dışişleri Bakanlığı'nda, bir tarafta Beyaz Saray'da. Onun için Donald Trump bu oyunlara çok alışık aslına baktığınız zaman. Bundan sonraki süreçte de belki bu gecede İsrail'in Netanyahu'nun saldırı yapacağını çok iyi biliyor. Ama bu şu demek değil, Donald Trump tamamıyla Netanyahu kontrol edebilir. Telefon açtı, işte fırçaladı, affedersiniz ona küfretti, ağır hakaretlerde bulundu. Bu demek değil Netanyahu tamamıyla Donald Trump'ı dinler ve onun sözüne göre hareket eder.
0: Yani bir yaptırım uygulayabilir mi? Mesela silah, mühimmat göndermeyi engelleyebilir mi İsrail?
1: Zannetmiyorum. Şu anda bunu yapamaz. Bunu yapamaz. İbrahim Hocam, siz benden çok iyi biliyorsunuz, bir asker olarak bunu yapamaz şu anda Donald Trump. Bunu neden yapamaz? Çünkü askeri endüstriyel kompleks üzerinden baskı oluşturuyor bu yapı Donald Trump'a. Donald Trump onun için 901 milyar doları, 1,5 trilyon dolara çıkartarak önümüzdeki 2,5 senenin faturasını imzalamış oluyor. Yani 600 milyar dolarlık ben size bir faturayı, bir bütçeyi imzaladım. Benim üzerime gelmeyin mesajı veriyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun Amerika'daki kozunu elinden almaya çalışıyor Donald Trump bununla. Dikkat edin, Gazze meselesi oldu, Venezuela'yı ortaya çıkardı Donald Trump. Neden? Orayla oynamasın. Çünkü Yahudi lobileri özellikle askeri endüstriyel kompleks üzerinden Donald Trump'ı vurmaya çalışıyorlar. Donald Trump da bu kozu almak için bir cephedeki savaşı kapatırken bir başka cephede savaşı açıyor. Tıpkı işte Gazze'de yaşadık, Venezuela'da olduğu gibi. Şimdi İran'la ilgili nereye hedef gösteriyor İbrahim Hocam? Küba'yı.
0: Evet.
1: Bunların hepsinin arkasında bir neden var yani.
2: Diyor, dönerken Küba'yı diyor şey yapacağız, halledeceğiz.
3: Peki Küba neden hedefte İrfan?
1: Şimdi birinci ana neden tabii hiç şüphesiz Florida'daki Kübalı seçmenler yoğunlukta, lobi şirketleri özellikle Florida'daki çok güçlüler ve Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasında inanılmaz şekilde para harcadılar ve etkili oldular. Marco Rubio'nun da gücü aslında oradan geliyor. Onun için söylüyorum, şu anda İran dosyasını kapatıp bir başka dosya açmak zorunda. Onun için yani gemilerimizi oradan döndürürken acaba oraya mı göndersek diyor yani. İran'dan sonra Küba'ya mı? Hiç eve dönmeyin. Faturalarınızı ben sizin ödemeye devam edeceğim. Küba'ya geçelim bu kez. Oradaki ana amaç belli yani. İsrail'in üzerindeki asker endüstriyel kompleks üzerindeki baskısını sürekli olarak azaltmak ya da etkisiz hale bu şekilde getirmek zorunda Donald Trump.
2: Peki, yani Florida faktörü de önemli. Orada sanırım 20 vekillik vardı orada. Yani büyük bir şey. Veya daha mı fazlaydı?
1: 30 tekillik. 30'un hepsini kazandı.
2: Hepsini kazandı. O dönüm noktası oldu Trump için.
1: Tabii. Ve 250 milyon dolar bir para lobi harcaması yapıldığı konuşuluyor. Evet. Trump'a
3: çok,
1: destek.
3: Çok büyük rakamlar.
2: Yani orada mesela dediği gibi İsrail'i frenlemez mesela, bir şey demez ama İran'ın önünü açabilir. Yani İran'ın İsrail'e verebileceği zararların mesela zararı engellemez veya onun üzerinden eğer İsrail büyük bir tahribat yaşarsa ister istemez yani veya Avrupa üzerinden yoğun bir baskı uygulayabilir. Yani Amerika'nın İsrail'e yönelik elinde çok imkanlar var. Yani biz mesela şeyi unutmayalım. Yani Fransa'nın, Suudi Arabistan'ın işte Filistin devletinin bağımsızlığını tanıma BM'de başlattıkları o girişimin arkasında aslında Amerika vardı. Yani Amerika'nın izni şeyi olmadan Suudi Arabistan'ın, Fransa'nın böyle tek başına İsrail ve İsrail lobisini karşılarına alıp Filistin'in devlet olarak tanınması sürecini başlatmaları biraz zor. Yani Amerika'nın kendine göre mesela İsrail'e karşı kullanabileceği hem Avrupa'da kozları var, hem diplomatik kozları var, siyasi kozları var. Yani işte İngiltere'nin mesela İsrail karşıtı bir tutum alması, Fransa'nın işte Gazze soykırımında giderek İsrail karşıtı bir tutum alması. Yani bunlar Avrupa'daki mesela yükselen İsrail karşıtı, Siyonist soykırımcı İsrail karşıtı tutumların arkasında da yani bir şekilde Amerika'nın yani tam oluru olmasa da yani görmezden gelmesinin payı da var. Yani İsrail'in o bütün politikalar, çünkü Amerika'nın bölgesel ve küresel politikalarına zarar veriyor. Bunu engelleyebilmeni yok. Kendisi direkt söyleyemese, yardım etmeye mecbur olsa bile

0: Avrupalı müttefikleri üzerinden bir şekilde dengeliyor. Yani biz mesela Hürmüz krizinde işte Amerika NATO'yu eleştiriyor, bana yardım etmedi diyor ama bir şekilde de yani NATO'yu da yedekte tutuyor. Yani bu krizde mesela eğer İran'ı gerçekten parçalamak isteseydi, bölmek isteseydi, işte Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almayı göze alabilseydi mesela, NATO'yu da yanına çekerdi, Avrupa'yı da yanına çekerdi bu İran operasyonunda. Bütün gücüyle mesela İran'a yüklenirlerdi. Öyle bir opsiyonu seçmedi. Biraz İsrail'in o taşkınlıklarını gizleyebilecek bir operasyona... Hocam opsiyonu
1: seçmedi değil, çağırdılar, kimse gelmedi.
0: Gelmedi gibi görünüyor Amerika ama perde arkasında Amerika gerçekten operasyonu yapmak isteseydi Avrupa ülkelerini ikna edebilirdi bir şekilde. Yani ama bu operasyonun İsrail'in istediği gibi sonuçlanmasını istemedi Amerika, İran operasyonunun. Türkiye'nin istediği gibi sonuçlanmasını istiyor. Veya bir şekilde yani böyle rejim dağılsın, ülke parçalansını istemiyor Amerika. İsrail'in istediği İran'ın parçalanmasıydı, bölünmesiydi. Kürtler üzerinden bir kaos projesinin devreye sokulmasıydı. Kendileri de itiraf ediyor. Türkiye'nin devreye girmesiyle hem o İran'ın parçalanması, kaosa sürüklenmesi, devletin çökmesi engellendi. Hem de bu savaşın mesela bölgeye yayılması engellendi. Yani Körfez ülkelerini de dahil etmek istiyordu İsrail.
1: İsrail.
0: Amerika bunu istemiyor. Türkiye istemiyor. İşte diyelim Çin, Rusya onlar da pek istemez. Avrupa hiç istemez. Yani ama bunu tek isteyen ülke İsrail. İsrail'i bu anlamda frenleyebilmenin şartları ne olabilir? Yani eğer Avrupa İran operasyonuna, İran savaşına destek vermese, yani Amerika tek başına İsrail'le bunu sonuçlandıramayacağını veya sonuna kadar götüremeyeceğini biliyor. Türkiye karşısına alarak Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Avrupa ülkelerini, Rusya'yı, Çin'i karşısına alacaksın ve İran'da mesela hiç bu ülkelerin istemediği bir operasyonu gerçekleştirmeye çalışacaksın. Bunu Amerika'da kendisi de istemediği için ama yani bir rejimin tavrını değiştirmeye yönelik bir operasyondu. Onda da mesela Amerika Trump bence kendine göre bir başarıya ulaştığını söylüyor. Yani yeni rejim diyor eskisinden daha akıllı, daha rasyonel. En azından bunlarla konuşabiliyor, görüşebiliyor. Bir öncekiyle mesela Ali Hamenei'nin olduğu rejimle böyle bir temas da mümkün değil yani. Sürekli mesela düşmanlaştırma, şeytanlaştırma, yani hiçbir şekilde yani diyalog vardı ama karşılıklı güvensizlik vardı, hala da var. Ama yeni dönemde Amerika bir şekilde İran'ı sisteme entegre etmek istiyor, rejimi sisteme entegre etmek istiyor. Bunun önündeki en büyük engel de şu anda sadece İsrail bak. Avrupa da bunu istiyor, Çin de istiyor, Rusya da istiyor, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan. Yani bu bütün dünyanın istediği, İran'ın kendisinin de istediği bu normalleşmeye tek başına İsrail engel olamaz bence.
2: Şimdi bana göre Donald Trump'ın, evet. Sinan, Donald Trump'ın kafasındaki şey şu. Ercan çok güzel bir noktaya getirdi. Yani İran'la bu savaşı bir şekilde bitirip Amerika'daki dev bu trilyon dolarlık şirketleri İran'a sokmak. Evet. Amerika işte bütün uçaklar vuruldu. Boeing'ler. Yani İran'la anlaşma yapacak bir Donald Trump yönetimi trilyonlarca dolarlık iş kapılarını, yatırım kapılarını açmış olacak. Aynı zamanda sadece Amerikan devleti için değil, aynı zamanda da bu askeri endüstriyel kompleksin arkasındaki BlackRock gibi, Stasis gibi, Vanguard gibi, hep altını çiziyorum, SP500 endeksinin içerisinde 500 Amerikan'ın dev şirketleri var. Bunları sokacak. Donald Trump'ın kafasını, Donald Trump bir iş adamı, buraya İran'a sokacak. İran'ın altyapı, üst yapı, askeri endüstriyel kompleks, artı işte bütün uçakları yerle bir oldu. Vurdular şu anda. Donald Trump bunun hesabını yapıyor. Bunu Netanyahu için feda etmez Donald Trump. Bir iş adamı olarak. İran'ı Netanyahu'ya yem etmez. Tabii ki İsrail üzerinden sıkıştırıyor İran'ı bir anlamda. İran üzerinden de Netanyahu'yu sıkıştırıyor. Ama Donald Trump'ın kafasındaki şey bu. Yani Amerika'daki askeri endüstriyel kompleksin arkasındaki bu yapı, bu finans yapısı derken sadece savunma sanayi şirketlerini anlatmıyorum ben. İşte BlackRock, Stasis, Vanguard gibi şirketler dünyanın en büyük altyapılarını işte tarımdan tutun ilaç sanayiye kadar, finansa kadar bütün bu yapılarda bunlar şu anda kontrol sahibiler. Onun için Robert Kennedy'nin New York konuşmasında hep bunu örnek veriyorum. Şunu söyledi. Bunlar önce yıkarlar sonra yaparlar diyor. Onun için Ukrayna meselesini örnek verdi. Bunlar vurdular. Ukrayna'nın altı üstüne geldi. Şimdi ne yapmak lazım? Bunu yeniden ayağa kaldırmak için trilyon dolarlık fonlar lazım. Öyle mi Bercan hocam, İbrahim hocam?
0: Aynen aynen öyle.
2: Onun Körfez, için şimdi bu şirketler
0: Körfez için de mesela 100 milyar dolarlık rafinerilere zarar verildi. Şimdi hepsini gene evet. Amerika

0: Şirketler yapacak.
1: Yani İran'ı hem Çin'in hem Rusya'nın tamamıyla etkisinden kurtarıp tamamıyla batıya bağlayabilirlerse, rejim değişikliği derken Donald Trump'ın oradaki esas bana göre vurgulamak istediği şey sistemin değişmesi. Bir şekilde bunların Çin'in ya da Rusya'nın kontrolünden tamamıyla kurtarılması ve oraya dev trilyon dolarlık Amerikan şirketlerini sokmak. İşte Ahmet El Şaray'ı terör listesindeydi. Ağırladı. Arkasından ilk etapta oraya Chevron gibi Amerika'nın en büyük dev petrol şirketlerinin CEO'larını gönderdi.
0: Yani İrfan şunu dedi. Amerika diyor ki yani İran'la Çin, yani Rusya ile Çin'le ilişkini devam ettir ama benimle de normal bir ilişki kur. Yani şey etmek istemiyor, böyle tamamen Rusya'dan Çin'den koparayım, kendi güdümümü alayım istemiyor. Yani İrfan'ın demek istediği gibi yani İran'ın Amerika'ya açılmasını istiyor. O serbest rekabette Amerika'nın gücü çok daha fazla. Yani İran rejimi de bunu isteyecek. Yani rejimin tavrını değiştirmesi Amerika için çok önemli bir şey. Yani o işte Körfez bölgelerinin yeniden inşası, yani Körfez'e de yarar bu. Bölgeye de yarar, Orta Asya'ya da yarar, Hazar Havzası'na da yarar. Yani herkesin faydalanabileceği bir şey İran'ın normalleşmesi. Ama burada eğer Siyonist akılla normalleşirse kaosla sonuçlanır. Yani bölgenin istemediği, yani İsrail'in bu normalleşmede parmağının dahlinin olmaması lazım. Veya İsrail'in senaryolarının burada mesela işte devreye girmemesi lazım. Yürürlüğe girmemesi lazım.
2: Şimdi İbrahim Tedavüle Hocam biraz daha farklı lazım. Düşünüyor konuyla ilgili. Diyor ki eğer İsrail İran'a saldırırsa, cevap verirse ABD mecbur diyor İsrail'in yanında durmak zorunda. Yani öyle mi hocam?
3: Evet, İrfan Sapmaz aslında sorunun cevaplarını tane tane de verdi. Evet tamam, Trump bir yere kadar dayanabilir ama işte o silah şirketlerinin bir biçimde iştahının da kesilmesi lazım. Bu da kendisini sürekli aç hisseden bir canavarı dizginlemenin yolu onu doyurmaktan geliyor. İşte burada da Trump bir yandan onların bu taleplerini karşılarken öte yandan da onların tok olması halinde bu kadar saldırgan olmayacakları noktasına hareket ettiklerini düşünülüyor. Bu da tabii muhtemeldir ama iyi de bu şekilde devam ederse nereye kadar? Yani Trump'ın yaklaşımı benim anladığım şu: savaş çıkmadığı takdirde, savaş olmadığı takdirde bu silah üreticileri ürettikleri ürünleri kime satacaklar? Ama savaş olduğu zaman bakın ne oluyor? Dünya ülkelerinin savunma harcamaları müthiş arttı. Şu anda ülkelerin birinci sırada harcama kalemi hep savunmaya yönelik. İnsani gelişmişliğe dönük harcamalar geri planda kaldı. Yani bir savaş ihtimali ve güçlünün hakim olduğu, haklı olduğu bir anlayışın dünyada geçer akçe olduğu takdirde ülkelerde tabii ki bir varlık mücadelesine girişiyorlar. Burada bir biçimde bu savaşları birileri devam ettirmek isteyecekler. Ve bu silah sanayi tesisleri olan büyük şirketlerde, özellikle Amerikan şirketleri, o savaşın bitmesini istemiyorlar. Ama Trump'ın yaklaşımına göre de savaşsız bir dünyada olabilir. Bu mümkündür anlayışında işte bir yerde doyuralım, onlar artık kessinler sesini. Biz de normal büyük Amerika'yı yeniden ihya edelim, kuralım gibi bir anlayış içerisindeler. Fakat bu anlayış, Trump'ın bu yaklaşımı gerçekte karşılık bulur mu? Ben ondan emin değilim. Çünkü insanların tabiatlarında bir hırs var. Doymak bilmeyen bir...
1: Ben aynı fikirdeyim İbrahim Hocam. Karşılığının olacağını zannetmiyorum. Donald Trump'ın ömrü buna yetmez.
3: Ben de öyle düşünüyorum. Yani o hırs temelde, bakın bizim yakın çevrelerimizde de vardır böyle. Çok hırslı insanlar vardır. Doymazlar bir türlü. Parası vardır, her şeye saldırırlar. Parası vardır paranın üstüne para katmak için, mülkün üstüne mülk eklemek için. Her şey benim olsun anlayışıyla hareket eder. Bu bireyde olduğu gibi devletlerde de var, bazı devletlerde de var bu veya bazı şirketlerde de var. Çok agresif, çok saldırgan politikalar izliyorlar. O nedenle bu süreç geçmişte olduğu gibi bugün de aynen devam ediyor. İnsanın tabiatında var çünkü böyle bir durum. Hepsi benim olsun anlayışı hala var ve bu herhalde insanlığın yok oluşuna kadar da devam edebilecek olan bir süreç bu. Bunun da bir yolu var, adaleti hakim kılabilmek. Eğer adalet hakim kılınabilirse bu hırs bir yerde dizginlenebilir. İsrail'in mesela şu anda diğer konuşmacılar, bizden öncekiler de, ben dinledim onları. Onların da haklı oldukları çok noktalar var, katıldığım çok noktalar var. Fakat şurası bir gerçek. İsrail Netanyahu'nun şu anki saldırgan politikasına İsrail halkının yaklaşık %80'i destek veriyorlar. Aynı fikirdeler. Bakmayın bazıları özellikle o Harediler veya ultra ortodoks diye tarif edilenler var. Onlar diyorlar ki bizim devlet kurmamıza gerek yok. Ve bir devleti ayakta tutmak için bu kadar uğraşmaya da gerek yok. Bizim hedefimiz İsrail devleti değil diyorlar. İsrail devleti kurmak değil niyetimiz. Bizim niyetimiz dünya hakimiyeti. Bakın FETÖ'nün başındaki elebaşısının bir cümlesi burada hemen aklıma geldi. Diyor ki devlet ne ki diyor. Ben diyor bu devleti yıkmaya daha 24 yaşındayken karar vermişim diyor. Sizin devlet dediğiniz nedir ki diyor. Adamın hayali dünya hakimiyeti. İsrail'de de biz aynı anlayışı görüyoruz. Onların derdi özellikle bu çok radikal olanları, Siyonistlerin hedefi İsrail'de orada işte 21 bin kilometre karelik bir alanda devlet sahibi olmak değil. O yüzden Netanyahu'ya karşı çıkanları görüyoruz zaman zaman meydanlarda, çeşitli ülkelerde, ama onların yaklaşımı Netanyahu'nun devlette ısrarınadır. Yoksa hakimiyet noktasında aynı noktadalar, aynı fikirdeler. Bu açıdan baktığımızda konu biraz dağılmış gibi oldu ama konuya tekrar başa döndüğümüz zaman şu çıkıyor karşımıza. İsrail'in bu yaklaşımı devam ettiği sürece biz ne yapacağız? Sokakta insanlar soruyorlar, işte az çok buralarda konuşuyoruz ve hazır yakalamışken de soruyorlar bu savaş nereye gidecek diye. Ben diyorum yani zenginleri doyuramadı fakirler. Ne zaman doyurursak o zaman bitecek bu savaşlar. Yani bu böyle ama zenginler doymuyor. Fakirlerde sıkıntı yok. Onlar tuz ekmek banarlar, doyarlar da zenginleri hocam, doyuramıyorsunuz.
0: Bu söyleyince aklıma şey geldi. Avrupa'daki 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, o din savaşları nasıl sonuçlanmış diye bir tarihçi diyor ki yani kılıçlar artık insanları öldürmekten o kadar köreldi ki yani işleyemez hale geldi, işlevsiz hale geldi ve mecburen savaş bitti. Şimdi bu Amerika'nın şeyinde de öyle bir şey var yani aslında diyelim savaşlar oluyor ama işte füzeleri bitiyor, işte stoklar bitiyor. Şimdi Trump talimat veriyor daha fazla üretin diye. Yani o işte ancak şu kadar yılda bitirebiliriz diyor. Yani işte şey de dile getirmişti. İrfan da bir 5 savunma şirketiyle bir araya gelmişti değil mi? Yani şeylerin
1: üretimi milyar dolarlık evet, anlaşmalar
0: yapılmış. Yani ama yani üretin diyor. Şimdi üretebilecek kapasiteler de sınırlı. Yani onun için savaş biraz sınırlı kalıyor. Yani daha fazla üretebilseler belki çok daha şiddetli savaşlara maruz kalacağız. Çok daha fazla şiddetli savaşlar olacak ama işte Tomahawk'ları bitmiş diyelim. İşte Patriot'lar falan mesela sınırlı sayıda var. İşte uçaklar diyelim sınırlı sayıda üretilebiliyor. Yani o taleplere yetişmek de zor değil. İşte Ukrayna cephesinde mesela talepler karşılanıyor. Yani bir üretim var ama bu tam istenilen düzeyde de belki çok fazla stoğu olsaydı, füze stoğu Amerika'nın, çok daha fazla bir tabloyla karşılaşabilirdik şeyde İran'da. Onların da gücü bir yere kadar oluyor. Yani şimdiye kadar başka türlü bir savaşa yönelik üretime odaklanmışlardı. Terörle savaş örgütlerle savaştı. Şimdi ilk kez böyle ülkelerle bir devletle savaş söz konusu olunca mesela Amerika'nın o endüstriyel diyelim savaş şeyi endüstrisi kendi bazı konularda mesela eksik hissediyor. Veya Trump yeni bir hedefler koyuyor uzay konusunda veya yeni işte yapay zeka konusunda. Yani o konuda aslında onları besliyor. Kontratlarla, sözleşmelerle şunları yapın edin falan diyor. Yani o konuda bir bağlanma söz konusu. Ve bir konudaki mesela stokları tüketiyor. Yani veya silahların yetersiz kaldığı görülüyor. Daha iyisini yapın diyor. Yani füze konusunda yani süpersonik, hipersonik füzelere yönlendiriyor. Yani bazı denemeler yapılıyor mesela etkisiz kalıyor. Yani rakipsiz bir silah endüstrisine yönetmeye çalışıyor. Tabi bu da yani bu bilgi çağında biraz zor oluyor. Yani karşı taraf da boş durmuyor. O da silah geliştiriyor. Özellikle mesela işte o MQ Reaper'lar mıydı Amerika'nın mesela? Onlara karşı mesela Lucas versiyonunu yapmak zorunda kaldı. Daha ucuz İran'ın şahit mesela SİHA'ları gibi.
2: Şimdi ABD'de SİHA'lar, de drone teknolojisine biraz tabii
0: daha ucuz
2: yatırım
0: drone teknolojisine
2: başladı.
0: Yönlendirmeye çalışıyor.
2: Baktık ki asimetrik savaşta kaybediyoruz.
0: Evet. Yani silahların veya işlevsiz kalması, yetersiz kalması veya işte bir denk durum olması konusunda o dehşet dengesi de deniliyor ya bazen atom nükleerde kullanılıyor. Öyle olduğu zaman mesela bakıyorsun sonuca gidemiyorsun. En makul yol uzlaşı. Eğer uzlaşıda daha fazla rant elde edebileceklerini görseler ki Amerika'nın mesela İrfan'ın da işaret etmek istediği oydu. Aslında yani bir barış ortamında Amerika'nın savunma sanayi de gene iş yapıyor. Silah satıyor, yeni kontratlar imzalıyor veya diğer şirketler de kazanıyor. Sadece bir kesimin kazanması da Amerika'da sıkıntıya yol açıyor. Yani diyelim işte Obama gelince mesela Kaliforniya'ya Silikon Vadisi'ne çok fazla yatırım yapınca işte Bush'un daha önceki döneminde yatırım yaptığı işte o petrol veya diğer enerji sektörleri ve otomotiv sektörleri geri plana itiliyor. Onlardan bu sefer serzenişler yükseliyor. Yani bütün kesimler eşit bir şekilde mesela yatırım istiyor veya rant istiyor veya devletin kendine yönelik politikalar geliştirmesini istiyor. Savunma sanayi tamam ama diğer sektörler de şey istiyor, yatırım istiyor. Yani altyapı olsun, enerji olsun. Trump mesela işte şeyci, fosil yakıtçı bir adam yeşil enerjiye karşı çıkıyor. Biden döneminde mesela yeşil enerji politikaları çok ön plandaydı ve ona yönelik politikalar vardı. Ama yani barış ortamındaki yani ve Amerika'nın istediklerinin gerçekleştiği kendi şartlarında ticaretin ve ilişkilerin normalleştiği ve sistemde bir sıkıntının olmadığı dönemlerde Amerikan şirketleri şahlanıyor. Yani şimdi mesela 10 büyük teknoloji şirketi var, 8'i Amerika'nın. Yani Amerika'nın o rekabet gücü hala çok yüksek. Eşit şartlarda ama yani siyasi nedenlerle bir yere giremediği zaman orada sıkıntı çıkıyor. Venezuela mesela siyasi nedenlerle mesela giremediği için o sıkıntıyı, siyasi sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Şimdi aynı sıkıntı İran'da yaşıyor. İran'ın o mesela Rusya ile uzlaşmaya çalıştı, normalleşti. Çin'le normalleşiyor. Yani böyle büyük rakipleriyle normalleşirken İran gibi bölgesel bir rakiple normalleşmemesi akla aykırı bir şey. Yani Amerikan bir şekilde o İran pürüzünü aşmak istiyor. Bana göre aşacak da.
2: Şimdi ekranların altta son dakika bilgisi var. İsrail'de okullar tatil olduğu yazıyor. Bu çatışmanın, savaşın devam edeceğini mi düşünüyorlar?
0: Belki tehlike görmüşlerdir. O alarm veriyorlar. Füze yani hem Tel Aviv'de hem de kuzey bölgelerinde.
2: Tamam, füze attı, bitti.
0: Evet.
1: İsrail'in ya. Amerikan Büyükelçiliği de alarm verdi.
0: Yani İsrail bir saldırıda demek ki bir misillemede evet. bulunacak. Yani bir saldırı planlıyor. Bu saldırı planlaması karşısında İran'ın da karşılık vermesi durumundaki yani
2: şimdi
0: bir
2: o zaman bir saldırı planı var yani İsrail'in.
0: Bu onu gösteriyor biraz.
4: Var. O yani biraz evvel o İsrail'in büyükelçiliğinde de yani Amerika'nın İsrail'deki Amerikan büyükelçiliği değil mi?
1: Doğrudur İbrahim hocam. Evet İsrail'deki yani Amerikan büyükelçiliği.
4: Kudüs'teki Amerikan büyükelçiliği de bu konuda bir açıklama yapmışsa ihtimal kuvvetleniyor demektir.
2: Ne olur hocam İsrail karşılık şimdi verirse?
4: Suriye hava güney tarafındaki hava sahasını 12 saatliğine kapattı. Irak kapattı. Ürdün ondan emin değilim. Irak'ta şu anda
0: Irak kapattı hem Kürt
4: Irak'ta
0: bölgesi
4: çatışmalar
0: hem
4: var.
0: Bağdat yönetimi.
4: Çatışmalar var Irak'ta. İran tarafı tarafında olanlar özellikle Süleymaniye taraflarında bazı yerlerde çatışmalar sürüyor. İsrail eğer böyle bir saldırıya başlarsa, ki bunlar hepsi birer ipucu, okulların tatil edilmesi filan, o zaman beklenen bir şey var ortada. Artık gününü saatini söyleyemiyoruz tabii ama İsrail bir şeyler yapmaya niyetli gözüküyor.
0: İsrail'in şöyle bir planlaması vardı yani buraya gelmeden önce. Hatırlarsanız Amerikan medyasında işte İsrail bu bir önceki savaş döneminde işte Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber hareket etti. Birleşik Arap Emirlikleri de savaşa dahil oldu. Oradan da İran'a saldırılar yapıldı. Daha sonra mesela CNN'de bu sefer Azerbaycan'da işte üsleri oldu. Orada özel askerlerini gönderdi şeklinde haberler çıktı. Azerbaycan yönetimi bunu şiddetle yalanladı. İşte gene işte Irak'ta gizli üsler kurdukları İsrail'in, oradan İran'a saldırı yaptık. Yani buradaki bu haberlerin, bu haberlerle oluşturulmak istenen...
2: Irak'ta bir gizli üs ortaya çıktı.
0: Yani buna benzer haberler çıktı. Bu neyi amaçlıyor? Yani İran bu yeni bir saldırı olursa, İsrail'in saldırısı ve yeni bir savaş tekrar başlarsa, tekrar İran'ın bölge ülkelerine bu sefer daha şiddetli bir şekilde saldırtmaya yönetmek istiyor İsrail. İsrail veya Siyonist akıl. Ama bu savaşta eğer yeni bu yeni dönemde İsrail'e saldırdı, İsrail de cevap verirse ve Amerika'da burada gene Trump'ın şimdiki bugünkü yaptığı açıklamada böyle iki tarafı da teskin etmeye, itidale çağıran bir tavır sergilerse, müdahil olmazsa, yani Amerikan uçakları, silahları, füzeleri bu işe katılmazsa, bu İran bölgeye saldırmaz. Yani çünkü İsrail'in amacı İran'ı tekrar Körfez ülkelerine, bölge ülkelerine saldırtmak, komşularına saldırtmak. Yani savaşı olabildiğince bölgeselleştirmek. Ama Amerika'nın amacı da bunu böyle İsrail-İran arasında bir gerginlik düzeyinde tutup tansiyonunu biraz yükselse bile, yani tabii diplomatik desteğini verecektir, mühimmat desteğini verecektir İsrail'e, istihbari destek de verecektir ama kendisi doğrudan müdahil olmamayı seçebilir Amerika. Eğer yani müzakere masası tamamen devrilmesin diye. Bunu yaparsa bu İsrail ile İran arasında bir karşılıklı misillemeyle, resleşmeyle devam eder. 12 Haziran'daki, geçen yıldaki savaş gibi. Mesela son dönemde belki son kertede Amerika müdahil olabilir. Ama bence müdahil olmamayı seçecektir. Amerika'nın müdahil olması için İran'ın Körfez ülkelerine saldırısını tetikler.
2: Tabii zaten açıkladı onu da. Yani, eğer İsrail yanıt verirse Amerikan üsleri hedefimiz dedi.
0: Tabii.
2: Bir ara vereceğim. Yunanistan Türkiye'yi bir güvenlik sorunu olarak görüp İsrail'e yanaşıyor. Ancak Atina yönetimi tehlikenin farkında değil. Öyle ki İsrail, Yunanistan ve Güney Rum kesimini askeri üssü haline getiriyor. Çıkabilecek bir krizde Atina hedeflerden biri olabilir. Ayrıca kaosa Avrupa'nın da dahil olması muhtemel. Bir analiz haberimiz var. Devam edeceğiz.

0: askeri anlaşmalar, yapılan tatbikatlar, verilen birliktelik mesajı Atina ve Tel Aviv'i yakınlaştırdı. Ancak bu kritik birliktelik kaosun kapılarını açmış olabilir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'yı kafaya takmış durumda. Televizyon programlarında Türkiye, medyada Türk savunma sanayi var. Siyasetçiler, analistler, yorumcular korkularını dile getiriyor. Bu süreçte Miçotakis ve Hristodulidis'in en uğrak durağı ise İsrail. Liderler her fırsatta soluğu Tel Aviv'de alıyor. Korkuya ve endişeye dayalı ortaklıklar kuruluyor. İsrail'le askeri ve stratejik birliktelikler inşa ediliyor. Ve bu hamleler büyük bir diplomatik başarı olarak kamuoyuna aktarılıyor. Doğu Akdeniz'de İsrail'le daha güçlüyüz mesajı veriliyor. Oysa madalyonun iki yüzü var. Bu ilişki sadece Tel Aviv-Atina hattını değil, artık bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. İsrail, Orta Doğu'da kaos yayıyor. Bulunduğu konum itibarıyla etkilediği noktalar sınırlı. Yunanistan ve Rum kesimi İsrail'e sadece siyasi destek vermiyor. Aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik kapılarını da açıyor. Atina, İsrail'in arka bahçesi konumuna geliyor. Bu da İsrail'in kaosunu Avrupa'ya kadar ulaştırması anlamına geliyor.
1: Topraklarımız üzerinden yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hakimiyetlerini geri getirebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum. Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin.
0: Limanlar, enerji hatları, askeri tatbikatlar, istihbarat işbirlikleri ve savunma projeleri. İsrail bunları kullanarak Avrupa kıtasına

0: tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakınlaşıyor.
1: Bu ortaklığın ayrılmaz bir parçası olarak ilgili bilgileri paylaşıyor, güvenlik teknolojik işbirliğini teşvik ediyor, ortak tatbikatlar ve eğitimler düzenliyor ve operasyonel işbirliğini güçlendiriyoruz.
0: Şu anda sular durgun ancak bölgede dengeler çok kırılgan. Yunanistan'a İsrail yüzünden bir müdahale olması çok muhtemel. Durumun ilginç yanı, faturayı sadece Atina ödemez. Avrupa'da bölgesel krizi tetikler. Doğu Akdeniz'den Avrupa'nın merkezine kadar uzanan güvenlik problemleri zinciri oluşur.
2: İsrail'in davranışlarına ilişkin Avrupa Birliği genelinde artan bir öfke var.
0: Peki eğer İsrail'in de dahil olduğu büyük bir bölgesel çatışma daha çıkarsa ne olacak? Atina limanlarını, üslerini ve lojistik ağlarını kapatabilecek mi? Yoksa Tel Aviv'e desteğe mecbur mu kalacak? İran Savaşı'nda gördük, ABD üslerine sahip ülkeler hedef alındı. Muhtemel krizde Yunanistan'daki stratejik noktalarda yine hedeflerden biri olacak. Bu da Avrupa'yı oyuna dahil edecek. Yunanistan'ın İsrail hamlesi sadece kendisinin değil, tüm Avrupa'nın başına bela olacak. Avrupa Birliği yıllardır bu tür kaoslardan uzak. Hatta Orta Doğu'daki krizleri avantaja bile çeviriyor. Ancak Yunanistan'ın gittiği çizgi bu mesafeyi kısaltıyor. Eninde sonunda kriz yaşlı kıtanın kapısını da çalacak gibi duruyor. Öte yandan İsrail'in gölgesi altında yaşamak aynı zamanda Yunan siyasetini de etkiliyor. Ulusal çıkarlar, ittifaklar sadece sözde kalıyor. İsrail Atina'yı kullanıyor. Yunan siyaseti gittikçe silikleşiyor. Türkiye karşıtı denge unsuru olarak görülen hamle Yunanistan'ı büyük oyuncu değil, oyun sahası haline getiriyor.
1: İsrail modelini inceledik ve buna dayanarak Yunan Savunma İnovasyon Merkezi'ni kurduk.
0: Avrupa Birliği şu anda krizi sadece Atina-Ankara hattında olarak değerlendirebilir. Ancak kriz bazen bir ülkenin attığı adımla kendi sınırlarını aşar ve bazen bir ülkenin açtığı kapıdan içeri sadece dostlar girmez.
3: Bu analiz önemli, ekranlara getirdik. Yunanistan'la da bir ittifak halinde İsrail. Mercan Hocam, bu iş nereye doğru gidiyor?
4: Vallahi yani Yunanistan histerik davranışlarda bulunuyor. Depresyonda ülkeler diye tanımlayabiliriz. Yani jeopolitik depresyon diyelim. Yeni bir tanımlama olsun. Yani Türkiye'nin yükselişi söz konusu. Şimdi Türkiye'nin yükselişi karşısında yani öyle böyle bir yükseliş değil bakın. Yani Türkiye'nin biz o yükselişini biraz tam kavrayamıyoruz. Yani mesela en son Nijer Cumhurbaşkanı geldi. O Sahel bölgesinde Afrika'nın en sıkıntılı bölgesi. Ya daha doğrusu Afrika'nın jeopolitik kalbi. Yani şeyde batıda Senegal'den başlıyor. Moritanya, Senegal, işte Burkina Faso, Mali, Çad, şeye doğru geliyorsun. Eritre'ye kadar Sudan'dan geçip Eritre'ye ta şeye Hint Okyanusu kıyısına, Aden Körfezi'ne. Yani tam böyle yani Afrika'nın üst tarafı çöl, alt tarafı da savan bölgesi. Yani iklim olarak da mesela iki bölge arasındaki tam kıyı bölgesi. Şimdi o kıyıdaki bütün ülkeler şu anda Türkiye ile inanılmaz bir ittifak içindeler. Yani Fransa'yı ve Amerika'yı o ülkelerden kovdular. Yani Mali'de darbe oldu, Burkina Faso'da darbe oldu, Gine'de o işte şeyde en son Nijer'de darbe oldu 2023 yılında. O bütün onun üst tarafındaki mesela zaten Libya Türkiye'nin çok etkili olduğu bir ülke. Yani o Sahel bölgesinin üst tarafı zaten işte Fas olsun, Tunus olsun, Mısır'la olsun, Sudan var mesela. O ülkelerle Türkiye'nin ilişkisi çok iyi. Yani Kızıldeniz'de Türkiye'nin yükselişi söz konusu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yükselişi söz konusu. Onun dışında bakarsan en son Hakan Fidan'ın Güney Asya, Japonya, Endonezya, Malezya ülkelerini ziyareti söz konusu vardı. Orta Asya'ya bakarsan Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı yapılanması var. Amerika'da mesela bu yeni yapılanmayla çok stratejik ilişkilerin kurulması yönünde şeyler var, talepler var. Kafkasya'ya bakarsanız Azerbaycan var, işte Ermenistan var. Bugün mesela seçimler vardı Ermenistan'da, Paşinyan. Özellikle Türkiye ile normalleşmeyi, Azerbaycan'la normalleşmeyi siyasi hedefleri arasına koymuş biri.
3: Güçlü de bir oy aldı.
4: Evet, yani Türkiye ile işbirliği yapan, Türkiye'ye yanaşan, daha doğrusu bu yükselen Türkiye'nin diyelim politikalarını izleyen, stratejilerini destekleyen ülkeler kazanıyor.
3: Peki, bir bakıyorsunuz, peki Yunanistan denize düşen yılana sarılır misali. Neden
4: işte böyle bir durumda Yunanistan depresyona girer işte. Yani Avrupa Türkiye'ye bakıyor. Rusya Türkiye'ye bakıyor, Çin Türkiye'ye bakıyor, Güney Asya Türkiye'ye bakıyor, Latin Amerika ülkeleri bile Türkiye'ye bakıyor. Yani onlarla da ilişkilerimiz çok iyi. Brezilya olsun, diğer ülkeler olsun, Venezuela. Afrika ülkelerinde yükselen güç, stratejik güç Türkiye. Yani nereye? Orta Doğu'da yükselen güç Türkiye. Kafkasya'da yükselen güç Türkiye. İşte NATO zirvesi yapılacak Türkiye'de mesela. Yani şöyle düşünelim, 2004 yılında da Türkiye'de de NATO zirvesi yapılmıştı. Ondan sonra Türkiye'nin inanılmaz bir yükselişi söz konusuydu Erdoğan liderliğinde. Yani hatta öyle bir yere geldik ki Türkiye 2009 yılında Obama seçimleri kazandığında Obama yönelik eleştiriler vardı. Yani Obama mesela bir Türkiye'ye geldi, konuşma yaptı. Bir de Mısır'a gitti, konuşma yaptı. Yani terörle savaş dönemini kapatan yeni bir işte çok kutuplu, diğer medeniyetlere de saygılı olacağız şeklinde bir açıklaması vardı. İslam dünyasıyla diyelim barışma, İslam dünyasına zeytin dalı uzatma konuşmalarıydı o. O dönemde de gene o stratejinin Amerika'nın, yani barışmak istediği İslam dünyasının lideri olarak gene Türkiye görülüyordu. Sadece şu anda Türkiye İslam dünyasının lideri değil. Yani Doğu Akdeniz'de olsun, işte Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, Güney Asya'da olsun veya küresel rekabette Çin, Rusya, Amerika arasındaki ilişkilerde veya rekabette olsun gene kilit ülke Türkiye. Yani yeni dünyanın kilit ülkesi Türkiye. Şimdi bu kilit ülkeye karşı iki ülke rahatsızlık hissediyor. Çünkü çıkarları baltalanıyor. İkisi de ideolojik ülke. İkisi de tarihsel olarak Türkiye ile mesela, yani Türkiye'ye düşmanlık üzerinden aidiyet ve kimlik oluşturmaya çalışan ülkeler. Biri İsrail Yahudi lobisi, ikincisi de Yunan lobisi, Rum lobisi. Yani bunların sıkıntıya girmesi, depresyona girmesi çok doğal. Yani çaresiz stratejiler geliştirmeye çalışıyorlar. Halbuki Türkiye ile uzlaşarak, Türkiye gibi çok rasyonel, yani kazan kazan politikası güden bir ülke Türkiye. Türkiye onlar gibi ideolojik davransa onların kaybı çok daha fazla olur. Halbuki Türkiye yani onların düşmanlıklarına o düşmanlıkla veya o ideolojik refleksle cevap vermiyor. Çok daha makul bir şekilde cevap veriyor. Çünkü kendinden emin. Yani kazanacağını biliyor. Kazandığını görüyor. Bu ülke Yunanistan'ın mesela, yani işte ya, o eski dayandığı Lozan'dan gelen şartların şu veya bu şekilde değişeceğini görüyor. Değişmek zorunda da. Yani dünyanın her tarafında haritalar değişiyor. Yeni anlaşmalar imzalanıyor. Yeni ülkeler doğuyor. Yani burada mesela işte Kıbrıs'ın statikosunun aynı kalması, Batı Trakya'nın statikosunun aynı kalması, Ege'nin statikosunun aynı kalması, Doğu Akdeniz'in veya İsrail'in kendi başına mesela ilan ettiği işte Doğu Akdeniz'de kendi hinterland'ında yaptığı işte aramalar, Yunanistan'la diğer ülkelerle anlaşmalar imzalayıp Lübnan'la mesela işte Kıbrıs'ın, Türkiye'nin veya Suriye'nin, Gazze'nin, Filistin'in haklarını mesela ayaklar altına almasına diyelim, yani diğer ülkeler sessiz kalabilir ama Türkiye sessiz kalmıyor. Yani Türkiye sadece kendi haklarını savunmuyor bu bölgede, o bölgelerde. Diğer ülkelerin de haklarını savunuyor. Libya'da gördüğümüz gibi, işte Suriye'de gördüğümüz gibi, Azerbaycan'da, Karabağ'da gördüğümüz gibi. Bu da tabii o, yani küçük diyelim, en büyük emperyal güçlerin taşeronluğuna soyulmuş, taşeronluğunu yapan işte İsrail gibi veya Yunanistan gibi ülkeleri rahatsız ediyor. Rahatsızlığın da ötesine geçme söz konusu. Artık depresyondalar. Yani Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi İsrail'i inanılmaz bir şekilde rahatsız ediyor. Öyle ki yani adamlar böyle işte Türkiye'ye karşı her türlü kozu kullanıyorlar ama yani o kozları da kalmadı ellerinde. Eskiden terör örgütleri vardı. O yok şimdi. İşte bizim muhalefet vardı. O da mesela kalmadı. Artık yani böyle muhalefet üzerinden, medya üzerinden veya diğer ülkeleri yanlarına çekerek Türkiye ile mesela mücadele etmeleri de söz konusu değil. En son mesela bir örnek verip bitireyim. Yunanistan'ın bir inanılmaz bir histerik reaksiyonu vardı. İşte bizim Bayraktar firması Fransızlarla işbirliği yapınca bunlar mesela Fransa'ya artık ya askeri nota mı diyeyim, diplomatik nota mı diyeyim, yani millet, başka bir ya veya ticari nota mı diyeyim, yani diplomatik literatürde olmayan bir tepki gösterdiler. Siz nasıl Türkiye'deki bir firmayla anlaşırsınız? Fransa anlaşabilir, yani Fransa'nın kendi ulusal çıkarları için Türkiye ile anlaşması Yunanistan rahatsız edebilir de Yunanistan'ın böyle bir tepki göstermesi, yani o şımarıklığından kaynaklanıyor. Ona da bir noktada dur derler ama yani Yunanistan'ı bu kadar şımartanlar da kendileri tabii. Yani Fransa'nın kendisi veya Amerika'nın kendisi, Rum lobileri. Şimdi o şu eski durumun olmadığını görünce, eski imtiyazların ellerinden alındığını görünce veya şartların değiştiğini görünce tabii psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar veya politik

0: arızalar gösteriyorlar.
1: Bu konunun
0: diyelim.
1: Karşılığını, askeri karşılığını İbrahim Hocam'a soracağım ama stüdyomuzda değerli bir isim daha ağırlıyoruz. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel. Cihan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyi, elbette nasıl? Konu İsrail, İran, ABD meselesi ama tabii konu konuyu açıyor. İsrail'in
3: Sinan bir araya girebilir
1: tabii,
3: miyim?
1: Tabii dinliyoruz.
3: Filipinlerin Mindanao eyaletini 7.8 deprem vurdu ki ben oldum Mindanao'da. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yerdir. 7.8 şiddetinde bir deprem Mindanao'yu vurmuş.
1: Evet evet, önce 8.2 olarak açıkladılar depremin büyüklüğünü. ABD tsunami uyarı merkezi tsunami uyarısı yayınladı bu arada değerli izleyenler. Filipinler Sismoloji Ajansı da deprem sonrası normal gelgit seviyesinin üzerinde 1 metreden fazla dalga yüksekliği beklendiğini açıkladı. Yine Filipinlerin güneyindeki bazı illerin kıyı bölgelerindeki halkın derhal yüksek arazilere tahliye edilmesi veya daha iç bölgelere gitmesi şiddetle tavsiye ediliyor dendi. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
0: Moro Yarımadası söyleyeyim. Değil mi İrfan?
3: Evet, Mindanao Müslümanların çoğunlukta olduğu evet, bir yer. Selamet Hakimi vardı. Oradaki Müslümanların ile ben onunla bir röportaj yapmaya gitmiştim ve Mindanao'dan o bulunduğu yere gitmiştim. Tamamıyla Müslümanların bulunduğu bir yer, bir ada Mindanao.
1: Tabii gelişmelerin takipçisi olacağız. Bir tsunami uyarısı varsa bunun karşılığı da vardır.
0: 7.8 büyük bir...
1: Büyük bir, önce 8.2 olarak açıkladılar ki çok tehlikeli tsunami açısından. Büyüklük biraz daha düştü. Belki bir rahatlama olur. Bilmiyoruz tabii. Takip edeceğiz konuyu. Cihan Hocam, hoş geldiniz tekrar.
2: Tekrardan hoş buldum Sinan Bey. Şimdi konuklara İrfan Bey'e de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Önemli gelişmeler yaşıyoruz. İran İsrail'e füzeler gönderdi. İsrail savunma sistemleri füzelerin havada imha edildiğini açıkladı ama durup dururken değil elbette. Lübnan'a yaptığı soykırım diye adlandırılabilecek evet. kadar büyük bir işgal var orada. Vurmaya da devam ediyor anlaşma olmasına rağmen. Nereye doğru gidiyor hocam? Bir barış olacak. Bir taraftan savaşı konuşuyoruz.
2: Evet, aslında ya Sinan Bey, şöyle bir durum da oldu. Biz şimdi 40 gün İran Savaşı'nı yaşadıktan sonra, ki İrfan Bey de sağ olsun sürekli olarak bir ateşkes süreci başladı ve gelişmeleri bize an ve an aktardı. Şimdi şunu konuşuyorduk genel itibariyle. Şimdi bir tarafta Trump'ı belki de ateşkes yapmaya, bir barış anlaşması yapmaya zorlayan belki sınırlar var. Şimdi İsrail'in ise bu noktada baktığımızda kendisinin kurduğu bir nasıl söyleyelim yaklaşım var. O da ne? Tamamen aslında İran rejiminin ortadan kaldırılması. Yani çökmüş, başarısız, istikrarsız bir devlet alanının yaratılması. Bunu kısa, orta veyahut da uzun vadede düşünebiliriz. Şimdi bozucu bir faktör olarak kenarda hep bulunuyordu. Peki bunu nasıl bozar üzerinden de çok tartışma konusu oldu. Şimdi o kadar çok savaş sırasında yaşanan gelişmeler açığa çıkmaya başladı. Fakat bir önemli gelişme oldu bu süreç içerisinde. Bu son bir haftaya baktığımızda aslında İsrail'in bu belki de potansiyel olarak barışa en yaklaşılan dönemde aslında bunu bozmak için de adımlar attığını gördük. İlk adımı attığında hafta içinde hatırlarsanız Sinan Bey zaten yine orada özellikle Şakif Kalesi gibi çok önemli bir stratejik konumu, yani Litani Nehri'nin de ilerisine geçip adım attığı savaşı ve çatışmayı daha bir üst seviyeye çıkarması sonrası İran'ın askıya alma süreci oldu. Yani biz dedi ateşkesi askıya alıyoruz. Şimdi Trump devreye girdi. Dedi ki işte İsrail duracak dedi. Anlaşma, yani aslında askıya almamıza gerek yok ve buradan devam edecek, ben durduracağım dedi Lübnan'da ki bir tekrardan Lübnan hükümetiyle aslında İsrail arasında görüşmeler başlamıştı. Fakat daha sonrasında şunu biliyoruz ki olaya bu arada sürekli atıf yapıyorum ama ben İrfan Bey'e çok daha hakimdir. Şimdi Trump'la Netanyahu arasında da çok ciddi bir telefon görüşmesinde Trump'ın ağır ifadelerle Netanyahu'ya Lübnan'a yaptığı saldırılardan dolayı biz yumuşatalım fırça attığını da gördük. Şimdi daha sonrasında bu noktada bu ateşkes görüşmeleri olmuşken bizi durmayan hala Güney Lübnan'da ki bugün yanlış bilmiyorsam 5 bölgenin boşaltılmasını istemesi üzerine Lübnan'da, ki dün de yanlış hatırlamıyorsam şimdi 2 gün oldu yeni güne girdiğimiz için, 3 Lübnan askeri olmak üzere 9 kişi de hayatını kaybetmişti. Şimdi bunun karşılığında olarak da bu süreci ben şu şekilde okuyorum. Aslında İran'la Amerika arasındaki ateşkesi nasıl bozabilirim? Aslında biraz Lübnan üzerinden bozabilirim. Şimdi Lübnan aynı zamanda İran'ın bir ikilemi. Çünkü

0: ateşkesin ilk zamanında da şunu söylemişti. Tüm ateşkese Lübnan, tüm cepheler dahil. Ve en önem verdiği noktalardan birisi de elbette ki Lübnan. Şimdi Hizbullah en önemli vekil gücü. Şimdi İran direniş eksenini kurmuştu. Suriye'yi kaybetti. Irak'ta bakın gelişmeler var. Irak şu an tüm devlet altı aktörleri tek bir çatı altında bir almak istiyor. Burada Peşmerge, Haçlı Şabi hepsi dahil olmak üzere. Bu bir bağlamda da Irak'ta merkezi bir otoritenin tesisi ama bununla beraber İran'ın belki de etki sahasının kırılması. Şimdi gelelim Lübnan en önemli. Ayağı ki burada Hizbullah kaybetti yan aslında belki de hem direniş ekseni ki bunu kaybetmiş oluyorsunuz. 7 Ekim sonrasında bunu çok yaşamaya başladı. Ama diğer taraftan Lübnan siyasetinde de belki etkinizi eğer Hizbullah burada devre dışı bırakılırsa kaybetmiş olacaksınız. Tabii diğer taraftan şu var. Bu ikilemi şundan dolayı belirtiyorum. Sinan bir uzattım farkındayım ama.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi dese ki İran ben tamam kendi rejimimi koruma ve Amerika ile anlaşmayı yapıyorum. Lübnan'ı ve Hizbullah ikinci plana atıyorum dese. Bu sefer şimdi bu dediğimiz politikalardan vazgeçmek zorundasınız. Yani devrimden sonra o direniş eksenini ve Orta Doğu'da başat aktör olmak için siz bir örgü yaptınız. Ne? İşte direniş ekseni olarak adlandırılıyor ama şimdi Yemen'den Lübnan'a hatta Suriye, Irak'a kadar aslında biraz da Şiilik üzerinden kurduğunuz hem bir ön cepheniz hem de Şiilik üzerinden geliştirdiğiniz bir dış politikanız vardı. Etki sahası. Ama şimdi burada vekil güçlerini eğer ki devre dışı bırakırsanız etki sahanız gidiyor. Bunun dışında diğer vekil güçlerinize veyahut da sizin müttefiklerinize karşı da bir güven duygusu kaybedilmiş olacak. Buradaki en önemli durumlardan birisi de Yemen. Şimdi Yemen'de baskı altında, nasıl baskı altında? Şunu görmek gerekiyor. İşte Somaliland'ı konuşuyoruz biz. Ayrılıkçı bölge kim tanıyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail. Niye tanıyor? Elbette Somaliland'ı bir bağımsız devlet, işte ne bileyim tırnak içerisinde söylüyorum insan hakları, demokrasi, özgürlük adına değil. Tamamen Yemen üzerinden tüm bölgede aslında İran'ı başka bir şekilde de çevrelemek. Tabii buranın bir de Türkiye kısmı var, onu kenara koyarak söylüyorum. Şimdi bu bir ikilem yaratıyor. Ya siz buna göz yumacaksınız ama tüm vekil güçlerinizi, örneğin direniş ekseninizi ve Lübnan'daki etkinizi kaybetmeniz anlamına gelecek ki buna yanıt vermek zorunda kaldı. Ben İsrail'in bunu biraz hesapladığını da söyleyebilirim. Çünkü burada bir şekilde çekip de barış masasını dağıtırsa aslında bir bağlamda da baktığımızda belki Amerika'yı tekrardan yanına alıp Trump'ı İran'a kaldığı yerden savaşı devam ettirme olasılığı vardı. Şimdi İsrail hiçbir şekilde bana sorarsanız yani İran'la yapılacak bir anlaşmaya güvenmiyor. Trump'ın belli noktaları var. Şimdi İrfan Bey bu konuya daha çok hakim. Orada Amerikan dış politikasını, Trump'ın dış politikasını oldukça iyi biliyor. Şimdi kar marjı var, bir maliyet meselesi var. Trump belli bir noktalarda siz örneğin Hürmüz Boğazı'nı açtınız. Belli bir noktada örnek veriyorum nükleerle ilgili bir ortak çalışma yapmaya karar verdiniz. Şimdi belki burada ikna olabilecek bir Trump var. Ama şimdi bunları yeterli görmeyen de bir İsrail var. Bunun karşılığında da nasıl bozabilirim ben bunu? Şimdi Amerika ile İsrail'in arasında çok fark var. Ya Trump'ın son dönemi baktığımızda içeride Kasım ayında gelecek bir seçim var. Ekonomiye olan maliyeti var. Enerji fiyatları artmış durumda. İşte İrfan Bey bize günlük olarak petrol fiyatlarının nasıl arttığını, bunun da topluma nasıl yansıdığını bize söylüyor. İran savaşını satın almamış bir Amerikan toplumu var. Birçok faktör sınırlandırırken İsrail kendi ana ajandasını hiç bırakmıyor. Evet, çevreci, yayılmacı bir politika, İran'ı da ne olursa olsun o rejimi günün sonunda yıkmak. Tek başına yıkamayacağına göre bir barış anlaşmasıyla Amerika'nın da bu işin içinden çıkmasının kendi müttefikini kaybetmesi anlamına geldiğinden dolayı Sinan Bey bunu sabote etmek için elinden geleni yapıyor. Şimdi İran gidip saldırsa Trump'ı da çok ciddi şekilde karşısına alacak. Ne yapayım dedi, ben Lübnan üzerinden bir şekilde İran'ı ikileme sokayım ve bunun üzerinden hareket edeyim dedi. Tabii şu ana kadar bana sorarsanız Trump'ın bu oyuna sanki tam olarak gelmediğini görüyoruz. Trump'ın yaklaşımı daha başka. Sözü çok uzatmadan belki de İrfan Bey'e onu sormak gerekiyor. Trump'ın şu ana kadarki durumu, tavrı. Bir de şu faktörü de belki konuşmak lazım Sinan Bey. Şimdi Dünya Kupası başlayacak. Dünyanın en önemli organizasyonu Amerika'da düzenleniyor. Ve bildiğim kadarıyla şu ana kadar Dünya Kupası'nda hiç savaşan iki ülke yer almamış. Yani bir savaş anında olmamış bu durum. Amerika'nın prestiji var. Ekonomik belki kayıplar ve en önemlisi güvenlik meselesi. Nasıl bir güvenlik meselesi? Siz eğer tekrardan savaşı başlatırsanız içeride birçok ülkeden ki Haiti ve İranlı bir iki ülke daha bildiğim kadarıyla vize vermemişler ama şimdi dünyanın geri kalanından ki bizim vatandaşlarımız da oraya gitti. Bir güvenlik meselesi problemi de yaratma durumu var.

0: üstüne geliyoruz. 2026 Dünya Kupası gelirlerinin de yaklaşık 13 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor. Tabii bunun en büyük kısmı ABD pazarı, yayın hakları, bilet ve sponsorluk gelirlerinden gelecek. Onun için de Donald Trump bir tarafta Dünya Kupası ve dolayısıyla Dünya Kupası'nın getirilerine odaklanmışken yaklaşık işte ABD şehirleri için maç başına değil şehir başına 160 ile 620 milyon dolar arasında ek ekonomik hareketlilik bekleniyor. Onun için Donald Trump ekonomi zaten çok iç açıcı değil. Dünya Kupası'na da kilitlenmiş vaziyette. Cihan Hocam'ın söylediği gibi böylesi bir durumda Dünya Kupası'nı tüm dünyaya anlatmak varken Donald Trump için bir taraftan İran'a kilitlenmek Donald Trump için oldukça sinir bozucu olacağını düşünüyorum. İşte bu, şu anda saatlerimiz hala 9.18 pazar akşamı artık Türkiye saatiyle şu anda Labor Day dediğimiz işçi günü artık pazartesi itibariyle tatil zaten tüm Amerika'da işçi gününe girilecek. Bu şu anlama geliyor aynı anlamda artık bugünden itibaren resmen Kasım ara seçimleri maratonu başlamış olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump tüm dikkatlerini artık bu seçime vermek zorunda. Hep altını çiziyorum. Temsilciler Meclisi'nde 4 cumhuriyetçi milletvekili demokratların yanında saf alarak savaş yetkisi yasasını geçmesini sağladılar. Donald Trump şu anda tüm dikkatini de buna çevirmiş vaziyette. Onun için de şu anda İran'la çok fazla uğraşmak istemiyor ve dikkatinin dağılmasını istemiyor. Ama Netanyahu'nun da ben bunu bilinçli olarak özellikle de bu provokasyon girişimlerini sürdüreceğini düşünüyorum işin açıkçası.
1: Tabii bir taraftan İran'ı da dışladılar gibi bir durum oldu. Dünya Kupası'nda Meksika'ya gidiyor herhalde.
0: Evet, Meksika'ya gidecekler. Günlük gidiş geliş yapacaklar İran takımı. Amerikan topraklarında kalamayacaklar.
1: O da büyük bir haksızlık değil mi Cihan Hoca?
2: Çok haklısınız. Bir de İranlılar kendi takımını desteklemeye de gidemiyor. Bu da ayrıca bana sorarsanız yani skandal. Yani çünkü biz sporun özellikle de futbolun hep barış dostluk, üzerinden, barış. Dostluk barış üzerinden bahsederiz ki belki de sporun en güzel yanı şu. Yani insanlar savaşmak yerine kendi takımlarının sahaya çıkıp güzel bir oyunla belki de orada kendi milli gururlarını yaşadığı bir durum. Şimdi haksız rekabeti
1: aynı
2: de
1: aynı şeyi Rus takımlarına da yaptılar. İşte Euroleague'den elendi. İşte dünya dünyadaki organizasyonlarda
3: yarışmaları almadılar.
1: Ama aynı şeyi İsrail'e yapmadılar.
0: Sinan şunu yapabilir İsrail, bu Cihan Hocam pardon, şunu yapabilir Netanyahu özellikle bu Dünya Kupası sürecinde özellikle çeşitli yanlış haberlerle, provokatif haberlerle işte İranlıların saldırılara geçebilecekleri, daha önce bunu Miami sahillerine bir takım saldırılar düzenleyeceği yönünde bir takım drone saldırıları olacağı yönünde FBI uyarı yayınlamıştı. Arkası boş çıktı. O açıdan da bir takım provokatif haberler de yayınlayabilir. İran'ı, İsrail'i destekleyen çeşitli özellikle de sosyal medya hesapları.
3: Yani doğru, şu anda yani Batı'da bir Hizbullah terörünü parlatmaya çalıştı İsrail ama tutmadı. İşte sinagoglara, şunlara, bunlara. Belki böyle işte spor organizasyonu yapıldığı, kalabalıkların olduğu bir bölgede bir yani İsrail'e veya Hizbullah'a yıkılabilecek bir terörist eylem hazırlığında bulunabilir İsrail yani. Amerika bu ihtimali de düşünerek güvenlik şeyini seviyesini çok üst düzeye çıkarmış durumda. Yani hatta geçen birkaç gün önce mesela bölgeye yönelik işte güvenlik şeyi yayınlandı, uyarısı yayınlandı. İşte casusluk faaliyetlerinden bahsediliyor Mossad'a. Yani bir aba altında sopa da gösteriliyor aslında İsrail'e. Yani çok fazla böyle buraları karşılaştıracak bir eylemde bulunma şeklinde.
2: Bugün çok ilginç bir haberle karşılaştım ama onu da İrfan Bey'e müsaade varsa sormak isterim. Bununla da biraz bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sanırım Amerikan istihbaratı alarm seviyesini biraz yükseltmiş. Sebebi de İsrail. Çünkü İsrail'in özellikle Beyaz Saray ve üst düzey yetkililer hakkında istihbarat almaya, işte özellikle İran Savaşı ile ilgili istihbarat faaliyetlerinde bulunduğunu, daha doğrusu Amerikan istihbaratının böyle bir daha doğrusu herhalde sanırım bilgileri aldıkları için ilk kez kendi müttefiki bir ülkeye karşı alarm seviyesine geçmiş. Ya aslında bu süreçte şunu görüyoruz Sinan Bey, o telefon görüşmesinden bugün yaşanan misilleme, hatta bu istihbarat durumlarına kadar belki de İsrail ile Amerika arasında bu hafta çok ciddi bir, en azından en belki de kötü dönemlerinden birini geçirdiğini de söyleyebiliriz. Düşünsene

0: Yani müttefik bir ülkeniz sizin özellikle yani Amerika'nın İran'la bir ateşkes anlaşma, barış anlaşmasını bunu hayata geçirmeye çalışırken karşı istihbaratla gelişmelerin ne yönde olduğunu saptamaya çalışıyor. Daha sonra bunu yalanladılar ama bunun da ben çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda da
1: New York Times'ın haberi Cihan Hocam, New York Times'ın haberi. Pentagon kaynaklı. Özellikle ben tabii Beyaz Saray'ın Donald Trump ekibinin özellikle bu sızdırdıklarını düşünüyorum. Daha fazla İsrail'e tepki oluşması adına ben bilinçli olarak bunun yapıldığını düşünüyorum. New York Times'ın haberi bu Cihan Hocam. Çok geniş bir şekilde yayınladılar. İşte Pentagon'daki bazı isimlerin, Steve Witkoff'un telefonlarına çeşitli işte sistemler yerleştirildiği ya da programlar yerleştirildiği, Amerika'daki birçok isimlerin dinlenildiği yönünde özellikle de tabii buradan da şunu anlıyoruz. Yani çok fazla bir bilgi yok ellerinde Donald Trump bu İran meselesini işte Pakistan üzerinden çözmeye çalışırken anladığımız bu tip istihbarat hareketliliğiyle bu işi çözmeye çalışıyorlar. Şimdi bir konuya ben Bercan çok güzel bir noktaya getirdi. Bana göre bu işin arkasındaki en büyük tehdit, hissedilen tehdit yine işte biraz önce söylediğim gibi Netanyahu ve İsrail'in olası bir takım provokatif eylemlerde bulunabileceği yönünde. Şimdi 2026 Dünya Kupası için ABD'de alınan güvenlik önlemleri şu şekilde. Beyaz Saray bünyesinde Dünya Kupası görev gücü kuruldu. İçişleri Bakanlığı, FBI, Gizli Servis ve FEMA yerel polisler ve eyalet güvenlik birimleri birlikte çalışacaklar. Amaç statlar, bölgeler, takım kampları, oteller ve ulaşım hatlarını korumak ve $625 milyon bir güvenlik fonu oluşturuldu. ABD ev sahibi şehirlerine güvenlik hazırlıklar için $625 milyon bir federal destekle güvenliği sağlamaya çalışacak. Bu para polis mesaisi, ekipman, drone savunması, kamera sistemleri ve kalabalık yönetimi için kullanılacak. Çünkü çeşitli saldırılar olabilir. Özellikle Bercan'ın söylediği gibi İsrail İran'ı hedef göstermek adına işte Dünya Kupası gibi Donald Trump'ın çok önem verdiği, Amerika'nın reklamı içinde çok önemli olan bu maçlara yönelik bir takım İran'ı işin içine sokmaya çalışacak. Bunun tabii farkında işte bir önceki New York Times haberinde olduğu gibi bu açıdan da drone tehditlerine karşı da özel önlemler. Stat çevrelerinde anti-drone sistemleri kuruluyor. Şüpheli dronlar tespit, takip, etkisi hale getirme kapasitesi artırılıyor. FBI ve İçişleri Bakanlığı terör tehdidi, siber saldırı, yanlış saldırgan, protesto ve fan şiddetli ihtimallerini yapay zeka sistemleriyle 24 saat boyunca tarayacaklar. Gece hayatı, mekanlar, tren, metro hatları, kalabalık alanlar içinde özel güvenlik rehberleri hazırlanmış. Stat girişlerinde çok sıkı yasaklar var. Büyük çanta, sırt çantası, yiyecek, içecek, yeniden kullanılabilir su şişesi, havai fişek, piroteknik ve bazı elektronik ürünler tamamıyla yasak. FIFA özellikle fırlatılabilecek cisimleri güvenlik riski olarak görüyor ve tamamıyla bazı şehirlerde polis kalabalık hareketlerine acil çağrıları analiz etmek için yapay zeka destekli sistemlerden yararlanacak. Tabii amaç olay çıkmadan önce riskli hareketleri tespit edebilmek. ABD polisi Avrupa'daki futbol taraftar davranışlarını incelemişler, masaya yatırmışlar. Bunlar üzerinde simülasyon çalışmaları yapılmış. Özellikle taşkınlık, meşale, alkol, kitle hareketi ve taraftar çatışmaları için özel eğitimli askerler ve güvenlik görevlileri bölgeye kaydırılıyor. Yani inanılmaz şekilde çok sıkı bir güvenlik önlem var. O açıdan ben yine dikkatleri biraz İsrail'den Netanyahu'ya çekmek istiyorum. Bundan istifade edip İran'a karşı güya işte bir takım saldırıların arkasında İran var mesajı vererek belki de saldırılar düzenleyecekler. Bilmiyoruz bunu ama bu kadar güvenlik önlemlerini ben Amerika'da ilk kez görüyorum işin açıkçası.
2: İbrahim Hocam, bir sahte bayrak operasyonu yapabilirler mi böyle?
3: Mümkündür. Yani İsrail söz konusu olduğu zaman mümkündür bu. Bu özellikle İrfan Sapmaz'ın son cümlesini ben ciddiye alıyorum. Yani bunu bir fırsata çevirebilirler. Geçmişte 71 Münih Olimpiyatları vardı biliyorsunuz. Orada da bir şeyler olmuştu ve İsrail bunu çok kullandı. Benzeri süreç burada da söz konusu olabilir ve Amerika'da herhalde tarihi bizden daha iyi biliyordur. Onlar da böyle bir ihtimali ve İsrail'in neleri yapamayacağını

0: dünyanın veya neler yapabileceğinin farkındadır orada onlar da.
1: Bütün o yüzden dünyanın bu kadar yer aldığı bir organizasyon, herkesin gözü önünde.
2: 5 ile 6,5 milyon insanın gelmesi bekleniyor.
0: Evet. Evet, yani bir de 3 ülkede oynanacak. Meksika'da, Amerika'da, Kanada'da. Tabii böyle büyük bir organizasyon ve dünya futbol severlerinin dikkatlerinin üzerinde toplandığı bir süre yaşayacağız. Yani bildiğim kadarıyla 11 Haziran'da başlıyor ilk maç. Ardından da hemen her gün herkes televizyon başında bunları seyredecek. Yani biz de şimdi bu sene şeyde yapıldığı için, Amerika tarafında yapıldığı için biz ancak saat 5 gibi ayakta kalırsak izleyebileceğiz.
3: Sabah 7'de maçlarımızı izleyeceğiz.
0: Evet, bu saatlerde yani eskiden ben hatırlıyorum, Muhammed Ali Clay'in boks maçları olurdu. Onu izlemek isteyenler saat 5'te
2: saatlerinde hatırlarım.
0: Tabii. O siyah beyaz. O zaman da televizyonlar da çok yoktu ama radyodan da dinleyenler vardı. Şimdi işte bizim bölgemizde olanların böyle bir garabet durumları ortaya çıktı. Bir ara Güney Kore'de yapıldı 2003 yılında. O zaman da sabah 8'de başlıyordu maçlar. Şimdi de Amerika'da oynanınca işte 5-6 gibi herhalde başlayacak.
4: Bir de ilk formatıyla 48
1: takım. Evet hocam, şimdi değerlendirmeye başlayalım. İsrail Hava Kuvvetleri İran'ı vuruyor. İran'ın batısı ve merkezi vuruluyor. Şimdi ne olacak hocam?
2: Söylediğim gibi dinlemedi Sinan. Evet. Dinlemedi Trump'ı.
1: Hocam ne olacak?
0: Temkinli konuşmaya çalışırken saatler içerisinde diye ifade etmiştim.
1: Hocam siz zaten gecenin başında söylemiştiniz. Temkinli olalım, sabaha karşı her şey olabilir dediniz yayının başında.
0: Evet, o yüzden 2 saatliğine
1: Trump'ın açıklamaları çok önemli değil, göreceğiz demiştiniz.
0: 2 saatliğine başlayan programın 6. saatine
1: başından
0: girecek.
1: Başından beri söylüyorsunuz İsrail'e güvenmiyorum diye.
0: Ben güvenmem, İsrail'e güvenmem. Yani şimdi bakın, insanlara güven neyle olur biliyor musunuz? Onların neyi yapıp neyi yapmayacağına verdiğimiz cevapladır. Yani ya bu adam tamam şöyle kötüdür ama şunu yapmaz diyebilirsiniz. O onun bir çizgisidir, karakteridir. Ama İsrail için kötü bir adamın, şu adam için kullanacağım ifadeyi bile kullanamıyorum. Yani şunu yapmaz diyemiyorum. Neleri yapmaz ki diye soruyorum.
1: Şimdi hocam,
0: İsrail yapar bunu.
1: Tahran'da vurulan birçok yer var. İsrail Hava Kuvvetleri İran'a vuruyor. İran'ın batısı ve merkezi vuruluyor. Tahran'da vurulan birçok nokta var. Cihan hocam, ne olacak şimdi bundan sonra? İlk görüntüler de gelmeye başladı.
4: Şunu görüyoruz ki aslında geçtiğimiz saatlerde, yani İran'ın misillemesinden sonra aslında İsrailli yetkililer saldıracağız diye bir açıklama yapmıştı. Trump da
1: yapmıştı ama Trump
4: Girip Netanyahu ile görüşüp daha sonrasında da bu saldırıları durdurup İran'ın da barış masasına tekrar dönmeye davet etmişti. Açıkçası bir tepki vermiş. Şimdi İran'ın bir ikileminden biraz önce bahsetmiştim ben Sinan Bey.
0: Cihan, bir şu görüntü var da İran'ın o çok tarihi bir binası var. Bir anıtı var daha doğrusu. Hı hı. Tam onun orada, onun biraz bize göre sağında veya arka tarafında büyük bir yer vurulmuş. Çok müthiş büyük siyah dumanlar yükseliyordu şimdi. Başkent vuruluyor yani. Muhtemelen İran'da Tel Aviv vurur. Başkente başkent.
1: Tabii cevap gelecektir. Şimdi
3: burada kritik olan Amerika'nın bu saldırılara katılıp katılmayacağı. Yani Amerika dışarıda durursa İsrail ile İran arasındaki bir misilleme, işte saldırılar şeklinde devam edebilir. Yani Amerika İsrail yanında müdahil olursa, ki yani Trump'ın açıklamalarından sanki katılmayacağı, yani işte füze attınız, siz de saldırdınız deyip bu işi kapatın diyebilir. Yani Trump'ın pozisyonu veya durumu onu gösteriyor.
1: Ama İran'dan gelen açıklamalar vardı hocam. Evet. İran'dan gelen açıklamalar şu yöndeydi. İsrail cevap verirse, saldırırsa bölgedeki Amerikan üsleri hedefimizdir.
3: O zaman Amerika'yı da işin içine sokmaya çalışıyor İran. Yani.
4: Ki Trump da şu açıklamayı yapmıştı. Ben Lübnan'a İsrail'in saldıracağını bilmiyordum ifadesini kullanmıştı. O da şu, aslında bir yandan Trump şunu da söylüyor İran'a. Şu an yaşanan

0: gelişmelerde biz Amerika olarak taraf değiliz. Yani biz bu işin içinde değiliz ve bu şöyle de okunabilir. Biz bu müzakerelerde, bu barış anlaşmasında hala masadayız. Manasını, anlamını da çıkartabiliriz. Tabii burada şöyle bir durum da oluyor maalesef. Yani İran bir ikilemle o misillemeyi yaparken, şimdi İsrail de karşılık vermezse ki her şeye rağmen Trump dese bile, bu sefer de kendi caydırıcılığının burada sorgulanacağını, hatta İran'ın işte bak saldırıda cevap veremiyor, İran'ın üstte kalacağını düşünerek bir karşı saldırı yaptığını görüyoruz. Ama ben bunu daha çok Lübnan üzerinden belki verip, en azından Trump, yani Amerika ve İran, İran'a saldırmayıp Amerika ile en azından barış müzakerelerinde orayı çok fazla, tamam, bozmak gibi bir gerçeklik var, onu inkar etmiyorum, ama Trump'ı en azından belli bir süreliğine belki kızdırmama anlamında yapabilirdi. Fakat şu bir gerçeklik, hafta içinde yine açıklamaları vardı Netanyahu'nun. Biz artık Amerika'dan bağımsız hareket etmek zorundayız, oraya bağımlı kalmamayız diye. Anladığım kadarıyla biraz da İsrail'in bu Amerika'ya da cevabı, hani biz sizin politikalarınız içerisinde hareket etmiyoruz, biz bağımsız bir devlet olarak, kendi tırnak içerisinde söylüyorum, yani politikalarımızı veyahut da kendi eylemlerimizi veyahut da savaş kararını alabilecek pozisyondayız manasını da burada çıkartmamız gerekiyor.
1: Hocam, İsrail medyasında
2: Tahran'da Ekber Karabağ hazır hocam. Bir ayrıntılarını dinleyelim. Bomba sesleri geliyor mu? Hala sürüyor mu İsrail saldırısı? Ekber, söz sende.
3: Teşekkür ederim. İyi sabahlar, iyi yayınlar dilerim. Evet, takriben bir 10-15 dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Ben en azından iki kez o patlama seslerini duyurdum. Esasında İran'da da saat şu anda 5 civarında. Ben de uyuyordum. Zaten yorgun gece, programlarımız yoğun geçmişti. Yani sadece ben de eşimle patlama sesiyle birlikte uyandım. Yani etrafı kolaçan ettim. Yani çatıya çıkarak herhangi bir duman sesi görmedim. Ancak o sırada yine tekrardan bir başka noktada bir patlama sesi duymuş oldum. Hemen İran medyasını kontrol ettim. İran Devlet Televizyonu alt yazıda başkent Tahran'ın vurulduğunu, Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan'a yönelik de saldırıların söz konusu olduğunu duyurmuş oldu. Böylelikle Netanyahu'nun Trump'ı dinlemediğini söyleyebiliriz. Gecenin işte birkaç saat önce, daha doğrusu, İran İsrail'e vurmuştu. Gerekçe olarak işte Lübnan meselesini, oradaki ateşkesin bozulmasını ve İsrail'in işte Lübnan'a yönelik, Hizbullah'a yönelik saldırılarını göstermişti. Fakat sürekli bir şekilde de uyarıyordu. Eğer İsrail bu meseleye gerekçe göstererek bana yönelik bir saldırı yaparsa, bu sefer misliyle karşılık vereceğim. Şimdi merak ediliyor ki İran acaba bu işte tehditlerini yerine getirir mi, getirmez mi, yoksa saldırılar bu kadarıyla mı sınırlı kalacak? Tabii şimdi esas meselenin bu olduğunu ifade edebilirim. Tekrar izleyicilerimize söylememde yarar vardır. Az önce, takribi 10-15 dakika önce birkaç kez başkent Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Ben İran medyasını şu anda kontrol ettiğimde tam olarak evet, Kereç kentinde de İran medyası patlama seslerinin duyulduğunu ifade ediyor. Kereç takribi olarak Tahran'ın 50 kilometre batısında bulunmaktadır. Tam olarak hangi noktaların veya işte vurulan noktaların askeri tesis mi yoksa siyasi yetkili mi, hangisi olduğuna ilişkin İran medyasında herhangi bir bilgi yok. İran medyası da az önce anlattığım üzere sadece başkent Tahran'da, Kereç kentinde, İsfahan ve Tebriz'de işte patlama seslerinin duyulduğunu belirtiyor. Ancak bu patlama seslerinde vurulan noktalarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiyor. Tabii sürekli bir şekilde ben de takip ediyorum. Yeni bir bilgi gelirse vurulan noktalarla ilgili veya İran'ın misillemesiyle ilgili yeni bir bilgi gelirse anında izleyicilerimize aktaracağım.
4: İsrail medyası askeri hedefler vuruldu diyor. Orada yani şey demişti bu Trump, Netanyahu'dan işte saldırıda bulunmamasını talep ettiğini söylerken, İsrail medyası Netanyahu'nun Trump'ın talebini kabul ettiğini söylemişti. Öyle haberler verildi. Yani Trump'ın rica etmesi üzerine, talep etmesi üzerine İran'a misillemede bulunmayacağını yazmıştı İsrail medyası. Demek ki yalan söylemiş, sözünde durmayacağı bir kez daha kanıtlandı. Yani evet, İsrail'in sözüne güvenilmeyeceğini bir kez daha gördük. Bir iki saat içerisinde yani İsrail medyasında bu kolektif yalana ortak olduğu görülüyor.
2: Hocam, bundan dakikalar önce konuşmuştuk.
4: O anlamda İran diyor ya sürekli, biz güvenmiyoruz. İsrail'e güvenmiyor, ama Amerika'nın tarafına da mesela o anlamda şey yapıyorlar, bir serzenişleri var. Amerika'ya güvenmedikleri konusunda. Ama Trump'ın burada tabii alacağı tavır, bence İran'ın bu müzakere sürecindeki alacağı tavrı da değiştirebilir. Yani İran'ın İsrail'e yönelik, Trump'ın İsrail'e yönelik böyle diyelim sonuç verici ve İran'ı ikna edebilecek bir tavrı bundan sonraki aşamalar çok farklı şekillendirebilir.
2: Şimdi merak edilen şey ABD'nin İsrail'in yanında yer alıp
4: almayacağı. Ve İsrail'in bu saldırılarına karşı nasıl bir tavır takınacağı.
2: E tabii, çünkü bundan birkaç saat önce Trump'ın yaptığı açıklamalar vardı. Vurmaması yönünde ama dinlemedi. Nereleri vurdu? Tebriz, İsfahan, Tahran, Kereç kentinde patlama meydana geldi. Tahran'da yani birkaç patlama meydana geldi.
4: Tebriz'i bir de o bölgeden olduğu için niye Tebriz? Yani oradaki askeri hedefleri vurduğunu söylüyor ama daha önce
3: Ercan Hocam, şimdi dediğim üzere ben sürekli bir şekilde kontrol ediyorum. Tam olarak yani bu belirtilen noktalarda hangi yerlerin grubuna ilişkin İran medyasında bilgi yok. Yani bilgi gelirse tam olarak hangi noktalar vuruldu. Tabii sen de dediğin üzere bu 40 günlük savaş süresince Tebriz çok şiddetli bir şekilde vurulmuştu. Tabii Tahran'a yönelik de. Hatta şunu söyleyeyim, daha birkaç gün önce ancak Tebriz havaalanı açıldı. Çünkü havaalanında ciddi darbe vurmuştu İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri o 40 günlük savaş boyunca. İsrail yönetimi de, İsrail ordusu da İran'a yönelik saldırıları doğruladı. İsrail ordu sözcüsü, İsrail savaş uçakları, İran İsrail Hava Kuvvetleri'nin istihbarat birimleriyle güdümlü olarak İran'ın batısına ve merkezine yönelik saldırılar başlattığını duyurdu. Orada isim verilmiyor. İsrail İran'ın merkezi batısına yönelik saldırılar yaptığını duyuruyor.
4: Çünkü bu 40 günlük savaşta şöyle bir paylaşıma gitmişti İsrail ve Amerika. Yani Amerika daha çok böyle Tahran diyelim, Tahran'daki askeri hedefleri veya bazı diyelim kritik endüstriyel hedefleri vuruyordu ve Körfez'deki bölgelere yoğunlaşmıştı. Yani işte İran Körfez'indeki hedeflere. İsrail daha çok yani batısında Kürt ve diyelim Türk bölgelerindeki İran'ın askeri hedeflerini yok etme stratejisi izliyordu. Yani onların kendince mesela hayata geçirmek istediği proje, yani o Kürtlerin özellikle yaşadığı bölgelerdeki devlete ait askeri bütün tesisleri, resmi kurumları, istihbarat ve diğer yapıları tamamen etkisiz hale getirip bir ayaklanmanın önünü açmak şeklinde bir stratejik saldırı, bombalama stratejisi izliyordu İsrail. İran'ın içlerini, başkenti, diğer bölgelerde daha çok Amerika vuruyordu. Şimdi burada mesela Tahran'ı vurması İsrail'in ilginç. Yani Tebriz'i vurması o kadar şey değil ama direkt Tahran'daki eski askeri hedefleri vurması ilginç. Yani bu aşamada eğer İran, yani Amerika müdahil olmazsa bence İsrail yalnız kalır. Yani bu yaptığı saldırıların karşılığı ve maliyeti çok daha ağır olabilir.
2: Şimdi İran hangi noktaları hedef alacak, bir cevap gelecek mi? Merak ediyorum. Cihan Hocam ne yapacak? İran bir yanıt verecek mi bu saldırılara karşı?
0: Şimdi burada şöyle bir sürece gidiyoruz maalesef Sinan Bey. İran'ın ikiliminden bahsederken işte İsrail'in de bir cevap verme gereklilik, şunu da söylemek lazım. Aslında istediği fırsat. Yani bir bağlamda belki İran'ın...
2: Ne oldu şimdi, ateşkes gitti mi?
0: Açıkçası ateşkesin devam edip etmeyeceği biraz da Trump'ın, Amerika'nın ve İran'ın yaklaşımıyla olacak. Yani şunu görmek gerekiyor. İsrail'in bunu bozmaya çalıştığını söylüyoruz zaten. Yani bir buradaki X faktör nedir o? Ateşkesi bozacak X faktör olarak zaten hep konuştuk ve şimdi de yani bu süreç içerisinde İran'dan gelen saldırıları bu sefer de kendisi karşılık vererek. Tabii bir karşılık verme gereği ki... Aslında İran'ın altında kalmak istemiyor. Böyle bir algının oluşmasını da istemiyor. Ya bir şekilde bak, İsrail, İran hedef aldı, füzeleri gönderdi. İşte cevap veremedi. Zaten Trump istediği için de cevap veremedi. İsrail biraz Trump'a veyahut da Amerika'ya bağımlı. Bu algıların her birini de zaten dağıtmak için böyle bir ikilem içerisinde. Ama tabii burada ana nokta şu. Zaten bu anlaşmayı dağıtmak isteyip tekrar Amerika'yla İran'a saldırıp rejimi devirmek isteyen bir İsrail var. Biraz bu fırsatı açmaya çalıştı. İran'ın ikileminde bahsetmiştim Sinan Bey. Mecburen Lübnan ve kendi baktığımızda Hizbullah'a destek

0: Şimdi böyle bir şey yanıt vermesi gerekiyordu. Şimdi bunu da karşılığında koz olarak kullanan bir İsrail görüyoruz. Tabii belki burada şunu da söylemek lazım. Yani kesin olarak saldırı oldu mu, oluyor mu? Acaba hava savunma sistemleri aktivite ediliyor da onlardan acaba gelen acaba bir veyahut da işte Netanyahu'nun, daha doğrusu İsrail'in saldırılarına mı acaba karıştırıyoruz? O da çünkü bazı kaynaklarda da hava savunma sistemlerinin aktivite edilmesinden kaynaklı aslında patlama seslerinin geldiğini belirtiyorlar ama tabii ne kadar doğru belki önümüzdeki dakikalar ve saatler bize gösterecek ama en azından umalım ki böyle bir saldırı olmuş olmasın. Tabii bu ateşkes masasını...
1: Cihan Hocam, Amerikan kaynakları artık İsrail'in saldırıya geçtiğini bildiriyor.
0: O zaman böyleyse durum süreç şu. Trump demek ki görüşmesine rağmen İsrail'i durduramamış. İsrail de açıkçası bu fırsatı değerlendirmek
1: için... IDF sözcüsü de diyor ki hava güçlerimiz İran'ın merkezi ve batı bölgelerini kısa bir süre önce vurdu diyor. Ama Donald Trump'a göre, bana göre, Donald Trump açıklama yapabilir. Bu ateşkesi bana göre, Donald Trump'a göre, tabii ki bana göre değil, Donald Trump'a göre bu ateşkesi bozmaz. Yani hemen bu nedenle de savaşa devam etsin diyeceğini zannetmiyorum Trump'ın.
0: Yok ben de, yok siz de aynı fikirdeyim İrfan Bey, ben de yani çünkü biraz önce söylediklerimi tekrar etmeden şunu söylemek lazım. Trump'ın yaklaşımı ile İsrail'in yaklaşımı çok farklı. Tabii bunun üzerinden gidecek değil elbette ama şöyle bir durum da olabilir.
2: Şimdi İran'ın tutumuna göre her şey değişir.
3: Hatta tabii, Trump evet buna işte. Bu bugünlere hazırlık için şöyle bir şey de yapın yani. Biliyorsunuz diyor, Orta Doğu'da o bölgede ateşkes bizim ateşkesimizden farklı. Yani
2: Ne demek?
3: O ateşkesler bizim ateşkesimize benzemiyor. Ara sıra diyor saldırılar olur diyor. Normal göre mi bakıyorlar yani?
0: Wall Street Journal'ın haberi vardı. İrfan Hocam daha iyi bilecektir ama Trump'ın açıklaması, bir Amerikan askeri ölmediği sürece ben ateşkesi bozmayacağım demişti.
2: Ekberi dinleyelim.
4: Evet, Sinan, İran resmi haber ajansı İran'a İsfahan bölgesinde, İsfahan kentinde 3 patlama sesini, Tahran'da ise 2 noktada patlama seslerinin duyulduğunu aktarıyor İran resmi haber ajansı. İran'ın yer resmi haber ajansı Tasnim'de az önce belirttiğimiz üzere Tahran, İsfahan, Tebriz ve ülkenin batısındaki bazı noktalarda patlama seslerinin duyulduğunu izleyicilerine aktarıyor. Yine Kereç kentinde de saldırılar söz konusu. Fakat dikkat çekici Tahran'la ilgili şu ki, an itibariyle ben patlama sesi duymuyorum. En azından bana gelen bir patlama sesi yok. Ben Tahran'da, işte Tahran'ın batı kesiminde bulunuyorum. Azadiye yakın bir noktada. Ve dikkat çeken başka husus şu ki, hava savunma sistemi, alçak hava savunma sistemleri de çalışmıyor. Ve bu da bunu gösteriyor ki bu saldırılar, az önce yapılan saldırılar insansız hava araçlarıyla değil, işte uzaktan fırlatılan hücrelerle veya savaş uçaklarının Tahran'a gelerek bu saldırıları gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü insansız hava araçlarıyla yapıldığında hemen anında İran'daki, Tahran'daki bu alçak irtifa, o eski hava savunma sistemleri devreye giriyor. Fakat dediğim üzere onların şu anda ben sesini duymuyorum. Tekrarlamamda fayda var. İran'ın resmi haber ajansı az önce geçtiği haberinde Tahran'da 2 nokta, İsfahan bölgesinde ise 3 noktanın vurulduğunu duyurdu.
2: Şimdi ekranları arkadaşlarım görüntüleri Sinan... paylaşıyorlar. Görüntüler yeni gelen görüntüler. Yani az önce vurulan bir noktadan o görüntüler İsrail saldırısında ama neyle saldırdı bilmiyoruz henüz. F-35'leri mi gönderdi, ne oldu? İrfan Sapmaz dinleyelim.
1: Şimdi Trump'ın Netanyahu görüşmesi sonrasında şöyle bir şey söylemişti. Netanyahu'nun başka seçeneği olmadığını söylemişti. Netanyahu'nun bir İran anlaşmasını kabul etmekten başka seçeneği olmayacak dedi. Sonra da şöyle demişti. Ben karar veriyorum. Her şeye ben veriyorum. Netanyahu karar vermiyor dedi. Evet, ama
3: ne dersem onu yapacak demişti.
1: Öyle olmadığını, evet öyle olmadığını gördük. Ben de zaten Netanyahu'nun asla Trump'ı dinlemeyeceğini ve saldıracağını açık ve net bir şekilde söylemiştim ve artık Netanyahu burada şu mesajı veriyor dünyaya. Yani patron benim mesajı veriyor. Donald Trump'ı çok rahatsız eden şu konuşmaları vardı. Amerika'yı ben yönetiyorum, Beyaz Saray'ı ben yönetiyorum gibi açıklamaları vardı Netanyahu'nun. Şimdi Donald Trump'ın bu sözleri üzerine bu saldırının gerçekleşmesi, patron sen değilsin, benim diyor Netanyahu.
3: Şimdi ama bu saldırı Amerikan kamuoyunda büyük bir tepkiye de yol açacak.
4: Sinan, Kirmanşah kendine de patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin bilgiler var.
2: Kirmanşah

0: kentinde
1: batı
0: de.
1: Evet, Kilme.
2: Batı evet. tarafı.
1: Yani tam Irak sınırına yakın batı sınırında. Evet, evet. Batıya, Irak sınırına yakın bir bölge.
3: Yani İran Kasr-ı Şirin anlaşmasının yapıldığı bölgeler.
0: Nasıl hocam?
3: Evet. Kasr-ı Şirin anlaşmasının yapıldığı bölge. Yani o kritik bölgeler. Yani İsrail'in hep hedeflediği bölgeler o bölgelerdi. Yani o bölgelerde nasıl mesela demografiyi bir şekilde yanıma çekerim. Yani şöyle bir şey yapmak istiyor. Yani oradaki askeri yapıyı, müesses nizamı, İran devleti burada güçsüz, tamamen yok edeceğim. Tabii o saldırılarında başarıya ulaşamadı. Yani burada şu önemli. Bu böyle sürekli bir saldırıya mı dönüşecek yoksa bir misillemeyle sınırlı mı kalacak?
0: Hayır, şimdi gittikçe yaygınlaşıyor kentler.
3: Evet,
0: her tarafı vurmaya başladı muhtemelen. Bu da İran'ın cevabı anlamına gelecek. İran da bir cevap verecek. Merak edilen İrfan'ın söylediği. Yani Trump ne yapacak? Yani İsrail'in yanında mı yer alacak?
3: Onu anlayacağız. Kim kimi yönetiyor?
0: Evet, kim yani, patron? Onun cevabını patron? Anlayacağız. Ya yani birkaç saat içerisinde.
4: Yanında yer alacağını şu an itibariyle işte ben senin yanındayım. Ya sen saldırdın. Her ne kadar beni dinlemediysen ben de sana tam destek veriyorum diyeceğini zannetmiyorum şu anda Donald Trump'ın.
5: Yani bu şu süreci de beraberinde getirdi. Belki bu da Trump'ın yaptığı açıklamalarla bazen kendini çok zora soktuğunu biliyoruz. Bu benzer bir süreçte Netanyahu ile ilgili yaptığı uyumak zorunda, uyacak o telefon görüşmesi. Belli ki bu da şunu getirmiş Sinan Bey. Özellikle Netanyahu'nun da bu sözler karşısında onun emir eriymiş gibi olmadığını veyahut da İsrail'in de tamamen Amerika'nın hani nasıl söyleyelim güdümünde hareket eden bir devlet algısını vermeme bağlamında da attığı bir adım olarak da değerlendirmek gerekiyor. Ama şimdi bir tarafın attığı adım diğer tarafın saldırıları şiddet eşiğinde tekrardan tırmandığını görüyoruz. Elbette bu da birçok anlamda yansıyabilir. Fakat neticenin sonunda şunu da biliyoruz. Onu da bir kenara koyarak söylemek istiyorum. Amerika veyahut da bu Avrupalı ülkeler için de geçerli olan bir durum var. Günün sonunda şuraya geliyor. İsrail'in hayatının varlığının devam ettirilmesi ve şu bağlamda da bir şekilde askeri olarak da her türlü olarak da yani diplomatik olarak da korunması. Nedir o? Bir şekilde eğer İran örneğin İsrail'i tamamen çok daha büyük bir hasar verecek noktaya gelirse mecburen bu ülkelerde devreye girip korumak zorunda kalıyorlar. İşin ya birçok boyutlu maalesef Sinan Bey ve çok karmaşık olan, çok girift olan ilişkiler de maalesef burada mevcut. Ajandalar birbirinden çok farklı. İsrail'in yaklaşımı Orta Doğu'da farklı. Amerika'nı sınırlayan, en azından Trump'ı sınırlayan durumlar var ama işin şu kısmını da ben İsraillilerin iyi bildiğini düşünüyorum. Ya günün sonunda ne olursa olsun biz çok zora girersek Amerika ve diğerleri koşmak zorunda kalacak. Ama peki, bir şekilde Trump'ın mecburen kendi en azından kendi istikrarı için veyahut da kendi liderliği için de bir şekilde şimdi artık İsrail'i sınırlandırmak zorunda. Eğer burada sınırlandırılamazsa, bu barış masası da dağılırsa bu Trump için de negatif bir durumu tekrar getirecektir. Onu da unutmamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ABD İsrail'in yanında yer almazsa ne olur? İsrail tek başına ne yapabilir İbrahim Hocam?
2: İsrail'in nefesi sayılıdır. Yani öyle uzun süreli bir savaşı devam ettiremez. O yüzden Amerika eğer ona beklediği mühimmatı, silah desteğini sağlamazsa şayet İsrail bir müddet götürür ama ondan sonra stoklar tükendiği zaman atacak bir şey yok. Leblebi kullanamayacağına göre bir yerde o da durmak zorunda kalacak. Yani savaş zamanında o milyon dolarlık füzeler var veya tüfek mermileri var. Onlar bile dakikada 1000 tane birden gidiyor. Bunlar tekrar yerine koymak öyle kolay olmaz. Yani Amerika veya Trump en azından benim onayım olmadan sen böyle bir savaşa girdin. Ben sana tabi değilim. Sen bana tabisin ama sen benden habersiz işler çevirdin deyip eğer Netanyahu'yu bu noktada bir cezalandırma yoluna giderse şayet ki mühimmatı kısabilir bu noktada. Kıstığı takdirde İsrail çok uzun süre İran'a saldırıda devam edemez. Ama İran eğer saldırı karşılık vermeye başlarsa İran'ın elindeki füze stoku İsrail'i

0: çok rahatlıkla kolunu kanadını kırabilecek güçte. Bu da İsrail'in çok riskli bir işe kalkıştığını da gösterir.
1: Şimdi birkaç noktadan...
2: İbrahim hocamı şöyle desteklemek istiyorum. Donald Trump şunu yapacaktır çok büyük ihtimalle. Seslenmeyecek, karışmayacak. İran karşılığında bunu vurmaya devam edecek İsrail'i. Bu şekilde daha önce yaptığı gibi tıpkı Donald Trump sessiz bir şekilde bekleyecek. 3 gün, 5 gün, 10 gün, 12 gün daha önce olduğu gibi işte 10 milyon İsrail halkı birkaç ay neredeyse ülkede yerin altında yaşadılar. Onun için Donald Trump bunun karşılığını o şekilde verebilir. Diğer taraftan da Bibi ile konuşuyorum, Bibi'yi arıyorum, Bibi'yi çok seviyorum bildiğiniz gibi deyip öbür taraftan da Amerika'daki ama herkes durumun ne olduğunu hiç şüphesiz anlayacak. Onun için de İbrahim hocama katılıyorum. Sessiz sakin bir şekilde bir taraftan onu övmeye devam ederken diğer taraftan da İran'ın saldırılarla İsrail'i işte halk üzerinden de Netanyahu'ya bir baskı oluşturması yönünde izleyecektir Donald Trump.
3: Evet. İsrail medyasında şöyle yorumlar yapıyor. Yani Netanyahu'nun çok sıkıştığı konusunda. İrfan da hatırlattı. İşte arkadaşlar da söyledi. Yani İsrail medyası mesela bugün şeyi öne çıkarmıştı. Trump'ın işte ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yani yani Netanyahu'yu sınırladığı işte şeklinde. İsrail medyası işte İran savaşındaki ortaklık bozuldu şeklinde yorumlarla öne çıktı. Yani İran Amerika ile İsrail arasındaki İran ortaklığı sona erdi. Ama bunun mesela siyasi faturası Netanyahu'ya çok fazla ve çok maliyetli olabilecek. Onlar da mesela Ekim ayında seçimler var. Yani Netanyahu da kendine göre bir plan yapıyor. Ekim ayındaki seçimlere bir zaferle, İran zaferle gitmeye çalışıyor. İşte Mossad'ın başkanını değiştirdi. Oradaki açıklamasında da işte İran rejimi çökmek üzere, çok zayıflattık. Artık birkaç vuruşla falan yıkılacak gibi bir düşüncede kendine göre bir şey var. Öyle bir bakış açısı var. Ama Trump'ın daha farklı bir bakış açısı var. Yani Trump'ın kendi seçimlerine bakarken ki İran politikası farklı şekilleniyor. Netanyahu'nun kendi seçimlerine, kendi kaderine, siyasi kaderine bakarken ki İran politikası farklı şekilleniyor. Netanyahu saldırıyla o siyasi kariyerini koruyabileceğini düşünüyor. Trump da barışla koruyabileceğini düşünüyor. Yani ikisinin de aslında kişisel bir şeyi var. Seçim beklentisi var. Yani siyasi kaderleri bu şeye bağlı, İran'daki gelişmelere bağlı. Biri savaşla bunu düzeltebileceğine inanıyor. Trump barışla, uzlaşmayla, müzakereyle bu sorunu atlatabileceğine inanıyor. Yani burada kimin kazanacağını yakında göreceğiz ama ibre bence şeyden yana, yani Amerika'dan yana. İsrail kamuoyunda da artık yani o ortaklığın bitti, psikolojik bir şey var, rahatsızlık var şimdi İsrail toplumunda. Netanyahu'da da o sıkışmışlık var. Bu sıkışmışlıkla saldırıyor ama Amerika'nın desteği olmadan, istihbari destek olmadan, CENTCOM'un desteği olmadan bu saldırıları yapabilmesi veya devam ettirebilmesi çok zor.
1: Evet.
2: Şimdi Belcan çok güzel bir noktaya geldi. Ukrayna'da aynı taktiği izledi Trump, evet. Hatırlayacaksınız. İstihbarat desteğini kesti Ukrayna'ya. Rusya ile masaya otursun bu işi çözsün diye. Şimdi burada hiçbir şey yapmasa Donald Trump sessiz sakin bir şekilde istihbarat topluluğuna talimat verir. Zaten rahatsızlık var CIA'de, istihbarat topluluğunda, FBI'da birçok Mossad ajanlarını sokmuyorlar. Oradaki yapılan açıklamaları söylüyorum. O açıdan da Donald Trump en kötü şartlarda istihbarat topluluğuna talimatı verir. Kesin istihbarat ibaratı sessiz sakin bir şekilde İran'ın Netanyahu'yu ezmesini bekler Donald Trump. Donald Trump'ın bana göre acelesi yok öylesi bir durumda. Evet. Bercan çok güzel özetledi. İşte İsrail savaşla, Donald Trump da barışla bu ara seçimleri almaya özen gösteriyor. Onun için acelesi olan bana göre Donald Trump değil, Netanyahu.
1: Şimdi son dakika bilgileri var, paylaşıyorum bir yandan. İsrail'in hedefinde Mehrabat ve Tahran havalimanlarının olduğu bilgisi paylaşılmış son dakika olarak havalimanlarını.
3: Mehrabat önemli Ekber.
4: Evet, İsrail medyasının esasında iddiası bu yöndedir. Tahran'da buldukları noktalar arasında Mehrabat hava alanı olduğuna ilişkin bilgiler gelmektedir. Fakat bu bilgiler dediğim üzere İsrail kaynaklı ve İran medyası da İsrail medyasına atıfta bulunarak bu haberleri vermektedir. Hatta İsrail medyası kendilerine yönelik, İsrail'e yönelik bir saldırı İran'dan karşı misilleme geleceğine ilişkin hazırlık içinde

0: olduğunu da duyuruyor. Diğer taraftan yine İsrail medyası İran'a yapılan saldırıların Irak üzerinden İsrail savaş uçaklarının İran hava sahasına girmeden Irak üzerinden yaptığını duyuruyor.
1: Teşekkür ediyorum. O son dakika bilgileri artık sıkça gelmeye başladı. Cihan Hocam, ben 5'te veda edeceğim size. Şimdi gelişmeler ne yönde olacak bundan sonra? Ne tahmininiz ne yönde?
2: Benim tahminim açıkçası yaş tahmin
1: edilmek... İran buna bir karşılık verecek mi? Önce onu konuşalım.
2: Şimdi bu ikileme dönmeye başladı ve ister istemez de şiddet eşiğini maalesef tırmandırıyor. Şimdi buna karşılık vermesi İran, bu sefer de İran kendisini altta kalmış tabii gibi hissedecek. Şimdi mesele burada şeye dönmeye başladı. Biraz uluslararasılıklarda korkak tavuk oyunu vardır. Yani iki araba birbirine doğru gider. Kim son anda direksiyonu kırarsa o korkak tavuk ilan edilir. Şimdi bunun üzerinden şekillendirilen bir oyun teorisinden bahsediyoruz. Yani burada kim karşılık vermese korkak tavuk ilan edilecekmiş algısı üzerinden de hareket ediyor. Ve kimse de altta kalmak istemiyor açıkçası Sinan Bey. Süreç şöyle bir durum. Tehlikeli riskleri de beraberinde götürüyor. Çünkü şiddet eşiğini tırmandırmaya başladığınızda bu bir süre sonra rayından çıkıp bu sefer tarafların bir müzakere masası yerine çok daha fazla artık savaşı tercih ettiği bir sürece gidebilir. Tabii burada da artık kilit faktör artık Amerika olmaya başladı. Onu da söylemek gerekiyor. Amerika'nın tutumu, pozisyonu Trump'ın burada belirleyici olacaktır. Ya bu şiddet eşiğini bir şekilde durdurup anlaşma, yani en azından şu an bir statüko durumuna gelmiş olan kırılgan ama bir ateşkes süreci var. Ya oranın tekrardan devam etmesini sağlayacaktır. Dediğimiz gibi biraz önce konuştuk. Dünya Kupası başlıyor. Yazın seçimler var. Bercan Bey bahsetti. Tabii bir de işin bu boyutu var. Neyi var? Netanyahu savaşta, Trump'ta, barışta. Bercan Bey'in söylemi oldukça haklı bir analiz. İkisi süreci götürmek zorunda. Bu da iki tarafın arasında ciddi bir çatışmayı beraberinde getiriyor. Muhtemelen İran şöyle buna yanıt olarak tekrar bir füze misillemesiyle İsrail'e saldırı düzenleyebilir. Ama sonrası dediğim gibi çok sıkıntı, riskli.
1: Şimdi Amerikan üstlerine saldırır mı Körfez'deki?
2: Bence şu an belki İrfan Bey'e sormak gerekiyor ama İran ve Amerikalı yine arabulucular arasında orada yaşanacak gelişmelerle bu kararından vazgeçip İsrail'e karşı da bir misilleme yapabilir. Ama bu sefer bunu söylemişken İran'da, ya ben bunu söyledim, bunun karşılığını yapmak zorundayım deyip bir anda Körfez bölgesindeki Amerikan üslerine de saldırabilir. Burada dediğim gibi taraflar açıkçası savaşta veyahut da barış müzakeresinde de pozisyonlarından çok kolay vazgeçmiyorlar Sinan Bey. Ya böyle bir durum var.
3: Aslında bir de şu açıdan da bakmak lazım, özür diliyorum Can Hocam. Şimdi Donald Trump aynı zamanda Amerika'daki Yahudi lobilerine ne de şu mesajı verebilir. Beni Kasım seçimlerinde destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Desteklemiyorsanız hiçbir sorun yok. Ben İsrail'i İran'ın eline bırakıyorum. İran onu cezalandırmaya devam edecek. Takdir sizin de diyebilir Donald Trump.
1: Cihan Hocam çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, değerli yorumlarınız için. Tabii bir yandan Ekber'e de söz vereyim. Başka patlama sesleri geliyor mu Ekber?
0: Yok ya, ben an itibariyle patlama sesi duymuyorum. Fakat İran medyasını kontrol ettiğimde evet, şu anda İran Devrim Muhafızları'na bir açıklama geldi. Şu an itibariyle düştü İran medyasına. Ülkemizdeki bazı noktalar vuruldu diyor İran Devrim Muhafızları. Siyonist düşman füzelerle işte ülkedeki bazı noktalar, ülkemizdeki toprağımızdaki bazı noktalara yönelik saldırılar düzenledi. İşte evet, yani haber bundan ibaretti. İran Devrim Muhafızları'ndan da bir açıklama geldi. Bu açıklamada İran Devrim Muhafızları da işte ülkeye yönelik saldırılar olduğunu duyurmuş oldu. İlk kez resmi bir açıklama yapılmış oldu. Şu ana kadar ne kadar bilgi veriyorsak işte medyaya dayandırarak bu bilgileri veriyorduk. Ancak ilk kez resmi olarak da bir ona gelmiş oldu. Yine İran medyası Melard bölgesinde, Tahran'ın batısındaki Melard bölgesi vurulan noktalar arasında olduğunu belirtiyor. Tabii teyit edilmesi gereken bir başka bir husus var. Hark adasına yönelik yine İran medyası saldırılar yapıldığını belirtiyor. Tabii dediğim üzere altını çizerek söylüyorum. Bunlar İran medyasında yer alan haberler. Zaman zaman bu haberler doğru da çıkmayabiliyor. Mesela bir bakıyorsun arkadaş değil de ona mesela başka bir noktaya saldırı yapılmış oluyor. Oradaki muhabir o şekilde çalıştığı ajansa haberi bazen tam olarak yerini tespit edemeden aktarma imkanı da olabiliyor. Dediğim üzere az önce İran devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Devrim muhafızları işte ülkemizdeki bazı noktada Sigmund Rejim tarafından vuruldu. Sinan, az önce bir soru sormuştun değerli konuklarıma. Acaba İran bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgedeki üslerini vurur? Şunu hatırlatmak iyi yarar var. Daha İsrail İran'ı vurmadan İran özellikle bunun altını çizmiştir. Eğer bizim İsrail'e düzenlediğimiz saldırılar dolayısıyla İsrail bize yönelik bir saldırı yaparsa hem Amerika Birleşik Devletleri ve hem İsrail'in de işte bölgedeki üslerini, işte hedeflerini biz vururuz yönünde İran'dan açıklamalar gelmişti. Fakat şu ana kadar Amerika'nın üslerine yönelik bir saldırı yok, ancak bu olmayacağı da anlamına gelmiyor. Esas merak edilen soru şu: acaba karşılıklı olarak İran ve İsrail'in birbirini vurması bu kadarıyla mı sınırlı olacak? Donald Trump diyecek tamam burada durun yeter artık, kaldığımız yerden devam mı edelim? Yoksa o 40 günlük gördüğümüz savaşta veya daha doğrusu biz o Haziran ayında gördüğümüz o 12 günlük savaşın benzerini bir yaşayacağız ki malum biliyorsunuz o tarihte İsrail tek başına İran'la savaşıyordu. Belki ona benzer bir durumda, yani Amerika Birleşik Devletleri dahil olmadan böyle bir durum yaşanabilir. Ancak benim tahminim şu ki eğer hatta öyle bir durum söz konusu olursa İran bölgedeki Amerikan üslerini işte bir şekilde vurmaya çalışarak Arap ülkelerinin Amerika üzerinde baskı yapmasına çalışacaktır.
1: Teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam, şimdi ekrana gelen görüntüler var. Bunlar İsrail'in saldırıları. Bir değerlendirelim bunu birlikte. Şimdi evet. Bayağı geniş bir alandan dumanlar yükseliyor bu fotoğrafta mesela. Neyle vurmuş olabilir hocam?
4: Savaş uçaklarıyla.
1: Savaş uçaklarıyla.
4: O ağır bombardıman uçakları var. MK-84. Onu Gazze'de de kullanmıştı. Muhtemelen onlarla yaptıkları bir saldırı bu. Burada eksper tabii ki temkinli konuştu. Medyaya düşen haberler üzerinden
1: yanlış bilgi vermek istemiyor hocam.
4: Vurulan hedeflerden bahsedildi, isimler verildi. Ben diğerlerini, hadi İsfahan'ı da çok kıymetli, önemli buluyorum. Tahran da öyle. Ama Harkadası söz konusu olduğu zaman,
1: ama onu kesinleştirmedi.
4: Eğer öyleyse şayet o ciddi bir sıkıntı. Harkadası, orada yaklaşık 8 bin insan yaşıyor. Ama İran petrolünün de %90'ı o bölgeden gönderiliyor. Ve şu anda oranın depoları da dolu. Bu durum...
0: Hocam şöyle bir durum söz konusu.
4: Bambaşka bir sıkıntı.
0: Son savaşta 40 günlük savaş süresince de harp vurulmuştu. Ancak özellikle Amerika Birleşik Devletleri zaten vurmuştu. Ancak askeri noktalar hedef almıştı ve petrol tesislerini hedef almadı. Fakat sizin de dediğiniz üzere orada İran'ın en büyük ihracat terminali, petrol ihracat terminali orası ve İran'a karşı uygulanan bu deniz kuşatması dolayısıyla orası kapasa petrol dolu.
4: Yani İsrail saldırısı deyince bakın Amerika bu konuda daha stratejik düşünür. Ama İsrail söz konusuysa orada İran'ı diz çöktürme hedefinde olduğu için İsrail Harkadası'nda petrol tesislerine yönelik yaptıysa şayet ciddi bir sıkıntı var demektir.
1: Şimdi İran devrim muhafızlarının bir açıklaması var. Hani hocam az önce konuştuk ya, uçaktan mı atıldı, nereden geldi bu füze diye. İsrail'in İran içindeki hedefleri havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak saldırılar düzenlediğini söyledi diyor. İran devrim muhafızları bu açıklamayı yapmış. Muhtemelen karşılığı gelebilir. İran tarafından İsrail'e yine balistik füzeler gidebilir.
4: Birazdan İran... Dördüncü dalgayı göndermişti akşam. Herhalde beşinci dalga füze saldırısına başlayabilir. Yani İran misilleme yaparken aynı şekilde yapıyor. İsrail diyelim Tahran'ı vurdu. İran da Tel Aviv'i vurur. Böyle bir şeyi var, yaklaşımı var. O yüzden Tel Aviv'de birazdan sirenler çalarsa şaşırmayalım.
1: Peki Amerikan medyasında ne söylüyor İrfan Sapmaz? Bakıyorsun sen de Amerikan medyasına.
3: Şu anda Amerikan medyası şeye dikkat çekiyor. Donald Trump'ın işte söylediğim herhangi bir saldırı gerçekleştirme sözüne çok ciddi şekilde Netanyahu'nun dinlemediği ve saldırdığı yönündeki yorumlar var.

0: dikkatini çekiyor. Özellikle asker istihbarat topluluğu çevrelerinden o anlamda bu savaşın nereye gideceği tabii merak ediliyor. Ama Donald Trump'ın Netanyahu'ya saldırma dediği halde saldırmasının arkasından çok ciddi sorunlar, Netanyahu ile Trump arasında çok ciddi sorunların çıkabileceği yönünde de çeşitli analizler var Sinan.
1: Teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam, bugünkü füze saldırıları, karşılıklı füze saldırıları müzakereleri bitirir mi artık, baltalar mı?
2: Burada Amerika söz konusu. Müzakereler esas Amerika ile İran arasında yürütülüyor. O nedenle İran'ın da bir müzakerede bir ateşkese ihtiyacı var. Amerika'nın da ihtiyacı var. O nedenle ikisi arasında belki müzakereleri devam ettirebilirler. Fakat İsrail'in şu son adımı bir bedel gerektirecektir. Yani İsrail'e özellikle Trump'ın bir bedel ödettirme ihtimalini ben kuvvetli buluyorum.
1: Ne olacak? Ne yapacak? Yalnız mı bırakacak?
2: Yalnız bırakabilir. İstediklerini vermeyebilir. Yani bürokrasiyi yavaşlattığınız zaman her şey olabilir. Netanyahu kendini düşünerek yapmıştır bunu. Ama Trump da kendisini düşünecek ve bu uyarıya rağmen İran'a saldırı yapılıyorsa şayet, o zaman ya yalnız bırakabilir, telefonlara çıkmayabilir, cevapsız bırakabilir. Tüm bunlar yapılacak, atılacak adımlarda seçenekler arasında. Ama bir karşılığı...
0: Donald Trump'ı küçük düşürmüş oldu çünkü İbrahim
2: tabii,
0: Hocam.
2: Tabii,
0: Donald yani, Trump'ı küçük düşürmüş oldu Netanyahu bu hareketiyle.
2: Tabii. Her ikisi de yani özellikle Trump böyle egosu yüksek biri, böyle bir Netanyahu tarafından küçük düşürülmeyi kabul etmez. Ona mutlaka bir karşılık verecektir.
1: Percan Hocam, şimdi tabii bir yandan arkadaşlarım Tel Aviv'den canlı görüntüleri ekrana getiriyorlar. İran'dan bir misilleme bekler miyiz?
3: Evet. İsrail bekliyor. Okullar tatil. Hepsi sığınaklarda, resimleri falan İsrail medyası
1: aslında
3: paylaşma.
1: Anlamıştık değil mi? Okullar tatil olduğunda.
3: O haber verilince mesela söylemiştiniz. Yani bu İsrail'in saldıracağı ve saldırdıktan sonra da İran'ın misillemesinden dolayı böyle bir tedbir aldı. Bu şekilde bir strateji diyelim geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Yani bekliyor. Yani saldıracak ve karşılığında İran'ın da saldırmasını bekliyor. İran da cevap verecek gibi görünüyor. Burada tabii gözler Amerika'da, Trump'da. Trump'ın nasıl bir pozisyon alacağında, yani daha böyle kendi bu çatışmanın dışında bir yere konumlandırırsa bu İsrail için büyük bir yıkım olur. Hani İsrail medyası zaten şimdiden ortaklık bitti diyorlar. Gerçekten de o ortaklık bitmiş durumda. Yani iki ülkenin veya iki liderin İran sorununa, savaşına bakış açıları giderek çatallanıyor. Makas giderek açılıyor iki ülke arasında. Yani burada bu işin sonunda kaybeden İsrail olacak. Yani zaten bazı analistler de diyor, yani bunun faturası Trump zaten kendince İsrail'e kesmişti. İsrail'in işte istihbarat bilgileri, Hamaney ailesini, yakınlarını ortadan kaldırdığımızda işte rejim değişecek bir şeklinde veya Amerikan istihbarat toplumunda sızarak Trump'ın yanılttıkları şeklinde İrfan'ın da sık sık gündeme getirdiği iddialar vardı. Yani kendini kandırılmış hisseden bir Trump da var aslında İran şeyinde, savaşında veya yanlış yönlendirildiği şeklinde çevresine yönelik çeşitli faturalar kesti zaten. Burada yani son faturayı ciddi bir şekilde İsrail'e kesebilir bu işte.
1: Şimdi gün içerisinde Kalibaf'ın açıklamaları vardı. ABD ile İsrail'in ateşkese ve diyaloğa inanmadığını belirten Kalibaf, ne ateşkese bağlılar ne de diyaloğa inanıyorlar. Deniz ablukasını sürdürerek ve Lübnan'la ilgili anlaşmaları ilan ederek yalnızca güç dilinden anladıklarını gösterdiler değerlendirmesinde bulundu. İran silahlı kuvvetlerinin her zamanki gibi mücadeleye hazır olduğunu kaydetti. İran milletine yönelik deniz ablukası ve ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık, ABD'nin ve rejimin bölgedeki üslerini ve varlıklarını meşru hedefleri haline getirmektedir.
3: Doğru. Yani çünkü o Siyonist ateşkes deniliyor ona. Yani

0: İsrail'in istediği ateşkes Gazze'deki ve Lübnan'daki bir ateşkese benzer bir ateşkesin İran'da da devreye girmesi. Yani o duracak ama ben vuracağım. Ceasefire deniliyor ya İngilizce'de. Sen dur, ben ateş edeyim şeklinde. Yani bu artık böyle alay konusu bile yapılıyor İsrail söz konusu olduğunda. O konuda güvenilmeyeceği belli ama yani Amerika bu konuda mesela İsrail'le, işte İran'la anlaşırsa, İran rejiminin de kendine göre endişeleri var. Yani güvenmiyoruz derken, yani biz işte sizinle bir masaya oturacağız, barış müzakere süreci olacak ama bu işin sonunda rejim bir güvence istiyor Amerika'dan. Yani beni devirmeyeceğine, benim arkamdan iş çevirmeyeceğine, çeşitli kirli senaryolara alet olmayacağına dair bana sağlam güvenceler vermen lazım. Yani Kalibaf'ın biraz da dile getirmek istediği o. Trump o konuda kendince güvenceler veriyor. Yani Müşteba'yla işte görüşebilirim diyor, görüşmekten onur duyarım diyor, yeni yönetimi onore ediyor, bunlar daha rasyoneller diyor. Yani o konuda bir şeyi yok, bir sıkıntısı yok. İran'ın sıkıntısı, Amerika'nın da sıkıntısı giderek İsrail olmaya başladı. Yani İran mesela Pakistan İçişleri Bakanı bugün de şeydeydi, Tahran'daydı, görüşmeler yaptı. Trump'ın özel mektubunu Müşteba'ya ilettiği yönünde iddialar var. Yani bir İran'ın dini liderine verilmek üzere bir mektup gönderdi, bir mektup getirdiği şeklinde iddialar var. Mesela o mektupla ilgili Ekber'e sorabiliriz. Yani mektupla ilgili bir içeriğiyle ilgili bir şey var mı veya ne mektubu bu Pakistan'dan işte İran'a gönderilen, Pakistan üzerinden İran'a dini lidere verilmek üzere gönderildi iddia edilen bir mektuptan bahsediliyor. Yani Amerika böyle işi daha işte müzakereye, masaya doğru çekerken, Trump çok olumlu sinyaller verirken dilini de aslında İran rejimine yönelik biraz daha yumuşatmaya başlamıştı. Yani eskiden böyle üstten bakan İran rejimini işte yok ederim, mahvederim, ortadan kaldırırım şeklindeki dilini biraz daha diplomatik düzeye çekmişti. Son bugünkü NBC açıklamalarında.
1: Bu da Netanyahu'yu tabii çok rahatsız etti.
0: Evet,
1: bence,
0: evet. Yani bu daha böyle makul, eşit bir muhatap şeklinde hitap etmeye başlamıştı İran'a. İrfan da dediği gibi tabii bu İsrail'i çıldırtıyor. Yani Netanyahu'yu özellikle köşeye sıkışmış durumda. Yani Netanyahu'nun mesela intihar hamlesi olarak da görülebilir bu. Eğer Amerika mecbur kalıp da destek vermezse, yalnız bırakırsa, ki bir şekilde onun faturasını bence Netanyahu'dan çıkaracaktır.
2: Yalnız bırakma ihtimali var mı İrfan?
0: Bırakabilir yani.
1: Şimdi ben güvenlik konseyine biraz dikkat çekmek istiyorum. Orada en savaşçı kanadın başında Pete Hegseth geliyor, savaş bakanı. Onun dışındakiler, Genelkurmay Başkanı Dan Kane dahil olmak üzere CIA direktörü John Ratcliffe, Suzy Weiss, Beyaz Saray'ın patronu Donald Trump'tan sonraki özel kalem müdürü ikinci isim, bunların hepsi Kasım seçimlerinde bu İran'a yönelik Netanyahu'nun saldırı politikası devam ederse kendilerinin hepsinin, sadece Trump'ın değil, kendilerinin hepsinin sonu olacağını çok iyi biliyorlar. O açıdan Donald Trump dolayısıyla bu savaşı devam ettirmeyecek. Bundan sonraki süreçte ne yapabilir? Yine sert açıklamalarda bulunabilir. Yaptı zaten. Bu beni dinlemiyor. İşte ona dedi ki, ya ben senin kıçını kurtardım diyor. Çok özür diliyorum Netanyahu'ya. Yoksa sen bitmiştin diyor. İşte seni idamdan kurtardım gibi. İnanılmaz sert açıklamalar vardı. Ve İngilizcesiyle çok küfürlü konuşmalar vardı. Çok sert, evet, konuşmalar. Evet. Şimdi bu 5 dakika sürdü. Belki bu gece Donald Trump tekrar Netanyahu'yu arayacak ya da yarın arayacak, onu bilmiyoruz. Ama Donald Trump gururu çok yüksek olan bir ismin ben bunun altında kalacağına inanmıyorum. Ne yapabilir? Dediğim gibi hiçbir şey söylemez. Sessiz sakin talimatı verir istihbarat topluluğuna. Şu alanlarda istihbaratı kesin. İşte savunma sanayi şirketlerinden şu anda ne gidiyorsa bilmiyorum şu anda. Onları durdurun diyebilir. Bir baskı politikası uygulayabilir Netanyahu'ya ama Bercan'a katılıyorum. Ben Netanyahu'nun intihar ettiğini düşünüyorum bu geceki saldırıyla birlikte. Özellikle Donald Trump'ı küçük düşürdü bu gece. Donald Trump bunun altında hiç şüphesiz kalmayacaktır. Bunun cevabı çok kısa bir süre içerisinde gelecektir diye düşünüyorum.
2: Bugün ne açıklama yapacak?
0: Özellikle de
2: Trump'ı merak ediyorum.
0: Trump'ın saldırma, karşılık verme demesinden ve evet ben de
1: üzerinden birkaç saat geçmeden
0: dedikten sonra bunu yapması, evet.
2: Tabii evet. Bu arada son dakika bilgileri var, paylaşayım.

0: devam ederse 5 dolarları görebiliriz. Şu anda da tam Labor Day işçi gününe denk geliyor. Evet. 100 milyonlarca insan şu anda işte bu işçi gününü kutlamak için çeşitli eyaletler arası seyahatler edecekler. Ve 200 milyon insan harekete geçti ve bir anda benzin istasyonlarında fırlayan benzin fiyatlarıyla karşılaşacaklar.
1: Yani burada Amerika eğer...
0: Bu Donald Trump için hoş bir manzara değil.
1: Manzara değil. Ama Trump şöyle bir çıkış bulabilir kendisine. Yani bu tavrını devam ettirirse, İsrail'i eleştirip ben işte bu savaşta, bu saldırılarda yokum derse, çünkü saldırıların, işte savaşın 100. günü. Hürmüz Boğazı tıkanmış durumda. Küresel fatura giderek ağırlaşıyor. Yani şimdi bu dedin ya, petrol fiyatları
2: kısmen
1: yükseldi.
2: Kısmen açılmadı mı?
1: Evet. Yani hocam, şimdi döviz mesela dolar değer kazanıyor. Dolar da değer kazanıyor. Doların değer kazanması Asya ekonomileri üzerinde inanılmaz bir baskıya yol açıyor. Yani bu küresel, o 1997'deki mesela finansal kriz veya 2008-2007'deki finansal krizin benzeri 97'de mesela şeyde yaşanmıştı, Asya ülkelerinde alt üst olmuşlardı. Yani ona benzer bir krizle tekrar karşılaşabilirler. Hürmüz'ün kapalı olması sadece işte doğalgaz, enerji değil, petrokimya var, gübre var. Burada kullanılan mesela şeyler var, hammaddeler var.
2: İran şimdi tamamen kapatıldı.
1: Ulaşım var, turizm var, finans ağı var, ayağı var. Bir de bundan en fazla etkilenen fakir ülkeler var. Yani o gübrenin, enerjiye veya diğer hammaddelere ihtiyacı olan ülkeler var. 1 milyarlık nüfustan bahsediliyor. Özellikle 75 fakir ülke, yani 65 ülkede en fazla etkilenen. Şimdi bütün bu küresel faturadan dolayı kim hedef gösterilecek? İşte yani İsrail. İsrail kendi diyelim halüsinasyonlarını veya kendi ideolojik fantazyalarının bedelini bütün insanlığa ödetiyor şeklinde bir tablo çıkacak ortaya. Yani bu İsrail'e yönelik küresel nefreti daha da tetikleyebilir. Yani Gazze soykırımında tamam.
0: Manşetler şu şekilde. Bercan, Sinan, manşetler şu şekilde şu anda Amerika'daki bütün ana akım medyada. Donald Trump saldırma dedi, Netanyahu saldırdı.
1: Saldırdı.
0: Şimdi siz Donald Trump'ın psikolojisini düşünebiliyor evet. musunuz şu anda? Bütün Amerikan ana akım medyasının gözünde şu anda, yani Netanyahu seni hiçe saydı tabii, diyor. Tabii. Bu mesajı veriyor özellikle ana akım medya.
1: İtibarı
0: İntikam alıyorlar Donald Trump'tan şu anda.
1: Evet. İtibarı yerle bir edilmiş durumda. Yani Netanyahu'ya destek vereceği varsa da bu saatten sonra, bu manşetlerden sonra veremez. Vermez yani. İşte seni yok saydı, destek verse de işte bak Netanyahu'dan korktu, Netanyahu Trump'ı yönetiyor manzarası, tablosu ortaya çıkacak. Bunu da istemez Trump. Bence Trump bunun bir şekilde bir intikamını alır Netanyahu'dan.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Peki ne olacak hocam bundan sonra? Şimdi nereye doğru gidecek?
1: Yani İsrail tırmandırmaya bir yere kadar tırmandırabilir işte. Yani İsrail'in stokları da sınırlı, saldırı kapasitesi de sınırlı. İşte İrfan da söyledi, Ukrayna'daki gibi mesela. Yani Amerika'nın aslında eli çok güçlü teknolojik anlamda, istihbarat anlamında. Yani CENTCOM'a bir talimat vermesi İsrail'in kolunu kanadını kırmaya yeter. Yani İsrail böyle çok büyük, kendi başına her şeyi yapabilecek konumda değil. Amerika'nın desteği olmadan İsrail hiçbir şey yapamaz. Yani şeyi de yani saldırılarını birkaç saldırı yapabilir de, yani bazı ülkelerin diyelim uçaklarla hava sahasını kullanma mesela Suudi Arabistan, Irak veya diğer ülkeler kapatınca hiçbir şey yapamaz. Yani şeyde kalır, açıkta kalır. İstihbarat anlamında Amerika destek vermezse gene sıkıntı yaşar. Mühimmat anlamında destek vermezse Amerika gene sıkıntı yaşar. Yani diğer ülkelerden istediği kadar temin etsin ama şu savaşı sürdürebilmesi, cephaneliği tamamen Amerika'ya bağlı.
2: Peki Trump destek vermezse bunun bir karşılığı olmaz mı Amerika içerisinde?
1: Amerika içerisinde tabii o lobi bir şeyler harekete geçirecektir.
2: O lobi de boş bir lobi değil.
1: Trump'ı tehdit etme, dizginleme, baskılama, onları görüyoruz zaten. Hep işte Epstein dosyalarından diğer bir sürü faktöre kadar, lobilere kadar bir şeyler harekete geçireceklerdir ama Trump da buna karşı şerbetli biri. Yani onu da unutmayalım. Yani Trump ilk döneminde de mesela bu sıkıntıları bilen, gören biri. Yani Trump inanılmaz, mesela bence çok rasyonel ve akıllı hareket eden biri. Yani İsrail lobisi işte senin etrafındaki herkes bizim adamımız dediğinde mesela Bazıları mesela Vals'ı mesela şeye atadı, BM elçiliğine atadı, daha pasif bir yere gönderdi. Mesela Rubio üzerinde bir endişe yaratmaya çalıştı İsrail lobisi. İşte bizim adamımız, biz onu siyasete attık, senin yanına getirdik şeklinde şey iddiaları var. Yani kendilerini böyle büyütmeyi, böbürlenmeyi de seviyor İsrail lobisi.

0: bir yerden ama yani Amerikan devletinin, Amerikan itibarını da yani müesses kurum, nizamlar düşünmek zorunda. Yani kendi başkanlarına böyle İsrail karşısında, İsrail başbakanı karşısında çok fazla böyle işte ezilmiş, yok olmuş bir konumda gösteremezler. Gösterseler bile Trump'ın kişiliği, karakteri bunu kabul etmeye müsait değil. Çünkü hep söylüyor. İrfan da dile getiriyor. Yani siz Amerika işte rezil ettiniz. Kimse Amerika'nın saygınlığına inanmıyor. Yani şeye gelirken Amerika'da seçim kampanyasında hep bunu kullanıyordu. Yani Amerika'nın saygınlığı kalmadı. Bizden korkmuyorlar. Bizi bizim itibarımıza bize değer vermiyorlar şeklinde iddiaları vardı Trump'ın. Bundan sonra güleceksiniz. Herkes Amerika'yı dinleyecek. Bizim saygınlığımız artılır şeklindeydi. Şimdi İsrail'den, Netanyahu'dan özellikle gelen bu hamle her şeyi alt üst ediyor. Yani Amerika'nın o özellikle Netanyahu'nun işte Trump'ın çizmek istediği portreyi alt üst eden bir portre.
1: Şimdi Trump yani, öyle bir açıklama yaptı ki gece saatlerinde burada geceyken. Dedi ki anlaşmaya çok yakınız.
0: Evet, hala da onu söylüyor. Yani pürüzleri birçok konuda yani konuşuyoruz en azından diyor. Masayı devirmek istemiyor Trump. Yani masa bir şekilde, hatta öyle bir şey diyordu ki yani bazı konular bazı zamanlarda, yani işte bizim Türkiye'nin dediği konuya gelmişti aslında, aşamalı veya çok kritik konuları daha sonra da konuşabiliriz. Yani anlaşacağımız ne, işte bir an önce anlaşalım derdinde Trump. Anlaşacağımız konular yaptırımlar mı, dondurulmuş varlıklar mı ve Hürmüz'ün açılması. Bu iki üç konuda biz anlaşalım.
1: Niye bu kadar acele ediyor?
0: Diğer konu, İrfan hep söylüyor ya, kamuoyunda sıkışmış durumda. Yani seçimler yaklaşıyor. Yani muhalefet inanılmaz bir şekilde saldırıyor Trump'a. Yani demokrat, yani muhalefeti şöyle düşünün. İrfan hep gündeme getiriyor da, yani oradaki muhalefet bizdeki CHP muhalefeti gibi düşün. Yani bizdeki diyelim zihniyet, CHP muhalefeti nasıl Erdoğan'dan, yani Erdoğan'ı hedefe koyup devirmek istiyorsa ve bir nefret söylemi üzerinden, kültürel nefret üzerinden bir şey varsa, muhalefet varsa, Amerika'daki muhalefet de öyle, demokratlar da öyle yani. Trump'tan kültürel anlamda da nefret ediyorlar. Sadece siyasi sahiplerle değil. Yani onun varlığı onları rahatsız ediyor bir şekilde. Yani bütün güçleriyle Trump'ı devirmeye çalışıyor ama Trump'ın da tabii geldiği bir kamuoyu var. Yani o bir şeyler temsil ediyor adam yani. Öyle bu kadar nefret edilip de o diyelim muhalefete, demokratlara ve diğer işte Sorosçu kesime rağmen iktidara geldiyse onun da bir karşılığı var. Onun da bir gücü var. O gücü de mesela Trump biliyor, öbürleri de biliyor. Trump şimdiye kadar bunu çok bir şekilde kullandı. Bir İran'da tıkandı. Venezuela'da inanılmaz bir başarı, kendine göre bir destan yazdı. Ama İran'da tıkanması elini kolunu bağlıyor. Buradan bir an önce çıkarıp o destansı dönemine tekrar dönmek istiyor. Yani İran'dan kurtulur kurtulmaz da onu sağlar Trump. Yani Küba üzerinde olsun, Grönland'da olsun, diğer işte ülkelerle ilişkilerde olsun. Çünkü Rusya ile Çin'le bir mutabakata, uzlaşıya varmış gibi görünüyor. Türkiye ile arası çok iyi. Yani bölgede, Orta Doğu'da mesela işte Suriye'de, özellikle Suriye'deki tablo onu çok gururlandırıyor. Şimdi burada İran'ın pürüze dönüşmesi, düğüme dönüşmesi, girdaba dönüşmesi bütün planlarını bozuyor. Yani İran'dan ziyade bunun artık İsrail olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra bütün gücünü bence Netanyahu'ya, İsrail'e yöneltecektir.
1: Bir ekbere döneyim. Yeni gelişmeler var mı? Bir ekberden gideyim. İrfan Sapaz, geleceğim hemen. Ekber, sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim Sinan. Şu anda Tahran'da patlama sesleri artık duyulmuş. Yani ben iki kere patlama seslerini Tahran'da duymuştum. Az önce İran'dan itfaiye sözcüsünden de gelen açıklamada bu konu teyit edilmiş oldu. Tahran'da 4.43 ve 4.45 sularında işte patlama sesleri duyuldu. İtfaiyede bu patlama seslerinin, bu saldırıların Tahran'daki merkez bölgesine, yerleşim bölgelerine, o şehir bölgesine olmadığını duyuruyor. Diğer tarafta diğer az önce İran devrim muhafızlarına ait bir bildiriyi okumuştum. İşte o bildiride işte havadan atılan balistik füzelerle toprağımız vuruldu yönünde bir ifadelere yer verilmişti. Ancak ne garip bir ki o açıklama, devrim muhafızlarının açıklaması onlarca İran medyasında yer almıştı. Biraz önce işte bu mesele eksik edildi, yalanlandı. Devrim muhafızlarının daha bir açıklama gelmediği ifade edildi. Yani bir açıklama, o yüzden az önce de bir hocam sordu ya, İkber temkinli konuşuyor. Yani bir ülkedeki resmi bir kuruma ait bir açıklama onlarca İran medyasında yer alıyor. Daha sonra birkaç dakika sonra yine aynı medya Devrim Muhafızı'nın böyle bir açıklama yapmadığını duyuruyor. Yani temkinli olmamın sebebi de budur. Yani yarı resmi medya bir haber yayınlıyor. Daha sonra bunun doğru olmadığını belirtiyor. Dediğim üzere en dikkat çekici mesele bu ki patlama sesleri artık devam etmiyor. Belki bunu da şu şekilde okuyabiliriz ki yani İsrail tarafı da bu saldırıların belki bu çapta sınırlı kalmasını istiyor. Yani İran'ın yaptığı o saldırıları kendisinin prestijini kurtarmak için böyle bir saldırı yaptı. İşte bundan sonra belki bir iki saat sonra Donald Trump çıkardı ki evet iki tarafta durdu. Bundan sonra görüşmelere devam ediyoruz. Çünkü ben hatırlıyorum o 12 günlük savaş sırasında olsun, 40 günlük savaş sırasında olsun özellikle ilk gün, ilk saatte yapılan saldırılar çok çok şiddetli oluyordu. Uzunca süre sürüyordu, peş peşe sürüyordu. Ancak an itibariyle Tahran'da öyle bir hava yok. Dediğim üzere az önce işte İran itfaiyesi de onayladı. Dört sularında iki kez patlama oldu ve daha sonra bu patlama sesleri gelmedi ve bu patlama seslerinde Tahran'daki şehir yerleşiminin dışında olduğu kaydedildi itfaiyenin açıklamasına göre.
1: Teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz bir şey söyleyecektin. Sözü sana bırakayım.
3: Şimdi Donald Trump büyük fotoğrafa bakıyor. Yani İran'la bir barış masasına oturup anlaşılırsa işte 93 milyonluk dev bir ülke, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz yataklarına sahip bir ülke ve yine tamamıyla ülkeyi ayağa kaldırabilecek bir servete sahip bir ülke. Donald Trump böyle bakıyor. Donald Trump bir ülkeye bakarken, onun için dikkat ederseniz hep şunun altını çiziyorum. Terörist listesinin başında yer alan Müşteba Hamene'yle ile masaya oturmaya hazır olduğunu ve kendisiyle görüşmekten de onur duyacağını söylüyor. Ya buna dikkat etmek gerekir. O açıdan da Donald Trump İran'a bakarken yani bir tarafa Netanyahu'yu koysa, bir tarafa da İran'ı koysa bana, yani Donald Trump'a göre konuşuyorum, bana İran'ın mı çok fazla getirisi olacak, Netanyahu'nun mu çok fazla getirisi olacak? Donald Trump buna bakıyor. Tüccar zihniyetli bir devlet başkanı Donald Trump. ABD başkanı Donald Trump. O açıdan da bana göre şu anda bundan sonraki süreçte Donald Trump şunu çok sever şimdi. Burada kendisini küçük düşürdü. Medya üzerinden oynamayı çok seviyor Donald Trump, dikkat ederseniz. Truth Social'dan bombalamaya başlayabilir. İşte sürekli olarak Amerika'daki kendine yakın medya ya da ana akım medya, hiç farkı yok aslında. CNN, New York Times, Washington Post hepsi Donald Trump'tan bir açıklama alıp yayınlama derdinde. O açıdan da medya üzerinden de Donald Trump artık bir baskı politikası oluşturabilir diye düşünüyorum Netanyahu üzerinde, ama Netanyahu Donald Trump'ı çok sinirlendirdiğini düşünüyorum. Bu geceki psikolojisini çok merak ediyorum işin açıkçası. Çok büyük ihtimalle yansımalarını yarın gün içerisinde alacağız diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapbas. Tabii Mercan Hocam, İsrail'in planı farklı, ABD'nin planı farklı. Hep konuştuğumuz mevzular. Yani Lübnan üzerindeki planı hala işletmeye devam edecek mi İsrail?
0: Lübnan'da biraz zor. Yani İsrail'in o anlamda o yayılmacı politikasının da artık sonu geliyor yani bir şekilde. Yani orada şimdi Lübnan'da 83'ten beri diplomatik ilişkileri yok. En son işte o yani bir ilişki, bir anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmayı da Suriye'den dolayı bozmak zorunda kalmışlardı. Yani İsrail'le imzalanan bir anlaşma vardı Lübnan ile İsrail arasında.
1: Yani yarın gidip inadına tekrar Lübnan'ı mı vuracak? Yapar
0: yani
1: mı?
0: O Lübnan'ı vuruyor zaten. Yani o Siyonist ateşkes diyoruz ya böyle. Canı sıkılınca gidip dövüyor. O tavşan gergedan fıkrasındaki gibi yani. Dövmek istediğinde bir bahane buluyor. Dövüyordu o fıkrada. Şimdi burada o bahane de yok. Yani keyfince gidiyor. İşte buraları boşaltın diyor. Köyleri yok ediyor. Yani aslında bir soykırım uyguluyor. Lübnan'da yaptığı soykırımdan farksız bir şey. En son mesela Trump uyardı. Beyrut'u bombalama bari dedi. Yani şeyleri. Bu sefer Beyrut'u vurdu. Dahiye bölgesini vurmaya başladı. Dinlemiyor yani orada yani. Bir Hizbullah üyesi var diye bütün bir mahalle yok ediyor. Yani attığı taş ürküttüğü kurbaya değmez, ama değmez anlamında dedim, daha şey anlamında yani ulaşma anlamında değil de yani o maliyete değmiyor yani. Bunun maliyeti çok yüksek oluyor. İnsanlar yerinden sürüyor. Beyrut'un mesela kıyı kesiminde o on binlerce hatta yüz binlere varan mesela insan çadırlarda kalıyor. Düşünsenize. Beyrut gibi büyük bir şehirde, kıyı kesiminde çadır kentler kurulmuş durumda. Niye? İsrail

0: istiyor diye, İsrail'in keyfinden dolayı. Yani giriyor, işgal ediyor, kalıyor, buralar benim şeklinde. Yani o İsrail'in o yani eski dönemlerde 20. yüzyılda ki
1: şimdi
0: o politikası artık sürdürülemez.
1: Vurma diyen yani. Trump'ı dinlemedi.
0: Evet.
1: İran'ı vurdu. Lübnan'a da vurma diyordu. Yine dinlemeyecek o zaman.
0: Orada da gene vuruyor. Yani o bir şekilde kendini şey yapıyor. Yani orada burada Ekber'in dediği daha böyle mantıklı olabilir. Yani imajını, prestijini kurtarma anlamında bir misillemede bulundu şey.
1: Sınırlı İsrail, bir saldırı mı?
0: Netanyahu. Eğer devam etseydi mesela, devam ederse o zaman Trump'ın şeyi de şiddet. Ama buna rağmen gene Trump'ın hedefinde Netanyahu. Yani bu işte vursa da vurmasa da işte Lübnan'da mesela ateşkes imzala diyor. Orada şeyini sınırla yani. Ve Amerika'nın da zaten İsrail'le beraber çalıştığı bir proje Hizbullah'ı silahsızlandırma Lübnan'da. Yani hükümeti de yanlarına çekmişler. Aslında orada Hizbullah'a karşı üçlü kirli bir strateji var Lübnan'da. Bir tarafta İsrail var, bir tarafta Amerika var, bir tarafta da Lübnan hükümetinin kendisi var. Yani işte düşünsene, toplumsal tabanı olan, işte partide temsil edip
1: Lübnan
0: bulunan,
1: hükümeti işgale göz mü yumuyor?
0: Tabi işgale değil. Hizbullah projesine. Yani bu işgalin nedeni Hizbullah'ı silahsızlandırma, Hizbullah'ı korkutma. İsrail'in bahanesi bu. Hizbullah ben diyor benim için tehdit oluşturuyor. Benim işte kuzeydeki şeylerim için, bölgelerim için. Ben Lübnan'da Hizbullah'ı diyor etkisizleştireceğim, silahsızlandıracağım. Lübnan hükümeti bunu yapamıyor. Onların adına ben yapıyorum, havası vermeye çalışıyor. Ama Lübnan hükümeti bunu da kabul etmiyor. Yani Lübnan hükümetine şeyi derdi. Lübnan hükümeti açıktan mesela ben Hizbullah'a karşıyım, silah bırak diyemiyor. Ama el altından da İsrail'le çalışıyorlar. Yani Hizbullah'ı daha etkisiz hale getirmek, silahsızlandırmak şeklinde. Ama o silahsızlandırma projesinin olamayacağı zaten belli. Yani 82'de girmişsin, 2000'de çıkmışsın, 2006'da savaş. Yani 5 kere 6 kere girip çıkmışlar, bir sonuca ulaşamamışlar. Şimdi o sonuca ulaşamamanın şeyiyle şimdi bu sefer işgal edeceğim diyor. Yani Gazze'deki gibi insansızlaştıracağım. O bölgeyi tamamen insandan arındıracağım. O insanlara mesela göç edin diyor. Evlerinizi, yerinizi, yurdunuzu bırakın gidin diyor. O imkansız bir şey yani. Sen o yani o demografiyi değiştirebilmen imkansız. 5 kere denemişsin, yapamamışsın. 10 kere denesen gene yapamazsın. Yani bir de yani bu politikaya karşı Hizbullah'ın da bir de karşılık misilleme gücü giderek artmaya başladı. Yani SİHA'larla, İHA'larla mesela eskiden füzelerle saldırıyordu. Şimdi Lübnan'daki askeri unsurlara yani şeyin İsrail'in askerlerine SİHA'larla saldırılarda mesela İsrail kayıplar vermeye başladı. Çünkü o orada barınmasının imkanı yok. Mesela bir iki hafta önce Washington Post'ta bir analiz vardı. İsrail'e haddini bil demeye getiren bir analizdi. Yani sen 10 milyonluk nüfusunla 500 milyonluk Orta Doğu'yu kontrol edemezsin. Bu senin çapını çupunu aşar. Yani Amerika eskiden yani İsrail'i kullanarak bu bölgeyi dizayn ediyordu. Evet, Amerika yapabilir. Ama şimdi Amerika diyor ki ben dizaynımı yaptım. Yapacağım yerlere geldim. Ben İsrail'de işte işte Suriye'de mesela bir dizaynına karar verdim. Türkiye ile beraber gidiyor. İşte Suudi Arabistan'la Körfez bölgeleriyle belli bir şey var, anlaşmaları var. Ama İsrail Amerika'nın bu dizaynını mesela kabul edemiyor, hazmedemiyor. Daha fazlasını istiyor. Yani Gazze'deki, yani Filistin'deki, Lübnan'daki ve işte Kızıldeniz'de olsun, diğer bölgelerde olsun. Yani daha böyle emperyal bir güç gibi davranmaya çalışıyor. İsrail medyası da mesela bugünlerde Netanyahu'ya dalga geçiyor. Hani sen işte bir Orta Doğu planların vardı. Bırak Orta Doğu planlarını. Yani senin İran politikan planın bile mesela alt üst olduğu şeklinde şeyleri var. İstihsaya alıyorlar. Burada şimdi İsrail'in o anlamda bir çıkış bulması, sürdürülebilir bir politika izlemesi, devam ettirmesi imkansız. Yani Lübnan'da tamam terör uyguluyor, işgal ediyor, yani yok ediyor Gazze'deki gibi ama sonuca ulaşamıyor. Yani bir de dünyanın tavrı tutumu değişmeye başladı. Eskiden mesela İsrail bunları yaparken mesela arkasında inanılmaz bir Batı desteği vardı. Ya da görmezden geliyorlardı. Yani Amerika bile eleştirmeye başladı artık. Yani
1: ya bu, Avrupa desteği vardı arkasında. Şimdi vardı. Avrupa da sırtını çeviriyor.
0: O da yok ama buna rağmen hala bengi bir zihniyetindekiler bunu umursamıyor. Yani dünyayla savaş ediyorlar. Yani Don Kişotlar gibi mesela el değirmenleriyle

0: savaş ediyorlar. Yani Amerika bile en güvendikleri dağ, o bile mesela bir yerde dur diyor, sarı çizgide dur diyor. Bunlar kabul etmiyor. %53'ünü mesela almış kontrolüne Gazze'nin. O sarı çizgide dur diyor. Yok diyor. Ben bir turuncu çizgi yapacağım da %70'e çıkaracağım diyor. Mesela Litani'ye kadar işte orayı kendi güvenliğin açısından mesela idare et, kontrol et, bir şekilde bir şeyler yap deniliyor. Mesela göz yumuyor Amerika. Bu diyor yok. Ben diyor diğer nehre kadar, Zehrani nehrine kadar gideceğim. Yani 40 kilometreyi adam 80'e 90'a 100'e çıkarıyor. Böyle olunca yani o da yani ona destek veren asıl ülkeyi de zora sokuyor. Amerika'yı da zora sokuyor. Şimdi Amerika'nın işte bir şekilde Lübnan hükümetiyle de ilişkisi var. İşte Fransa ile de ilişkisi var. Diğer bölge ülkeleriyle de ilişkisi var. Şimdi oradaki soykırıma göz yumması Türkiye'nin tepkisinde çekiyor. İran tepkisinde çekiyor. Suudi Arabistan tepkisinde çekiyor. Yani İsrail'in hatırı için, İsrail'in Netanyahu'nun mesela siyasi geleceği, kariyeri için Amerika pragmatist, realist bir devlet. Yani bütün bu bölge ülkeleri karşısına almaz. Bir yere kadar alır ama bir noktadan sonra İsrail'e dur der.
1: Cümlelik bir yeni gelişmeyi aktarmak istiyorum da Suudi Arabistan, Al Cezire'nin haberi de Suudi Arabistan'da sirenlerin çaldığına ilişkin. Yani dikkat çekici bir mesele. Yani Suudi Arabistan'da da sirenlerin çalması dikkat çekici. Al Cezire'nin az önce geçtiği bir haber.
2: Eyvallah olsun.
3: ABD işte üstlerinden birini mi vurdu acaba Suudi Arabistan'da?
2: Evet İbrahim Hocam, şimdi konuştuklarımız gerçekleşirse eğer ortada bir anlaşma falan hiçbir şey kalmaz.
0: Ekber'in dediği o, yani diyor ya, İran demiş ki bana saldırırsa İsrail ben bütün her yere saldırırım. Aslında İran burada mesela seçici davransa, sadece İsrail'e saldırsa bölge ülkelerinde Amerika'yı da mesela arkasında bulabilir bir şekilde.
3: Kesinlikle katılıyorum. Yani İsrail'in Amerikan üstlerini vurmasını ben Amerika'yı en azından İsrail'e karşı, Netanyahu'ya karşı yanına alması açısından ben çok doğru bulmuyorum işin açıkçası. Bu sefer Donald Trump'ın elini kolunu bağlıyor bunda. Evet, şu anda yani çok önemli bir noktaya geldi. Donald Trump artık, hep altını çiziyoruz, bunun intikamını bir şekilde alacak. O açıdan orada yanlış bir strateji izler diye düşünüyorum. En azından Donald Trump şimdi saldırırsa Amerikan üstlerine, bu kez Netanyahu diyecek ki karşı taraftan, görüyorsun işte sen bunları savunuyorsun, İran'ı savunuyorsun, diğer taraftan da onlar Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerini vuruyor. Zaten bunu istiyor Netanyahu.
2: Hayır, şimdi İsrail bölgede bir sahte bayrak operasyonu bile yapabilir bu uğurda.
4: Yani o da mümkün.
3: Kesinlikle.
4: O da mümkün de fakat Suudi Arabistan'la İran arasındaki mesafe çok fazla değil. Eğer Suudi Arabistan'da sirenler çalıyorsa, tabii füzenin nereden geldiği de önemli. Veya kimin attığı da daha önemli. Ya
2: sirenler çalıyorsa bazen İHA da gönderiyorlar hocam.
0: Tabii füze değil de
4: İHA olabilir. Fakat eğer İran gönderiyorsa taktik bir hata yapıyor orada. Göndermemesi lazım. Şu aşamada göndermemesi lazım. İsrail mi attı? İsrail'e gönder. Ne göndereceksen. Ama oradaki üslere göndermek şu anda kendisini, hayır, haklıyken...
3: Koz veriyor. Netanyahu'nun eline koz veriyor.
4: Kesinlikle.
2: Şu da olabilir. İsrail'e belki göndermiş olabilir. Suudi Arabistan'dan geçmiyor mu hocam onunla?
4: Yani İran daha ziyade Irak üzerinden gönderiyor. Irak hava sahası üzerinden gönderiyor, hı hı, daha ziyade.
0: Yani bombaladığı tabii yerler Irak sınırına yakın yerler olduğu için daha fazla. Kirmanşah, Tebriz, yani o üst Türkiye şeyinden geçemediği için daha alttan falan Irak
4: sınırı. Yani Irak tarafından Irak gönderiyor havasından. Ama tabii şu var. Balistik füze gönderiyorsa balistik füze hiç kimsenin hava sahasından geçmiyor. O atmosfer üstü gidiyor.
2: Gökyüzüne yükseliyor.
4: Tabii. Atmosfer üstü gidiyor ve hedefe doğru, hedefe yaklaştıktan sonra terminal safhasına geliyor. Yani artık hedefe kilitlendiği noktadır o. Vuruş öncesi seviyeye geliyor. Ondan sonra da hızla hedefine yöneliyor. Yani balistik, özellikle o hipersonikler filan, onları yakalamak da zor. Öyle hava sahasında da kapatsanız da bir şey ifade etmiyor. Çünkü çok yukarıdan geçiyor. Fark edilmiyor bile.
2: Şimdi vurulan noktaların balistik füzeyle vurulduğu söyleniyor.
0: Ama kritik şey yani şehir merkezleri vurulmamış. Ekber de söyledi. Diğer ajanslar yani Urban Areas değil diyorlar. Yani daha böyle kırsal kesimler. Belki boş atış da yapmış olabilir yani.
4: Yani o da mümkün. Yani bir karşılıklı kuyruğu dik tutma durumu da yaşanmış olabilir. Ama İran cevap vermeye başlarsa o zaman iş bizim tahmin düşündüğümüz gibi değil, daha ciddi olarak savaş başlamış olabilir.
2: Ekber'e soralım, hasar alan noktalar var mı? Bununla ilgili bir şey yazıyor mu İran medyası?
1: Yani resmi olarak bir açıklama yok. Sadece İsfahan bölgesiyle ilgili oradan valilikten bir açıklama yapıldı ve o açıklamada herhangi bir can kaybı yok denildi. Tahran'la ilgili ise az önce söylediğim üzere itfaiyeden gelen bir açıklama var. Şehir bölgesinin hedef alınmadığını belirtiyor. İran medyası tam olarak vurulan noktalar hangilere ait olduğunu söylemiyor. Tabi İsrail medyasının iddiası söz konusu, ancak esas İran'ın resmi yetkililerden gelen açıklamalar bu konuda önemli.
2: Peki hocam, şimdi Orta Doğu'da topyekün bir savaş çıkar mı eğer bu üslere vurursa İran? Amerikan üslerine vurursa?
4: Topyekün savaş çıkmaz. Yani topyekün dediğimiz zaman tüm devletlerin karıştığı Tabii. bir savaştan bahsediyoruz. Veya biraz daha daraltırsak alanı, İsrail, Amerika, Körfez ülkeleri karşısında da İran ve vekil güçlerini düşünebiliriz. O biraz daha dar bir durum ama Körfez ülkelerinde Birleşik Arap Emirlikleri hariç diğerlerinin İran'a karşı bir saldırıya geçeceğini zannetmiyorum. Hele İsrail'in
3: Trump, ya... önemli bir aşamaya geldik, anlaşma aşamasına geldik dediği bir noktada bu süreci evet. sıfırlamak istemez diye düşünüyorum.
4: Evet, ben de aynı fikirdeyim. O yüzden bunun bölgesel bir savaşa gideceğini zannetmiyorum. Daha belki de bir daha karşılıklı füze gönderilmesi olmayacak. Belki İsrail Lübnan'a saldırmaktan da geri duracak en azından bir müddet, bir süreliğine. Fakat bu iş böyle mi kalır? Şu anda özellikle dış basında, İsrail basınında en çok üzerlerinde durdukları şey Türkiye'nin Mısır'la olan yakın ilişkileri. Daha birkaç gündür devam eden bir deniz tatbikatımız var Mısır'la. Şu anda Doğu Akdeniz'de 105 parça gemiyle ve Mısır Deniz Kuvvetleri...
2: İsrail medyası mı yazıyor?
4: Biz yapıyoruz bunu zaten. Hı hı. Planlı tatbikat da İsrail medyası bu işten çok tedirgin olmuş. Yani Türkiye...
3: İbrahim Hocam, esas İsrail'in rahatsız olduğunu, Amerika'da da çok ciddi bir rahatsızlık oluşturdu bir İsrail yanlarında. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Ben valiyken Cenevak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana bir günde olsa Kudüs valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenevak o günleri bizlere mutlaka gösterecek. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Ayrıca işte Kudüs'ün özgürlüğünü görecekler inandığını söylemiş. Şam, Halep ve Karaba örneklerini vererek. Bu beni çok mutlu etti. Ben çok teşekkür ediyorum İçişleri Bakanı'na. Özellikle Amerika'da da İsrail lobilerini inanılmaz rahatsız etti. Yani Türkiye bir mesaj mı veriyor? Artık şimdi kafalarına bu düşmüş vaziyette. Tabii Türkiye'de de bazı çevreler işte İsrail'in o kadar yaptığı zulümleri görmezden gelirken bir taraftan Sayın Bakan'ın yaptığı bu açıklamaya böyle karşı çıkar bir tavırda olmaları zaten o anlaşılır bir şey değil.
4: Yani evet. Sayın Bakan, İçişleri Bakanımızın açıklamasında ben hiçbir beis görmüyorum.
3: Hiçbir beis görmüyorum. Dillerine sağlık Sayın Bakanım.
4: İlk kıblemiz Kudüs'tür. Biz yani Müslümanlar uzun süre hep yönünü Kudüs'e dönmüştür. Kıble olarak orayı bilmiştir. İsra suresi Kudüs'ü bize anlatır. Miraç olayını anlatır. Bu orası bizim için kutsal bir yerdir. Orada bir valimizin orada bir gün dahi olsa valilik yapmak isterim demesi bizim ecdadımızdan gelen bir mirastır bu. Kudüs'e her zaman ayrı bir yer vermişizdir. Kanun
3: Allah Celle Celaluhu Hazretleri mi konuşturdu acaba Sayın Bakanı?
4: Yüreğine diline sağlık Sayın Bakanımızın. Ben de aynı fikirdeyim. Gönlümüzden geçerdi. Yani ben de bir gün tabii biz üniformamızı çıkardık, emekli olduk ama bir gün o Kudüs'te o üniformayla yürümeyi çok isterdim. Keşke olsa.

0: Haydi. Ama inşallah gelecekte bizim Mehmetçiğimiz o üniformayla Kudüs'te yürüyecektir.
1: Gazze'de bunları yaşatmasaydı İsrail, kimsenin aslında İsrail'le problemi yoktu. Yani yaptıkları bakın, zulümler yüzünden yalnızlaştılar.
0: Aslında tarihe bakarsak Yahudiler için söylüyorum. Hı hı. Yahudiler için savaşmadıkları bir tek ümmet vardır. İslam ümmetidir. Müslümanlar da savaşmamışlardır. Yani Müslümanlar onlara insan muamelesi yapmıştır. Ecdadımız da yapmıştır bunu. Yani 1492 yılında İspanya'dan yok edilmekle karşı karşıya gelmişken onları alıp İstanbul'a, Selanik'e getiren bizim ecdadımızdır. Sultan II. Beyazıt Han'dır. Merhamet etmiş ve onları insan yerine koymuştur. Ama ecdadımız doğru olanı yapmıştır. Fakat karşı taraf insan olmadığını Gazze'de gösterdi. Kendilerinin insan olamadığını gösterdi. O nedenle ben ecdadımızla tamam aynı fikirdeyim ama keşke getirmeseydi. Gerek yoktu. Bakın insanlığın başına bela. Şu anda sabahın 6'sı, saat 24'ten bu saate kadar bunun üzerinde duruyoruz. Bizim gibi binlerce medya çalışanı olsun ve şu anda Gazze'deki insanlar, Gazze'de o mazlum insanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar İsrail zulmü karşısında.
2: 280'e yakın gazeteci meslektaşımız öldürdü. 90 bine yakın neredeyse çoluk çocuk kadın demeden katlettiler.
1: Evet. Şimdi bu bölümü noktalayacağım artık. Teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ercan Hocam teşekkür ediyorum. Ekber'e teşekkür ediyorum. İrfan'a teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştılar bu gece. Bu bölümü noktalayalım. Tabii yayınlarımız devam edecek. Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamalar, algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Analiz haberi hazırladı arkadaşlarım. Ekranlara getireceğiz. Bu bölümü noktalayacağız.
3: Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
4: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
5: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
6: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapan Cutler'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
7: The outside orders that we
5: yaptırdığımız dış denetimler en azından yaptırdıklarımız X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla

0: mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
1: Elon Musk, Yahudi lobisinin daha aktif hale getirdiği Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
0: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
2: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor.
1: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz, artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'u kullanırız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Arama motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar, istedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
2: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
1: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması. Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre programmıştır, ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor. İnsanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmini sağlayıp, bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
2: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformları tekelleştirmenin bir yolu da TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
3: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız, bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız, o da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi, onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara, bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da

0: devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
1: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik, istediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
2: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.
3: Vakıf Leasing, Sabah Ajansı'nı sunar.

0: Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Ama yine bir kez daha bir özel yayınla karşınızdayız. Savaşın 100. gününde bir kez daha füzelerin konuştuğu, karşılıklı saldırıların yaşandığı bir tablo var. Gece saatlerinde İran füze atışlarını gerçekleştirdi İsrail'in kuzeyine yönelik. Yayınımıza başlamadan çok kısa bir süre önce ise İsrail'den misilleme geldi. İran'da 3 farklı nokta balistik füzelerle vuruldu. Şu dakikalarda da Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Yemen'den ateşlenen füzeler olduğuna ilişkin bilgiler var. Bir kez daha savaşın 100. günde savaşı konuşuyoruz. Hem de sıcak bir savaşı konuşuyoruz. Savaş yeniden başladı diyoruz. Değerli yayın konuklarımız olacak. 3 saatlik yayın dilimimizde uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Gökhan
0: Bey. Çok teşekkür ederiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz uzaktan bağlantıyla Doçent Doktor Serkan Gündoğdu bizlerle birlikte olacak. Serkan Hocam siz de hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın Gökhan Bey. Hayırlı sabahlar. Cihan Hocam'a da selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Selamlar manşetimizde hocam. Attığımız gibi savaş yeniden başladı diyoruz. Zaten çok kırılgan bir süreçti. Aslında beklenen de gerçekleşmiş oldu. Öncelikle stüdyomuzda Doktor Cihan Günyel ile hemen başlamak istiyorum. Cihan Hocam, geceden itibaren yaşadığımız tablo bize ne anlatıyor? Öncelikle bunun devamı gelecek mi yoksa bu karşılıklı saldırılarla şu an durulmuş bir durumda mı sizce?
1: Şimdi açıkçası siz de bahsettiniz. İran'ın önce saldırısı, daha sonrasında baktığımızda İsrail'in buna karşılık vermesi ve diğer taraftan da şunu görmeye başladık. Yemen tarafının da şu andaki çatışmaya dahil olduğunu görüyoruz Gökhan Bey. Yani senaryoda aslında bu ateşkes sürecinde şunu konuşuyorduk. Lübnan'da duracak mı? Acaba pamuk ipliğine bağlı olan bu ateşkeste taraflar bir şekilde uzlaşabilecekler mi? Veyahut da çatışma süreci başlayabilir mi? Körfez bölgesi Hürmüz'ü konuşurken ki her zaman bir kenardan oturttuğumuz bir durum vardı. Hürmüz kartının dışında bir de Babil Mendeb aslında Yemen kartı. Şimdi gördüğümüz noktada şu, biz Yemen'in de en azından şimdilik dahil olduğunu görüyoruz.
0: İsterseniz hocam bir haritamıza bir geçelim. Baktığımızda çünkü şimdi Yemen dahil oldu. Yemen'den füzelerin ateşlendiğini söyledik. İran'la İsrail arasında. Şimdi geceden itibaren neler yaşadık? İsterseniz bir adım adım, sizde zaten kalem var. Adım adım başlayalım. İran'dan ateşlenen füzeler nereye düştü? İsrail nasıl bir yanıt verdi şu an için?
1: Şimdi İsrail'den düşen füzeler belki buradan... Çizerek belki göstereyim.
0: Evet, şöyle yapalım hocam. Siz de.
1: Tabii aslında düşen füzeler İsrail dersek aslında İsrail'in kuzey bölgeleri hedef alındı. Neresi alındı? Şu bölge alındı. Yani şöyle gösterecek olursak belki ok çizmek gerekir buraya. Yani hedeflenen kısmı burasıydı. Şimdi bunun karşılığında da şunu söylemek gerekir. Belki de şöyle bir rengi değiştirelim. Tahran, haritamızda görmüyorum ama
0: Tebriz.
1: Pardon. Tebriz ve bildiğim
0: İsfahan
1: kadarıyla İsfahan noktası onu da burada şu an göremiyoruz ama en azından bir karışıklık olmaması adına şunu söylemek gerekir. İsrail'de aslında 3 şehri hedefledi ve burada işte baktığımızda havalimanları ve askeri üsleri hedeflediğini belirtti ki Meşet Havaalanı burada bizim önümüze çıkan en önemli noktalardan birisi.

0: Çünkü burada en önemli ikinci büyük havaalanı olmasının yanı sıra bir de askeri anlamda stratejik bir önemi var İran için. Burayı hedeflediğini görüyoruz. Yani şunu gösteriyor bize en azından Gökhan Bey. Şimdilik İsrail'in de İran'a yanıt verirken askeri hedefleri aldığını, hedeflediğini. Ama tabii havaalanları olmasının bir özelliği de var. Tabii bunlar aynı zamanda sivil altyapı.
1: Evet.
0: Şimdi biz bir 40 günlük savaşta şunu görmüştük. İsrail özellikle hem askeri hem de dini lider başta olmak üzere birçok önemli figüre saldırının yanı sıra askeri hedefler. Daha sonrasında ne oldu? Hatta Amerika ile beraber enerji tesisleri, nükleer tesisleri ve çokça önemli olacak belki gözden kaçırdığımız ama tüm sivil altyapının raylı sistemlerden karayolu taşımacılığına ve ağır sanayiden tutalım tarım sanayisine kadar birçok fabrikanın, okulun, kütüphanenin, üniversitenin, hastanenin hedeflendiğini görmüştük. Şimdi buradaki sürecin bu tarafa mı evrilir ama en azından kısa vadede geceden beri gördüğümüz durum şu. Aslında Lübnan çok kritik bir noktadaydı. Şunu söylüyorduk. Bir ateşkesi bozma niyeti olan taraf İsrail ve bunu Lübnan üzerinden denemeye başlamıştı ki aslında Lübnan'da saldırılarını ve Güney Lübnan'ı işgal ederken şimdi İran'da bunu bir ikilem içerisinde ben bunu ifade etmek isterim. Hem Hizbullah'ın baktığımızda kendi bir nasıl söyleyeyim direniş ekseninin önemli bir parçası, vekil gücü olması, Lübnan'da etkin bir aktör olarak İran'ın yer alması, bugün bir anlaşma karşılığında eğer Lübnan'ı veyahut da baktığımızda Hizbullah'ı dosyayı ayırıp bununla ilgili inisiyatifi örneğin İsrail'in bu politikalarını tepki vermemesi sonrası şimdi hem baktığımızda Hizbullah'ı kaybetme ama bununla beraber bölgesel etkinliğini ve artı tüm diğer vekil güçlerine olan güvenini kaybedecekti.
1: Şimdi bu da burada bir başka ikilem. Hemen araya gireyim. Yemen'den ateşlenen bir balistik füze olduğunu biliyoruz. İsrail tarafından yapılan açıklamada bu füzenin durdurulduğu bilgisi var. İsterseniz onu da şöyle bir işaretleyeyim haritamızı tabii. Evet. Şu bölgeye hedef alan bir füze atışından bahsediyoruz. Yemen'in devreye girmesi, Husilerin özellikle bu 100 gün boyunca çok sessiz olduğunu hep konuşmuştuk ama bu sabah itibariyle Yemen'in devreye girmesi bize ne anlatacak?
0: Şunu söylemek gerekir. Bir başka diğer kartını da İran'ın devreye soktuğunu. Ama ben çok başka bir ters bir pencereden bakmak istiyorum Gökhan Bey. Şundan dolayı. Şimdi biraz önce bahsettiğim Lübnan sahası üzerinden İran'ın sahaya çekilmesi ve bu ateşkes sürecinin belki de ki çok yaklaştığını ifade etmişti Trump bize. Bugünlerde hani pazartesi salı veyahut da çarşamba bir anlaşmanın imzalanacağı. Bunu İsrail'in istemediğini biliyoruz. Çünkü İsrail'in hedefleri arasında bir anlaşma yapmak yok İran'la. İran'la bir anlaşmayla Amerika çekilirse aslında İran'a karşı da kendi politikalarını hayata geçirmede tek kalacak bir İsrail'i görüyoruz. İsrail'in hedefine açık koymak gerekir bunun ismini. İran'ın tamamen rejiminin devirdiği ve burada istikrarsız bir alan yarattığı süreci getirmek.
1: Bu konuda ısrarını sürdürüyor mu İsrail hala tüm başarısızlığına rağmen?
0: Ben bu ısrarını devam ettirdiğini düşünüyorum Gökhan Bey. Şundan dolayı şimdi bu çok kısa vadede alınmış bir politikalar, kararlar değil. Uzun erimli. Niye? Ben bir örnek vermek isterim buna. Biz çok ön plana çıkmadı ama 2025'teki 12 günlük savaşı 17 yıl boyunca çalışmış bir İsrail vardı.
1: Evet.
0: İsrail hava uçaklarıyla bu saldırıyı aslında Yunanistan'a eğitim uçuşu adı altında 1400 kilometrelik uçuşu 17 yıl boyunca önce F-16'larla sonra F-16 ve F-35'lerle çalışmış bir akılla karşı karşıyayız. 17 yıl buna çalışan bir açık söylemek lazım. Bir aklın bunu çok kısa vadede veyahut da düşük profilli bir hedef olarak tuttuğunu düşünmüyorum. Bu hedefi uzun çerçevede. Bakın bunu şuradan da anlayabiliriz. Şimdi uzun vadede İran'ı zorlayacak noktalardan birisi ne? Bana soracak olursanız özellikle bu kadar ekonomik ambargolarla beraber içeride sorun yaşıyorken rejim tartışılıyorken hatta son protestoları hatırlarsınız. Evet. Burada ekonomi temelli çıkmıştı. Şimdi bunu iyice derinleştirmek isteyen savaşın belli bir noktada diyelim ki düşük seviyede veyahut da bir geçici ateşkes veyahut da bir barış anlaşması olsa bile içeride rejimin bir şekilde toplumun günlük hayatının karşılayamadı ve bunun karşılığında da tekrar ayaklanmaların başlayıp rejimin devrildiği bir süreç olarak adlandırıyor. Tabi bunun yanında askeri kartını da her zaman tutmaya çalışıyor. Şimdi ben bir pencereden bahsederken şundan bahsetmek istemiştim aslında. Bugün Yemen'in devreye girmesi Yemen'in de tekrardan hedef olması anlamına geliyor. Şimdi bunların her birinde sağa şuna dönüyor. Biz neyi görüyoruz? Yemen'in karşısında Somaliland'ı tanımaya çalışan, daha doğrusu tanıyan, burada üs almaya çalışan

0: Aslında bir anlamda Yemen'i tamamen etki denetim altına almaya, ama bununla beraber İran'ın direniş eksenini Lübnan'da olsun, evet, baktığımızda özellikle Yemen'de olsun, buralarda kıskaça alıp bunları bahane edip hatta bu bunun üzerinden yeni bir konsept devreye sokmaya çalışan İsrail var.
1: Şimdi isterseniz bir virgül koyalım. Serkan hocamız da bizlerle birlikte. Çünkü biz evet şu anki cepheyi konuşuyoruz ama şu an itibariyle Ekber Karabağ da yayınımıza katılmış durumda. İrfan Sapmaz yine bizlerle birlikte şu dakika itibariyle. Serkan hocam size döneceğim ama hemen isterseniz bir izninizle sıcağı sıcağına bir Tahran'a gidelim. A Haber ekibine Ekber Karabağ bizi bekliyor. Tabii onlar için çok daha hareketli bir gece. Ekber günaydın. Kolaylıklar diyelim. Şu an itibariyle Tahran'da nedir durum? İsrail'in de bir saldırı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu saldırılarda nereler hedef alındı, bir can kaybı var mı ya da kimler hedefteydi? Detaylı bilgiler var mı?
2: Teşekkür ederim Gökhan. Sana iyi yayınlar dilerim. Tahran'da an itibariyle patlama sesi duyulmuyor. Saat 4.30 civarında en az 2 kez ben patlama seslerini duydum. Daha sonra da son yayınımızı aktardığımız üzere İran'dan itfaiyeden gelen açıklamada bu saldırıların şehir bölgesiyle şehir bölgesi içinde olmadığı, şehir dışında olduğu ifade edildi. İsfahan'dan gelen bilgilerde de İsfahan Valiliğinden yapılan açıklamada can kaybının olmadığı ifade edildi. Şu ana kadar bildiğimiz şu ki Tahran, İsfahan, Tebriz, Kereç ve bazı noktalara yönelik saldırılar olmuş. İsrail'in gelen açıklamada bu saldırı
1: Ekber, senden detayları almaya devam edeceğiz ama sesle ilgili bir sorun var. Onu hemen bir düzeltelim, ardından seninle konuşmaya devam edeceğiz. Serkan hocamız bizlerle birlikte, İrfan Sapmaz bizlerle birlikte. Serkan hocam tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gidelim, ondan sonra sözü size bırakacağım. İrfan, bir kez daha kolaylıklar dilerim. Gece boyunca aralıksız bir şekilde devam ediyorsun yayınlara. Amerika Birleşik Devletleri'nden şu an için İsrail'den gelen bu saldırıya bir tepki ya da bir yorum var mı? Bir yandan da Trump'ın Netanyahu ile gece görüştüğünü biliyoruz. Sert mesajlar da geldi. Sence bu saldırı karşılıklı bu füze atışlarıyla bitti mi, yoksa devamı gelecek mi gün içinde?
3: Devamı gelebilir diye düşünüyorum. Marco Rubio'dan ilk açıklama. Donald Trump'tan şu ana kadar herhangi bir açıklama yok. Donald Trump saldırma, karşılık verme demişti. Ama karşılık verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya sordular. Marco Rubio da diyor ki ancak bir ülke bir ülkeye saldırdığı zaman aptal olmak lazım karşı ülkeye o saldırıyı yapmamak için. İsrail de diyor aptal bir ülke değil diyor. İlk resmi tepki Marco Rubio'dan geldi. Ama en önemlisi tabii Donald Trump'ın ne söyleyeceği. Çünkü Donald Trump yaptığı açıklamada görüşeceğim, kontrol bende mesajı vermişti ve saldırma demişti. Bizzat kendisinin açıklaması. Ama üzerinden yaklaşık bir buçuk saat geçmeden İsrail Netanyahu saldırı emri verdi. Şimdi bütün Amerika'nın akım medyasında manşetler bu. Donald Trump saldırma dedi, Netanyahu saldırdı. Yani bunun sonucunu bekliyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri ana akım medyası. Tabii Donald Trump'ı ben bu işin son derece sinirlendirdiğini ve sinirlendirmeye de devam edeceğini düşünüyorum. O açıdan Donald Trump'ın nasıl bir cevap vereceği malum. Netanyahu bu sır değil artık. Amerika'da yapılan tüm yorumlarda bu. Donald Trump'ın İran'daki bu barış girişimlerini Netanyahu baltalamak istiyor ve dolayısıyla bu barış görüşmelerinin sonuçlarını baltalamaya çalışıyor, istemiyor. Bu yönden de Netanyahu'nun bu geceki saldırısı, her ne kadar İran ilk önce saldırdıysa da İran malum Lübnan'daki işte saldırılara cevap olarak harekete geçti. Bu açıdan da ana akım medyanın en çok merak ettiği şu anda Netanyahu'ya Donald Trump'ın ne cevap vereceği. Çünkü Gökhan malum birkaç gün önce de Netanyahu ile Donald Trump arasında telefon konuşmasında çok sert ve küfürlü tartışmalar geçmişti. Donald Trump hakaretlerde bulunmuştu Netanyahu'ya. Evet. 5 dakikalık en son kısa bir görüşme olmuştu. Burada tam olarak ne konuştuğunu
1: peki,
3: bilmiyoruz ama
1: İrfan, şunu sormak istiyorum. Son saldırı, yani gece Ekber'de az önce söyledi 4.30 sıralarında, Türkiye saatinde 4.30-5 sıralarında gerçekleşen İsrail'in saldırısı ya da misillemesi Trump'ın izniyle gerçekleşmiş bir saldırı mıdır, yoksa Trump'a rağmen mi yapılmış bir saldırıdır?
3: Ben ona Donald Trump'ın ya sen saldır ama ben öbür taraftan da işte benim haberim yok derim gibi bir şey diyeceğini zannetmiyorum. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin dev bir istihbarat topluluğu var. 850 milyar dolarlık bir bütçeye sahip 18 ayrı istihbarat teşkilatı İsrail ve İran üzerinde kuşmuşsa haberi olur. Bundan Donald Trump'ın haberinin olmaması imkansız. Ama ben Donald Trump'ın bizzat ikili oynayıp buna katılmıyorum. İkili oynayıp sen vur bana da sorarlarsa benim de haberim yok derim gibi. Yani çünkü 2-3 gün önce çok hala Amerika Birleşik Devletleri ana akım medyasında tartışılıyor. Netanyahu ile Donald Trump'ın telefon görüşmesi Gökhan. O açıdan da Donald Trump'ın bu girişimlerini ben baltaladığını düşünüyorum işin açıkçası Netanyahu'nun. Onun için de Donald Trump'ın belki haberi olmuştur. Donald Trump'a özellikle o anda müdahale etmeyerek Netanyahu'ya özellikle de İran'ın, hep ben altını çiziyorum, İran'ın İsrail'i cezalandırmasını istemiş olabilir. Çünkü artık bugün itibariyle şu anda saatlerimiz 11.14. Yani 45 dakika sonra Labor Day dediğimiz işçi gününe giriyor Amerika Birleşik Devletleri. Şu an itibariyle Kongre Temsilciler Meclisi tatile giriyor ve arkasından da tüm Amerika neredeyse seyahat halinde olacak ve artık ara seçimler resmen başlamış oluyor bugün itibariyle. Donald Trump bundan sonraki tüm dikkatini şüphesiz Gökhan, sen de çok yakından takip ediyorsun Amerika'yı, artık ara seçimlerine çevirmiş vaziyette. Böylesi bir durumda ben Donald Trump'ın ikili oynayıp Netanyahu'ya sen vur orayı diyeceğine çok ihtimal vermiyorum işin açıkçası.
1: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Bir Tahran'a bir kez daha dönelim. Ekber Karabağ bizlerle birlikte. Ekber, bir kez daha günaydın. Şimdi şu an itibariyle İran'da, Tahran'da tablo ne? İranlı yetkililerden saldırıların devamının geleceğine yönelik açıklamalar var mı? Ne biliyoruz?
2: Gökhan, az önce seste problem vardı. Ben tekrarlamamda fayda var diye düşünüyorum. Şu an itibariyle Tahran'da patlama sesi duyulmuyor. Yani öyle görünüyor ki taraflar belki saldırıları bu şekilde sınırlı tutacaktır. İşte günlerdir İran-Lübnan meselesi dolayısıyla İsrail'e bir saldırı yapacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu ve o uyarısını da gerçekleştirmiş oldu. Zaten devrim muhafızlarından da o saldırılar yapıldıktan sonra işte bu da bir uyarı saldırısıdır yönünde de bir açıklama geldi. Ardından da eğer İsrail bize saldırırsa daha misliyle karşılık veririz yönünden açıklama geldi. Öyle görünüyor ki İsrail'in saldırıları da İran'da sınırlı saldırıdır. Ben Haziran saldırılarını da hatırlıyorum. O 40 günlük saldırıları da hatırlıyorum. Çok özellikle son ilk saatlerde çok yoğun bir şekilde peş peşe saldırılar söz konusu oluyordu. Ancak bugün Tahran'a yönelik saldırılar az önce de belirttiğim üzere takribi olarak 4.5 sıralarında oldu ve daha devam etmedi. Diğer taraftan Suudi Arabistan'da da sirenlerin çaldığına ilişkin bazı haberler söz konusuydu. İran'dan bu konuyla ilgili de bir açıklama geldi. İran Devlet Televizyonu geçtiği bir haberinde adını açıklamadığı bir İranlı yetkiliye dayandırarak İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırısının olmadığını duyurdu. Suudi Arabistan medyası da işte bu siren sesinden sonra durumun normal olduğunu duyurmuş oldu. Muhtemelen belki o siren sesi işte yanlış bir şekilde, evet, belki yanlış bir nesle algılanarak yapılmış olabilir.
1: Ekber, bir de son olarak şunu sorayım. Amerika Birleşik Devletleri zaten zaman zaman, geçtiğimiz haftada seninle yapmış olduğumuz yayınlarda, özellikle Kecm Adası'na yönelik, Kürmüz'e yönelik saldırıları zaten sürüyor. Önümüzdeki saatler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e eşlik edeceği yeni bir saldırı dalgası başlatma ihtimali var mı? Çünkü biz İsrail'i konuştuk ama bir de işin Amerikan cephesi var.
2: Evet, yani havaya bakıldığında sürekli bir şekilde İrfan da orada anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e eşlik edeceği şu an aşamada düşünülmüyor. Dediğim üzere öyle görünüyor ki genel hava, bu benim değerlendirmemdi. Yani baktığımda şimdi ben de az önce de söyledim. Haziran Savaşı'nı da birebir yaşadım. Ve o 40 günlük savaşı da. O 40 günlük savaşta ilk saatte ben yayındaydım. Yani ülke liderinin ofisi vurulduğunda yani Tahran'a yönelik bir saat boyunca sürekli bir şekilde saldırılar söz konusu olmuştu. Özellikle bu saldırıların ilk dakikaları çok yoğun bir şekilde ve sürekli bir şekilde yapılıyor. Ancak şu an için aynı şey söz konusu değil. Öyle görünüyor ki taraflar saldırıları bu kadarla sınırlı tutmuş olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri bu olaylara girir mi? Donald Trump'ın tavrına bakıldığında bu saldırılara girmeyeceği ve muhtemelen saldırılar belki Pakistan üzerinden arabuluculukla bu şekliyle dondurulmuş olacak ve taraflar tekrardan müzakere sürecine geri dönecektir.
1: Evet, şu an bir yandan da gelen görüntüleri hemen hatırlatalım. Tel Aviv'den, bize göre ekranın sağ tarafında Tel Aviv'den gelen görüntüler, yine sol tarafında ise İran'dan az önce İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara ilişkin görüntü. Ekber, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi sen de görebiliyorsunuz İran'daki o patlama, yangın görüntüleri. Nerelere hedef alındı? Evet. Şimdi Tahran Havalimanı'nın vurulduğuna ilişkin bilgiler vardı. Meşhed'de bir havalimanı'nın vurulduğuna ilişkin bilgiler var mı? Tam olarak nokta açıklandı mı vurulan yerlere ilişkin?
2: Ben birkaç şehrin az önce de ismini söyledim. Meşhed'i duymadım esasında. Meşhed İran'ın tam doğu kesiminde bulunuyor. İşte Tahran, İsfahan, Tebriz, Kereç,

0: internet açık. Yani o 40 günlük savaşın tersine internet açık. Yani bu saldırılar geniş çaplı olsaydı sürekli bir şekilde internete görüntüler düşerdi.
1: Evet. Ekber Karabağ'a teşekkür ederim. Yayınımızda Ekber'den detayları almaya devam edeceğiz ama bir süredir bekletiyoruz. Serkan Hocam'a hemen dönmek istiyorum. Serkan Gündoğdu ile birlikte. Serkan Hocam, şu an itibariyle, yani saatlerimiz 6:20 geçiyor. Şu an itibariyle tablo bize ne gösteriyor? Sadece sınırlı karşılıklı saldırılarla biten bir süreç mi? Hayır. Daha büyük bir saldırının habercisi mi bu yaşananlar?
2: Ben biraz daha olayı, az önce Cihan Hocam olsun, gerek İrfan abi olsun, hepsi biraz böyle bölgesel ve ülkeler açısından değerlendirdi. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor. Özellikle Şubat'tan beri, hatta 12 gün savaşları dediğimiz geçen seneden beri başladığı duruma göre, nazara biraz daha İran süreci hem diplomatik hem de stratejik açıdan çok iyi yönettiği sonucunu da ortaya koymak gerekiyor. Şöyle ki, ilk başladığı zamanlarda belki ABD'ye karşı ve İsrail'e karşı kendi ülkesini, rejimini ve bölgelerini, topraklarını savunmak üzere bir mücadele gösteren İran'ın şimdi artık biraz daha bölgedeki gelişmelere yön verme noktasında bir direnç gösterdiği konumuna geldiğini de görmek gerekiyor. Aslında ilk zamanlarda gerek devrimi, gerek rejimi korumak adına, gerekse nükleer saldırılara karşı, özellikle nükleer tesislere yönelik İran'ın kendisini korumaya aldığı dönemden, şimdi biraz daha böyle direniş ekseni dediğimiz, özellikle İran'ın en büyük destekçilerinden biri Lübnan'ın ve oradaki Hizbullah unsurlarının bir nebze hem varlığını devam ettirebilmek hem de Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik bir müzakere aracı ve kartı olarak artık İran'dan olayı çıktığı, biraz daha böyle İran'ın çevrelerine doğru yayıldığı bir duruma geçti. Şimdi İran'ın biraz daha baktığımızda, evet, siyasi elitleri, az önce Cihan Hoca da, Ekber Bey de bahsetti, birçok üst düzey komutanlarını kaybetti. Biraz daha böyle savunma hattında ya da ülkenin geneli itibariyle birçok zayiatlara maruz kaldı. Ancak bu yine de beklenen İsrail'in ve özellikle ABD'nin beklemiş olduğu bir İran sonucunu vermemişti. Ve buna bağlı olarak da İran'ın biraz daha böyle hem kendisine gelen o özgüveni hem de o savaşın seyri noktasında kaybetmemiş olmanın, henüz kaybetmemiş olmanın ya da söyleyelim, bir kazanımı, bir gücü olarak, bir motivasyonu olarak artık savaşın çevresini ve cephelerini biraz daha genişlettiğini, biraz daha İran'ın sınırları dışarısına aldığını gördük. Bu durumda da yine aynı şekilde söz konusu oldu ve Lübnan bir nebze artık müzakere konusu olmaya başlamıştı. Biz ilk savaşın başladığı günlerde belki İran'a bir kara harekatını bekliyorduk ya da ABD'nin söylemlerinden, Trump'ın o biraz daha böyle saldırgan ya da daha bir ofansif tavırlarla savaşın seyrine yönelik ifadelerinden, biz İran'ı daha kötü bir akıbet bekliyorken, daha kötü bir akıbet bulacağını zannederken, tam tersi İran ülkesini ve rejimini ciddi bir şekilde korumak suretiyle o gösterilen savaşa karşı ciddi bir direnç göstermiş oldu. Lübnan'daki durumda da yine aynı şekil bir senaryoyla karşı karşıyayız. Belki İran'ın biraz daha böyle hem Lübnan'daki varlıklarıyla birlikte Lübnan'ın da mevcut durumunu da değerlendirdiğimizde, bölgesinde daha etkili, daha savaşın seyrini belirleyen bir aktör olma rolüne geçtiğini gördük. Bunu biraz daha hem stratejik anlamda çok iyi, az önce ifade etmek istediğim buydu, yönetti, hem de uluslararası kamuoyuna, dünya kamuoyuna yapılan o saldırılarının nedenle haksızlığa maruz kaldığını da diplomatik platformlarda çok sedile getirdiğini de gördük. Gerek Araksi olsun, gerek Mesut Pezeşkian olsun, gerekse Hamaneylerin diyelim artık sesli ve görsel videolarıyla yayınlamış olduğu o mesajlarında dünyaya hep şunu dile getirmeye çalıştılar. İran haksız bir saldırıya maruz kalıyor, ülkesini korumak durumunda ve İsrail'in yapmış olduğu bölgedeki yayılmacı haydut devlet rolüne karşı bir duruş sergilediğini dile getirmeye çalışıyordu. Burada biraz daha olay aslında Trump'ın da söylediğini çok tersine geliştiğini de belirtmek gerekiyor. Savaş başladığı ilk günlerde Trump birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde biz savaşı bitireceğiz ve taraflar arasında bir barış imzalayacağız ya da bir barış oluşturacağız diye beklerken, şu anda savaşın 100. gününü aştı. Kaç aydan sonra tekrar bir dondurulmuş sorun haline geleceğini bahsetmiştik. Bölgede her dakika tansiyonun yükselmesine ya da araçlar olarak kullanılmasının bakımından değerlendirildiğinde, her iki ülkenin de istediği anda bu bölgedeki o sıcak çatışma dinamiklerini kullanmak suretiyle bölgedeki tansiyonu ve gerilimleri yükseltme
1: peki
2: noktasında
1: hocam, dondurulmuş bir
2: araç
1: çatışma.
2: Olarak kullanacağımı söyledim.
1: Dondurulmuş bir çatışma ifadesini kullandınız. Şimdi Hürmüz'ün kapalı olduğu

0: Çatışmaların donduruldu bu tablo. Kimin işine gelir? Bir de dünya küresel açıdan baktığımızda petrol fiyatları şu an yeniden 100 dolar sınırına kadar gelmiş durumda. Bu tablo tüm dünya için ne kadar sürdürülebilir?
1: Yani aslında biraz sürdürülebilirliği noktasında riskler taşıyor. Tabii bu konu hem İran açısından da çok riskli olduğu kadarıyla ABD açısından da çok riskli. Tarafların bu durumu dünya kamuoyuna nasıl ifade ettiği ve nasıl izah ettiğiyle de çok alakalı. Savaşın başladığı günlerden itibaren aslında ben İran özellikle Hürmüz kartını biraz daha ciddi ve daha dikkatli kullanması gerektiği noktasında çokça fikir beyan etmiştim. Şöyle ki çünkü Hürmüz Boğazı'nda Körfez'de birçok Arap ülkesinin hem kullanım güzergahı, ticaret yaptığı bir güzergah. İkinci bir gerekçe de yine İran'ın özellikle petrollerinin de transferinin yapıldığı ve özellikle Çin'le olan ticaretinin yapıldığı ana arterlerden biriydi. Bu noktada bu kartın çok stratejik ve çok hassasiyetle kullanılması gerektiği noktasında özellikle kanaat etmiştim. Çünkü şöyle ki nihayetinde savaşın bir kısmında yine Türkiye'nin arabuluculuğuyla o Körfez ülkelerinin ve Arap ülkelerinin işte Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Bahreyn vesaire biraz daha böyle İran o saldırgan tavrının altında bu vardı. İran bu savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatmak suretiyle bize de zarar veriyor şeklinde. Tabii bunu ABD ve İsrail çok ciddi bir şekilde bir manipülasyon yapmak suretiyle İran'ın kucağında ciddi bir risk, bir bomba, bir tehdit olarak bırakmayı düşünürken İran burada çok stratejik bir hareket yaparak kendi dost ve müttefiki ülkelerle olan trafiğin hala devam ettiğini, sadece aslında ABD'ye destek olan ve ABD'nin bu noktada İsrail'le birlikte kendi ülkelerine yönelik yapmış olduğu haksız saldırılara karşı bir direnç göstermek suretiyle Hürmüz'ü kapattığı kartını çok iyi oynadı. Nihayetinde evet petrol rezervleri ve özellikle piyasası noktasında sadece petrol de değil, petrolden üretilen ürünlerden bahsettiğinde de yine gübre olsun, petrokimya ürünlerin olsun, buradan ciddi bir trafiğin, ciddi bir ekonomik girdinin ya da işte fiyat mekanizmasının belirleyici nokta olduğunu da düşündüğümüzde tüm dünya için aslında dediğiniz gibi risk tehdit eden ya da uzun vadede ciddi bir sorun teşkil edecek, sorun oluşturacak bir konu, bir bölge olduğunu da belirtmek gerekir. Tabii bu süreçte biraz daha tabii savaşlarda karlı çıkan olmaz elbette. Savaşın kazananı da olmaz. Her halükarda her iki ülke, her üç ülke açısından da ciddi bir hem ekonomik hem de politik bir külfettir. Ancak daha uzun vadede Hürmüz'ün bu şekilde kalmış olması, ki nihayetinde devletler şu anda alternatif enerji hatları, alternatif enerji kaynakları üzerinde var olan o petrol arzındaki kısıtları tedarik etmek adına bazı alternatifler arayışının içerisinde, ancak nihayetinde uzun vadede baktığımızda petrolün o fiyatlarındaki ciddi dalgalanmalar açısından önemli bir sorun. Evet.
0: Haliyle hocam bir virgül koyayım isterseniz. Bir haritamıza da dönelim. Cihan hocamızla bir süredir bekletiyoruz. Tam siz Hürmüz'den bahsetmişken ama sizin de dahil olmanızı isteyeceğim. Aynı şekilde İrfan da bizi dinliyor. İrfan da dahil olmasını isteyeceğim. Bir haritamıza dönmek istiyorum şu an. Cihan hocam, şimdi haritamıza dönelim. Biz evet şu an karşılıklı saldırıları konuştuk. Yemen'i konuştuk ama bir gerçek var ki Hürmüz. Savaşın 100. gündeyiz. Genel olarak baktığımızda neredeyse 2,5 aydır kapalı. Şimdi buranın kapalı olması, buraya yapılan saldırı bizi hangi noktaya getirdi şu an?
2: Şimdi aslında Serkan hocam bir şekilde kıymetli hocam ifade etti ama şunu da eklemek istiyorum. Yani şimdi evet Hürmüz Boğazı çok önemli bir kart. Şimdi dünya enerji dünya enerjisinin %20'sinin geçtiği bir yerden bahsediyoruz. Ama tabii sadece bundan bahsetmiyoruz. Biz belki hep klasik olarak şunu düşündük Gökhan Bey. İşte evet petrol ürünlerinin geçtiği yer. Yani doğalgaz var. İşte bununla beraber yine baktığımızda doğalgaz, petrolün geçip dünya piyasalarıyla buluştuğu nokta. Ama sadece bundan bahsetmiyoruz. Bugün özellikle endüstriyel tarımda kullanılan gübrelerden, hatta MR cihazlarına kullanılan ve oldukça önemli bir soğutulmasında kullanılan helyum gazına kadar aslında birçok sektörü, birbirle bağlantılı sektörü etkileyen aslında ürünlerin geçiş noktası olduğunu söylememiz gerekir. Tabii enerji burada elbette ki birinci sırada. Şimdi şunu yaşamaya başladık aslında ufak ufak Gökhan Bey. Neydi o? Enerjinin özellikle petrol fiyatlarının artması. Şimdi petrokimya ürünlerinin petrol fiyatlarının artması demek birçok sektöründe etkileniyor olması demek.
0: Evet.
2: Hangi anlamda?
0: Tüm hayatımızın etkileniyor olması.
2: Çok yaşayın. Yani çok basit, belki kıymetli izleyicilerimizin anlamda anlaması için giydiğimiz kıyafetten yediğimiz tüm gıda ürünlerine kadar hepsinde biz aslında enerji kaynaklarında artan fiyatta buraya yansıdığını görüyoruz. Şimdi tarımda bile örneğin değil mi bir traktör kullanıyorsunuz ve o traktörün girdi maliyetleri artmış vaziyette. Evet.

0: Ve bunlar da ister istemez tabii hemen hemen tüm dünyadaki sofralarda insanların daha pahalıya ürün alması
1: şöyle
0: anlamına geliyor.
1: 64 yine sizlerle bu savaş öncesine yayın yaptığımız 63-62 dolar hani 66 dolarları telaffuz ettiğimiz günlerdeydik. 70 doların altındaydık. Şu an itibariyle baktığımızda 96 dolar yani 20-30 dolarlık bir artış var. Bu çok ciddi bir artış.
0: Evet çok haklısınız ama belki burada şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Serkan Hocam bahsetti o kısımda tekrar düşmek istemem ama çok garip bir durum da var aslında Gökhan Bey. Ya biz etkileri tam olarak şu anda görmüyoruz. Aslında önümüzdeki süreçlerde bunu çok daha ciddi tüm dünyada küresel bağlamda yaşayacağız. İkincisi burada Trump da bunu ifade etmişti. Bir şekilde 100 doların üstüne çok fazla da çıkmadı. Aslında beklentiler daha çok büyük evet. yöndeydi. Yani 200-300 dolarlar hatta konuşuluyordu. Varil başına fiyatlar buraya mı çıkacak diye. Fakat ben şunu söylemek isterim. Şu an için bu fiyatlar artmamış olsa bile burada şunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ülkelerin kendi içerisinde tuttuğu rezervler ve özellikle açık denizlerde biliyorsunuz hem Rus hem de İran yanlış hatırlamıyorsam ama İran da olması lazım. Evet. Tankerlerindeki muafiyet getirdiler ve o petroller piyasaya sürüldü. Biraz daha uzun solukta bunun sanki problemini tüm dünya olarak yaşayacağız. Ama şunu söylemek isterim burada. Hürmüz Boğazı'nda çok garip bir aslında Pandora'nın kutusu açıldı. Hı. Çok belki de daha çok karmaşık bir hale geldi. Şöyle karmaşık hale geldi. Birincisi İran'ın burada artık bir beklentisi var. Hatta Boğazlar Geçiş Komisyonu'nu kurdular. Hı. Ama şimdi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'nda
1: da... İsterseniz bir Hürmüz'ü açalım.
0: Evet.
1: Şimdi bu karışıklığı bir anlatalım. Tamam. Nerede işler karıştı burada artık?
0: Burada işler nerede karıştı? Açıkçası bana sorarsanız Körfez'in hepsinde karışmıştır ama tabii elbette biz şöyle ben biraz daha geniş bir çerçevede çizeceğim. Bir de burada şöyle gösterelim. Şu bölgede Amerika ablukası. Burası da aslında şöyle çizelim belki Gökhan Bey ama geçiş ve giriş kısımlarından bahsedecek olursak. Şimdi burasının evet çok büyük önemi var. İsrail özür dilerim. İran bu kartı çok güzel kullandı. Nasıl kullandı? Buradan geçişleri engelleyerek aslında bir bağlamda da şunu gördük. Amerika'yı da belki bu ateşkes sürecinde o kartlardan birini kullandı. Fakat bana sorarsanız iki problem de ortaya çıkmaya başladı burada. Ve bu iki problem de şu. Birincisi Boğazlar Geçiş Komisyonu kurduğunu ifade etti. Hı hı. Şimdi bu deniz, Birleşmiş Milletler'in deniz hukukunda çok tartışmalı bir nokta. Çünkü transit yollar, boğazlar, geçiş ortak su yolu olarak kabul ediliyor. Burada ciddi bir problem var. Diğer ülkeleri yani Körfez ülkelerinin bypass edilme süreci var. Bu başlı başına bir problem olarak devam edecek. Yani savaştan önceki statikosuna dönerse gerçekten de belki bu bile kabul edilebilir. Tekrardan bir süreci getirecek.
1: Bizim Hürmüz gibi bir problemimiz yoktu dünya olarak 100 gün öncesinde.
0: Çok haklısınız ki. Şimdi çok garip bir şey değil mi? İran'a savaş açıyorsunuz. Boğaz açıktı. Sonrasında bugünkü ana noktalardan birisi şu. İşte aslında o karmaşıklaşan noktalardan birisi şu. Bir problem yokken savaşla beraber şimdi barış anlaşmasında Trump neyi söylüyor? Hürmüz Boğazı'nın açılmasını. Yani çok enteresan bir şey. Aslında bu süreç belki bu noktada da çok ileride çok garip bir noktaya gelecek ama ikinci şunu söyleyerek bırakayım.
1: Hemen İrfan'a gideceğim son sözü vereceğim.
0: İkincisi de şu Hürmüz kartını çok fazla kullandıkça bu Boğazlar Komisyonu üzerinden hareket ettikçe İran buradaki geçişler dünya ekonomisini zorlamaya başladıkça bakın diğer ülkeleri de aslında çok sert tepkileriyle karşılaşabilir. Kartı çok fazla kullanmaya kalkarsanız bence Gökhan Bey bu kart size bir dezavantaj da getirmeye başlayabilir.
1: Şimdi o dezavantajı konuşacağız. Daha Hürmüz konusu çok sıcak. İrfan Sapmaz'a hemen son sözü ben bırakmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne veda edeceğiz. İrfan şimdi 100 dolar sınırına yeniden geldik. Hürmüz kapalı. Belirsizlik devam ediyor. Trump diyor ki biz iyi bir noktadayız. Görüşmeler devam ediyor. Sence tam da artık seçimleri bu kadar sıcağı sıcağına konuşurken Trump için bu yük daha ne kadar taşınabilir?
2: Çok fazla taşınamaz. 27 Şubat itibariyle yani 28 Şubat'tan bir gün önce hep altını çiziyorum. Bir galon benzin sürekli arabama benzin aldığım için çok yakından takip ediyorum. Bir galon benzin yani 3.75 litreye denk geliyor. Normal benzinden bahsediyorum Gökhan. 2 dolar 69 sente alıyordum. Hı. Bugün itibariyle ki 4.5 sularında Washington DC saatiyle yaklaşık bir 30-40 sentlik bir artış olduğunu biliyorum. Yarın şimdi sabah kalktığımda benzin istasyonu her yer benzin istasyonu. etrafımızda. En ucuz benim tabii aldığım yerlerde şu an itibariyle sanıyorum 4.45 ya da 5 dolara yaklaşmıştır ki Kaliforniya gibi, New York gibi bazı eyaletlerde nüfusun çok yoğun olduğu, araç sayısının çok yüksek olduğu yerlerde 8-10 dolar olduğunu biliyoruz. Onun için de Donald Trump'ın bu yükü çok daha fazla taşıması mümkün değil. Çünkü Amerikan toplumu bundan son derece rahatsız. Amerikan toplumunu Amerika Birleşik Devletleri'nin İran dolayısıyla güvenliği ilgilendirmiyor. Cebinden çıkan paraya bakıyor Amerikan toplumu. O Donald Trump bunu çok iyi bildiği için dikkat ederseniz sonuna kadar sürekli olarak her gün işte anlaşmanın sonuna geldik, İşte bugün yaptığı açıklamada da pazartesi salı bir anlaşma imzalayacaktır gibi sürekli zamana yaymaya çalışıyor. Ama daha fazla zamana yayabileceğini zannetmiyorum. Çünkü demokratlar bunu çok kullanıyorlar. İşte Temsilciler Meclisi'nde yapılan savaş yetkisi yasasında 4 cumhuriyetçi demokratlar safına geçti. İlk kez kaybetti Temsilciler Meclisi'nde. Senatoru da kaybedebilir yeni bir oylamada. Bu açıdan durum Trump açısından baktığımız için son derece kritik. Bunu da Netanyahu bildiği için Gökhan sürekli olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'ın üzerine göndermeye çalışıyor. Sabote etmeye çalışıyor. Bu açıdan Donald Trump'ın durumunu ben çok iç açıcı olacağını zannetmiyorum. Şayet Temsilciler Meclisi'ni şu an itibariyle kaybetmiş görünüyor, senatoyu da kaybederse artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak hiçbir yasayı Temsilciler Meclisi'nden ve Senato'dan geçiremeyecek. Evet. Sadece başkanlık kararnameleriyle önümüzdeki yaklaşık 2,5 seneyi götürmek zorunda kalacak. Onun için de Donald Trump'ın her ne kadar şu anda karşılıklı bir saldırı gerçekleştiyse de tamamıyla bu işi söndürmeye çalışacağını düşünüyorum.
1: İrfan Sapmaz, Amerika Birleşik Devletleri'nden gece boyunca yayınımıza eşlik etti. İrfan'a çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Tabii orada yeni bir gün artık girilecek. Aynen. Konuşmaya devam edeceğiz. İrfan Sapmaz'a teşekkür ederim. Serkan Gündoğdu yayınımızla birlikte Cihan Günyer'leyiz. Cihan hocamız az önce sözünü kestik. Bir kez daha ben Cihan hocama dönmek istiyorum. Ardından Serkan hocama döneceğim. Şimdi hocam, Hürmüz'ü konuşuyoruz ama bir de bu başlığımız daha var. Yani Lübnan. Şimdi neden tüm başlıklar, tüm sorunlar hem Hürmüz hem de Lübnan'a takılmıştım diyor. Lübnan neden önemli her iki taraf için de?
0: Lübnan her iki taraf için önemi aslında şöyle ifade etmek gerekir. Birincisi İsrail şu şekilde adlandırıyor. Lübnan'da özellikle Hizbullah. Hizbullah da şöyle söylemek lazım. Hem Lübnan siyasetinde siyasi bir parti olarak etkin ama aynı zamanda da çok güçlü bir askeri güç. Yani ve işte o vekil güçleri dediğimiz İran'ın müttefikleri ama aynı zamanda İran için çok önemli olan bir örgüt. Şimdi bunun burada yer alıyor olması ve paralel de diyebiliriz. Yani devlet altı bir aktör olarak oldukça neredeyse devlet yönetimi şeklinde hareket ettiğini söylememiz gerekiyor. Ve bu bir direniş ekseninin parçasıydı ama en önemli parçasıydı. İşte Suriye sahası vardı, Irak sahası vardı. Şimdi Suriye sahasını kaybetmiş bir İran'la karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Esed rejiminin devrilmesi ve devrimle beraber aslında Suriye sahası gitti. Şimdi diğer taraftan Lübnan'da Hizbullah'ı da kaybederse şimdi Lübnan'ı da kaybetmiş oluyorsunuz. Şimdi burada direniş ekseninde veyahut da sizin vekil güçlerinizin olması demek aynı zamanda buralarda etki kurmanız anlamına geliyor. Yani bugün Lübnan, Suriye'yi şimdilik bir kenara bırakalım artık. Burada bir devrim gerçekleşti. Irak üzerinde okuduğumuzda şimdi 45 yıl boyunca sizin bir ördüğünüz direniş ekseni politikanız vardı. Bu aynı zamanda bir ön cepheydi. Ön cephe olduğu zaman özellikle İsrail veyahut da işte Amerika ile ön cephelerde savaşma politikası nedir? O merkezde, yani İran kendi sahasında bu savaşı yaşamıyordu. Tabii 2025 yılıyla artık bunun da yıkıldığını gördük. Ama aynı zamanda da buralarda politika belirlemenize neden oluyor. Çünkü buradaki vekil güçleriniz ve Şiilik üzerinden aslında bir etki kuruyorsunuz. Ve şimdi burada baktığımızda eğer ki siz Lübnan'da Hizbullah'ı da kaybederseniz bir kalenizi daha kaybetmiş oluyorsunuz.
1: Geriye bir şey kalmamış oluyor.
0: Çok haklısınız. Şimdi Irak sahası kalmış olacak. Aslında şöyle bir politika da var. Pek konuşulmuyor ama arka planda şu işliyor. Lübnan'daki hükümeti hem de Cumhurbaşkanı'nı açıkçası Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle geldi. Ve baktığımızda da aslında Hizbullah'ın biraz pasifize edilmeye burada çalışıldığını görüyoruz. Bakın Irak'ta da şimdi Irak merkezi hükümetinin bir yaklaşımı var. Tüm devlet altı aktörlerin, yani Haçlı Şabi'den tutalım Peşmerge'ye kadar hepsinin merkezi güçle toplanmasını istiyor. Bu da aslında baktığınızda İran'a karşı bir politika. Şimdi bunların bir kenara koyduğumuzda İsrail açısından da Lübnan hem istikrarsız bırakalım, aslında yani baktığımızda kendisine tehdit olmayacak. Burada tehdit oluşturan Hizbullah ama aynı zamanda İran'ı yenmiş olursunuz
1: İsterseniz
0: burada.
1: İsterseniz burada kim ne istiyor dediğimizde İsrail tarafından başlayalım. Şimdi İsrail özellikle Litani Nehri'ni burada devamlı bahane ediyor. İsrail ne istiyor burada? Hizbullah'ın ne yapmasını istiyor?
0: Açıkçası şunu söylemek lazım. Hizbullah'la beraber İran'ın tüm etkisinin burada kırılmasını istiyor. Ama ikincisi şöyle bir süreçte var. Burada başarılı bir devletin de ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü başarılı bir devlet demek, bakın bugün Suriye açısından da düşünmemiz gerekiyor. Tamamen istikrarlı, başarılı bir devlet olması demek, sizin karşınızda artık sizin bu yayılmacı politikalarınıza tepki gösterecek güçlerin olması anlamına geliyor ki bu bağlamda da bunu bertaraf etmeye çalışıyor. Tabii bakın ben aslında bir başka şekilde daha düşünüyorum. Burada Hizbullah aslında Lübnan'da pasifize ettikten sonra veyahut da bu tehdidi ortadan kaldırdıktan sonra, İran'ı da kaldırdıktan sonra ben İsrail'in bu pozisyonda durmaya devam etmeyeceğini, Suriye'nin güçlenmesi noktasında özellikle bakın Dürzileri şu an konuşmuyoruz ama bir süre sonra konuşma ihtimalimiz var. Çünkü bunu bu sefer Suriye cephesini açmaya çalışacak olan bir İsrail görüyorum.
1: Yani buradaki işi bitirdikten sonra İsrail... Bundan sonra yeniden Suriye'ye doğru bir hareketlenme içine girebilir.
0: Evet, şundan dolayı burada istikrarlı bir devlet yapısı görmek istemiyor. Bakın İsrail şöyle bir gerçeklik var. Bölgede İran'ın etkisini kırmaya çalışıyor ama diğer taraftan da Türkiye'nin etki kurmamasına çalışıyor. Bugün Lübnan üzerinden de baktığımızda Rum kesimiyle veyahut da Yunanistan'la attığı adımlar, Somaliland'ı tanıma girişimleri İran'a karşı olduğu kadar bölgede Türkiye'nin etkisini kırmaya da maalesef yönelik hareketler olduğunu görmemiz gerekiyor. Biraz bu minvalden de okumak lazım. İkincisi şöyle bir durum da var. Şimdi siz bir yaşam sahası, kendi topraklarınızı genişleterek kendinize bir yaşam sahası politikası gerçekleştiriyorsunuz. Ama sizin bahsettiğiniz özellikle Litani Nehri veya hatta işte Zahrani Nehri. Şimdi bunların önemi ne baktığımızda Gökhan Bey? Bunlar aynı zamanda da Orta Doğu'nun en önemli problemlerinden biri. Ne kadar çok petrol varsa ama bir o kadar da su kaynakları yok. Şimdi su kaynağı demek aynı zamanda bu bölgelerdeki tarıma elverişli araziler demek. Buraları da işgal ederek aslında bir bağlamda da hem tarım hem gıda hem de su ihtiyacınızı siz...
1: Bunu gösterelim o zaman.
0: Evet.
1: Şu bölge...
0: Siz benden daha güzel çiziyorsunuz. Size bırakıyorum ama kusura bakmayın. Benden daha iyi kullanıyorsunuz. Onu da hakkınızı vereyim. Bu noktada bir de işin böyle bir kısmı var. Çok fazla şunu görüyoruz. Yani hem küçük aktörlerin İsrail gibi hem orta büyüklükteki İran gibi aynı zamanda da büyük aktörlerin Fransa, Amerika veyahut da İngiltere'nin de Lübnan üzerinden etkisiyle. Bakın Fransa etkisini unutmamak lazım. Fransa'nın Orta Doğu'ya tutunduğu veyahut da etki sahası kurduğu ülke Lübnan'dır. Biliyorsunuz maalesef 1. Dünya Savaşı'nda buraları manda bölgesi yaptıktan sonra bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam zamanında 400'den fazla Fransız okulu ve bu Fransız okullarında yetişen kişilerin de Lübnan siyasetinde etkin olduğunu ve Fransa'ya yakın politikalar ürettiğini biliyoruz. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğimizde aslında İran'ın bununla beraber, yani daha doğrusu Hizbullah'ı pasifize ederseniz İran'ı da buradan çıkartmış oluyorsunuz. Ama İran açısından da durum şu. Tamam, hani klasik lafla önce can sonra canandır ama siz kendinizi koruduktan sonra vekil güçlerinizi tamamen bu barış anlaşmasında bırakırsanız, ya bu dosya ayrı bir dosya olsun, siz bu dosyayla ilgilenin derseniz, işte pasifize edilmesi demek İran'ın etki sahasının, direniş ekseninin, ön cephe üzerinden karşılamanın tüm hepsinin gittiğini görüyoruz. Bugün İran'ın da Orta Doğu'da aslında biraz da Şiilik üzerinden bir etki sahası kurmaya çalıştığını biliyoruz. Bugün bunu yaparsanız yarın Yemen'deki müttefikiniz veyahut da işte Husiler de diyecek ki Hizbullah bunu yaptın, bize de bunu yapabilirsin.
1: O zaman güven kaybedecek. Biz Serkan hocamıza hemen bir dönelim. Serkan hocam, şimdi konuşuyoruz, haritamızı ekranlara getirdik. Lübnan sorunu çözülmeden ya da Hizbullah'la İsrail arasındaki bu problem çözülmeden İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş biter mi?
3: Yani aslında İsrail özellikle savaşın hala bir aktörü olarak, bir tarafı olarak ABD'yi savaşta tutmaya çalıştığının bir bu göstergesi diyebiliriz. Yani biraz daha böyle tarafların ılımlı söylemleri, özellikle Trump'ın bu süreçte biraz daha İran'la olan gelişmeler ve savaşın seyri boyunca yönetmiş olduğu stratejiyi, yürütmüş olduğu strateji açısında özellikle Netanyahu bu süreçte biraz daha ABD'siz bir şey yapmak istemiyor ve bunu yaparken de özellikle İran'ın ya da bölgedeki aktörlerin rahatsız olacağı dinamikleri ve araçları kullanmak istiyor. Bu bağlamda da Lübnan önemli bir araç. Şimdi Netanyahu'nun ve Trump'ın söylemlerine baktığımızda her ikisi açısından ne kadar hayati olduğunu aslında burada görüyoruz. Trump biraz daha İran konusunda belki İsrail'in şartsız, şemasız mı diyelim artık, koşulsuz hiçbir şekilde bir gerekçe sunmaksızın İsrail'in arkasında yanında duruyor. Ancak Lübnan için bu durum aynı şekilde söz konusu değil. Nihayetinde gün içerisinde vermiş olduğu demeçlere de baktığımızda Trump'ın her defasında Netanyahu'yu bu konuda eleştirdiği ve İran'ın asıl hedef olduğu ya da savaşın birlikte seyri noktasında, sürdürebilirliği noktasında destek olduğu kısmının İran-İsrail savaşı olduğu, aksine bölgedeki o çapı genişlemesiyle birlikte İsrail'in yayılmacı politikaları, hatta az önce Cihan Hocam da çokça bahsetti, birçok faktör açısından, İsrail açısından stratejik olan, gerek güvenlik açısından, gerek stratejik boyutlarıyla, gerekse su savaşları ve su tedariki noktasında da önem arz eden, hatta işte o teolojik temellere dayandırıldığı kutsal topraklar, vaat edilmiş topraklar adı altında Lübnan'ın da işte onun Litani Nehri ve güneyi kısmındaki bazı coğrafyaları da katmak suretiyle İsrail hala kafasındaki ya da derin stratejisindeki bölgelere fokuslanmış durumda. Tabii buna karşı olarak da ABD'nin öncelediği bazı diğer stratejik boyutları var. Yani biraz daha böyle nükleer gelişmeler, İran'ın bölgedeki etkisi ve İran odaklı biraz daha böyle örgütlenmiş bir Orta Doğu istemediği. Ancak bunu biraz daha böyle Lübnan-İsrail gerilimi üzerinden ziyade ABD-İran gerilimi üzerinde okumaya çalışan bir ABD var. Bir taraftan da bunun çapını ve etrafını dediğim gibi değiştirmek isteyen İsrail var. Haliyle bu savaşın çok sürdürülebilir değil. Ben özellikle Lübnan noktasında çok fazla beklemiyorum. Şöyle ki, İsrail'in de aslında öncelediği kısım biraz daha beklediği gibi İran'ın çabuk bir teslim olup o hem nükleer güç anlamında hem de bölgedeki o direniş ekseni bağlamında ya da Şii Hilali anlamında bölgedeki etkinliğini ve gücünü zayıflatmak istemesi. Lübnan bu noktada biraz halkadaki zayıf ya da bölgedeki zayıf halka olma hasebiyle İsrail'in her defasında saldırılarına maruz kalarak biraz daha böyle Netanyahu'nun kendine bir politik argüman oluşturmak ya da işte nihayetinde Trump'la birlikte yıl sonunda o da bir seçime girecek ve biraz daha böyle kendi
1: şimdi tam da onu sormak istiyorum hocam. Şimdi Ekim ayı diyorlar, eğer normal bir seçim takvimi işlerse Ekim'e kadar Netanyahu bu savaşı sıcak tutarak bir nevi İsrail halkı üzerinde de bir korku oluşturmanın amacında mı, ama burada da bir çıkar çatışması olmayacak mı? Çünkü Netanyahu belki bu korku oluşturarak seçmeni konsolide edecek ama Trump bu tabloda seçime girerse çok ağır bir yenilgi alacak. Hangi tarafın siyasi çıkarı ağır basacak?
3: Şimdi aslında Gökhan Bey, çok şöyle bir tezat bir durum yaşamıştık. Geçtiğimiz günlerde Trump tam bunun aleyhinde bir durum. Yani daha doğrusu kendi aleyhine bir tavır sergilerken böyle biraz daha sanki Netanyahu'nun 2026 sonu itibariyle yapılacak o seçimlere yönelik kendisini destekleyici tavırlar sergiliyordu. Hatta bunu yaptığında da biz çok eleştirmiştik. Yani nihayetinde kendisi de her ne kadar bir ara seçim dahi olsa, az önce İrfan Bey de çok güzel izah etti. Hem bölgede, ülkede, birçok eyalette No Kings Meeting yapıldı. Trump'ın böyle gelişi güzel, kongrenin, senatonun hiçbir şekilde temsilciler meclisinin onayını almadan bir savaş kararı vermesi gibi birçok konuda eleştirilere maruz kalmıştı. Hı-hı. Hele çok rasyonel ve gerçekçi bir ülke, bir çıkarcı menfi mi diyelim artık, önceleyen bir ülke hasebiyle vatandaşlık unsuru açısından baktığımızda, Amerika'nın önce kendi çıkarlarını düşünen bir millet olduğunu düşündüğümüzde, bugün galonunun birçok bölgede değişkenlik gösterdiği 4-5 dolardan başlayıp evet, 10 dolarlara kadar, İrfan Bey de izah etti, bir ekonomik krizin olduğu bir ya da benzin tüketimi noktasında özellikle bir sorun olduğu Amerika'ya rağmen Trump'ın böyle İsrail'i ve Netanyahu'yu destekleyici bazı tavırlar içerisinde girmesi çok anlamsızdı. Ancak şu da bir gerçek, Netanyahu biraz daha zaten bölgedeki hem varoluşsal bir gerekçesi olarak hem de kendi o siyasi geleceğini biraz daha garanti etmek adına her defasında bu kozu kullandı Gökhan Bey. Hem gerek teolojik anlamda işte vaat edilmiş kutsal topraklara yönelik, ya yapmış olduğumuz bu savaşın aslında temel harekat noktasının motivasyonunun o vaat edilmiş toprakları elde etmek ya da biraz daha böyle İsrail'in geleceğini ve güvenliğini tesis etmeye yönelik bir saldırı, bir savaş olduğunu her defasında İsrail kamuoyuna açıklamaya çalışıyor. Ancak bir yandan da argümanlara, donelere bakıldığında İsrail'in ülke içerisindeki özellikle Netanyahu'nun yolsuzluklar ve bazı davalarından dolayı bunu yaptığı yönündeki muhalefetin ve özellikle kamuoyunda oluşan algılarla birlikte nihayetinde iki arada bir derede kalmış, sıkışmış bir Netanyahu olduğunu da belirtmek gerekiyor ve bundan dolayı da ya bölgedeki İsrail'in Lübnan, Filistin, Gazze halkı üzerinde yayılmacı politikalarını ya da işte o savaş serüvenlerini harekete geçirmek ya da ezeli düşman olarak tanımladığı Müslüman ve işte İran olarak bölgedeki aktörlerle savaşarak her daim bu kozu kullandığını biliyoruz. Ancak her iki ülke açısından da çok riskli bir dönemdi. Trump Kentucky gibi küçük bir yerde bile

0: Sırf Temsilciler Meclisi üyesini ya da işte seçime girecek, o ara seçime girecek adayı kazandırmak
1: Evet.
0: uğruna İsrail'in çok ciddi 30-40 milyon dolar civarlarında bir harcama yaptığını biliyoruz yakın zamanda.
1: Hocam şimdi bir de
0: Nihayetinde
1: az önce siz de vurguladınız petrol. Şimdi tabii
0: kazandı.
1: bizim için aslında hepimiz için en önemli veri petrol. Çünkü bu gündelik hayatımızı doğrudan etkiliyor. Tüm ürünlerin fiyatının artışını görüyoruz 3 ayda. Şu an itibariyle tablo, yani yeni güne dünya olarak nasıl başladık dediğimizde, İsrail ile İran tarafından karşılıklı ateşlenen füzelerle birlikte petrolün, Brent petrolün fiyatı Asya piyasalarında şu an işlemler devam ediyor. 96 dolar 34 sent. Cuma gününkü kapanış rakamına göre %3,49'luk bir artış var.
0: Evet.
1: Bu saldırılar devam ederse, yani ilerleyen dakikalarda biz yine İsrail'den siren seslerini duyar ya da İran'da, Tahran'da patlama sesleri duyarsak, bu tablo nereye doğru gidecek? Şu an %3,51 olduk.
0: Yani Gökhan Bey, 120'lere kadar bir hani kırılma bandı olarak görmüştük. Nihayetinde az önce Cihan Hocam çok güzel bir ifadede bulundu. Fiyatı ne yazık ki sadece enerji ya da işte bölgedeki gelişmelerin yaşandığı ya da işte o tedarik malzemeleri üzerinden değil, tükettiğimiz birçok malzemeye, birçok ürüne, birçok kaleme etkisi olan bir artık emtia mı diyelim, bir ürün. Nihayetinde petrol fiyatlarındaki bu zikzaklar, bu gelgitler diğer mal ve hizmet piyasalarında da ciddi şekilde ekonomik bir anlamda enflasyon yaratacaktır. Yani bu kriz gittikçe bu anlamda da derinleşecektir ve nihayetinde belki petrol fiyatlarındaki düşüşler söz konusuyken buna sebebiyet olduğu diğer ürünlerin fiyatlarında böyle buna benzer bir düşüş gerçekleşmiyor ne yazık ki. Haliyle bu ekonomik sıkıntı, bu problem biraz daha böyle hem global anlamda hem de petrol tedarikçisi ve diğer ihracatçısı ülkeler arasında da önemli bir sorun çıkaracağı, önemli bir sorun yaratacağı bir gerçek. Haliyle önümüzdeki günlerde eğer bu durumun tansiyonu düşürülmez ise, taraflara özellikle ABD ciddi bir şekilde etki aracı olarak bir yön belirtmek sureti, işte atıyorum İsrail'i desteklemek ya da bölgedeki gelişmeleri, tansiyonu yükseltecek bir tavır sergilemesi ya da yine bir savaşın aktörü, paydaşı olarak bölgeye gelmesi ciddi bir şekilde o petrol fiyatlarının 120'lere kadar çıkmasına da neden olacaktır ki bu da yeni bir krizin, yeni bir ekonomik dar boğazında olmasına neden olur. Haliyle yaz ayları bu anlamda çok risklidir. Özellikle savaş süreçleri açısından bakıldığında, değerlendirildiğinde hep yaz ayı tercih ederler. Acaba biz biraz daha bu anlamda şunu da düşündük. Trump seçim öncesinde biraz daha suskunluğunu yaz sonrasına mı bırakıp yeni bir kendi kamuoyunda algı oluşturmak için farklı bir barış elçisi, o malumunuz geçtiğimiz günlerde de hep bunu kullanıyordu. Barışı önceleyen bir aktör konumunu, misyonunu acaba ne zaman devreye sokacak? Çünkü bunu her defasında Trump kullanıyor. Netanyahu her ne kadar savaşı kullanarak kendi ülkesinde, kamuoyunda bir algı oluşturmaya çalışıyor olsa da, Trump tam tersi barış yanlısı olduğunu göstermeye çalışacak argümanlar arayışı içerisinde olacak. Muhtemelen bunu biraz daha sönümlendirmek isteyecektir uzun vadede, çünkü dediğim gibi hem ABD hem de Avrupa ülkeleri arasından önemli bir ekonomik kriz yaratacağı bir gerçek.
1: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Erkan Gündoğdu da bizlerle birlikte. Hocam, konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha haritamıza dönmek istiyorum. Haritamıza döndüğümüz zaman, çünkü İsrail'den gelen o saldırı şeklini biraz da aslında Cihan Hocamıza konuşmak gerekiyor. Cihan Hocam, şimdi 3 farklı noktanın vurulduğunu biliyoruz. Ama İsrail bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? Yani savaş uçakları İran topraklarının içine mi girdi, yoksa daha uzaktan gerçekleşen bir saldırı mı? Ne biliyoruz buna dair?
2: Bununla ilgili şunu belki done olabilir. Aslında iki açıdan bakmak gerekiyor. Bir, Amerika ile yaptıkları saldırılara bakmak lazım. Bir de geçtiğimiz yılki saldırılara, yani 12 günlük savaşa bakmak gerekiyor. Şimdi 12 günlük savaşta şöyle bir durum vardı. Benim bildiğim kadarıyla da, yanılmıyorsam, şimdi elinizdeki uçakların F-16 ve özellikle F-35'lerin 1200-1400 kilometre uçuş yaptığını biliyoruz. Şimdi İsrail üzerinden şöyle bir kuş bakışı aslında hat çizdiğimizde, burası yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 1200-1400 kilometre.
1: Evet.
2: Yani şuraya geliyor. Bu uçakların İran'ın iç kısımlarına, yani örneğin Tahran'a veyahut da Şiraz'a veyahut da örneğin şu an isimlerini hatırlamıyorum ama diyelim ki şu bölgeye, yani daha doğu İran'ın iç kısımlarına doğru saldırı yapacaksanız bu şunu gösteriyor. Sizin uçaklarınız tek bir yakıtla ancak sınıra kadar gidebiliyor. Bu da tanker uçaklarıyla yakıt yapmanızı gerektiriyor. Şimdi bunu daha çok biliyoruz ki özellikle Amerika'nın bu konuda biz İsrail'in sürekli destek aldığını. 12 gün savaşında aslında şunu konuşmuştuk, siz benden daha iyi hatırlarsınız. Aslında Irak üzerinden hedeflere F-35 uçak

0: hatlarıyla füzelerin gönderildiği yönündeydi. Hı hı. Şimdi şuraya geliyor. Benzer bir süreç sanki uygulanmış gibi. Şimdi bunu yanlış bilmiyorsam devrim muhafızları da öyle bir açıklama yapmıştı, evet, herhalde Gökhan Bey. Irak hava sahası üzerinden saldırılar düzenlendi.
1: Yani o zaman yani savaş uçakları için bu bölgelere gelip aşağı yukarı buralardan, evet, gerçekleştirdiği düşünülebilir.
0: Evet. Şimdi bunun belli başlı faktörleri var. Birincisi, Irak üzerinden yaptığınızda Irak hava sahasının kontrolü Amerika'da. Yani bu size bir risk oluşturmuyor. Ve hemen şunu eklemek gerekir. Irak'ta iki İsrail üssürü de biliyorsunuz basına sızdı. Yani bir anlamda, evet, da aslında buradan da faaliyet yürüttüklerini anlıyoruz.
1: Cihan Hocam, evet, sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Hı-hı. Serkan Hocam'ı uğurlayacağım. Bir ona son sözü de vermek istiyorum. Serkan Hocam, bu başlıkla ilgili son bir değerlendirme rica edeyim. İsrail'in bu son saldırıyı gerçekleştirme şekli, Irak üzerine gelip saldırının gerçekleştirildiği iddiası var. Bu bize ne anlatır? Yani İsrail savaş uçaklarının çok da içeri İran hava sahasına girmemesinin sebebi ne olabilir sizce?
2: Yani artık şunu bir gördük. Ben ilk ifade ettiğim gibi yayının başında da söylemek istediğim konu şu. İran o yapmış olduğu saldırı ve dirençlerini göstermiş olduğu dirençten kaynaklı olarak artık kendi ülkesi içinde değil de ülke dışında bir güvenlik çemberi oluşturduğu ve böylelikle kendi o direniş eksenini diğer bölge ülkeleri ya da oradaki aktörlerini korumak suretiyle bir nebze biraz daha böyle çemberin ülke dışına çıkardığını görmüş olduk. Haliyle uzun vadede ne kadar başarılı olacak ya da bu saldırı ne kadar devam edecek, hani öngörmek zor olmakla birlikte nihayetinde en azından şu bir gerçek: İsrail artık bölgedeki o diğer devletler üzerinden varlığını ya da yayılmacı politikalarını sürdürme noktasında biraz daha zor zamanlar beklediğini ya da başarısız olacağının da bir göstergesi. Haliyle İran o ilk kendi ülke güvenliğini ya da işte rejimi korumaktan ziyade artık bölgedeki mevcudiyetini ve o direniş eksenini, Husileri Yemen'deki ya da işte Irak'taki, İran'daki, Lübnan'daki direniş eksenini, unsurlarını korumak suretiyle bölgedeki o varlığını ve gücünü, evet, bir nebze göstereceği kanaatindeyim.
1: Serkan Doğdu, doçent doktor Serkan Gündoğdu bizlerle birlikteydi. Serkan Hocam, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi bir gün dileyelim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum hocama da. Selamlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Cihan Hocamızla devam ediyoruz. Saldırı şekle devam edelim.
0: Evet, burada ana göstergelerden birisi şu Gökhan Bey. Evet, 12 Haziran'dakine benziyor ama şunu hemen altını çizerek söylemek isterim. Hatırlarsanız 40 günlük savaş içerisinde Amerika'nın uçakları düşürüldü İran hava sahasında ve bir pilot, dikkat edilirse çok ciddi bir operasyonla ancak kurtulabilmişti, evet, ki şimdi o operasyonda
1: onun da ne olduğunu hala bilmiyoruz,
0: evet,
1: bu arada.
0: Evet. Tam olarak açıklamadılar ama 24 saatin sonunda gelen işte pilotun gönderdiği sinyallerle orada işte baktığımızda İran ordusuyla, devrim muhafızlarıyla çatışmaya girerek birçok uçağını, helikopterini kullanarak, hatta helikopter zayiatı da vererek, evet, kendi askerini alıp çıkartmıştı. Şimdi şu olay şunu gösteriyor. Bize İsrail benzer bir hareketle, yani o dönemki 40 günlük savaşta yaptığı, Amerika'nın yaptığı gibi bölgeyi içeriden, yani İran hava sahası içerisinde kullanırsa ve böyle bir kaza başına diyeceğim ama hani kaza değil de İran ordusu vurursa, şimdi askerlerinizin kurtarılması ve burada yaşayacağınız, özellikle baktığımızda uçaklarınızın vurulması ve algısı, yani ve bu riski alabiliyor musunuz? Amerika desteği yoksa bu oldukça zor. Evet. Ben bu olayın çok etkilediğini düşünüyorum. Çünkü şunu konuşuyorduk. Özellikle Çin'den alınan hava savunma sistemlerinden bahsediliyor ki şunu söyleyebiliriz. Düşürülen Amerikan uçaklarını düşündüğümüzde burada belli ki bir hava savunma sistemleri İran'ın kendisi veyahut da dışarıdan. Onu tabii tam olarak teyitleyemiyoruz maalesef. Bu İsrail'in bence hareket tarzını da etkilemiş gibi görünüyor Gökhan Bey. Ya buradan biz saldırı yapalım. Uçaklarımızdan füzeleri buradan atalım ve Irak hava sahasında kalalım. Çünkü Irak hava sahasında bir şekilde olsa uçaklarınız İran'dan gelen hava savunma sistemlerinden atılan füzelerle vurulsa bile Irak'ta düştüğünüzde burada Amerika
1: orada
0: askerleri,
1: kurtarmak kolay.
0: Kurtarması kolay. Kuzey bölgeyi unutmayalım. Burası da Peşmerge bölgesi. Burada da Mossad'ın çok aktif olduğunu biliyoruz. Yine Amerikan üsleri var. Yine Amerikan üsleri, yani sadece Kuzey Irak'ta değil diğer bölgelerde. Ve iki, o üssü de düşünecek olursak Irak hava sahası İsrail için çok rahat kullandığı, daha düşük risklerin olduğu, herhangi bir şekilde uçağa vurulursa bir şekilde burada kurtarma şansı var. Ama diğer tarafta İran hava sahasının içerisine girmek, ki dediğim gibi bunu yapmak için önce tanker uçaklarını da havalandırmanız gerekiyor ki size yakıt ihmali yapsın. Uçaklarınız o 1400 kilometreden sonra alacağı yakıtlarla iç kısmındaki hedeflere gitsin. Şimdi bu ayrı başlı başına bir durum. İkincisi, hava savunma sistemleri tarafından vurulursa pilotlarınızı ve uçaklarınızın kaybı, pilotlarınızı Amerika gibi kurtarabilecek misiniz? Çok tartışmalı bir durum. Ve üçüncüsü, burada yaşayacağınız uçağınızın vurulmasıyla İran karşısında algınızın, caydırıcılığınızın çok ciddi bir tartışma içerisine girmesi bence İsrail'i biraz sınırlandıran faktörler olmuş olarak özür dilerim, sanki böyle bir faktörler İsrail'in bu saldırı tarzını sanki şekillendirmiş gibi duruyor.
1: Şimdi yeni bir saate girdik. Saatlerimiz şu an itibariyle 6.59 artık 7'yi gösteriyor. Şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz tabii ki. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için geceden yaşananları hızlıca bir toparlayalım. Ardından sıcak bağlantılarımız olacak. Doktor Cihan Günyaylı yine bizlerle birlikte, bir başka değerli yayın konuğumuz Doktor Canan Tercan da ilerleyen dakikalarda yayınımıza katılacak. Şimdi öncelikle hemen belirtelim. Gece saatlerinde İran'dan ateşlenen balistik füzeler İsrail'in kuzeyine hedef aldı. Sabahın ilk saatlerinde 4.5-5 sıralarında ise işte az önce şu an ekranlara getirdiğimiz gibi o fotoğraf kareleri ortaya çıktı. İsrail ise İran hava sahasına girmeden savaş uçaklarıyla birlikte İran içerisinde Tebriz, Tahran gibi kritik noktalara yönelik 15 farklı noktaya saldırı düzenledi. Bu saldırılar yapılırken hemen öncesinde Trump'tan gelen açıklamalar var. İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından kararları ben veriyorum, Netanyahu değil, bu saldırılar uzamasın ve derhal görüşmelere geri dönelim dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şu an itibariyle saldırılar karşılıklı gerçekleşti ama şimdilik bir saldırıların devamına yönelik bir sinyal yok. En azından bir siren sesi yok. Ardından da şunu da hemen belirtelim. Baktığımızda Yemen'den bir sürpriz bir saldırı gerçekleşti. Şu dakika itibariyle ona ilişkinde detaylara baktığımızda İsrail hava savunma sistemlerinin Yemen'den fırlatılan balistik füzeyi durdurduğunda belirtiliyor. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu çok cepheli bir savaşa bir kez daha girmiş durumdayız. Sürecin en önemli muhataplarından biri Pakistan. Görüşmeler gerçekleşti. Hatta dün Pakistanlı yetkililer İran Dışişleri Bakanı Arakçı'ya bir mektup göndermişti. O mektup teslim edilmişti Müşteba Hamane'ye verilmesi için. Tablo İslamabad'da nasıl yankılanıyor? Hemen bu sorunun yanıtıyla başlayacağız. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Ateşkes, uzlaşı, görüşme derken yeniden savaşa uyandığımız bir gün. İslamabad'da tüm gelişmeler nasıl yankılanıyor? Müzakere çabaları devam ediyor mu İslamabad'ın?
3: Günaydın Gökhan. Şimdi Pakistan başkenti İslamabad'a Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi dün akşam geri döndüğü belirtildi. Kendisi iki günlük bir ziyaret için Tahran'da bulunuyordu. Kendisi İran mevkidaşı ile daha önce Bişkek'te bir toplantı gerçekleştirmiş ve oradan da İran'a geçmiş. Pakistan Genelkurmay Başkanı tarafından İran lideri Müşteba Hamane'ye için bir özel mektup teslim ettiği yönünde bilgiler gelmişti, açıklamalar gelmişti. Şimdi İsrail tarafından Beyrut'e, Lübnan'a yapılan en son saldırılar üzerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar'la bir telefon görüşmesi ayrı ayrı olarak gerçekleştirmiş ve İsrail'e yönelik İran tarafından yapılacak hamle konusunda bilgilendirdi ve en son durum üzerinde konuştuğu gündeme geldi, bilgiler elimize geçti. Şimdi ABD ve İran arasındaki bu barış anlaşma konusunda bu özel mektup çok önemli bir mesaj taşıyor. Ancak
1: Fakur,
3: artık bu barış
1: Fakur Rahman, araya gireceğim. Evet. Bir son dakika gelişmemiz var. İran'dan, İsrail'den yapılan açıklamada İran tarafından yeni balistik füze atışının gerçekleştiği belirtiliyor. Şu dakika itibariyle bu ikinci saldırı dalgasının başladığı anlamına geliyor. Bir kez daha tekrarlayalım. İran şu dakika itibariyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı. Cihan Hocam, Fakur senle konuşmaya devam edeceğiz. Biz bitti acaba, biraz sakinlik mi başlayacak derken ikinci füze dalgası gelmiş durumda. Hemen haritamızı açalım. Neden yaşanıyor şu an? Bir uzlaşı olur mu demişken yeni saldırı dalgası başladı.
0: Şimdi burada şöyle bir durum yaşanıyor. Hem bu ateşkes barış masasında yaşanan bir süreç ama sahada da yaşanan bir süreç var. Tarafların sürekli olarak Gökhan Bey sıfır toplamlı bir oyun oynaması. Nedir bu? Kaybeden taraf olmama istekleri ve sürekli olarak da bir misilleme yapma ihtiyacı hissetmeleri.
1: Bu sonsuz bir döngüye girmiyor muyuz ama bu şekilde?
0: Çok haklısınız. Böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Nedir o derseniz şimdi bakın... akşam İran İsrail'e füzeleri gönderdiğinde şimdi İsrail tarafı da şöyle düşünmeye başladı ki Trump'ın açıklamalarının da ben bakın çok aslında burada tahrik edici olduğunu düşünüyorum. Netanyahu benim dediğimi yapmak zorunda diyerek durdurmak zorunda bir şeyi ispat etme zorunluluğu hissettiriyor. Şimdi şöyle düşünün, eğer o saldırıya İsrail cevap vermemiş olsaydı kendiliğince şunu diyecekti: evet, Amerika'nın sözünden çıkmayan ama diğer taraftan İran'ın saldırılarında da şunu gören nedir o? Sonuç itibariyle cevap vermedik. Vermeyince de İran aslında bize bu noktada en azından bir gol attı düşüncesi oluşacaktı. Ve bunun karşılığında aslında bir siz de biliyorsunuz işte saat 4.30-5 sularında Türkiye saatiyle bu sefer de şimdi biraz önce de konuştuk. Irak hava sahası üzerinden İsrail saldırıları gerçekleşti. Şimdi bunun da altında kalmak istemeyen bir İran olduğunu düşünüyorum. Bu sefer de İsrail'e karşı İran bir cevap verme gereği hissediyor.
1: Ama bu sefer de İsrail'in o zaman da İran'a bir yanıt vermesi gerekeceği bir tablo oluşmayacak mı şimdi?
0: Hemen oluşacak. Artık. Maalesef oluşacak. Bunu yaşıyoruz. Yani biz 40 gün savaşında da bunu yaşadık. Bunu barış masasından da şunun için söyledim. Hem Amerika hem de baktığımızda İran da taviz vermiyorlar. Bir taraf Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Hiçbir şekilde bir Boğazlar Komisyonu'nu olmadan hayır diyor. Artık benim kontrolümde olacak diyor. Bir taraf diyor ki nükleer tesislerden ve nükleer uranyumdan, nükleer silahtan vazgeçeceksin diyor. Diğer taraf hayır vazgeçmeyeceğim diyor. Biz sürekli olarak şunu görüyoruz burada Gökhan Bey. Bir taraf barış masasında da olsa bu saldırılarda yani karşılıklı misillemede de olsa altta kalan taraf imajını vermek istemiyor. Kaybeden taraf olma imajını vermiyor. Bir de şunu da eklemek istiyorum ben maalesef burada. İran ve İsrail iki tane belki de handikaplı durumu yaratan şu, her iki ülke de biraz teolojik yaklaşımlar. Yani İsrail evet çok rivayetlerle yaklaşırken İran'ın da teolojik yaklaşımları bizim çok maalesef ama bazı noktalarda rasyonel bir devlet aklı görmemiz yerine daha irrasyonel yaklaşımların ortaya çıkmasına evet. sebep olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam hemen araya gireyim çünkü siren seslerinin çaldığı bölgelerin de detayları gelmeye başladı. Şu an itibariyle sirenler şöyle alalım. İsrail'in kuzeyi ve tam İsrail'in merkezinde. Evet, o bölgeler aslında, diyebiliriz. İki nokta. İsrail'in kuzeyi şu an asıl sirenlerin çaldığı nokta, uyarılar geliyor. Bir de daha çok İsrail'in tam
0: orta kısımları.
1: Kudüs'ün biraz daha güneyine ilişkin noktalardan geliyor. Şimdi İsrail'in özellikle kuzeyi, buraya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geldi. Çünkü İran bu noktada çok net bir mesaj verdi. Siz Beyrut'u vurursanız ben de İsrail'in kuzeyini vururum diyor.
0: Evet, orada bir cephe şöyle. Güney Lübnan ve işte Kuzey İsrail dediğimizde şimdi İsrail kuzeyinde Güney Lübnan'a saldırıyor. Nereden ki kendi kuzeyinden saldırdığı için kuzeyi hedeflemesi
1: buradan daha rahat göreceğiz.
0: Tabii şimdi. Yani şöyle şu bölgeyi en azından şöyle söyleyelim, İran'ın saldırılarının olduğu bölge şöyle geniş bir çerçevede çizelim. Neden bu bölge? Çünkü İsrail bu bölge üzerinden biliyorsunuz ki bu bölgeye doğru kara harekatını sanırım biraz çizerken
1: farklı bir renk gösterirsek daha tabii, iyi olur sanırım. Evet, şöyle yapalım.
0: Yani şöyle söyleyelim, yani şu bölgede belki şöyle diyelim, şu bölgede biz İsrail'in askeri harekatı, işgal harekatını yaptığını görmüştük. Ama nereden yapıyor? Tabii ki elbette kendi kuzeyinden. Ve bu bölgede de Hizbullah'la çatışıyor. Yani şunu demek istiyor. Eğer siz Güney Lübnan'a saldırıyorsanız ben de saldırıları yaptınız ve gerekçe gösterdiniz. Yani İsrail'in kuzeyinin İsrail tarafından hedef alındığı noktasında bundan dolayı bu operasyonu yapıyorum. Çünkü benim buradaki beni daha doğrusu burada halkıma bir tehdit oluşturuyorsunuz. O zaman ben de bunu yaparım. Tabii bir de kuzey kısmında İsrail'in Hayfa kenti var ki Hayfa kenti de çok önemli. Özellikle İsrail savunma sanayinin can kalbi diyebiliriz Gökhan Bey buraya. Özellikle o Rafal savunma şirketlerinin olduğu yer aslında bir bağlamda da hem bu noktada hem de askeri anlamda da İsrail'in aslında önemli olan o teknolojik üretiminin işte maalesef Gazze'de gördüğümüz o soykırımı yapan özellikle İHA, SİHA'lar başta olmak üzere üretildiği yer bir bağlamda da buna cevap oluyor. Fakat şimdi bu saldırı olduktan sonra muhtemelen biz İsrail'in de tekrar bu sefer karşı misillemesiyle karşı karşıya kalacağız. Ama Ekber Bey'in söylediği cümlelerde önemli bir kısım vardı İran'dan bağlanırken. Belli bir yerde sınırda tuttu yani İsrail'in saldırılarını. Şu an için her iki taraf belli bir sınırda tutuyor. Örneğin anladığımız kadarıyla sivil yerleşimleri hedeflemiyor. Belli sınırlı askeri hedeflere daha düşük yoğunluklu saldırılar düzenlenmiş durumda. Ama şimdi şöyle bir durum var Gökhan Bey. Kabul etmek gerekir. Şiddet de şiddeti doğuruyor.
4: Evet.
0: Şimdi bakın bir karşılık daha gelmeye başladı. Attığınız füzelerde veyahut da uçaklarınızla gittiğinizde bir hedefi vururken saptığınızda biz bunu hatırlarsanız 200'e yakın İranlı kız çocuğunun, masum çocuğun katledildiği süreçte de görmüştük. Hı hı. Şimdi bunlar şiddet
1: eşiği. Şu an itibariyle Tel Aviv'de de siren sesleri çalmaya başladı.
0: İşte bu sınırı tutabilecek misiniz? Tartışma noktalarından birisi bu. Çünkü şiddet eşiğini harekete geçirmeye başladığınızda, bu şiddeti tırmandırmaya başladığınızda bunun önünü de alamayabilirsiniz Gökhan Bey ve bu da istemediğiniz sonuçları getirebilir. Yani şu anda gördüğümüz aslında Lübnan sahasında da baktığımızda daha geniş harita çerçevede okuduğumuzda da İran üzerinde okuduğumuzda da aslında işler oldukça bir kör düğme, oldukça karışık bir hale işinden belki de hani çok basit tabiriyle amiyane tabiriyle daha karmaşık, daha da girift hale gelmeye başladı.
1: Peki şunu soralım. Şimdi İran'ın vuruş kapasitesi bu noktada önemli. Evet İran füzeleri geliyor. Gece 4 füze attı. Şimdi Kudüs üzerinde, Doğu Kudüs üzerinde bazı patlamaların meydana geldiği ilişkin haberler var ama İran'ın vuruş kapasitesine baktığımızda şu an İsrail hava savunma sistemleri devrede. Ama biz 12 gün savaşlarında özellikle İsrail içindeki hedeflerin, nokta hedeflerinin vurulduğunu çok rahat görmüştük. Bu 40 gün içinde çok görmedik İsrail içerisinde bu kadar spesifik hedeflerin vuruldu. İran bu füzeleri kullanacak mı ya da İran'ın artık böyle bir kapasitesi kaldı mı bu kadar nokta hedefi vurabilecek kadar?
0: Şimdi bu konuda da net bir şey söyleyemiyoruz Gökhan Bey. Şundan dolayı şimdi Trump diyor ki İran'ın %20 füze kapasitesi kaldı diyor. Diğer tarafta sanırım biz belki bir ay, bir buçuk ay oluyor ama tam tarihini hatırlamıyorum. İranlılar şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz füze kapasitemizin %70 elimizde değil %120'sini mevcut demişti. Şimdi her iki tarafın elbette birisi çok küçümsüyor. Bir taraf da elbette ki kendi baktığımızda belki biraz psikolojik savaş teknikleri bunlar. Daha yukarıda söylüyor olabilir. Fakat işin gerçeği şu ki İran'ın vuruş kapasitesi hala mevcut. Ve İran'ın şu gerçeği de kabul etmek gerekiyor. Özellikle Şahit tipi SİHA'ları da günlük üretimi aylık yaklaşık bildiğim kadarıyla 4000 adet üretebiliyor. Ve bundan kaynaklı olarak da bir üretim kapasitesi var. Zaten çoğu fabrikayı da füze ve bu işte SİHA üretimini dağların içine çok derin kısımlara...
1: Bu arada Tel Aviv'den de patlama sesleri gelmeye başladı. Bunlar hedefi vuran füzeler mi yoksa tabii hava savunma sistemlerinin çalıştığı mı buna ilişkin bilmiyoruz. Şu an Tel Aviv'den canlı görüntüleri de ekranlara getiriyoruz.
0: Tabii burada altını çizmemiz gereken durum şu. Bu saldırılarda bu şiddet eşiği aslında karşılıklı misillemeler başladı, gidiyor. Şunu görmüştük 40 günlük savaşta. Aslında İran süreç içerisinde daha sofistike işte ister seyir füzeleri olsun ister balistik füzelerini devreye sokmuştu ki çoğunun askeri uzmanların özellikle haberde de askeri uzmanlar konuşuyordu. İşte GPS veyahut da o hedefi vuran sistemlerinin daha gelişkin artık seyir ve balistik füzelerle hareket ettiği yeni füzelerini devreye sokmuştu. Şimdi benzer süreç mi olur? Yine aslında baktığımızda şöyle belki bir skala olarak düşünebiliriz. Daha basitinden daha gelişmişine doğru füzelerini mi devreye
1: şimdi
0: sokacak?
1: Şimdi bir son dakika bilgisi daha var. Tabii İran içerisinde nereden ateşlendi bu füzeleri bilmiyoruz ama şu an itibariyle genel buraya dersek 6 adet füzenin, 6 adet balistik füzenin ateşlendiği belirti. Bu böylece toplamda son 12 saat içerisinde İran'dan İsrail'e yönelik 10 füze ateşlendiğini biliyoruz. Şimdilik eğer rakamlar bu şekildeyse.
0: Evet bir de biliyorsunuz mobil rampalardan atıldığı için tam olarak yerini bulmak, kestirmek de zor olabiliyor. Ve genel itibariyle zaten dağların içerisine biz fabrikaları bu daha doğrusu fırlatma rampalarıyla beraber füzelerini de depoladığını, buradan hareket ettiğini biliyoruz. Bu da şöyle bir durum var. aslında tam olarak elinde ne kadar mevcut, bunu nasıl kullanıyor? Tabii belki de savaş stratejisi olarak da İran bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Ama şöyle bir gerçeklik var Gökhan Bey, elinde hala füzeleri mevcut, var. Vuruş kapasitesi var. 40 gün boyunca bir şekilde olsa bir karşılık verdi, savunmasını güçlü tuttu ve 40 günün sonunda şunu gördük, Trump bir ateşkes süreci istemek zorunda kaldı. Bugün geldiğimiz noktada şunu da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Lübnan'daki saldırılarda aslında bu süreç buraya gelirken yine Güney Lübnan'da çok ciddi saldırılar yapmaya başlayınca İsrail ne dedi İran? Ben dedi askıya aldım dedi müzakereleri. Ve Trump hemen şu açıklamayı yaptı. İsrail Güney Lübnan'ı işgal etmeyecek, geri çekilmesini sağlayacağım.
1: Ama yapamadı.
0: Bir şekilde ama şuraya geldi. Evet, yapamadı değil, aslında masaya oturdular. Görüşmeler oldu fakat her seferinde bunu kullanan ve bu ateşkeslere uymayan bir İsrail mevcut, özür dilerim bu arada. Ve şu oldu. İran'a dikkat edilirse masadan kalkınca masaya dönmesi için İsrail'i durdurmaya çalışan bir Trump'la karşılaştık.
1: Evet.
0: Şunu gösteriyor Gökhan Bey bize. Demek ki Trump ne olursa olsun savaşta istediğini elde edememiş. Biz İran'ın bu konuda o savaşta daha fazla aslında belki de nasıl söyleyelim, galibiyete yakın bir galibiyet aranacaksa evet, burada galip İran'ın olduğunu söyleyebiliriz. Trump'ın açıklamalarından ben en azından bunu okuyorum. Masayı daha çok devirmemeye çalışan.
1: Hocam Trump'ın bir görüntülerimiz var. Tabii. Bir onları ekranlara getirelim. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü şu gece saatlerinin itibaren yaşananları gece saatlerinin itibaren yaşanan tablo. Şimdi şu dakika itibariyle hemen belirtelim. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan 6 adet balistik füzenin ateşlendiği belirtiliyor. Bu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğine ilişkin görüntüler gelmeye başladı. Özellikle Tel Aviv üzerinde füzelerin etkisiz hale getirildiğine ve Tel Aviv'den patlama sesleri şu dakika itibariyle yükseliyor. İsrail buna nasıl bir yanıt verecek ya da yanıt verecek mi? Bu önemli bir soru. Trump'tan henüz bir açıklama yok. Çünkü bu özellikle sabah saatlerinde gerçekleşen İsrail'in misillemesi, Tahran'ın şu an gerçekleştirdiği yanıta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ne diyecek? Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Artık yeter, burada kararı ben veriyorum dedi. Trump'ın, Netanyahu'nun bir karar verme yetkisi yoktur ifadesini kullandı. Tablo giderek karmaşıklaşıyor şu an itibariyle yeni güne başladığımızda. Çünkü en azından saat 4.30 itibariyle saldırılar gerçekleştiğinde söylediğimiz şuydu. Karşılıklı saldırılar yapıldı ve acaba burada duracaklar mı? Ama hayır, İran'dan yaklaşık 10 dakika önce ateşlenen füzelerle birlikte bunun devam edebileceğine ilişkin sinyaller var. Konuşacağız. Biz nereye doğru gidiyoruz? Yeniden bir topyekün savaşa doğru mu sürükleneceğiz? Doktor Cihan Günyel bizlerle birlikte ama şu dakika itibariyle bir başka değerli yayın konuğumuz, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan da bizlere eşlik ediyor. Canan Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Merhabalar Gökhan Bey.
1: Sizle birlikte haritamızı tekrar temizleyelim ve yeniden başlayalım konuşmaya. Şimdi an itibariyle Tel Aviv'den patlama sesleri geliyor. Hava savunma sistemleri devrede. İran yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Peki bunun ardından biz İsrail'den bir misilleme beklememiz gerekiyor.
4: Evet, düşük tempolu olsa bu savaş devam edecek gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada İsrail'in misilleme yapmaması gerektiği yönünde hepimiz aldık bu açıklamayı. Gece Trump böyle bir açıklama yapmıştı. Bize göre gece, tabii onlara göre gündüz. Çünkü İran'la anlaşmanın artık son safhasına geldiğini, birkaç gün içerisinde anlaşma beklendiğini söyledi Trump. Tabii ki bu söze çok fazla inanıyor muyuz? Bu büyük bir soru işareti. Çünkü savaşın başından beri Trump çok yakın bir süre içerisinde anlaşma yapacaklarını defaatle belirtti. Ancak böyle bir şey olmadı. Fakat en azından tansiyonu düşürmek için bir girişim olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Peki İsrail şu anda ne yapmaya çalışıyor? Hürmüz Boğazı ile ilgili problem hala devam ederken, İran-Amerika arasında masa kurulacak mı kurulmayacak mı tartışmaları devam ederken, İsrail neden devamlı Lübnan üzerinden süreci sabote ediyor? Evet. Ve sadece Lübnan üzerinden değil, bir taraftan da biliyorsunuz Golan Tepelerinden ilerleyen bir süreci de yine Suriye üzerinde devam ediyor Netanyahu'nun. Şimdi olaya sadece İran-Amerika Birleşik Devletleri perspektifinden bakmak yerine, bir taraftan İran-Amerika Birleşik Devletleri, diğer taraftan da İsrail ve Lübnan üzerinden bakmak gerekiyor. Çünkü bu iki cephe aslında aynı cepheler değil. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili bir takım tahayyülleri var ve tabii ki bu bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak için bir takım çabaları var. Fakat İsrail gerçekte ne istiyor, isterseniz biraz buna da değinebiliriz.
1: Amaç ne burada?
4: Amaç ne? Şimdi aslında Akdeniz haritası varsa belki tamam, biraz daha yardımcı olur izah etmeye.
1: Harita, o zaman isterseniz şuradan az önce açtığımızda Lübnan'ı görerek başlayalım. Ardından da konuşmaya devam edelim. Bir Lübnan üzerinden başlayalım hocam isterseniz. Akdeniz'de hazırlayacağız.
4: Şöyle, şimdi Lübnan çok kıymetli bir noktada. Neden kıymetli bir noktada? Evet, İsrail devamlı bir takım haritalarla egemenlik iddia ediyor. İşte binlerce yıl önce burası bizimdi, biz bu toprakları geri alacağız ve amacımız bu diyor. Fakat diğer taraftan tabii ki Akdeniz Havzası çok kıymetli bir havza. Enerji açısından çok kıymetli bir havza, jeopolitik açısından çok kıymetli bir havza. Aynı zamanda da tabii ki

0: Ben hocama
1: aldım, teşekkür ederim.
0: O zaman Gökhan Bey, tamam, size teşekkür vereyim.
1: Çok naziksiniz, sağ ol. Evet, şimdi bizim burada bir serbest münhasır alan anlaşmamız var mı? Var. Peki amaç şu anda ne? Olaya biraz daha büyük pencereden bakarsak, burada meşgul edilen bir Orta Doğu ülkeleri var. Dolayısıyla herhangi bir surette burada çıkacak bir çatışmada aktif olarak müdahale edemeyecek, elleri zayıflamış, kendi işleriyle meşgul olan Orta Doğu güçlü ülkeleri var mı? Var. Bu ülkeler aslında varlıkları ve enerji kaynakları açısından çok zengin ülkeler. Ancak her zaman olduğu gibi tarihsel perspektifte biz hep neyi görürüz? Akdeniz'de bir mücadele olduğunu görürüz. Akdeniz mücadelesi bitti mi? Bitmedi. Önemini devam ettirerek koruyor. Dolayısıyla burada bir mücadele alanı Türkiye ve Libya'nın serbest münhasır alan anlaşması yapmasıyla ciddi anlamda kuvvetlendi. Ve bunun karşısında İsrail ne istiyor? Kendisi şu hatta sahip olmak istiyor. Bu hatta sahip olmak isterken de ne yaptı biliyorsunuz? Öncelikle Yunanistan'la bir takım anlaşmalar yaptı. Güney Kıbrıs'ta görüşmelere devam ettirdi. Bu arada bu hattın kuvvetlenmesi için zaman zaman da Fransa'nın buraya destek olduğunu biliyoruz. Peki bu hatta eğer Lübnan'dan yukarı doğru çıkarsa İsrail ne olur? Doğu Akdeniz'in komutası eline geçer. Peki İsrail'i biz daha önce neyi biliyoruz? 2020 ile başlayan bir İbrahim Anlaşmaları sürecini biliyoruz. İbrahim Anlaşmaları'nda neresi vardı? Sudan vardı. Başka neresi vardı? Fas vardı. Dolayısıyla aslında istenen hani şu en değerli enerji hatları bunlardır ya işte. Bu hatlar üzerinde de egemenlik kurmaya çalışan bir İsrail'den bahsediyoruz. Peki İsrailli vatandaşların Güney Kıbrıs'tan toprak aldığı gibi, Yunanistan'dan toprak aldığı gibi biz aynı zamanda Arnavutluk'tan da toprak aldıklarını biliyoruz. Şimdi Kuşların Adası ile ilgili bir takım söylemler var ama sadece Kuşların Adası ile alakalı değil. Arnavutluk'un
0: Sazan Adası
1: doğu,
0: biliyorum ama.
1: Evet. Arnavutluk'un doğu yakasından itibaren İsraillerin ciddi anlamda toprak aldıkları ve aylardır da Arnavutluk'ta bunun içinde ayaklanma yapıldığını biliyoruz.
2: Hocam bir virgül koyalım. Buyurun. Çünkü bir İslamabad'a gitmemiz gerekiyor. Orada bağlantımızı bir kez daha sağladık. Çünkü ana noktalardan biri. Fakur Rahman bizi bir kez daha bekliyor olacak. Fakur, İran'dan saldırı var. İsrail ne yapacak? Buna ilişkin sorular var. Bir yandan da müzakere masası. Şu an itibariyle tamamen çöktü mü? Ne söylüyoruz?
3: Evet, Pakistanlı makamlar şimdi ABD ve İran arasındaki barış sürecinin askıda olduğu yönünde bir değerlendirme yapmış durumdalar. Çünkü Pakistan Genelkurmay Başkanı tarafından önemli bir mektup İran liderine iletilmişti. Ancak ne zaman barış süreci ilerlemeye devam ettiyse, çabalar olumlu bir şekilde ilerlediyse İsrail tarafından bir darbe geliyor bu çabalara yönelik. Dolayısıyla şimdi bu barış görüşmeler konusundaki bir önümüzdeki birkaç gün içinde Pakistan olumlu bir gelişme bekliyordu. Ancak şimdi bütün bu süreç askıda. Dolayısıyla artık bu en son durum, bu barış görüşmeleri nereye götürecek? Trump İsrail'e yönelik bir açıklama yaptı ama Trump da artık İsrail'i durduramıyor. Pakistan makamları durumu bu şekilde değerlendiriyor.
2: Evet, Fakur Rahman'a notları için teşekkür ederim. Konuşmaya devam edeceğiz. Cihan Günyay ve Canan Tercan'la birlikte. Canan hocam, araya girmiştim. Evet, son durum dedin. Hemen detayları devam.
1: Şimdi olayı sadece Lübnan hattından çıkartıp daha büyük bakmamız gereken bir noktaya geldik. Evet, yıllardır İsrail'in Lübnan üzerinde emelleri var mı? Var. 1982'de ne yaptı? Beyrut'a kadar girdi. Çok geniş bir savaş ilan etti. Dolayısıyla bu yeni bir durum değil. Ancak adım adım ilerleyen istila sürecinde ne yaptı? İsrail elini büyüttü. Bakın, Donald Trump'ın birinci yönetimi ve ikinci yönetimi de bunda çok etkili oldu. İlk yönetiminde ne vardı? Yine Kushner'le damatla birlikte İbrahim Anlaşmaları çıkmıştı. Yine biz aktör olarak kimi görüyoruz? Kushner'i görüyoruz. Bu arada şunu da önemli bir şekilde vurgulamak istiyorum. Neyi vurgulayacağım hemen anlatayım. Şimdi demokrasiyle ilgili devamlı bir söylemler var. İşte Orta Doğu'da demokrasi yok. Orta Doğu aslında demokrasiyle yönetilebilecek bir coğrafyada değil gibi söylemleri duyuyoruz. Özellikle Tom Barrack'ın açıklamalarında vardı bu. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da damatın aslında dış aktör olarak ön planda olduğunu görüyoruz. Hani hep işte uzmanlaşma üzerine ve demokrasi üzerine büyük söylemleri üreten Amerika Birleşik Devletleri'nde damadı askeri kökenli değil, bürokratik değil, kökenli değil, siyasi değil. Ancak ülkenin dış politikasını yöneten bir konumda, hatta sadece ülkenin dış politikasını değil, dünya politikalarını da yöneten evet. konumda. Biz Kushner'i hem nerede görüyoruz? Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz, Suriye'de görüyoruz, İran anlaşmalarında görüyoruz. Sadece damat olma sıfatıyla bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Peki Kushner'in önemine, İbrahim anlaşmalarının mimarı da oydu Trump'ın ilk döneminde.

0: Dolayısıyla aslında haritayı biraz daha büyütüp geniş coğrafyaya hakim olmak isteyen ve İsrail'in askeri anlamda zarar görmemesini isteyen bir Kushner vardı. Dolayısıyla da işte ne yaptı? Fas'ta başladı. Sudan'la yine anlaşma yaptı. Fakat Sudan'da daha sonra biliyorsunuz iç savaş çıktı, darbe vesaire çok aktif olmadı. İşte Kazakistan vesaire pek çok ülkeyle de bu anlaşmalar yapıldı. Peki amaç ne? Aslında Akdeniz'deki enerji varlıklarında İsrail'in elini kuvvetlendirmek diyebiliriz. Lübnan deniz sahası da bu konuda çok kıymetli. Dolayısıyla Lübnan'la birleşerek daha büyük bir egemenlik alanı Akdeniz'de kurulmak isteniyor. Bunu da bir taraftan söylemek istiyorum.
1: Peki hemen Ceylan Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam şimdi 100 gün geride kaldı. Bugün yine füzeleri konuşuyoruz, karşılıklı saldırılar. Ne zaman bitecek bu süreç?
2: Bu sürecin nasıl biteceği valla karakolda bitecek diye bir laf var ya Gökhan Bey. Şimdi biraz işin espritüel kısmından belki bahsederek girdim ama şundan dolayı söyledim. Bakın her şey o kadar karmaşıklaşıyor ki her geçen gün biraz önce konuştuğumuzda da onu ifade etmeye çalıştım. Bir girift ilişkiler iyice karmaşık hale gelmeye başlıyor. Şimdi şu örneği vereyim, oradan düşünelim. Trump'ın 40 gün yani 28 Şubat'tan önce, savaş başlamadan önce bir güvenlikleştirme meselesi yaptı. Neydi o? İran'daki rejimi hatırlarsanız tamamen bir terör rejimi olduğunu, terör finansmanı olduğunu ve bu rejimi sonlandırma üzerine savaşı başlattılar. Fakat geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan soruda ne dedi Trump? Ben Müşteba Hamane'yle, evet, harika bir insan, oturup tanışmak isterim. Şimdi güvenlikleştirme üzerinden bahsettiğiniz baba, yani daha doğrusu Ali Hamane, ki Müşteba Hamane'nin babasını siz öldürerek, üst düzey yetkilileri, hatta ailesi oluyor, öldürerek geldiğiniz işin sonunda nereye geldiniz? Ben Müşteba Hamane ile oturabilirim, konuşabilirim, onunla tanışmak isterim.
1: Böyle harika bir görüşme olurdu. Olabilir mi sizce?
2: Pek olacağını sanmıyorum. Bunun belki bir baktığımızda kişisel olarak ele almak gerekir diye düşünüyorum. Birincisi Müşteba Hamane'nin çok ciddi yaralanmasının yanı sıra babası başta olmak üzere ailesinden birçok ferdi Trump'ın emriyle kaybetti. İkincisi şöyle bir durum var. Aslında dini lider, yani dini liderin buradaki pozisyonu, durumu çok farklı. Yani diğer tarafta Amerikan başkanı var ama kendisi bir dini lider olarak yer alıyor. Yani bu noktada da kendisini eşdeğer görüp de karşılıklı bir araya gelip en azından şöyle bir barış anlaşmasını imzalamayabilir. Bir de İran şöyle bir şey, evet, dini lider son karar verici ama burada elbette Cumhurbaşkanı'nı muhtemelen yürütmenin en azından önemli bir partisi olarak görevlendirebilir. Ama ben kişisel olarak düşündüğümde, bir de bulunduğu konum bağlamında düşündüğümde çok Trump'la yan yana gelebileceğini sanmıyorum. Tamam, Trump'ın şimdi böyle bir tutarsızlığı var. Yani bunu bana diyebilirsiniz ki ya Cihan Hocam Kuzey Kore lideriyle de bir araya geldi. Evet, bununla ilgili evet bir şey diyeceğim yok ama mesele şu, siz bir ülkeyi rejimi yıkmaya söylemden başlayarak inşa ettiğiniz, sonrasında savaşı başlattınız ve dini liderini ve onunla beraber ailesini katlettiniz. Hı hı. Sonrasında şimdi çıkıp diyorsunuz ki ben Müşteba Hamane'yle, ki dini liderin oğlu, onun yerine geldi. Evet. Oturabilirim. Şimdi işi şuradan dolayı bu örneği veriyorum. İş her geçen gün karmaşıklaşıyor. Hürmüz Boğazı'nın artık durumu çok karmaşık bir hale geldi mi? Geldi, evet. Gökhan Bey. Şimdi İran şunu da söylemeye başladı. Ben sadece buradan geçen komisyon alacak değilim dedi. Ben denizin altından geçen fiber optik kablolardan da
1: her
2: artık
1: yeni bir kart masaya sürülüyor.
2: Kartı sürüyorlar fakat kartlarda geri adım da atıldığını maalesef görmüyoruz. Yani taraflar bir yerde ortak bir noktada buluşamıyorlar. Problemin ana noktası bu. Çünkü her iki tarafta bu savaşı masaya oturduğunda kaybeden taraf olmak istemiyor. Bir şekilde baktığımızda kazanan taraf olmak istiyor. Yani bu şimdi hocam da burada sıfır toplamlı oyun gibi. Yani bir tarafın her şeyi kazandı, bir tarafın her şeyi kaybetti. Veyahut da şunu görüyoruz biz dün akşamdan beri, korkak tavuk oyunu. Nedir o? İki otomobil birbirinin üstüne, aracı birbirlerine sürerler. Bir taraf son anda direksiyonu kırdığında kaybeden taraf olur, ki Amerika'da 1960'larda çok meşhur, gençlerin arasında da bir oyun bu. Korkak tavuk olarak adlandırılır. Şimdi bu korkak tavuk oyunu bağlamında da değerlendirdiğimizde şimdi hem İran hem de bakın İsrail geri adım da atmıyor kimse. Bu işte şöyle, evet, korkak tavuk olmak istiyor.
1: Peki burada bir virgül koyayım Canan Hocam'a, şunu sorayım Canan Hocam. Donald Trump burada kontrol artık tamamen kaybetti mi sizce?
0: Çok güzel bir noktaya temas
2: sağladı
0: ettiniz.
2: Sağladı mı ki? Kaybetti.
0: Şimdi Amerika mı İsrail'i kontrol ediyor? İsrail mi Amerika'yı kontrol ediyor? Bu soru çok fazla gündemdeydi. İki gündür de konuşulan konu ne? İsrail'in

0: Hastaların Amerika'da rahatsızlık verdiği ve ciddi anlamda tedirginlik yarattığı üzerine açıklamalar var. İsrail bastırıyor bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika küresel baskı altında, neden? Hürmüz Boğazı kapalı, ekonomiler mahvoldu. Kasım'da seçimler var. Elini düşürmek istemeyen Donald Trump denge kurmaya çalışıyor. Fakat İsrail ciddi anlamda baskı yapıyor diyebiliriz. Bu Hamane ile görüşmesi noktasında da şimdi Donald Trump hala toprağı okuyamamış, İran'ı okuyamamış, bunu görüyoruz.
1: Hala bilmiyorlar değil mi?
0: Yani bu kadar savaş yaptınız, bu kadar analizler yapıldı, ayaklanmalar oldu. Ayaklanmaların neticesinde işte insanlar öldü, devletle karşı karşıya geldiler, savaş oldu, bir oldular. Ayrılmadılar. Hatta işte İran'a silah gönderler, oradaki ayaklanması beklenen gruplar dahi ayaklanmadı. Dolayısıyla hala okunamayan bir İran var. İran toplumu Hamane'nin Trump'la görüşmesini kabul eder mi? Böyle bir toplum karşısında Hamane görüşür mü? Kesinlikle görüşmez. Çünkü toplum zaten sokaklarda gelin füze atın bekliyoruz diyen bir toplum. Sığınaklarda yaşayan İsrail gibi bir toplum değil ki. Uzlaşı için Amerika'ya bir araya gelmek isteyen bir toplum yok. Bakın, zafer isteyen bir toplum var. Dolayısıyla hani işte ekonomi kötüymüş, sıkıntılar varmış, bunların ötesinde vatan bilinciyle hareket eden bir İran var. Dolayısıyla Donald Trump'ın bu açıklamayı yapması dahi, yani gelecek tepki belli, yapması dahi aslında çok kendisini düşüren bir pozisyon. Bakın, kabul edilmeyecek bir teklifle gidiyorsunuz ve bu belli. Ne lider kabul eder ne de saha kabul eder. Ha, şu olabilir, Dışişleri Bakanları görüşebilir. Yani farklı mevkideki akranlar bir araya gelerek bir takım konular üzerinde görüşebilir. Fakat bu çok mümkün gözükmüyor. Diğer taraftan Amerika ve İsrail ayrıklığına biraz önce değinmeye çalıştım. Şimdi İsrail'in istediği sadece İran'ın kontrolü ya da Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması değil. İsrail daha geniş coğrafyaya yayılmak istiyor. Çünkü ciddi anlamda yıllardır Batı ülkelerinden silah alıyor. Ciddi anlamda para alıyor. Adamlar buna o kadar hazırlıklılar ki. Dolayısıyla yayılmacı politikalarını, o istila politikalarını daha aktif bir şekilde sürdürmek istiyorlar. Şimdi biz Lübnan'ı konuşuyoruz. Fakat yarın belki de Mısır'ı konuşacağız. Belki de farklı coğrafyaları konuşacağız. Dolayısıyla sadece İran ya da Lübnan üzerinden İsrail'i okumaktan ziyade İsrail'in artık aktif olarak bölgeyi ve sadece bölgeyi de değil küresel düzeni tehdit ettiği gerçeğiyle karşılaşmak zorundayız. Hani evet, Litani Nehri olarak bir sınır belirdi en başta, daha sonra bu sınır ilerledi, nehrin ötesine geçildi, ilerleyen bir süreç var, bu ayrı. Orada yaşanan çok büyük bir dram var, bu da tabii ki ayrı. Fakat daha büyük bir pencereden bakarak daha büyük müdahaleler yapılması gerekiyor. İsrail bundan sonra sadece Lübnan'da değil başka bölgelerde de saldırmamak üzerine bir dizayn ve bir anlaşma yapılmalı. Orta Doğu ülkeleri tarafından özellikle bu temin edilmeli.
1: Peki bundan bu mümkün mü? Yani şimdi bu çizdiğimiz tabloda Netanyahu'nun başbakanlık koltuğuna oturdu. Hadi Netanyahu gitti, Naftali Bennett geldi. Onun da söylemlerini biliyoruz. O tam tersine, o da Türkiye'yi de işin içine katan söylemleri duymaya başladık Naftali Bennett'ten. Böyle bir siyasi konjektür ve siyasi yapı içerisinde sizin dediğiniz İsrail'in o dizginleneceği bir yapı nasıl oluşabilir?
0: Bakın, şu anda Amerika'nın dizginleyemediği bir yaramaz çocuk olarak tabir edilen, fakat yaramaz çocuk tabiri de çok nazik bir tabir. Yaramaz çocuk değil, istilacı, saldırgan, pislik bir toplum, yani böyle ancak bu şekilde izah edilebilir. Yaptıkları ortada. Küçücük çocuklara yaptıkları eziyetler ortada. Her gün televizyonlarda ya da sosyal medyada hala Filistin'deki çocukların dramlarını...
1: Dün 7 aylık bir bebeğin öldürüldüğünün haberini vermiştik.
0: Görüyoruz maalesef. Dolayısıyla Amerika dizginleyemiyor. Bakın, dizginleyemediği gibi Amerika bir noktada aslında durdurmaya da çalıştı diyebiliriz. Hangi anlamda? Şimdi Suriye'de ilerlemek isteyen bir ne vardı? İsrail vardı, fakat Suriye'de ilerlemesini durdurdu. Bakın, bu çok önemli bir konu. Suriye'nin üniter bir yapıya ulaşmasına destek verdi Amerika Birleşik Devletleri ve daha sonra buradaki terör unsurlarının, ayrılık istemlerinin önünü kesti. Evet. Bu çok önemli bir adımdı. Hani bunun üzerinde biz çok durmuyoruz. Evet, Amerika İsrail'le birliktelik yaptığı için, zulme ortaklık yaptığı ve ciddi anlamda silah verdiği için, para verdiği için maalesef bir ortaklık söz konusu. Fakat bir noktada da durdurulamaz bir İsrail istemiyor. Kontrol edilebilir bir İsrail istiyor. Evet, saldırıyor musun? Kendini mi korumak istiyorsun? Ya da ne yapmak istiyorsun? Belli bir noktada kal. Çünkü gün gelir benim de karşıma gelebilirsin. Amerika'nın istediği şu. Evet, İsrail çok fazla konuşuyor. Bir takım istediklerini alsın fakat durdurulsun. Amerika tek olmak istiyor. Trump'la birlikte biz hep neyi duyduk? MAGA ideolojisini. Evet. Ben dünyada bir olacağım diyor. Ve karşısında ne yaptı? Avrupa Birliği ülkelerini zayıflattı. Farklı bir güç istemiyor. Şimdi İsrail böyle giderse çok büyük bir güç olacak ve işin sonu belki de ileride nerelere varır? Amerika'yı da mı tehdit eder? Önümüzdeki belki

0: 50 sene sonra, bu da belli değil. Dolayısıyla İsrail'i de evet hem bir taraftan destekliyor hem bir taraftan da aslında dengede tutmaya çalışıyor diyebiliriz.
1: Cihan Hocam, sözü size vereceğim ama bir başka son dakika gelişmemiz var. Bugün saat 11 itibariyle Netanyahu İç Güvenlik Kabinesi'ni toplantıya çağırdı. Bu toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantıdan daha büyük bir saldırı ya da savaşın, o 12 gün savaşında gördüğümüz gibi daha ağır bir bombardımanın kararı çıkabilir mi?
2: Ya ben şu şekilde düşünüyorum. O rasyonel bir devlet aklıyla karşı karşıya değiliz. Yani açıkçası İran'ın Lübnan üzerinden biraz ateşkesi bozacak şekilde bir saldırı yapmasını da daha doğrusu Lübnan üzerinden tasarlamış ben bir İsrail olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin bu barış anlaşmasını bir şekilde bozmanız gerekiyordu. Çünkü hedef şu: İran'ın ne olursa olsun rejiminin bir şekilde devrilmesi, uzun, kısa veyahut da orta vadede. Şimdi bunun üzerine hareket eden bir İsrail var ve özellikle barış anlaşmasının yapılması demek, çünkü anlaşmadaki hiçbir maddeyi bence kabul etmeyecek bir İsrail var. Çünkü İsrail'in ana maddesi şu: bu rejim devrilmeli, nükleeri kesinlikle olmamalı ama hiçbir şekilde olmamalı. Mümkünse İran coğrafyasını biz istikrarsız bir hale getirelim. Şimdi bunun üzerine hareket ettiği için Lübnan'a doğru aslında İran ikilemi yarattı. Çünkü Lübnan'da işte Hizbullah'a destek verip bir şekilde umisillemeyi yapmaya daha doğrusu zorladı. Ve bunun karşılığında belki de Trump'ı da savaşa zorlayacak bir adım olarak okuyabiliriz. Ha, İrfan Bey'le de yayınlarda konuştuk. Trump'ın da şu anda bu adımı atacak durumu yok. Fakat bir şekilde İsrail İran'la olan bu mücadelesini sınırlandırılmış bir şekilde olsun veya olmasın. Ben şunu söylüyorum: şiddet eşiğinin, karşılıklı misillemeleri şiddet eşiğini yükselteceğini ve belli bir noktada da öngörülemez olacağını söylüyorum. Ama istediğini almış gibi görüyoruz şu anda İsrail'in. İran'dan istediği buydu. Bir şekilde kendisine saldırması ve bu çatışmanın bir şekilde tekrar başlaması ama mümkünse de Amerika'nın dahil olmasıydı. Şimdi bir de buna şunu eklemek isterim ben: uzun vadeli yaklaşımlarının yanı sıra çok rasyonel olmayan bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Yani bu bağlamda da değerlendirdiğimizde bakın, kabinesini topladı, güvenlik kabinesi, işte bakıyoruz Ben Gibir gibi, Smotrich gibi burada artık kalplerinde kötülük ama akli dengelerinde de çok ciddi problemlerin olan aşırı iki tane yayılmacı faşist bir bakanla da hareket eden, evet, bir rasyonel olduğunu çok düşünemediğimiz bir akılla karşı karşıyayız ki bu akıl da çok büyük saldırı da başlatabilir veyahut da belli sınırlar içerisinde tutabilir Gökhan Bey. Ama şunu söylemek lazım: karşılıklı misillemeler devam ederse, şiddet işinin tırmandırılması bir noktada kontrol edilmezse biz yine belli bir savaşı görebiliriz. Ama şunu da söylemek gerekiyor: 12 gün savaşı sonrasında Amerika ile beraber 40 gün savaşı rejimi devirmedi, istediği hedeflere varamadı. Ama şunu söylemek isterim ben: uzun vadede içeride özellikle ekonominin de tüm sivil altyapının da zarar verdirilerek toplumun rejimi bir şekilde tekrardan ayaklanıp yıkması üzerine, evet, tasarlanmış bir İsrail
1: projesi
2: olmuş.
1: Hocam, yeni bir İran tarafından bir açıklama var. Şimdi bu açıklama önemli çünkü bugüne kadar, şu ana kadar duymadığımız bir noktadan saldırı haberi geldi. Bandar Mahşer noktasında bir petrokimya tesisinin İsrail tarafından vurulduğunu açıklıyor İranlı yetkililer. Şimdi bu yeni bir gelişme çünkü şu dakikaya kadar bu şehir yoktu ama bir son dakika gelişmemiz daha var. İran'dan yeni bir füze saldırısı dalgası daha başladı. Şu an itibariyle üçüncü saldırı başlamış durumda. Ben bu bahşerim petrokimyayı soracaktım ama üçüncü saldırı şu an daha önemli. Üçüncü saldırı dalgası İran'dan ardı ardına geliyor misillemeler. Canan Hocam.
0: Evet, geliyor. Peki neden geliyor? Çünkü ateşkese uymayan bir İsrail vardı. Lübnan'da ciddi anlamda saldırılar yaptı. Beyrut vuruldu. Dolayısıyla artık İran kendisini göstermeye başladı. Ateşkesi siz bozarsanız biz de bozarız. Çünkü ateşkesin şartlarından bir tanesi neydi? Hepimizin bildiği gibi Lübnan'da da ateşkes Çünkü olmasıydı. Yani evet, İran üzerinde değil, sadece Lübnan üzerinde de ateşkes olmasıydı. Şimdi yavaş yavaş artık Yemen'den de sesler çıkmaya başladığını duyduk biraz önce gelen haberlerde. Dolayısıyla savaşın daha büyük bir seyre evrilme ihtimali var. Peki bu Hürmüz Boğazı'nı etkiler mi? Evet. Etkileyebilir. Çünkü şimdi ne var? İlerleyen bir savaş süreci var. Şimdi İran ve İsrail'in Lübnan üzerinde savaş yapması ya da Lübnan konusu üzerinde birbirlerini bombalamaları burayı da ciddi anlamda tehdit ediyor. İsrail ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapacaktır ve ateşkesin İran üzerinde

0: kırılmasını sağlayacaktır. Bakın şimdi İsrail'den İran'a saldırı yapılması demek zaten bu ateşkesin de bir şekilde kırılması tabii. demek aleni olarak. Biz geçtiğimiz günlerde ufak tefek gemilerle ilgili saldırıları konuşuyorduk. Ama bundan sonra işte bugün petrokimya merkezinden bahsediyoruz. Bugün diyorum ama aslında şu an itibariyle belki birkaç saat sonra çok daha farklı noktalara ciddi anlamda saldırılar gelecek. Bu da ne olacak? Yine küresel piyasaları etkileyecek, ekonomiyi etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nda anlaşma masasını yine askıya aldırabilecek bir süreci beraberinde getirecek. Peki bu süreç bize tanıdık mı? Çok tanıdık. Biz ne 28 Şubat'ta başlayan süreçte Donald Trump'ın ne dediğini duymuştuk. En fazla 4 hafta tahmin ediyoruz demişti. Geldiğimiz 100. noktada
1: gündeyiz. 101. gündeyiz.
0: 101. gündeyiz. Haziran ayındayız. Bakın kışın başlayan savaş yaz oldu. Hala devam ediyor. 3 güne 5 güne bir anlaşma. İşte bugün oldu, yarın oldu. Hürmüz'ü sen kapattın. Bu sefer ben kapattım. Ama şu olursa, ama nükleeri Rusya mı alsın, sen mi imha et, nasıl imha ederiz, bundan sonra nasıl ticaret yapılır gibi pek çok söylemlerle ilerleyen süreçte bir adım ilerleme olmadığı gibi geri gitme şu anda ihtimali de yüksek.
1: Peki şu soruyu da hemen sorayım. Şu an İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar var. İsrail'den ikinci bir dalga gelmedi ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede çok büyük bir yığınağı var. Ve biliyoruz ki biz Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok kez özellikle Hürmüz civarında Kecm Adası'nda bulunduğu noktaya saldırılar düzenledi. İlerleyen saatlerde Amerika'nın da İsrail'e katılma ihtimali var mı saldırılarda İran'a yönelik?
0: İşte bu olursa çok büyük, çok büyük bir savaş başlar ki bu, ben de bundan bahsediyorum. Çok önemli bir noktaya değineceğiz. Şimdi biz İsrail İran'a atış yapıyor. Karşılıklı atışıyorlar gibi gözlüyoruz. Lübnan'da arada maalesef vuruluyor gibi görüyoruz. Fakat birden evet Amerika Birleşik Devletleri İran'a ciddi anlamda saldırıda bulunursa İran tekrar ne yapacak? Tekrar Orta Doğu ülkelerindeki Amerika üslerine ve bağlantılı yerlere saldırı düzenleyecek. Sahte bayrak operasyonu onları arkasında gelecek. Bu sefer sivil hedeflerde vurulmaya başlanacak. İran tarafından vurulmasa dahi biliyorsunuz savaş dönemlerinde manipülasyon çok fazla yapılıyor. Bunlar da olacak. Peki bu bölge tekrar bir kıyamet sahnesiyle yüzleşmek zorunda kalabilir. Şu an bu uzak bir ihtimali değil. Çok yakın bir ihtimal.
1: Yakınız değil mi hocam bu
0: sahneye? Çok yakın, çok kritik bir noktada duruyoruz. Dolayısıyla hani Lübnan'daki merkezler vuruluyor ya da işte Beyrut'a kadar ilerlendi. Sadece Beyrut üzerinden okumak değil, bölgenin ateşe atılması üzerinden okumak gerekiyor. Peki bunun karşılığında dünya ne yapıyor? Dünya yavaş yavaş bu sürece alıştırıldı. Hürmüz sürecine alıştırıldı. Artık Donald Trump'ın 3 gün 5 gün anlaşma yapacağız açıklamaları dahi petrol fiyatlarında aynen ciddi anlamda etki etmiyor. Farklı alternatifler ortaya çıkmaya başladı. Ne oldu bu arada? Orta Doğu petrolleri, Orta Doğu doğalgazı çok kıymetli hale geldi. Cezayir çok kıymetli bir hale geldi. Çünkü doğalgaz ve petrol açısından çok kıymetliydi. Avrupa Birliği ülkeleri de bu savaşın devam etme ihtimaline karşı alternatifler bulmaya başladılar. Dolayısıyla artık ülkeler de kendi pozisyonlarını belirleyip alternatif aramaya başladılar ve bir noktaya da getirdiler bunu. Bu da bize zaten bu savaşın yakın süreçte bitme ihtimali ülkeler tarafından da çok mümkün görülmediği izlenimini oluşturuyor diyebiliriz.
1: Bir senaryoyu daha devreye sokmak gerekiyor. Çünkü bugünden yani Yemen'den ateşlenen bir füze vardı. Biz Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz senaryosu zaten ana gündemimiz ama olur da bu iş büyürse. Yani Amerika'nın da devreye girmesiyle hep konuştuğumuz o kabus senaryosu mu diyelim, korkutucu senaryo mu? Babil Mendeb Boğazı'nda kapanma ihtimali. Ne kadar yakınız bu senaryoya şu an?
0: Biz savaşın başından beri buna çok yakındık. Biz zaten bu savaş başlamadan önce de hocam biliyor, Babil Mendeb ile ilgili pek çok süreç geçirdik. Dolayısıyla bu her zaman aktif. Şimdi biliyoruz ki İbrahim Anlaşması var. Neyin? İsrail'in nereyle? Somali ile yaptığı bir anlaşma var. Buradaki adayı hocamız birazdan çok güzel izah eder. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve tabii ki İsrail'in çıkartmasını çok güzel açıklar. Şimdi Yemen'in aktif olma ihtimali çok yüksek ve buranın kapanma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla aktörler nereye yöneldiler? Sudan üzerine yöneldiler. Bakın daha bu savaş başlamadan önce biz hep Sudan'ı konuşuyorduk. Neden konuşuyorduk? Çünkü çok kritik bir noktada Babil Mendeb var. Bundan sonraki süreçte ne olacağı belli değil. Türkiye ve Mısır'ın yakınlaşması yine İsrail hattını çok rahatsız etti. Mısır çok kritik bir noktada duran bir ülke ve bu ülkeyle ilgili de biliyorsunuz çok fazla işte İsrail'in söylemi var vesaire. Bundan sonraki süreçte bu ülkeleri daha çok konuşacağız fakat bu noktaya çok yakınız. Hocam isterseniz buradan devam edelim.
1: Can hocam sözü size vereceğim ama size vermeden önce şu an itibariyle Ürdün'ün başkenti Amman üzerinde patlama sesleri gelmeye başladı. Muhtemelde ki İran füzeleri Ürdün üzerinde şu an düşürülüyor gibi duruyor ama tabii daha detaylar birazdan netleşecek.
0: Ürdün de çok kritik bir noktada, bakın yani hem İran tarafından bir tehdit olarak algılanıyor. Trump tarafından dengede durması talep ediliyor. Fakat aslında İran'ın müttefiki, hatta bölgedeki belki de tek müttefiki, önemli müttefiki. Dolayısıyla Ürdün'ün pozisyonu da bundan sonra çok kritik diyebiliriz.
1: Evet. Cihan Hocam, tablo giderek karmaşıklaşıyor. Üçüncü saldırı dalgası şu an itibariyle gerçekleşti. Tabii füzeler hedefe ulaşabiliyor mu ulaşamıyor mu, buna ilişkin net bir bilgi yok. Ama tabloya baktığımızda İran ile İsrail artık doğrudan karşılıklı bir saldırı süreci içindeyiz. Bir kez daha söz yeniden size bırakayım.
2: Tabii benim burada şimdi hocam gayet güzel anlattı. Ben şunu ekleyeyim, kafama da takıldı. Petrokimya tesisi vuruldu dediniz değil mi Gökhan
1: evet.
2: Bey?
1: Şimdi İran tarafından yapılan açıklama bu.
2: Ekber Bey bağlandığında aslında şunu söylemişti. Askeri hedeflerin oldu da sınırlı bir saldırıdan bahsetmişti. Fakat şunu görüyoruz. Petrokimya tesisi de hedeflendiyse İran'ın askeri altyapısının yanı sıra enerji altyapısına da saldırıları başladığını görüyoruz. Yani Gökhan Bey, işte burada anlatmaya çalıştığım buydu. Şiddetin eşiğini bir şekilde karşılıklı bu saldırılarda ya yükselmesine neden olursanız bir süre sonra çok farklı şiddet eşiğinin daha da yükseldiği süreçleri beraberinde getirebiliriz. Çünkü bu eşiği tutmak, tutturabilmek veyahut da bunu belli bir alanda sabitleyebilmek oldukça kolay bir iş değil. Ya ve şimdi petrokimya tesisine saldırı düzenliyorsanız şu soru işaretini de götürüyor. En azından 40 günlük savaşta onu görmüştük. İran kendi enerji tesislerine saldırı olduğu süreç içerisinde bir angajman uyguladı. O da Körfez'deki böyle ülkelerin, Bahreyn'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt'in enerji altyapılarına saldırı düzenledi. Hatta Katar'da kuvvetli bildiğim kadarıyla bazı tesislerin yapım süreci, daha doğrusu üretime ara vermek zorunda kalmışlardı. Çok ciddi hasarlar vardı. Acaba yine benzer bir karşılık mı verip Körfez ülkelerindeki yine enerji altyapılarına, enerji tesislerine mi saldırı düzenler? Acaba karşılık verir? Bu soru işaretini ben de oluşturdu ama petrokimya tesisine saldırıyor olması sadece sınırlandırılmış bir askeri hedef değil, aynı zamanda evet. enerji altyapısını da İran'ın tekrardan İsrail'in hedeflediğini görüyoruz. Fakat bu Babülmendeb Boğazı ile ilgili, Yemen'le ilgili de bir şey söylemek lazım. Şimdi Yemen'in de belli bir noktada topyekün İsrail'e eğer ki tekrardan bir çatışma içerisine girerse, şimdi burada da Yemen'in kendi şartları içerisinde düşünmek gerekiyor. Şundan dolayı söyledim bunu. Yemen aslında Gazze'ye yapılan soykırımdan sonra dikkat edilirse destek için oldukça aslında önemli görülmesi gereken, bence kıymeti harbiyesi olan İsrail'e yine hatırlarsanız saldırılar düzenlemişti. Hatta Babülmendeb'i kapatmakla...
1: Bu arada hocam bir son dakika gelişmemiz daha var. Tahran, Tebriz ve İsfahan yeni patlamalar yaşanmaya başladı. Bu da muhtemeldir ki İsrail'den misillemenin geldiğini gösteriyor.
2: Evet ve dikkat edilirse şöyle bir durum var. Saat ve dakikalar da kısalmaya başladı dikkat ettiyseniz Gökhan Bey, bu misillemelerde.
1: Şimdi İsrail basının haberi de oldukça önemli. Saldırı Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli şekilde gerçekleştiriliyor. Burada Amerikan faktörünü daha net bir şekilde görmeye başlıyoruz.
0: Ama Amerika da bunu desteklemiyor. Yani aslında medya bazen de hani her şeyi net olarak söylemiyor. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nden de bizden bağımsız yapıldı deniliyor. Tabii ne kadar bağımsız, istihbarat vesaire, izinsiz.
1: Yani bunlar burada hocam savaş uçakları buraya kadar gelirken Amerika'nın bundan haberinin olmaması gibi bir senaryo olabilir
0: tartışılır
1: mi?
0: Tartışılır da Amerika Birleşik Devletleri ısrarla bunu vurguluyor. Masada elini çekmemek için muhtemelen bunu söylüyor olabilir.
2: Ya koordineli derken şunu da söylemek lazım. Zaten bölgenin her tarafında Amerikan radar sistemleri evet. ve daha doğrusu yine kendi burada askeri unsurları mevcut ki bunu zaten bildirmeden hareket etmesi kolay değil. Veyahut da Irak hava sahasını kullanırken zaten ister istemez sizin Amerika'ya bildirmeniz lazım bunu ki o hava savunmasından geçecek uçakları, unsurları zaten söylemeniz gerekiyor. Belki bunu en azından hala iyimser düşünmeye çalışıyoruz ama şu da çok dikkat çekici olmaya başladı Gökhan Bey. Akşam saatlerinde Türkiye saatiyle saldırıyı düzenledi İran. Fakat cevabı sabah Türkiye saatiyle 4.30-5 civarında vermişti.
1: Evet.
2: Şimdi dikkat edilirse ardı ardına tekrardan misillemeler çok kısa sürelerde olmaya başladı. İkinci ve üçüncü saldırıları, misillemeleri dikkat edilirse İran'ın çok kısa aralıklarla oldu.
1: Evet.
2: Ve üçüncü misillemenin şimdi biz burada konuşurken ardına baktığımızda belli ki işte bahsettiğiniz tekrardan patlamalar mevcut. Bu da şunu gösteriyor. İsrail'in de çok hızlı bir şekilde tekrardan misilleme yaptı. Yani misillemelerdeki zaman farkı da kapanmaya başladı. Çok ciddi bir şekilde şuna döndü. Bir misillemeden çıktı, karşılıklı çatışma haline evet. döndü. döndüğünü görüyoruz.
1: 12 gün savaşlarının ilk döneminde, ilk günlerinde gördüğümüz tabloydu aslında bu.
2: Evet, çok haklısınız ve burada askeri unsurlardan çıktı, enerji altyapısına da girmeye başladı. İşte anlatmaya çalıştığım da buydu. Şiddet sarmalını belli bir şekilde durduramadıktan sonra tırmanmasını da engelleyemiyorsunuz. Evet. Yani bu çok tehlikeli bir süreç ve bu süreçte maalesef ufak ufak geliyor gibi görünmeye başladı. Korkutucu kısmı da bu. Diğer taraftan Yemen, ya daha doğrusu Yemen'den bahsediyorum, şu şekilde kapatayım. Yemen'in de baktığımızda çok üst düzey yetkililer İsrail tarafından hedef alındı. Yemen'de de iki tane hükümet mevcut. Evet. Bir tarafı baktığımızda Suudi Arabistan destekliyor. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği güç var. Yani Husiler bir anda bu kararı aldığında karşılarında Somaliland'da daha güçlü yerleşmiş bir İsrail'i, maalesef ki buranın domino etkisiyle başka bir şeyi konuşmak zorunda kalırız. Cibuti'de çok önemli derecede Amerikan ve diğer müttefiklerin, İngiltere, Fransa'nın, hatta Almanya'nın üstleri mevcut ki burada zaten bir askeri misyon, deniz misyonu başlatmışlardı. Şimdi bunları da karşısına alma durumu var. Ben bu noktada eğer Babil Mendeb de kapatılırsa Çin'in ve Avrupa ülkelerinin de çok daha fazla ses vereceğini, şimdi bu kartları kullanayım derken de hem Çin'i hem de Avrupa ülkelerini çok ciddi şekilde karşısında bulabilir. Dünya özellikle otomotiv geçişinin en önemli güzergahlarından birisi Babil Mendeb ve Süveyş kanalı. Evet. Bu da hem Avrupa'yı hem de Çin'i ilgilendiren bir durum. Çin araçlarının özellikle Avrupa piyasasına buluştuğu yer ve geçtiği yer Süveyş kanalı. Bununla beraber daha öncesinde Babil Mendeb, yani enerji anlamında evet Çin'de bir takım şu an için belki absorbe edebiliyor ama kendi emtia ürünlerini de özellikle Avrupa piyasalarıyla buluşturamadığında Avrupalı aktörler ve Çin'de İran'ın bu politikasına karşı durmaya başlayabilir. Kartları kullanırken dikkatli kullanmak lazım. Yemen için buradaki problem gerçekten İsrail'i tam olarak karşısında
1: bulabilir. Bu arada tam
2: olabilir.
1: Da sizin dediğiniz gibi İsrail medyasından şu an gelen açıklama, İsrail'de İran'daki bir petrokimya tesisine saldırı düzenlenen, bu tam da bu bölgede bulunan bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini söylüyor. Bu saldırı İsrail'in bundan sonra İran'ın daha fazla altyapısını hedef alacağı mesajı mıdır sizce?
0: Kesinlikle devam edecektir. Bunun en büyük göstergesi çok da kritik bir nokta. Bakın şimdi biz hep enerjiyle alakalı daha alt noktalardan bahsediyorduk. İşte bu bölge çok kritik bir bölge. Bakın biz de burada biliyorsunuz Fav Limanı var, Irak'tan geçen yeni hat vesaire, pek çok girişim var. Dolayısıyla İsrail'in kritik noktalara doğru hareket ettiğini ve saldırılarına devam ettiğini görüyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Şu önemli, şimdi biz Kızıldeniz dedik, Hürmüz Boğaz dedik, iki boğaz da kapanırsa dünya ekonomileri ne olur? Peki ne yapılmak isteniliyor? Evet. Buna biraz da bakmak lazım. Çin dengelenmek istiyor, sadece Çin mi dengelenmek istiyor? Yoksa farklı ülkeler de baskı altına alınmak isteniliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki planı ne? Evet, İran'la ilgili planını biliyorduk, Hürmüz Boğazı, işte rejimin değişmesi, nükleer varlıklar vesaireydi. Peki geldiğimiz noktada eğer Babil Mendeb'le ilgili bir sıkıntı da olursa Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında seçmene bunu nasıl anlatacak? Pompaya bu nasıl yansıyacak? Amerika'nın bitmeyen savaşlar içerisinde olması dünya tarafından nasıl algılanacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu savaşa girerken ne tahmin ediyordu? NATO ülkelerinin ona destek vermesini tahmin ediyordu. Önemli müttefikleri Avustralya, Güney Kore gibi ülkelerin destek vermesini bekliyordu. Japonya gibi ülkelerin. Fakat Hürmüz Boğazı kapanınca, İran para isteyince Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ilk cevap Japonya'dan geldi. Biz hemen bu parayı veririz, gemilerimizi geçirin dediler. NATO ülkeleri ciddi anlamda destek vermedi. Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler dahi Amerika'nın yanında durmadılar. Sadece Hürmüz Boğazı'nda. Evet. Peki buna siz Kızıldeniz'i de eklerseniz ki dünya ticaretinin %20'siydi yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, buradan geçiyor. Şimdi biz burada sadece petrol ve hidrokarbon ürünlerinden bahsediyoruz. Burada ticaretten bahsediyoruz. Evet. Sadece enerji ürünlerinden bahsetmiyoruz. Dünya çok büyük bir krizle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla burada da ciddi anlamda İsrail'e savaşı durdurması noktasında baskı yapılabilir. Tabii ki bu bir ihtimal. Ya da alternatif olarak tabii ki kuzey rotaları seçilebilir.
1: Bambaşka bu sefer de kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı karşımıza çıkıyor. Yok. Bitmek bilmeyen bir döngü içerisindeyiz. Yok. Yeni bir saate giriyoruz. Yaklaşık 2 saattir yayınımıza Doktor Cihan Günyel bize eşlik etti. Cihan hocamıza çok teşekkür ederim. Canan hocamıza bir süre daha devam edeceğiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz da bizimle katılacak ama yeni saate doğru giderken bir neler yaşandı? Hızlıca bir toparlayalım. Canlı görüntüleri ekranlara getirip ardından konuşmaya da sürece devam edeceğiz. Şimdi şu dakika itibariyle itibariyle Tel Aviv'den gelen canlı görüntüler ekranlara getiriyoruz. Tel Aviv bizim için çok oldukça önemli bir nokta, çünkü kısa bir süre öncesine kadar Tel Aviv'den de siren seslerinin yükseldiğini duymuştuk. İran'dan ardı ardına fırlatılan füze dalgaları var. Bu füze dalgalarından bazı füzelerinin özellikle Doğu Kudüs civarında düştüğünü, patlamalara neden olduğunu biliyoruz. Tel Aviv üzerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine ilişkin bilgiler var. Ancak buna ilişkin daha net görüntüler gelmedi. Diğer yandan İsrail ne yapıyor dediğimizde, İsrail'den İran'a bir misilleme geldi. Bu İsrail'den İran'a yapılan misillemeye baktığımızda ise özellikle Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamaların meydana geldiği belirtiliyor. Ancak ilk etapta olmayan bir bilgiydi. Az önce bu da son dakika gelişmesi olarak hem İran tarafından hem de İsrail tarafından doğrulanan bir açıklama oldu. İsrail tarafı Karun petrokimya tesislerine, İran'da bulunan Karun petrokimya tesislerine yönelik bir saldırı düzenlendiğini belirtti. Bu şu ana kadar enerji altyapılarının hedef alındığı ilk saldırı olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Tablo bu. Giderek karmaşıklaşan bir tablo içerisindeyiz. Çünkü yaklaşık bir saat önce Yemen'den bir balistik füzenin ateşlendiğini biliyoruz. Henüz Babül Mendeb boğazının kapatıldığına yönelik herhangi bir açıklama yok. Ancak ilerleyen dakikalarda Yemen tarafından, Husiler tarafından da bir basın açıklaması yapılacağına ilişkinde bilgiler gelmeye başladı. Tablo bu. Hizbullah tarafı şimdilik sessiz. En azından İsrail yönelik bir füze atışı şimdilik gece boyunca gerçekleşmedi. Ancak İran'la İsrail arasında karşılıklı saldırılar var. ABD tarafı ne yapıyor dediğimizde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gece saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü. Bu işi daha fazla uzatmayın mesajı verdi ve özellikle de İran'la görüşmelerde artık sona doğru yaklaşıldığında vurgulamıştı. Burada karar verici olan Netanyahu değil, karar verici benim dedi. Ancak Trump'ın karar verici benim demesine rağmen tablo bu. Yeni güne saldırı dozajının arttığı bir tabloyla başlıyoruz. Bir de tabii ki şunu da hemen belirtelim. Piyasalara baktığımızda piyasalar gelen her saldırı haberiyle birlikte tansiyonun daha da yükseldiği bir tabloya doğru gidiyoruz. Şu an itibariyle 97 dolar civarına yükselmiş bir petrol fiyatları var. Asya borsaları, birazdan zaten ekonomi başlığında konuşacağız. Asya piyasalarında düşüş derinleşiyor. Tabii bunun Avrupa piyasaları üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Altın fiyatları, bunlar hep yeni günde konuşacağımız, değerlendireceğimiz başlıklar olacak. Bir başka değerli yayın konuğumuz Doktor Tolga Sakman da yayınımıza katılıyor şu an itibariyle. Tolga Hocam günaydın.
3: Günaydın.
1: Dediğimiz gibi her geçen dakika tablonun biraz daha karmaşıklaştığı, enerji tesislerinin karşılıklı füze saldırılarının yaşandığı bir güne başlamış durumdayız. Hı hı. Saatlerimiz şu an 7.57'yi gösterirken 7.57 itibariyle biz nereye doğru gidiyoruz?
3: Şimdi aslında bu durumun neden başladığı çerçevesine de bakmak gerekiyor sanırım. Yani evet, birçok konu olabilir. Yani savaşın yeniden başlama olasılığı üzerinde de duruluyor ama sanırım birkaç konu öne çıkmaya başladı. Şimdi birincisi, İran burada yeniden inisiyatifi ele alma niyeti var. Yani ilk saldıran Amerika ve İsrail'di bu şimdiye kadar. Hep şimdi İran karşı tarafı, yani tırnak içinde söyleyelim, gafil avlayacak bir hamlede bulundu. Ama bu tabii kendisi için bir handikap oluşturabilir. Çünkü şimdiye kadar hep savunma yaptığını iddia ediyordu. O tüm saldırılar savunmanın parçasıydı. Bugün özellikle hem Amerika hem İsrail İran'ın saldırısını savunmanın ötesine geçtiği noktasında uluslararası toplumu yönlendirebilir. Bu birincisi. İkincisi, İran iç dinamiklerine bakmak lazım. Çünkü özellikle geçen hafta İran'dan yapılan açıklamalar çok yumuşaktı. Yani müzakereye çok fazla önem, evet, atfeden, çok diplomatik, hatta beklenenden çok daha diplomatik söylemler vardı. Ve bu söylemler geldikçe biz hep şunu söylüyorduk. İran'da ne zaman böyle diplomatik söylemler gelirse içeride mutlaka buna karşılık bir gerilim hattı oluşuyor. Biz daha önce Arakçı'nın söylemlerinin ardından da devrim muhafızlarının söylemini biliyorduk. O diplomatik söylemi dengeleyecek adımlar atılmıştı o zaman da, yani daha İran'ın gücünü göstermek adına. Bugün de yine o kadar diplomatik söylemin ardından İran'da özellikle hala sahada da gücünü gösterme niyetiyle böyle bir saldırı gerçekleştirmiş olabilir. Bunu da bir köşeye not etmek lazım. Üçüncü konuda bu müzakereler devam ederken, ki müzakereler, şunu söylemek lazım. Trump'ın anlaşmaya yakınız dediği anlaşma aslında bir ateşkes veya barış anlaşması değil. Ateşkes veya barış anlaşmasına gidecek bir memorandum aslında söz konusu burada. Ve bu memorandum tarafının da, yani bu anlaşmaya doğru giden yolda da bir nasıl diyelim sürecin takibi noktasında şunu gördük. İsrail'in ve Amerika'nın süreç içerisinde İran'ı

0: diplomatik noktalara sıkıştıracağı yerler açılmaya
1: çalışıyor. Peki hocam, şimdi şunu sormak gerekiyor. Şimdi başlıklara baktığımızda özellikle İsrail tarafından, şimdi İsrail ordusu az önce açıklama yaptığı için detayları biraz daha detay vereceğiz diye belirtiyor. Bir petrokimya tesisi içerisindeki çok sayıda ünitenin vurulduğunu belirtiyor. Şimdi bu kadar aslında İsrail tarafından vurulabilecek askeri hedefler varken İsrail neden kritik bir noktadaki petrokimya tesisine yöneldi? Ne mesaj veriyor şu an Tahran'a?
0: Yani şimdi İran'ın burada en çok sıkıştığı yerlerden birinin ekonomi olduğunu biliyoruz. Ve petrol konusunda da mesela Amerika bu ablukayı başlattığında, Hürmüz ablukasını başlattığında ilk söylediği şey İran limanlarının artık kullanılamayacağı. Bunun üzerinde durmuştu. Ve burada da İran limanlarını en çok İran'ın petrol ihracatının durdurulması noktasında bir tehditti bu. Ama İran bunu atlatacak yollar buldu. Hangi yollardan bahsediyoruz? Uzunca bir kara sınır var sonuçta. Doğuya doğru bu kara sınırı kullanıldı veya yani bu hem İsrail hem İran tarafı bunu tehdit etti. Veya Hazar gibi limanlar kullanıldı. Doğal olarak burada petrol noktasında para kazanmaya devam etti. Ve bunu da İsrail tarafının hiç istemediği bir şeydi. O yüzden de bunu engelleyecek adımlar atıldı.
1: Tablo bu. Hemen Canan Tercan'a da dönmek istiyorum. Şimdi Canan Hocam, karşılıklı füze saldırıları var. Yeni saate itibariyle başladığımızda İran'dan ve İsrail'den yanıt var. Biz ilerleyen saatlerde Körfez'in de dahil olduğu, Amerika Birleşik Devletleri de bir yerden sonra muhtemeldir ki artık bir müdahale olacaktır ya da Trump'tan yeni bir açıklama gelecektir taraflar üzerine. Buna doğru gidecek miyiz? Yani Körfez'e saldırılar, İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik hedeflerin vurulduğu bir tablo görür müyüz? Yoksa Trump'tan 1-2 saat içerisinde bir tweet gelip anlaşma sağlandı, herkes sakin yerine çekilsin mi mesajı gelecek?
2: Evet, çok kritik bir nokta. Tabii ki hepimizin beklediği şey Trump'ın bu açıklamayı yapması, ama şu ana kadar buna dair bir belirti var mı? Yok. Misilleme yapmaması noktasında İsrail'e uyarı gönderiyoruz demişti Donald Trump. Bunu isteyeceğiz, misilleme yapmayacaklar. İran'a da yeter artık, vurdunuz. Olayı bitirelim, masaya geri dönelim çağrısı yaptı Donald Trump. Ancak ikisi de tutmadı. Geldiğimiz noktada biraz önce bahsettiniz. Burada petrokimya tesisi vuruldu. Diğer taraftan da İran'da hala saldırıya devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreci ne belirleyecek? Bundan sonraki süreci aslında savaşın gidişatını, İsrail'in tutumu belirleyecek diyebiliriz. İsrail yine her zaman yaptığı gibi sabote etti bu süreci ve saldırıyı Lübnan üzerinde ciddi anlamda ilerleterek İran'ın kendi üzerine yönelmesini sağladı. Bundan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail baskısıyla karşı karşıya kalacağını göreceğiz. Neden? Şimdi İsrail'de okullar tatil edildi. Evet. İnsanlar sığınaklara gitti. Şu anda Amerika medyasında İsrail'li halkın mağdur olduğuna dair pek çok provokasyon, manipülatif haberler var. Dolayısıyla ciddi anlamda baskı yapılacak Donald Trump'a. Ve neticesinde sizin belirttiğiniz gibi bir karşı atak olabilir mi? Eğer mecbur kalırsa yapar, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği savaşın tansiyonunun yükselmesi değil gerçekte. İsrail baskısı neticesinde savaşı hala ayakta tutan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından beri istediği neydi? Amerika'yı büyük yapmak, ticari anlaşmalar yapmak. Yani eğer İran uranyumla ilgili bir anlaşma yapsaydı ve İsrail devrede olmasaydı, ekonomi üzerine ortaklıklar yapsalardı Amerika ile, Amerika bu savaşı da istemezdi. Şu noktada dahi uranyumun verilmesi akabinde rejimin değişmesi üzerine direten bir Amerika Birleşik Devletleri yok. Amerika'nın istediği kendi gelişmesi. Fakat İsrail'in baskısıyla Hürmüz Boğazı kriziyle de tabii ki devam eden büyük bir süreç var. Fakat Amerika'nın eğer belirttiğiniz gibi bir hamle yapması durumunda pozisyonu ne olur? Ciddi anlamda küresel baskıya da maruz kalır. Çünkü ülkelerin şu anda acele bekledikleri şey Hürmüz Boğazı'nın açılması, ki açılsa dahi piyasalar hemen rahatlamayacak. Tekrar işte tesislerin üretime girmesi vesaire, ya da işte lokasyon uzaklığıyla ilgili süreçler yine krizi bir süre devam ettirecek. Dolayısıyla ve Amerika bu krizin daha fazla büyümesinin kendisine, özellikle hükümet bazında Donald Trump'a nasıl dönüş yapacağını biliyor. Dolayısıyla da çok meraklı olmadığını tahmin edebiliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın büyümesi adına diyebiliriz.
1: Tolga Hocam, hemen size sorayım. Şimdi bu saatten sonra biz nasıl masaya tekrar döneceğiz? Nasıl bir müzakere masasına döneceğiz? İslamabad'da çabalar olduğunu biliyoruz. Hatta son olarak bir mektup gönderilmişti Müşteba Hamane'ye Pakistan tarafından. Nasıl döneceğiz ya da bunun bir yolu var mı artık?
0: Şimdi aslında son zamanlarda özellikle Amerika İsrail'le bölgede, yani bu savaşta kendini bir şekilde ayrı konumlandırmaya çalıştı. Bunu da gördük. Yani neden bahsediyorum? Bölgede tüm bu savaş, biz hep yani Amerika İsrail İran savaşı olarak nitelendirdik ama müzakerelerde İsrail yok. Süreçte hep böyle kendisini, İsrail'i bir kenarda tutmaya çalıştı Amerika. Bunun tabii nedeni vardı. Nedeni özellikle üçüncü tarafları, diğer ülkeleri bölgede Amerika'nın yanına çekebilmek adına İsrail'in bölgede olmadığını göstermesi gerekiyordu. Çünkü kimse İsrail'le yan yana gelmek istemedi burada. Keza bunu yaptıktan sonra aslında biraz elinin Hürmüz'de vesaire daha rahatladığı bir döneme girdiğimizi de biliyoruz. Gördük bunu. O yüzden şimdi burada da ya Trump'ın böyle dışarıdan bir söylemle, işte siz vurdunuz, siz cevap vermeyin, tamam burada bitirin vesaire, sanki sürecin çok dışındaymış gibi davranması da biraz bu yüzden. Ve ateşkes sürecinde de yine aynı noktadan devam edeceği kanaatindeyim. Yani İsrail ile İran arasındaki konu başkadır. Ben İran'la masaya oturup müzakere etmeye devam etmek istiyorum diyecektir Trump. Çünkü biz şunu biliyoruz, Trump sonuçta bu müzakereleri istiyor ve bu ateşkesi istiyor. Tek problem iki tarafında, hem İran'ın hem Amerika'nın bu müzakerelerin sonunda kazanan taraf olarak en azından kendi toplumuna bunu göstereceği bir argüman oluşturmak. O yüzden mesela biz son zamanlarda Hürmüz'ü veya proxy savaşçıları, yani vekil aktörleri veya bu füze menzillerini vesaire konuşmuyorduk. Çünkü Amerika burada İsrail'in önceliklerinden de ayrıldı. Uluslararası toplumun kabullerinden, kabulleri çerçevesinde o Hürmüz'ü vesaire bir noktaya getirdi. Geldiği nokta nükleer konusu gibi İran'la Amerika'nın aslında hani daha geçmişten gelen, uluslararası toplumun kabul ettiği bir gerginlik üzerinden görüşmeyi devam ettiriyordu. O yüzden burada da yeniden masaya oturmak konusunda ben çok Amerika'nın yani buradan kendini uzaklaştıracağını düşünmüyorum. Yani büyük ihtimalle Trump tamam biz görüşmeye devam edelim, siz de artık vurmayın birbirinizi deyip az önce dediğim gibi konunun çok dışından davranacak.
1: Peki şimdi baktığımızda çok fazla sıcak başlık var. Şimdi Lübnan konusu önemli bir başlık.
0: Çok önemli.
1: Şimdi Lübnan çözülmeden diyor ki İran diyor ki sen Beyrut'u vurursan, Hizbullah'ı vurursan ben de sana vuracağım dedik, vurdu. Şimdi Lübnan önemli bir konu. Hürmüz çözümsüz bir konu, bir türlü çözülemiyor. İki, dondurulmuş varlıklar konusu yeniden önümüze çıktı. Dün hatta bunun tartışması vardı. Üçüncü başlığımız. Şimdi üç tane konu başlığı var. Şimdi bunlar bu kadar varken, her gün yeni bir çözümsüz kart gelirken önümüze, o uzlaşı nasıl oluşacak? Bu arada hocam yeni bir görüntü, hemen yorumlamanızı rica edeceğim. O petrokimya tesisi. Az önce söylemiştik, İsrail tarafından vurulan tesisin vurulma anının görüntüleri de geldi. Dumanların yükseldiği bir tablo var. Şu an itibariyle bu özellikle vurulan noktadan gelen sıcağı sıcağına görüntü Tolga Hocam. Önce bunu değerlendirelim, ardından diğer başlığa geçelim.
0: Yani bu petrokimya tesisleri, şimdi konunun dönüp dolaşıp petrole, enerjiye geleceğini ve geldiğini biliyoruz zaten. Ve vurulan yer de önemli. Siz de az önce söylediniz, daha önce hiç vurulmamış bir yer burası. O yüzden yani yeni hedeflerin vuruluyor olması, biraz tabii buralar vurulmadığı için buralardaki güvenlik önlemlerinde ki zafiyet de söz konusu olabilir. Bunu değerlendirmiş olabilir İsrail. Biraz da şimdi bölge şeye çok yakın. Harkadası'na çok yakın.
1: Evet.
0: Doğal olarak buradan bir şekilde o adaya bir transfer vesaire yapan boru hatları vesaire de varsa, ki detayını şu anda bilmiyorum. Bu anlamda da buranın vurulması İran'a bir mesaj verecek olabilir. Bu yüzden özellikle buranın vurulmuş olabilir. Ama genel olarak petrol noktası hem savaşın hem İran'ın yumuşak karnı. Bunun üzerinden İsrail'in saldırılarına ve politikalarına devam etmesini bekleyebiliriz zaten burada.
1: Şimdi kartlar dedik, her geçen gün
0: evet, o üç konu onlar çok önemli. Şimdi Hürmüz konusu ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Hürmüz çözüme çok yakın bir noktada. Çünkü iki tarafında kabul edeceği savaş öncesi durum artık ikisinin de önünde. Çünkü işte o İran'ın artık burası benim, Amerika'nın burayı birlikte yönetelim vesaire gibi yeni bir statüko oluşturma durumundan uzaklaştı ikisi de. Çünkü uluslararası toplum bunu kabul etmiyor. İki taraf da bunu bildiği için şimdi savaş öncesi duruma gelmek nispeten daha kolay. O yüzden yani bu yavaş yavaş oraya doğru geliyordu. Söylemlerden de zaten bunu anlıyoruz. Çünkü Hürmüz konusu artık gündeme çok getirilmemeye çalışılıyordu. Evet. Yani gündeme çok gelmesin ki oradaki çözüm daha rahat oluşsun diye. Ama

0: Lübnan konusu o çok önemli. Çünkü Lübnan'da özellikle İsrail'in eğer bir Amerika ve İran arasında müzakere devam eder ve bir devamlı ateşkes o hali söz konusu olursa, ki barış diyemiyoruz, barış çünkü hala çok uzak maalesef, ama devamlı ateşkes söz konusu olursa İsrail'in bölgedeki, yani İran'da ve genel olarak Orta Doğu'daki politikalarına sekte vurmuş olacak. Niye? Oradaki o gerilim, o çatışmayı istiyor İsrail. Alternatif olarak Lübnan'ı ki elinde tutuyor. Biz bunu bir süredir biliyoruz, söylüyoruz da. Lübnan konusu İsrail için bir çıkış planı. Yani eğer İran'daki gerilim biterse Lübnan üzerinden, Lübnan'daki gerilim üzerinden bu konu Suriye, Irak ve İran'a ulaşacak bir hatta gerginlik oluşturabilir. Burada gerilimlere, iç gerilimlere, kimlik çatışmalarına ve Lübnan özelinde baktığınızda çok da uzak görmediğimiz bir iç savaşa
1: Trump'ın dün bir
0: neden
1: açıklaması
0: olabilir.
1: vardı, hemen bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim, ardından Canan Hocam'a da soracağım. Trump diyor ki, NBC'ye dün vermiş olduğu röportajda, İran'la kısa vadeli anlaşmaya Lübnan'ın dahil edilmesi konusunda ısrarcı değilim diyor. Ne demek bu?
0: İşte Lübnan konusunu Suriye, düzeltiyorum, İsrail elinde tuttuğu için, yani bu konuyu tamamen dışarıda, İsrail'i tamamen dışarıda tutmaya çalışıyor ve İsrail'in elindeki gündemi. Çünkü o şartlarda İran'la müzakere edebilir, uluslararası toplumu yanına çekebilir. Ama aynı zamanda İsrail'le de, evet, Netanyahu ile arası kötü vesaire, bunlar ayrı bir konu. Ama Amerika ve İsrail arasındaki ilişkiyi göz ardı etmemek lazım. Ne kadar kötü olursa olsun dönüp dolaşıp politikaları örtüşmek durumunda kalacak Orta Doğu'da. O yüzden de en azından aynı şeyi savunuyor olmamak adına onları dışarıda tutup, İsrail'i ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını dışarıda tutup buradaki süreci tamamlayıp ondan sonra İsrail'e kendi sürecinde destek vermek ya da en azından engel olmamak noktasında devam edecek.
1: Canan Hocam, çok gördük özellikle dün gece de sanki Trump'la Netanyahu arasında Lübnan konusunda bir görüş ayrılığı var ve bu ayrılık derinleşiyormuş gibi bir görüntü var, ama sadece görüntüden bahsediyorum şimdilik. Gerçekten Lübnan konusu Trump'la Netanyahu arasındaki o ayrılığı açar mı, yoksa bu sadece bir göstermelik bir durum?
2: Şimdi Lübnan konusu aslında Trump'ın direkt konusu değil. Trump'ın derdi, evet, İran'la ilgili bir meselesi var ve İran'la ilgili bir takım planları var. Fakat Lübnan artık gerçekte Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde olan bir ülke değil. Yönetimiyle ilgili yaptığı bir açıklama yok. İşte burayla ilgili çok fazla tasavvur yok. Daha önce de biliyorsunuz İsrail tarafından Lübnan pek çok defa istila edildi. Amerika Birleşik Devletleri bunu bir noktada durdurdu. Fakat geldiğimiz noktada İran'a karşı İsrail'le birlikte Amerika'nın hareket ediyor olması buranın da kritik bir nokta olması beraberinde getirir.
1: Hocam, şuraya bakarsak, çok özür dilerim, araya çok fazla girmem gerekiyor. Çünkü şu an İran'dan bir açıklama var. Hemen bunu sıcağı sıcağınıza yorumlayalım. İran devrim muhafızlarının açıklaması var. İsrail'e ait Nevatim ve Tel Nof hava üslerine yönelik saldırı gerçekleştirdik diyor. İran içindeki radar tesislerine yapılan saldırıya bir yanıttır. Yani buradan detaylar da ortaya çıkıyor. İsrail'in İran'ın radarlarını vurduğunu biliyoruz. İran da bunun karşında Nevatim ve Tel Nof. Şimdi bu iki üs neden önemli? Gerçekten buralarda hasara neden olmuş olabilir mi İran?
2: Şimdi bakın, savaş ne kadar büyüdü. Bir anda nerelere geldi? İşte füze sistemleri, savunma sistemleri, üsler vuruluyor. Dolayısıyla aslında tansiyonun düşmesinden ziyade yükseldiği bir süre içerisindeyiz. Dakika dakika, saat saat savaş ilerliyor. Ciddi çatışma alanı başladı. Hürmüz'ün açılması da şu noktada artık maalesef hikayeye döndü diyebiliriz.
1: Gözükenden şimdi, daha ağır bir tablo var sanırım şu an.
2: Sanki düğmeye basıldı bir anda ve ciddi anlamda savaş tekrar alevlenmeye başlıyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir durgunluk süreci vardı. Hem Lübnan hattında, hem İran hattında, hem Gazze hattında bir ateşkes, bir sükunet, en azından bir nebze olsun hakimdi. Fakat bundan sonra maalesef daha da ilerleyecek. Bu çok belli. Çünkü yapılan açıklama da zaten misilleme olduğu yönünde. Bu da yine çok kıymetli. Şimdi şeye bakarsak, İsrail-Lübnan hattına baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi İran'ın vekil güçleri ve direniş ekseni, yıllardır inşa ettiği bir sistem var burada. Dolayısıyla barış anlaşmasında İran'ın Lübnan'ı dışarıda tutması şu an için mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla bunu bilen İsrail de bu kartı kullanıyor ki şurada masa hiçbir zaman kurulamasın. Evet, zaten emel ihtimalleri vardı. Buradan yukarı doğru açılmak isteyen İsrail'i biz yıllardır zaten biliyorduk ve çatışma alanı zaten aktifti. Zaman zaman daha da şiddetleniyordu. Fakat geldiğimiz noktada İran'ın buradan hiçbir zaman vekil güçlerinin elini çekmek istemeyeceğini bilen İsrail bunu şu anda kullanıyor. Bu savaşın yani İran savaşının bitmemesi için de diyebiliriz ki geldiğimiz noktada savaşta belirttiğiniz gibi daha da alevli bir hale geliyor.
1: Şimdi İran'a

0: Yeni bir açıklama var. Onu da Tolga Hocam hemen soracağım. Devrim muhafızları diyor ki her türlü senaryoyu ve her türlü tüm cephelerde geniş çaplı harekata hazırız diyor. Şimdi her türlü senaryo tüm cepheler. Tüm cephe derken neyi kastediyoruz?
1: Tüm cepheler yani çok büyük ihtimalle bir süredir iletişiminin bağının koptuğu bu proksiler yani işte Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de bulunan vekil aktörleri, işte Hizbullah vesaire, bunlarla Yemen'de Husilerle, yani bunlarla yeniden bir bağ kurma çabası var özellikle devrim muhafızlarında. Biz bunu zaten hani az önce söyledim, içerideki o bir denge bulma arayışı var İran içerisinde. Bu bir şekilde siyaset mi, daha güvenlikleştirilmiş politikalar mı, bunun dengesi aranıyor şu sıralar. Özellikle Mustafa Hamane ile birlikte aslında daha güvenlikleştirilmiş politikaların hayata geçme olasılığını biz konuşuyorduk İran'da. Çünkü devrim muhafızlarına yakın vesaire. Üstelik şu anda o nispeten oluşmuş o siyasi boşlukta devrim muhafızları yükseldi. Doğal olarak devrim muhafızlarının doğrudan güç yoluyla iletişim kurduğu, o bağ kurduğu vekil aktörleriyle daha devam edebilir süreç vesaire diyorduk ama bir süredir de o bağ kopmuştu, o iletişim kopmuştu. Şimdi İran yeniden bunu kurma niyetini ortaya koyuyor olabilir ki burada yine sizin az önce hatırlattığınız Babül Mendeb gibi veya Lübnan'daki yapının sonuçta az önce benim hatırlattığım o iç dengeler önemli. Hı hı. Oralara hep bir nüfuz etme çabası var. Bunları yeniden gündeme getirdiğini düşünüyorum ben. Ve tüm senaryolar noktası da tabii İran bunu sürekli söylüyor Tahran. Yani bölge savaşına giderse de biz varız diyor. İsrail'le karşı karşıya da gelsek, Amerika'yla karşı karşıya da gelsek, kara harekatı da, deniz savaşı da, ki bunlar başta hiç konuşulmuyordu biliyorsunuz. Evet. Yani deniz savaşı hiç konuşmadığımız bir şeydi ama Amerika Hürmüz'ü ve Körfez'i o kadar çok gündeme getirdi ve bir ara İran donanması üzerinden o kadar çok politika geliştirdi ki yani Trump bir ara dilinden düşürmedi biliyorsunuz. Evet. O yüzden oralara da hazırız mesajını veriyor. Yani burada sonuçta hala bir güç gösterisi var. İran'ın hala o gücünü koruduğuna yönelik söylemler, eylemi destekler nitelikte var. Ama burada tabii şunu da göz ardı etmeyelim. Söylemler çok yüksek. Yeniden çok yükseldi. Evet. Ve bu kadar yükselen söylemlerin ardından dengelemek çok zorlaşıyor. Geçen sefer de söylemler çok yükseldikten sonra bölgeye yığılan o kadar silah
0: bir şekilde... Geri dönüşü yoktu zaten değil mi hocam? Evet. Yani oradan bir Amerika'nın o 2 ay, yani 3 ay öncesinde ben bu kadar yığınak yaptım, ben buraya yapmadan geri dönüyorum deme şansı yoktu.
1: Yani şimdi siyaset bu kadar yığınağı yaptıktan sonra siyaseten geri çekilme niyeti olsa bile Amerika'da Pentagon'un gücünü göz ardı etmemek lazım. Yani evet hani demokratik bir devlette başkanın yetkileri vesaire hani biz bunları siyaset bilimi özelinde çok konuşuyoruz ama Pentagon'un özellikle dış politikadaki güvenlik politikalarındaki ağırlığını göz ardı etmemek lazım. O zaman da Pentagon bu kadar yığınak yapıldıktan sonra savaşsız geri dönmeye zaten izin vermeyecekti ve maalesef yine bugün de buraya yapılan yani o ateşkes yani sözlü ateşkes sürecinde bölgeye yine çok fazla yığınak yapıldı. Biz bunları yine konuştuk. Yani bir hava köprüsü kuruldu Amerika'dan bölgeye. Uçaklar dolusu mühimmat geldi, gemiler geldi. Yine bir kısmı çekildi ama hala bir kısmı var.
0: İsrail'in o özellikle demir kubbesinin hava savunma sisteminin bir mühimmat eksikliği olduğunu biliyorduk. Evet. Bu mühimmat eksikliği bu ateşkes ya da bu süreç içerisinde giderildi mi?
1: Doldurulabilecek bir eksiklik değil o. Yani bunu üreten firmalar diyor ki 2 yıldan kısa sürede bu harcanan mühimmatı yerine koyamayız dedi. O yüzden yani bu kadar bir ayda 2 ayda bu mühimmatın yerine olması, bütün eksiğin tamamlanması söz konusu olmaz. Ama tabii eksikler bir şekilde gideriliyor. Ne olursa olsun yani bölgeye o az önce söylediğim uçaklar dolusu mühimmat geldi. Burada İsrail'in de desteklendiğini görebiliriz.
0: Şimdi Canan hocamız birazdan uğurlayacağız. Ben ona son sözü de vermek istiyorum. Hocam yeni güne çok hızlı başladık. Tablo anladığımız kadarıyla son açıklamalarla gördüğümüzden daha karışık bir halde. Ha. Çünkü vurulan tesisler ve detaylara baktığımızda. Barış umudu ya da bir sakinleşme umudu tamamen kalktı mı şu an?
2: Şimdi hiçbir zaman tamamen kalktı diyemeyiz ya da tamamen şu olacak, bu olacak, tamamen barış da diyemeyiz. Çok muallak bir süreç devam ediyor maalesef. Fakat hala ümit var mı? Var. Ama yakın gelecekte, en azından önümüzdeki saatlerde çok fazla yakın olmadığını söylemek lazım. Tabii bu arada diplomasi trafiği de devam ediyor. Şimdi biz olayda sadece atışmaları konuşuyoruz. Fakat diğer

0: Hocamız bizlerle birlikteydi. Doktor Tolga Sakman'la biz konuşmaya devam edeceğiz. Tolga Hocam, şimdi bir yandan da görüntüleri ekranlara getireceğiz. Özellikle vurulan noktalar var. Ona ilişkin haritamızı da ekranlara getiriyoruz. Bir de tabii ekonomi boyutu var. Onu da birazdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Şimdi konuşmaya devam ettiniz. Peki Tolga Hocam, bundan sonrasında şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Trump sessiz. Trump'ın sessizliğini daha nereye kadar sürdürecek? Yani ilerleyen dakikalarda Trump'tan bir tweet gelecek mi sence? Buna ilişkin ne göreceğiz?
1: Yani Amerikan Trump'ın ilk başta söylediği şeyleri göz ardı etmemek lazım. Yani iki tarafa da tamam, siz attınız yeter, siz de cevap vermeyin vesaire noktası burada önemli. Çünkü aslında burada bir bu gerilimin artmasını Trump'ın istemediğini tekrar altını çizmek lazım. Çünkü Trump bölgede nispeten bir ılımlı hava istiyor.
0: İşine gelmiyor değil mi şu an? Yani bu tablo Trump'ın işine gelmiyor.
1: İşine gelmiyor. Çünkü zaten müzakerelerde, yani hatırlarsanız, bugün olabilir, yarın olabilir, hatta dün pazar Pazartesi, salı bir anlaşma söz konusu olabilir vesaire diyordu Trump. Bunların hepsi aslında bir şekilde tarih vererek İran'ı da anlaşmaya zorlamak için yapılıyordu. Çünkü bir anlaşma istiyor Trump. Anlaşma olsun ki bölgede İsrail'den de ari bir politikayı rahat şekilde oluşturabilsin. Yani şundan bahsetmiyorum. Evet. İsrail'e karşı karşıya gelmek değil ama İsrail'in nüfuz etmediği bir politikayı gerçekleştirmesi için buradaki gerilimin azalması lazım. Şimdi Trump ona yatırım yapıyor.
0: Konuşacağız ama bir de işin tabii ki cebimizi ilgilendiren bir boyutu var. Petrolü konuşurken ne demek bu? Hepimizin cebini etkiliyor. Haftaya iyi başlamadık. Apara Ekonomi Müdür Yardımcımız Sayın Uğur Korkmaz bizlerle birlikte. Uğur, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduğum yayınlar.
0: Güzel bir şekilde başlamak istiyorduk ama anladığımız kadarıyla Asya rakamları çok da iyi bir tablo olmayacağını gösteriyor. Petrolde yükseliş %4'ü geçti. %4,5, %4,41. Nereye doğru gidiyoruz? İstersen petrolle başlayalım.
2: Önce hedef noktamız 100 dolar. 100 doların altında kalmaya devam ettiği sürece bizim için iyi. Ama 100 dolar seviyesinin üzerine kendisini hızlı bir şekilde atarsa yine tehlike çanları çalmaya devam eder. Ham petrol bu sene bu yükselişlerle birlikte %62 yükseliş kaydetmiş oldu. Brent petrol 100 dolara dayandı. Evet. Brent petrolde de 99 dolar.
0: Bu normal petrol. Şimdi Brent petrolde 99 dolara kadar gördük mü şu an?
2: Evet. 99-100 dolar seviyesine kadar geldik. Cuma günü 91-92 dolar seviyesindeydi ham petrol. Brent petrolde de 94-95 dolar seviyeleri vardı. İlk tepki olarak elbette yükseliş söz konusu oldu. An itibariyle 97 dolar olmuş. Evet. Ben yayına girmeden önce baktım, 99 dolar seviyesindeydi. Çok oynak. Yani burada 100 doları geçip geçmeyeceği ilk etapta takip edeceğiz.
0: 100 dolar kırılırsa, bugün saldırılar devam ederse nereye doğru gideriz?
2: Şimdi petrokimya tesislerinin vurulduğunu siz ifade ediyorsunuz. Nisan ayında da benzer gelişmeler yaşanmıştı ama burada bu petrokimya tesislerinin zarar görüp görmeyeceği önemli bir hale gelecek. Zarar görürse şayet, ilk etapta daha önce 120 dolar seviyeleri görülmüştü ve geçilememişti ama tekrar savaşın başlaması halinde bu kadar şanslı piyasa olmayacaktır. 140-150 dolar seviyeleri görülebilir. Çünkü uluslararası kurumlar Mayıs ayı ortasında Haziran ayının sonuna işaret etmişti. Savaş bitse dahi arzı arttıramazsak, Hürmüz açılmazsa ciddi problemlerin olabileceğini ifade etmişlerdi. Şimdi Hürmüz'ün açılması bir yana, savaş tekrar başlarsa ve bu aksiyonlar, bu kaos durumu sürerse 120 doların üzerinde de ciddi bir fiyatlama görebiliriz.
0: Şimdi de tabii piyasalar diyeceğiz. Avrupa piyasaları, Borsa İstanbul şu an kapalı ama Asya piyasalarında işlemler vardı ve gelen rakamlar yeni güne ilişkin biraz endişelere neden olmuştu. Asya nasıl bir güne başladı?
2: Asya'da kırmızı bir görüntü var. ABD vadeliler açık. ABD vadelilerde sınırlı hafif hareketler görüyoruz. Ama Avrupa vadelilerde ciddi bir geri çekilmenin olduğunu söyleyebiliriz. Burada Asya borsalarındaki düşüşün temel sebebi aslında merkez bankalarının biraz daha faiz artışını gerçekleştireceğine ilişkin kanaatlerde. Biz petroldeki yükselişi bu savaş haline bağlayabiliriz ama bu satışlar cuma günü öğleden sonra gelmeye başladı. Sebebi de Amerika'da tarım işi istihdam verisiydi. Amerika'da iki tane görev vardır aslında. Fed'in iki tane önemli görevi vardır. Bir tanesi fiyat istikrarını sağlamak, diğeri ise istihdamı korumak. İstihdam güçlü gelince enflasyonu düşürmek adına, fiyat istikrarını sağlamak adına faizlerin yüksek kalacağına ilişkin kanaatler oluştu. Önce ABD borsaları düştü, sonra bu tüm tüm dünyaya yayıldı. Evet. Nasdaq'ta %4.18'lik bir değer kaybı Amerika'da yaşandı. Bugün vadelilere baktığımızda tepki alımları Amerika'da var. Ama Asya'da sizin de ifade ettiğiniz gibi düşüşler sert. Avrupa vadelilerdeki düşüşler de oldukça sert. Bu Borsa İstanbul'a ilişkin

0: bize ufak bir ipucu veriyor. Yatay ya da yataya yakın bir fiyatlamayla başlayabiliriz ama gelecek olan haber akışı fiyatlamalar noktasında önemli olacak.
1: Tabii altında biz yılın 6. ayındayız. 6 aylık tüm kazanç cuma günü silindi. Aralık ayına kadar gelmiştik, Aralık ayındaki tablo. Şu an itibariyle 4310 dolar. %0.45'lik düşüşle başlıyoruz. Altın daha nereye kadar gevşeyecek?
0: Kritik diyebileceğimiz nokta 4395 dolar seviyesiydi. Onu hızlıca aşağı yönlü kırdı. Aslına bakarsak çok sert bir noktaya doğru ilerledi. Şimdi bu aşağı yönlü kırılış ABD'de gelen tarım dışı istihdam verisinden ötürüydü. Şimdi buna tekrar savaş bahanesi ve savaş noktası eklendi. Hal böyle olunca da 4097 dolara kadar hızlıca ilerleyebilir. Çünkü bu savaş döneminde 4097 dolar seviyesi iki kez test edilmişti ve aşağı yönlü kırılamamıştı. Şayet oraya doğru bir hareket olursa bu sefer 3800 dolara doğru bir hareket
1: yani
0: göreceğiz.
1: Yani neredeyse bir yıllık tüm kazancı kaybettiğimiz bir tablo mu olacak önümüzdeki
0: şu an günlerde? Zaten sene başından bu yana grafiğe baktığımızda siz de ifade ettiniz. Bu sene alımların hepsini geri verdi. Yaklaşık %1 eksi de 3800 dolarlara kadar gerilerse yaklaşık 10 ayın en düşük seviyelerini görmüş olacak.
1: Bir de gümüşü açalım. Değerli metallerin tamamındaki kriptolarda da aslında benzer bir tablo var. Şimdi gümüşte %0.35 ama burada da 70'in altına geldik. 67 dolara 53 sent. Gümüş daha hızlı hareket ediyor. Bunun sebebi ne?
0: Aslına bakarsak gümüşün yükseleceği bir haber akışı da yok. Gümüş büyümeden beslenir. Hafta içerisinde geçen hafta 5 büyük kuruluş dünyada büyümenin aşağı yönlü olacağına ilişkin beklentilerini paylaştı. Yani gümüşü konuştuğumuzda biz hep yapay zekayı konuştuk, teknolojiyi konuştuk, şarjlı aletleri konuştuk, elektrikli araçları konuştuk. Bunlara biraz daha etki eden bir ürün olarak kayıtlara geçer. Bir de gümüşün yükselebilmesi için dünyada büyüme ortamının olması lazım. Şimdi kurumlar dünyada büyüme ortamının daha kötü bir şekilde ilerleyeceğine ilişkin kanaatleri dile getiriyorlar. İlk başta gümüş yükselirken altına yetişemeyenler gümüşe saldırdı değerlendirmelerini bizlere göstermişti.
1: Çok konuşmuştuk o dönemde o haberleri.
0: Çok konuşmuştuk ama şu an büyüme ortamı zayıflıyor. Enflasyon hat safhaya çıkmış durumda. Bu hafta bu arada Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Çok önemli olacak. Çünkü Ocak ayında 2.4 seviyesindeydi. Son gelen veri 3.8'e kadar çıktığını bizlere gösterdi. Daha yüksek bir enflasyonu da göreceğiz. Bu da gümüşte aşağı yönlü hareketleri beraberinde getirdi. 85 dolarlara kadar aslında savaş döneminde tekrar çıkmıştık ama orada tutunamadı.
1: Tam da sen söyledin, şimdi merkez bankaları FED diyoruz ama bir yandan bu hafta bizim merkez bankamızdan da bir faiz kararı bekleniyor. Bu yaşanan tablo Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını etkileyecek mi en azından bugünkü veriler?
0: Aslına bakarsak biz bekle ve gör politikası uygulayacağını Merkez Bankası'nı düşünüyorduk ama uluslararası kurumlardan ve piyasalardaki fiyatlamalardan sanki Merkez Bankası'nın bir miktar faiz artışına doğru zorladıklarını görüyoruz. Yani piyasalardaki bu olağan dışı hareketler ve beklentiler ya Merkez Bankası'nın ben bekleyeceğim ve bu süreci takip edeceğim mesajı vereceği bir toplantı olarak kayıtlara geçecek ya da ufak da olsa bir faiz artışının masada olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii ilk 3 günlük pazartesi, salı, çarşamba günkü gelişmeler önemli ama aslına bakarsak karar hemen hemen de bellidir.
1: Tolga Sakman'ı hemen dövmek istiyorum. Tolga Hocam, şimdi rakamlar bu. Petrol fiyatları yeniden 100 dolara sınırına gelmiş durumda. Enflasyon endişesi bütün ülkeleri sardı. Trump daha ne kadar bu baskıya dayanacak? Trump diyor ki Hürmüz açılacak, savaş bittiği zaman petrol zaten düşecek, hiçbir şey olmamış gibi olacağız. Gerçekten Hürmüz açılırsa biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam mı edeceğiz yoksa bunun kalıcı etkilerini görecek miyiz?
2: Şimdi belli bir süre aslında içerideki petrolün hızlı şekilde dışarı çıkabileceğine dair bir bakış vardı. Yani işte sonuçta içeride çok fazla depolama alanı yok ama içerideki bütün tankerler doldu, üretim hala devam ediyor. O yüzden Hürmüz'ü çözdüğümüz anda petrol yeniden hızlıca buradan akacak. Doğal olarak o nispeten kendi cebimizden kullandığımız petrole yeniden doldururuz diye fiyatlama da biraz ona göre yapılıyordu. Aslında uluslararası o petrol ihtiyacı üretim vesaire vesaire de buna göre dizayn edilmişti. Ama bu konu uzadıkça şimdi gerilimler artıyor. O yüzden mesela belki yani böyle bir saldırı geçen ay olsa bu kadar gerginlik yaratmıyordu. Ama bir petrol tesisi bugün vurulduğu zaman bir anda daha büyük gerginlik yaratmaya başladı. Trump'a en büyük baskı aslında yani iç siyasi dinamiklerdeki işte ara seçime gidiyor sonuçta. Ve en büyük baskı petrol fiyatı. Çünkü Amerikan toplumu yani İran'da, Orta Doğu'da ne olmuş, buradaki

0: kimi vurmuş vesaire. Genel olarak baktığınızda çok ilgili, bu bölgeyi çok iyi tanıyan, takip eden bir toplum değil. Doğal olarak önce kendi cebine bakıyor ve petrol ve doğrudan işte benzin fiyatları bu anlamda etkiliyor. O yüzden zaten Trump'ın söylemi işte hemen çözülecek, çözülünce eski fiyatlara dönecek vesaire söylemi bununla ilişkiliydi zaten. Ama içeride artık buna inanç da azaldı. Yani bu yükselen benzin fiyatlarının eski rakama kolay kolay dönmeyeceğine dair
1: İlk
0: bir algı var.
1: İlk günlerde yine sizinle de yayın yaptığımız zaman Trump açıklama yaptığında biz petrol fiyatlarına bir anda %5, %6'lık düşüşler, $90'ların altının test edildiği bir tablo vardı. Ama son haftalarda bakıyoruz ki Trump diyor ki ben artık uzlaşı sağladık, çok iyi gidiyoruz diyor. Fiyatlara bakarız, hiçbir etki yok. Hatta tam tersine yükseliş var. Artık Trump'a karşı bir bağışıklık mı geliştirdi piyasa bu açıklamaları? İnanmıyor mu?
0: İnanç olmadığını düşünüyorum ben. Yani Trump'ın söylemleri çok güzel gezer söylemler olduğu için barış dediğinde de çok karşılığı olmuyor. Savaşa devam edeceğiz dediğinde de aslında söylem üzerinde bir karşılığı olmuyor. Ne zaman ki işte sahada bir şeyler oluyor, bir yer vuruluyor, yeniden işte askeri bir hareketlilik oluyor. Ondan sonra Amerikan toplumda, uluslararası piyasalarda yine bununla ilişkili hareket alıyor. O yüzden şimdi Trump'ın bu söylem gücünün zayıflaması Trump'ı çok rahatsız da ediyor. Bunu da biliyoruz. Çünkü yani söylemiyle, hatırlarsanız bir sözü vardı. Ben bir sözümle borsayı alt üst edebilirim diye, evet, bir sözü vardı. Şimdi evet, böyle bir gücü varken bugün o gücün zayıfladığını görüyoruz. Bu Trump için iyi değil. Çünkü Trump hem Amerikan ekonomisinde, Amerikan siyasetinde olduğu kadar güçlü olmak istiyor ve buradan da aslında bütün dünyada da bir güç göstermek istiyor. Çünkü Amerikan ekonomisi üzerinden bütün dünyaya aslında o hani Amerika'yı yeniden büyük yapma stratejisi bunun üzerindendi. Şimdi burada kırılmalar yaşandı. Doğal olarak burada içeride de cumhuriyetçilerin de tepki verdiği nokta aslında biraz burası. Yani ekonomiyi sen eski haline getiremiyorsan, hani artık büyük yapmayı geçtiler, eski haline getiremiyorsan o zaman yani nasıl Amerika'yı büyük, evet, yapacaksın noktasında artık desteklerini de çektiler. O yüzden bu kongrede çıkan bu işte Trump'ın savaşı uzatmasını engellemek adına çıkan yasalarda vesaire de bakıyorsunuz cumhuriyetçiler de oy vermeye, evet, başladı.
1: Artık yani, herkese bir yorulmuşluk, evet, var. Şimdi son olarak Uğur'a son sözü vermek istiyorum. Uğur, şimdi hareketli bir güne başladık. Bu tip günlerde tabii yatırımcının biraz kafası da karışabiliyor ama ne yapması gerekiyor? Ne tavsiye edersin şu an izleyicilerimize?
2: Hiç pozisyonları yoksa beklemeleri lazım. Bu Trump'ın söylemleri noktasına siz değindiniz. Burada artık Trump'ın ifadelerinin piyasa karşısında fiyatlanmama sebebi de günü kurtarma adına yapılan açıklamalar olarak artık piyasa görüyor. Piyasa belirsizliği sevmez. İki tane noktamız var. Bir kere Fed faiz arttıracak mı ya da faizler uzun süre yüksek kalacak mı, kalmayacak mı? Şu an global ölçekte piyasalar sene sonuna kadar Fed'in bir faiz artışını kesinlikle fiyatlıyor. Bu piyasaların seveceği bir nokta değil. Faizlerin yüksek olacağı ortamda borsalardan para çıkar, altından para çıkar. İkinci noktada jeopolitik riskler. Bugün yeniden alevlendiğini konuşuyoruz. Bu iki parametreyi göz önünde bulundurarak hiç maliyetlenmemiş kişiler biraz beklemeli, süreci takip etmeli. Ama ben uzun vadeli altın yatırımcısıyım diyen kişi panik yapmamalı. Altının 2-3 yıllık periyotta yönünün yine yukarı olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Kısa vadeli ben yatırımcıyım diyenlerse yine haber akışını iyi takip etmeli. Çünkü konuşuyoruz, bazen yapılan açıklamalar piyasayı yukarı götürürken, evet, bunun etkisinin çok kısa olduğunu da görüyoruz ve aksi bir açıklama ve eylemde de tam aksi bir fiyatlama olduğunu da net bir şekilde söylüyoruz. Bu gördüğümüz fiyatlamaların hepsi borsada da bugün bir baskında olabileceğini bizlere gösteriyor. Bir yandan haber akışını takip edeceğiz, diğer yandan da merkez bankalarına ilişkin görüntüyü süzgeçten geçireceğiz ama Warsh'un ilk toplantısı olacak Haziran ayında, bu ay içerisinde gerçekleşecek olan Fed toplantısı. Bu piyasayı sarsabilir. Çünkü dikkat edin, hafta sonu Trump Fed'e yine, evet, gözdağı verdi. Sakın faizleri arttırma. İstihdam güçlü gelmiş olabilir ama faiz artışının olacağı bir ortam yok şeklinde değerlendirmede bulundu. Powell'ı da Trump getirmişti. Warsh'u da Trump getirdi. Evet. Kendi getirdiği kişilere baskı yapıyor. Çünkü Fed'in bağımsızlığı ilkesi var. Fed şayet Trump'ı dinlemeyip faizleri sabit tutarsa ya da faiz artışı önümüzdeki süreçte görürsek piyasa tepe taklak olur. Bir de son not şunu da söyleyeyim. SpaceX'in önümüzdeki günlerde halka

0: olacak. Çok güçlü bir şirket. 75 milyar dolarlık bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu tarz büyük şirketlerin halka arzında para borsadan çıkar ve o halka arza girer. Bu hem bizim piyasamızı etkileyebilir hem de global ölçekte borsalarda bir düşüşü beraberinde getirebilir.
1: Çok fazla faktör var. Biraz daha sakin olunması gereken günler yatırımcılar açısından. Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi. Uğur, çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta dileyelim. İyi bir gün dileyelim sana da. Biz Tolga hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Tolga hocam. Şimdi baktığımızda özellikle İran'dan gelen saldırılar, Nevatim üssünün vurulduğunu görüyoruz şu an itibariyle. İran bugünkü adımlara iyi hazırlanmış diyebilir miyiz?
2: Şimdi İran'ın özellikle İsrail'deki hedeflerini seçmesi noktasında yeni yöntemler kullandığını biliyoruz aslında bu savaşın başından beri. Çünkü GPS sisteminden çıktığını, yani Amerika'nın bir şekilde sisteminden çıktığını ve Çin uyduları üzerinden, Çin konumlandırması üzerinden oradan destek aldığını biliyoruz ki o sayede zaten savaşın başından beri daha nokta atışı yerleri vurmuştu. Ama biz o zaman hep şunu konuştuk. İsrail'in hedefleri beklenenden, yani İsrail'in söylemlerinden daha düşük noktalarda gerçekleşmişti her şeye rağmen, yani nokta vurmasına rağmen. Yani bu sefer vurulan iki üs, biri Batı Şeria'nın altına düşüyor, diğeri Kudüs, Tel Aviv'in daha altında. Bunlar önemli noktalar çünkü merkeze yakın üsler olduğu için buraların böyle nokta atışı vurulması önemli.
1: Hasar vermiş olabilir mi? Çünkü buna ilginç bir bilgi yok şu ana kadar.
2: Yani neyle vurduğuna bağlı çünkü yani detay olmadığı için. Şimdi geçen sefer de hatırlarsanız bazı füzeler atılmıştı bu geçen yıl yapılan saldırıda, ama o füzelerin düştüğü yerde çok büyük hasar görmemiştik. Burada hangi başlıkla, hangi füzeyle attığını bilmek lazım. Ama zannediyorum yani büyük bir zarar da vermiş olsa İsrail bunu göstermeyecek. Duyum çünkü hocam, daha önce de benzeri şeyler olmuştu. Küçük yıkıntıları vesaire çok gösterdi. Hatta siz muhabirlerinize de dahil olmak üzere herkesi çağırarak göstermişlerdi. Ama yani eğer büyük bir yıkıntı vesaire varsa bunu görmeyeceğiz. En azından hani bir kaçak bir şey olmazsa.
1: Bugün saat 11'de Netanyahu başkanlığında bir iç güvenlik toplantısı gerçekleştiğini biliyoruz. En azından kamuoyuna bu açıklandı. Bu toplantıdan çok belirleyici bir karar ya da bir adım çıkar mı sence?
2: Şimdi bu içeride sonuçta hükümetin içerisinde Bengivir gibi unsurlar da var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani Netanyahu'nun kararı, niyeti evet burada önemli, belirleyici. Ama Bengivir gibi Netanyahu hükümetini ayakta tutan unsurların da süreci nereye doğru yürütmek istediği, çevirmek istediği de önemli. Şimdi Bengivir Netanyahu'dan çok daha önce bir açıklama yaptı bu saldırılarda. Evet. Ve dedi ki işte Tahran'ı yok edelim, yakalım, dümdüz edelim mesela. Bu Bengivir'in tarzı zaten. Bunu biliyoruz. Savaşı da kışkırtmak, saldırıları daha yükseltmek. Filistin'de, Lübnan'da, İran'da en yüksek saldırıları istiyor Bengivir. Şimdi o güvenlik toplantısında benzeri noktalar baskılanırsa Netanyahu'ya, Netanyahu burada vereceği cevabı ki yani bir cevap verme niyetinin olduğunu düşünüyorum ben.
1: Sizce daha verecek, bir cevap daha verecek.
2: Verecek. Yani bu her atışın hani söyleniyor ya, bir döngüye giriyor bu. İki tarafta birbirine füzeler atıyor. Burada da en son füzeyi İran'ın atmasına çok izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü İran'da İsrail'de seçime gidiyor.
1: Şu anki tabloda en son İran
2: şu anda İran saldırmış gibi görünüyor. İşte buna bir cevap vermiş olması gerekiyor. Ya da Amerika'nın müdahale etmesi gerekiyor ki Amerika'nın müdahalesi de İran'ın aleyhine olursa ancak İsrail orada kabul eder. Şunu unutmamak lazım. İsrail dünkü İsrail değil. Çünkü İsrail toplumu daha şahinleşti bu savaş içerisinde. Çünkü savaş halinden korkup kaçan, daha nispeten yumuşak diyeceğimiz İsrail toplumu ikinci kimliği olan ülkelerine gittiler, vatandaşlığı olan. Ve burada kalanlar savaş isteyenler. Daha burada işte İsrail'in varlığını isteyen, İsrail'in yayılmasını vesaire isteyen oran çok yüksek. Yapılan kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Evet. Yani bu savaşı destekleme hali
1: hala gücünü koruyor.
2: artıyor hatta. Yani bu rakamlar artıyor. Şimdi böyle bir İsrail olduğu zaman doğal olarak İsrail siyaseti de buna uyuyor.
1: Şimdi hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi İsrail seçime gidiyor. Naftali Bennett ismi var şu an muhalefet. Netanyahu alternatif olarak. Şu yanlışa kapılmamamız gerekiyor sen. Netanyahu gitti, Naftali Bennett geldi. İsrail sınırlarına dönecek. Orta Doğu'da huzurun geleceği bir tablo mu olacak? Yoksa tam tersine Bennett de Netanyahu gibi saldırgan bir isim mi olacak?
2: Maalesef İsrail

0: Muhalefeti Netanyahu'yu yumuşak olmakla suçluyor. Yani burada tekrar işte sınırlarımıza dönelim, savaşları bitirelimden ziyade daha sertleşelim, daha sonuçları alalım. Mesela işte Gazze'deki savaşı bitirelim noktası gündeme geldi. Orada bütün dünya ümitlendi. Ama sonra altına baktığımızda söylem şu olduğunu çıktı. Savaşı sonlandıralım, yani en son noktasına kadar getirelim. Bir savaş olasılığı bırakmayalım orada. Yani bir tehdit unsuru bırakmayalım söylemi. Bu da aslında Gazze saldırılarına, o soykırımı daha üst perdeye çıkaracağı anlamına geliyor. Veya Lübnan'da orada işte Hizbullah bırakmayalım, İran savaşına elimiz ne kadar güçlü olduğunu hatırlatalım gibi söylemler var. O yüzden yani siyaset, o az önce söylediğim daha şahinleşen, daha sertleşen siyaset muhalefeti de etkiliyor. Muhalefet de bunu körüklemek durumunda kalıyor. O yüzden Netanyahu'nun gitmesiyle sorun çözülecek diye düşünmemek lazım.
1: O noktada
0: değil
1: zaten.
0: Ama şunu söyleyebiliriz. Netanyahu ile Trump'ın arasının iyi olmaması belki bugün biraz daha İsrail'i durdurabilir diye ümit edebiliriz. Yani sadece ümit bu. Yani belli noktalarda işte Trump'ın söylediği arayıp böyle dedim, işte saldırma dedim veya bu iş bende sen karışma dedim gibi şeyler ne kadarı doğru, ne kadarı Trump'ın abartısı, bunu da tabii bilemiyoruz ama en azından bunu gündeme getiriyor olması bu kadar kargaşanın içerisinde bir ümit yeşertiyor.
1: Peki şunu söyleyeyim. Eğer Trump'ın dedikleri doğruysa, yani Netanyahu ile gerçekten bu dediği gibi çok sert bir telefon görüşmeleri geçiyorsa, bu senaryo doğruysa, İsrail neden Amerika'yı dinlemiyor?
0: Sonuçta İsrail, yani şunu bir kere kenara koymak lazım. Yani İsrail Amerika'yı yönlendiriyor veya Amerika İsrail'i yönlendiriyordan ziyade iki devletin politikalarının örtüştüğü bir yerdeyiz ve iki devlet birlikte hareket etmeye devam edecek. Bu yani bir şekilde kodlarında var iki devlet. O yüzden bu kodlara güveniyor aslında Netanyahu.
1: Ben
0: yani,
1: ne yaparsam yapayım Amerika beni bırakmaz.
0: Netanyahu'yu bıraksa İsrail'i bırakmayacağını biliyor. O yüzden yani en kötü şartlarda bile, Netanyahu'nun en yanlışında bile, Trump Netanyahu ile arası en bozulduğu zamanda bile İsrail ordusunun işte Lübnan Savaşı'nı mesela en kötü ihtimalle engellemeyecek. Yani BMGK'ya gelen mesela bir öneri Amerika tarafından yine reddedilecek. Veya bölgede Amerikan üsleri bir şekilde kullandırılacak. Bunların farkında Netanyahu da. İsrail'deki bütün siyasetçiler, İsrail toplumu da farkında. O yüzden zaten Amerika ile karşı karşıya gelme olasılığı olmadığından Amerika'nın büyük mü desteği olacak, yoksa işte nispeten daha küçük destek veya en azından işte bölgede bizim eylemlerimize karışmayacağı bir noktaya mı gelecek? En kötü bunun arasında kalıyorlar.
1: Şimdi az önce de konuşmuştuk, pek çok başlık var. Hürmüz, Hizbullah, aynı zamanda İran içerisinde uranyum konusu gibi başlıklar. Adım adım isterseniz hızlıca bir bakalım. En rahat çözülebilecek, en azından öyle bir imkan varsa, şu an için çözülmeye en yakın başlık hangisi?
0: Ben açıkçası bu üçünden en çözülebileceği Hürmüz olarak görüyorum. Yani bir ay önce en çözümsüz olan, en çok üzerinde durulan konu bugün belki de en kolay hale geldi. Çünkü burada şartlar iki tarafında aleyhinde bir yerde. Yani bir ortak payda oluştu. Çünkü uluslararası toplum, o hani savaşı durdurması için istediğimiz baskı, savaşı durdurmak için değil ama Hürmüz'ün açılması için oldu. İki taraf da bu noktada nereye doğru gitmesi gerektiğini biliyor. Mesela İran'ın söyleminde şunu görüyoruz. Biz burada mesela geçiş ücreti almayacağız. Buranın güvenliğini sağlamak için hizmet vereceğiz. O hizmetin
1: bedelini
0: alacağız vesaire diyerek konuyu en yumuşak yere getirdi. Amerika zaten tamamen savaş öncesi duruma gelme noktasını söylüyor. O yüzden buranın çözülme olasılığı en kolayı.
1: Uranyum?
0: Uranyum da ikinci kolay. Çünkü uranyum noktasında zaten Uman'da yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelmişti iki taraf. Yani orada Kushner masayı devirmeseydi yani neredeyse anlaşılmıştı ve masanın devrilme nedeni de İran'ın ben tamam bütün elimdeki zenginleştirilmiş uranyumu vereyim, silah üretmeyeceğimin garantisini vereyim, bütün tesislerimi uluslararası denetime açayım ama tek şey istiyorum, ben nükleer çalışmalarıma devam edeceğim çünkü bu benim bilimsel araştırmalarım, işte tıp gibi vesaire, diğer konularda da enerji gibi benim için önemli demişti. Bu yüzden masa devrildi. Bugün de geldiğimiz yerde İran aynı şeyi söylerse bu konu çözülür gibi geliyor bana, ama orada da aynı şeyi söyler mi?
1: Peki.
0: Çünkü savaştan önceki durumla bugün özellikle İran iç dinamiklerinde farklı.
1: Bambaşka bir noktadayız. Peki Hizbullah zaten çok konuştuk, ama bir de Körfez var.

0: Şimdi evet. Biz ilerleyen saatlerde Amerika İran'ın Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki baskıyı arttırmak için yeniden tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi Kuveyt'e, Bahreyn'e, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a bir yeni saldırı dalgası başlatma ihtimalini görüyor musunuz?
1: Şimdi bu ülkelerde İran'ın devamlı olarak söylediği buradaki Amerika'nın üsleri, Amerika'nın tesisleri vesaire, bunun altını hep kalın kalın çiziyor bu ülkeleri vurmadığını söylemek için. Ama sonuçta vurduğu yerler bu ülkenin işte otelleri vuruldu, merkezlerine füzeler düştü. Burada da yine Amerika'ya karşı, yani şu anda İsrail'e karşı karşıyalar. O yüzden Körfez ülkelerine bunun yayılma olası bugün için söylüyorum. Ben olduğunu düşünmüyorum ama konuya Amerika dahil olursa o zaman yani İran'ın söylediği bir şey vardı. Ben buradan Washington'ı vuramayacağıma göre en yakındaki Amerikan bayrağının olduğu yeri vururum diyordu. O yüzden bu ülkelerdeki tesisler vuruldu. Amerika dahil olursa yine bu ülkeler hedefe konabilir.
0: Peki Tolga Hocam, şimdi aslında biz bugün bunları konuşmuyor olsaydık muhtemeldir ki şu dakikalarda yanımıza Dünya Kupası'nı konuşuyor olacaktık. Hazırlıkları konuşacaktık. Şimdi nasıl bir bağlantı kuracağız? Dünya Kupası Amerika için önemli bir organizasyon. Tüm dünya Amerika'ya gelecek. Trump'ın belki de bir gövde gösterisi yapabilme imkanı olacağı bir tablodayken Trump bunun gölgelenmesinden de rahatsız olur mu sizce?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yani bu ateşkes görüşmelerini baskılıyor, o iç dinamikler baskılıyor vesaire dediğimizde o petrol fiyatları vesaire en çok konuştuğumuz, ama o tarih yaklaştıkça şimdi bunu da konuşmaya başlıyoruz. Çünkü savaş devam ederken yani ne kadar insan Amerika'ya gelecek veya gelen insanlar Trump'ı protesto edecek mi?
0: Şimdi
1: bunlar çok önemli. O yüzden de zaten o tarih, yani Dünya Kupası başlamadan önce sonuçlandırmaya çalışıyor Trump. O yüzden İsrail'in bu saldırıları onun lehine değil. Yani bir şekilde o gün vererek, saat, tarih vererek, İran'da sıkıştırarak en azından bir mutabakat metnine imza koyması beklenirken savaşı yeniden körükleyecek bir durum. Bir şekilde o işte Dünya Kupası sırasında maçlarda veya öncesinde sokaklarda insanların İran'ı desteklediği için, Amerika için bu çok kritik olur.
0: Tabii.
1: Yani düşünün, Amerikan topraklarında İran'ı destekleyen eylemler olursa Trump bunun altından siyaseten kalkamaz. O yüzden bunu
0: en görmek istemediği senaryo.
1: Kesinlikle sanırım. Öyle. Yani böyle İran bayraklarının dalgalandığı, İran'ın desteklendiği çok küçük sayılarda bile olsa eylemler böyle yayılırsa Amerika'da bu hem o istediği o şatafatlı büyük gösterilere engel olur. Yani o algıyı bozar. Hem de kendisi için o ara seçime giden süreçte kendisi için de iyi olmayacaktır.
0: Manşetimiz yayınımıza başlarken atmıştık. Savaş yeniden başladı. Tabii yayınımıza başladığımız tabloyla şu andaki tablo biraz daha değişmiş, biraz daha iş ciddileşmiş durumda. Peki soruyu şöyle bitirmek istiyorum. Savaş gün boyunca sürecek ve daha da şiddetlenecek mi?
1: Burada İsrail'in vereceği cevaba bağlı. Eğer İsrail bu son İran'ın son saldırısına cevap verirse büyük ihtimalle İran da ona cevap verecektir. Bu yavaş yavaş yükselecektir. Burada Trump'ın da hem İsrail'e hem İran'a vereceği mesajlar önemli. Yani İsrail'i durdurabilecek mi Netanyahu'yu söylediği veya İran'la bu işte mektuplar, metinler vesaire gidip gelirken, özellikle de ortam bu kadar gerilmişken İran'a şunu söyleyecek mi? Ya tamam, İsrail yeniden hani burada bir hareketlenme oluyor. Bura olmadan bir hızlıca bu metni çıkaralım aradan ve ben hani İsrail desteklemediğimi sana da kanıtlamış olayım gibi o diplomatik eylemlerin, o masanın Amerika'nın hala elinde olduğu, orada hala güçlü olmaya niyet ettiğini gösterecek mi? Yani burada konu biraz iki devletin, yani İsrail ve İran'ın karşı tarafı nasıl gördüğü bugünkü şartlarda ve Trump'ın ne yapacağıyla ilişkili. Ben açıkçası kişisel olarak bu gerilimin bugün boyunca devam edip sonra bir şekilde sakinleşeceğini düşünüyorum. Çünkü sakinleşmezse, ikinci güne sarkarsa bu daha uzayacağı anlamına gelir. Bunu Trump istemez. İran'da, İran siyaseti de bununla yeniden mücadele etmek istemeyeceğini düşünüyorum.
0: Konuşacağız, değerlendireceğiz. Yeni ve uzun bir güne başladık. Uzun bir gecenin ardından DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikteydi. Tolga Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için. Ne yazık ki manşetimiz savaş yeniden başladı şekilde hazırladık. Özel bir yayında karşılıklı saldırılar ve İran'dan gelen misillemeleri, İsrail ise İran'a yanıtını konuştuk. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik.

0: Devlet değildir.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
7: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
16: Bana göre yenilikçi olmalı.
15: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
19: Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
21: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirilmiştir.

0: geliştirdiği bildirildi. Toplantıda söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında Temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrede ve arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmıştır. Sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: A Haber Radyo canlı yayın.
9: Devam ettirelim. Müzakereler devam mı etsin yoksa topyekun bir savaşla mı bunu devam ettirelim gibi bir, yani İran meselesini böyle mi çözelim gibi bir farklılık var arasında. Ama dün akşamki saldırılara baktığımızda hem hava unsurlarının, hava savunma mekanizmalarının vurulması, hem de petrokimya tesislerinin vurulması biraz savaşın bu tekrar alevlendirilmesi konusunda İsrail'in ısrarcı olduğunu da gösteriyor bize. Çünkü bir taraftan bu acaba geçişken bir süreçte yine karşılıklı saldırılarla, karşılıklı atışmalarla dinecek bir şey mi, o yeni bir çatışma süreci mi, yoksa Netanyahu'nun asıl yapmak istediği tekrar ABD'yi de saldırılara taraf etme çabası başarılı olacak mı? Bunu göreceğiz ama baktığımızda dün akşamki saldırılardan nihayetinde bir ateşkes sürecinde olan saldırılar, bunlar topyekun bir savaşa evrilme potansiyelini ben yine çok yüksek görmemekle birlikte bir önceki, yani geçen haftaydı veya önceki hafta gördüğümüz o karşılıklı kısa süreli çatışmaların da veya karşılıklı saldırılardan da daha büyük potansiyelde saldırılar olduğunu düşünüyorum.
10: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli bir konuğum daha hazır. Doçent Doktor Merve Özcan, uluslararası ilişkiler uzmanı. Hocam bizimle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayına.
11: İyi sabahlar. Teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklarınıza da selamlarımı iletiyorum.
10: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağolunuz. Şimdi Trump net açıklaması. Ben saldırma diyorum Bibi'ye diyor. Netanyahu önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatler içerisinde kendi ülkesinde bununla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Geride bıraktığımız hafta kendi bakanları dostumuz Trump'a dur demenin artık vakti geldiği yönünde açıklamalar da yaptı çekinmeden. Bu iş nereye varacak? Mehmet Bey diyor ki fikirde farklı olmaları ya da yol yürümeleri Orta Doğu'da pek mümkün değil ama Netanyahu ile Trump arasında bir anlaşmazlık olduğunu görüyoruz diyor. Nereye varır bu iş?
11: Evet, Mehmet Bey son derece haklı. Zaten sürecin başından bu yana belki de bunu net olarak anlamlandırmak gerekiyor. Çünkü tarafların seçim stratejileri farklı. Trump bir yanda barış sözü veren ve ekonomiyi düzeltme sözü veren bir liderken

0: Netanyahu sadece savaşlardan beslenen bir lider konumunda. Fakat en önemli nokta, her iki tarafında bu farklı yaklaşımlarına rağmen aynı ligde olmaları. Zaten bütün sorun da burada çıkıyor. Orta Doğu'ya bakış açısında, Orta Doğu haritasını şekillendirme konusunda ne olursa olsun savaş zaten sorunlu bir dosya olarak bu tarafların karşısında duruyordu ve dolayısıyla şunu hatırlatmak gerekiyor. 28 Şubat 2026'da başlayan savaştan sonra bizim karşımıza çıkarılan genel çerçeve İsrail tarafından sanki bir İran-Amerika savaşı varmışçasına ilerletilmişti. Hatta masa kurulduğunda da biz İsrail'den hiç bahsetmedik. Neden? İsrail bu savaşın bir tarafı değil miydi? Aksine savaşın bir tarafı, fakat ne yaptı? Sürekli olarak Lübnan üzerinde kendi hesaplarını gerçekleştirmek için sürece odaklandı. Dolayısıyla İran'sa şunu dedi. Burada dedi iki masa birbirine bağlı. Lübnan ve İran masası. Hatta ben bunu hep üçüncüyü ekliyorum. Gazze masası da buraya bağlı. Çünkü üç alandaki ateşkes bize Orta Doğu bölgesinde barışı getirecek olan ateşkesler. Fakat İsrail ne yaptı? Çatışmaları uzattı. Çünkü İsrail'in temel amacı burada seçmen desteğini alabilmek için dışarıda saldırılar, sivilleri hedef alma. Orta Doğu coğrafyasında o sözde vaat edilmiş topraklar, ama bence vaat edilmiş kaynaklar yaklaşımıyla kontrol edebildiği kadar bölgeyi kontrol etmeye yönelik hareket etmiş. Şimdi Trump'tan gelen açıklamalara bakacak olursak son derece önemli. Fakat burada da şu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Eylemler ve söylemler birbirini tutmadığı müddetçe biz sahada barışı ne zaman görebiliriz? Ya da ateşkesi ne zaman görebiliriz? Trump şu ana kadar sadece söylemlerde bulundu. Hiçbir şekilde doğrudan bir adım atmadılar. Ne zaman bu adım atacaklarını göreceğiz? İşte orası büyük bir muamma. Çünkü siz sadece karşınızdaki aktörü eleştirerek savaşı sonlandıramıyorsunuz. Bence geldiğimiz son nokta bu. Yani biz yeniden bir çatışma döngüsüne girdik, ama bu iki aktör arasındaki savaş ya da çatışma süreci İran-Amerika masasını ne kadar etkileyecek? Belki buna biraz bakmak gerekiyor. Bir yandan da biraz daha böyle farklı bir boyuta bakalım. Acaba bu çatışma döngüsüne girilmesi Amerika-İran masası üzerinde nasıl bir pazarlık alanı oluşturacak? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok uzun süredir İran'da istediklerini alamayan bir aktör. İran Amerika'yı şaşırtan bir aktör konumunda. Bu nedenle de buradaki görüşmeler üzerinde Amerika da buradan bir pazarlık noktası sağlayacak mı? Büyük ihtimalle bunu sağlamaya yönelik hareket edecek.
1: İran Amerika'yı şaşırtıyor ama Amerika da İsrail'i şaşırtmış olabilir mi? Yani biz buna hiç dönüp bakmıyoruz. Tamam, tarihsel olarak baktığınız için anlayabiliyorum, ama Trump geride bıraktığımız günlerde Hamaney'i eğer isterse onunla çok görüşmek isterim, hatta bundan gurur duyarım diye bir cümle kurdu. İnanılır gibi bir cümle değildi mesela bu bir Amerikan başkanının, hele ki Trump'ın bu süreçte attığı adımlardan sonra. Tamam, işin arka perdesini, oldusunu bittisini ayrı konuşuruz, ama sonuç olarak dünya kamuoyuna Amerikan başkanının ağzından bu cümleler döküldü ve çıktı. Bunun üzerine Netanyahu'nun çılgına dönmüş olmamasını da düşünmek pek doğru olmaz herhalde. Böyle bakınca Amerika'da İran'ı, İsrail'i şaşırtmıyor mu?
0: Kesinlikle haklısınız. Zaten şunun altını çizelim. Esasında Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak İsrail'i destekliyor olsa da, özellikle Eisenhower döneminden bu yana nükleer gündem konusunda tamamen farklılar. Yani belki biraz şunu hatırlatmak gerekiyor. Kennedy suikastı dönemi. Niye İsrail'den farklı politikalar takip edildi? Dolayısıyla başkanlar farklı yaklaşsa da ne yazık ki lobicilik faaliyetleri ve Siyonizmin etkisi son derece güçlü. Ben bu nedenle taraflar aynı ligde diyorum. Trump eleştiriyor, ama Trump'ın doğrudan adım atabileceği bir arka plan var mı? Bence buna da çok dikkatli bakmak gerekiyor. Ne olursa olsun komplo teorilerini bir yana bıraktığımızda Trump bugün 3 kere suikaste karşı karşıya kalmış, evet, bir isim. Acaba burada da İsrail üzerinden düşünmemiz gereken başlık var mı? Sanırım bunu da sorgulamak gerekecek. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde günün sonunda ateşkes masasını ya da barış masasını göremiyoruz dememin en önemli nedeni, ya da eylemleri sahada göremiyoruz dememin en önemli nedeni buradaki Siyonist lobinin faaliyetleri ve İsrail'deki aşırı sağın yaklaşımı. Dün gelen açıklamalar Tahran'ı yok etmeye yönelikti İsrail'den. Amerika her ne kadar burada özellikle Trump'la birlikte ne demişlerdi? Lübnan'daki genişlemeye zaten biz biraz da Trump'ın eleştiri gösterdiğini, evet, görüyoruz. Çünkü Hizbullah hedef alınacak dendi. Siviller hedef alındı. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Gazzeleştirme politikası var. Ama burada Trump ne kadar durdurabilecek bir aktör? İşte bu soruların maalesef yanıtı olmadığı müddetçe bu masada

0: da bu savaş alanı süreci içerisinde döngüden çıkmanın da çok zor olduğunu görüyoruz. Yani o kadar farklı alt başlıklar açmamız gerekiyor ki bu cephe içerisinde. Ama Orta Doğu'nun maalesef ki 1948'den bu yana bize sunulmak istenen bir gerçeğiymiş gibi İsrail'i kabul etmemizi istiyorlar. Fakat buradaki sorunların en büyük temeli zaten bu haline geldi.
1: Peki şimdi böyle baktığımızda hep şu konuşulur ve tartışılır ya, Amerika mı İsrail'i yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor Orta Doğu politikaları için? Trump diyor ki eğer Netanyahu onlara karşılık verirse bu son 47 yıl veya son 3000 yıl gibi devam edecek. İran'la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. İyi bir anlaşma olacak. Şu anda onlar yüzünden bunun patlamasını istemiyorum. Şimdi Netanyahu'yu arayacağım. Ona misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Her biri kendi eğlencesini yaşadı. Hem İran için söylüyor hem İsrail için. İsrail kendi saldırısını yaptı. İran kendi saldırısını yaptı. Başka bir saldırıya ihtiyacımız yok. Şimdi bir baba edasıyla çocuklara oynadınız. Tamam artık biraz kenarı çekilin, dinlenin. Baktığımızda cümlenin başına dönersem, Netanyahu biraz da bunu kişisel konuşuyoruz çünkü hani İsrail, İran artık ya da Amerika'yı geçtik. Netanyahu biraz da bunu sindiremiyor olabilir mi seçimin yaklaşmasıyla birlikte?
2: Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani az önce konuştuğumuz meselede ABD, İsrail politikaları birbirine paralel mi? Yoksa bu başkandan başkana değişir mi? ABD dış politikası genelde başkandan başkana metot olarak sadece değişir.
1: Evet.
2: Özellikle İsrail politikasına baktığımızda, İsrail mi ABD'yi yönetiyor, ABD mi İsrail yönetiyor? Orada simbiyotik bir ilişki olduğu zaten aşikar. Ama burada baktığımızda İran'la İran meselesinde, Suriye meselesinde, Gazze ve Orta Doğu'nun genelinin meselesinde İdeolojik bir farklılaşmadan ziyade Netanyahu ve Donald Trump arasındaki farklılaşma sadece metot anlamında bir farklılaşma var. Suriye meselesine baktığımızda, İran'dan hadi bir çıkalım diyelim bir saniyeliğine. Suriye'de bile Netanyahu'ya dedi ki sen sana sınırlar çiziyorum, orada Türkiye realitesini kabul et, biraz makul hareket et diyor. Yani aslında orada hareket etme, sen niye oraya işgalci olarak var oluyorsun? İran için de benzer söyleyebiliriz. Gazze ve Orta Doğu'nun geneli için bunu söyleyebiliriz. Sadece orada farklılaşan aslında Donald Trump'ın nevi şahsına münhasır üslubu ve pragmatik bir ilişki kurma çabası. Orta Doğu'da ABD çıkarları veya İsrail çıkarlarını ideolojik olarak farklı bir yerden bakmıyorlar ikisi de. Sadece yani Donald Trump'ın söylemlerine baktığımızda piyasa bile bunu çok, belki Faruk abi daha iyi söyleyecekti. Piyasa bile çok artık fiyatlamama yönüne girmiş durumda. Çünkü İslamabad'daki görüşmeler olsun, karşılıklı kapı diplomasisi olsun, yürüyen bazı süreçler var. Bunların söylemeye iki tarafta da, bu arada İran tarafında da söylemle masa ve saha arasında büyük bir farklılık var. Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu çekişme de sahaya yansıyor diyemeyiz. Yani sahaya yansıdaydı çocuklar hadi oynadınız, topları herkes evine alsın, alsın evine dönsün gibi olurdu ve bunu sahaya yansıması olurdu. Ama sahaya yansımayan bir Donald Trump, Donald Trump'ın ötesinde bir ABD başkanını gördüğümüzde, yani söylemlerin pek de belki bize yansıdığı tarafıyla kale almayan bir Netanyahu'nun varlığı şunu gösteriyor. ABD dış politikasının, Donald Trump özelinde kendi kabinesinin ve şu aşamada dış politikasının ne kadar İsrail güdümünde bir dış politika olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Şimdi baktığınızda şu ana kadar, bugün 100. gün, binlerce can kaybı var. 101 mi oldu Meftun?
2: 101.
1: 100 gün de oldu, evet. 4 milyonu aşan göç. Hala Hürmüz kapalı, Babil Mendebi kapatma tehditleri hala devam ediyor. Yani Trump'ın benzer söylemleriyle aslında Mehmet Bey'in söylediği o kadar karşılık buluyor ki sahada. Sahada da her şey aynı, sadece acı artıyor. Yani göçü, ölümü, bunlar artıyor. Enerji piyasalarında kriz, borsaya bakarız birazdan, altına bakarız. Yine orada da başka bir kriz. Petrol uçtu gidiyordur yine, artış başlamıştır gibi dönüyor artık kısır döngü. Bu nereye kadar sürdürülebilir diye konuşuyoruz hep. Bugün 100. gün.
3: Yani biz işte bir hafta oldu nereye kadar gider dedik. 40 gün oldu nereye kadar gider dedik. 100 gün oldu bunu dünya kaldıramaz demeye devam ediyoruz. Yani baktığın zaman aslında biz her şey biraz düzelecek gibi derken şimdi baş

0: döndük. Yani tam bir başa dönüş oldu. Burada dediği gibi Mehmet'in tabii Trump'ın söylemleri artık bir süre sonra ciddiye alınmamaya başladı. Çünkü ne söylese bir gün sonra başka bir şey söylüyordu. Ya da diyelim ki İsrail, işte bu son saldırıda da onu gördüm. İsrail saldırıyor. Ya sen niye saldırıyorsun diyor önce. Sonra diyor ki evet İsrail şimdi cevap versin ona diyor. Yani bir yandan savaşı körüklüyor, bir yandan da ne oluyor diye hani bir abilik ya da az önce söylediğiniz gibi işte babalık yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şu anda dünya yeniden başa dönmüş durumda, ekonomik açıdan da, piyasalar açısından da, petrol açısından da. Hürmüz zaten başından beri hiçbir çözüm bulunamadı. Çok kırılgan bir ateşkesten bahsediyoruz. Yani biz ateşkes diyoruz da ortada bir ateşkes de yoktu. Yani başından beri ateşkes varken bile Lübnan'a saldırı, işte ufak tefek İran'ın körfez ülkelerine saldırısı. Dolayısıyla ortada bir ateşkes zaten yoktu. Kağıt üstünde bir ateşkes, söylemde bir ateşkes vardı. Ve bu işte kopma noktasına gelip böyle böyle zaman zaman kopacak. Öyle gözüküyor ve bu iş bitecek gibi de görünmüyor.
1: Donald Trump'ın önünde müsaadenizle 3 tane kör düğüm var artık. Yani o ilk başta 3 tane, ya şu aşamada 3 tane. Birincisi Hürmüz, ikincisi Lübnan ve üçüncüsü de Donald Trump'la Netanyahu arasındaki bu farklılaşma da kendisi açısından bir kör düğüme, aşılamaz bir bloğa dönüşmüş durumda.
2: Şimdi baktığımızda geride bıraktığımız hafta Trump'ın Netanyahu'ya herkes senden nefret ediyor, ülkenden de nefret ediyor, dua et ben varım arkanı topluyorum yoksa sen bitmiştin yönündeki açıklamalarını konuşurken bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi ama buradan sonrası için ne olabilir zaten asıl kritik soru. Bölge ülkeleri mesela Arabistan'la ilgili sabah bir hassas noktada son dakika bilgileri geliyordu. Sonra itidali bir açıklama geldi en azından. Merve Hocam, Trump sanki açıklamasında askeri seçenek masada ama şöyle karadan gireriz hani komandolarımızı göndeririz gibi de yorumlandı yaptığı açıklamalar. Mümkün mü böyle bir şey? Görür müyüz böyle bir senaryoyu? Ne dersiniz?
3: Johnson Hanım, zaten şunu hatırlıyorum, ateşkesten önce hep bir kara operasyondan bahsettiler özellikle Keşmir Adası başta olmak üzere, ama bence oradaki en temel kırılma noktası F-15'in düşürüldüğü süreçte İran tarafından, onun sonrasında pilotların kurtulması sürecine bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan bir daha bir açıklama görmedik. Fakat şöyle bir nokta da var, askeri seçenek tamamen masadan kalkmış değil. Çünkü şu an için taraflar savaşı büyütme konusunda evet bir diplomatik pazarlığa devam ediyorlar. Ancak geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa dahil olma ihtimali, Irak'da İsrail'e ait olduğu söylenen askeri üssün bulunması ve bunların her birini birleştirdiğimizde de Amerika'nın bir şekilde bölgede doğrudan bir operasyon yapacaksa, belki bunu İsrail'in de özellikle en fazla istediği şey Arap ülkelerini dahil etmek olacaktır. Bu şekilde genişletebileceği bir çerçeve oturtulur mu? Belki bunu biraz sorgulayalım. Gerekecek. Çünkü askeri baskı kartı sürecin ilk başından bu yana bizim karşımızda ve buradaki temel durum savunma amaçlı olmaktan ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan İran üzerinde özellikle iki başlıkta, yani enerji akışını kontrol etme ve zenginleştirilmiş uranyumu alma konusunda karşımıza çıkarıldığını görüyoruz. Yani bu kontrollü misilleme süreci ve şu an itibariyle yeni girdiğimiz saldırı döngüsü içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri bir seçenek gelecek olursa, o zaman şunu diyeceğiz ki İsrail'in bu saldırılarla devam etmesi ya da Trump'ın açıklamalarının zaten arka planında bir kara operasyonu varmış, bunu gerçekleştirmek için zemin hazırlamışlar diyebiliriz. Yani bu ortaya çıkmış olur. Fakat Amerika'da daha böyle askeri seçenek sınırlı tuttuğunu gördüğümüz için şu ana kadar belki tam olarak bunu görmenin zor olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Trump savaş istemiyor desek de günün sonunda sanırım en fazla odaklanmamız gereken konu, madem seçimler de devam ediyor, lobicilik faaliyetlerinin de Amerika'da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Siyonist lobinin ne istediği? Çünkü bugüne kadar savaş süreci içerisinde biz hepimiz hane halkı, bireyler olarak doğrudan bu savaştan enerji başta olmak üzere pek çok başlıkta etkilenirken bu savaş savaş sürecinde ya da bu çalışma sürecinde etkilenmeyen iki tane temel sektör oluştu. Birincisi silah şirketleri, ikincisi de enerji şirketleri. Dolayısıyla bunların kazandığı bir döngü oluştu bizim karşımıza. Yoksa hemen şunu da hatırlatalım. Neden ateşkes süreçleri hafta sonu savaşlarla birlikte devam

0: büyük kaybedenin herkes olduğunu gösteriyor. Ah, hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu saldırılar başladığında Johnson'ın neresi hedef alındı? Minap İlkokulu hedef alındı. Yani 180'e yakın ufacık çocuk hayatını kaybetti. Ya bunlar nasıl senaryolar o zaman? Maalesef konuştuğumuz döngüler hala çocukların, sivillerin hedef alındığı bir savaş alanı. Karadan operasyon çok büyük bir sorunu beraberinde getirecek. Ama tarafların bunu çok fazla düşündüğünü ne yazık ki söyleyemiyoruz. Umarım ki o boyuta gelmez. Ama şu an için dediğim gibi nereye evrileceği, seçim için bunu nasıl araçsallaştıracakları maalesef ki endişe verici bir gerçek olarak karşımızda.
1: Değindiğiniz nokta en önemli, en öne alınması gereken nokta ama size verebileceğim yanıt sadece ah hocam ah olur. Gazze'ye giriş çıkışlar da şu an itibariyle engellenmiş, durdurulmuş, askıya alınmış durumda. Onu da söyleyeyim. Merve hocam çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Doktor Mehmet Çelik, çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
2: Ben
1: yayına
2: teşekkür
1: katıldığınız
2: ederim.
1: İçin. Bir virgül koyacağım savaş gündemine. Yeni bir bilgi gelirse sizlerle paylaşıyor olacağız. Değerli konuklarımı uğurlayayım. Bir haber paylaşayım sizinle. İstanbul'dan Avrasya Tüneli'nden haber. Seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Kazanın ardından tünele su aktı. İstanbul Valiliği tünele dolan suyun deniz suyuyla bir alakası olmadığını vurguladı. Görüntüler Avrasya Tüneli Avrupa yönünden seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarpıyor. Söndürme sistemindeki su o çarpmanın etkisiyle tünele akıyor. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel kısa sürede trafiğe yeniden açıldı. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama var. Tünele dolan suyun deniz suyu olmadığını ve sorunun giderilmesi için çalışıldığı duyuruldu. Amerika'dan bir haber paylaşalım. Açık Hava Festivali'nde çatışma çıkıyor. İki kişi birbirine ateş açıyor. İşte sonrası.
3: Silahlar peş peşe ateşlendi. Festival alanında korku dolu anlar yaşandı. ABD'nin Ohio eyaleti dehşeti yaşadı. Toledo kentinde festival vardı. Onlarca kişi bir araya geldi. İki kişi arasındaki tartışma eğlenceyi kabusa çevirdi. Sözlü atışma yerini kavgaya bıraktı. Dakikalar sonra çatışma çıktı. Silah sesleri yükseldi. Çatışma büyük korku dalgasını tetikledi. Kalabalık panikle olay yerinden kaçıştı. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Mermiler katılımcılara isabet etti. Festival alanı saniyeler içinde kan gölüne döndü. Çok sayıda kişi yaralandı.
4: En az iki silahlı saldırgan olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen birbirlerine ateş ediyorlardı. Sonuç olarak 12 kişi kurşunla vuruldu. Şu an elimizde olan bu. İkisinin durumu kritik. Olay yerini inceliyoruz.
3: Yaralılara ilk müdahale sokakta yapıldı.
5: Evet, korkunç bir manzaraydı. Bir minibüsün yanına doğru yürüdüm ve yardıma ihtiyacı olan var mı diye düşündüm. Yardıma ihtiyacı olan epey insan vardı.
3: Delilleri toplayan polis olay yerinden kaçan şüphelileri aramaya başladı.
1: İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifadelerinde ne anlattı? Muhabir arkadaşım Kübra Kılıçtepeci hazır, bizi bekliyor. Kübra günaydın, hoş geldin yayına, seni dinliyoruz.
6: Evet Cansu Yavacı, 4 kişiden bahsediyoruz. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı. Katil zanlısı da aralarında vardı biliyorsunuz ki. Tabii şu anda katil zanlısının ifadesi elimizde. İlk olarak emniyete verdiği ifadesini biliyoruz. Diğer kişilerin henüz ifadeleri şu anda açıklanmadığını belirtmiş olalım. Cinayet öncesi keşif yaptığını söylüyordu ifadesinde. Önce otelin çevresinde sabahın erken saatinden itibaren keşif yaptığını, hatta orada müşteri gibi vakit geçirdiğini belirtmişti. Ardındansa yine Instagram üzerinden Dilan Polat'ın sineplerini, paylaşımlarını izleyerek o noktayı bulduğunu anlatmıştı. Dalton çetesiyle birlikte hareket ettiğini ve Dalton çetesiyle daha öncesinde bir iş yaptığını ve 100.000 TL aldığını, ardından ikinci iş olarak aslında hedefin Engin Polat

0: Umut olduğu ona söylendi. İstanbul'dan yola çıkarak Dilan Polat'ın videolarını izledikten sonra, onların orada olduğunu keşfettikten sonra otelin etrafına gittiğini ve orada keşif yaptıktan sonra bu saldırıyı gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Tabii saldırıyı gerçekleştirmeden önce hedefin Engin Polat olduğunu söylemişti. Engin Polat'ı dışarıya çıkmadığı için yine bu emri ona veren kişilere Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söylemiş ve karşıdaki kişiler ise ona boş dönme, orada yakınlarından birisine vur talimatı alması üzerine Can Polat'ı vurduğunu belirtmişti. Tabii olayla ilgili şöyle bir gelişme de var, ondan da bahsedelim. Dilan Polat'ın sosyal medya hesabına Türkiye'de erişim engeli geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvurusu üzerine 6,3 milyon takipçili hesabı Türkiye'de erişim engeli getirildi. Kararın detaylarına bakacak olursak mahkeme hesaptaki paylaşımların aile değerlerine aykırılık oluşturması ve müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmesi nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Tabii Engin Polat'ın da ifadesi vardı. Engin Polat'ın ifadesine bakacak olursak bir süredir aslında Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden tehdit edildiklerini belirtmişti. Hatta daha öncesinde yine İstanbul'da suç duyurusunda bulundukları ve bu dosyanın yürütüldüğünü biliyorduk. Zaten İzmir'den dosya İstanbul'a gönderilmişti. Burada daha önce geçmişte dosya devam ettiği için o dosyayla birleştirileceği belirtilmişti. Daha önce de bu konuyla ilgili emniyete giderek ifade verdiklerini, tehdit aldıklarına karşı, ancak Çeşme'de tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini belirtmişti. Dediğimiz gibi İzmir'deki dosyada İstanbul'a geldi. Olayla ilgili katil zanlısıyla birlikte de 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri tamamladıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiklerini de belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Son durum böyleydi. Şimdi Ankara'ya da gidelim. CHP'de gözler 9 Haziran Salı gününe çevrildi. Çünkü soru şu: grup toplantısını kim yapacak? Bu soru gündemdeki yerini korurken CHP'nin sözcüsünden de bazı açıklamalar geldi konuya ilişkin. Detayları öğrenelim. Oğuzhan Gültekin Ankara'da bizi bekliyor. Serkan Öztürk kameraman arkadaşımızla birlikte. Günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Günaydın, teşekkür ediyorum. Siz de söylediniz tabii ki, özellikle ya gözler yarına çevrilmiş durumda, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra ilk defa yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında hitap edecek. Tabii ki bununla alakalı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımının belirlendiği ilk günden beri parti sözcüsü olarak belirlenen Müslüm Sarı aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısına net mesajlar vermişti. En son Kemal Kılıçdaroğlu da tabii ki kendisine yöneltilen efendim grup toplantısını olacak mısınız sorusuna elbette yanıtını vererek artık salı günkü grup toplantısında konuşma yapacağını açıklamıştı. Tabii ki özellikle parti sözcüsü Müslüm Sarı cuma günü gerçekleştirdikleri MYK toplantısının ardından ayaküstü gerçekleştirdiğimiz sohbette grup toplantısına ilişkin hazırlıklarının tamamlandığını, 10 farklı senaryoya karşıda hazırız mesajını verdiğini aktaralım buradan. Tabii ki Kılıçdaroğlu salı günü saat 13.30'da grup kürsüsüne çıkmış olacak ve burada meclis toplantısında kürsüde kendisinin olacağını da resmen duyurmuş oldu. Yine Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi uzun bir aradan sonra, özellikle 3 yıllık bir aradan sonra ilk kez mecliste grubuna hitap etmeye hazırlanıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii ki Özgür Özel de saatler 11'i gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya gelecek. Özellikle salı günü yapılacak olan grup toplantısına ilişkin son kararı burada vermesini bekliyoruz. Biliyorsunuz normalde Özgür Özel grup toplantısının yapılacağı gün Manisa'da olacağını açıklamıştı. Ancak olası bir duruma karşı da burada hazırlık yapılacaklarının da altını çizmişti. Tabii ki bu yapılan açıklamanın ardından da artık bugün son kararı MYK'ya ilişkin vermesi, grup toplantısına ilişkin vermesini bekliyoruz. Özellikle Özgür Özel'e yakın kaynaklar salı günü grup toplantısı saatinde grup salonunda değil de bahçede bir toplantı yapılması ihtimalini yalanladılar. Ancak bununla alakalı şöyle bir senaryolara bakacak olursak iki önemli senaryo gün yüzüne çıkmış oldu. Özellikle Özgür Özel'in alternatif bir grup toplantısı yapması düşük bir ihtimal olarak görülse de tamamen bu konuda adım atma ihtimali olduğunu biliyoruz. Yine diğer bir seçenek ise Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun programını tamamen dışında kalıp aynı saatlerde başka bir platformda basını karşılaştırmak karşısına çıkması bekleniyor. Tabii ki dediğimiz gibi gözler salı gününe çevrilmiş durumda. CHP içerisindeki ikili yönetim salı günü bir kez daha karşı karşıya gelecek. Biz de gelişmeleri yakından takip edeceğiz diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nde tekrar sizlere bırakalım.
1: Sözü alalım, devam edelim. Özgür Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Antalya ve Uşak soruşturmalarına bağlı olarak gelecek fezlekeler için milletvekilleri nasıl bir karar verecek? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu isimleri rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarından geçen milletvekillerinin yargılanması gerektiği görüşünde. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Detaylar haberimizde.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, adı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları gerektiği görüşünde. Ama bunun için başta AK Parti olmak üzere diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
4: Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Suat Özçağdaş, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın fezlekeleri Ankara'ya gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin söz konusu fezlekelerin önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Söz konusu suçlamalarla ilgili yargılamaların yapılması için mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamalarda bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor ve dönem sonuna bırakılıyordu. Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu. AK Parti'de henüz ortaya çıkmış bir karar yok ve mevcut teamüllerin devam etmesine yönelik görüşler ağırlıkta.
5: Ve gerilimi tırmandırmadan...
4: Eğer dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir irade ortaya çıkarsa, önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun toplanıp karar alması gerekiyor. Sonraki aşamadaysa genel kurulda yapılacak oylamayla dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için oylamaya katılanların salt çoğunluğu gerekiyor. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı hangi dosya için kaldırıldıysa yalnızca o suçlama hakkında yargılama yapılabiliyor. Ceza kesinleştikten sonra ise Meclis Genel Kurulu'nda karar okunuyor. Bu durumda milletvekilliği düşürülüyor.
5: Değerli milletvekilleri,
1: ve Fenerbahçe, Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi. 1988-2018 yıllarında 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım 8 yıl sonra geri döndü.
6: Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yapılan seçimde başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarıştı. 45 sandıkta gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 10'da başladı ve 17'de sona erdi. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadan Hakan Safi, Fenerbahçe camiasının eskiyle yaşamayı sevdiğini söyleyerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.
7: Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
6: Saat 22 civarlarında oy sayımı tamamlandı. 27.387 oyun kullanıldığı kongrede 27.172 oy geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oyla başkan seçilirken Hakan Safi 9.927 oy aldı. 135 oy geçersiz sayılırken 80 boş oy tespit edildi. Aziz Yıldırım başkanlığa seçilmesinin ardından size borcumuzu ödeyeceğiz derken tribünlerin tezahüratına da eşlik etti.
8: Kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon

0: olur.
1: Biz birbirimize küsmeyeceğiz, birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
2: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimlerin sonuçları belli oldu. Peki hangi beldeyi kimler kazandı? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Murat Onur hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
3: Evet, günaydın Cansın Elvacı. Sen de söyledin aslında. Dün ara seçim yapıldı. Gerçekten çok büyük bir seçim heyecanı vardı. İllerin 3 ilde yapıldı bu ara seçim. İllerin en yoğun bir tempoda geçtiği şehri ise Tokat iliydi. Çünkü 4 farklı yerleşim yerinde seçim heyecanı vardı. Reşadiye ilçesine bağlı Yol Üstü beldesi, yine Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecek beldesi, Yeşilurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi ve Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde Tokat'ta seçim yapıldı. Yine Gümüşhane'nin Tekke beldesinde ve Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesinde de seçim heyecanı vardı. Sabah 8 itibariyle vatandaşlar sandığa gitti, oylarını kullandı. Demokrasi şöleni vardı ve saat 17'de sandıklar açıldı. Peki nasıl sonuçlar çıktı? Yolüstü beldesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde Mustafa Altın AK Parti'nin adayıydı. %82 oranında bir oy alarak, diğer adaylara fark atarak AK Parti Yolüstü bölgesinde seçimi kazandı. Yine Almus ilçesi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karada %94.6 oranında bir oy alarak o da yeni belediye başkanı olarak seçilmiş oldu. Tabii bunlar kesin sonuçlar değil, YSK'dan gelecek sonuçlar, onu belirtmiş olayım. Yeşilyurt, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi Cumhur İttifakı adayı MHP'den Cumhur İttifakı adayıyla seçime girdi. Hikmet Temizel %60 oranında bir oy alarak yine Cumhur İttifakı seçimi kazanmış oldu. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 4 farklı alanda sandık kuruldu ve %64.5 oranında Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran seçimi kazandı. Nevşehir'de Mustafa Paşa beldesinde ise Mustafa Öner %50'den fazla bir oy alarak yine AK Parti'nin adayıydı ve seçimi kazandı. Yani 6 beldede yapılan seçimde 4 AK Parti, bir Cumhur İttifakı, bir de Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları seçimi kazanmış oldu. Artık Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesin sonuçlar geldikten sonra belediye başkanları da mazbatalarını alacaklar diyelim. Hayırlı olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Cansın Helvacı.
2: Murat Onur, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. İklim krizine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'deki Sıfır Atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Sıfır Atık'ın ekonomi etkisine de değindi Erdoğan. Projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi.
4: Sıfır Atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık.
5: Sıfır Atık projesinin ekonomik katkısına değindi. Doğadaki geri dönüşümün rakamlarını paylaştı.
4: 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İklim krizinin etkilerini azaltmak için

0: çalıştıklarını ifade etti. 2017'de başlatılan seferberliğin geldiği noktayı paylaştı.
1: 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.
0: Büyüyen atık sorununa da değindi.
1: Atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor.
0: İklim krizinin derinleştiğinin altını çizen Erdoğan, israfın büyüklüğüne vurgu yaptı.
1: Lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
2: Amerika'dan bir kaza haberi sırada. Kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklenen sürücü kavşakta dönüş yapan kamyonetle çarpıştı.
0: Önce dönüş yapan kamyonete, ardından da ışığı bekleyen polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin camından fırlayan çocuk ölümden döndü. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde kayda geçti. İşlek bir kavşakta geçiş ihlali yapan sürücü kırmızı ışığı atlatabilmek için gaza yüklendi. Saniyeler sonra da sola dönüş yapmak için direksiyonu kıran kamyonete çarptı. O esnada kavşakta ışıkları bekleyen bir polis aracı da kazadan nasibini aldı. Çarpışan iki araç kontrolden çıkarak polise vururken kamyonetteki çocuk da kırılan camdan dışarıya fırladı ve polis aracının kaputunun üzerine düştü. O anlar kameraya yansırken şanslı çocuk kazayı sıyrıklarla atlattı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
2: Milli takımımız son hazırlık maçını da oynadı. Galibiyetle ayrıldığımız maçın ardından Dünya Kupası için geri sayım başladı. Futbolcularımız hazır. Müzisyenler de yıllar sonra Dünya Kupası'na giden Türkiye'deki futbolcular için aslında futbolcular gibi kampa girdiler. İşte milli takım için hazırlanan bazı şarkılar.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları

0: 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: para hediye. Üstelik Parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Oley! Hesap işletim ücreti sıfır. Oley! Saklama ücreti sıfır. Oley! Canlı veri ücreti sıfır. Oley! Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyon.

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, bankanın
5: güzeli. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
14: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan

0: hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam. A Haber Radyo.

0: sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Bankam, bank, kartıma bin.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ila 54. kilometrede ve arasında yol üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmıştır. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış.

0: seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo canlı yayın.
2: Tarafı değil mi arkadaşlar? Burası da İsrail tarafı. Söylediğim gibi haber merkezimize ulaştıkça görüntüleri hemen hızlıca ekrana yansıtıyoruz. Bunlar sıcak A Haber'e özel görüntüler, şu ekranlara yansıyan görüntüler. Emine Kavasoğlu bu görüntüleri bize iletiyor. Bu üç kare, ikisi Batı Şeria'dan gelen görüntü. Bir diğer yanda da İsrail'den gelen bir görüntü, saldırı sonrasında İran'dan İsrail'e füze dalgasının sürdüğünü söyleyebiliriz. Tehdit devam ediyor. Trump'tan açıklamalar çok sert bir şekilde geliyor. Savaşı bitirecek bir anlaşmaya çok yaklaştık diyor. Bunun anlaşmayı raydan çıkarmasını istemiyorum bu saldırının diyor. Her iki tarafta saldırdı. Başka bir saldırı görmek istemiyorum. Burada kararları Netanyahu değil ben veriyorum. Benim söylediğime uyacak diyor. İran'dan açıklamalar var, devrim muhafızlarından. İsrail ordusu Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmalı diyor. Aksi takdirde daha ağır sonuçlarla karşılaşacaklar tehdidinde bulunuyor. Yani iki tarafta aslında geri adım atmıyor, bunu söyleyebiliriz. Farklı görüntüler yine ekranlara gelmeye devam ediyor. Sizinle birlikte görüntülere bakalım. Yine İsrail'den görüntüler olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Hedef alınan ya da isabet eden diyeyim, daha doğru bir bilgi olur. Bir bina ve binada ağır hasar oluştuğunu görüyoruz. Füzenin düştüğü noktada bir ev olduğunu görebiliyorum. Tamamen tavanının yıkıldığı evdeki burası Batı Şeria. Peki Samaria bölgesi, işgal edilen bir bölge biliyorsunuz burası. İran'ın hasar verdiği noktalardan bir tanesi. Batı Şeria'da da İsrail'in işgal ettiği bölgelerden bir tanesi. Batı Şeria'da biliyorsunuz zulmün sürdüğü, insanların evlerine, barklarına el koydukları bölgelerden yalnızca bir tanesi. Bu evde muhtemeldir ki el konulan evlerden bir tanesi. Ve orada yine hedef alınan noktalardan biri. Bu arada genelde evlerin hedef alınması doğrultusunda, bunu tırnak içerisinde bir yorum olarak söylüyorum, bugüne kadar uzmanlardan hep bunu gördük ve dinledik. Özellikle bu bölgeye, Batı Şeria bölgesinde saldırı yapılan noktalarda orada yaşayanların önemli kimliklerdeki kişiler olduğu ve hedef alındığı söylenir. İran'ın da bu konuda en az İsrail kadar başarılı olduğunu düşünürsek bu eve bir soru işareti koyabiliriz. Şu an gördüğümüz görüntüler doğrultusunda yorumu bir kenara bırakırsak görüntüler bize gerçeği tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Füzelerin hedef olduğu noktada ağır bir hasar görüyoruz bina içerisinde. Tavanların yerle bir olduğunu, camların patladığını, evin içerisinde çok büyük hasar oluştuğunu görebiliyoruz. Yine ekranın diğer tarafında, yine Batı Şeria'da farklı bir noktaya, bu kez Meskun Mahal değil onu söyleyelim, bir noktaya füzenin düştüğünü, füze parçasının düştüğü anları görüyoruz. Şimdi hem İsrail ordusundan açıklamalar geliyor, hem İran'dan geliyor. İsrail ordusu da diyor ki İran'dan fırlatılan füzeler var. Evet, ama şu ana kadar biz onları hava savunma sistemlerimizle engelledik. Tehditleri engellemek için hava savunma sistemlerimiz devrede diyor. Tel Aviv yakınlarındaki havalimanlarında da, Ben Gurion Havalimanı'nda da İran'dan İsrail'e doğru füze fırlatmaları nedeniyle uçuşları durdurduk açıklaması geliyor. Bir görüntü, bir kare daha geldi. Yine orada da 3 kişinin olduğunu görüyoruz. Füzenin bir parçasının hemen ortalarında olduğunu görüyoruz. Hafif bir dumanın yükseldiğini, burası da Meskun Mahal. Yine orada bir noktaya düştüğünü görüyoruz füze parçalarının, evlerin bulunduğu yerde. Orası da zannediyorum Batı Şeria değil mi Meftun? Bu görüntülerin hepsi Batı Şeria'dan, onu söyleyelim. Batı Şeria derken de işgal edilen bölgelerden, İsrail tarafından işgal edilen bölgelerden gelen görüntüler bunlar ekranlarınıza. Arkadaşlarım bu kez ekranı dörde böldüler. İlk üçünde saldırı sonrasında kayda geçen görüntü ve fotoğrafları görüyorsunuz. Özellikle füzelerin düşen parçalarını. Hemen sol altta gördüğünüz görüntüde o kırmızı noktalar da şunu işaret ediyor. İsrail'de siren seslerini yükseltiyor.

0: bilgisini paylaşmıştık. Hava savunma sistemlerinin uyarı mekanizması bu. Cep telefonlarına yüklenen aplikasyonlardan orada yaşayanlara saldırı gerçekleşmeden önce tehlikenin geldiği yönünde uyarılar verip sirenlerin çaldığını gösteren noktalar, onlarca noktayı gösteriyor orası da. İsrail şu an teyakkuz halinde diyebiliriz. Tel Aviv dahil olmak üzere birçok şehirde siren seslerinin duyulduğunu söylemek yanlış olmayacak. İran devrim muhafızlarının burada yaptığı açıklama kritik, saldırı bir uyarı niteliğinde diyorlar. Yani eğer karşılık görürse karşılık veririz. Saldırılar tekrarlanırsa misillemelerimiz çok daha sert ve güçlü olur yönünde açıklamaları. Hemen İran'a gidelim. Ekber Karabağ hazır muhabir arkadaşım. Ekber günaydın. Oldukça hareketli bir güne başladık. Önce sizin taraftan yeni bir açıklama var mı? Ya da sizde görüyorum ki İsrail'de saldırılar sürüyor. Sizde yeni bir saldırı haberi var mı?
1: Johnson, teşekkür ederim. Evet, bu saldırılar malum biliyorsunuz az önce senin de belirttiğin üzere İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara misilleme olarak işte İran tarafından yapıldı ve bunun üzerine de İsrail ordusu sabah saatlerinde takribi olarak 4:30 sularında İran'a yönelik hava saldırıları söz konusu oldu. Benim bulunduğum başkent Tahran'a yönelik de yine o saatlerde en az 2 kez saldırı söz konusu oldu ve gelen bilgilerde bu saldırıların kırsal bölgede olduğu, şehir merkezinde olmadığı ifade edildi. Yine Tahran'ın yanı sıra Tebriz, İsfahan, Kereç, Kirmanşah ve diğer bölgelere yönelik, ağırlıklı olarak İran'ın batı ve merkezini kapsayan bölgelere yönelik İsrail tarafından saldırılar yapıldı. Esas İran'da çok tartışılan saldırıların başında bir petrokimya, Karun petrokimya tesisine yönelik yapılan saldırılar gelmektedir. Söz konusu tesis bu şehir Mahşer bölgesinde, Basra Körfezi kıyısında Irak sınırına yakın bölgede bulunmaktadır. Gelen bilgilere göre en azından 2 kez bu söz konusu bölgeye saldırı yapıldığı ve bu saldırının aldığından da söz konusu tesisin boşaltıldığı ifade edildi. Yine söz konusu ilçede, yani Mahşer ilçesinde devlet çalışanların geçici olarak %30 kapasite ise çalışacağı, %70'inin izinli olduğu ifade edildi. Bu 50 günlük savaş, 40 günlük savaş süresince pardon, de İran'daki bazı altyapılara yönelik, özellikle petrol altyapısına, petrokimya altyapısına yönelik saldırılar olmuştu ve savaş sonrası İran ekonomisinde bunun ciddi etkilerini görmüş olduk. Öyle görünüyor ki İsrail bu saldırıyla İran'ın ekonomisini de bir şekilde hedef almış durumda. Diğer taraftan İran'daki radar sistemlerine yönelik de yine saldırılar söz konusu oldu. Bunu İran devrim muhafızları açıkladı ve buna misilleme olarak da İran İsrail'e yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını ifade etti ve hedef aldığı noktaların da İsrail'deki iki askeri tesis olduğu, o askeri tesislerin ismi ise Tel Nof ve Novatim olduğu ifade edildi. İşte az önce İran Devlet Televizyonu an itibariyle hem İran'dan hem Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırıların söz konusu olduğunu bildirdi. Devrim Muhafaza Sözcüsü birkaç dakika önce bir paylaşımda bulundu ve o paylaşımında İsrail hava sahası bizim kontrolümüzdedir yönünde iddialı bir çıkışta bulundu. Diğer taraftan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü,
0: İsrail bizim kontrolümüzdedir. Bir daha söyler misin? Kim söyledi?
1: Evet, devrim muhafızlarının sözcüsü bu ifadeyi kullandı. Yani biz rahat bir şekilde orada hareket ediyoruz. Yani bunu kastediyor. Herhangi bir işte sıkıntı yaşamadan çok rahat bir şekilde, istediğimiz şekilde hareket ediyoruz. Genellikle geçtiğimiz zamanlarda İsrail sıkça bunu kullanıyordu. İşte Tahran hava sahası bizim alanımızdadır, işte kontrolümüzdedir, istediğimiz zaman gidiyoruz, geliyoruz. Şimdi ise bunun tersini İran söylüyor. İran devrim muhafızları söylüyor. Diyor ki İsrail hava sahası bizim kontrolümüzdedir. İstediğimiz yeri, istediğimiz noktayı kolay bir şekilde vuruyoruz ki az önce de belirttiğim üzere iki üssün ismi özellikle İran devrim muhafızları tarafından kaydedildi.
0: Sözünü unutma, devam edelim. Yeni bir görüntü haber merkezimize ulaşan görüntü. Bir dinleyelim önce, bakalım sese. Evet, uçağın içerisini görüyorsunuz. Az önce söylemiştim, İsrail'den gelen haber doğrultusunda Ben Gurion Havalimanı'nın uçuşlarının iptal edildiğini, kalkmak üzere olan bir uçağın da tahliye edildiği anları görüyoruz. Uçağın içerisinden çekilen görüntülerle birlikte oradaki yolcuların uçak içerisinden uçuşun iptaliyle birlikte.

0: tahliye edilmesin. Tam da bu aşamada Ekber'in söylediği önemliydi. İran-İsrail hava sahası bizim kontrolümüzde açıklamasını yapması çok çok kritik bir açıklama. Ve Ekber'in şu vurgusu önemli. O yüzden bir daha sordum Ekber'e. Genelde biz bunu İsrail'den duyardık. İran'dan böyle bir açıklama devrim muhafızlarından geliyor olması da yine dikkat çekici bir açıklama. Bu arada bir bilgi daha paylaşayım sizinle. İsrail 7. kanal dünden beri İsrail'e 20 roket atıldığı yönünde bilgi paylaşıyor. Samet, beni bir daha bilgilendirir misin? İran sözcüsünün de şu an canlı yayında açıklamalar yaptığını söylüyor arkadaşlarım. İsmail Bekay'a onu da takip ediyoruz, söylediklerini yine ekrana taşıyacağız. Bu arada burada açıklamalar yapılırken İsrail'de de Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor olacak. İki taraftan da ne gibi bir karar ya da açıklama gelecek, önümüzdeki dakikalar bize bunu gösteriyor olacak. İran iki ay sonra İsrail'i vurmuş oldu böylelikle. Ekber, sen daha önceki karşılıklı tırnak içerisinde söyleyeceğim. Çünkü kısa sürendi ama adı savaştı. Savaşları da takip ettin. Özellikle de bir önceki işte ateşkesin sağlandığı ve birbirine saldırmayacak olduklarını söyledikleri İran-İsrail arasındaki o savaşa baktığında yine o kadar şiddetli okuyor musun sahayı?
1: Yok, o 40 günlük savaşa bakıldığında o kadar şiddetli değil. O kadar şiddetli değil. Ben özellikle her iki savaşta, hem o 40 günlük hem o 12 günlük savaşta, özellikle ilk günde ve ilk saatlere başkent Tahran'a o yoğun saldırılara bakıldığında bu sabah yapılan saldırıların çok hafif olduğunu, hatta ben tamam sabah saatlerinde bu patlama sesiyle uyandım 4.30 sularında. Ancak uzak noktadaydı. Dışarıyı da kolaçan ettiğimde pek duman da görmedim etrafta. Yani o iki daha önceki iki saldırıyla kıyasladığımızda hafif olduğunu ifade edebilirim. Tabii bundan sonraki gidişat nasıl değişecek, nereye evrilecek bekleyip göreceğiz. Tabii biz havaalanı, İsrail'deki havaalanını gösteriyoruz. Uçaktan işte yolcular iniyor. İran tarafında da benzeri bir durum söz konusu. İran'da da birçok havaalanı çalışmalarını durdurdu ve İran hava sahasını da kapatmış durumda an itibariyle. Diğer taraftan az önce söylüyordum, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun sözcüsü İbrahim Rizai'nin bir açıklaması var. 28 Şubat tarihinden, yani o 40 günlük savaşın öncesinden çok daha güçlüyüz. Barışa giden yol savaştan geçe. Yani İran'da inanılmaz bir özgüven var. Yani bu özellikle dikkat çekiyor. Ve bu şu da dikkat çekicidir Cansın. Şimdi İran İsrail'e saldırı düzenledi. Şöyle bir özelliği var. Bugüne kadar ne kadar saldırı oldu ise İran misilleme olarak yapmıştı. Hı hı. Yani İsrail İran'a herhangi bir şekilde saldırmış ve İran, evet, buna cevap vermiştir. İlk kez İran İsrail'e saldırıyor. Bu dikkat çekici. Bunun da İran'ın ne kadar özgüvenli bu meselede olduğunu, yani Donald Trump, Netanyahu, İran'ın füzelerini şu kadar patlattık, şu kadar yok ettik demesine rağmen İran'ın böyle bir özgüvenli bir şekilde hareket ettiğini, hı hı, ifade edebiliriz. Tabii İranlı yetkililerden bu Bab-ül Mendeb ve Kızıldeniz'le ilgili de sürekli bir şekilde açıklamalar geliyor. Az önce Husilerden de bir açıklama geldi. Husilerin sözcüsü Yahya Sari, Kızıldeniz'i İsrail'in kullanımı için kapattıklarını, buranın yasak olduğunu, eğer böyle bir şey görürlerse meşru hedef olarak vuracaklarını ifade etti. Yine İran'ın saldırılarının ardından Husilerden de İsrail'e yönelik füzeli saldırı söz konusu olmuştu. Cansın, son olarak da şunu belirteyim. Hı hı. Suudi Arabistan'da da sabah saatlerinde sirenler çalmıştı. Evet. Ancak öyle görünüyor ki bu siren yanlış bir şekilde çalındı. Evet. Çünkü daha sonra herhangi bir saldırıdan bahsedilmedi ve İran'da özellikle Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırısının söz konusu olmadığını belirtiyor.
0: Ekber, seni biraz soluklandırayım. Eğer mümkünse rica edeceğim, ayrılma. Hatta soluklandırırken, evet, de arkadaşlarım seni rahatlatsın. Sen İsmail Bekay'ın konuşmalarını biraz dinlersen, önemli bilgileri, evet, beni uyarıp bize verirsen çok sevinirim. O arada, evet, da Emine yine önemli bir haber atmış. Meftun Regev, Ulaştırma Bakanı Regev'in açıklaması. Biraz önce uçakla ilgili görüntüyü verdik ve son dakika bilgisinde alt bantta geçtik ya uçuşlarla ilgili İsrail'de askıya alındığı yönünde. Ulaştırma Bakanları diyor ki şu anda hava sahasının kapatılması veya Ben Gurion Havalimanı'ndaki faaliyetlerin durdurulması ile ilgili bir karar yok. Saha komutanlığının havalimanı alanında bulunan kişi sayısını 2500'e sınırlama talebi üzerinde görüşmeler devam ediyor diye. Ancak bunu okuyup okuyunca benim aklıma şöyle bir görüntü geldi. Hatırlayacaksınız, son dönemde İsrail'den gelen görüntülerde ülkeyi terk etmek isteyenler havalimanında olay çıkarmışlardı. Birbirlerine girmişlerdi bir an önce uçağa binip gidebilmek için. Bugün itibariyle de nasıl bir tablo olacak orada, ne gibi görüntüler olacak? Bu da merak konusu. Yani sığınaklardan çıkanlar ya da çıkabilenler acaba havalimanının yolunu tutacak mı? Aklıma gelen soru bu. Şimdi Coşkun Başbuğ, kıymetli konuğum hazır. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldiniz yayına.
2: Günaydın Cansın, iyi haftalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce iki sorum var. Birincisi, ilk kez İran'ın İsrail'e saldırıyor olması bize ne ifade eder? İkincisi, Trump'ın tamam artık ben ne diyorsam o olacak, Netanyahu benim söylediklerim o uymak durumunda açıklamasının üzerine Netanyahu güvenlik kabinesini topladıktan sonra Trump'a hayır ben bildiğimi okuyacağım diyebilir mi? Bu iki soruyla başlamak isterim.
2: Dedi zaten yaptığı saldırıyla, hani ikinci sorudan başlayayım, yaptığı saldırıyla Amerika'ya ben bildiğimi okuyacağım cevabını vermiş oldu. Neden? Çünkü gecenin kör vakti, yani sabah karşı Türkiye saatiyle Tebriz, İsfahan, ondan sonra az önce Ekber'in de ifade ettiği gibi Huzistan eyaletinde, yani hemen Keşme Adası'nın açıklarında bulunan bir petrokimya tesisi vurulanlar arasında. Baktığında Tebriz gene aynı şekilde az önce saydığım gibi dün gece hedef alanlar arasında yerini aldı. Şimdi burada esas Johnson şunun üzerine durmakta bir fayda görüyorum ben. Bu saldırılar zamanlaması açısından sahanın şartları, koşulları gereği spontane mi gelişti, yoksa birileri arka planda başka bir işin kurgusu içinde mi? Şimdi bu soruya cevap aradığında ortaya net bir durum çıkıyor. Tam anlaşma açıklanacakken, anlaşma ete kemiğe bürünmüşken, Trump'ın gece yarısı yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Sorulan soruda şu cevabı verdi. Pazartesi, yani bugün ya da yarın açıklıyorduk dedi. Anlaşma dedi bitmek üzere ve bunu kamuoyuyla paylaşacaktık dedi. Üstelik
0: çok
2: bu,
0: özür dilerim. Anlaşma... Bir son dakika bilgisini sizinle paylaşayım. Onu da sorayım. Çünkü çok önemli. Tam da sorduğum soruyla ilgili. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapıyor şu an. O açıklamadan bir cümle söyleyeyim size. Ben dedim ya Netanyahu buna rağmen devam edebilir mi? Siz de dediniz ki ettiğini gösterdi zaten diye. İran'ın görüşü de şu yönde. Sözcü canlı canlı açıklama yapıyor şu an. Hiç kimse Siyonist varlığın Amerika ile tam koordinasyon olmadan bölgede hareket edebileceğine inanmıyor. Yani İsrail Amerika olmadan hareket edemez diyor sözcü, İran sözcüsü. Olan her şeyin arkasında Amerika var ve onun yaptığı her şey gerginliklerin yeniden canlanmasına neden oluyor. Ateşkesi ihlal etmekteki Washington'ın sorumluluğu açıktır. Yani İran şu an bu saldırıyı Trump durun masaya dönün ben ne dersem o olur Netanyahu'ya bunu yaptığımı kabul etmiyor. Bu açıklamadan anladığımız. Washington kışkırttığı için İsrail'e bu ateşkes bozuldu diyor.
2: Bu İran'ın İsrail'i sürekli böyle arka plana bırakarak Amerika'yı daha çok öne çıkarmasını anlamak mümkün değil. Çünkü her ne kadar sözcü kimse inanmıyor dese de ben inanıyorum. Yani Amerika İsrail'e karşı net tavrını aldı. Bu tavrı iki aydır da sürdürdü. Ve İsrail Amerika ile olan o gerilimi de son haftalarda iyice artık gün yüzüne çıkarıp dillendirmeye başladı. Yani İsrail basını günlerdir şu haberleri geçiyor. Amerika bizden habersiz İran'la iş çeviriyor. Amerika bizi dışlıyor. Amerika'nın gelişmelerden bize haber vermesi tam bir skandal gibi cümlelerle medyada sürekli haberler yer alıyor. Ve arka planda da bu görüşmeler gerçekten Amerika ve İran'ın aklı selim kanadı arasında yani ortalığa dökülmeden yürüyor. Ve yürüdüğünü de zaten Trump'ın yaptığı açıklamayla gördük. Ne dedi? Pazartesi ya, yani bugün ya da yarın açıklayacaktık dünya kamuoyuna anlaşmayı. Bitmişti dedi işte dedi. Ki zaten ben daha önce A Haber'de yaptığımız yayınlarda işte katıldığımızda Aklın Yolu programlarında hep izah etmiştim. Arkada yürüyen bir diplomasi var. Bu diplomasiyi çok dillendirmiyorlar ve doğrusunu yapıyorlar. Çünkü daha önce bu konuyla ilgili paylaştıkları bilgiler hep sabotaja uğradı. Bu aklı selim kanat bundan ders çıkararak şu an arka planda bir kapalı kapılar ardında bir diplomasi yürütüyor. Yakında biz bunun ete kemiğe bürünmüş halini göreceğiz. Görme ihtimalimiz kuvvetli demiştim. Tam da bununla örtüşen bir açıklama geldi Trump'tan. İşte bu bahsettiğim konu. Şimdi bu İsrail'in Amerika'nın bizi dışladı diye haberleri, Trump'ın İsrail'le Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesi, o görüşmede Trump'ın söylediği sözlerin

0: çatışıyor diyor. Şimdi bir yandan bu, bir yandan da devrim muhafızlarının İsrail hava savunma sahasında bizim istediğimiz şekilde ilerleyişimiz, rahatlığımız sürüyor açıklaması. Bunlara da baktığımız zaman gerçekten bu seferki saldırı gerçekten kafaları karıştırdı. Özellikle az önce sözcünün yaptığı açıklamayla birlikte dünya farklı okuyup İran farklı mı görüyor sorusunu getiriyor şu an aklıma. Siz dediniz ya İran öyle görse de ben görmüyorum diye. Taraflardan biri İran ve İran bu saldırıyı İsrail'in değil Amerika'nın gerçekleştirdiğini söylüyor açık açık.
1: Cansın, ben size dünyanın nasıl gördüğünü hemen özetleyeyim. İran'ın, Amerika'nın nasıl gördüğü, bizim nasıl gördüğümüz önemli. Ben hemen sana bir okuma yapayım. Burada net, karşılıklı paslaşarak masayı dağıtmak adına yapılan bir sabotaj var. Bakın, Trump bir iki gün içerisinde açıklayacaktık işte, saat ve gün veriyor, yer veriyor. Bu açıklamadan, daha doğrusu bu açıklama, biz habersizdik ve daha önce katıldığımız yayınlarda şunu söylemiştim ben ısrarla. Bir anda metinle karşılaşacağız, bir anda iki taraf el sıkışarak biz anlaştık diyecekler demiştim, oraya doğru gidiyordu. Ha belli ki o içindeki o görüşmeleri yürütenlerden birileri anlaşmanın bittiğini, karşı cenaha yani savaşın devamından yana tavır alan Kanada aktarmış. Ve bu bilgi aktarımından sonra hemen ilk alınan tedbir masayı dağıtmak için yapılan bu karşılıklı saldırı. 2 ay sonra ilk defa yapılan füze saldırıları ve Beyrut'a yapılan saldırı. Buna mukabil İran'ın işte füzelerle verdiği cevap. Sonrasında sabaha karşı İsrail'in İran'a verdiği cevap. Ve bir anda masanın dağılmaya yüz tuttuğu bir süreç. Bunlar tesadüf değil. Yani burada bahsetmiş olduğum daha önceki bir şeytan üçgeni vardı hatırlarsın. İran içerisindeki paralel yapı, Amerika içerisindeki küresel çete ve İsrail. Şimdi bu üçgen burada işliyor. Bir anda hava sahasını kapattık, okullar tatil, sirenler çalıyor.
0: Evet.
1: Lübnan ilk defa vurulmuyor ki. Güneyini ilk defa saldırı almadı ki. Hep yaşanan hadise. Ne oldu da anlaşmanın açıklamasında saatler kala bir anda bu saldırı gerçekleşti? Bunu iyi düşünmek lazım. Ben işin arka planında bir kasıt, bir maksat olduğunu altını net olarak çiziyorum. Ve burada yapılan o anlaşmayı sabote etmek adına da bir karşılıklı paslaşarak savaşı daha da yaymak, masayı dağıtmak adına bir provokatif eylemin içinde olduğumuzu, olduğumuzu da özellikle belirtiyorum. Bunlar tesadüf olaylar değil. İlk defa Lübnan vurulmadı. İlk defa bu saldırı gerçekleşmedi. Yani baktığında İran'ın yaptığı açıklama doğru değil. Ben inanmıyorum ona. Çünkü Amerika dün gece ben yakın takip ettim. Trump bütün medya basın şeyini topladı. Şimdi Trump, Netanyahu arıyorum. Haberim yok bu saldırıdan. Asla da kabul etmiyorum dedi. Ve evet, o görüşme yapıldı, gerçekleşti. Sonrasında yapılan açıklamada da Netanyahu ile işte bu konuda ciddi bir atışma ve çekişmenin içinde olduğu ve ben katılmıyorum bu saldırıya dediği ortada. Yani bunlar dünya kamuoyuna paylaşılan bilgiler.
0: Peki.
1: Buna rağmen İsrail'in yaptığı saldırıyı okumak lazım. İsrail de zaten geçtiğimiz günlerde demişti ki Amerika izin vermese de biz İsrail'in güvenliği için saldırabiliriz demişti. Biz de bunu olasılık içinde gördük ve o yaşandı ve halen de yaşanmaya devam ediyor. Ama şununla bitireyim Cansın. Bu masa dağıldığı anlamına gelmez, onu söyleyeyim. Yani ben Trump'ın açıklamasında dün İran'a sen de artık attın füzeleri, gerisini devamını getirme şeklindeki ikaz ihtarı, Netanyahu'yu arayıp saldırmayacaksın diye bir çıkışı, bunlar tesadüf işler değil. Bu masanın dağılmadığını gösterir. Belki de önümüzdeki saatlerde anlaşamayla bir anda karşılaşabiliriz. Böyle bir ihtimal de var. Ve doğru
0: bakalım,
1: olan da bu.
0: İzleyeceğiz, göreceğiz,
1: masa
0: ne olacağız.
1: Uzatmadan, sulandırmadan bir an önce açıklanması lazım.
0: Evet, Ekber, bir yandan sende var mı yeni bir açıklama? Sözcünün açıklaması, işin aslı sadece Amerika diyor olması beni şaşırttı. Yanında birlikte bu saldırılar vesaire dememesi, bu yorum, bu kelimeleri kullanmaması daha doğrusu. Var mı yeni dikkatini çeken bir açıklama? Devam ediyor zannediyorum açıklamada.
2: Evet evet, sözcünün, İsmail Bakan'ın açıklamaları devam ediyor. Ben bir taraftan da onu da yakından takip ediyorum, sözcünün ne dediğini. Bir kısmını zaten sen belirtmiş oldun. İşte gazeteciler soruyor işte Donald Trump'la işte Netanyahu'nun görüştüğünü. O diyor ki bize göre Amerika Birleşik Devletleri bu ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğundan işte bunun ihlaline yönelik her türlü eylemden Amerika Birleşik Devletleri doğrudan işte sorumludur yönünde ifadeler kullanıyor. Daha neler söylüyor? İşte diyor biz Amerika Birleşik Devletleri ile işte görüşmeleri zaten güvensiz bir ortamda yapıyorduk. İşte bu olup bitenden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne güvensiz

0: daha da artmış oldu. Diğer taraftan işte askerlerle işte diplomatlar arasında, siyasiler arasında bu meseleye yaklaşım konusunda bir farklılık var mı diye sorulduğunda yok diyor. İşte diyor biz paralel ve birlikte hareket ediyoruz. Nerede gerekiyorsa silahlı kuvvetlerimiz orada müdahale ederek gerekeni yapıyor yapıyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin sürekli bir şekilde ateşkesi geçtiğimiz günlerde ihlal ettiğine değinen İranlı sözcü daha sonra bir işte birkaç satır işte yazı açıklayarak işte biz ateşkese bağlıyız denilemez. Evet. İşte az önce değerli hocam da söyledi bundan sonraki müzakerelere nasıl etkiler? Şöyle peki. Diyor ki bu saldırılar mutlaka diplomatik süreci etkileyecektir. Evet.
1: Görünen o. Ekber çok teşekkür ediyorum. Coşkun Başkan bu çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Şimdi kıymetli konuklarımızı uğurlayalım. Mavi arkadaşımıza da teşekkür edelim. Bakalım önümüzdeki süreç gösterecek belli ki bu masayı etkileyecek mi etkilemeyecek mi ne gibi kararlar verilecek. Dönelim yurda biraz siyaset gündemine bakalım. Şimdi CHP'de bir yandan fezleke trafiği var. Bir yandan CHP'deki karışıklık şöyle Özgür Özel'in yapacağı yeni parti hamlesi olacak mı olmayacak mı? Bu merak ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesinin ardından arayışlara başladığı söyleniyor. Grup toplantısını kim yapacak? Bu merak ediliyor. Bu arada Özgür Özel ve arkadaşlarının DSP'nin kapısını çaldığı söyleniyor. Böyle iddialar var. Partiyi bize devredin teklifinde bulunduğunu söylüyor. Okan Müderrisoğlu günaydın.
3: Günaydın, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Haftaya öyle bir başladık ki yine neye yetişelim şaşırdık. Siyaset gündemiyle de o kadar karışık ki sizinle derleyip toplayalım gündemi dedik. CHP ile başlayacağız tabii ki müsaadenizle. Çünkü en karışık nokta orası gibi gözüküyor. Önce şu grup toplantısı meselesini sorayım. Yarın Ankara'da nasıl bir grup toplantısı takip edeceksiniz?
3: Eğer sağduyu hakim olmazsa sert bir karşılaşmanın olması ve mecliste hiç de arzu etmediğimiz görüntülerin çıkması ihtimal dahilinde. Şimdi iki perspektiften bakalım konuya. Kılıçdaroğlu yani CHP'nin genel başkanı konumundaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında CHP'nin tüzüğü grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını ifade ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer genel başkan milletvekili değilse partinin grubu yani meclisteki milletvekilleri bir grup başkanı seçiyor ve meclisteki faaliyetleri o yürütüyor ama kime bağlı olarak? Genel başkana bağlı olarak. Peki CHP'nin meclisteki çalışma usulünü belirleyen CHP'nin grup iç yönetmeliği ne diyor? Grup başkanı grupta konuşma yapar, grubun yöneticileri yani grup başkan vekilleri de bunun tarihini zamanlamasını belirler. Şimdi her iki açıdan bakıldığında gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerekse CHP Grup Başkanı sıfatını taşıyan Özgür Özel'in mecliste grup toplantısı yapmalarının önünde bir engel yok. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kurtulmuş'un Finlandiya-İsveç seyahati sonrasındaki yaptığı açıklamalardan da biliyoruz. Yani biz bu işin tarafı değiliz. Hı hı. Meclisin çalışma usulleri bellidir. Partilerin grup toplantılarını icra etme biçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir yetki ve inisiyatif kullanacak durumda değildir. 1993 yılında Murat Karayalçın SHP'nin başında ama milletvekili değil. Aydın Güven Gürkan aynı zamanda grup başkanı. Hangisi konuşacak, nasıl konuşacak, kim temsil edecek şeklinde merhum Cindoruk döneminde de benzeri bir hadise yaşanmış. Ama orada taraflar genel başkanın süreci yönetmesi ve konuşması grup başkanının da meclisteki diğer faaliyetleri koordine etmesi biçiminde bir uzlaşmaya varmışlar. Burada öyle bir eşik gözükmüyor. Hı. Artık kurultay üzerinden öyle bir resleşme oluştu ki Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bağ da kopmuş vaziyette. Yani yarın olsa olsa şimdilik ön bilgiler bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte en yaşlı üye diye mevcut milletvekilleri içinden işte kürsüye oturtacağı bir isimle grup toplantısını yapması belirlenecek başka bir saatte de Özgür Özel'in grup başkanı olarak bir başka toplantı daha yapması. Aslında Sayın Özel'in yarın itibariyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü dolayısıyla bu cenaze sonrasındaki anma programına katılacağı bekleniyordu. Bunu deklare etmişti ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, yani grup toplantısı yapacağım hamlesi, onun da

0: programını değiştirmesine sebebiyet verdi. Sonuç, sağduyu hakim olursa iki ayrı toplantıyı iki ayrı saatte görebiliriz. Yok, ikisi de aynı saatte toplantı icra edeceğim derse hakikaten fiilen o toplantının yapılması imkansız hale gelebilir. Mecliste hiç de arzu etmediğimiz bir kaotik tabloyla da karşılaşabiliriz.
1: Peki, şimdi bir yandan da bu yeni parti meselesi, bununla ilgili de işte Özgür Özel ile İmamoğlu arasında bir ayrışma olabileceği yönünde fikirde değil belki ama uygulayışta konuşuldu geçen hafta bıraktığımızda böyle bir şey olabilir diye. Çünkü Özgür Özel'in sonuna kadar parti içinde kalmak istediği, sonuna kadar kartları orada açmak istediği ama İmamoğlu'nun da işte partiyi bir an önce kurun da yeni bir oluşumda yola devam edelim dediği. Hatta bu son beldelerde yapılan dünkü seçimlerle birlikte bazı kıyaslamalar da yapılmaya başlandı. CHP'nin erken seçimle ilgili çağrılarının özelinde bazı kıyaslamalar yapıldı. Onu da görmüşsünüzdür. Hem onu da sormuş olayım. Bu DSP işi doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Partiyi bize devredin dediği Özgür Özel'in.
0: Bu gerçekçi durmuyor. Sayın Önder Aksakal, Cumhur İttifakı ile birlikte hareket eden ve milletvekili sürecinde de yine bu ittifak zinciri içinde parlamentoya taşınan bir konumda ve şu ana kadar bu konumunda da bir değişiklik olmadı. Ayrıca merhum Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık misyonunu doldurduğunu ve CHP'nin o iç karışıklıkları ve bu çekişmelerinden arınmış yeni bir parti ve yeni bir yöntemle yola gitmek istediğini söyleyerek Demokratik Sol Parti'yi kurmuş. Uzunca bir süre bir bölen olarak solda nitelendirilerek solun iktidarını engellemiş bir isim olarak çok ciddi şekilde eleştirilmiş. Ama günün sonunda 1999 ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda pozisyonu itibariyle artık yok hükmüne gelirken Demokratik Sol Parti'de merhum Ecevit başbakanlık görevini üstlenip Demokratik Sol Parti'yi iktidara getirebilmiştir. Yani Demokratik Sol Parti'nin kuruluş felsefesi ve misyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı mahiyetinde bir yapılanmaya, yani felsefi olarak da kuruluş mantığı olarak da müsaade etmediği gibi Sayın Önder Aksakal'ın böyle bir pazarlığın içine gireceğini düşünmem. Evet. Ama bizzat kendisiyle de bir konuşma ihtiyacı var. Ben de şahsen bu yönde bir girişimde bulunacağım. Yeni Peki. parti konusuna gelince İmamoğlu ve Özel arasında belirgin bir ayrışma olur mu? Ben orada bir görev dağılımı olduğunu ve taktik bir süreç yönetildiğini öngörüyorum. Ne demek istiyorum? Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir marka. Sonuna kadar bu markanın içinde kalmak ve o mücadeleyi vermek şeklinde bir çaba. Ama aynı zamanda bir partiyi yedekleyip ki hatta bir değil iki parti diye Sayın Özel bunu da ifade etmişti. O da CHP içinde artık mücadelenin netice veremeyeceği veya mağduriyet algısının pekişeceği noktada bu yeni partiye geçiş. Bu yeni partinin de asıl tartışma konusu o. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tırnak içinde barınamayanların toplandığı bir yer değil. Artık CHP'nin mantığı, misyonu ve faaliyeti itibariyle Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti kimliğinde olamayacağı, anlayış farklı, felsefe farklı, kültür farklı şeklinde seçmene daha liberal ve daha merkez bir partiyle erişme niyeti. Bu bir profesyonel faaliyet, aynı zamanda bir siyasal mühendislik faaliyeti. Evet. Yani CHP algısının negatif bütün yönlerini burada genel merkezde bırakırken kurulacak yeni partiyi arındırılmış bir parti. Zihnen, siyaseten, küresel sistemdeki gelişmelere uyumlu, yeni ekonomik şartlara uyumlu başka bir parti. Ama bu parti klasik CHP'nin iz düşümü, CHP'den işte ayrılmak zorunda kalanların toplandığı öyle geçici bir ikamet merkezi gibi değil. Açıkçası CHP adına yapılan siyasetin iç ve dış merkezler tarafından farklı bir parti üzerinden yeniden inşa edilmeye çalışıldığını görüyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani eski CHP'nin yeni bir yerde toplanması değil, CHP'nin eski kısmının bir yerde bırakılarak içinde CHP unsurlarında bulunduğu daha liberal, daha kapsayıcı, küresel sisteme ve yeni ekonomik şartlara uyumlu başka bir partiyle, daha merkez bir partiyle seçmenin karşısına çıkmak. Son ara seçime, belde seçimlerine baktığımızda elbette Türkiye'yi temsil etmez. Yani bütün Türkiye hakkında Tabii bir fikir ki. Vermez. Ama yine de Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin ortaya koyduğu performansla hani sosyolojik olarak daha CHP'ye yakın gözüken beldeler

0: CHP'nin önceki seçimlerde aldığı oyun neredeyse yarısına yakın bir oyla bir beldeyi kazanmış olması da yine sadece not edilmesi gerekiyor. Buradan bir genelleme, bir gösterge üretmeye çalışmıyorum.
1: Kuşkusuz.
0: Ama yine de o CHP ile nereye gidileceği konusu seçmenin kafasında da çok net değil. O yüzden yeni CHP değil, eski CHP'yi bir kenara bırakarak başka bir mantıkla İçinde CHP unsurlarında olduğu yeni bir parti. Buraya doğru bir gidiş var.
1: Bu son söylediğinizin altını çizdiğinizin farkındayım. Notu aldım. İlerleyen günlerde yine konuşuyoruz oluruz. Bakalım bir görev paylaşımı söylediğiniz gibi oluşacak. Oluşumların içeriği böyle mi olacak? Yine konuşuyor oluruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta diliyorum size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da selamlar. Faruk abicim, tüm bunları konuşurken savaşı, siyaseti elbette hepsi dönüyor, dolaşıyor.
2: Cebimizi ilgilendiriyor.
1: Uzmanı olduğunuz alana geliyor.
2: Estağfurullah.
1: Altını verdiler. Buyurun kırmızı pazartesiye.
2: Şimdi petrolle başlayayım ben. %5'e.
1: Siz altını verirsiniz Faruk abi, petrolle başlar.
2: Yok hayır, ama onda, oradan geleceğim buraya da. %5'e yakın bir yükseliş zaten yaşandı. 100 doların altında gene ama 97 dolar. Hmm. Bir düzelme olmuştu, bir umut doğmuştu. Piyasalar biraz daha iyi gidiyordu. Küçük satışlar vesaire, iniş çıkışlar oluyordu ama artık yani bir bu savaş ortamından kurtuluyoruz, işte biraz daha rahatlıyoruz noktasına geliyordu ki birisi düğmeye basıyor. Ben hani İran'ın içinde de başka İranlar olduğunu düşünmeye başladım. Yani bu işte bir taraf barışı isterken bir taraf başka bir yerden düğmeye basıyor. Aynı İsrail'deki gibi, Amerika'daki gibi. Dolayısıyla piyasalar tekrar yangın yerine döndü. Bütün küresel piyasalardan bahsediyorum. Ve petrol artınca da altına geri dönebiliriz. Altın düşüyor her haliyle. Şimdi borsada, bizim borsada bir küçük satış olmuştu cuma günü. Onun üzerine bugün işte bir tepki alımıyla pozitif açıldı. Ama bugün hani Trump tarafından gelecek açıklamalar, işte İran'ın açıklamalarını şimdi Ekber biraz anlattı. Onu da dikkatle takip etmek lazım. Çünkü İran başka taraftan bakıyor. Amerika başka taraftan bakıyor. Dolayısıyla bugün gelebilecek olumlu haberler belki biraz piyasalara umut tekrar aşılayabilir. Altına bakalım. Altında da hani %1'e yakın bir düşüş var. İçeride gram altın, hani %1'e yakın düşüş diyoruz da bak, mesela cuma günü konuştuğumuzda 6700 lira civarındaydı gram altın. 300 lira 400 lira aşağı gelen bir rakamdan bahsediyoruz. Hızlı da inişler oluyor. Çıkışlar o kadar hızlı olmuyor artık eskisi gibi. Temkinli gidiyor piyasa. Bugün herhalde bu şekliyle böyle bir bekle gör piyasasını izleyeceğiz. Akşama doğru
1: zaman alacak bir toparlanma,
2: evet,
1: değil mi?
2: Yani kolay değil. Yani bu hep konuştuk ya seninle, o petrolün işte 60 dolarlardan 100'lü dolarlara geldiğinin yarattığı travma, oluşturduğu etki öyle bugünden yarına gidecek bir etki değil. Bak şimdi Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımını konuşmaya başlıyor. İşte enflasyonu konuştuk cuma günü. Aylık enflasyonda belki düşüş var ama yıllıkta biz de ciddi şekilde etkileniyoruz. Dolayısıyla enflasyon etkilendikçe, faizler yüksek kaldıkça altında da aşağı yönlü hareket olacaktır. Ama ben hep söylüyorum, mutlaka buradaki bir yumuşama olduğu zaman altın bir rally yapacak ve çok hızlı olmasa da bir yükseliş trendine girecek.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada muhabir arkadaşımız Meral Dağlılar hazır. İstanbul Valiliği'nin aldığı bir karar var, güvenlik önlemi daha doğrusu. Ormanlık alanlara giriş yasağı bugün itibariyle başlayacak. Detayları bir öğrenelim. Neden böyle bir önlem alındı? Meral ve kameraman arkadaşımıza dönelim. Günaydın, hoş geldin yayına. Kameraman arkadaşımıza Mehmet Tekin. Detayları sizden dinleyelim.
3: Yaz mevsimi geldi, mangallar, piknikler de beraberinde elbette başladı diyebiliriz. İşte bizler de şu anda Sultan Gazi'de bulunan bir tabiat parkındayız. Ve bu noktada da İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaları sizlere aktarmış olacağız. Öncelikle tabii geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği bir yasa getirmişti günümüze. Ve bu noktada ormanlık alanlarda mangal, semaver ve nargile gibi ateşle ilgili faaliyetlerin yapılması yasaklandı. Bugün itibariyle de o yasak başladı ve 15 Ekim'e kadar da devam etmiş olacak. kameraman arkadaşımla birlikte.

0: Bizler şu anda bir tabiat parkına geldik. Sultan Gazi'de bulunuyoruz. Şu an için bu tabiat parkında vatandaşlarımızın olduğunu görebiliriz ama yine dediğimiz gibi aslında ateşle ilgili faaliyetlerin tamamı bütün her yer için, İstanbul için geçerli bütün ormanlık alanlar için yasaklandığını bildirmiş olalım. Özellikle tabii aileler okulların da kapanmaya yaklaşmasıyla birlikte hafta sonlarını bu alanlarda değerlendiriyordu ama yaz ayının gelmesiyle birlikte yangınlarda da özellikle ormanlık alanlarda bulunan yangınların da artmasıyla birlikte elbette ki bu yasak yerinde bir tedbir kararı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki giriş yasağı bulunmayan alanlar da var. Yine İstanbul Valiliği bununla alakalı da bir açıklama yapmıştı. Örneğin şu anda bizim bulunduğumuz Sultan Gazi Park alanında da yine giriş yasağı yok ama her yerde olduğu gibi mangal, semaver ya da ateş yakımıyla alakalı yasakların olduğunu bildirmekte fayda var. Peki diğer alanlar nereler? Örneğin Beykoz, Sarıyer, Şile, Eyüp Sultan gibi yine ormanlık alanlarda yasakların olduğu bölgeler var. Özellikle giriş yasağı olan yerlere tamamen yayı olan vatandaşlarımız da giremeyecekler ama yine piknik yapmak isteyen vatandaşlarımız özellikle valiliğin yayınlamış olduğu resmi hesaptan hangi alanlarda, hangi parklarda vakit geçirebileceklerini öğrenip ona göre tedbirli bir şekilde gitmelerinde fayda var. Tabii biz buradaki görevlilerle konuştuğumuzda da aslında geçtiğimiz yıllarda özellikle bulunduğumuz bu park alanında da günde iki sefer dahi yangının çıktığını bildirdiler. Özellikle de bu gibi durumlara karşında Orman Genel Müdürlüğü tarafından hemen bu tabiat parklarının girişinde de yine yangın söndürme araçlarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatma yapalım. İstanbul Valiliği 8 Haziran'dan başlatarak 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlarda yangın işlemlerinin yapılmasını, mangal, semaver ve nargile gibi yangınla alakalı aslında faaliyetlerin yapılmasını tamamen yasakladı diyelim. Bu yasak da bugün başladı diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Piknikçiler bir süredir İstanbul Eyüp Sultan'daki Pirinççi Köyü'nü mesken tutmuştu. İddiaya göre geride bıraktıkları çöplerle çevredeki kirlilik konuşuluyor. Köylüler çileden çıkmış durumda. Muhtar da çareyi bölgeye çukur ve tümsek kazmakta buldu. Yani bir güzel yolu kapattı. İyi de yapmış. Eline sağlık. Bu haberle birlikte de süremizin sonuna geliyormuşuz. Samet beni uyarır. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür
1: ağzınıza
2: ederim.
1: Sağlık. Haberi birlikte izleyelim. İyi bir gün diliyoruz.
3: Bu saatten sonra bu alana girişi yasaklandı.
4: Bu vaktan giriyor içeri. Görsen torbalarda olsun, pislikler içine bırakıyorlar be yavrum be.
5: Sen koruma, ben koruma, kim koruyacak? Ben niye bunu kazayım ki ben buraya? Bana neydi ya?
6: Çöpler, torbalar, şişe ve bez parçaları. Ne uyarılar işe yaradı, ne de kavgalar son buldu. Köy muhtarı havza koruma alanını işgal eden piknikçilere engel olmak için çareyi çukur ve tümsek kazmakta buldu.
3: Neden burayı kapatıyoruz?
7: Abi mahvetmişler. Her taraf perişan.
5: Buraya bir yangın çıktığı zaman bunun sorumlusu kim? Her gün kavga, her gün kavga. Bir de ağza alınacak küfürler. Hangi birine ben uğraşayım ki? Zabıtayı çağırıyorum, çıkartıyorum. Bak arkadaşlar yasak. Niye? Şurada ateş yakıyor. Akşam giderken ben gece her zaman gelip ben senin ateşi korumak zorunda değilim ki.
6: Burası Eyüp Sultan'a bağlı Pirinççi Köyü. Kent ormanına ve mesire alanlarına yakınlığıyla biliniyor. Bu bölgenin yeşil alanlarında piknik yapılması yasak ancak bazı sorumsuzlar buna pek de aldırmıyor.
8: Muhtar Ali Yazıcı son 7 yıldır piknikçilerle bir türlü baş edemedi. Ne yaptıysa olmadı. En sonunda çözümü hendek kazmakta buldu.
5: En son karar aldık. Belediyeyle görüştük. Jandarmayla görüştük. Dedik ki biz buranın kanalı kazıyorum. Kapat sadece burayı ki buraya kimse girmesin.
8: Burası aslında havza koruma alanı yani piknik yapılması da mangalcıların girmesi de yasak ancak gördüğünüz gibi adım başı ateş yakılmış durumda. Hatta işte bu gördüğünüz mangal ızgarası bile çöp olarak işte bu alana atılmış. Sadece bu kadar da değil, sol tarafımızda ve sağ tarafımızda binlerce çöp ve bez parçaları var.
9: Atıyor çöpü gidiyor. Söyledi mi kavga etmemiz lazım.
10: Çöpünü atsalar hiçbir şey olmaz. Bunlar iyi bir şeyler pisliklerini de bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra burada hayvancılık var. Hayvanlar yiyor onları, zarar oluyor.
5: Mandanın dibine piknik yapıyorsun. Manda sana saldırdığı zaman sütü kim? Arıyor beni, diyor ki manda benim çocuğuma saldırdı. Abla niye gidiyorsun oraya?
6: Muhtarın kazı fikri köylüler tarafından takdir görse de o bölgenin sık ziyaretçisi olanları kızdırmış durumda.
5: Bana diyorlar ya şov yapıyorsun. Şovu göster.
2: Aköz Terimak.

0: ve toplamış halı. Hayvan gelip buraya otarken bunun içine piknik yapabilir misin?
1: Yaya geçişleri için hala açık olan köydeki havza koruma alanı araç girişlerine bir daha açılmayacak.
2: Belediyemizin öncülüğünde şu anda yerimiz kapatılıyor.
3: İfinans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Artan yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı diye konuştu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
5: Radyo. Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Bambaşka yere taşır, Toyota.
7: Taşır da iş-

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. Ayran
8: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: tatil yerlerinde genelde oluyor bunlar. Ödemek zorunda kaldık. Keşke ödemeseydik.
1: Hesaba yansıtılan sürpriz ücretlere dur denildi ama fırsatçılık bitmedi. Ek ücret oyunu bu kez farklı isimlerle sahnede.
2: Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesiyle servis ücretiyle kuver yasaklandı ve gönüllü bahşiş dönemi başladı. Ancak bazı işletmeler bu ek ücretleri almaya devam ediyor.
3: Müşterinin bahşiş vermek zorunda değil. Ama gönlünden kopup da verirse müşteriye kalmış bir şey.
2: Kimi adisyona hizmet bedeli yazıyor, kimi ise gönüllü servis ücreti olarak bu ek ücreti müşterilerden talep ediyor. Üstelik müşterinin rızası olmadan.
4: Menüde veya fiyat listesinde yer alsa bile bu tür ek ücretler talep edilemez.
1: Düzenlemede müşteri sadece yediği yemeğin ücretini ödemekle sorumlu. Bahşiş bırakmak isterse bu tamamen gönüllülük esasıyla gerçekleşmeli. Yani müşterinin açık onayı olmadan hiçbir ad altında ek ücret talep edilemez. Ama kararı istismar eden bazı işletmeler bu alışkanlığından vazgeçmiyor.
5: Bahşiş dediğin şey bizim gönlümüzden kopmalı. Ama bir belli bir rakama bağlanıp da şu kadar ücret alalım denilmemesi lazım.
1: Örneğin 22 Mayıs 2026 tarihli bu adisyonda 7172 lira gelen hesaba 652 lira hizmet bedeli eklendiği görülüyor.
6: Müşteri gönlünden geçerse yapar ödemesini. Geçmezse yani bu ekstra bir para olarak ödenmemeli. Doğru değil.
1: Bunlar Türkiye'nin farklı adreslerindeki başka restoranlar. Gönüllü servis ücreti ve gönüllü bahşiş adı altında 1106 lira ve 1300 lira hesaba ekleme yapıldığı ortaya çıktı. Öyle ki iddiaya göre adisyonda gönüllü bahşiş misafirin isteğiyle adisyona eklenebilir notuna rağmen işletme müşteriye sormadan hesaba ekledi.

0: yaptı.
1: Sadece yediğin içini ödüyor, onun dışında herhangi bir şey ödemiyor. Ama gönlünde korktu da vermek istiyorsa da verebilir.
2: Müşteri yasağa rağmen hesaba eklenen ek ücreti ödemek zorunda değil. Peki bu noktada nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
3: Tüketici hesap geldiğinde fark ederse itiraz etmeli. İşletme kabul etmez ve ödemek zorunda kalırsa mutlaka fişini almalı.
0: Bu ücreti fark etmeden ödediyseniz ya da ödemek zorunda kaldıysanız hakkınızı arayabilirsiniz.
3: E-Devlet üzerinden kolayca ve masrafsız olarak tüketici hak heyetine başvurarak paranızın iadesini talep edebilirsiniz. 1 milyon 860.170 TL idari para cezası uygulanabilir.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte çok önemli ve sıcak gelişmeler var. Ekip arkadaşlarımız da o sıcak duraklarda son bilgileri paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki dakikalarda ve saat diliminde hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayarak başlayalım. Amerika ve İsrail ile İran arasındaki gergin ateşkes dün kopma noktasına geldi. İran, İsrail'e Lübnan işgali nedeniyle balistik füze fırlattı. İsrail de İran'da çeşitli noktaları vurdu. Amerika, müzakereler devam edecek dedi. Gelişmeleri sıcak bölgeden İran'dan Ekber Karabağ birazdan aktaracak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler küresel piyasaları nasıl etkiledi? Altın, döviz ve petrolde son durum ne? Merve İzci Özmen konuyla birlikte çok özel bir yayın hazırladı. Rakamlarla birlikte bu gelişmeleri değerlendirecek. Birazdan sözü ona bırakacağız. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Kritik toplantı ve masada konuşulacak başlıkları Kübra Kılıç Tepeci birazdan sizlerle buluşturacak. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede yapılan ara seçimler sonuçlandı. 6 beldenin 5'inde Cumhur İttifakı seçimden galip çıktı. Murat Onur ayrıntıları paylaşmak için hazır. Van'ın Gürpınar ilçesinde üretilen alabalıklar dünyanın dört bir yanında sofralarda yerini alıyor. Hem balık üretimi hem de ihracat yapılan ülkeleri Nazlı Timur birazdan sizlerle paylaşacak diyelim. Yeni saate başlıyor. İran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'i vurdu. Balistik füzeler Ramat David hava üssüne hedef aldı. Saldırı haberi Tahran'da coşkuyla karşılandı. İsrail'in misillemesi ise gecikmedi. İran'ın çeşitli noktaları İsrail tarafından vuruldu.

0: İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurdu. Tel Aviv'den yanıt gecikmedi. Savaşın 100. gününde gerilim tavan yaptı. İranlılar operasyonu sokaklarında kutladı.
1: Endişelenmeye gerek yok. Bu sorunlar çözülecektir. Asıl mesele ulusal onur ve ulusal gururdur. Bunlar bir kez kaybedildiğinde müzakere kelimesiyle geri getirilemez.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar sebebiyle İran, İsrail'e füze yağdırdı. 10 balistik füze ateşlendi. Hedefte Ramat David hava üssü vardı. Füzelere İsrail hava savunma sistemleri karşılık verdi. Engelleme yapıldı. İran'ın füze salvoları nedeniyle İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion havalimanı kapatıldı. Saldırının ardından açıklamalar ard arda geldi.
1: İsrail saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha ezici darbelerle karşılaşacaktır.
0: Füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın ABD üslerini de meşru hedef kabul edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran ve Lübnan bayrağını birlikte paylaşarak sosyal medyadan mesaj verdi. Abbas Arakçı ile birlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da tepki gecikmedi. Kalibaf paylaşımında ABD ve İsrail'in

0: Sıra ile hedef aldın. Ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar. Sadece güç dilinden anlıyorlar ifadelerini kullandı. Operasyon haberi İran'da coşkuyla karşılandı. Tahran sokaklarında kutlamalar vardı.
1: Bu yeteneğin hala var olduğunu ve karar verme gücünün hala yetkililerimizde olduğunu hissettik. Böylece İsrail ve Amerika'ya layık bir yanıt verebilir ve geri adım atmazlar.
0: Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. İlk açıklaması, füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın oldu.
2: Füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayan Trump, misilleme yapılmamasını istedi. Donald Trump daha sonra Financial Times'a konuştu, son kararı ben veririm dedi.
2: Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum, Netanyahu değil. İran'ın saldırıları, ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımızla baskın yaparız.
1: İran terör rejimi bir kez daha terörü seçerek büyük bir hata yaptı.
0: ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail misilleme yapmaktan geri durmadı. Savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri noktalar hedef alındı. Mehrabat ve Tahran havalimanları vuruldu. Aynı zamanda İran'ın önemli kimya komplekslerinden biri olan Huzistan'daki Karun Petrokimya Tesisinden dumanlar yükseldi. İran devrim muhafızları İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını duyurdu. İsrail'in misillemesiyle Yemen'de çatışmaya dahil oldu. Husilerin fırlattığı füzeler Demir Kubbe tarafından durduruldu. Husiler sabah saatlerinde de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gerilimin tırmanmasına tansiyonu yükselterek karşılık verileceği belirtildi. Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine geçiş yasağı getirildi.
3: Gece boyunca yaşanan gelişmeler böyleydi. Bölgedeki son duruma bakacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Ekber Karabağ yayına hazır. Gelişmeleri aktarmak için bizlerle birlikte. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Çok sıcak bir geceydi. Yeni güne yansımaları neler oldu? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ederim Haktar. Evet, sıcak bir geceydi ve sıcak işte anla devam etmektedir. Bir dakika önce 11.03'te tekrardan Tahran'da patlama sesi duyuldu. Bundan önce 4.30 sularında iki kez Tahran'da patlama sesleri duyulmuştu. Onun ardından İran'dan açıklama gelmişti. O işte saldırıların kıyı bölgelerle Tahran'ın içiyle bağlantılı olmadığı ifade edilmişti. Tekrarlamada fayda var. Takribi olarak işte bir dakika önce 11.03 sularında Tahran'da tekrardan patlama sesi duyuldu. Hangi noktalar vuruldu? Bu konuyla ilgili an itibariyle bilgi sahibi değilim. Fakat genellikle İranlı yetkililer vurulan noktalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor. Bu saldırı başladıktan sonra İsrail'in İran saldırıları başladıktan sonra İran'da birkaç kente yönelik saldırılar oldu. Özellikle az önce haberimizde de izlediğimiz üzere bir petrokimya tesisine yönelik yapılan saldırı İran'da çok tartışılmaktadır. Hatta devrim muhafızları sırf bu saldırı için Hayfa'daki bir petrokimya tesisini hedef aldığını duyurdu. Devrim muhafızlarının az önce şöyle de bir mesaj geldi. İşte Siyonist düşman, kendi aynen birebir okuyorum. Petrol endüstrimizi hedef alarak tehlikeli bir oyunu başlatmıştır. Bu oyunun kapsamı bölgedeki tüm enerji kaynaklarını kapsayacaktır. Ve küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarından da Amerika Birleşik Devletleri sorumludur. Başka bir de işte İran devrim muhafızları diplomatik bir dille sadece İsrail'de bölgedeki petrol tesislerini de hedef alma konusunda uyarıda bulunuyor. Esasında sabaha karşı Suudi Arabistan'da da sirenler çalmıştı. Ancak daha sonra İran'dan açıklama geldi ve İran devlet televizyonu Suudi Arabistan'a yönelik İran'ın bir saldırısının olmadığını duyurdu. Diğer taraftan İran devrim muhafızlarının sözcüsünden bir iki üç saat önce bir açıklama oldu. İsrail hava sahası an itibariyle tamamıyla bizim kontrolümüzdedir yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Bugün yine takribi bir saat önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakai'nin de açıklamaları söz konusu oldu ve İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden izin almadan böyle bir saldırıyı yapma

0: olmasının mümkün olamayacağını ifade etti. Biz daha önce de müzakere, Amerika Birleşik Devletleri'yle müzakere yaparken karşı tarafa güvenmiyorduk. Ancak işte şimdi bu olaylar olduktan sonra daha fazla güvenmiyoruz yönünde bir ifade kullandı.
1: Peki. Ekber, teşekkür ediyoruz. Şimdi elbette bu yaşanan gelişmelerin bir de ekonomik boyutu var. O ekonomik boyuta bakacağız. Piyasalardaki son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Yeni haftada altında seyir ne yönde? Detayları ekip arkadaşımız Merve İzci Özmen konuğuyla birlikte değerlendirecek. Merve, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
2: Teşekkürler Aktan Uysal, iyi yayınlar dileyelim. Evet, Orta Doğu'daki hareketlilik aslında piyasaların dengesini yine değiştirdi diyebiliriz. Peki altın haftaya nasıl başladı? Hemen konuğumdan da detayları almak istiyorum. İhsan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Sizler de hoş geldiniz.
2: Evet, haftanın ilk günü ve savaş gündemiyle birlikte de altında hareketlilik devam ediyor. Neler bekliyor bizleri?
3: Yüksek bir tansiyon var. Piyasalarda karışık devam ediyor. Bu hafta hem küresel piyasalar için hem yurt içi piyasalar için oldukça önemli veri akışlarının önemli gelişmelerin olacağı bir hafta para piyasalarında. Özellikle enflasyon rakamlarının açıklanacağı, merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı bir hafta olacak. Çarşamba günü Japonya'da, yine çarşamba günü Çin'de enflasyon verileri açıklanacak. Yine çarşamba günü saat 15.30'da Amerika'da enflasyon tüfe verisi açıklanacak. Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Avrupa Merkez Bankası faiz artıracak mı? Piyasalar bu tarafa bakacak. Yine Cuma günü Almanya'da tüfe verisini takip edeceğiz. Hem enflasyon rakamlarının açıklandığı hem de merkez bankalarının rotasını belirlediği bir hafta olacak. Yine gece geç saatlerde İsrail'in İran'a tekrar saldırdı. Piyasalarda yine kargaşa yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı %4-%5 civarında yükselirken Brent petrolün varil fiyatı şu anda 100 dolar sınırının üzerinde. Petrol fiyatlarında bu kadar hızlı bir yükseliş yaşanınca altın ve gümüş fiyatları Cuma günkü düşüş kapanışının tekrar devam ettirdiğini gözlemliyoruz. Cuma günü neden değer kaybetmişti piyasalar? Çünkü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi vardı. Beklenenden oldukça yüksek geldi. Bu da piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed tekrar faiz artıracak beklentisini doğurduğu için petrol tarafında, altın tarafında, gümüş tarafında, euro ve borsalarda sel satışlar gördük. Çünkü nakit para piyasalarına girdi. Para piyasalarına giren bir nakit akışı gördük Cuma günü. Bugün de jeopolitik gerilimle tekrar altın ve gümüş fiyatlarının eridiğini, yani değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın ve ons gümüş şu anda %1 satıcılı. 4.294 dolar seviyesinde. Burada iki tane güçlü destek seviyemiz var. 4.180 dolar seviyesi, 4.100 dolar seviyeleri. Bakalım buraya kadar bu fiyatları geri çekecekler mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilme gram altında olumsuz yönde etkiliyor. Geçen hafta 6.500 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6.445 lira seviyesinde. Burada 50 lira civarında bir geri çekilme olduğunu, ons tarafta da yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş de altına kıyasla yine değer kaybetti. Özellikle altın gümüş rasyosu 63 seviyesine kadar yükselince gümüşün ons fiyatı 67 dolar, gram tarafta da 100 lira seviyesinin altına sarkmalar var, 99 lira seviyesinde. Gümüşün altına kıyasla daha çok negatif ayrıştığını ama beraberinde orta ve uzun vadeli yatırımcılar için de bir fırsat verdiğini gözlemliyoruz. Yine piyasalardaki bu satışlar devam ediyor ama Trump'ta yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki mesaj verdi. Bir, Fed'e dedi ki faiz artırmak iyi değil dedi. Yani faiz artırım beklentisi güçlenince Fed tarafından Trump devreye girdi. Faiz artırmak iyi değildir dedi. Diğer yandan İran gerilimiyle alakalı Netanyahu'ya sert çıkışlar yapmaya başladı. Sanırım anlaşma yapmak istiyor. Anlaşma haberi gelecek mi gelmeyecek mi, bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Karışık bir seyir, kafa karışıklığın yoğun olduğu bir hafta. Bu hafta hem enflasyon verileri hem önemli veriler var, merkez bankalarının faiz kararı. O yüzden bu hafta para piyasalarına çok yoğun, çok kritik olacağını söyleyebilirim. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Yatırımcının mesela altın borcu varsa, düğün yapacaksa bu düşüşleri bir fırsat olarak görebilir. Gümüş tarafını ihmal etmemek lazım. Gümüş de ciddi bir anlamda değer kaybetti. Borsalarda sel satışlar vardı. Yatay 13.700 puan seviyesinde. 13-14.000 puan aralığında gelip giden bir piyasa bizi bekliyor endeks tarafında ama tekrar

0: Buradan hızlı bir toparlanmayla 14.500 puan seviyesine hedef alan bir endekste karşımızda olabilir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Sahada yaşanan gelişmeleri şimdi değerlendireceğiz. Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Doktor Hayati Ünlü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Ateşkes umutlarının yükseldiği, hatta barışa dönüşür mü diye konuştuğumuz günlerde bir anda gerilim tırmandı ve ateşkes noktalandı. Önce İran, sonra İsrail karşılık verdi. Evet. Şimdi Amerika devreye girer mi? O eski savaş haline dönülür mü? Ne dersiniz? Yorumlarınız değerli. Buyurun.
3: Evet, sizin de dediğiniz gibi aslında kriz tırmanma geliyorum diyordu. Şimdi baktığımız zaman 4 Haziran'da her şeyden önce Amerika kendi misyonlarıyla Orta Doğu'da bir genelge yayınladı. Dikkatli olun, seyahat uyarısı vesaire ilk sinyali vermişti. 6 Haziran'da bakıyoruz, 7 Haziran bugüne gelene kadar hem karşılıklı İHA SİHA'lar düşürme, işte özellikle İran'ın belli radarlarını imha ettiğini duyurması CENTCOM'un, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerine İran'ın füzeler göndermesi ama havada imha edilmesi. Şimdi burada akla tabii ki bir soru geliyor. Yani mesele İran'ın sadece füze göndermesi olsaydı, imha edilen füzeler bağlamında da belki bu kriz tırmandırılabilirdi. Sizin de dediğiniz gibi burada aslında akla iki ihtimal geliyor. Yani burada bir fırsat yapısı ortaya çıktı ve iki senaryo tartışılıyor. Birincisi İsrail üzerinden. İsrail zaten bu ateşkes sürecini, bu ateşkes sürecinin sonucunda bir anlaşmaya varma ihtimalini Lübnan örneğinde de takip ettiğimiz gibi sabote etmek istiyordu. Evet, böyle bir senaryo var. İsrail bu fırsat yapısını değerlendirdi. İran'ın kendisine göndermiş olduğu füzeler İsrail'e düştü ve bu yapıyı değerlendirdi. Ama ikinci bir ihtimal, benim de bu yönde görüşüm daha ağır basıyor ki şimdi burada önemli tartışmalar var. Evet, bizim strateji tartışmaları açısından bayağı kullandığımız argümanlar, köpek mi kuyruğu sallar, kuyruk mu köpeği sallar tartışması. Şimdi Amerika İsrail örneği üzerinden, şimdi hep büyük tartışma kuyruğun köpeği salladığı üzerine. Yani İsrail büyük müttefikini tanımıyor. Küçük müttefiki daima kendi bildiğini yapıyor. Ama burada bu tarz müzakere süreçlerinde şimdi bu tarz gerilimlerin her zaman arttığını söylemek lazım. Yani Amerika'nın da bu gerilimi teşvik ettiğini en azından göz önünde bulundurmamız
2: şöyle
3: lazım.
2: Şöyle söyleyebiliriz. Dün Amerikan Başkanı katıldığı televizyon programında ben veriyorum kararları dedi. Evet. Israrla bunu söylüyor. Hadi bu söylem düzeyinde kalabilirdi ama bunun ötesine geçildiğinde karşılıklı olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın ilk saldırı sonrası bilgilendirildiğinde yaptığı açıklama da şu şekildeydi. Tamam, karşılıklı füze attınız, bitti, masaya dönün. Yani masada bir şeyleri alabilmek için taviz olarak İran'a yönelik zaman zaman bu şekilde saldırıların olabileceği konuşuluyordu. Evet. Bunu da o şekilde mi görürsünüz? Birinci sorum bu. Diğer sorum da şu olacak. Saldırılan noktalar, yine daha önce füzelerine saldırılıyordu ama İsrail doğrudan bu kez İran'ın rafinerilerini hedef aldı. Devrim muhafızları buna çok kızdı. Bir mukabele yapıldı. İsrail'deki rafineriler de hedef alındı. Ne dersiniz bu iki başlığa dair? Burada da İran'ın petrol altyapısı ve hedef alınan olası noktalar var. Evet. Belki çizerek de hemen orada kalemimiz yanınızda yukarıda. Oradan siz de belki görselimizi kullanarak anlatabilirsiniz. Buyurun bu iki başlığa dair yorumlarınızı
3: alayım. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi özellikle şu bölgelerde tam da petrol tesislerinin olduğu noktaların hedef aldığını görüyoruz. Şimdi bu savaş hukuku açısından önemli. Neden? Belli savaş stratejik üsleri vurmanız hani daha tercih edilebilir bu tarz gerilimlerde. Ama siz tam da böyle müzakere sürecinde önemli bir kırmızı çizgi olarak uzlaşmaya varılmıştı ki hani belli altyapılar, özellikle petrol altyapıları vurulmayacak. Şimdi masada bazen ikna etme açısından bu tarz eylemler sergilenebilir ama tüm süreci sabote etme açısından da önemli bir eylem olarak değerlendirilebilir. Kesinlikle
2: Amerika
3: önemli aslında.
2: Özellikle belki oradan gösterirsiniz. Hürmüz Boğazı'nın yakınındaki radar noktalarını vurmuştu.
3: Evet, şu bölgelerdeki.
2: O bölgelerdeki radarları vurmuştu. İsrail de şimdi rafinerileri vuruyor. Bir plan dahilinde hareket edildiği anlamı da bazı analistler tarafından çıkarılıyor. Tabii. Ne dersiniz, bu süreç böyle devam edebilir mi?
3: Çok benzer süreci biz şu an Ukrayna'da da takip ediyoruz. Rusya'yı geri çektirme adına biz buna karşı değer operasyonları diyoruz. Yani siz uzlaşmaya varmadığınız, müzakereler pozitif bir şekilde sonuçlanmadığı sürece siz maliyet ödemeye devam edeceksiniz diyorlar İran'a. İşte bu gerek petrol rafinerilerini gerek kritik altyapıları vurma aslında bu demek.
2: Bir sıcak gelişme var. Tabii. Müsaade ederseniz araya gireyim. Ekranlara da arkadaşlarım getiriyor o son dakikayı. Tahran'da patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde devam etmişti. Siz yayına katılmadan az evvel de biz Tahran'a gitmiştik. Ekip arkadaşımız Ekber Karabağ da 11.02 tam rakam da vermişti. Büyük bir patlama sesi duyuldu demişti. O patlama sesleri devam ediyor Tahran'da. Anladığım kadarıyla daha önce yine belirlenmiş noktalar vurulmaya devam ediyor. Bir kritik açıklaması vardı Trump'ın, hazır araya girmişken onu da sorarak sözü size bırakayım. İran zenginleştirilmiş uranyumu vermeli, vermezse biz Amerika olarak girip alacağız. Anladığım kadarıyla kırmızı çizgi Amerika için bu noktaya gelmiş durumda. Yorumlarınız ne yönde olur?
3: Kesinlikle zaten bu bir önleyici savaş sahasında temel odak noktası nükleerdir. Çünkü nükleere sahip olmanız demek, nükleer silaha sahip olmanız demek, ileride gelecekte nihai bir yenilgiyi ortadan kaldırmanız demek. Şimdi nükleere sahip olan bir İran'la sahip olmayan bir İran'ın bölgedeki pazarlık masasındaki elindeki güç çok farklı olur. Dolayısıyla nükleer silahı asla ve asla sahip olmasını istemiyorlar. Şimdi bu da aslında en önemli dinamiklerden biri. Biz bugünlerde daha çok böyle İran'ın uluslararası alanda el konulan, dondurulan paraları, varlıkları üzerinden konuşuyoruz ama nükleeri bence asla ve asla böyle göz önünde bulundurmamız lazım. Gözden kaçırmamamız lazım. Önemli bir mesele. Dolayısıyla bence nükleeri kesinlikle bir pazarlık unsuru olarak, hani belki de bir uzlaşmazlık unsuru olarak önemli bir dinamik olarak devam ediyor. Bence burada İran'ı geri adını attırmak istiyorlar ve İran zaten kırmızı çizgisi olduğunu ilan etti. Bu noktada geri adım
2: attı. İki tarafta bu konuyu kırmızı çizgisi olarak belirlerse, daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da belirtmişti, bir kompartıman diplomasisi. Yani önce uzlaşılabilecek konularla pazarlık yapalım. Bu kriz konularını sonraya bırakalım. Anladığım kadarıyla iş dönüp dolaşıp yine o noktaya gelecek. İki taraf da adım atmazsa bu noktada Ukrayna-Rusya savaşındaki gibi bir uzun vadeli, sürdürülebilir ya da devam etmesi zor bir savaşa mı dönüşecek? Kasım'da Amerika seçimleri var. Bu anlamda uzun bir savaş hangi ülke için daha anlamlı olur? İsrail için de bir malumunuz seçim süreci var. Ne dersiniz bu başlığa dair?
3: Kesinlikle. Şimdi iki tarafta birbirlerinin iç politikada karşı karşıya kaldığı süreçleri kullanıyor. Seçimler olsun, ekonomik baskılar olsun vesaire. İki aktör açısından, iki taraf açısından da bu geçerli. Ama sizin de dediğiniz gibi yani savaşın geleceğine baktığımızda çözülmesi çok zor olan, tarafların asla geri adım atmayacağı noktalar var. İşte bu belki de İsrail'in Amerika'ya şunu demesi sonucunu doğurabilir. Yani gördüğünüz gibi diplomatik çözüm burada sorun değil. Tek çözüm var, o da askeri çözüm. O noktaya gelebilir ya da sizin de belirttiğiniz gibi süreç tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi hiç tahmin edemeyeceğimiz gibi çok uzun vadeye yayılabilir. Belki yönetilebilir süreçler olarak devam edebilir. Şu anda da yani kontrollü bir tırmandırma süreci var. Kontrolden çıkmış bir süreç değil ama bunun uzun vadeye yayılma sonucunu görebiliriz. Böyle bir şeyle karşılaşabiliriz.
2: Şimdi İran İslam devrimi gerçekleştiğinde hemen sonrasında Saddam yönetimindeki Irak'la İran arasında hiçbir kazancı olmayan yaklaşık 8-9 yıl süren bir savaş başlamıştı. Çok uzun bir savaştı. İki tarafı da çok yıpratmıştı. Şimdi de öngörülen analizlerden biri Körfez ülkeleriyle İran arasında bir savaşın başlaması ve uzun süreli o savaşta Amerika'nın İsrail'in oradan çıkması. Çünkü İsrail bu noktada özellikle İran'da misilleme olarak Körfez ülkelerini kullanıyor. Körfez ülkeleri henüz buna net bir yanıt vermiyor savunmada. Ana strateji bu olabilir mi? O uzun vadeli sürdürülemez aslında, öngörülemez savaşın notlarından biri ya da başlıklarından biri bu olabilir mi?
3: Tabii daha büyük fotoğrafa bakarsak Rusya ve Çin gibi aktörlerin Amerika'nın saplanmış olduğu bu bataklıktan kısa dönemde çıkmasını istememesi normal. Ama ABD'nin bu yeni denklemler, özellikle çok kutuplu bir dünyayı tartıştığımız bugünlerde temel stratejisinin ben nasıl Batı yarım küreye, daha Pasifik'e odaklandığını, temel meselesinin orası olduğunu düşünürsek Avrupa Orta Doğu ve bugünlerde tartıştığımız Pasifik'te yeni bir stratejiye evrildiğini görüyoruz. Mesela Pasifik'te Japonya merkezli o bölgedeki ittifakları yeniden Çin karşıtı örgütleme. Doğru. Tıpkı Avrupa'da yeni NATO 3.0 bağlamında Rusya karşıtı yeni bir örgütlenme, işte maliyetleri siz ödeyin, biz sadece teknolojiyi sağlayalım.

0: Almanya, Polonya arası böyle ABD'nin böl ve yönet stratejilerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu bölgede de aslında yeni bir soğuk savaşı Türkiye, İsrail gibi aktörler arasından böyle farklı kutuplar üzerinden yönetmeye çalışıyor. Evet, son kertede dediğiniz gibi yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi belki ABD'nin işine yarayabilir. Bunun için belli dinamikler de var. İşte burada İran'ın nükleer meselesi bence ABD nezdinde de asla geri adım atılmayacak bir sorun alanı olarak devam edecektir gibi duruyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Doktor Hayat Ünlü bizlerleydi. Sizi uğurlayacağım ama sıcak gelişmeler var demiştim. Birkaç son dakika var, onları da paylaşalım. İran medyası Tahran'da bir düşman İHA'sının imha edildiğini duyurdu. Tahran'da saldırılar var. Özellikle devrim muhafızları İsrail hava sahasının kontrolü bizde diyordu. Ama anladığım kadarıyla İran hava sahasında da şu anda uçaklarla operasyon düzenleniyor. İran'ın hava savunma sistemindeki zafiyet bu süreçte gözler önüne serilmişti. Gerilimin
0: doğrudan hava sahasını kapatması hem İran'ın tedirginliğini gösteriyor hem de daha çatışmaların ardının kesilmeyeceğini gösteriyor. Bakış açısını gösteriyor.
1: Doğru, daha uzun değerlendirmeler yapacağız. Anladığımız o. Çok teşekkür ederiz. Sizi uğurlayacağım ama bir canlı yayın noktamıza gideceğiz. Bu gelişmelerle devam ediyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluşuyor. Üçlü bakanlar toplantısında hangi konu başlıkları masada olacak? Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci detayları aktarmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Notları için sözü Kübra'ya bırakalım.
2: Evet Aktan Uysal, aslında senin de belirtmiş olduğun gibi diplomasinin kalbi bugün yine İstanbul'da atıyor. Oldukça yoğun bir gün olacak. Bugün İstanbul'da saat 1.30-2 sıralarında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Çırağan Sarayı'nda olacak. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanlarının 10. toplantısı gerçekleşecek İstanbul Çırağan Sarayı'nda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğini yapıyor. Ve toplantının saat 1.30-2 sıralarında başlaması bekleniyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanı katılıyor. Gürcistan Başbakanın yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın katılacağını belirtelim. Hakan Fidan toplantıda üçlü görüşme sonrası yine bakanlarla ikili görüşmelerde de bulunacağını belirtmiş olalım. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak? Onlardan da bahsedelim. Türkiye'de 10. bu sene 10. düzenlenen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanlığı toplantısı üç ülke arasında mevcut işbirliği gözden geçirilecek. Gelecek döneme ilişkin müşterek çalışmalar alanı ele alınacak. Yine toplantı gündemindeki başlıklara bakacak olursak bölgesel gelişmeler, dış politika meseleleri ve Güney Kafkasya ile işbirliği, yine ulaştırma, bağlantısallık ve bölgesel transit ağlarının güçlendirilmesi, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi olması bekleniyor. Yine Hakan Fidan'ın aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Güney Kafkasya, Karadeniz ve diğer bölgelerle tehdit oluşturmaya devam ettiğini iştirak ederek bir an önce adil ve kalıcı barışa ulaştırılarak sona ermesi için diplomatik gayretlerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi saat 1.30-2 sıralarında Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye'nin üçlü Dışişleri Bakanlığı'nın 10. toplantısının İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirtelim ve konuyla ilgili yeni gelişmeleri oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ve CHP'deki gelişmeler, Özgür Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Antalya ve Uşak soruşturmalarına bağlı olarak gelecek fezlekeler için milletvekilleri nasıl bir karar verecek? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, isimleri rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında ismi geçen milletvekillerinin yargılanması gerektiği görüşünde. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar.
3: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
4: Mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, adı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak yargılanmaları gerektiği görüşünde. Ama bunun için başta AK Parti olmak üzere diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.
3: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden

0: gelen bir doğuştur.
1: Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Suat Özçağdaş, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Mustafa Erdem ve Cavit Arı'nın fezlekeleri Ankara'ya gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin söz konusu fezlekelerin önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. Söz konusu suçlamalarla ilgili yargılamaların yapılması için mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor. Bugüne kadarki uygulamalarda bu dosyalar genellikle gündeme alınmıyor ve dönem sonuna bırakılıyordu. Özel ve diğer CHP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu. AK Parti'de henüz ortaya çıkmış bir karar yok ve mevcut teamüllerin devam etmesine yönelik görüşler ağırlıkta.
2: Ve gerilimi tırmandırmadan...
1: Eğer dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir irade ortaya çıkarsa, önce Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonun toplanıp karar alması gerekiyor. Sonraki aşamadaysa genel kurulda yapılacak oylamayla dokunulmazlıklar kaldırılıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için oylamaya katılanların salt çoğunluğu gerekiyor. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı hangi dosya için kaldırıldıysa yalnızca o suçlama hakkında yargılama yapılabiliyor. Ceza kesinleştikten sonra ise meclis genel kurulunda karar okunuyor. Bu durumda milletvekilliği düşürülüyor.
2: Değerli milletvekilleri,
3: vergi denetiminde yepyeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka destekli bilinç platformunu devreye alıyor. Bu platformla riskler ceza sürecine girilmeden önce kullanıcılarla paylaşılacak. Böylece mükelleflerin hatalarını erken fark ederek gerekli düzeltmeleri yapabilmesi de hedefleniyor.
4: Vergi Denetim Kurulu kayıt dışılıkla mücadelede dijital silahlarını kuşanıyor. Geliştirilen yeni nesil yapay zeka destekli bilinç platformu mükelleflere ceza kesilmeden önce adeta bir navigasyon gibi yol gösterecek. Sistem web uygulaması üzerinden doğrudan mükelleflerin risk haritasını çıkaracak. Sistem nasıl mı çalışacak? Platformda 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ve makine öğrenmesi senaryosu bulunuyor. Dijital sistem mükelleflerin vergisel risklerini inceleyip onlara sayısal bir risk skoru verecek. Puanı yüksek yani riski çok olan mükelleflere sistem üzerinden anında rehberlik ve çözüm yolları sunulacak. Karşı taraf riski uygulamasıyla ticari ilişki içinde olduğunuz mal alıp sattığınız firmaların sahte belge riski de ekranınızda görünecek. Parasal hareketlerde bu dijital süzgeçten geçecek. Eğer bir hata varsa mükellef müfettiş talep edip durumunu düzeltme şansı yakalayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, klasik denetim anlayışını değiştirdiklerini vurguladı. Şimşek, denetim sonrası müdahale yerine denetim öncesi bilinçlendirme anlayışını getiriyoruz diyerek yeni sistemle şeffaflığın artacağını ve mükelleflerin ceza maliyetlerinin en aza ineceğini belirtti. Yapay zeka destekli bilinç platformunun bu yıl içinde tamamen hayata geçmesi bekleniyor.
3: İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan koku ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri operasyon yaptıkları evde 30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirdi. Zehir tacirlerinin eve uyuşturucu serası kurduğu ortaya çıktı.
1: İzole edilen ev, etrafa yayılan ağır koku, baskınla ortaya çıkan gerçek, zehir tacirleri evi uyuşturucu serasına çevirmiş. İstanbul Kağıthane'de bir binadan yayılan koku çevre sakinlerini rahatsız edince polise ihbarda bulunuldu. Ekipler bina çevresinde önce izleme ve gözetleme yaptı. Ardından da operasyonun düğmesine basıldı. Asayiş ekipleri eve baskın yaptıklarında yoğun kokunun nedeni de ortaya çıktı. Operasyon düzenlenen ev zehir tacirlerine aitti. Evin yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odası uyuşturucu serasına dönüştürülmüştü. Evde yapılan aramada 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin ise yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Zehir tacirlerine ait 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi ve 1 vakum makinesine de el konuldu.
3: Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6

0: Beldede yapılan ara seçimler sonuçlandı. Peki hangi beldeyi, kimler kazandı? Detaylara bakacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Murat Onur bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Yeni Saat'te birlikte karşımızda olacak. Murat, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ederim Aktan Ünsal. 3 farklı ilde 6 yerleşim yerinde dün seçim yapıldı, sandıklar kuruldu ve 6 farklı lokasyonda seçim sonuçları kesin olmamakla birlikte açıklandığını söylemek istiyorum. Tokat'ın Reşadi ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın %82 oranında bir oy alarak seçimi kazandı. Yine Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde AK Parti adayı Mustafa Karadağ %94.6 oranında bir oy aldı. Seçimi kazandı. Yine Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde de sandıklar kurulmuştu, seçim yapılmıştı. Orada da Cumhur İttifakı'nın adayı, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday gösterilen Hikmet Temizel %60 oranında oy alarak seçimi kazandığını söylemekte fayda var. Tabii bunun yanı sıra Çevrecik beldesinde, Reşadiye'nin Çevrecik beldesinde sandıklar kuruldu. Orada da Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük oylarını aldı AK Parti. Çünkü Cumhuriyet AK Partisi'nin kalesi diye tabir ediliyordu Çevrecik için. %48 oranında bir oy aldı AK Parti. Tabii Gümüşhane'de ve Nevşehir'de de seçimler vardı. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 4 sandık kuruldu ve %64.5 oranında AK Parti'nin seçimi aldığını söylemek istiyorum. Son olarak Nevşehir ilinde Mustafa Paşa beldesinde sandıklar kurulmuştu. Orada da yine AK Parti adayı Mustafa Öner %50'den fazla oy alarak seçimi kazandı. Tabii sadece belediye başkanı seçilmedi, belediye meclis üyeleri de seçildi. Hem muhtarlar seçimi yapıldı ve seçim sonuçları kesin olmamakla birlikte yapılan 6 yerleşim yerinde 4 tanesini AK Parti kazandı, bir tanesini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı ve bir tanesinde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Artık Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesin sonuçlar gelince başkan adayları gidecek ve mazbatalarını alıp belediye başkanı olarak görevlerine başlayacak diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
0: İstanbul Pendik'te daralan bir sokakta karşı karşıya gelen iki sürücünün yol verme inatlaşması akıllara durgunluk veren bir şova dönüştü. Kadın sürücüye yol vermemek için aracından inip kaputunu açıp arabam arıza yaptı bahanesine inanan o inatçı sürücü polis ekiplerinin gelmesiyle geri adım atmak zorunda kaldı.
2: Şuna baksana anne.
3: Kadın sürücüye yol vermemek için direndi. Aracım arıza yaptı diyerek trafiği kilitledi. Görüntü Pendik Esenyalı mahallesinde kayda geçti. Sokaktaki nakliye kamyonu nedeniyle yol daralmıştı. Sokaktan çıkmak üzere olan kadın sürücü karşıdan gelen araca yol vermesi için selektör yaptı. Ancak diğer sürücü ikazı dikkate almayarak sokağa girdi.
4: Selektör yakıyorum abi ya. Yani.
3: Yol vermemekte kararlı olan sürücü dörtlülerini yakarak aracından indi.
4: Araba duruyor, ben de selektör yakıyorum gelme diye. Tam geri git. Geri git, geri araba bekliyor orada.
3: Kadın sürücünün geri git uyarılarına aldırış etmeyen umursamaz sürücü bu kez aracın kaputunu açtı ve aracım arıza yaptı diyerek trafiğin durmasına neden oldu. Tartışma büyüyünce mahalle sakinleri araya girdi. Kadın sürücünün polisi araması ve çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü geri manevra yaparak sokaktan ayrıldı.
4: Durdurdu ve arabayı durduruyor da. Tamam, şimdi geri gidiyor kendisi.
3: İnat uğruna yaşanan o gergin anlar araç kamerasına yansıdı.
4: Sen kendini utan, şovmensin ya. Şovmensin.
0: İstanbul Esenyurt'ta düğün sonrası iki grup arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Düğün çıkışı ortalık karıştı. İki grup birbirine girdi. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Gece saatleriydi. Bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

0: düştü. Salonun dışına taşan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dakikalarca devam eden kavga araya girenlerin çabasıyla güçlükle sona erdi.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 3 katlı binanın kolonu yandaki yeni binanın üzerine devrildi. Olayda bir dairenin duvarı yıkıldı. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
0: Duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir bina yıkılıyordu. O sırada ana kolonlardan biri bitişiğindeki yeni bir binanın üzerine devrildi.
2: Bir anlık gürültüyle aşağı indik. Komşularımıza biraz zarar verdi açıkçası evlerine. Molozlar evlerin içine girdi.
0: Beton parçaları ve molozlar duvarı delerek odaya doldu. Daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri büyük panik ve korku içinde kendilerini dışarı attı.
2: Bina yıkılırken bizim eve de doğru çarpınca kolonlar biz de deprem olduğunu düşündük. Birden aşağı indik. Bütün bina sakinleri olarak.
3: Yaklaşık 4 ila 5 ay önce kentsel dönüşüm kararı alınan bu bina zaten yavaş yavaş boşaltılıyordu. Ancak yaşanan bu olaydan sonra tamamen boşaltıldı.
0: Yıkım firması zararın giderileceğini bildirdi.
1: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami'ye neden olan deprem sırasında pek çok bina yıkıldı. En az 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Tsunami nedeniyle yerel halka yüksek bölgelere gitmeleri için uyarı da yapıldı.
4: Filipinler 7,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tsunami meydana geldi. Binalar sarsıntının şiddetiyle işte böyle yıkıldı. Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler'de felaket yaşandı. Ülkenin güneyindeki ikinci en büyük adası Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle pek çok bina yıkıldı. Bazılarının dış cephesinde hasar meydana geldi. Depremin şiddetiyle dükkanlardaki ürünler sallandı, havuzlar taştı. Bir okulda öğrenciler güvenlik için bahçede bekletilirken depremle yaşadıkları sarsıntı kameralara yansıdı. İnşaat vinçlerinin deprem esnasında sallanması da paniğe neden oldu. General Santos Uluslararası Havalimanı'nda da ağır hasar meydana geldi. Bavul bekleme alanının çatısı çöktü. Can kaybı yaşanan depremde pek çok kişi de yaralandı. Depremle birlikte tsunami de meydana geldi. Yetkililer yerel halka yüksek bölgelere kaçmaları çağrısı yaptı. Gelgitlere ek olarak 1 metrelik dalgalar oluştu. Ülkenin bazı noktalarında suların çekildiği, bazı noktalarındaysa su bastığı gözlendi. 55 kilometrelik derinlikte meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4,8 ila 6,5 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
1: Van'da barajlarla tatlı su kaynaklarında kurulan tesislerde alabalık üretilerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Detayları haber ekibinden Nazlı Timur konuyla birlikte aktaracak. Özel bir yayın hazırladı. Canlı yayın noktamızda Van'da bizi bekliyor. Nazlı, kolaylıklar dileyelim. Bu eşsiz doğa güzelliğinin önünde sözü sana ve konuğuna bırakalım.
5: Çok teşekkür ederim. Şu anda Gürpınar ilçesi Değirmendüzü mahallesindeyiz. Tabii burada doğal su kaynaklarında alabalık üretimi yapılıyor. Hemen şöyle kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtsın. Burada iki çeşit balığın üretimi yapılıyor. Gökkuşağı ve kırmızı benekli balıklar gördüğünüz gibi bir taraftan da görsel şov oluşturuyor. Tabii buradaki balıkların üretimi yapılarak Türkiye'nin birçok

0: noktasına gönderiliyor. Gördüğünüz gibi şu anda da ekranlara yansıyor. Buradaki tabii balık üretimi oldukça önemli. Gerek Türkiye'nin ekonomisine gerek de turizmine önemli katkı sağlıyor. Hemen yayın konuğumuz var yanımızda. Muhtarımız var. Muhtarım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir ilçeniz var. Böyle doğası çok güzel, balıklar çok güzel, güzel üretim yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? İlçenizde kaç kapasiteyle balıklar üretiliyor ve nerelere gönderiliyor? Bize kısaca bahseder misiniz?
1: Garbi Tanış, Gürpınar Değirmenci Mahalle Muhtarıyım. Hoş sabah geldiniz ekibinizle beraber. Sizin de gördüğünüz üzere çok güzel bir ilçemiz, çok güzel bir mahallemiz var. İlçemizde, mahallemizde çok ciddi anlamda alabalık üreticiliği yapılıyor. Sizin de dile getirdiğiniz üzere hem kırmızı benekli balığımız var, hem de gökkuşağı alabalığımız var. 1100 ton kapasiteyle çalışmakta ilçemiz. İlçemizde toplamda 9 tane alabalık tesisimiz var. Bunun 4 tanesi Zernek Barajı'nda, 3 tanesi benim mahallemde Değirmenci Mahallesi'nde, 2 tanesi de Norduz bölgemizde. Bu da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor, istihdamı sağlıyor, istihdam sunuyor buradaki halkımıza, milletimize, memleketimize güzel bir katkısı var. 3 tane de benim mahallemde balık restoranımız var. Burada da çok güzel, çok lezzetli alabalık sunumumuz var. Bütün Türkiyelilerimizi, bütün vatandaşlarımızı, hepsini buraya balık yemeye, alabalık yemeye bekliyoruz. Sizler de hoş safa geldiniz, şeref verdiniz.
0: Çok teşekkür ederiz muhtarım. Muhtarım da az önce ifade etti. Burada yıllık ortalama 1100 ton balık üretimi yapılıyor. Bu da ciddi bir rakam. Hemen şöyle kameraman arkadaşım şu tarafı da göstersin. Burada da yine balıkların havuzu var. Gördüğünüz gibi ekranlara yansıyor. Burada dediğimiz gibi iki çeşit balık üretiliyor. Ve yıllık, bu şu an gördüğünüz noktada yıllık 100 ton kapasiteyle balık üretimi yapılıyor. Hemen yine bir yayın konuğumuz olacak. Şöyle Balıkçılar Birliği Başkanımız da hemen yanımızda, kendisine mikrofonu uzatacağım ama bu tesiste kendisinin hemen soralım efendim. Öncelikle ilçeden böyle bir değerlendirme yapalım. Daha sonra burada ne kadar balık üretiliyor, buna değinelim.
2: Bizim Gülpınar ilçemizde 1100 ton balık üretimindeyiz. Biz 1100 ton balık üretiliyor. Şurası da önem alabalık, yıllık olarak 100 ton balık üretiliyor. Van İl Birlik Başkanıyım. Van genelinde 5000 ton yıllık olarak balık üretiliyor. Evet. Van genelinde 5000 ton. Bunu çevre illere ve Van merkezine dağıtmaktayız. Evet. Canlı balık tanklarımız var. Canlı olarak da gönderebiliyoruz, ölü olarak da gönderebiliyoruz. Van genelinde 5000 ton balık, 5000 ton balık üretiliyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Birlik başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah. Evet, gördüğünüz gibi bu havuzlarda yıllık 100 ton, şurada ise 100 ton alabalık üretimi yapılıyor. Bölgenin ekonomisine ve turizmine de oldukça katkı sağlıyor ve burada birçok kişiye de ekmek kapısı olduğunu belirtelim ve sözü Van'dan size bırakalım.
3: İstanbul Boğazı yaklaşık 10 gündür turkuaza bürünen rengiyle kendisine daha da hayran bırakıyor. İşte drone kameralarımıza yansıyan o eşsiz manzara.
4: Turkuaza dönen rengiyle ihtişamına ihtişam kattı. İstanbul Boğazı yaza görsel şölenle merhaba dedi. Boğaz büyülemeye devam ediyor. Denizin turkuaza bürünen rengine Boğaz'daki tarihi yapılar, iki yakayı birbirine bağlayan sembol köprüler de eşlik ediyor. Havadan çekilen görüntülerde de Boğaz kendisine hayran bırakıyor. İstanbul Boğazı'nın turkuaz hali sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Boğaz'ın akıntının güçlü olduğu bölgelerinde turkuaz tonlara bürünmesine alg patlaması neden oluyor.
3: Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
5: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: O final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
11: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
12: Hani bizim başka şansımız yok.
13: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
14: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
15: Karaya kısa.
14: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
16: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
17: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
18: Hayal bize lükse, biz umuda aşığız. Keşke elimden bir şey gelse.
19: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
20: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
21: Tatil budur hissi.
22: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
23: Bana göre yenilikçi olmalı.
24: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
25: Bana göre vizyoner olmalı.
26: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
27: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
28: Sağlam bankacılık.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo.
29: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
30: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
31: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: trafik kurallarını sundu.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçeneği.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ömür boyu ne demek ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?
1: Erkek mağdurdur. Durumu yoktur ama kadın oradan ısrar ediyor.
2: Ömür boyu nafakaya ben karşıyım.
3: İptal edilmeseydi derim. Kadınlara yazık. Önce kadınlar.
4: Ben de 2 ay süren bir evlilikten sonra süresiz nafakayı ben de haksız buluyorum.
5: Kimi ekonomik mağduriyete dikkat çekiyor, kimi de aile yapısı ve toplumsal etkiler üzerinde duruyor. Uzmanlarsa yeni düzenlemenin taraflar arasındaki dengeyi gözetmesi gerektiğini vurguluyor. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda süresiz nafaka olarak bilinen yoksulluk nafakası düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti.
6: Karşı tarafın eğer geliri yoksa onun için kesinlikle kötü bir durum.
4: Bir aylık, 2 aylık evlilik yapıyorsunuz, boşanıyorsun. Sonra da diyorsun ki ben karşı taraftan süresiz ömrü billah nafaka istiyorum. Böyle bir hak kimseye verilmemeli.
7: Ben bunu bir erkek olarak söylüyorum en azından. Hem cinslerim açısından söylüyorum. Yani bir erkek hayatını her şekilde idame ettirebilir. İstediği zaman para kazanabilir. Ancak söz konusu bir kadın olduğu zaman bu o kadar kolay olmuyor.
5: Kararın yürürlüğe girmesi için 9 aylık süre tanınırken gözler şimdi meclisin hazırlayacağı yeni düzenlemeye çevrildi.
8: Yıllardır hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda sıkça tartışılan süresiz nafaka uygulaması farklı kesimler tarafından farklı yönleriyle değerlendiriliyor. Peki vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin son kararına ilişkin ne düşünüyor? Gelin mikrofon uzatalım.
9: Kaldırılmasına fayda var.
2: Ömür boyu nafaka, yani bir insana kadın olsun erkek olsun eziyet.
10: Biraz da kadınların da kendi ayaklarının üzerinde durması lazım. Hep erkeğe bundan tam belirli bir süre destek olabilir toparlayıncaya kadar ama ondan sonra da biraz kendi üzerinde durması lazım.
0: İnsan yeniden evlenmeye kalksa evlenemiyor.
5: Süresiz nafaka sistemine yönelik eleştiriler yalnızca bireysel mağduriyetle de sınırlı değil. İddiaya göre bazı nafaka alacaklıları nafaka hakkını kaybetmemek amacıyla gelirlerini kayıt dışı sürdürebiliyor.
1: Kocadan nafaka alıyor, aynı zamanda gidip sigortasız işte çalışıp kadın oradan da alıyor.
11: Nafaka alabilmek için sigortalı bir işe girmiyor veyahut da evlilik birliği içinde birlikte yaşamıyor. Hani evlilik dışı bir birliktelik yaşıyor nafaka alabilmek için. Tabii ki böyle durumlar zaten mevcut kanuni düzenlemede ispat edilirse nafaka ya azaltılıyor veyahut da kaldırılıyor.
8: Ancak nafaka kalktı algısı da doğru değil. Evlilik süresine göre kademeli bir model üzerine çalışmalar yapılıyor.
5: Yani mağdurun gelir durumu, yaşı, çocuk sayısı, sağlık ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor.
11: Burada mutlaka sosyal dengenin, yani ülkemizdeki sosyal düzenin göz önüne alınması gerekir. Kadınların asla mağdur edilmemesi gerekir. Burada benim düşünceme göre belli evlilik sürelerine göre kıstaslar konulmasından ziyade o evlilik içerisinde bir çocuk var mı? Kadın o evlilik içerisinde bir işinden ayrılmış mı? Bu hususların mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte.

0: Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saate dünyanın gözünü çevirdiği o sıcak gelişmeyle başlıyoruz. İran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'i vurdu. Balistik füzeler Ramat David hava üssünü hedef aldı. Saldırı haberi Tahran'da coşkuyla karşılandı. İsrail'in misillemesi ise gecikmedi. İran'ın çeşitli noktaları İsrail tarafından vuruldu.

0: İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurdu. Tel Aviv'den yanıt gecikmedi. Savaşın 100. gününde gerilim tavan yaptı. İranlılar operasyonu sokaklarında kutladı.
1: Endişelenmeye gerek yok. Bu sorunlar çözülecektir. Asıl mesele ulusal onur ve ulusal gururdur. Bunlar bir kez kaybedildiğinde müzakere kelimesiyle geri getirilemez.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar sebebiyle İran, İsrail'e füze yağdırdı. 10 balistik füze ateşlendi. Hedefte Ramat David hava üssü vardı. Füzelere İsrail hava savunma sistemleri karşılık verdi. Engelleme yapıldı. İran'ın füze salvoları nedeniyle İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion havalimanı kapatıldı. Saldırının ardından açıklamalar ard arda geldi.
1: İsrail saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha ezici darbelerle karşılaşacaktır.
0: Füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın ABD üslerini de meşru hedef kabul edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran ve Lübnan bayrağını birlikte paylaşarak sosyal medyadan mesaj verdi. Abbas Arakçı ile birlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da tepki gecikmedi. Kalibaf paylaşımında ABD ve İsrail'i hedef aldı. Ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar ifadelerini kullandı. Operasyon haberi İran'da coşkuyla karşılandı. Tahran sokaklarında kutlamalar vardı.
1: Bu yeteneğin hala var olduğunu ve karar verme gücünün hala yetkililerimizde olduğunu hissettik. Böylece İsrail ve Amerika'ya layık bir yanıt verebilir ve geri adım atmazlar.
0: Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. İlk açıklaması, füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın oldu.
2: Füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayan Trump, misilleme yapılmamasını istedi. Donald Trump daha sonra Financial Times'a konuştu, son kararı ben veririm dedi.
2: Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum, Netanyahu değil. İran'ın saldırıları ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımızla baskın yaparız.
1: İran terör rejimi bir kez daha terörü seçerek büyük bir hata yaptı.
0: ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail misilleme yapmaktan geri durmadı. Savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri noktalar hedef alındı. Mehrabat ve Tahran havalimanları vuruldu. Aynı zamanda İran'ın önemli kimya komplekslerinden biri olan Huzistan'daki Karun Petrokimya Tesisinden dumanlar yükseldi. İran devrim muhafızları İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını duyurdu. İsrail'in misillemesiyle Yemen'de çatışmaya dahil oldu.

0: Husilerin fırlattığı füzeler demir kubbe tarafından durduruldu. Husiler sabah saatlerinde de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gerilimin tırmanmasına tansiyonu yükselterek karşılık verileceği belirtildi. Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine geçiş yasağı getirildi.
1: Şimdi Tahran'a gideceğiz. Geride bıraktığımız saat diliminde sıcak gelişmeleri aktarmıştı ekip arkadaşımız. Ekber Karabağ bir saldırı olduğunu duyurmuştu. Tahran'da patlamalar devam ediyor demişti. Yeni saatte birlikte bir kez daha, bu kez Tahran sokaklarında neler yaşanıyor, bunu aktarmak için karşımızda. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Geride bıraktığımız saat diliminde sıcak bir gelişmeyle başlamıştın yayına. Tahran'da patlamalar var ama nerede olduğu belli değil. Nereler hedef alındı bilinmiyor demiştin. O saldırılar devam ediyor mu? Hangi noktalar saldırı altında? Bir de yine İran cephesinden gelen açıklamada bir yanın düşürüldüğü bilgisi var. Nedir son notların? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
2: Çok teşekkür ederim Hakan Uysal. Evet, saat 11 sularındaydı. Başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu son yayınımızda ifade etmiştim. Bu haberin ardından zaten İran Devlet Televizyonu da bunu onayladı. Başkent Tahran'ın güneyinde ve aynı zamanda batısında patlamalar, saldırılar olduğunu duyurdu. Tabii bu saldırılarda tam olarak hangi noktaların vurulduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Sadece başkent Tahran değil, aynı zamanda İsfahan ve Şiraz bölgesine de yine saldırıların olduğuna ilişkin İran medyasında haberler yayınlanmaktadır. Hatta siz benim arkamda da görüyorsunuz. An itibariyle ben başkent Tahran'da İnkılap Meydanı'ndayım. Gördüğünüz üzere hayat normal bir şekilde akmaya devam ediyor. Yani herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yani dün nasıl bu meydanda bir hava söz konusu, insanlar nasıl işte iş yerlerine gidiyordu ya veya nasıl hayatını devam ettiriyorlarsa, bugün de aynı manzaranın başkent Tahran'da olduğunu ifade edebilirim. Bunun nedenine gelince esasında bugün başlayan saldırılarla o 40 günlük savaş veya 12 günlük Haziran savaşını kıyasladığında ciddi anlamda bir farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Yani dozu oldukça düşük. Yani o son iki savaşla kıyaslandığında oldukça düşük tonlu bir saldırıdan bahsediyoruz. O yüzden insanlar tedirgin değil, en azından şimdilik böyledir. Ve bu şekilde gördüğünüz üzere başkent Tahran'da insanlar hayatını devam ettiriyor. Tabii savaş bu şekliyle devam eder mi? Daha da şiddetlenir. Yoksa Donald Trump devreye girip iki tarafta tekrardan ateşkes yapar mı? Bu mesele bilinmiyor. Diğer taraftan en çok tartışılan konuların başında son yayınımızda da belirttiğimiz üzere İran'ın bir petrokimya tesisinin vurulması meselesidir. Zaten 40 günlük savaşta da bazı bu kapsamdaki bazı tesisler vurulmuştu ve savaş sonrası, 40 günlük savaş sonrası İran bazı alanlarda bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanmıştı ve bugün tekrardan İsrail İran'ın petrokimya tesisini hedef aldı ve İran'da bunu misilleme olarak, özel olarak Hayfa'daki İsrail'e ait bir petrokimya tesisini vurdu. Hatta uyarısı da söz konusuydu. Bu tehlikeli bir oyundur. Eğer bu oyuna devam ettirirlerse işte bölgedeki petrol tesislerini de İran tarafı vuracağını ifade etti. Dediğim üzere başkent Tahran'da durum az önce belirttiğim üzere devam etmektedir. İnsanlar işte normal hayatlarını sürdürüyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem Özgür Özel'in yapacağı yeni parti hamlesi. Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesinin ardından arayışlara başlayan Özgür Özel ve arkadaşları bu kez çağrıyı DSP'nin kapısını çalmakta buldu. Ve iddiaya göre DSP'ye partiyi bize devredin teklifinde bulunuldu. Kulisleri karıştıran bu iddiayı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sorduk. Aksakal iddiayı doğruladı ve bakın hangi açıklamaları yaptı.
3: Bugün şaibeli işlere bulaşmış bir belediye başkanını ya da belediye meclisini alır mıyız içimize?
4: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kesin bir dille reddettiği CHP'nin partiyi bize devredin teklifi.
5: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
4: Özgür Özel her ne kadar yeni parti iddialarını yalanlasa da Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesiyle iyice köşeye sıkışınca çareyi DSP'nin kapısını çalmakta buldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal kulisleri karıştıran görüşmenin ayrıntılarını ATV Haber'e anlattı.

0: yaptı. DSP'ye teklifi CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir götürdü. Genel Başkan yardımcılarından biriyle yaptığı görüşmede yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığında partiyi bize teslim edin dedi.
1: Peki biz komple gelsek buraya Kasım'daki ya da işte Aralık'ta yapılacak olan kurultayda partiyi bize verir misiniz? Tabii ki bizim bunu verme şeyimiz yok.
0: DSP bu teklifi reddedince Murat Emir ziyaretin önceden planlı olduğunu söyledi. Çay içip sohbet ettik. Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok dedi ama...
1: Zaten Murat Bey bugün paylaştık bunu da. İşte böyle bir teklifte bulunmadım demiş ama... Yani bulundum mu diyecekti derseniz tabii ki demeyecekti. Biz... Yalan söyleyecek halimiz yok. Kapımız herkese açık. Yeter ki dürüst olsunlar.
0: DSP'de de umduğunu bulamayan Özel cephesi bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret fişeğini yaktığı FETÖ iddiaları nedeniyle de zor günler geçiriyor.
2: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, o gafilleri... Koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Gözlerse salı günü Kılıçdaroğlu'nun yapacağı CHP grup toplantısına çevrildi.
2: Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?
0: İddialar ciddi. Kılıçdaroğlu'nun içimizdeki FETÖ'cüler itirafını bu kez meclis kürsüsünden doğrudan adres vererek yapacağı konuşuluyor. FETÖ bağlantıları ile ilgili yeni bilgiler paylaşacağı da konuşulan Kılıçdaroğlu, arınma çağrısının altını da kalın çizgilerle bir kez daha çizecek.
2: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
0: Kılıçdaroğlu salı günkü toplantıyı duyurunca hamle sırası da Özel'e geçti. Salı günü Manisa'da olacağını duyuran Özel karşı atağa geçerek programını revize etti. Mecliste grup toplantısı yapacağını açıkladı. Özel'in grup salonunu kullanamaması durumunda grup konuşmasını meclis bahçesinde yapacağı da meclis koridorlarında konuşulanlar arasında. Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinde saflarda sıkılaşıyor. 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı iddiasını yaptığı şikayetle resmiyete döken Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. Savaş görevlendirilmesi halinde partide çalışmaya yeşil ışık yaktı.
3: Bu yönetim beni parti dışına itmişti. Tabii ki geçmişte alınan bütün kararlar iptal edildiği için tabii ki gururla ben şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkması gerekenlerden bir tanesiyim.
4: Çok teşekkür ediyoruz.
5: Peki CHP'de bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri değerlendireceğiz. İki kıymetli konuğu ağırlıyoruz. Mahmut Övür bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar Aktan.
5: Çok teşekkür ediyoruz ve Melik Yiğitel Ankara'dan bizlerle birlikte. Melik Yiğitel hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar, selamlar sevgili Aktan. Mahmut abi de görmek çok güzel. Selamlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Mahmut abinin müsaadesiyle Ankara ile Melik Yiğitel ile başlamak isterim. Yarın ne olacak sorusu zihinlerde hala yer etmiş durumda. Melik Yiğitel, yarına yönelik hazırlıklarda hangi başlıklar var? Özgür Özel'in bir Manisa ziyareti vardı. Onu ertelediğini, akşam saat 7'de galiba Ankara'da olacağını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Yarın özetle ne olacak mecliste, grup toplantısında da grup salonunda? Detayları, sendeki bilgileri paylaşır mısın lütfen?
7: Şimdi hakikaten Özgür Özel kendi ekibiyle toplantı halinde ve burada şu anda bu konuyu tartışıyorlar. Ama aması var. Ya son 3 gündür o kadar çılgın projeler var ki kafalarında. Mesela tam Kemal Bey'in kürsüye çıktığı saatte biz bahçede grup yapalım. Açık havada grup toplantısı. İkincisi grup toplantısı 13.30'da biz erkenden gidelim, bütün sıralarda oturalım. Kürsüdeki heyete de grup başkan vekili ve grup başkanı yerini alsın. Özgür Bey konuşsun. Kemal Bey'i kürsüye davet etmeyelim. Biz etmeyince de gelecek hali yok. Diğer çılgın proje, gidelim protestolarla kürsüyü işgal edelim. Yani birbirinden çılgın projeler. Şimdi bu burada bir akıl, bir sağduyu egemen olacak mı? Ya aslında var. Orada da mesela birileri diyor ki ya biz salı günü hepimiz boykot edelim. Gruba falan gitmeyelim. Hatta mümkünse biz erkenden şeye gidelim, Manisa'ya gidelim. Ferdi Zeyrek'e alma toplantısına. Böylelikle zaten Ankara'da değildik diyen Fakat o görüş çok kabul görmedi Halk'tan. Yani o yüzden de programı akşama aldılar. Yani gün boyu biz Ankara'da olalım, akşam gidelim diye. Şimdi dolayısıyla yarına dair bu ihtimaller konuşuluyor. Şimdi bu neyi beraberinde getirir? Vallahi bu tam anlamıyla bir kokmayı getirir. Yani eğer kürsü işgali, Kemal Bey'i protesto, Kemal Bey'i konuşturmama, Kemal Bey'in konuştuğu saatte mecliste, bahçede, biliyorsun o geniş bahçe, tam böyle grubun olduğu yer var ya, o küçük bahçe. Orada bağırsalar zaten Kemal Bey'in salondakiler de duyacak şekilde, yani arada mesafe de çok yok. Orada yapalım diyorlar. Yani böyle paralel bir grup. Şimdi bunları yaparlarsa, bunlardan herhangi birini yaparlarsa, ben çok net söylüyorum, muhtemelen partide bir kopma ve disiplin süreci başlayacak. Çünkü Beren Şimşek'le konuştum. Beren Şimşek diyor ki, ya diyor, genel başkana tırnak içinde takmamak, meydan okumak başka sonuçları doğurur. Başka sonuçlardan kastın ne? Ya biliyorsun diyor, partilerin disiplin kurulları var dedi. Ben bundan şunu çıkardım. Ya bir ihraç süreci başlayabilir. Yarın böyle bir çok büyük kötü bir tablo ortaya çıkarsa Kemal Bey açısından, böyle bir süreç başlayabilir. Bir sorunumuz daha var. O da şu. Şimdi bu haliyle paralel bir parti, yani iki tane ayrı parti. Bir tanesinin adresi Anadoluluları numara 12. CHP Genel Merkezi. Diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi iki tane CHP var. Ya tabanın da kafası karışık. Hatta Mahmut abinin yüksek müsaadesiyle, ya dün bir grup şeye rastladım alışverişe giderken, CHP'liye. Dediler ki, ya abi ne olacak bizim bu halimiz falan. Gayet de kibardılar. Dedim ki, ya valla buradan bir önce çıkmanız gerekiyor. Ya bu hayra alamet bir şey değil. Çünkü şey değil, ha, bu ayrışma değil, zarar vererek ayrışma. Ya bu hani gidip parti kurayım kopma değil. Bayağı geri kalanını da murdar ederek gitmek istiyorlar. Ya bu hiç hayra alamet bir şey değil. Abi hangi CHP'den bahsediyorsun dedi. O kaldım ben. Haklısın dedim. Doğru, iki tane var vallahi. Yani Kemal Bey mi, Özgür Bey'in CHP'si mi? Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar şey, tuhaf bir şey. Yani bir an önce bu durumdan çıkılması için de Kemal Bey'in yarın gruptan sonra da işin doğrusu netleşmesi yani bekleniyor. Hani ne olacak diyeceksin. Yani Özgür Bey'i grup başkanlığından ve grup başkan vekilini de görevden alma gibi, öyle diyeyim. Çünkü yetkim var diyor Kemal Bey.
5: Burada çok kendi büyük tartışma var. Melik Yiğitel, sen de uzun yıllardır elbette çok yakından takip ediyorsun. Biz de artık anayasa, siyasi partiler kanunu, CHP tüzüğünü yanımızdan ayırmıyoruz. Telefonlarımızın bir bölümünde var. Bakıyoruz. Ne olacak? Yani bir anlamda şöyle de söyleniyor. Meclis başkanlığı bu işin neresinde ne karar verecek? Böyle bir yetkisi var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in burada bulabileceği boşluklar var mı? Ve eğer her şey biterse, yani tüm imkanlar tükenirse, bir de olası yeni parti tartışmaları var. Kısa bir değerlendirme de bu başlığa dair alayım. Sonra Mahmut abinin görüşleriyle devam edeceğim.
7: Tabii hızlıca söyleyeyim. Şimdi yeni parti kaçırılmaz. Yeni parti bir kere kurulacak. Fakat çarpışarak gitmek istiyorlar. Bir de böyle kendilerine bir çıkış yolu, yani tabana, partilere anlatacak bir çıkış yolu arıyorlar. Yani kovulmak istiyorlar işin doğrusu. Şimdi bu ellerini siyasetin daha güçlendirir diye düşünüyorlar. O bakımdan da her yolu deniyorlar. Yani biraz hani beni bağışla ama o Zürdağ'daki ağam beni kovurmuşsan diye her yolu deniyor ya. Ya burada da her yolu deniyorlar. O da diyor ya, kovmirem la kovmirem diyor. Yani hiçbir şekilde kovmuyor. Ama her yolu deniyor. Şu anda durum oraya doğru gidiyor. Yani her yolu deniyorlar kovulmak için. Gerçekten. Parti hazırlığı da var zaten. Yani fakat o partinin ne olacağı konusunda da bir tartışma var. Yani biraz böyle merkezde sağ ve sol açılabilen bir parti mi olsun? CHP'nin sol sosyal demokrat mirasa sahip çıkan bir parti mi olsun? Orada da bir netleşme yok. Özgür Özel ile İmamoğlu arasında bir görüş ayrılığı var. Yani çok böyle karışık bir durum, ama sonuç itibariyle şey, bu mutlak buttan bir mutlak düğme dönüştü. Mutlak düğün, Gordiyon düğümü, mutlaka İskender Kılıcı çekip o düğümü ortadan ikiye ayıracak. Böyle gitmez. Bak diyorum ki, CHP'li seçmen bana Çankaya yönetiminde olduğunu söylüyor. Bana şunu soruyor, abi hangi CHP'den bahsediyorsun?

0: Peki,
1: sizce bu tuhaf bir durum değil mi ya?
2: Soralım. CHP'ye en iyi bilinen isimlerden biri yayınımızda bir bilene sorun demişlerdi. Sen de çok kesinlikle metaforik anlatımlarda bulundun Melik Gitel. Teşekkür ederiz. Şimdi Mahmut abiye çok soru birikti. Ne dersiniz Mahmut Övür? O Gordiyon düğümünü kesmek için o kılıç Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde ama kesmek ister mi? Bir sürece mi yayar? Özellikle yarın ne olacak? Sizdeki bilgiler ne? Yarın oluşacak tablo yarından sonraki gün için bize bazı sinyaller verir mi? Tecrübeleriniz ne söylüyor? Sözü hemen size bırakayım.
3: Sevgili Altan, tabii sevgili Melik iyi niyetle başladı ama gerçeğe geldi en sonunda. Yani iki partili bir yapıdan bahsetti. Evet. Öyle bir noktada. Aslında başından beri öyle aslında. Çünkü bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kavganın çıkış nedenlerine baktığınız zaman bu iki yapının bir arada kalma ihtimali yok. Yani bir tarafta arınmadan bahsedeceksin, hırsızlıktan bahsedeceksin. Diğer taraf hainlikten söz edecek, gasptan söz edecek. Yani partiye birisi gelmiş, gasp etmiş. Kim? Eski genel başkan. Nedir o? Haindir, hain durumda. Öteki tarafta buraya hırsızlıyor, yolsuzluk yapıyor diyor, kirletiliyor, ahlaki değerleri yozlaştırdığını, ahlak üstünlüğünün kaybedildiğini söylüyor. Böyle bir durumda bu iki yapının bir arada durma ihtimali yok. Ama şimdi dediği gibi, Melik'in dediği gibi bahane aranıyor. Niye aranıyor? Çünkü hakikaten CHP gibi öyle bir CHP'yi öyle bir noktaya koydular ki, yani Atatürk'ün partisi, yüzyıllık hafıza, işte Türkiye'nin güvencesi gibi bir noktaya koydular. Şimdi oradan çıkıp gitmek kolay değil. Yani zaten klasik olarak büyük partilerden ayrılıp başarılı olma ihtimalleri çok zayıftı. Bir Demokrat Parti bunu başardı, iki AK Parti başardı. Onun dışında bir başarı yok. Şimdi buradan CHP'den, CHP markasından ayrılıp gitmek için gerçekten çok bir, çok temiz bir yapı olacak. İki, çok gerçekten de güçlü siyasi aktörler olacak. Temiz parası olacak, finansı anlamında. Buna benzer birçok şey sayabiliriz. Peki bunlar var mı? Yok. O yüzden bahane arıyorlar. Yani bu yarın ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Yani Özgür Özel'in başlangıçta Manisa'ya gideceğim derken ben şöyle bir şey düşündüm iyi niyetle. Dedim ki Özgür Bey bir alan açmak istiyor. Biz hani iki tarafın da şansının değerlendirilmesi gerektiğini, ortak noktaların artması gerektiğini. O yüzden de salı gününü boş bırakıp Kemal Bey'in de bu nasıl olsa bu karşılaşma yaşanacak eninde sonunda. Çünkü partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. İster kabul et ister etme. Yani onun için bir alan açmaya düşündü diye öngörmüştüm. Ama arkasından inanılmaz bir değişiklik geldi. Burada ya Silivri'den baskı geldi, salı günü gitmeyin, terk etmeyin, burada gerginlik yaşatın diye düşünüldü. Ya da baştan beri böyle bir hikaye vardı. Böyle bir şey söyleyip arkasından programı değiştirmek ve gerilimi artıracak bir zemin yaratmak. Böyle bir noktada ne işe yarayacak? Hakikaten meclis, CHP Genel Başkanlığı'nda yaptıkları gibi burada da bir gerilim çıkartacaklar. Bir biçimde işte Melik de altını çizdi. İşte haklı olmalı. Bizi partiden kovdular. Yapacak başka şansımız kalmadı. Zaten Özgür Özel zaman zaman söylüyor. Biz buradan çıkalım. Çıkmak istemiyoruz ama işte mecbur kalırsak. İşte biraz önce sizin haberinizde de vardı. DSP ile görüşmeler başlamış. Başka parti arayışları başlamış. Ya yani buradan bir parti çıkacak halktan. Buradan bu parti çıkacak da ne işe yarayacak o konuda şüpheleri vardır, korkuları vardır.
2: Onun Mahmut için Öğür, bir araya gireyim, bir son dakika gelişmesini paylaşayım mı? Melik Yiğitel'de de bu bilgi vardır, onun da yorumunu alayım. Parti meclisi ne zaman toplanacak diye bir soru işareti vardı. Perşembe günü saat 13'te genel merkezde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Genel başkanın sunucu güncel siyasi değerlendirmeler, dilek ve öneriler başlığıyla birlikte bir parti meclisi toplantısı yapılacak. Orada da bir aritmetik çok konuşuldu. Çok yakın olduğu, Özgür Özel'e yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin yakın olduğu konuşuluyordu ama siyasette 24 saat çok uzundur. Bir de bu PM Doğru. toplantısına dair yorumlarınızı almak isterim. Mahmut Övür. Sonra ya da Melik Yiğitel, size bilgi varsa alayım, sonra Mahmut abiye bırakayım sözü.
1: Hızlıca bir cümle, bu PM ilk kez iki taraf aynı masada toplanmasını sağlayacak. Ben Özgür Bey ve ekibinin gitmeyebileceğini düşünmüştüm ama bir grupla gitmemiz ve... Valla gitmemiz ve orada bizim hesap sormamız gerekiyor.

0: değil. Evet. 57, 57. Yani şöyle bir tık Özgür Özel tarafı biraz daha fazla. Bir tık ama öyle çok 2-2 gibi değil. İlk gün 3-2 idi neredeyse oran. Fakat şöyle yani şimdi denge de değişti. Yani mesela benim daha hani yakından tanıdığım birçok tartışma programına katıldım. Necdet Saraç Kemal Bey'in yönetimine meydan okuyordu. Şu anda Kemal Bey'in listesine genel başkan yardımcısı oluyor, orayı destekliyor. Yani yine bu birkaç tane böyle PM üyesi var. Yani denge değişti. Bence yani kafa kafaya.
1: Mahmut abi ne dersiniz? Perşembe günü ilk kez parti meclisi toplanıyor ve bir kurul toplanmış olacak. Orası da herhalde ikinci düellonun yaşanacağı yer olacak salı gününden sonra.
2: Zaten Kemal Bey yargı yoluyla geldiği için eleştirilse bile savunduğu fikirler, durduğu pozisyon, ahlaki üstünlük açısından bence çok artıda. Yani eli çok daha güçlü görünüyor. Diğer tarafın söylemlerine bakmayın. Onların hakikaten şöyle bir sıkışma noktası yaşıyorlar. Bir defa cezaevinden parti yönetilme hikayesi var ki bu kaldırılabilir bir şey değildir. İki, bu kadar yolsuzluğu, rüşveti, farklı yaşam biçimlerini CHP'nin taşıma ihtimali yoktur. O yüzden gerçekten elleri çok zayıftı. Tamam, sosyolojide bir destekleri var. Medyada destekleri var. İşte sosyal medyada destekleri var. Ama Kemal Bey'in pozisyonu, haklılığı giderek zaman içerisinde, önümüzdeki süreçte etkili hale gelecektir. Parti meclisinde ben bunu göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü Melik de örnek verdi. Necdet Saraç örneği mesela ortada duruyor. Benzer şekilde daha düne kadar muhalif olanların CHP bütünlüğünü ve ahlaki üstünlüğünü devam ettirmek için bir dönüş sağlayacaklarını düşünüyorum. Parti meclisinde de Kemal Bey'in daha etkili bir pozisyona geçtiğini düşünüyorum. Fark 3 olur 5 olur fark etmez ama ağırlıkla Kemal Bey'in söyledikleri çıkacak diye bekliyorum.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. Mahmut Öğür çok sağ olun. Melik Yiğitel buyurun. Buyurun son cümleyi alayım.
0: Uğurlayayım sizi. Bir cümle. Şimdi Mahmut abi de bilmem katılır mı ama mesela Özgür Bey bu dün yapılan 6 tane belde seçimi var ya, hepsine gidip miting yaptı ve beni sevenler sandığa gitsin. Bunu bir genel seçim havasına soktu. Ne oldu sonuç? Bir tane beldeyi alabildiler. Orada da oylar yarı yarıya düştü. Yani dolayısıyla Mahmut abinin dediği şey, bu seçmenin vizesi var ya, tamam çok ses çıkıyor, çok daha hani şeyler daha majör görünüyorlar ama tabanda bunun karşılığı böyle mi? Gerçekten ben de emin değilim. Mesela dünkü belde seçimleriyle iyice emin olamadım. Yani öyle ya olsa...
2: Bu konuda bir şey daha ben de söyleyeyim.
1: Buyurun, buyurun. Buyurun.
2: Bu konuda hakikaten dün akşam hem Sözcü TV'yi hem Halk TV'yi yakından izledim. Yani devam ettim. Acaba bu seçim sonuçlarını nasıl yorumlayacaklar diye. Şöyle düşünün yani 5'e 1 gibi oldu. 5'e 1 gibi oldu ve çok önem verdikleri bir şeydi. Niye? Çünkü habire erken seçim talebinde bulunan bir CHP aklıyla da Özgür Özel kesiminin aklı var. Ne diyorlar? Aynen. Sürekli seçim, ara seçim. Şunu dediler bunu. İşte 10 bin kişiyi kapsayan bir anket yapıldı işte. O en güzel sıcak anket yapıldı. Seçmen gitti, seçmen. Ha, yereldi. Fark etmiyor. Bakın mesele şurada. Dün baktım şöyle yorumluyorlar. Efendim bu işte ne oldu? Anadolu'nun bazı küçük ilçeleri de devletten destek alacakları için yapılıyor. İyi de bir önceki yerel seçimde de devletten destek söz konusuydu. Onu kazanıyorsun da bunu niye kazanmıyorsun? Bir, iki, taşıma seçmenden bahsettiler. İnanılmaz bir şey. Kim bahsetti? Gökhan Zeybek. Efendim nüfus taşıması yapılmıştı. Seçim öncesi söyleseydiniz. Değil mi? Rakamlar belli, her şey belli. Doğru. O yüzden bu gösterge şudur. Yani Türkiye'nin yönünü Özgür Özel İmamoğlu ekseninin Silivri üzerinden Türkiye'yi CHP'yi yönetmesine halkın destek vermeyeceğini çok net göstermiştir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok yani teşekkür
0: Özgür
1: ederiz.
0: Özgür Özel bütün beldelerde miting yaptı hakikaten. Onu evet, gözden evet. Kaçırma. Ve dedi ki beni seviyor musunuz? 3 kere kalabalık evet seviyoruz o zaman lütfen sandığa gidin.
1: Bu sosyal medyanın yanıltıcı etkisini de dün yine bir başka seçim vardı. Biraz Fenerbahçe'deki kongre heyecanı orada da oyların çok yakın geleceğini düşünen özellikle sosyal medyada da böyle bir tavır vardı. Ancak sosyal medyadaki o durum sandığa yansımadı. Fenerbahçe'de de kesinlikle benzerini görmüş olduk. O sosyal medyadaki süreç yanıltıcı olabiliyor. Çok teşekkür ederiz Melik Yiğitel.
0: Sağ olun.
1: Mahmut Öğür çok sağ olun. Kolay gelsin. Katıldınız, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Gündemin önemli başlıkları var. Onlardan bir diğeriyle yayın.

0: sürdürelim. Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş edildi. Saçmalar altısı çocuk 10 kişiye isabet etti. 18 yaşındaki iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Kavgada ateş açıldı, 10 kişi dehşeti yaşadı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde iki grup arasında kavga çıktı. Taraflardan biri karşısındakilere av tüfeğiyle ateş açtı. Çevreye yayılan saçmalar 100 metre ilerideki parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişiye isabet etti. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis 18 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.
0: İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsünde 81 yaşındaki yolcu dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. İşte ekranlara o düşme anı geliyor. 81 yaşındaki Ender Eliçin İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapıyordu. Yaşlı adam dengesini kaybetti, düştü. Başını sert şekilde çarptı. Otobüsü durdurdu İETT sürücüsü. Bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı da otobüsün güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.

0: Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Kazanın ardından tünele su aktı. İstanbul Valiliği suyun deniz suyuyla ilgisinin olmadığını duyurdu.
1: Otomobil yangın panosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Avrasya Tüneli Avrupa yönünden. Seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme tesisatı patladı. Tünelin içi suyla dolmaya başladı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel saat 9 itibarıyla araç trafiğine yeniden açıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla bir alakası olmadığını ve sorunun giderilmesi için çalışıldığını duyurdu.
0: Piknikçiler bir süredir İstanbul Eyüp Sultan'daki Pirinççi köyünü mesken tutmuştu. İddiaya göre geride bıraktıkları çöplerle çevrede saçtıkları kirlilik köylüleri çileden çıkardı. Muhtar da çareyi bölgeye çukur ve tümsek kazmakta buldu. Yani yolu kapattı.
2: Bu saatten sonra bu alana girişi yasaklandı.
3: Ufaktan giriyorlar içeri. Görsen torbalarda olsun, pislikler içine bırakıyorlar be yavrum be.
2: Sen koruma, ben koruma, kim koruyacak? Ben niye bunu kazayım ki bu memuriye? Bana neydi ya?
4: Çöpler, torbalar, şişe ve bez parçaları. Ne uyarılar işe yaradı, ne de kavgalar son buldu. Köy muhtarı havza koruma alanını işgal eden piknikçilere engel olmak için çareyi çukur ve tümsek kazmakta buldu.
2: Neden burayı kapatıyoruz?
5: Abi mahvetmişler. Her taraf perişan.
2: Buraya bir yangın çıktığı zaman bunun sorumlusu kim? Her gün kavga, her gün kavga. Bir de ağza alınacak küfürler. Hangi birine ben uğraşayım ki? Zabıtayı çağırıyorum, çıkartıyorum. Bak arkadaşlar yasak. Niye? Şurada ateş akıyor. Akşam giderken ben gece her sabah gelip ben senin ateşi korumak zorunda değilim ki.
4: Burası Eyüp Sultan'a bağlı Pirinççi Köyü. Kent ormanına ve mesire alanlarına yakınlığıyla biliniyor. Bu bölgenin yeşil alanlarında piknik yapılması yasak ancak bazı sorumsuzlar buna pek de aldırmıyor. Muhtar Ali Yazıcı son 7 yıldır piknikçilerle bir türlü baş edemedi. Ne yaptıysa olmadı. En sonunda çözümü hendek kazmakta buldu.
2: En son karar aldık. Belediyeyle görüştük. Jandarmayla görüştük. Dedim ki biz buranın kanalını kazıyorum. Kapat sadece burayı ki buraya kimse girmesin.
4: Burası aslında havza koruma alanı, yani piknik yapılması da mangalcıların girmesi de yasak ancak gördüğünüz gibi adım başı ateş yakılmış durumda. Hatta işte bu gördüğünüz mangal ızgarası bile çöp olarak işte bu alana atılmış. Sadece bu kadar da değil, sol tarafımızda ve sağ tarafımızda binlerce çöp ve bez parçaları var.
6: Atıyor çöpü gidiyor. Söyledi mi kavga etmemiz lazım.
7: Çöpünü atsalar hiçbir şey olmaz. Bunlar iyi bir şeyler, pisliklerini de bırakıp gidiyorlar. Ondan sonra burada hayvancılık var. Hayvanlar yiyor onları, zarar oluyor.
2: Mandanın dibine piknik yapıyorsun. Manda sana saldırdığı zaman sütü kim? Arıyor beni, diyor ki manda benim çocuğuma saldırdı. Abla niye gidiyorsun oraya?
4: Muhtarın kazı fikri köylüler tarafından takdir görse de o bölgenin sık ziyaretçisi olanları kızdırmış durumda.
2: Bana diyorlar ya şov yapıyorsun. Şovu göster. Bak gösterin bak. Ve toplamış halı. Hayvan gelip buraya otarken bunun içine piknik yapabilir misin?
4: Yaya geçişleri için hala açık olan köydeki havza koruma alanı araç girişlerine bir daha açılmayacak.
2: Belediyemizin öncülüğünde şu anda yerimiz kapatılıyor.
0: Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırılacak mı? Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Bu sorulara yanıt için ekip arkadaşımız Meral Dağlılar konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. İstanbul'un o eşsiz manzarası, turkuaz renkli boğazın hemen üzerinde bizi bekliyorlar. Meral, kolaylıklar dileyelim ve havanın gündemine dair notlar için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
8: Haziran ayının ilk haftasını geride bırakırken yurdun aslında hava tablosuna baktığımızda bir taraftan yağmur belirtileri, diğer taraftan da yazın o güzel günleri bizleri karşılamaya devam edecek gibi gözüküyor. Peki İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte bu eşsiz manzara eşliğinde sizlere anlatmak istiyoruz. Yanımda elbette ki yayın konuğum var, Adil Tek bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
6: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
8: Turkuaz rengi bürünmüş bir deniz manzarasıyla havanın notlarını alalım. Öncelikle yakın vadede bu hafta için İstanbul'da havalar nasıl olur?
6: Şu andan başlayalım. Şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklıklar 23 ile 28 dereceler arasında değişiyor. Şu anda bulunduğumuz noktada 23 dereceler civarında. Çünkü kuzeyden esen hafif bir Poyraz var ve İstanbul'u biraz daha sıcaklıklar açısından rahatlatıyor. Ama o güneyli ilçelerde sıcaklıklar 28 derecelere kadar çıkmış vaziyette. Aslında bu tablo önümüzdeki günlerde de bugün, yarın hatta çarşamba günü çok değişmiyor. Bu sıcaklık değerleri İstanbul'u da kendini koruyor. Ve kuzeyden esen de o Poyraz'ın getirdiği tatlı rüzgar İstanbul'ları rahatlatıyor, gözüküyor. Çarşamba günden sonra sıcaklıklarda biraz dalgalanmalar var. 24-25 derecelere kadar iniyor. Hafta sonu itibariyle de, önümüzdeki hafta sonu itibariyle de yağış gözüküyor. Yani en yakın yağış önümüzdeki hafta sonu itibariyle gözüküyor. İstanbul'daki bu tablo çok fazla değişmeyecek. Çok sıcak bir hava girişi yok. Çok soğuk bir hava girişi olmayacak, gözüküyor. Yurt geneline baktığımızda şu anda yurdun büyük bir bölümünde açık bir hava var. Yurdun kuzey Karadeniz'de biraz bulutlanma artmış vaziyette. Ege'de yağış gözükecek. Özellikle Akdeniz'e doğru olan kısımlarında önümüzdeki ilerleyen saatlerde. Yine şu saatlerde Manisa, Aydın, İzmir'de sıcaklıklar 35 derecelere kadar çıktı. Yine Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların 35 derecelere kadar çıktığını şu saatlerde görüyoruz. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde özellikle Akdeniz'in batısında Antalya'nın iç kesimleri, göller bölgesi, Ege'nin güneyinde Muğla'da iç kesimler, Denizli çevreleri, oralarda yağışları göreceğiz. Yine Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri yağmur şeklinde yağışlar alacak ama gece saatlerinde bu yağış etkisini kaybediyor. Yani öğleden sonraki yağışlar, 42. yağışları diye tabir ettiğimiz yağışları görüyor olacağız. Yarın da benzer tablo yine aynı yerlerde kendini gösteriyor olacak. Yarın gece İç Anadolu'da bir ayrıca yağış kendini gösterecek. İç Anadolu'da başkent Ankara'da yağış alacak yerler arasında gözüküyor. O önceki günlerde gözüken o yükselen sıcaklık değerleri vardı ki özellikle hafta sonu güney bölgelerimizde hatta İstanbul'da da sıcaklıkların oldukça yükseldiğini gördük. 30 derecelere kadar yaklaştı İstanbul'da, güney illerimizde, bölgelerimizde 35-36 dereceleri gördük. Bu önümüzdeki günlerde ise bu o sıcak biraz daha etkisini kaybetmiş olacak. Ama yine tabii ki o yazın sıcak normal değerlerini de görmeye devam edeceğiz, gözüküyor.
8: Peki hocam, Temmuz ayında ya da ilerleyen günlerde bir rekor sıcaklık oranı bekleniyor mu ya da yazı nasıl geçireceğiz?
6: Yaz beklentimiz aslında bizim bölgemiz açısından, yani ülkemizin bulunduğu bölge açısından öyle çok sıcak bir yaz gözükmüyor. Geçen sene görülen yaklaşık Güneydoğu Anadolu'da 50 derecelere kadar çıkan ve rekor sıcaklık kırıldığı günler vardı. Öyle bir günler bu yaz için mevcut değil. Bu yaz özellikle Ege'nin iç kesimlerinde, yine Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar olma olasılığı var kısa süreli. Çok sıcak bir

0: Yaz değil, öyle sıcak hava dalgalarına çok fazla maruz kalmayacağız. Ama tam tersi Avrupa için geçerli. Avrupa çok sıcak olacak ve oralardaki yüksek sıcaklıklardan özellikle İber Yarımadası'yı adlandırdığımız yani İspanya, Fransa, Portekiz bölgelerinde yüksek sıcaklıklar geçtiğimiz haftalarda zaten görmüştük o değerleri. Avrupa'nın bu sene kavrulacağını, çok sıcak günler oluşacağını görüyoruz. Ülkemiz o sistemin doğusunda kaldığı için yani bir yüksek basınç oturuyor Avrupa üzerine ve ısı kubbesi diye adlandırdığımız yapı oluşuyor. Isı kubbesiyle birlikte Avrupa'nın batısında yüksek sıcaklıkları ısı kubbesinin olduğu yerlerde çok yüksek sıcaklıkları görüyoruz ama ülkemiz bu sene geçen seneye göre biraz daha mevsim normallerinde bir yaz, hatta zaman zaman mevsim normalleri alt değerlere düşecek bir yaz bizleri bekliyor, gözüküyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikteydi. Hem İstanbul için hem de yurt geneli için havanın notlarını aktardık diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: Malatya'nın Ekiman ilçesinde ortaokul öğrencileri Türkiye'nin yerli ve milli havacılık projelerinden ilham alarak Kaan, Kızıl Elma ve Anka'nın maketlerini hazırladı. Ekip arkadaşımız Mehmet Türel de konuyla birlikte bu başlığa dair gelişmeleri aktarmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Notları için sözü Mehmet'e bırakalım.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Malatya'nın Hekimhan ilçesindeyiz ve Sakarya Ortaokulu'ndayız. Burada öğrenciler öyle bir projeye imza attılar ki hakikaten duyarsız kalmak mümkün değildi. Ülkemizin milli ve yerli projeleri Kaan, Anka ve Kızıl Elma biliyorsunuz gurur kaynağımız, gurur vesikamız. Buradaki öğrenciler buradan ilham alarak, bu projelerden ilham alarak tamamen atık malzemelerden bu projelerimizi ete kemiğe büründürdüler. İşte Turgut arkadaşım hemen ekranlara getiriyor. Anka, Kaan, Kızıl Elma bu işin mimarları da yanında. Arkadaşlar hemen sizi de alalım hızlı bir şekilde. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Bir anlatır mısınız bu serüveni bize?
4: Kısa bir özet geçmek istiyorum. Evet. Biz daha dönemin başındayken Eylül-Ekim aylarında Esin hocamız bize bunun nasıl yapılacağını anlatmıştı. İlk başta kafamızda planımızı oluşturduk. Böyle Kasım'a, Aralık ayı gibi de başlamıştık işte bu projemize. Tamamen atıklardan elde ettik biz bunu. Hiç doğamıza zarar vermedik. Biz bunları gerçekleştirirken hocamız bize sabırlı olun dedi. Evet. Bunları ilerlete ilerlete belki de sizin bu yaşınızdaki başarınız ileride ekranlara yine gelebilir dedi.
3: Evet. Emeğinize sağlık. Emeğinize sağlık gerçekten. Sen neler söyleyeceksin?
5: Olduğumuz durumdan çok mutluyum.
3: Evet.
5: Ersin hocamız sayesinde böyle bir büyük bir projeyi yaptığımız için çok mutluyuz. Umarım sosyal medyada çok büyük etkileşimler gördü bu uçaklar.
3: Şu anda tüm Türkiye izliyor zaten.
5: Tüm Türkiye'de
3: emeğinize elinize sağlık. Sen neler söyleyeceksin hızlı bir şekilde?
6: Biz bu işe başlarken en başta kimse inanmıyordu. Ben de inanmıyordum. Hatta nasıl olacak diyordum. Sonra işte yaptık. Ersin hocamız dedi biz bunu şu an yaptık. Kimsenin haberi yok dedi. Bunu bir de etkileşimini yapmamız gerekiyor dedi. Videolarını çektik. Ondan sonra şu an neredeyse tüm Türkiye'ye duyurduk. Herkes gördü. Ama evet, tek bir hedefimiz kaldı. O da Sayın Selçuk Bayraktar Bey ile tanışmak.
3: Sayın Selçuk Bayraktar'la tanışmak, öyle mi?
4: İnşallah ülkemize nice Selçuk Bayraktarlar yetişir.
3: İnşallah. Emeklerinize sağlık. Sen de hemen bir kelime et. Sen de projenin içerisindesin.
5: Ben de şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu uçakları biz çok büyük emekler verdik ve tamamen atıklardan ürettik. Bunda ileride yani görülmesini istiyoruz. Önümüzün açılmasını istiyoruz. Sayın Selçuk Bayraktar Bey'in yani bize ulaşmasını istiyoruz.
3: Hadi bakalım, inşallah sesiniz de duyacaktır. Evet, Sakarya Ortaokulu'ndayız. Hemen burada teknoloji ve tasarım öğretmenimiz var, okul müdürümüz var. Sizi de alalım hocam hızlı bir şekilde. Tüm Türkiye bu gurur projelerinin eteğe kemiğe büründürülmüş halini izliyor. Sıfır atık projesi kapsamındaki Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu çığ gibi büyüyen o proje kapsamında yine Milli Marif Modeli projesi kapsamında öğrencilerimiz böyle bir proje ortaya koydular. Hakikaten çok da güzel olmuş hocam.
7: Merhaba, hoş geldiniz. Malatya Ekimhanımızdan, Sakarya Ortaokulumuzdan ülkemizin her köşesine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olsun Ersin hocamız ve öğrencilerimiz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında böyle bir proje gerçekleştirdiler. Ben öğrencilerimize, öğretmenimize, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin her köşesine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
3: Hemen hocam sizi de alalım. Şöyle yanımıza alalım hızlı bir şekilde.
8: Merhabalar, hoş geldiniz. Zaten öğrencilerimizle, okul müdürümüzle sağ olsun teşekkür ederiz. Zaten iyi açıkladılar durumu. Bizim buradaki amacımız bu çocuklara milli bilinci açıklamak. Milli üretim.
9: Evet. Milli ve yerli.
8: Evet, milli ve yerli üretim. Teknolojik gelişimleri sağlamak.
9: Evet.
8: Onların tekrardan bu ülkeye faydalı olup memleketlerine geri dönmelerini sağlamak.
9: İnşallah.
8: Onun amacındayız.
9: Bizim bundan için... sonraki hedef ne hocam?
8: Bundan sonraki hedef bunları uçurmak inşallah.
9: Bunları uçurmak, evet, inşallah. Evet, evet. Hakikaten birebir benzerleri olmuş ve
8: tamam,
9: sıfır atık projesi kapsamında tamamen atık malzemeden üretildi. Bu bizim gurur vesikası projelerimiz. Anka, Kızıl Elma ve Kaan, işte görüyorsunuz. Bir taraftan da Sakarya Ortaokulu'nun minik yürekleri, minik öğrencileri, onlar da şu anda tüm Türkiye izliyor. Evet, toparlamak gerekirse hemen Turgut, bana dönersen, bugün çok önemli bir projeyi paylaştık aslında. Çok önemli bir projeydi bu. Ülkemizin milli ve yerli gururu. Anka, Kaan, Kızıl Elma, Sakarya, Hekiman Sakarya Ortaokulu öğrencileri tarafından ete kemiğe büründürüldü diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Bir sıcak gelişme, son dakika bilgisi ekranlara yansıdı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama var. Trump hem İsrail'e hem de İran'a mesaj verdi. İsrail, İran ateş etmeyi derhal durdurmalı dedi. Daha önce İran'a yönelik bir mesajı da vardı. Ama bu kez İsrail'e yönelik de İran'a yönelik saldırılarını durdurma mesajını paylaşmış oldu. Trump'ın açıklamaları önemli. O açıklamaların detaylarını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız ama Trump'tan İsrail'e yönelik saldırıyı durdur çağrısına İsrail ne yanıt verecek, nasıl bir süreç işleyecek, o saldırılar durdurulacak mı? Eğer devam ederse Trump'ın tepkisi ne olacak? Bunları ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz diyelim ve milli takımla devam edelim. Son hazırlık maçını da oynadı millilerimiz. Galibiyetle ayrıldığımız maçın ardından Dünya Kupası için geri sayımda başladı. Futbolcularımız hazır, müzisyenlerimiz de hazır. Yıllar sonra Dünya Kupası'na giden Türkiye için futbolcular gibi onlar da kampa girdi. İşte milli takım için hazırlanan o şarkılarla noktayı koyuyoruz.

0: Çok mutluyum ve çok umutluyum. İnşallah Amerika'dan çok çok güzel sonuçlarla geleceğiz.
1: İnşallah çeyrek finali görürüz diyorum.
2: Nefesler tutuldu. Heyecan dorukta. Milliler 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda.
3: Çok gururluyuz. Yani insan iyi hissediyor ya.
4: Kesinlikle birinci oluruz yani bence. Çünkü yani biz varız.
5: İnanıyoruz yani.
6: Yıllar diliyorum. İnanıyorum kazanacaklarına.
2: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde yapılacak olan karşılaşmalar öncesi coşku ve sabırsızlık hat safhada.
7: İnşallah alacak. Allah'ın izniyle. İki tane Rizeli var orada.
8: Ayrıca 2002'de Ronaldo, Nazario ve Brezilya olmasaydı kupa bizim ülkemize gelecekti.
2: Uykusuz gecelere çok az bir süre kaldı. Maçlar saat farkından dolayı Türkiye'de sabah 5'te, 6'da ve 7'de başlayacak.
9: Uyanırız, alarm kurarız. Bir şey oluyor.
10: Yani uyumamayı düşünüyorum.
9: Zaten nöbet tutuyoruz 24 nöbetleri.
11: Sabah namazını kalkıp sonra izlerim artık.
12: Orada bası güzel, şut şansı. Şut ve gol. Mükemmel bir gol.
2: Dünya Kupası'na günler kala şarkılar marşlarda, sokaklarda yankılanmaya başladı.
13: Abili futbol takımımız tam 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidiyor. Rota Amerika hedefse Dünya Kupası tabii ki. Abili futbol takımımız Amerika'ya gitmeden önce sanatçılar çoktan kolları sıvadı bile ve onlar için milli marşlar, milli şarkılar yazdı. Peki sizin favori şarkınız hangisi?
0: Yapmayan kalmadı diyebilir.
2: Sinan Akçıl.
0: Bazı kesitleri izleyerek, bazı gollerimizi izleyerek ve küçüklüğümden beri kalın olan milliyetçi duygularımı kullanarak elimden geleni yapmaya çalıştım, öyle söyleyeyim. Hakan Çağan'la ya da bir yazmamız oldu. Ona güzel mesaj atmada bana çok güzel bir dönüş yapmış. Bizi motive ediyor bu şarkılar diye.
2: Semih Cenk.

0: ve Karadenizli sanatçı Recep Altınay.
1: Türkiye'm altın kupayı kazan gel.
2: Şeyleri severim, Cel yazmış.
1: Milli takım mevzu bahis olunca akan su batır. Bu çocuklara inşallah serum olur, panzehir olur. Bir tarihi kaç dakikaya sığdırabiliriz?
2: Sepo'nunki güzeldi.
3: Sepo 80 milyon.
4: Sevecek ki değil.
2: Türk ezgileri var, güzel. Orta Asya'dan gelmiş gibi şarkı.
5: Ben hepsini dinledim.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında Temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam.
3: A Haber Radyo.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Brent petrolün varil fiyatı son işlem günü olan 5 Haziran'daki 93,09 dolarlık kapanış seviyesiyle saldırı öncesine kıyasla %28,4'lük artış kaydetti. Mevcut tabloda petrol piyasasının haber akışına yüksek duyarlılığını korurken jeopolitik risk priminin tamamen silinmediği görülüyor. Çatışmanın seyri ve diplomatik gelişmelerin ise fiyatlamalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepkiler ard arda geldi. AK Parti sözcüsü Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Adalet Bakanı ise soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına tepki gösterdi. Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı, etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir dedi. Çelik, özür dilenmesi yönündeki beklentisini ifade etti ve ekledi. Kürt kadın ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır. Çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri mizah kılıfıyla asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin terazisi kimsenin servetine, ünvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukukunu korur ifadeleriyle soruşturma başlatıldığını duyurdu ve ekledi. Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Bu tür sözlerin bir fıkra veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletemez. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan onuru ve eşit vatandaşlık esastır dedi. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çirkin fıkraya tepki gösterenlerdendi.
1: Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir. Hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır.
0: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa tepkisini katıldığı programda dile getirdi.
2: Fıkra görünümlü çirkin sözleri şiddetle kınadığımızı, lanetlediğimizi ve topyekun reddettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Hiçbir makam, hiçbir statü, hiçbir zenginlik etnik köken ayırt etmeksizin bir Kürt genci olarak söylüyorum. Bu milletin hiçbir ferdine, hiçbir rengine hakaret etme hakkı kimseye tanımaz.
0: DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Hiç mi utanma yok sizde? Tek kelimeyle rezillik paylaşımında bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sözde fıkra üzerinden ırkçılık yapıldığını anlattı. Rahmi Koç'un Kürt kadınlarını aşağılayan ırkçı söylemini kınıyorum. Bu dil kabul edilemez. Kadınların bedeni, kimliği ve onuru fıkraların konusu değildir. Hiçbir statü, hiçbir ayrıcalık Kürt kadınlarını aşağılayamaz dedi. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Bektaş ise tepkisini daha da ileri götürerek boykot mesajı verdi.
1: Bu dil rezilce bir dildir. Bunu izah etmenin hiçbir yeri yoktur. Koç grubuna yönelik boykot çağrısını yerinde buluyorum. Herkes suç duyurusunda bulunabilir.
0: Gelen tepkilerin ardından Rahmi Koç özür diledi. Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim mesajına yer verildi.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 8 Haziran Pazartesi, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. İran ve İsrail arasında gerilim karşılıklı saldırılarla yeniden tırmandı. Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Ermenistan parlamento seçimlerinde Başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Akçinkişi Moskova'dan canlı yayında. Rumlar bir ülkeye daha üstlerini açıyor. Rum kesimi Fransız askerlerinin adaya konuşlandırılması için Paris yönetimiyle anlaşma imzalayacak. Rıza Açıkgöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı yayında. CHP'de grup toplantısı düğümü sürerken gözler yarına çevrildi. Oğuzhan Gültekin Ankara'dan canlı yayında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasına 46. duruşmayla devam ediliyor. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2,5 yılda yaptığı zamlar enflasyon artışını 5'e katladı. İspark ücretleri %566 zamlandı. Kübra Kılıçtepeci İstanbul'dan canlı yayında. Denizlerde av yasağı sürüyor. Yasak kapsamına girmeyen küçük teknelerse avcılığa devam ediyor. Mahmut Erdoğan Samsun'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: İran ve İsrail arasında gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanıyor. Lübnan'ın hedef alınmasına misilleme aracıyla İran, İsrail'i balistik füzelerle vurdu. İsrail de gece yarısı İran'da birçok kenti vurarak karşılık verdi. İran'ın misilleme saldırısına destek veren Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Tahran'a gidiyoruz. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
1: Evet Canan Koray, 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırmıştı. O olaydan 100 gün geçti. 100 gün sonra tekrardan İran'a yönelik bir saldırı söz konusu. Ancak bu kez şöyle bir fark vardır. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri yok ve İsrail tek başına İran'a saldırıyor. Gerçi İran bu durumu kabul etmiyor. Gün içinde konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakai bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri onayı ve koordinasyonu olmadan mümkün olamayacağını ifade etti. Esasında benzeri bir açıklama da İsrail'den geldi. İsrail ordu sözcüsü dün İran'ın attığı füzelerin tespiti ve imhası konusunda CENTCOM ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın kendileriyle koordineli bir şekilde o füzeleri düşürme konusunda yardım ettiğini duyurdu. İran'a yönelik saldırılar İran saatiyle takribi olarak 4.30 sularında yapıldı. Tahran, başkent Tahran ve ülkenin bazı kentlerine saldırılar oldu. Gün içinde de takribi olarak saat 11 sularında Türkiye saatiyle tekrardan başkent Tahran'a yönelik saldırılar söz konusu oldu. Ancak İranlı yetkililer bu saldırılar sırasında tam olarak hangi noktaların vurulduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Sadece İran başkent Tahran itfaiye birimi sözcüsü bu saldırıların başkent Tahran'ın dışındaki bir bölgede, yani Tahran'ın içinde, başkentin içinde olmadığını duyurmuş oldu. Siz de benim arkamda görüyorsunuz. Esasında başkent Tahran'da bir panik havasının olmadığını söyleyebilirim. Günlük hayat geçtiğimiz günlerde, yani dün nasıl devam ediyorsa bugün de benzeri bir şekilde devam etmektedir. Yani başkent Tahran'ın tam içine yansıyan bir durum yok. 40 günlük savaş boyunca yaşananlar veya o 12 günlük Haziran Savaşı'nda yaşanan manzaraların an itibariyle en azından Tahran'ın merkezinde yaşanmamaktadır. Bugün iki kez Tahran vurulduysa yetkililerin aktardığına göre Tahran'ın içinde değil kıyı bölgelerinin, etraf bölgelerinin vurulduğu ifade edildi. Tahran'ın dışında aynı zamanda İsfahan, Şiraz, Kirmanşah ve diğer noktalara yönelik de hem

0: gece saatlerinde hem gün içinde saldırılar söz konusu. Özellikle ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında, Irak sınırının yakınında bulunan işte oradaki bir petrokimya tesisine yönelik yapılan saldırı İran'ın oldukça tepkisini çekti. Öyle ki İran devrim muhafızları o bölgeye yapılan saldırılara misilleme olarak Hayfa'daki benzer bir petrokimya tesisini hedef aldıklarını duyurdu. Yine devrim muhafızları iki radar sistemlerinin vurulmasına misilleme olarak radar sistemlerinin vurulmasına misilleme olarak İsrail'deki iki askeri üssü hedef aldıklarını duyurdu. Az önce İran devrim muhafızlarına bağlı Tasnim Haber Ajansı'nın bir haberi söz konusu oldu. O haberinde ismini açıklanmadığı bir yetkiliye dayandırarak İran'ın uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu ve bu konuda gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Donald Trump'a biraz önce açıklaması vardı. İşte iki tarafa da seslenerek savaşı durdurmasını istedi. Ancak Donald Trump'la Netanyahu arasında akşam yapılan görüşmede ve basına yansıyan kısmında Donald Trump benzeri bir çağrıyı Netanyahu'yu da yapmıştı. Ancak İsrail tarafı bunu dinlemiş olmadı. Şimdi bunlardan sonraki süreçte nasıl bir süreç izlenecek, saldırıların boyutu ne olacak, Tahran'ın merkezine de bu saldırılar evrilir mi, bekleyip göreceğiz. Ancak İran özellikle altyapısına yönelik, petrol tesislerine yönelik bir saldırı söz konusu olursa sadece İsrail değil aynı zamanda bölge ülkelerinin tesislerinde hedef alabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor Canan Konar.
1: Orta Doğu'da savaşın alevi yeniden yükseldi. Beyrut'a saldıran İsrail'e İran'dan ard arda füzeler ateşlendi. İsrail ise saldırılara petrokimya tesisi ve askeri hedefleri vurarak karşılık verdi. Kudüs'e gidiyoruz. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar son gelişmeleri aktaracak.
2: Can O'Connor, kolaylıklar. Sizin de belirttiğiniz gibi dün İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail'de İran'a bir misillemede bulundu ve karşılıklı çatışma şu anda da aslında devam ediyor. Nasıl başladığına gelirsek olayın, bildiğimiz gibi geçen hafta İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırı planlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıyı durdurduğunu açıklamıştı ve ardından 3 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında yeni bir ateşkese varıldığı açıklanmıştı. Aslında daha önceki ateşkesler gibi bu ateşkes de sahaya yansımadı ve sadece masada kaldı. Çünkü İsrail Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini, işgali devam ettireceğini ve saldırıları sürdüreceğini sürdürmekte ısrar ediyordu ve Hizbullah ise işgalin sona ermeyeceği, saldırıların devam edeceği hiçbir şartta ateşkese yanaşmayacağını açıklamıştı. Dün sabah saatlerinde bu ateşkes açıklamasının ardından ilk kez Hizbullah roketleri, iki roket İsrail tarafına ulaştı. Hava savunma sistemleri tarafından bu roketler durdurulsa da İsrailli siyasiler Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıyı tekrar dile getirmeye başladılar. Nitekim öğleden sonra İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine bir hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail basını aslında bu hava saldırısının büyük bir hedef olmadığını, sembolik bir şekilde bir noktanın vurulduğunu, bir komuta merkezinin vurulduğunu belirtmişti. Bu saldırının ardından ise İran'dan İsrail'e misilleme yapılacağı, bu saldırıya cevap verileceği şeklinde tehditler geldi. Nitekim geçen haftada İran aslında İsrail eğer Beyrut'u vurursa biz de İsrail'i vuracağız demişti ve akşam saat 10 sularında İran'dan İsrail'e füze saldırıları başladı. İlk füze saldırılarında 10 füzenin ateşlendiği belirtildi. İsrail ordusu bu füzelerin tamamının durdurulduğunu iddia etmişti ve akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları geldi. İsrail'in cevap vermesini istemiyorum, Netanyahu'ya bunu söyleyeceğim demişti ABD Başkanı Donald Trump. Fakat buna rağmen sabaha karşı 4 sularında İsrail İran'a yönelik bir misilleme saldırısı başlattı ve bu saldırıda yine daha önceki savaşlarda olduğu gibi İran'ın hava savunma sistemlerinin, askeri tesislerinin ve bir petrokimya tesisinin vurulduğu açıklandı. Bunun ardından kritik bir şekilde hemen Yemen devreye girdi. Yemen'deki Husilerden sabah 5 sularında 2 füze fırlatıldı İsrail'e doğru ve bu füzelerden birisi İsrail'e ulaşırken diğerini kısa mesafe

0: mesafede düştüğü, İsrail'e ulaşmadan düştüğü bildirildi. Ve 7, 7.5 ve 9.5 saatlerinde İran'dan da İsrail'in hem güneyine hem orta kesimine, başkent Tel Aviv'in bulunduğu orta kesimine hem de Hayfa kentinin bulunduğu kuzey kesimine füze saldırıları gerçekleştirildi. Bu saldırılarda İsrail ordusunun yapmış olduğu açıklamaya göre 22 ila 24 füze kullanıldı. İki füze de belirttiğimiz gibi Husiler tarafından atılmıştı. Yine İsrail ordu sözcüsü Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte koordine bir şekilde İran'dan atılan füzelerin İsrail ordusu tarafından önlendiğini açıkladı ki nitekim İran'ın açıklamaları da ABD'den bağımsız bir şekilde İsrail'in bu saldırıyı gerçekleştirmediği yönündeydi. Ve şu anda Kudüs'teyiz biz, işgal altındaki Doğu Kudüs'te. Buranın sakin olduğunu söyleyebiliriz. Son misilleme saat 9.30 sularında gerçekleştirilmişti. Sabah atılan füzelerden bir tanesi işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde İtamar isimli bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir bölgeye düştü. Bu bölgeye düşen füze 3 evde hasar oluşmasına neden oldu. Fakat bilindiği gibi yine İsrail ordusu sansür birimi basın mensuplarına stratejik noktalara düşen füzelerin bilgisinin paylaşılmaması ve görüntülerinin paylaşılmaması yönünde bilgi geçti, bilgilendirme yaptı. Fakat şu ana kadar İsrail ordusunun iddiasına göre İran'dan atılan füzelerin büyük bir kısmı önlendi. Sadece belirttiğim gibi Nablus'a düşen füze ve İsrail'in güneyine bazı noktalara füze parçaları düştüğü, şarapnel düştüğü yönünde bilgiler mevcut.
1: İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları piyasaları olumsuz yönde etkiledi. Yeni haftada piyasalardaki son durumu A Para ekibinden Uğur Korkmaz'la konuşacağız. Hoş geldin Uğur.
2: Hoş bulduğum yayınlar.
1: Evet, altın ve gümüşle başlayalım.
2: Altında ciddi bir geri çekilme var. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bu düşüşler başlamıştı. Özellikle Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi faizlerin bir miktar yukarıda olacağına ilişkin görüntüyü oluşturdu ve cuma günü %4'leri bulan değer kayıpları gün içerisinde yaşadı. Günü de %3 civarında bir düşüşle tamamladı. 4395 dolar seviyesi ons altında önemli bir eşik seviyeydi. Haftalık kapanışta bu seviyenin altında bir kapanış gerçekleştirdik. Şu an için ons altına baktığımızda 4295 dolar seviyesi. Aslında biz cuma günü zaten kritik eşiğin altında tamamladık ve dün itibarıyla da Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükseldiğini gördük. Bugün de aslında satışların, yani geri çekilmelerin devam edeceğini öngörüyorduk. Öyle de oldu. Bugünkü geri çekilmelerle birlikte 4295 dolar seviyesine kadar ons altın düştü. Ons altındaki bu geri çekilme gram altında da kendisini hissettiriyor. Yarım altında da, çeyrek altında da yine kendisini hissettiriyor. Biraz önceki grafikte seneye nereden başladığını gördük. 4313 dolar seviyesinden 31 Aralık'ta bir kapanış yapmıştı. Şu an tekrar canlıyı rica edeyim. Bu seviyenin altındayız. Yani ilk 1,5 aylık periyottaki %30'luk getirisi silindi ve eksiye doğru ilerledi. Altın 4297 dolar seviyesi an itibariyle görülüyor. Savaş esnasında biz 4097 dolar seviyesini iki kez görmüştük. Oradan tepki alımları gelmişti ve önce 4400 dolar daha sonra da 4600 dolar aralığında bir koridor oluşmuştu. Cuma günü 4395 dolar seviyesinin altında kalması satışı hızlandırdı. Daha da geri çekilme olabilir. Yatırımcılar lütfen dikkat etsin. Hiç altın almayanlar nasıl olsa düşüyor buradan alayım gibi bir hareketle hızlıca hareket etmeseler iyi olur. Çünkü bu tarz teknik anlamdaki göstergeler biraz daha oluştuğunda bu göstergelerin takip edilmesi gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Satışın devam etmesi halinde 4097, düz hesap söyleyelim, 4100 dolara kadar çekilebilir. Bu da çeyrek altında düşüş, gram altında geri çekilme anlamını taşır. Bir gözümüz İsrail-İran arasındaki bu saldırılarda olacak. Diğer gözümüz ise merkez bankalarında olacak. Daha önce altın yükselirken merkez bankalarının gevşeme politikalarından bahsetmiştik. Ne demek istiyorum? Faiz indirim sürecinden elbette.

0: bahsetmiştik. Şimdi aynı ortam yok. Enflasyonist ortamda merkez bankalarının faiz artışı yapacağına ilişkin görüşler kuvvetleniyor. Cuma günü öğleden sonra tarım dışı istihdam verisiyle bu perçinlendi. Yani Amerika'da faizler hemen inmeyecek. Bir süre daha yüksek kalacak. Hatta piyasalarda sene sonuna kadar Amerika'da bir faiz artışı fiyatlaması var. Bu altının sevdiği bir gösterge değil. Faizler yüksek olduğunda altın gibi ürünler aşağı yönlü bir hareket gösterir ki ilk etapta cuma günkü fiyatlamada buna işaret etti. Üstüne yeniden jeopolitik riskler eklenince altındaki satışlar hızlandı. Gram altına baktığımızda 6363 TL'ye geldi. Çeyrek altında 10404 TL'yi görüyoruz ve ons altında da baskının devam ettiğini net bir şekilde söylemek mümkün. Gümüş dediniz. Gümüşe de isterseniz bakalım.
1: Evet.
0: Savaş döneminde 85 dolara doğru bir hareket yaptı. Daha sonra son geri çekilmelerle birlikte 67 dolarlara kadar geldi. Aslında gümüşteki hikaye büyüme. Yani küresel ekonomide büyüme güçlü olursa gümüşte de güçlü bir fiyatlama görebiliriz. Ama geçtiğimiz haftadan itibaren 5 önemli kurum büyüme beklentilerini düşürdü.
1: Peki. Şimdi bir virgül koyalım, devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşuyor, izleyelim.
2: Gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır. Gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye yüzyılını inşa ederken bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız. Bu vesileyle gençlerimizin değerleriyle buluştuğu, medeniyet idrakiyle yetiştiği, aklını ve kalbini aynı istikamette büyüttüğü güçlü bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta TÜGVA Genel Başkanımız Sayın İbrahim Beşikçi'ye, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza, jüri üyelerimize, ailelerimize ve en önemlisi bu heyecanı taşıyan bütün gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum.
1: Evet, Orta Doğu'daki durumun piyasaları olumsuz etkilediğini söylemiştik. Uğur Korkmaz Ağpara ekibinden bizlerle birlikte gümüşteki son durumu değerlendiriyorduk. Buyurun.
0: Altındaki geri çekilmeden bahsettik. Gümüş de bu dönemde geri çekilmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 5 önemli kuruluş küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Peki gümüşün görüntüsü ne anlatıyor? An itibariyle 67 dolar bandında işlemler devam ediyor. Günlük bazda yaklaşık %1'lik bir geri çekilme var. Resmi biraz daha büyük görelim ve bunu büyük bir şekilde okuyalım. Grafiği ekrana getirelim. 121 doların üzerine gördü sene içerisinde. Ocak ayı bitmemişti daha. 121-122 doları gördü. Oradan savaş sonrası 28 Şubat'ta savaş başladı. Aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Zirvesinden yaklaşık %50 aşağıda fiyatlanıyor gümüş. Savaş döneminde de değer kaybı yaklaşık %17-18 oldu. Gümüş aynı hızda yükselebilir mi? Çünkü 40 dolarlardan 120 dolarlara gitmişti. Biz o zaman faiz indirim temasından ve büyüme temasından bahsetmiştik. Şimdi faiz indirim rafa kalktı dedik. Büyümeye ilişkin beklentiler de hiç de iyimser değil. Ülkelere yönelik büyüme beklentileri aşağı yönlü revize oluyor. Hal böyle olunca büyümenin zayıf olacağı bir dönemde gümüşte de çok yüksek seviyelerin görülmesi mümkün gibi görünmüyor. 67 dolar seviyesinden aşağı yönlü hareket sürebilir. Hiç gümüş almayan kişiler yine dikkatle takip etmeli. Çünkü burada terste yakalanabilirler. Büyüme beklentileri aşağı yönlü olmaya devam edecek gibi. Çünkü petrol yüksek kalmaya devam ediyor. petrolün yüksek kalması yüksek enflasyon anlamında.

0: da geliyor.
1: Evet, petrol demişken bir de petrolde son duruma bakalım.
0: Özellikle biz tatilken Kurban Bayramı'nı icra ederken petrolde aşağı yönlü hareket başlamıştı global piyasalarda. Yaklaşık bir hafta boyunca da Brent petrolde 95 dolar seviyesinin altını görmüştük. Cuma günü petrol düştü, altın düştü, gümüş düştü, bankalar düştü. Acaba dedik barış mı geliyor? Ta ki düne kadar. Dün yaşanan karşılıklı saldırılar sonrası petrolde yine yukarı yönlü hareketler yaşandı. Brent petrol yükseliyor, ham petrol yükseliyor. Öyle ki ham petrolün bu yılki getirisi %62. Brent petrolün bu yılki getirisi yaklaşık %60. Burada 100 dolar seviyesinin dikkat edilmesi gerektiğini ifade edelim. Ham petrol 95 dolara yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolara dayandı. Sabah saatlerinde 98-99 dolar seviyeleri de görülmüştü. Hürmüz Boğazı açılacak mı? Savaş sona erecek mi? Şimdi bir de buna Kızıldeniz de eklendi. Kızıldeniz'in kapalı olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, saldırıların karşılıklı devam etmesi petroldeki seviyeleri yukarı taşımaya devam edecektir. Şunu da unutmamak gerek. Uluslararası Enerji Ajansı Haziran ayının sonuna değinmişti. Çünkü artık petrolde de stokların azaldığını görüyoruz. Boğaz açılmazsa, o boğazdan tankerler geçmezse OPEC Plus ve OPEC üyesi ülkelerin 188 bin varil gibi petrol arzını arttırıcı hareketleri de işe yaramayacak. Çünkü o köprülerin, o boğazların açılması gerekiyor. O tankerlerin oralardan geçmesi lazım ki bu arzı arttırmakta işe yarasın. Stokların da bir hayli azaldığını söyleyebiliriz. Daha önce 120 dolara kadar bir hareket olmuştu ve bunu aşamamıştı petrol piyasası. Şimdi bu saldırılar karşılıklı biraz daha devam ederse ve tansiyon daha yüksek kalmaya devam ederse 120 doların da üzerindeki seviyeler mümkün olabilir. İlk etapta 100 doları geçecek mi geçmeyecek mi bunu takip edeceğiz.
1: Evet. Ve son olarak borsada neler yaşanıyor? Borsada durum nedir? Bunu rica edelim senden.
0: Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü düşüşle tamamlamıştı. Bugün de düşüşle açtı. Global ölçekte yaşanan gelişmeler bizi de etkiliyor. Faizlerin bir miktar yukarıda kalacağına ilişkin öngörüler global piyasalarda düşüşü beraberinde getirdi. Cuma günü biz de bu düşüşlerden nasibimizi aldık. Bugün Asya piyasaları kırmızı başladı. Avrupa vadelileri kırmızı başladı. Biz de düşüşle başladık ama devam eden saat diliminde biraz daha yataylaşan bir piyasa oldu. Zaman zaman da yatay pozitif bir görüntüyü takip ettik. Şu an 13.665 puan seviyesinde. Görece performansı iyi. Zirvesinden sadece 2.000 puan geride BIST endeksi. Ama son dönemki performansına baktığımızda hem iç gelişmeler hem de dış gelişmeler borsayı da baskılamaya devam etti. Bu arada Borsa İstanbul için önemli olacak bir gelişme Perşembe günü yaşanacak. Para politikası kurulu toplantısı var. Merkez Bankası'nın burada alacağı karar ve metinde öne çıkacak olan hususlar borsada etkili olacaktır. Bugün bankalarda yükseliş var ama uluslararası kurumlar merkeze dair faiz artışı beklentilerini yavaş yavaş gündeme getirmeye başladı. Aslında geçen haftaya kadar bekle gör politikası olur. Yani Merkez Bankası faizleri değiştirmez politikası olur diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Ama son dönemde görüyoruz ki bir faiz artışı öngörüsü de beklentisi de az da olsa var. Merkez Bankası bir faiz artışı yaparsa ya da ben biraz daha sıkı kalacağım mesajını verirse bankalarda bir miktar daha geri çekilmenin olası olduğundan bahsedebiliriz ve piyasalar biraz daha baskılanabilir.
1: Uğur Korkmaz, çok teşekkür ederiz ve ajansa devam ediyoruz. Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu mevcut başbakan Nikol Paşinyan aldı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da Paşinyan zaferini ilan etti.
2: Ermenistan sandığa gitti. Paşinyan zaferi ilan etti.
3: Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığı, devlet yapısını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi üzerine kurulacaktır.
2: Ermenistan'da parlamento seçimleri vardı. 2.485.232 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 216 sandık kuruldu. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 aday listesi yarıştı. Oy verme işlemi yerel saatte 20'de sona erdi. İlk sonuçlara göre mevcut oyların büyük çoğunluğunu alan Başbakan Nikol Paşinyan yarışı bir kez daha

0: Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Fransa arasında bugün kritik bir anlaşma imzalanıyor. Kuvvetler statüsü anlaşması ile Fransız askerleri adaya konuşlandırılacak. Lefkoşa'ya gidiyoruz. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'den alacağız.
1: Can Okanar, öncelikle şunu ifade edeyim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cephesinden çok sert açıklamalar gelmeye başladı. Bu anlaşmanın geçerli olmaması gerektiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından da herhangi bir değer kazanmadığını ifade eden açıklamalar var. Özellikle sert tepkileri gün içerisinde yine aktarmaya devam edeceğiz. Şunu ifade edelim ki Fransa'nın Güney Kıbrıs'a yakınlığı Mart ayından beridir var. Nisan ayında Macron'un Kuzey Kıbrıs Türk düzeltiyorum Güney Kıbrıs'ı ziyareti esnasında Rum lider Nikos Hristodoulidis ile yapmış olduğu görüşme çerçevesinde bu anlaşmanın yapıldığı ve askeri işbirliğinin Fransa ile Güney Kıbrıs arasında yapılacak olan anlaşmadan bahsediliyordu ve bu anlaşma bugün imzalanacak ve bu anlaşma ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi Fransa'yı da Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'a aldı diyebiliriz. Son dönemde İsrail ile olan yakın ilişkileri, Yunanistan ile olan yakın ilişkileri ve Güney Kıbrıs'ta kurulması planlanan üslerin yanı sıra şimdi de Fransız askerlerinin, Fransa'nın Güney Kıbrıs'a yerleşmesi tabii sadece Güney Kıbrıs'ta değil Kuzey Kıbrıs'ta da tedirginlikle karşılanıyor. Ve yayınımın başında ifade ettiğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bu anlaşmaya sert tepkiler gelmeye başladı. Bizim gözümüz kulağımız bu anlaşmada olacak diyelim. Sözü tekrardan Kuzey Kıbrıs'tan size bırakalım.
0: CHP'de grup toplantısı düğümü sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de yarın grup toplantısı yapacağını açıkladı. Son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'tan alacağız.
2: Saat 11'de kurmaylarıyla bir araya geldi Özgür Özel ve o toplantıda yarınki grup toplantısına dair değerlendirmeler yapıldı ve nihayetinde geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Özel yarına dair kararını açıkladı. Yarın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel grup toplantısını yapacak. Bu yönde MYK'dan karar aldıklarını ifade etti. Grup başkan vekillerimiz başvuru yapacak dedi Özgür Özel ve yarın grup toplantısı yapacağım ifadesini kullandı. Neden böyle bir karar alındı, ona dair de açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Kürsüyü atanmış birisine bırakmam mümkün değildir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan'da yapılan hatayı tekrar etmemesidir şeklinde de bir açıklaması oldu. Yine yarınki grup toplantısına tüm partileri davet etti. Toplantıya tabii milletvekilleri katılacak ve bunun dışında Ankara İl Örgütü'nden de katılımların olması bekleniyor. Bir çağrı da yaptı Özgür Özel partililere. Yarın nasıl bir tablo olacak onu da tabii ki merakla bekliyoruz. Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu yarın dün itibariyle grup toplantısı yapacağına dair kararını net bir şekilde açıklamıştı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından da duyuru yapılmıştı. Saat 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüde olacak denilmişti. Bugüne gözler çevrilmişti çünkü Özgür Özel bu konuya dair bir kararını henüz vermemişti, netleşmemişti karar. Çünkü Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü yarın Manisa'da olabileceği ifade ediliyordu Özgür Özel'in ve nihayetinde bugün saat 11'de başlayan toplantıda kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Özgür Özel yarın grup toplantısı yapma konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti. Peki öncesinde görüşmeler oldu mu? Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle Özgür Özel tarafı arasında bir temas oldu mu? Ona dair de konuştu Özgür Özel. Şöyle teklifte bulunduklarını anlattı. Ferdi Zeyrek'in anmasına katılacağım, biz de yapmayalım, onlar da yapmasın dedim şeklinde bir teklif götürdüğünü ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu tarafına. Onların da bu teklifi reddettiğini dile getirdi ve şöyle bir teklifte de bulunmuş Özgür Özel. Genel merkezde yapsınlar dedim, bu da reddedildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil genel merkezde grup toplantısı yapın şeklinde bir teklifte bulunduklarını ifade etti Özgür Özel. Bu teklifinde reddedildiğini dile getirdi. Şimdi tabii ki bu yeni kararla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon daha da yükselecek. Dediğimiz gibi bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel, iki isim de grup

0: toplantısı yapmak istiyor. Buna dair de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup başkan vekilleri tarafından önümüzdeki dakikalarda bir başvuruda bulunacak Özgür Özel tarafı ve nihayetinde saat 18'e kadar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu konuya dair bir not, daha doğrusu bir açıklama gelmesi bekleniyor. Biz de takip ediyor olacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gelişmeleri. Bu arada Özgür Özel de şu anda yine grup başkanlığı makamına geçti. Yanında kurmayları var. Yine bu alınan karar Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl değerlendirilecek? O değerlendirmenin sonucu buraya nasıl yansıyacak? Biz de takip ediyor olacağız.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına 46. duruşmayla bugün devam ediliyor. Duruşmanın notlarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'dan alacağız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı ve artık mahkeme safhasına geçilmişti. Bulunduğumuz gün itibariyle artık 13. hafta ve 46. gündeyiz. Bugün itibariyle saat 11'de mahkeme başladı ve geçtiğimiz hafta aslında mazeret sebebiyle savunma yapamayan Serkan Öztürk, Nihat Sütlaş, Kahraman Yeşil Yurt ve Elif İpek Atayman bugün savunmaları yapması bekleniyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle de Serkan Öztürk'ün savunmasının halen daha devam ettiğinin altını çizelim. Fakat bugün savunmalardan hemen önce hem Murat Kapki hem de Ceyhun Avşar mahkemeden bir talepleri oldu. Bir konuşma talepleri oldu. O talepleri de şu şekildeydi. Murat Kapki biliyorsunuz ki bu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında ve yine bu soruşturma kapsamında mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konulmuştu. Bu tedbirin kaldırılmasını istedi Murat Kapki. Ceyhun Avşar'sa 18 Haziran'da yapılacak tutukluluk incelemesi kapsamında tutuklu olan sanıklara 5 dakikalık bir savunma hakkı tanınmasını talep etti mahkeme heyetinden. Söylemiş olduğumuz gibi bugün itibariyle artık 46. gündeyiz ve 18 Haziran'da da yine aylık tutukluluk incelemelerinin yapılacağını belirtelim. İlk tutukluluk incelemesinde 18 kişi tahliye edilmişti. İkinci tutukluluk incelemesinde 15 kişi tahliye edilmişti. Üçüncü tutukluluk incelemesinde ise 9 kişi tahliye edilmişti ve toplamda bu dosyadan 42 kişi tahliye edilmişti. Tutuksuz bir şekilde yargılanmaya devam edecek bu 42 kişi. Öte yandan mahkeme başkanı mahkemenin gidişatı hakkında da zaman zaman bilgiler veriyor. Özellikle Haziran ayı bitiminde tüm tutuklu sanıkların savunmalarının yapılması bekleniyor. Belki 1 ya da 2 Haziran'a kadar mahkemenin de sarkabileceğini söyleyelim. Çünkü bazı günler 4-5 sanık savunma yaparken bazı günler sadece 1 ya da 2 sanık savunma yapıyor. Ya da hem çapraz sorgular bazen uzun sürüyor. Bazen de müdafi avukatların savunmaları uzun sürüyor. Bazı günler 1-2 kişiyle geçirilir. Bazı günler 4-5 kişinin savunması, çapraz sorgusu ve avukatların savunmasıyla devam ettiğinin altını bir kez daha çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi şu anda Serkan Öztürk'ün savunması devam ediyor. Sonrasındaysa çapraz sorgusu yapılacak. Çapraz sorgusundan hem savcılık makamı hem mahkeme heyeti hem de tutuklu sanıkların da avukatlarının kendilerine soruları yöneltmesi bekleniyor. Sonrasındaysa müdafi avukatı tarafından bir savunma yapılacak. Ve sonrasında Nihat Sütlaş savunma yapmak için kürsüye gelecek diyelim. Gelişmeler oldukça bizler Silivri'den aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın kolonu hemen bitişiğindeki yeni binanın üzerine devrildi. Yürekler ağza geldi. Harabeye dönen binada tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu.
3: Duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir bina yıkılıyordu. O sırada ana kolonlardan biri bitişiğindeki yeni bir binanın üzerine devrildi.
4: Bir anlık gürültüyle aşağı indik. Komşularımıza biraz zarar verdi açıkçası evlerine. Molozlar evlerin içine girdi.
3: beton parçaları ve molozlar duvarı delerek odaya

0: doğdu. Daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri büyük panik ve korku içinde kendilerini dışarı attı.
1: Bina yıkılırken bizim eve de doğru çarpınca kolonlar, biz de deprem olduğunu düşündük. Birden aşağıya indik. Bütün bina sakinleri olarak.
2: Yaklaşık 4 ila 5 ay önce kentsel dönüşüm kararı alınan bu bina zaten yavaş yavaş boşaltılıyordu. Ancak yaşanan bu olaydan sonra tamamen boşaltıldı.
0: Yıkım firması zararın giderileceğini bildirdi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin 2,5 yılda yaptığı zamlar enflasyon artışını 5'e katladı. İspark ücretleri %566 arttı. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konuğunda.
4: Evet, birçok kalemde oldukça fazla artış oldu. Aslında yıl yıl ne kadar artış oldu, bu kalemleri tek tek ele alacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Hemen aslında sözü ona vermek istiyorum. Züheyla Topçu, İBB Tarifi Komisyon üyesi. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Tabii ki siz de söylediğinizde ben de bir hazırlık yaptım. İsterseniz buradan yıl yıl İspark'tan başlayalım. İspark'tan 2019 yılında 6 lira ücreti olan bir saatlik parklanmanın 6 lira ücreti vardı. 2023'te 33 lira, 2024'te 70 lira, 2025'te 150 lira, 2026'da bugün bakın tam 220 lira. 220 lira bir saatlik bir parklanma. Tam 37 kat artış, %3500 oranında zam yapılmıştır Kübra Hanım. 2024'ten bugüne %314 oranında. 2023'ten bugüne de %566 oranında İspark ücretlerine zam yapılmıştır. Biz bunları geçtiğimiz Ocak ayı meclisinde de zaten daha uzun detaylı bir biçimde burada dile getirmiştik. Bu zamların neden bu kadar çok yapıldığı konusunda. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerinde demişti ki hiç kimse kendi sokağındaki İspark'a para ödemeyecek. Hiç kimse parklanmanın ne maliyeti var ki sokağındaki bir parka niye ücret ödesin ki? Ama bakıyoruz ki şu anda parklanmanın ne maliyeti var diyen bir yönetimin şu anda vatandaşa en pahalı ispark ücretini reva görüyor. Böyle bir durum söz konusu ve bu konuda bizler de çok çok şikayet alıyoruz zaten burada. Ama çoğunluk zaten burada CHP yönetiminde olduğu için bizler zaten bu tarifelerin hepsine red oyu verdik, geçirmedik. Ancak CHP'nin bir çoğunluk oyu olduğu için burada bu şekilde meclisten geçti ve şu anda da uygulanıyor her tarafta. İspark'taki durum böyle. Yani çok kısaca seçim vaatlerinin hiçbir sözün, seçimde verilen vaatlerin hiçbir sözün tutulmadığını görüyoruz burada. Düşünün, 6 liradan 2019'da 6 lira olan bir saatlik parklanmanın ücreti bugün sadece 220 TL. Biz bunu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Biz burada gerekli mücadelemizi veriyoruz ama çoğunluğumuz olmadığı için de tabii ki İBB kendi oylarıyla bunları geçiriyorlar.
4: Diğer kalemlere de bakalım isterseniz.
5: İSKİ'ye baktığımızda 2019'da bakın 1 metreküp suyun fiyatı 4 lira. 2019 yılında 1 metreküp su 4 TL. 2026'da bugüne geldiğimizde bu suyun 1 metreküp fiyatı 61 TL. Üstelik her ay bu TEFE ÜFE oranının ortalamasında da otomatik bir artışa bağlandı. Bir kararla bu şekilde gidiyor. 2019'da 4 TL idi. 2024'te 32 TL. 2026'da 61 TL. Bakın 2019'dan bugüne kadar %1500 oranında suya zam yapıldı. En temel ihtiyaç olan su, hepimizin günlük her türlü ihtiyacımızda kullanmış olduğumuz suya %1500 oranında tam 15 kat zam yapılmıştı. Şimdi doğrudur, elektrik fiyatlarıyla, elektrik maliyetleriyle baktığımızda, doları baz aldığımızda, dolarla endekslediğimizde veyahut da akaryakıtla endekslediğimizde hangi maliyetle yaparsanız yapın, hangi işçi maliyetlerini koyarsanız koyun. Hangisiyle çarparsanız çarpın hiçbir şekilde bu rakamlara ulaşamıyorsunuz. Biz de tabii ki aynı şekilde İSKİ Genel Kurulu'nda da biz bu zamları yine hayır dedik. Ama meclis çoğunluğuna dayanarak İBB yine bu zamları aynı şekilde geçiriyor. Vatandaşlarımızın da tabii ki bu konuda çok şikayeti var. Faturalar çok yüksek ama bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok burada. Buydu. Yine İBB başkan seçim döneminde Ekrem İmamoğlu ne demişti? Demişti ki biz suya %40

0: indirim yapacağız demişti. Hatta vatandaşın en temel ihtiyacı olan suyu vatandaşa ucuz kullandıracağız demişti. Peki ne oldu da şimdi? Neden? Yine aynı burada da enflasyonla da çarpın. İstediğinizle çarpın, bölün, ne yaparsanız yapın. Buradaki bu tarife ücretlerine hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz maalesef. Çok ciddi ve çok yüksek bir zamlar var. Bunların dışında diğer tarifelerde de çok yüksek zamlar var. Bakın 40 tane müdürlük var İBB'de. Yaklaşık 40'ın da üstünde. Ocak ayı meclisinde biz tüm bu zamları hepsini ele aldık zaten. Hepsiyle birlikte tek tek inanılmaz artışlar vardı. O kadar büyük zamlar var ki hiçbir hesaba uymuyor, hiçbir kitaba uymuyor, hiçbir maliyeti olmayan bir belge ücretine dahi %1500, %2000'e varan artışlar yapılmıştı. Hep bunları dile getirdik ama biz bunları dile getirdik fakat hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Hiçbir vatandaşa tamamen yük bindirilmiş oldu.
1: Canlı yayın süremiz kısa olduğu için belli kalemleri sadece ele alabiliyoruz.
0: Tamam Kübra'm. O zaman
1: iyi. Hukuk şeyden bahsediyorum. Dediniz ya çok fazla kalem
0: çok
1: var.
0: Fazla.
1: Biz sadece belli kalemleri şu an anlatabileceğiz.
0: Çok fazla. İETT'ye bakalım. Biliyorsunuz İETT'de de 2020 yılının başında 3,5 TL olan bir bilet bugün 42 TL. Notlarımı çıkardım, bakıyorum ki bir yanlışlık yapmayalım.
1: Estağfurullah, bakabiliriz.
0: Bugün baktığımızda geçtiğimiz aylarda zaten tekrar bir zam geldi. 42 TL. En düşük ücret 42 TL oldu. İETT araçlarına baktığınızda kaliteli bir hizmet alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. İETT araçlarının bakımları zamanında yapılamadığı için araçlar sık sık arızalanmakta. Her gün bunları bizler de zaten sosyal medyadan da veya gözümüzün önünde de bu hadiseleri görüyoruz. İETT araçları sık sık arızalanıyor. Hatta yanıyor yollarda. Bakın böyle de bir güvensizlik var. Böyle de bir güven sorunu var. Baktığımızda 2019'dan bugüne neymiş bilet fiyatları? 2019'da 2019 yılında 2019 yılında 3,5 TL'ymiş bir tane bilet fiyatımız. 2024'te 20 TL, 2025'te 27 TL, 2026'da 42 TL. Bakın bu fiyatları ister akaryakıtla, ister dolarla, elektrik fiyatlarıyla, bu zamları istediğiniz hesaba, işçi maliyetleriyle çarpın, bölün, çıkartın ama hiçbir şekilde bu rakamlara ulaşamıyorsunuz. Biz çok uğraştık. Çok bu rakamlara ulaşmayı denedik. Çalıştık, dedik ki nasıl ulaşılıyor bu rakamlara? İşçi maliyetlerini de koyduk. Fakat çok fahiş bir zamlar var. İBB zam şampiyonu. Biz bunu her zaman söylüyoruz. Gerçekten bütün yükü vatandaşa bindiriyorlar. Böyle bir sıkıntımız var burada.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Süleyha Topçu'ya teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Denizlerde av yasağı sürüyor. Yasak kapsamına girmeyen küçük teknelerse avcılığa devam ediyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan konuyla konuşacak.
3: Denizlerde 15 Nisan itibariyle av yasağı başladı. Ancak balıkçılar elbette ki balıkları avlamaya devam ediyor. Tezgahlarda da balıklar varlığını sürdürmeye elbette ki devam ediyorlar. Havalar artık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Sıcak havalarda özellikle tezgahlarda olan balıklar hangi balık türleri ve fiyatları ne kadar, onu da konumuza konuşacağız. Efendim bereketli olsun, hayırlı olsun.
4: Çok teşekkür ederim, merhabalar.
3: 2 ay geçti, denizlerde av yasağı var ama küçük tekneler açılıyor.
4: Evet. Avlanma sezonu bittikten sonraki süreçte kenardan 5,5 metreye kadar olan teknelere zaten serbest. Bununla beraber mezgitler, barbunlar, zaman zaman oltadan ve küçük teknelerden gelen istavritler hali hazırda devam ediyor. Bu da bir balıkçı esnafı olarak bizleri hayli ziyadesiyle memnun ediyor.
3: Şimdi istavrit ve mezgit tezgahı hiç terk etmiyor.
4: Gerçekten denizimizin en istikrarlı, hiç tezgahlara gelmekten vazgeçmeyen balıklardan. Gerçekten Karadeniz halkının da çok fazla beğenerek tükettiği balıklardan. Özellikle barbun, mezgit, istavrit, tabii ki sezon olduğunda çinekop. Bunları Karadeniz halkı özellikle mısır ununda, az yağda, nar gibi kızarmış tavada fazlasıyla keyif alarak tüketiyorlar.
3: Şimdi tezgahtaki balıkları ve fiyatları da bir sayabilir miyiz?
4: Tabii ki. Genelde iki boy somonumuz oluyor. 200-250 bandında bir boy somon, 380-430 lira bandında bir boy somon. Şu anda küçük teknelerden avlanan istavrit boyuna göre 200 ile 350 lira arasında. Mezgidimiz 500 ile 650-700 lira arasında gün gün varlığına, bolluğuna göre fiyatı değişiyor. Çok enteresan. Barbun mezgitten çok daha hesaplı. 580 liraya kilosu satılıyor.

0: Sürpriz olarak lüferimiz geldi. Adedi yarım kiloluk balıklar 580 lira adedi. Dolayısıyla küçük şupralar 450 bandında kilosu, büyük şupralar 650 lira bandında. Bu şekilde ilerliyor. Yine levrek büyükleri 720 lira, küçük boy levrekler 450-500 lira. Yaz sezonunda fiyatlarımız da bu şekilde
1: seyrediyor. Peki havalar sıcak. Hangi balık sıcak havalarda tercih ediliyor?
0: Yani sıcak havalarda tabii ki mevsim normalleri, mevsim balıklarına baktığımızda somon ızgara, fırında somon, ön planda somon diyebiliriz. Bununla beraber yarıştan hiç kopmayan bir levrek şupra evet. durumu var ki özellikle hanımların fırında tercih ettiği kolay pişim, rahat tüketim, hazmı kolay, fırında levrek şupra, somon. Yani yaz balıklarında bunlar en ön planda, en çok hareketli satılan balıklar. Tabii ki küçük teknelerden ve olta avcılığından gelen mezgitler, istavritler, barbunlar da bu noktada önemli hareketli satışları oluyor.
1: 1 Eylül'de yeniden av sezonu başlayacak. Ancak evet. 1 Eylül'e kadar tezgahlarda balıklar varlığını sürdürmeye devam edecek.
0: Kesinlikle evet, çok doğru söylüyorsunuz. 1 Eylül gelene kadar tezgahımızda, yani bir balıkçı esnafı olarak, bir pişiren olarak hala baktığımızda yaz gününde şu tezgahın üzerinde 10-12 çeşit balık olması hem misafirler, gelen misafirler açısından hem biz esnaflar açısından gayet güzel. Hem yiyoruz, hem satıyoruz, hem de burada pişirip misafirlere sunuyoruz. Herkes memnun.
1: Teşekkürler, hayırlı satışlar
0: rica
1: diyelim.
0: Ediyorum.
1: Evet, denizden hani babam çıksa yerim tabiri var ya, tam da aslında Karadeniz bölgesi içinde söylenmiş bir tabir. Tezgahlarda balıklar varlığını sürdürüyor. Halen daha balıkların tekne aracı tutularak tezgahlara gelme sürecinin devam ettiğini belirtelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
2: ABD Başkanı Trump, İran ve İsrail'in karşılıklı saldırılarına yönelik bir açıklama yaptı. Son dakika haberi bu. Trump mesajında hem İsrail hem de İran acil bir ateşkes ilan etmek istiyor. Barış üzerine son müzakereler cehalet veya aptallığın engel teşkil etmesi şartıyla devam ediyor. Abluka nihai bir anlaşmaya varılana kadar tam güç ve etkiyle yürürlükte kalacaktır. İşler hızla ilerlemeli ifadelerini kullandı. Saat başında devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Baba bu ne bayramı?
12: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı

0: için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Gazze'liler bir tarafta İsrail'in sebep olduğu 25 milyon tondan fazla enkazla, bir taraftan da 350 bin metreküp çöple mücadele ediyor. Gazze'de altyapı yok edildi. Biriken çöpler de Gazze'nin ortasında kaldı. Her şeye rağmen Gazze giderek toparlanıyor. Çöpler atılıyor, salgın riskine karşı bölgede temizlik yapılıyor. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırma çabaları aralıksız sürüyor. Kentin kalbi olarak bilinen tarihi Firas Pazarı, bugünlerde tezgahlarla değil, soykırımın geride bıraktığı dev çöp yığınlarıyla dolu. 2023 Ekim'inden bu yana devam eden saldırılar sadece binaları yıkmakla kalmadı. Şehrin ana çöp depolama alanlarına erişimi de tamamen durdurdu. Gazze sokaklarında biriken ve miktarı 300 bin metreküp aşan katı atıklar, bir zamanlar modern bir alışveriş merkezi olarak planlanan meydanı hastalık merkezine dönüştürdü. Bu yüzden yetkililer el ele vererek kent merkezini bu yükten kurtarmaya çalışıyor.
1: Savaş sırasında biriken ve İsrail işgali nedeniyle ana çöp alanına taşınması engellenen yaklaşık 350 bin ton atık yerleşim yerlerinin dışında yeni bir alan bulma süreci uzadığı için bekletildi. Firas pazarı olarak bilinen bu bölge çevre ve halk sağlığı için ciddi bir risk oluşturuyordu.
0: Ancak Gazze'deki tablo oldukça ağır. Dağ gibi biriken atıkların yerleşim yerlerinden daha uzak bir nokta olan Ebu Cerat bölgesindeki geçici alana taşınması bile aylar sürecek.
1: Gazze'nin merkezindeyiz. Savaş boyunca biriken bir çöp yığının tepesindeyiz. Bu yığın caddeye göre oldukça yüksek, tam 13 metre yüksekliğinde ve burada 350 bin metreküp çöpten bahsediyoruz. Bu hayal etmesi bile zor bir rakam. Bu durum Gazze'de yaşayan insanları, özellikle de bu mahallede yaşayanları etkiliyor. Bu kişiler özellikle yaz aylarında sağlık sorunları yaşama riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.
0: Gazze'liler için bu atıkların şehirden uzaklaştırılması gıda yardımı kadar hayati bir ihtiyaç.
1: Gazze'de temizlik ve atık işleriyle ilgilenen ekipler çöplerin insanların yaşadığı yerlere yakın alanlara döküldüğünü ve bunun ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunu söylüyor. Son 3 ayda Firas pazarından yaklaşık 100 bin metreküp çöp yeni bir alana taşındı. Ancak bu alanın düzgün kullanılabilmesi için jeotekstil denilen özel kumaşlara ihtiyaç var. Bu malzemelerin Gazze'ye girişi henüz onaylanmadı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
0: İstanbul'da yangın riskinin önüne geçebilmek için 8 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı. Valilik, karar kapsamında belirlenen mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanları dışında kalan tüm alanları yaya veya araçlara kapattı. Mangal yakmak, tüp kullanmak yasaklandı.
3: Valiliğin yayımlamış olduğu tarihler arasında ormanlık alanlara giriş yapmaya kalkanlara ise ciddi para cezaları uygulanacak.
0: Ayrıca anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklandı. Belediyelerin orman bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları ve çevresinde koruma bandı oluşturmasına, riske karşı iş makinelerini hazır bulundurmalarına karar verildi. İstanbul Valiliği orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları için de parantez açtı. Oluşturabilecekleri yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

0: Haber Radyo.
1: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. CHP'de grup toplantısı düğümü sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel'den de açıklama geldi. Grup toplantısını yarın ben yapacağım dedi. Son durumu haber muhabiri İlter Yeşiltaş'tan alacağız.
2: Can Okular, Özgür Özel saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi ve o görüşmede, o toplantıda yarınki yapılacak olan grup toplantısına dair net karar, kesin karar alındı ve buna göre Özgür Özel de zaten açıkladı geri bıraktığımız saatlerde. Özgür Özel yarın grup toplantısında kürsüde olacak. En azından böyle bir niyeti var. Bunu anlıyoruz. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşacağını söyledi Özgür Özel. Şu ifadeleri kullandı. Grup başkan vekillerimiz başvuru yapacak. Yarın grup toplantısını yapacağım dedi. Kesin ve net bir şekilde bu tutumunu, bu kararını kamuoyuyla paylaştı. Kürsüyü atanmış birisine bırakmam mümkün değildir dedi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri oldu. Kemal Bey'den beklenen 24 Mayıs'ta yapılan hatayı tekrar etmemeleri dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki tabloyu hatırlattı Özgür Özel. O hatayı tekrar etmemelerini Kemal Bey'den istiyoruz, beklenti budur şeklinde değerlendirmesi oldu. Yine yarınki toplantıya partililerin de davet edileceğini söyledi. Yani sadece milletvekilleri değil, parti örgütlerinden de katılım olursa bunun önünde zaten engel yok ve bu noktada partilere de davette bulundu Özgür Özel. Daha öncesinde bir görüşme oldu mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi tarafları bir araya geldiler mi? Grup toplantısı konusunda bir orta yol bulunur mu acaba soruları gündemdeyken? Ona dair de şöyle konuştu Özgür Özel. Teklifte bulunduklarını söyledi. Ferdi Zeyrek'in anmasına katılacağım. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın dedim. Reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine sundukları teklifi ve alınan sonucu bu şekilde paylaştı. Biz genel merkeze yapsınlar dedik, bu da reddedildi diye konuştu Özgür Özel. Ve yine aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı kararına dair de yine eleştirileri vardı. Grup yapmak niyeti var, grup toplantısı yapmak niyeti var dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir korsan toplantı yapılma niyeti var dedi. Kılıçdaroğlu'nun toplantısını korsan toplantı olarak niteledi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyeti yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu'yla alakalı bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum diye konuştu Özgür Özel. Peki karşı taraf, yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu konuya nasıl yaklaşıyor? Kemal Kılıçdaroğlu da kararlı. Yine önceki gün grup toplantısı yapacak mısınız sorusuna elbette yanıtını vermişti. Zaten bu yönde de paylaşımlar oldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Salı günü grup toplantısında saat 13.30'da Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağına dair paylaşımlar yapıldı. Faik Öztürk'ün de bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı vardı. Özgür Özel konuşmadan önce Faik Öztürk buna dair, yani grup toplantısına dair ne dedi onu da aktaralım. Şu soru soruldu Faik Öztürk'a. Özgür Bey de grup toplantısı yapmak için başvurursa ne yaparsınız diye sorulunca Faik Öztürk şöyle yanıt verdi. Mevzuat bellidir. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Mevzuat buysa grup başkanı genel başkana uymak zorundadır ifadesini kullandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de mevzuatı hatırlatıyor ve buna uyulması gerektiğini dile getiriyor. Özgür Özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğini ve parti tüzüğünü hatırlatıyor ve buna göre grup toplantısı yapma yetkisinin ve hakkının Özgür Özel'de olduğunu ifade ediyor. Şimdi her iki tarafta ben grup toplantısında konuşacağım diyor. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Tabii ki güvenlik önlemlerinin alınması muhtemel şart. Çünkü partililer, sadece milletvekilleri değil, partililer de grup toplantısını takip etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelebilecekler. Bu anlamda iki tarafında karşı karşıya gelmemesi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi de muhakkak bir önlem alacaktır güvenlik anlamında. Biz de süreci takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz Can Okunar.
1: İran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'i vurdu. Balistik füzeler Ramat HaDavid hava üssüne hedef aldı. Saldırı haberi Tahran'da coşkuyla karşılandı. İsrail'in misilleme

0: İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurdu. Tel Aviv'den yanıt gecikmedi. Savaşın 100. gününde gerilim tavan yaptı. İranlılar operasyonu sokaklarında kutladı.
1: Endişelenmeye gerek yok. Bu sorunlar çözülecektir. Asıl mesele ulusal onur ve ulusal gururdur. Bunlar bir kez kaybedildiğinde müzakere kelimesiyle geri getirilemez.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar sebebiyle İran, İsrail'e füze yağdırdı. 10 balistik füze ateşlendi. Hedefte Ramat David hava üssü vardı. Füzelere İsrail hava savunma sistemleri karşılık verdi. Engelleme yapıldı. İran'ın füze salvoları nedeniyle İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion havalimanı kapatıldı. Saldırının ardından açıklamalar ard arda geldi.
1: İsrail saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha izci darbelerle karşılaşacaktır.
0: Füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın ABD üslerini de meşru hedef kabul edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran ve Lübnan bayrağını birlikte paylaşarak sosyal medyadan mesaj verdi. Abbas Arakçı ile birlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da tepki gecikmedi. Kalibaf paylaşımında ABD ve İsrail'i hedef aldı. Ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar ifadelerini kullandı. Operasyon haberi İran'da coşkuyla karşılandı. Tahran sokaklarında kutlamalar vardı.
1: Bu yeteneğin hala var olduğunu ve karar verme gücünün hala yetkililerimizde olduğunu hissettik. Böylece İsrail ve Amerika'ya layık bir yanıt verebilir ve geri adım atmazlar.
0: Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. İlk açıklaması, füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli. Müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın oldu.
2: Füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli. Müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayan Trump, misilleme yapılmamasını istedi. Donald Trump daha sonra Financial Times'a konuştu, son kararı ben veririm dedi.
2: Kararları ben veriyorum, tüm kararları ben veriyorum, Netanyahu değil. İran'ın saldırıları, ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımızla baskın yaparız.
1: İran terör rejimi bir kez daha terörü seçerek büyük bir hata yaptı.
0: ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail misilleme yapmaktan geri durmadı. Savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri noktalar hedef alındı. Mehrabat ve Tahran havalimanları vuruldu. Aynı zamanda İran'ın önemli kimya komplekslerinden biri olan Huzistan'daki Karun Petrokimya Tesisinden dumanlar yükseldi. İran devrim muhafızları İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını duyurdu. İsrail'in misillemesiyle Yemen'de çatışmaya dahil oldu. Husilerin fırlattığı füzeler Demir Kubbe tarafından durduruldu. Husiler sabah saatlerinde de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gerilimin tırmanmasına tansiyonu yükselterek karşılık verileceği belirtildi. Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine geçiş yasağı getirildi.
3: Gece boyunca yaşanan gelişmeler böyleydi. Şimdi Tahran'a gidiyoruz. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan alacağız.
4: Evet Canan Konar, son bağlantımızdan sonra son durumu şu şekilde özetleyebilirim. Az önce Donald Trump'tan tekrardan İsrail ve İran'a barış yapmaları için bir çağrı söz konusuydu. Tarafların acil bir şekilde anlaşmak istediğini ifade etti, iddia etti. Gerçi bu konuyla ilgili İran'dan bir açıklama söz konusu değil. Donald Trump bundan önceki son konuşmasında ise biz pazartesi veya salı anlaşabilirdik yönünde bir ifade kullanmıştı. Donald Trump ayrıca İran'la müzakerelerin devam ettiğini de çizmiş oldu. Bundan

0: önceki paylaşımında da Donald Trump İran ve İsrail'i ateşkes yapmaya ve savaşı durdurmaya çağırmıştı. Bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı etrafında yaşandı. Palau Bandıralı bir ticari gemiye yönelik saldırı oldu. Saldırı sonrasında 24 Hindistanlı mürettebatı bulunan gemide yangın çıktı. Bu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi mevcut değil. Malum geçtiğimiz günlerde İran tarafı bu bölgeden izinsiz bir şekilde çıkan ticari gemilere yönelik saldırıları söz konusu olmuştu. Yine Amerika Birleşik Devletleri de İran'a karşı ablukayı gerekçe göstererek İran'la bağlantılı veya İran'la çalışan, İran'a mal götüren, İran limanlarına giden gemileri hedef almıştı. O yüzden bu saldırının Amerika Birleşik Devletleri tarafından mı, İran tarafından mı yapıldığına ilişkin net bir bilgi mevcut değil. Üçüncü son ve önemli gelişme ise İran'ın güneydoğusunda yaşanmış oldu. Tam olarak nokta belirtilmedi. O bölgede gelen resmi açıklamaya göre İran istihbaratı ve tırnak içinde teröristler arasında bir çatışma çıktı. Bu çatışma sonrasında 5 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği, 19'un da sağ olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çatışma sırasında bir istihbarat memurunun da görevlisinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı ifade edildi. Gelen bilgiye göre söz konusu kişilerin bu bölgede terör eylemi yapmaya çalıştığı ifade edildi. Tabii savaş devam ediyor, fakat son bağlantımızda da söylediğim üzere başkent Tahran'da 40 günlük savaş veya 12 günlük Haziran savaşındaki hava yoktur ve buradaki insanların genel çalışması olağan bir şekilde, arkamda da gördüğünüz şekilde devam etmektedir.
1: İsrail'e yönelik uluslararası baskı artıyor. İrlanda'nın ardından Fransa da İsrail'e yeni yaptırımlar için harekete geçti. Ayrıntıları almak üzere Fransa'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın notlarıyla karşımızda.
2: Can Okanar, Cuma günü Paris'te bir toplantı, bir zirve düzenlenecek. İsrail'den ve Filistin'den aynı zamanda birçok ülkenin dışişleri bakanlarının katılacağı bir zirvede iki devletli çözüm veya mevcut durumun ele alınacağı toplantılar serisi gerçekleşecek. Tabii bir yandan da özellikle Avrupa kamuoyunda İsrail'in hesap veremez durumu, cezasızlığı durumu tepki çekiyor. Bu tepkiler karşısında Avrupa ülkelerinin, hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yöneticileri adeta zor durumdalar. Bir şekilde hem İsrail yönetiminin hem de İsrailli yerleşimci, işgalci yerleşimcilerin faaliyetleri Filistin'e, Filistin topraklarına, Filistinlere yönelik faaliyetleri tepki çekiyor. Bu faaliyetlerin cezalandırılması yönünde talepler artıyor. Bu noktada da İrlanda'dan sonra Fransa'dan da bir cezalandırma veya yaptırım şeklinde karar hazırlıkları olduğuna dair açıklamalar söz konusu. Tabii resmi bir açıklama yok, fakat kulislerde yapılan Fransız yetkililerin veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkililerinin yapmış olduğu, medyaya yapmış oldukları açıklamalar söz konusu. Fransa ile birlikte İngiltere, Norveç gibi ülkelerin, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin Avrupa Birliği içerisinde olması, Avrupa Birliği adına olması bile, ülkelerin kendi inisiyatifleri ile İsrail'e yönelik İsrailli yerleşimcilere, işgalcilere karşı yaptırım kararları hazırlığında olduğu şeklinde açıklamalar söz konusu. Özellikle İsrail tarafından alınan Doğu Kudüs'ü Batı Şeria ile arasındaki bağı koparma anlamına gelen yeni karara karşı Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde yeni bir tepkinin olduğunu da notlarımıza ekleyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücü F-16 uçaklarını tamamen yerli aviyonik ve bilgisayar sistemleriyle donatan Özgür projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı. Havelsan tarafından geliştirilen ve jetlerin savaş stratejisini belirleyen Milli Görev Planlama Yazılımının kabulleri başarıyla

0: Ve tamamlandı. Jetlerimiz artık yerli yazılımla uçacak, rota ve mühimmat planlamasını milli sistemle yapacak.
1: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
2: F-16'lar özgürleşmeye devam ediyor. Özgür projesi kapsamında Türk jetlerine Havelsan'dan milli dijital beyin eklenecek. Özgür projesiyle birlikte F-16 uçaklarına milli ve yerli imkanlarla geliştirilen aviyonik kabiliyetler ve mühimmatlar entegre edilmeye devam ediliyor. Projeyle çelik kanatların çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerine hizmet etmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında son olarak jetlerin operasyonel aklı olacak görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi. Havelsan imzası taşıyan bu yazılım savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol gibi kritik hava platformlarının rota, seyir-i sefer ve risk analizlerini dijital olarak gerçekleştirecek. Sistem ayrıca meteoroloji, istihbarat ve NOTAM verilerini saniyeler içinde işleyerek pilotlara uçuş öncesi dijital görev provası yaptırma imkanı sunuyor. Hava kabiliyetleri bilgi sistemiyle tam entegre çalışabilen bu yazılım sayesinde akıllı mühimmatların koordinat ve hedef planlamaları da artık tamamen milli ellerde olacak. Öte yandan Özgür projesi kapsamında milli akıllı mühimmatlardan TEBER gibi sistemlerin görev planlama yazılımlarının geliştirilmesi de gerçekleştirildi. Bunun yanında HGK, KGK, SOM, TOLUN gibi mühimmatların sisteme entegrasyonları başarıyla yapıldı. Görev planlama kabiliyetleri Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi platform ve mühimmatlarda da yaygınlaştırılarak milli havacılık ekosisteminin farklı unsurlarına entegre edilmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltan bu kritik kabiliyetler, milli havacılık ve savunma sanayisinin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
0: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem oldu. Tsunami'ye yol açan deprem sırasında pek çok bina yıkıldı. 15 kişi hayatını kaybederken 129 kişi de yaralandı. Tsunami sebebiyle yerel halka yüksek bölgelere gitmeleri için uyarı yapıldı.
2: Filipinler 7,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tsunami meydana geldi. Binalar sarsıntının şiddetiyle işte böyle yıkıldı. Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler'de felaket yaşandı. Ülkenin güneyindeki ikinci en büyük adası Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle pek çok bina yıkıldı. Bazılarının dış cephesinde hasar meydana geldi. Depremin şiddetiyle dükkanlardaki ürünler sallandı, havuzlar taştı. Bir okulda öğrenciler güvenlik için bahçede bekletilirken depremle yaşadıkları sarsıntı kameralara yansıdı. İnşaat vinçlerinin deprem esnasında sallanması da paniğe neden oldu. General Santos Uluslararası Havalimanı'nda da ağır hasar meydana geldi. Bavul bekleme alanının çatısı çöktü. Can kaybı yaşanan depremde pek çok kişi de yaralandı. Depremle birlikte tsunami de meydana geldi. Yetkililer yerel halka yüksek bölgelere kaçmaları çağrısı yaptı. Gelgitlere ek olarak 1 metrelik dalgalar oluştu. Ülkenin bazı noktalarında suların çekildiği, bazı noktalarındaysa su bastığı gözlendi. 55 kilometrelik derinlikte meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4,8 ile 6,5 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
0: Son dakika haberimiz var. Ekranların altında sizler de izleyebiliyorsunuz. İran'dan gelen bir açıklama bu. İran diyor ki İsrail'e karşı saldırılar sona erdi. Daha önce zaten ABD Başkanı Trump'ın bu saldırıları durdurun, barış müzakerelerine geri dönün şeklinde bir çağrısı da vardı. Ondan saatler sonra bu açıklama geldi. Tekrar edelim. İran diyor ki İsrail'e karşı saldırılar sona erdi. Bakalım İsrail nasıl bir tutum içerisinde olacak, bekleyip göreceğiz. Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan dünyadan haber turu var.
3: Onlarca tekne alev aldı, ortalık adeta savaş alanına döndü. Ekvador'da yaşanan yangın faciasında 36 tekne kullanılamaz hale geldi, 2 kişi ise yaralandı. Yanardağ patladı, gökyüzünü kül bulutları kapladı. Rusya'nın Kamçatka bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Çocuklarının canını hiçe saydı, polisin dur ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçtı. Sorumsuz babanın başrolde olduğu kazada neyse ki korkulan olmadı. İki çocuk takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Polisten kaçan baba ise gözaltına alındı. Kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı. Olduğu yerde daireler çizen kamyonet hiçbir şey yaşanmamış gibi yoluna devam etti. Turun son görüntüsü Dünya Kupası'nda milli takımımızın rakibi olan Paraguay'dan. Son hazırlık karşılaşması için sahaya çıkan Paraguay'da maça futbolcuların aksine beklenmedik bir misafir damga vurdu. Sahaya giren bir köpek Paraguay-Nikaragua maçının bir süreliğine durmasına neden oldu. Görevlilerin müdahalesiyle sevimli köpek alkışlar eşliğinde saha dışına çıkarıldı.
0: İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki adam dengesini kaybedip düştü. Talihsiz adam hayatını kaybederken olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Otobüste dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti. Talihsiz olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender İliç'in bir anda dengesini kaybederek öne doğru savruldu. Sürücü aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İETT şoförü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Kazanın ardından tünele su aktı. İstanbul Valiliği suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını duyurdu.
4: Otomobil yangın panosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Avrasya Tüneli Avrupa yönünden. Seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme tesisatı patladı. Tünelin içi suyla dolmaya başladı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel saat 9 itibarıyla araç trafiğine yeniden açıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla bir alakası olmadığını ve sorunun giderilmesi için çalışıldığını duyurdu.
0: Son dönemde kiracının ev sahibinden habersiz evin odalarını kiraya verdiği haberleri gündemde. Peki kiracı evi oda oda pansiyon gibi kiralayabilir mi? Kiracı odaları kiraya verirse ne olur? Ayrıntıları avukat Baki Öztürk ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
5: Hoş bulduk Can Bey. İyi günler diliyorum.
0: Evet, kiracının böyle bir hakkı var mı?
5: Şöyle.

0: üçüncü bir kişiye, ilk kiracı da sözleşme kurarak evini kiralayabilir, odalarını kiraya verebilir. Ancak buradaki en önemli kısım bu iznin yazılı bir şekilde olması. Bazen şununla karşılaşabiliyoruz. Zaten ev sahibinin haberi var. Bu yüzden hani ben kiralama yapabilirim. Böyle bir durum olduğunda hem tazminat hem sözleşmenin fesli durumlarına gidiyor. Hem de tahliye durumuna gidiyor. Burada dediğim gibi en önemli husus bunun yazılı bir şekilde sözleşmede ilk kiracıyla ev sahibi arasında kurulmuş olması gerekiyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Bu sözleşmedeki şartlar ve süre alt kira sözleşmesini de bağlıyor. Burada hem ev olarak verilmişse burayı bir iş yeri olarak üçüncü bir kiracı, yani alt kiracı kullanamaz. Bazen bununla da karşılaşabiliyoruz. Baktığımız zaman ev sahibi burayı ev olarak kullanması, mesken olarak kullanması için vermiş. Alt kira izni de vermiş. Ancak bakıyoruz üçüncü bir kişiye devredilirken bu sefer iş yeri olarak, ofis olarak devrediliyor. Böyle bir durumda da tabii ki sözleşmenin feshinden bahsedebiliyoruz. Ev sahibi böyle bir durumla karşılaştığında eğer haksız bir durum varsa, hem amacına uygun kullanılmıyorsa, kendisinin yazılı bir izni yoksa tahliye davası açabilir. İzni misil dediğimiz haksız işgal tazminatından kaynaklı zararlarını tazmin edebilir. Bunlar önemli hususlar aslında. Burada dediğimiz gibi bir örnek olarak verecek, ağacın gövdesini ilk sözleşme, yani ev sahibiyle ilk kiracı arasında benzetebiliriz. Bu gövdeye bağlı dalları da alt kira sözleşmesi olarak nitelendirebiliriz. Eğer gövde kesilirse, yani hem sözleşmenin süresi dolarsa hem de bu gövdeye bağlı, yani farklı bir şekilde oradaki meyve ağacını siz bir ağaç ev yapmaya çalışırsanız tabii ki bu gövde de yıkıldığı için alt kira sözleşmesi buna yarar. Böyle bir durumda da ev sahibi hem tahliye hakkını kullanabilir hem sözleşmeyi feshedebilir. Karşılaştığı zararları da hem ilk kiracıdan hem de alt kiracıdan, yani üçüncü kişiden de tazmin edebilir. Böyle bir hakkı var Can Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Avukat Baki Öztürk bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz ajansa. 25 yaşındaki Baran Fakhani, İstanbul Sultan Gazi'de hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü. Onu hayattan koparan katil zanlısı günlerdir aranıyordu. Olayın peşini bırakmayan polis soruşturmayı derinleştirdi. Hem firari katil zanlısı hem de olaya karışan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
2: Yaptığı yanına kalmadı. Trafikte bir can alan katil kıskıvrak yakalandı. Baran Fakhani'yi hayattan koparan olay Sultan Gazi'de iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı bir trafik kazasıyla başlamış, karşı tarafın bıçak ve sopalı saldırısıyla kana bulanmıştı. Baran Fakhani 25 yaşındaydı. Babasıyla birlikte işe giderken bir hiç uğruna yaptıkları kazanın ardından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapıyordu. 2 ay sonra düğünü vardı.
3: Bir hiç uğruna bir tane oğlum öldü. Biri de yoğun bakımda şu anda.
2: Evlatlarının birini mezara koyan acılı aile şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Barış Fakhani'den gelecek iyi haberi bekliyor. Gerçekleştirdikleri saldırının ardından katil zanlısı ve yanındaki şüpheliler kaçmış, kayıplara karışmıştı. Olayın ardından 3 gün geçti. 5 şüpheli zaten gözaltına alınmıştı, ancak katil zanlısı firariydi. Şimdi ise yakalandı. Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edildi. Şimdi gözler mahkemeye çevrildi.
1: İstanbul Pendik'te daralan bir sokakta karşı karşıya gelen iki sürücünün yol verme inatlaşması akıllara durgunluk veren bir gösteriye dönüştü. Kadın sürücüye yol vermemek için aracından inip kaputunu açarak "arabam arıza yaptı" bahanesine sığınan inatçı sürücü polisin gelmesiyle geri dönmek zorunda kaldı.
4: Şuna baksana anne.
5: Kadın sürücüye yol vermemek için direndi. Aracım arıza yaptı diyerek trafiği kilitledi. Görüntü Pendik Esenyalı mahallesinde kayda geçti. Sokaktaki nakliye kamyonu nedeniyle yol daralmıştı. Sokaktan çıkmak üzere olan kadın sürücü karşıdan gelen

0: Araca yol vermesi için selektör yaptı. Ancak diğer sürücü ikazı dikkate almayarak sokağa girdi.
1: Selektör yakıyorum abi ya. Yani.
0: Yol vermemekte kararlı olan sürücü dörtlülerini yakarak aracından indi.
1: Araba duruyor, ben de selektör yakıyorum gelme diye. Tam geri git. Geri git, geri araba bekliyor orada.
0: Kadın sürücünün geri git uyarılarına aldırış etmeyen umursamaz sürücü bu kez aracın kaputunu açtı ve aracım arıza yaptı diyerek trafiğin durmasına neden oldu.
1: Ama arıza mı?
0: Tartışma büyüyünce mahalle sakinleri araya girdi. Kadın sürücünün polisi araması ve çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü geri manevra yaparak sokaktan ayrıldı.
1: Durdurdu ve arabayı durduruyor da. Tamam, şimdi geri gidiyor kendisi.
0: İnat uğruna yaşanan o gergin anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Sen kendini utan, şovmensin ya. Şovmensin.
2: Japonya'nın aktif volkanlarından Sakurajima'da şiddetli bir patlama oldu. Yanardağdan püsküren devasa kül bulutu 1300 metre yüksekliğe erişerek kısa sürede Kagoshima kenti üzerine doğru yayıldı. Görüş mesafesinin düştüğü yerleşim yerlerinde panik yaşandı.
0: Japonya'da Sakurajima yanardağı büyük bir gürültüyle patladı. Gökyüzü kül bulutuyla kaplandı, bölgede hayat adeta griye büründü. Japonya'nın güneyinde yer alan Sakurajima yanardağı yeniden harekete geçti ve şiddetli bir patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre patlama sırasında yükselen kül bulutu yaklaşık 3000 metre yüksekliğe ulaştı. Rüzgarın etkisiyle yayılan kül bulutu kısa sürede Kagoshima kentine taşındı. Kent genelinde görüş mesafesi düştü, yollar, araçlar ve açık alanlar kül tabakasıyla kaplandı. Yetkililer bölgede volkanik alarm seviyesi 3 uyarısının sürdüğünü ve krater çevresine girişlerin kısıtlı olduğunu açıkladı. Patlamanın ardından bölgede temizlik çalışmaları başlatılırken yetkililer yeni bir patlama ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
2: Meteorolojiden 9 kent için aşırı sıcak, 30 kente de sağanak uyarısı geldi. Havanın durumunu A Haber muhabiri Abdullah Ünver uzman konuğuyla konuşacak.
3: Can Öküner, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Yeni haftanın tahminlerini alacağız. Arkamdaki ekranda da göreceğiniz üzere Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu kapalı bir hava bekliyor. Zaman zaman yer yerde yağışlar görülecek. Yayın konuğum hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
3: Bu hafta içinde Türkiye'yi nasıl bir hava bekliyor isterseniz bu sorudan başlayalım.
4: Tabii sizin de aslında özetlediğiniz gibi yağışlar alansal olarak biraz azaldı. Ancak ülkenin özellikle iç kesimlerinde bir hafta daha devam edecek diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda batı iç bölgeleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda bir hafta yağışlar devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Buna ilave olarak çarşamba günü için ve hafta sonunda ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde de yağışlar görülecek. Bu yağışların hemen hemen hepsi gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı için yine yağış anında yerel de olsa dolu yağışı riski de bulunduruyor ve yine kuvvetli yağışı da yine yağış anında görebiliriz. Yağışların hemen hemen tamamı öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde görülecek. Biraz daha bahar yağışı 42'li dediğimiz yağış tarzında. Gece saatlerinde çoğunlukla yağışsız bir hava olacak. Sıcaklığı ise ülke genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek diyebiliriz.
3: Peki 3 büyük ilimizden bahsedecek olursak Ankara, İstanbul ve İzmir'in yeni haftadaki hava durumu nasıl olur?
4: Sıcaklık olarak baktığımızda önce İstanbul ve Ankara'da 28-30 derece bandında seyredecek. İzmir biraz daha sıcak. Yağış olarak baktığımızda ise Ankara'da çarşamba günü için ve hafta sonunda da gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Onun dışında Ankara'da genellikle az bulutlu, öğle saatlerinden sonra biraz hava kapanabilir, bulutlanma olabilir. Sıcaklar söylediğim gibi 30 dereceye yaklaşacak Ankara'da.
3: İstanbul'a bakalım.
4: İstanbul sıcaklık olarak benzer ama İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Yağışlar daha çok batı iç bölgelerde olacağı için çoğunlukla az bulutlu açık hava görecek diyebiliriz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için sıcaklıklarda Ankara gibi yine 28-30 derece.

0: bandında bir hafta boyunca seyredecek diyebiliriz. İzmir'de de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'in iç kesimlerinde belki önümüzdeki günlerde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Ancak il merkezinde beklemiyoruz. Sıcaklar İzmir'de biraz daha yüksek. 31-34 derece bandında hemen hemen bir hafta daha seyredecek diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz. Genel olarak bu haftayı Türkiye'yi kapalı ve yağışlı bir hava geçireceğini söyleyebiliriz.
0: Evet, özellikle batı iç bölgelerde yağış var. Yani göller yöresinde, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar göreceğiz. Bir de şunu da hatırlatmakta fayda var. Özellikle güneybatıda kıyı kesimlerimizde yağışın olmaması sebebiyle, sıcakların artması sebebiyle artık yavaş yavaş orman yangını riski başladı diyebiliriz. Buna karşı da dikkatli olmakta fayda var.
1: Peki, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Efendim, yayın konuğumuz hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'ti. Yeni haftanın hava tahmin raporlarını kendisinden aldık diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
2: Akşehir Gölü son yağışlarla su tutmaya başladı. Kuraklık riski acaba ortadan kalktı mı? Son durumu haber muhabiri Ahmet Çelik aktaracak.
3: Evet, tam 8 yıl önce Akşehir Gölü kurumuştu. Yeniden su tutmaya başladı. Tabii Akşehir Gölü'nün önemi, burada kiraz ağaçları var. Afyon ve Konya arasında kalan bölgedeki Akşehir Gölü'nde en çok da çiftçiler bu suyu kullanıyor. Şu anda göl su tutmuş durumda. Kiraz üreticileri de bu konudan oldukça memnun. Yayın konuğum var, Suat Ordu, Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı. Efendim Ordu, Birlik Başkanı, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Sultan Dağları ile Akşehir Gölü arasında dünyanın en kaliteli, Türkiye'nin en kaliteli kirazlarının yetiştiği göl çayırdır. Bu bölgeye de hoş geldiniz diyorum.
3: Efendim, göl 8 yıl aradan sonra su tuttu, neler söyleyeceksiniz?
4: Evet, gölümüz uzun yıllardır kuraktı. Bu yılı yağışların güzel olmasından dolayı 8 yıldır kurak olan Akşehir Gölü'nde bu yıl su tutumu oldu. Şu anda geçen günlerde yapılan ölçümlerde kimi yerlerde 1 metre, 1,5 metreye kadar suyun yüksekliği olduğu tespit edildi. Gölümüzde hayvan canlılığı, özellikle kuşlar da büyük bir şekilde buraya göç aldı kuşların gelmesiyle. Burada güzel bir doğal tabiat ortamı oluştu. Evet. Çeşitli çeşitli kuşlarımız, hiç görmediğimiz çeşitli kuşlarımız buraya geldi. Evet. Yavrularını çıkartacaklar. Yani doğa canlandı. Hani derler ya, su hayattır diye. Bizim Akşehir Gölü'müz hayat buldu suyla.
3: Akşehir Gölü'nde kuraklık bitti mi efendim?
4: Şimdi aslında daha önce benim çocukluk yıllarımdaki kuraklık gölün seviyesine daha gelmedi. Toplamda 353 kilometre karelik bir alan mı? Çok büyük bir göl. Ama şu andaki benim çocukluk yıllarımda dediğim gölün gelmesinin yarısı daha şu anda. Ama geçmiş yıllara baktığımızda gayet güzel bir su tutumu var. Bu da bizim dünyaca ünlü Akşehir kirazına güzel bir tat veriyor. Çünkü sabahleyin kalktığımızda erken saatlerde bahçelerimizdeki o kiraz ağaçlarının üzerinde bir çiğ oluşuyor. Bu da bir mikro iklimlendirme sayesinde kirazımızın kalitesini ve tadını artırıyor.
3: Evet. Yani bu gölün tarıma faydası bir yandan sulama, ama bir yandan da havanın buharlaşmasıyla kirazlarda oluşan ıslaklık mı?
4: Aynen. Geçen yıl zaten biliyorsunuz Türkiye genelinde bir zirai don yaşandı. Ama bizim bu gölümüz geçen yıl bu seviyede olsaydı biz o donu yaşamazdık çiçek zamanında. Evet. Çünkü şu anda da taban suyunun yüksekliği sayesinde biz daha meyve ağaçlarımıza sulama bile yapmadık. Evet. Geçen yıl bu zamanlarda bizim mevcut kuyularımız, sulama kuyularımız harıl harıl çalışıyordu.
3: Evet.
4: Yani şu anda onlar bile çalışmadığı için taban suyumuz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Sularımız iyi. Sultan Dağları'ndan gelen çaylar gölümüzü doldurmaya devam ediyor. Eskiden bu gölde benim çocukluk dönemlerinde sazan balığı olurdu böyle. Yarım metreyi geçkin sazan balıkları vardı. İnşallah ileriki günlerde o balıkları yine burada insanlar tutacak. Lezzeti bir şekilde güzel olan o balığı yiyeceğiz hep beraber.
3: Çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Efendim, yıllardan bu yana kuruyan Akşehir Gölü'nde artık büyük bir sevinç yaşanıyor. Gölün büyük bir bölümünde suyu görmek mümkün ve göl eski günlerinde yeniden geri dönüyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir'de Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi.

0: Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olan hava araçları ve savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı festival, havacılık ve pilotluk hayali olan gençlere unutulmaz anlar yaşattı.
1: Türk Hava Kuvvetleri 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Kurulan platformda modern hava araçları ve savunma sistemleri sergilendi. Festivale ilgi yoğun oldu. Pilot olma hayali kuran gençler unutulmaz anlar yaşadı.
2: Uçakları çok seviyorum. Çok ilgi alanım yani.
3: Havacılığa ilgim var. Uçakları da çok seviyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yapılmış.
4: Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz, saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlarımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
5: Tabii Havacılık ve Gençlik Festivali'nin en önemli işlevi de işte bu gördüğünüz çocuklar. Onlara havacılığı öğretmek, tanıtmak için farklı standlarda etkinlikler düzenleniyor.
2: Çok sevdim bu festivali. Yani her zaman da hayalimdi böyle. F-16 pilotlarını izlemek, komutanla çalışmak her zaman da hayalimdi hep. Uçakları izlemek, yani çok seviyorum.
5: Havacılık ve Gençlik Festivali'nde Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yoğunluk her geçen saat artıyor. En fazla ilgiyi gören savunma sanayi araçlarından bir tanesi de helikopterler.
6: Çok eğlenceli, çocuklarımız çok seviyor zaten.
5: Ortama da alışmışlar gibi gözüküyor Cougar helikopterin içinde.
7: Gençlerimizi, çocuklarımızı bu gibi konularda teşvik etmemiz lazım. Hedef göstermemiz lazım.
8: Çok güzel buldum. İlk defa geldim, çok güzel buldum. Çocuklarımız için gayet başarılı bir festival.
1: Festivalde Hürkuş ve Hürjetler bir kez daha gökyüzündeydi. Solo Türk'ün gösterisi de yine nefes kesti.
9: Aslan parçaları bunlar, bunlara canım feda benim.
5: Gökyüzündeki gururlarımız değil mi efendim?
9: Gökyüzünün gururları zaten de Türk askerine de hiç söylenecek bir söz yok. Üstüne asker tanımıyorum.
10: Gerçekten güzel bir gösteriydi. Pilotumuza çok teşekkür ediyoruz. Festivalde gerçekten çok güzel ve gençler açısından gerçekten hayal edici bir, yol gösterici bir festivaldi.
11: Evet.

0: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde servise kasadı sürüyor. Ayrıntıları haber muhabiri Mehmet Geçgel aktaracak.
1: Türkiye genelinde Kahramanmaraş sarımsak üretiminde 3. sırada yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de bir süre önce başlayan sarımsak hasadı devam ediyor. Söküm işlemleri tamamlandı. Tarlada sarımsağın kurutulması için bırakıldıktan sonra el bağı olarak yemekler hazırlanıyor. Bir taraftan da işçiler bunun içinde kavurucu sıcağın altında mesai harcamaya devam ediyor. Zira sabah saatlerinde, sabah saat 6'da başlıyor bu mesai. Öğleden sonra saat 3 gibi sona eriyor. Artık yavaş yavaş onların da mesaisinin sonu ancak bu noktada her gün aynı mesainin devam ettiğini ifade edelim. Kahramanmaraş tarımsal üretimde kent olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. 11 bin dekar alanda 384 çiftçi yılda 17 bin ton sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Bulunduğumuz noktada 63 bin dönümlük alan, bu noktada 63 dönümlük alanda da yine üretimin devam ettiğini ifade edelim. Üretimin %80'i Pazarcık ilçesinde yapılırken %20'si ise Afşin, Elbistan ve 12 Şubat ilçelerinde de yapılıyor. Sabah saatlerinde gelen işçiler öğleden sonra saat 3'e kadar sıcaklık durumuna göre bu noktada çalışmaya devam ediyor. Zira bugün de hava sıcaklığı oldukça yüksek. Bu mesai kavurucu sıcağın altında devam ettiğini ifade edelim. Pazarcık ilçesine bağlı Narlı mevkiinde sarımsak üretiminin sürdüğünü ifade etmemiz gerekir. Tabii sadece sarımsak üretilmiyor. Kahramanmaraş'ta önümüzdeki aylarda da Maraş'ın o meşhur biberinin de artık hasadına yaklaşılacağını da ifade edelim. Ancak bu ay sarımsak hasadı için yoğun bir mesai var tarlalarda. Hem Gaziantep'in Araban ilçesinde hem de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu mesainin sürdüğünü ifade etmemiz gerekir. Bir taraftan Kastamonu Taşköprü'de sarımsak üretilirken diğer yandan da bu bölgelerde de önemli oranda sarımsak üretiminin devam ettiğini ifade etmemiz lazım. Bakın bu noktada tarla ortalarında toplanmış sarımsakları görüyorsunuz. Söküm işlemi önce yapılıyor ve güneş altında bu sarımsaklar kuruması için bırakılıyor. Kuruduktan sonra da buradaki işçiler tarafından da el bağı demetler hazırlanarak buradan satılıyor. Tarladan 40-50 TL'ye bu sarımsağın satıldığını da sizlerle paylaşmamız gerekir. Mesainin önümüzdeki günlerde de devam edeceği, yani önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini ifade etmemiz gerekir. Toparlayacak olursak Kahramanmaraş sarımsak üretiminde Türkiye genelinde 3. sırada yer alıyor ve önemli oranda da sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. 11 bin dekar alanda bu sarımsak üretiminin devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Artan yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması, koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı, diye konuştu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A-Haber Radyo. Bir reklam.
8: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
7: Akbank. Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
10: Reklam. Bankam, bank, kartıma bin.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Reklam.
7: A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.

0: Emtia piyasalarında ABD'nin istihdam verisi sonrası satış baskısı yaşandı. ABD, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisi 172.000 ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Söz konusu verinin ardından Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket edebileceğine yönelik fiyatlamalar güçlendi. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,5 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel pay piyasalarında da haftanın son işlem gününde satış baskısı öne çıkarken yatırımcıların odağı Fed'in gelecek dönemde vereceği para politikası mesajlarına çevrildi.
1: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz
1: diyorum.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Türkiye'nin çevre alanındaki en önemli girişimlerinden biri olan Sıfır Atık Projesi, yerelden küresele uzanan bir başarı hikayesine dönüştü. ...2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje, bugün dünya genelinde çevre politikalarına ilham veren bir model haline geldi.
17: 30 Mart Sıfır Atık Günü'nü Birleşmiş Milletler'le beraber dünyanın 193 ülkesinde kutluyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bir fikri olarak aslında ortaya çıkan 30 Mart Sıfır Atık Günü, Türkiye'nin öncülüğünde 105 ülkenin eş sunuculuğunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararına dönüştü ve artık bütün dünyada Birleşmiş Milletler ve Sıfır Atık Vakfımızın koordinasyonunda kutlanan bir gün haline geldi.
18: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
16: Bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağlandı. Geri kazanım oranı ise %13'den %37'nin üzerine çıktı. Proje sadece

0: Ekonomiye değil doğaya da büyük katkı sundu. 613 milyon ağacın kesilmesi önlenirken 28 milyon kişiye sıfır atık bilinci kazandırıldı.
1: Sıfır atık Türkiye'de çok ciddi bir dönüşüme de imza attı. %10'larda olan geri dönüşüm oranı %30'lara çıktı. Bu bağlamda yüz milyarlarca lira ekonomide tasarruf sağlandı. Milyonlarca kişiye eğitim verildi. Aslında bunu biz şundan yapıyoruz. Bakınız, daha doğmamış çocukların karnında mikroplastiğe haftada 5 gram mikroplastiği istemeden de olsa yutuyoruz ve bu bizim sağlığımız için ciddi bir tehlike. Vatandaşımız daha sağlıklı yaşasın, dünyamız daha az kirlensin diye çeşitli çözüm önerileriyle vatandaşımızın huzurundayız.
0: Türkiye sıfır atık vizyonuyla uluslararası alanda etkin rolünü sürdürürken 2053 yılına kadar geri kazanım oranını %70'e çıkarmayı hedefliyor.
1: Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde farklı farklı projeler, farklı farklı inisiyatifler düzenleyeceğiz. Bir tanesini buradan paylaşmak istiyorum. Yılda 8 milyon insanımızı açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden dolayı kaybediyoruz. Ve biz gıda israfını %20 azaltabilirsek tam bu noktada 8 milyon insanımızın hayatını kurtarabiliyoruz. Vakfımızın web sitesi aracılığıyla bizim çalışmalarımıza ulaşabilirler. Ve yine COP31 ile alakalı bir dijital koordinasyon merkezi oluşturduk. Bu dünyada ilk defa oldu. Ve bu merkezi oluşturduktan sonra bir hafta içerisinde 1000'den fazla uluslararası kuruluşun, üniversitenin ve farklı organizasyonların başvurusuyla biz karşılaştık. İnsanlar COP31 bir dijital koordinasyon merkezi aracılığıyla kendi fikirlerini, kendi çözüm önerilerini bize iletiyorlar. Bizim arkadaşlarımız onlarla ikili toplantılar planlıyorlar ve herkesi çözümün biz paydaşı yapmak istiyoruz.
2: Sıfır Atık Projesi'nin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Dünyada yeni bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum.
0: Sıfır Atık Hareketi, dünya ortak evimiz anlayışıyla gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya hedefinin simgesi olmaya devam ediyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bez çantası boyadım, sonra da yüz gergülü yaptım, şimdi de tahta boyayacağım.
5: Türkiye Çevre Haftası kapsamında Dünya Bize Emanet temasıyla Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde 3 günlük etkinlik programı hazırlandı.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Türkiye Çevre Haftası kapsamında Saraçoğlu Mahallesi'nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.
7: Neler yaptınız şimdiye kadar?
4: Yüz boyaması ve yarışmaya katıldık.
5: Çocuklara yönelik atölye ve workshopların yer aldığı Saraçoğlu'nda şişme oyun alanları kuruldu. Çevrenin korunması, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm bilincine yönelik atölye çalışmaları düzenlendi.
6: Dünya Bize Emanet temalı etkinlikler kapsamında çocukların farkındalıklarını artırmak üzere birçok aktivite yapılıyor.
5: Oyun ve atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi, millet bahçelerimizi doldurdu notunu düştü.
7: Burada eğleniyor musun?
4: Evet, çok eğleniyorum. Şimdiye kadar Hacivat'la Karagöz yaptım, oyunlar oynadım, yarışmalara katıldım. Ne var?
8: İyi haftalar, hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran Pazartesi, Ajans Güneşi kuşağındayız. Önümüzdeki 3 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce canlı yayın noktalarına bir uzanalım. İsrail'in Beyrut'a saldırıları sonrası İran, Nisan ayındaki ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'e füze fırlattı. Trump Netanyahu'ya karşılık verme uyarısı yaptı ama İsrail misillemelerine devam etti. Ekber Karabağ Tahran'dan yeni açıklamaları ve son gelişmeleri anlatacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında duruşmalar devam ediyor. Bugün savunmalar var. Ayrıntıları Kadir Mercan anlatıyor. Ve Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan dönerin lezzet sırrına ilişkin Samsun'dan Mahmut Erdoğan canlı yayında olacak. Ajans Güneş Kuşağı'na başlıyoruz. İran İsrail Savaşı Amerika Birleşik Devletleri kanadının baskısına rağmen yeniden başlıyor mu? Dün gece İran'ın İsrail'e Lübnan misillemesi olarak başlattığı saldırılar iki ülkeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi. İran dakikalar önce İsrail'e saldırıları durdurduğunu açıkladı. Müzakereler bu

0: Şartlarda devam edebilecek mi? Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Tahran'da neler konuşuluyor? Yeni açıklamaları ve son gelişmeleri anlatacak Ekber.
1: Evet Merve, senin de belirttiğin üzere az önce İran'dan önemli bir açıklama geldi. Savaşın bittiği söylendi. İran'dan ordu kanadından gelen açıklamada İsrail'e çok acı bir yanıt verdiklerini ve savaşın bittiği ifade edildi. Esasında Donald Trump İran'dan gelen bu açıklamadan birkaç dakika önce bu yönde bir açıklama yapmıştı. İsrail ve İran'ın ateşkes, acil bir şekilde ateşkes yapmak istediğini duyurmuştu. Donald Trump'ın bu ifadelerinden kısa süre sonra İran'da savaşın üst birimi olan Hatemul Enbiya karargahından gelen açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve özellikle Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar konusunda işte bu ülkeye, bu İsrail'e yönelik yanıt amacıyla çok sert bir şekilde yanıt verildiği ifade edildi. Yine gelen açıklamada söz konusu saldırıların İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin oluru ve desteğiyle yapıldığı ifade edildi. Yine İran'ın açıklamasında şu ifadelere yer verilmektedir. İran Silahlı Kuvvetleri'nin tırnak içinde sahte Siyonist rejime ve aynı zamanda onu destekleyenlere yönelik çok ibret verici bir ders vermiştir. Bu kapsamda silahlı kuvvetlerimiz operasyonlarını durdurmaktadır. Ancak eğer tekrardan bu saldırılar başlarsa bu kez daha sert bir şekilde yanıt vereceğiz yönünde İran'dan bir açıklama geldi. 24 saat daha dolmadan bu savaşın bittiğini söyleyebiliriz. Yine tekrarlamamda fayda vardır. İran'dan gelen son açıklamada İran savaşın bittiğini duyurdu. Ancak İsrail tekrardan Lübnan'a saldırırsa İran bu sefer daha sert bir şekilde İsrail'e saldıracağını duyuruyor. Diğer taraftan Mesut Pezeşkan'dan da az önce sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada Mesut Pezeşkan aynen şu ifadelere yer veriyor. Önceliğimiz ulusal güvenlik ve halkın huzurudur. Ülkemizin haklarını kararlılıkla savunacak ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Diplomati ve savaş ulusal gücün iki kanadıdır. Ne savaş alanından ne de müzakere masasından çekilmedik yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Esasında Donald Trump da takribi olarak bir buçuk saat önce müzakerelerin İran'da devam ettiğini ifade etmişti. İran'da bu şekilde bunu teyit etmiş oldu. Özetlemem gerekiyorsa İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında savaşın sona ermesi için müzakereler devam ediyor ve İran-İsrail savaşı da İran'ın gelen bu açıklamayla birlikte bitmiş oldu.
0: Çok teşekkürler Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Tahran'dan son gelişmeleri anlattı Ekber Karabağ. Aslında beklendiği gibi bu müzakere sürecinde zaten İsrail'in ateşkesi Lübnan'a saldırılarla ihlal etmesi bekleniyordu. Ve hafta sonu İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların ardından İran'da Lübnan'a yapılan bu saldırıya karşılık verdik ve bu kadarı yeterlidir açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama var. Amerika cephesinden gelen açıklamayı aktaralım hemen. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve dedi ki İran-İsrail kanadına ateşkeste kalın. Kalıcı barış için müzakereleri de hala İran kanadıyla sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Donald Trump açıklamasında İsrail ve İran arasında barış üzerine nihai görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Sürecin önündeki en büyük engelin yanlış hesaplamalar ve sağduyudan uzak adımlar olabileceğini vurguladı Donald Trump. Taraflar diplomatik çözüm yolunda ilerlemeye devam etmeli açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı ayrıca nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar da abluka devam edecek dedi. Trump, İsrail ve İran'a vakit kaybetmeden ateşkes ilan edin ve ateşkeste kalın çağrısı yaptı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları İsrail-İran hattında diplomatik çözüm beklentilerini de yeniden gündeme getirmiş durumda.

Şimdi piyasalara da bakalım. Bu ateşkesin bozulabileceği beklentileriyle birlikte petrol fiyatında yeniden bir yükseliş var. Altında da son duruma bakalım. Altın çünkü hafta sonundan itibaren tekrar bir geri çekilme görmüştü. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrasında şu an ons altın tarafında yatay bir hareket var. 4332 dolar seviyesinden işlem görüyor ons altın. Yine gram altına da bir bakalım. Gram altın tarafına baktığımızda ise orada da yatay bir hareket var. 6600'lerden tekrar 6405 lira seviyesine kadar geriledi. Gelelim petrole. Petrolde yeniden bir düşüş vardı. Hala 100 doların altında kalmaya devam ediyor.

0: Ama bu sabah saatlerinde 97-98 dolara kadar yükseldi Brent petrol. Bu açıklamaların ardından tekrar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ama biraz daha sınırlı bir yükseliş var. %1.3'lük bir yükseliş görüyoruz. Brent petrolde de yeniden 95 doların altında bir fiyatlama var. Bu saldırılar sonrasında önemli olan Amerika Birleşik Devletleri ve İran masasının, müzakere masasının hala dağılmaması. Ancak dediğim gibi zaten İsrail'in bu müzakere sürecinde barış ihtimalini baltalama girişimleri masadaki ihtimallerin arasındaydı. Amerika tarafının ısrarla ve sağduyuyla hala tarafları ateşkese çağırması. İran'ın da yapılan saldırılara karşılık verdik ve bu yüzden aslında bu saldırıyı yaptık demesi de tabii ki bundan sonra saldırı olmayacağının beklentisi olması açısından önemli. Dolayısıyla gram altın ve ons altın tarafında bu saldırıların ardından yine bir düşüş gördük. Brent petrol tarafı biraz hareketlendi ama orada da tekrar 95 doların altında bir fiyatlama görüyoruz haftanın ilk işlem gününde. Şimdi bölgeye gidelim. İsrail bu ısrarla Lübnan saldırılarına neden devam etti? Yine bayramda Gazze'yi tüm bu ateşkese rağmen bombaladı. Orada da sivillere zarar verdi. Bölgede neler oluyor konuşalım. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Sayın Turgut Alp Boyraz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında Amerika ve İran kanadından gelen açıklamaları aktardık. İran diyor ki biz Lübnan'a yapılan saldırılara karşılık verdik. Biz bu süreçte müzakerelerin baltalanabileceğini zaten bekliyorduk İsrail kanadından. İsrail ne söylüyor peki? Hem İsrail kanadındaki açıklamaları sormak istiyorum. Hem de bölge ülkeleri hala barış için masadalar. Oradan nasıl açıklamalar var?
1: Bölge ülkeleri endişelerini dile getirdiler ve bir an önce ateşkese dönülmesi yönünde çağrılar yaptılar. Bütün bölgede açıkçası İsrail dışında savaşın yeniden başlamasını isteyen neredeyse yok gibi. İsrail tarafında resim biraz farklı. Ne Amerika'nın tutumunu benimsiyor İsrail, ne de İran'ın tutumunu. Hem iç siyasi sebeplerden dolayı hem de İsrail'in klasik tırnak içerisinde kendi politikaları, kendi güvenlik algısı nedeniyle savaşın devam etmesinden yana bir siyaset izliyor. Kamuoyu da bunu istiyor. Siyasetçiler de bunu istiyor. ABD ile İran arasında bir ateşkes sağlanınca İsrail buna uymak zorunda kalmıştı. Ancak Lübnan cephesini açık tutmuştu. Trump'ın, ABD Başkanı Trump'ın iki kez ateşkes ilan etmesine rağmen. Bu durum İran'ı zor durumda bırakıyordu. Çünkü Lübnan'daki Hizbullah hareketi bu savaşa İsrail, İran için dahil olmuştu. Dolayısıyla İran'ın Hizbullah'a sırtını dönmesi, burada İran ile ABD arasında ateşkes varken Lübnan'da saldırıların devam etmesine göz yumması çok kolay bir şey değildi. Birincisi imajı açısından değildi. İkincisi de Hizbullah gibi bir müttefikini kaybettiğinde çok daha zor durumda kalacağını İran düşünüyor diyebiliriz. Ve sürekli de açıklamalar yapıyordu. ABD ile yaptığı pazarlıkta da şunu belirtiyordu. İran diyordu ki bütün cephelerde bir ateşkes olmak zorunda. Yani İran, ABD-İsrail savaşı başladığında İran bu savaşı genişletmişti. Lübnan'a da yaymıştı, Hürmüz Boğazı'nda kapatmıştı, İran'daki milisleri de harekete geçirmişti vesaire. Dolayısıyla bir ateşkes bütün bu çatışmanın olduğu cepheleri kapsamalı diyordu. İsrail bunu dinlemedi. ABD'nin baskısına rağmen de Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürdü, işgalini genişletmeye devam etti ve başkent Beyrut'a da saldırılar yapmaya başladı. İran tarafından son günlerde özellikle Hizbullah'ın tabanının güçlü olduğu başkent Beyrut'un dahiye bölgelerine saldırı olduğu takdirde İsrail'e karşılık verecekleri yönünde açıklamalar geliyordu. Şimdi bunun gerçekleştiğine tanık olduk. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise savaşın bitmesini istiyor. Birçok sebepten dolayı istiyor bunu. Özellikle kamuoyu baskısı var. İran'a bir şekilde istedikleri gibi diz çöktüremediler. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp enerji koridorunu kilitlemesinden dolayı fiyatlar son derece yükseldi. Bundan Amerikalı seçmenler de etkilendi ve tepki Trump'a oldu vesaire. Çeşitli sebeplerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri yeniden bu savaşa dönülmesini istemiyor. Bir nihai anlaşma olmasa bile. Ancak İsrail bunun tam tersini istiyor. Dolayısıyla dün İsrail'e karşılık verince İran, ABD Başkanı Donald Trump dedi ki İran'a, evet siz saldırılarınızı yaptınız, füzeleri gönderdiniz, artık yeter. Müzakere masasına dönün, bir anlaşma yapalım dedi. İsrail'e de buna bir misillemede bulunma. Sen misillemede bulunacaksın, o sana misillemede bulunacak. Bu sarmal devam edecek dedi. Ancak İsrail tarafında bu Trump'ın çağrısının etkili olmadığını gördük. Gece saatlerinde İsrail karşılık verdi. Ve bunun üzerine birkaç round, birkaç sefer İsrail ile İran arasında

0: karşılıklı savaşlar oldu. Ancak son bir saat içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını duyduk. Daha doğrusu ondan önce İran'ın açıklamasını duyduk. İran dedi ki biz İsrail'e yönelik saldırılarımızı şu an durdurduk. Hı. İran ordusu bu açıklamayı yaptı.
1: Evet.
0: Ama bir şart da düştü. Lübnan'a yönelik saldırılar olursa İsrail'in yeniden başlarız dedi. İsrail tarafından bir açıklama gelmedi ama İsrail gazetesi de İsrail'in de İran'a yönelik saldırılarını durdurduğu yönünde İsrail gazeteleri haber verdi. ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde açıklama yaptı. Şimdi önümüzdeki soru işareti şu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını dizginleyebilecek mi? Eğer bunu dizginlemezse yeniden bu sarmala girmemiz kaçınılmaz gözüküyor diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri de şu an için en azından bir ihtiyatlı bir şekilde
1: evet.
0: rahatlamış durumda bu son ateşkes kararının ardından ama soru işareti bu ateşkes ne kadar sürecek?
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu konuda herkesin ciddi soru işaretleri var açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim Turgut Alp Boyraz. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz'ı ağırladık. Şimdi tabii masanın dağılmaması hem bölge ülkelerinin bu işin ara buluculuğunun devam etmesi noktasında önemli hem de piyasalarda aslında zaten bu masanın tamamen dağılmama endişesini taşıyıp taşımıyor. Buna göre bir fiyatlama var. Önce tabii hem petrolü soralım çünkü ülkeler enflasyonla mücadele ederken petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi pek çok yerde enflasyon da etkiledi. Ekonomist Onur Canbal konuğumuz. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İsterseniz önce petrolle başlayalım. Sonra altını ve borsayı da sorayım ama şimdi petrole dair Amerika Birleşik Devletleri'nin masayı dağıtmaması onları da çok etkilediği için hatta bu hafta sonu çiftçilerle buluşmuştu Donald Trump. Size söz veriyorum. Savaş öncesi döneme döneceğiz petrol fiyatlarında dedi. Bu misilleme saldırıları elbette etkiliyor ama genel olarak petrolde yakın zaman için en azından bir anlaşma imzalanırsa tekrar bir düşüş beklentisi var mı?
2: Evet, yani burada gerçekten somut adımlar görürsek ve bir anlaşmaya varılabilirse petrolde düşüş eğilimini takip ederiz. Ama tabii burada savaş öncesindeki seviyelere çok hızlı ve soluksuz bir dönüşte beklemiyoruz. Petrolde haberle birlikte ilk aşamada yine daha sert satışlar görürüz. Bu doğru. Ama savaş öncesi seviyelere dönmesi biraz daha zaman alacaktır. Çünkü hem yaşanan saldırıların, savaşın enerji üretim altyapısında, enerji üretim tesislerinde oluşturduğu hasarlar var. Hem Hürmüz Boğazı'na ilişkin daha öncesinde gündemde olmayan riskler artık küresel piyasalarında, ekonomilerinde hayatında yer alıyor. O nedenle petrolde bir süre ilk aşamada biz belki 85 dolarlara kadar bir geri çekilme görebiliriz ama bir süre 80-85 dolar bölgesinde hareket eden bir petrol görmemiz mümkün olabilir. Tabi burada Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte birçok ülkede de stratejik rezervlerin devreye sokulduğunu gördük.
1: Hı hı.
2: O yüzden işlerin normalleştiği bir senaryoda bu ülkeler de kademeli olarak bu stratejik rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacaktır. O nedenle petrolde evet bu petrolün savaş ateşi söner. Ama savaş öncesindeki seviyelere dönmemiz biraz daha zaman alacaktır, çeyrekler alacaktır diye düşünüyoruz. Çok aşırı hızlı bir normalleşmede burada öngörmüyoruz. Tabii bu savaş süreci boyunca yani Mart'tan bu yana yüksek seyreden enerji maliyetlerinde küresel tarafta enflasyon üzerine yansımaların hem küreselde hem bizim ekonomimizde
1: evet.
2: etkilerini görüyoruz. O yüzden bunların da biraz daha küresel çapta daha sıkı bir para politikası beklentisinde gündemde tutmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte petroldeki ateş sönerse buradaki beklentiler normalleşir ama piyasalarda daha ihtiyatlı bir bekleyiş var. Çünkü daha öncesinde de diplomasi süreçleri başarısızlıkla sonuçlandı şu ana kadar.
1: Evet. Altını da şöyle sorayım tabii bizde genel bir bakış açısı bu gerginlikle birlikte altının tekrar artabileceği yönündeydi ama biz savaş başladığı dönemde de çok konuştuk bu altının neden düştüğüne dair. Şimdi tabii bir altının yatay hikayeye döndüğünü görüyoruz yani bir yatay seyrediyor şu an o sert yükselişlerden sonra geri de çekildi bu misilleme saldırılarının ardından altına dair ve borsalara dair beklentinizi de merak ediyorum.
2: Evet yani bu savaş haberleriyle hem emtia tarafı hem de hisse tarafı daha koreli hareket edecektir.

0: Yani eğer bu savaş halinin sona erdiği ve anlaşmaya varıldığı bir senaryo hem hisse piyasaları için hem de emtialar için destekleyici olacaktır. Hı-hı. Çünkü şu an iki ürün grubu üzerindeki temel baskıda petrol fiyatlarının yüksekliği, bunun küresel çapta enflasyonu enerji kalemi üzerinden tetikleyecek olması ve merkez bankalarının daha sıkı bir para politikasına itmesi bu durumun. O yüzden hem bu durumda hisse piyasalarının olumsuz etkilendiğini gördük belli ölçüde, hem de altının, emtianın. Çünkü altın tarafı özellikle faiz beklentilerine hassasiyet daha yüksek. Burada küresel çapta merkez bankalarının daha gevşeme eğiliminde olduğu süreçler emtia gruplarını desteklerken, merkez bankalarının daha sıkı para politikası izlediği veya faiz arttırma ihtimallerinin oluştuğu dönemler, hı hı, keza bu küresel tahvil faizlerinde de zaten yükselişi beraberinde getiriyor, emtiaları altını baskılıyor. Biz evet, dediğiniz gibi aslında çok da konuşuldu ama normal şartlarda risk artışlarında güven liman dolayısıyla altında bir rağbet talep görürdük. Ama bu savaşın farkı Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve petrol fiyatlarının sert yükselmesi oldu. Evet. Bu da enflasyon endişelerini tetiklediği için savaşın başlangıcından bu yana altında zayıf bir seyir görüyoruz. O yüzden altının tekrardan toparlanabilmesi için, yükselişlerin kuvvetlenebilmesi için bu savaşın sona ermesi, bir anlaşma haberinin gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu dalgalı görece zayıf seyirin devamı daha mümkün gibi gözüküyor.
1: O zaman çok kısa şunu sormak isterim. Bu risk ortamı devam ettikçe, şimdi burada tabii Fed'in de faiz artırma beklentisi çok yükseldiği için altının böyle bir tepkisi var. İçeride biz de enflasyonla mücadele ediyoruz ve petrol fiyatları bizim enflasyon beklentilerimizi de değiştirdi. Bu yüksek faiz ortamı küresel merkez bankaları için en azından hani yakın vade öngörüyü sorayım, bir süre daha devam edecek gibi görülüyor. En azından 2026'nın sonuna kadar sanıyorum.
0: Katılıyorum. Tabii bu yani savaşın ne kadar erken bittiğine ve piyasaların ne kadar hızlı normalleşip normalleşemeyeceğine bağlı değişkenlik gösterebilecek bir durum. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür tabii ki riskleri hala daha gündemde tutuyor ki hani haber akışlarından bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bir dönem anlaşma bu hafta sonu gelebilir mi konuşulurken yeni haftaya işte karşılıklı saldırılarla başlayabiliyoruz. Hı hı. O yüzden belirsizliğin ve haber akışlarının yoğun seyrettiği bir dönemdeyiz. Merkez bankalarının bu süreçte tabii ki temkinli duruşunu koruması bekleniyor. Evet. Hatta işte bu Haziran toplantısında, bu hafta Perşembe günkü toplantıda Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı bekliyor piyasalar. Hı hı. Fed'in yıl bitmeden faiz arttırımına gidebilmesi öngörülüyor ki bu özellikle Cuma günü güçlü gelen tarım işistan verisinde etkisi oldu. Evet. Yani özetle şu an 2026 yılı için daha öncesinde, savaş öncesinde olan faiz indirim beklentileri ötelenmiş durumda.
1: Çok teşekkür ederim Onur Canbal, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, haftanın ilk işlem gününde tabii bu saldırılar sonrası neden altın fiyatları düşüyor? Çünkü yüksek riskle birlikte merkez bankalarının faiz artırma beklentileri yine yükseldi. Buna karşılık da altın düştü. Petrol fiyatlarında da biraz hareketlilik gördük. Ayrıntıları konuştuk. Şimdi devam edelim. İsrail'in yeniden fosfor bombası kullandığına ilişkin bu kez Amerikan basınında bir haber çıktı. Lübnan'daki saldırıların ardından 30 Mayıs'ta Nebatiye'ye bir saldırı düzenlemişti İsrail ve bu saldırıda yasaklı fosfor bombası kullandı ortaya çıktı. Amerikan merkezli New York Times gazetesinin gündeme getirdiği görüntüler bölgede yaşanan vahşetin gerçek boyutlarını da gözler önüne seriyor.
2: İsrail'in sonu gelmeyen savaş suçları bir kez daha belgelendi. Ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yol açtığı yıkım ABD basınına taşındı. New York Times gazetesi 30 Mayıs'ta Lübnan'ın Nebatiye kentine hedef alan İsrail'in fosfor bombası kullandığı görüntüleri yayınladı. Birleşmiş Milletler'in yasaklı silahlar listesindeki bombanın sivil yerleşimleri yok etmek için kullanıldığı anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ses getiren haberde soykırım ordusunun Nebatiye'deki en az 4 kasabayı beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı anına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntüye yer verildi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da defalarca fosfor bombası kullandığı bilinen bir gerçek olsa da yaşanan vahşetin ABD basınına taşınmış olması önem arz ediyor. Sivil yerleşimlerde kullanımı Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanan fosfor bombası havayla temas ettiğinde tutuşan

0: olarak 800 dereceye varan sıcaklığa ulaşıyor. Giysileri, deriyi, kasları ve hatta kemikleri eritme gücüne sahip olan beyaz fosfor solunduğunda da çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümlere yol açabiliyor.
1: Venezuela'nın geçici devlet başkanı Rodriguez Türkiye'ye geliyor bugün. Rodriguez'in Başkan Erdoğan'la bir görüşme yapması bekleniyor. Ayrıntılara bakalım.
0: Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez resmi ziyaret için Türkiye'de. Caracas Yeni Delhi hattının ardından İstanbul'a gelen Rodriguez'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı. Ankara, Güney Amerika'nın kritik ülkesiyle ilişkileri bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici devlet başkanını kabul etmesi beklenirken görüşmelerde enerji, madencilik, altın ticareti ve iki ülke arasındaki yeni yatırım fırsatlarının konuşulacağı belirtiliyor. Ankara ve Caracas hattında ticaret hacmini katlayacak yeni anlaşmaların da bu ziyaretle birlikte netleşmesi bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapıyor İstanbul'da. Hemen dönelim.
2: Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da artırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Bu vesileyle son vukuatta hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramova ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Kıymetli mevkidaşlarıma değerli katkıları ve için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dikkatiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü müsaadenizle değerli Gürcü mevkidaşıma vermek istiyorum. Maka please.
3: Patrik Çamulo, Minister. Delegatsiyas evrebo, medis zarmumadgenlebo, mogesalmebit, pirvel rikshi, did madlobas gadavuqti chems kolegas, Zyurbas Hakan Fidan, sagareo sakmeta ministr.
4: Sayın Bakan, öncelikle size ve çok teşekkür etmek istiyorum Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na bu son derece mükemmel organizasyona ev sahipliği yaptığınız için. Ve şimdi de bu 10. üçlü toplantımız oluyor Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiğimiz dışişleri bakanları arasında. Meslektaşlarımla birlikte aslında bir kez daha barışa ve istikrara bu ülkelerdeki taahhütümüzü ineledik. Bunlar gerçekten son derece önemliydi ve bu konuda ülkelerimizdeki barış faaliyetini gerçekleştirdik. Biz burada ortak bir vizyon etrafında birleştik ve gelecekte kalkınma konusuna ne kadar odaklanacağımız hususunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz burada ortaklığa dayalı, derin köklere sahip dostluğun ve dostluk ve komşuluk ilişkilerinin son derece önemli olduğunu ve bunun çerçevesinde pozitif olarak ilişkilerimizi etkilediğini gördük. Bizim bu konudaki işbirliğimiz gerçekten son derece önemli ve bu dostane komşu ilişkilerine bir örnek teşkil edecek nitelikte ve bütün bunlar birçok ulaştırma altyapı projesiyle de taçlandırılıyor. Bunlar sadece bizim için önemli olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgenin tamamı için önemli. Dolayısıyla bu üçlü formata baktığımızda işbirliği açısından
3: Teşekkür ederim.

0: De onları taşıdık ekrana. Şimdi Ermenistan seçimlerine bakalım. Dün anlatmıştık. Ermenistan sandık başındaydı ve yeniden Nikol Paşinyan seçildi. Başbakan Nikol Paşinyan partisinin açık ara önde gittiğini ilan etti ve zaferini de duyurdu. Paşinyan'dan dikkat çeken bir Türkiye mesajı da geldi. Türkiye ile iyi bir dinamik yakaladık dedi. Peki Paşinyan'ın bu sözleri ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair neler konuşulacak? İzleyelim.
1: Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine geldiğimiz zaman mevcut sonucun gerek Ermenistan-Azerbaycan gerekse Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de olumlu yansıyacağını beklemek doğaldır.
2: Gerçekten bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Ermenistan büyük bir değişim içinde. Özellikle Karabağ zaferinden sonra Ermenistan'da bazı işlerin yoluna oturmaya başladığını gördük.
3: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde doğrudan ticaretin hayata geçirilmesiyle yeni bir aşamaya geçilmişti. İlişkiler her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Paşinyan'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları ise bunu ortaya koyuyor.
2: İşte bazı gerçekliklerin kabul edilmesi. Türkiye'nin çok büyük ekonomik gücü, benzer biçimde çok büyük askeri gücü ve nüfusunun büyüklüğüyle beraber Ermenistan'a ne kadar katkılar sunabileceği meselesinde biraz daha Ermenistan'daki akıl düşünmeye başladı diye ben işin doğrusu görüyorum.
3: Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Paşinyan, partisinin açık ara önde gittiğini ilan ederek zaferini duyurdu. Paşinyan, Türkiye ile Ermenistan'ın da çok iyi bir dinamik yakaladığını ifade etti. Paşinyan'ın Türkiye mesajını A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
1: Bugüne kadar, yani daha doğrusu seçimlerden hemen öncesine kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde çok ciddi gelişmeler sağlanmıştı.
3: Akgün, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni ve olumlu adımların da gelebileceğine işaret etti.
1: Bundan sonra da sınırların açılması dahil olmak üzere olumlu açıklamaların, olumlu yaklaşımların, adımların atılmasını beklemek doğal olacaktır.
3: Murat Akgün ayrıca Rusya faktörüne de dikkat çekerek Paşinyan'ın denge siyaseti yürüttüğünü belirtti.
1: Burada bir nokta daha var. Bölgede bir de Rusya faktörü var. Rusya faktörüyle ilgili olarak Paşinyan seçimlerden sonra ilk ziyaretinin Moskova'ya olacağını söylemişti. Paşinyan kendisine göre bir denge siyaseti yürütmeye çalışıyor. Bir tarafta Batı ile ilişkileri, bir tarafta Moskova ile ilişkileri, öbür taraftan iki yakın komşusu Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye, ilerletmeye çalışıyor ki Erivan açısından baktığımız zaman en doğrusu budur.
3: Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasay Sever'de Ermenistan'ın Türkiye'siz yapamayacağını söyledi. Başka bir şansının kalmadığının da altını çizdi.
2: Özellikle Avrupa'ya yakınlaşan bir Ermenistan'ın Rusya tarafından nasıl yaptırımlar altına yavaş yavaş alınmaya başladığını da görerek bu anlamda Ermenistan'ın Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yaklaşmaktan başka herhangi bir şansının kalmadığını aslında Paşinyan başta olmak üzere bütün Ermeni toplumu görüyor.
4: Oh, thank you.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün duruşmalar görülüyor ve savunmalar yapılıyor. Ayrıntıları alalım. Kadir Mercan notlarıyla karşımızda. Kadir.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Artık 13. hafta ve 46. gündeyiz. Bugün itibariyle saat sabah 11'de duruşma başladı. Geçtiğimiz hafta Serkan Öztürk, Nihat Sütlaş, Kahraman Yeşilyurt ve Elif İpek Atayman mazeret belirterek savunmalarını yapmamıştı. Bu sabah itibariyle onların savunmalarını yapılmasıyla başlandı. Mahkeme öte yandan Serkan Öztürk'ün bulunduğumuz dakika itibariyle de savunmasını tamamladığını, şu anda da çapraz sorgusunun yapıldığının altını çizelim. Çapraz sorgusunda ilk olarak Ekrem İmamoğlu söz istedi. O geçtiğimiz hafta yaşanan süreçle ilgili birkaç cümle kullandı. Sonrasında ise İnan Güney söz aldı. O sanığa birkaç soru sordu. Sonrasında ise sanığın müdafi avukatıyla birlikte savunmalar devam edecek. Öte yandan şunu da belirtmekte fayda var. Mahkeme savunmalara geçmeden önce sabah saatlerinde taleplerini iletmek için Murat Kapki ve Ceyhun Avşar söz istedi. Ceyhun Avşar 18 Haziran'da yapılacak olan tutukluluk incelemelerinden dolayı tutuklu olan sanıkların 5'er dakikalık savunma hakkını talep etti mahkeme başkanından. Murat Kapki ise bazı mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konulduğuna dair bu tedbirlerin kaldırılması konusunda mahkeme başkanına bir talepte bulundu. Sonrasında ise söylemiş olduğum gibi Serkan Öztürk'ün

0: savunmasıyla başladı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de çapraz sorgu işlemiyle devam ediyor. Aslında geçtiğimiz hafta mazeret bildiren isimler arasındaydı Serkan Öztürk. Bunların yanında bugün itibariyle Nihat Sütlaş, Kahraman Yeşilyurt ve Elif İpek Atayman'ın da savunma yapması bekleniyordu. Fakat şu anda saatlerimiz 3.30'u gösteriyor. Yaklaşık 3-4 saatlik bir süre daha var. Yanlış olmasın fakat bir sonraki sanık Nihat Sütlaş'tan sonra çapraz sorgularının ardından tekrar olarak mahkeme yarın devam edecek gibi duruyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Merve Tepe.
1: Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Mustafa Kadir Mercan anlattı. İBB duruşmalarında bugün yaşananların ayrıntılarını. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara geçelim. Tabii bir çıkmaz var. O da yarın ne olacağı. Önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü 13.30'da kürsüdeyim ben yapacağım konuşmayı demişti. Özgür Özel'in ne yapacağı merak ediliyordu derken Özgür Özel bugün çıktı dedi ki yarın ben grubu yapacağım. Bu bir tartışma konusu ama bir de yeni parti meselesi var. Geçen hafta DSP'ye partiyi bize verin teklifi yapmıştı Özgür Özel ve reddedilmişti bu. Çok kısa bir süre içinde de yeni parti için çalışmalara başlaması bekleniyor. Bu çalışmaların ilk ayağındaysa CHP'li vekillere istifa edin talimatı verileceği söyleniyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekiller istifa edecek mi etmeyecek mi? Bunların hepsi soru işareti.
2: Yedek parti var mı? Var.
3: Özgür Özel baba ocağı dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor.
2: Partimiz hazır.
3: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürüp götürmeyeceği tartışılırken gözler Özgür Özel ve ekibine çevrildi. Özgür Özel'in masasında iki kritik seçenek bulunuyor. İlk formül olası bir erken seçimde meclis dışında kalmamak adına seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye geçiş yapmak. Hatta bu doğrultuda Balgat'ta 3 katlı bir genel merkez binası için çoktan anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
3: İkinci seçenekse sıfırdan yeni bir parti kurmak. Yeni parti çalışmalarını yürütmek üzere Ensar Aytekin'in görevlendirildiği ve kuruluş evraklarının bile tamamlandığı ileri sürülüyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar yeni partinin adını sır gibi saklıyor. İsmi sadece Özgür Özel'in bildiği belirtiliyor. Genel merkez ise bu iddialara karşı temkinli yaklaşıyor. Parti kaynakları CHP'de kitlesel bir kopuş beklemediklerini, milletvekillerinin zamanla yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünme riskine karşı uzlaşmacı bir çizgi çizen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına pozitif dilden ve söylemden asla vazgeçmeyeceğiz talimatını verdiği öğrenildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır.
1: Uzun zamandır merakla beklenen öğrenci affına ilişkin düzenlemede kapsam genişliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede artık sona yaklaşıldı. Sürecin nasıl işleyeceği ve düzenlemenin kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Ayrıntıları izleyelim.
3: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affında sona gelindi. AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yasa teklifi köklü değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsamı alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretimle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Taslak metne göre düzenleme meclisten geçip resmi gazetede yayınlandığı an 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek. Vatani görevini yapanlar için de özel bir kolaylık var. Kanun çıktığında askerde olanlar terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Üstelik sadece geri dönmekle kalınmıyor, bölüm değiştirme şansı da tanınıyor. Üniversiteye giriş yılındaki puanı geçmek istediği bölümün taban puanına yetenler,

0: yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca dileyen öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına da geçiş hakkına sahip olacak. Uygulama usullerini ise Yükseköğretim Kurulu belirleyecek. Kanun teklifinin çok yakında Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mayıs ayı boyunca Türkiye genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarını paylaştı. Mayıs ayında 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işletmelere toplam 142 milyon lira idari para cezası uygulandı.
2: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
0: Ülke genelinde 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda Mayıs 2026'da usulsüzlük yapan işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini tınalmak amacıyla denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti ve ekledi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz.
1: Ve liselere geçiş sistemi sınavına artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki hafta sonu sınav yapılacak. Son haftada da hem öğrencilere hem ailelere bazı uyarılar yapalım. Yayın konuğumuz eğitim uzmanı Sayın Nazik Köseg ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Son hafta biraz daha tabii stres de yüksek, heyecan da yüksek. Bazen veliler, bazen de çocuklar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biraz konuşalım istedik. O yüzden ne önerirsiniz son hafta heyecanı, neler yapılması lazım hem aileler hem çocuklar için?
3: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi her iki tarafta şu anda çok heyecanlı ve öğrenciler bir taraftan son tekrarlarını yapıp son denemelerini çözerken aileler de ne yapsam doğru olur, ne yapsam yanlış olur diye bir asıl sıkıntı da içindeler. Asıl önemli olan bu son bir haftayı mümkün olduğunca normal geçirebilmek, yani sınavdan olabildiğince az bahsetmek, netlerden ya da işte konu eksiğinden olabildiğince az bahsetmek ve birazcık öğrencinin kafasında son işte 5-6 günü normalleştirebilmek lazım. Bunun için de özellikle velilerimize tavsiyem mümkün olduğunca iyi olduğunu düşündükleri cümleleri bile kurmamaları. Yani işte sınavda aman bilmediğin soruyu boş bırak, sakın heyecan yapma, tamam mı? Biz seni her halükarda seviyoruz gibi cümleler aslında ailenin gözünde çocuğun destekleyen cümleler, ama çocuğun gözünde beni daha fazla kaygılandırıyorsunuz, yaklaşmayın içeren cümleler. O yüzden ailelerimiz şunu unutmasınlar: evet, kaygılılar ve çocuk da bunun farkında, kendileri de bunun farkında. Kaygı bulaşıcı, sakin olan çocuğu bile kaygılandırabiliriz. O yüzden kendileri de mümkün oldukça kaygılarını düzenlemeye çalışsınlar ve çocuklarını yansıtmamaya çalışsınlar. Yardımcı olmak için şunu yapabilirler: öncelikle son bir haftanın yeme içme düzenine dikkat edebilirler. Yani çok ani yiyecekler değil de daha hafif yiyecekler yenilebilir. Yemek sofraları düzenli saatlerde ve hep bir arada planlanabilir. Çocuğumuzun uyku saatine dikkat etmek şu anda çok önemli. Mümkün olunca böyle akşam 11'de uyuyacağı şekilde bir düzen kurulabilir. Tabii çocuklarımıza görevler düşüyor. Öncelikle şu süreçte ben zaten kaygılıyım, kaygımı azaltayım diye dijital dünyaya çok fazla girmek isteyecekler. Oradan biraz uzak durmalarını tavsiye edeceğiz. Çünkü son süreçte teknoloji insanın beynini uyuşturur. Çocuklarımızın öğrendiği, o emek harcadıkları bir senelik bilgiyi biraz daha nasıl diyelim, azaltacak demeyelim ama hatırlamalarını güçleştirecek.
1: Bir sosyal medya detoksu diyorsunuz, son bir hafta yapmaları lazım.
3: Evet, tam tabir bu.
1: Hocam, uykuyu sorayım son olarak, çünkü heyecanın etkisiyle böyle son gece ya da son hafta uyku düzeninde bozukluk olabiliyor ya da son gece belki uykuda sıkıntı çekebiliyor çocuklar. O

0: Heyecan uykuyu nasıl etkiler ya da ne yapılması lazım son gece biraz daha rahat uyunması için?
1: Şimdi heyecanın bir kere herkes doğduğunu kabul edecekler. Şu anda sınava girecek olan birçok öğrenci uyku problemi yaşıyor. Sınav yaklaştıkça da bu artabilir. Bu konuda birazcık kendileriyle birlikte herkesin aynı durumda olduğunu düşünsünler. Son 5 günü kendilerine bir uyku düzeni oluşturabilirlerse sınav öncesi günde tahmin ettiklerinden çok daha rahat uykuya dalacaklar. Yani bugün itibariyle aslında akşam 11 gibi uyuyup sabah 7 gibi uyanma gibi bir düzen kurarlarsa emin olsunlar ki sınav sabahı da çok rahat uyanacaklar. Gecesinde de çok daha sağlıklı ve daha heyecansız bir uyku uyuyacaklar.
0: Çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeler için Sayın Nazik Kösege, sağ olun. Teşekkürler.
1: Öğrencilerimize başarılar diliyorum.
0: Başarılar, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Eğitim uzmanı Sayın Nazik Kösege ile ağırladık. Bu hafta boyunca da hem öğrencilere hem de ailelere uyarılar yaptık. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şimdi Avustralya'nın ardından İngiltere'ye gidelim. Çünkü bu sosyal medya düzenlemeleri, çocukları sosyal medyada daha bilinçli kullanmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmeye devam ediyor. Artık ülkeler karar almaya başladı. İngiltere şimdi bir adım atma hazırlığında. Birleşik Krallık 16 yaş altındaki bireylerin sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamayı gündemine aldı. Başbakan Starmer da teknoloji devlerine çocukların cinsel içerikli görüntüleri yaymasını engelleyecek daha sıkı önlemler alın çağrısı yaptı.
2: Avustralya ilk adımı attı ve o karar dünya genelinde zincirleme bir etki yaptı. İngiltere, reşit olmayan çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için tarihi bir kararı gündemine aldı. Londra yönetimi 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyayı yasaklayacak. İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Danimarka ve Polonya'da çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasını daha sıkı bir hale getirecek. Gelişmelerin ışığında Starmer, Londra Teknoloji Haftası'nda konuştu. Teknoloji şirketlerine gözdağı veren İngiltere Başbakanı, cinsel içeriklerin yayılmasının önüne geçme çağrısında bulundu.
3: Bu ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini çocukların cinsel içerikli görüntüler göndermesini ve almasını engelleyecek cihaz kontrollerini uygulamaya çağırıyorum. Ama eğer bunu yapmayı tercih etmezlerse o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz. Çünkü çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda kenarda durmak bir seçenek değil.
2: Teknoloji devlerinin çıplaklığı topluma zorla dayattığını söyledi. To send and receive nude
3: images. Bu konulardan biri de cep telefonları olan çocukların çıplak görüntüler gönderip alabilmesidir. Çok uzun zamandır insanlara bunun modern teknolojinin bedeli olduğu, hiçbir şey yapılamayacağı, ebeveynlerin bunu kabullenmek zorunda olduğu söyleniyor. Bunu tamamen reddediyorum.
0: Karabük'te Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için ekipler seferber olmuştu. Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu.

0: Çaya düşerek kaybolan CHP'li başkan yardımcısının cansız bedeni bulundu. Olay Karabük Zonguldak Karayolu'nun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu otomobil Yeşilköy Köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen 72 yaşındaki Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Erten kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gece boyunca süren aramalar gün ağarınca da devam etti. 60 personelle yapılan aramalarda Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ileride bulundu. Erten'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bölgeye giden Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten'in yakınlarına taziyelerini iletti.
1: Samsun'a gidelim. Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan döner Odun Ateşi'nde.

0: Nasıl pişiriliyor? Mahmut Erdoğan konuyla konuşacak. Samsun'dan ayrıntıları.
1: Kısaca bir tarihine bakmakta fayda var aslında. 17. yüzyılda Osmanlı sofralarında ve mutfaklarında yatay olarak alışılagelmiş döner, Türk mutfağında odun ateşinde pişmesiyle birlikte ayrı bir lezzeti de sunmaya devam ediyor. En önemli özelliği elbette ki odun ateşinde pişen Türk mutfağının önemli lezzeti. Aydın Fırat'la konuşacağız. Efendim, evet. Odun ateşinde oldu mu daha da kıymetli. Tabii teknoloji, tüpte pişirenler de var. Her birinin lezzeti ayrı. Ancak odun ateşinde nasıl lezzetli?
2: Nasıl lezzetli oluyor? İlk başta odunumuzun gürgen olması en önemli şey. Şimdi gazda olması daha farklı. Odunda olması gürgenin isini, odunun içindeki ateşin gücünü, işte hepsi iç içe girince bir de güzelleştiriyor her şey. Etimizi daha güzelleştiriyor.
1: Etin özelliğinden de bahsedelim mi?
2: Tabii etin özelliği zaten bizim buranın Amasya'nın olsun, işte doğudan bölgesinden olsun, hep o bölgelerden getirtiyoruz etlerimizi. Ve gördüğünüz gibi odunla gürgendir. Özellikle de bunu
1: gürgenin isi, dumanı ayrı bir lezzet de, mi
2: kadar? Tabii. O çünkü olmazsa olmazı. Odun ateşimizde olmazsa olmazı. Çünkü onun en büyük nimeti o. Bir de bunu çok meşakkatli. Bu bana göre Türkiye'nin gururudur yani. Odun ateşinde olması etimizin, dönerimizin.
1: Peki serviste şimdi burada farklı farklı tabaklar var. Kamera markası Mustafa Aydın da bir taraftan göstersin. Evet. Nasıl tercih ediyor vatandaşlarımız?
2: Vatandaşlar çoğunlukla bu doğranmışı tercih ediyor. İşte o pilav üstü var. Osmanlı dediğimiz lavaş kızartıyoruz. Nuska dediğimiz var. Muska şekli, dürüm şeklidir. Bir de beyaz tabak, safi et isteyen çok oluyor mesela bize de özellikle.
1: Kesimi de tabii şimdi ustam tabii biraz kessin, evet. Odun ateşinde pişiyor. Tabii burada usta olmak da kolay değil. Yani ateş sürekli yanıyor.
2: Tabii.
1: Ya en az günde 2-3 defa tabii, üstlerini değiştirmek zorunda kalıyor.
2: Çünkü şimdi gazla odun ateşi arasında çok fark var.
1: Tabii ateşi de buradan hissediyorum.
2: Şimdi
1: ben.
2: Bu ustalarım en az... Hepsi 10 yıllık, 12 yıllık. Biz beraber çalışıyoruz. Şu ustamız daha yeni geldi aslında. Bir yıl oldu ama o da almışlar.
1: Şöyle az daha yaklaşalım ateşe. Şöyle tutalım. Yani bu lezzet hakikaten tadı bambaşka.
2: Tabii.
1: Yani 17. yüzyıl çok da eskiye dayanıyor.
2: Evet.
1: Dik yapan, yatay yaparlarmış. Şimdi dik olarak yapılıyor ama hakikaten son derece lezzetli.
2: Evet. Çünkü meşakkat istiyor, sevgi istiyor, gönül istiyor bu iş. Yani öyle her babaydın harcı değil odun ateşinde yapmak.
1: Aydın abi sabah kaçta başlıyorsunuz? Kaça kadar bu ateş böyle varlığınız?
2: Şimdi saat 7'de biz işlemi yapıyoruz. Temizlendikten sonra güzel salon odasını yapmış. Şişe taktıktan sonra saat 10 gibi, 10.30 gibi başlar. Saat kaç şu an? 5'te bitiririz Allah'ın izniyle.
1: 5'te biter?
2: Tabii.
1: Bitti mi daha sıra gitmeye gerek yok.
2: Tabii.
1: Şimdi kesilmesi de farklı. Bakın bunun yaprak şeklinde kesilmesi, bütün şekilde kesilmesi.
2: Evet. Çünkü diyorum ya odun ateşinde mesela gazda böyle olmaz. Tabii. Ama odun ateşi çok daha harlıdır. Ve tadını orada yakalıyoruz zaten.
1: Bir de kıyma katılması var. Bu nedir? Var mı böyle bir şey?
2: Şimdi
1: dönere katılırım odun ateşindeki lezzetin farklı olmasının nedeni.
2: Yani o şimdi her pehlivan farklı gülüşüyor. Bizde yok tabii hali kıymasız. Gördüğünüz gibi safi lopet ve gördüğünüz gibi ustam şu an kesiyor. Hatta Mahmut abi bir tadına bak.
1: Bakalım tabii. Yani izleyicilerimiz tabii şöyle ben alayım abi. Hemen.
2: Abi.
1: Sıcak sıcak gerçekten de inanılmaz bir lezzet.
2: Afiyet olsun. Bir peçete alalım arkadaşlar.
1: Aydın abi şimdi tabii hem izleyenler hem rejideki arkadaşlarımız için inanılmaz bir tat olduğunu bir defa söyleyeyim. Yani kesilme türünden tutun da odunun gürgen ağacından olması,
2: tabii,
1: o isi, o dumanı yansıtması, ustanın elinin lezzeti bunlar son derece kıymetli.
2: Kıymetli çünkü sevgi olmadan bakın şu an tereyağı dökmeye başladı ustamız. Bu kolay değil. Hem maliyet açısından kolay değil. Görün sıcaklığı abi. Evet. Bak şuradaki sıcaklık kolay. Çünkü ustalarım dedi, en az 3 sefer üst değiştiriyor. Bu 4-5 tabii alın ustam. Servisine devam edin.
1: Peki şunu da soralım Aydın abi. Kaç liradan kaç liraya kadar fiyatı da söyleyelim. Merak edenler için.
2: 230 liradan yukarı doğru çıkıyor.
1: Çıkıyor
2: ki herkesin kesintisine göre.
1: Vatandaş ne isterse
2: Şeye hazırız. Nasıl diyeyim? Servise hazırız.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Ustalarımız burada odun ateşinde emekleri yüzlerinde alınlarındaki o terle birlikte elbette ki Osmanlı sofrasının ve Türk lezzetlerinin, Türk mutfaklarının unutulmaz lezzetleri odun ateşinde döner. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da gelenlerin lezzeti ve damakta da olmaya devam ediyor diyelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
0: Evet. Samsun'dan Mahmut Erdoğan anlattı ayrıntıları. Biz de Ajans Günçi kuşağında ilk saat dilimini noktalayacağız. Reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
12: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.
16: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
5: Bir reklam.
17: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
0: Reklam. Bankam, bank, kartım adı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Pedallar Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu için dönecek. Bisiklet milli takımı Sakarya'daki şampiyona için geri sayıma başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon için Sakarya'da Ayçiçeği Vadisi'nde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Nefes kesecek organizasyon iki aşamalı gerçekleşecek. 7 Haziran'da Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise Dünya Kupası heyecanı spor severleri saracak. 15 ülkeden 49 dünya çapında sporcu derece almak için mücadele verecek. Türkiye'den erkeklerden 9, kadınlarda ise 8 olmak üzere 15 milli sporcu Türk bayrağını dalgalandırmak için pedal çevirecek. Etkinlikler kapsamında sanatçılar Fethah Can'la Öykü Gürman sahne alacak ve çeşitli sahne gösterileri düzenlenecek.
6: Tekrar hoş geldiniz. Ajans Güneşi Kuşağı'nda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce savaşa dair yaşananlara bakacağız. İran-İsrail hattında ipler yeniden gerildi. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası İran'dan saldırılara karşılık geldi ve İsrail Lübnan'ı hedef almaya, Hizbullah hedef almaya devam ederse biz de saldırılarımıza devam ederiz. Ancak şimdilik bu saldırıları durdurduk dedi. İsrail Lübnan'ı hedef aldı. Neler yaşandı bu misillemeye karşılık? Ayrıntılarına bir bakalım.

0: İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurdu. Tel Aviv'den yanıt gecikmedi. Savaşın 100. gününde gerilim tavan yaptı. İranlılar operasyonu sokaklarında kutladı.
1: Endişelenmeye gerek yok. Bu sorunlar çözülecektir. Asıl mesele ulusal onur ve ulusal gururdur. Bunlar bir kez kaybedildiğinde müzakere kelimesiyle geri getirilemez.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar sebebiyle İran, İsrail'e füze yağdırdı. 10 balistik füze ateşlendi. Hedefte Ramat David hava üssü vardı. Füzelere İsrail hava savunma sistemleri karşılık verdi. Engelleme yapıldı. İran'ın füze salvoları nedeniyle İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion havalimanı kapatıldı. Saldırının ardından açıklamalar ard arda geldi.
1: İsrail saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha ezici darbelerle karşılaşacaktır.
0: Füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın ABD üslerini de meşru hedef kabul edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran ve Lübnan bayrağını birlikte paylaşarak sosyal medyadan mesaj verdi. Abbas Arakçı ile birlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da tepki gecikmedi. Kalibaf paylaşımında ABD ve İsrail'i hedef aldı. Ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar ifadelerini kullandı. Operasyon haberi İran'da coşkuyla karşılandı. Tahran sokaklarında kutlamalar vardı.
1: Bu yeteneğin hala var olduğunu ve karar verme gücünün hala yetkililerimizde olduğunu hissettik. Böylece İsrail ve Amerika'ya layık bir yanıt verebilir ve geri adım atmazlar.
0: Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. İlk açıklaması, füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın oldu.
2: Füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayan Trump, misilleme yapılmamasını istedi. Donald Trump daha sonra Financial Times'a konuştu, son kararı ben veririm dedi.
2: Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum, Netanyahu değil. İran'ın saldırıları ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımızla baskın yaparız.
1: İran terör rejimi bir kez daha terörü seçerek büyük bir hata yaptı.
0: ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail misilleme yapmaktan geri durmadı. Savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri noktalar hedef alındı. Mehrabat ve Tahran havalimanları vuruldu. Aynı zamanda İran'ın önemli kimya komplekslerinden biri olan Huzistan'daki Karun Petrokimya Tesisinden dumanlar yükseldi. İran devrim muhafızları İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını duyurdu. İsrail'in misillemesiyle Yemen'de çatışmaya dahil oldu. Husilerin fırlattığı füzeler Demir Kubbe tarafından durduruldu. Husiler sabah saatlerinde de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gerilimin tırmanmasına tansiyonu yükselterek karşılık verileceği belirtildi. Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine geçiş yasağı getirildi.
3: Gidelim şimdi Tahran'a. Tahran'dan yeni bir açıklama var. Tahran kanadı diyor ki Lübnan'a saldırılara karşılık verdik. Şayet İsrail Lübnan'a yeniden saldırırsa biz yine saldırırız. Açıklamaların ayrıntılarını alalım. İran'da neler konuşuluyor? Ekber Karabağ son bilgileri paylaşacak. Ekber.
4: Teşekkür ederim Merve. 100 gün önce 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a saldırmıştı. Daha sonra bu savaş ateşkesle sonuçlandı. Ancak dün akşam saatlerinde tekrardan bu savaş başladı, ancak daha 24 saate bile var. Bu savaş da bitmiş oldu. İran'dan gelen son açıklamada İran, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar dolayısıyla ve özellikle Lübnan'ın güneyine, Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar dolayısıyla Lübnan halkına destek vermek amacıyla İsrail'i vurduğunu bildirdi. Umarız İsrail ve onun destekçileri bundan bir ders almış olur. An itibariyle İsrail bir işte saldırılarını durdurması şartıyla İsrail'e yönelik saldırıların durduğu ifade edildi. İsrail 12 kanalı da yine Donald Trump'ın isteği üzerine, talebi üzerine İsrail'in de İran'a yönelik saldırılarını durdurduğunu duyurdu. Fakat İsrail resmi medyası Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırılarının daha şiddetlenerek devam edeceğini duyurdu. Halbuki İran'dan gelen açıklamada İran tarafı eğer bu saldırılar tekrarlanırsa bu kez daha sert bir şekilde İsrail'e cevap vereceği ifade edildi. Mesut Pezeşkian'dan da bir açıklama söz konusu. Mesut Pezeşkian'dan o açıklamasında biz işte hem savaş sahasını hem de müzakere sahasını terk etmedik. İşte güçlü bir şekilde halkımızın haklarını savunmaya devam ediyoruz yönünde bir açıklama geldi. Diğer taraftan İran Kızılay Kurumu'ndan da az önce bir açıklama geldi. O açıklamada gece saat 4 sabaha karşı saat 4 itibariyle başlayan saldırılar sonucunda herhangi bir İran vatandaşının ölmediği ve yaralanmadığı ifade edilmiş oldu. Tabii bu saldırılar başladıktan sonra ülkenin bazı noktalarında özellikle

0: Batı bölgesinde uçuşa yasak ilan edilmişti. Ancak ki az önce bu savaşın bitmesine rağmen İran'dan gelen açıklamaya göre geçici süreliğine tüm hava alanları ve ülke sahasının kapatıldığı ifade edildi. Şimdi esas merak edilen soru şudur. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ne kadar ateşkes olsa da Amerika Birleşik Devletleri ve İran Körfez bölgesinde Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya gelmişti. Acaba benzeri bir durum İsrail ve İran arasında da yaşanır mı? Çünkü İsrail'den gelen açıklamada İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettireceğini belirtiyor ve İran'da İsrail'e saldırma konusunda kararlı görünüyor. Böyle bir durum yaşanır mı, yaşanmaz mı? Önümüzdeki süreçte bunu bekleyip göreceğiz diyor ve sözü başkent Tahran'dan Azadi Meydanı'ndan stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ekber. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ çok açık açık anlattı aslında Tahran'dan gelen bu bilgileri. Tahran kanadı net. Biz Hizbullah'a yapılan saldırıya karşılık verdik. Eğer saldırmazlarsa bizim de zaten savaşı sürdürmek gibi bir niyetimiz yok diyor. Peki Amerikan Başkanı ne söylüyor? Amerikan Başkanı da İran ve İsrail kanadına dedi ki saldırıları durdurun. Ama İsrail kanadından gelen açıklama önemli. İlk saldırıları, sonrasındaki saldırıları da yaptı. Sonrasında durmayacağız demişti ama şimdi Trump'ın baskısıyla İsrail kanadı bu saldırıları durdurduğunu söylüyor. Donald Trump'ın neden bu savaşı bitirmek istediğine dair tabii ki soru işaretleri de var. Çünkü hala hem müzakerenin devam etmesi hem de masanın dağılmaması için yoğun bir mücadele var Amerika Birleşik Devletleri kanadında. Alalım son açıklamaları. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Washington'dan İrfan Sapmaz açıklamaların ayrıntılarını paylaşacak.
2: Evet, merhabalar Merve. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamasında İsrail ve İran'ın acil bir ateşkes arayışında olduğunu belirterek taraflara derhal saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Trump, barış için müzakereler devam ediyor ancak cehalet ve aptallık bu sürecin önüne çıkabilir ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca nihai anlaşmaya ulaşıncaya kadar ABD öncülüğündeki ablukanın yürürlükte kalacağını ve tam güçle devam edeceğini vurguladı. Trump'ın açıklaması İsrail ile İran arasında son 24 saatte yeniden karşılıklı füze ve hava saldırılarının yaşandığı kritik bir dönemde geldi. Reuters'a göre Trump her iki tarafında hemen ateş etmeyi bırakması gerektiğini söyledi ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını belirtti. Peki Trump neyi hedefliyor? Trump yönetimi son haftalarda İran'la dolaylı görüşmeleri sürdürürken İsrail'in son saldırıları ve İran'ın misillemeleri müzakere masasını tehdit ediyor. Başkanın son mesajı tarafları yeniden diplomatik hata çekme girişimi olarak değerlendiriliyor. Reuters'ın aktardığına göre Beyaz Saray çatışmaların daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesinden endişe ediyor. ABD medyasında son günlerin en dikkat çekici başlıklarından biri Trump ile Benjamin Netanyahu arasındaki gerilim oldu. Trump'ın son günlerde Netanyahu'ya saldırıları durdurması yönünde baskı yaptığı, buna rağmen İsrail'in İran hedeflerine operasyon düzenlediği bildiriliyor. Reuters ve diğer medya kuruluşları Trump'ın İsrail'in son saldırılarından rahatsızlık duyduğunu aktarıyor. İsrail-İran çatışmalarının yeniden tırmanması petrol fiyatlarını da yukarı çekti Merve. Reuters bu saldırıların ardından petrol fiyatlarının yaklaşık %4 yükseldiğini bildirdi. Bu durum Trump için yalnızca dış politika değil, aynı zamanda iç politika sorunu anlamına geliyor. Kasım seçimleri yaklaşırken yükselen benzin fiyatları Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD ana akım medyasındaki yansımalara gelince Reuters'ın öne çıkardığı tema Trump'ın acil ateşkes çağrısıyla sahadaki gerçeklik arasındaki çelişki oldu. Haberde Trump ateşkes çağrısı yaparken İsrail ve İran'ın aynı saatlerde karşılıklı saldırılara devam ettiği vurgulandı. ABC News Trump'ın İsrail ve İran derhal ateşi kesmeli açıklamasını öne çıkarırken çatışmaların devam etmesinin Beyaz Saray'ın diplomatik girişimlerini zorlaştırdığı yorumunu yaptı. CBS'in son günlerdeki yayınlarında öne çıkan değerlendirme İran görüşmelerinin kırılgan bir aşamada olduğu ve Trump'ın çatışmaların müzakere sürecini tamamen çökertmesini istemediği yönünde oldu. CBS ayrıca Hürmüz Boğazı ve yaptırımların nihai anlaşmanın en kritik başlıkları olmaya devam ettiğini aktarıyor. Associated Press Temsilciler Meclisi'nin İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri kararını kabul etmesini Trump üzerindeki siyasi baskının bir işareti olarak yorumluyor. Bu nedenle Beyaz Saray'ın diplomatik çözüm arayışına daha fazla ağırlık verdiği değerlendiriliyor. Fox News yayınlarında Trump'ın acil ateşkes açıklaması olumlu karşılanırken İran'ın saldırıları sürdürmesi halinde ABD'nin askeri seçenekleri yeniden masaya koyabileceği vurgulanıyor. Sonuç

0: olarak Trump'ın son açıklaması, Beyaz Saray'ın şu anki önceliğinin yeni bir savaş başlatmak değil, mevcut çatışmayı kontrol altına almak olduğunu gösteriyor. Ancak sahadaki gelişmeler, özellikle İsrail'in ve İran'ın karşılıklı saldırıları, ateşkes sürecinin hala son derece kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Washington'da genel değerlendirme önümüzdeki 48 saatin hem ateşkes hem de ABD-İran müzakerelerinin geleceği açısından belirleyici olacağı yönünde Merve.
1: Evet, İlfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden son durumu paylaştı. Şimdi sahada yaşananlara bakalım. Burada tabii birkaç önemli başlık var. İsrail'in en başından beri zaten ateşkesi ihlal ettiğini biliyoruz. Bu müzakere sürecinde de Lübnan'a saldırması bekleniyordu ama Amerika ile İsrail neden ayrıştı? İran neden şimdi karşılık verdi? İsrail neden Lübnan'a saldırıları artırdı? Ve müzakere masasının dağılmaması için taraflardan da gelen açıklamalardan şunu anlıyoruz ki bir mücadele var. Konuşalım ayrıntıları. ANF Yayın Koordinatörü Sayın Orhan Sali stüdyomuzda. Hoş geldiniz Orhan Sali.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür ederim. Şimdi önce neden şimdi diye sorayım. Evet, bu ateşkes ihlali zaten en başından beri bekleniyordu. İsrail bozarsa bu işi İsrail bozar deniliyordu. Evet. Saldırılar da yaptı hem Gazze'ye hem Lübnan'a. İran neden şimdi karşılık verdi?
2: Aslında bunu 3 ana başlık altında işleyebiliriz. Son 24 saate olup biten Orta Doğu'da herkes bir yorum yapmaya çalışıyor ama Orta Doğu'ya şu anda şu savaş haline bir yorum yapmak, bir analiz getirmek çok zor gerçekten ama şu anda bizim önümüze çıkan 3 gerçek var Orta Doğu'da. Birinci gerçek, bir ateşkes ve barış masası var ve her iki tarafında hem Tahran'ın hem Washington yönetiminin bu ateşkeste maddelerde oldukça uzlaşıya doğru gittiği bir dönemde İsrail'in İşgalci İsrail Devleti'nin Lübnan'daki işgali genişletmesi bu da yetmezmiş gibi, yani yapabileceği bütün provokasyonları yapan İsrail bu sefer yine Beyrut'u vurmaya başladı. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurmaya başladı. Ve öteden beri bu ateşkes ilanından bugüne kadar İran'ın bir kırmızı çizgisi var demiştik. Yani bu ateşkesi tamam biz bir şekilde sağlıyoruz ama bu ateşkesin kapsamında Lübnan'da var. Hı hı. Eğer İsrail Lübnan'ı vurmaya, özellikle Beyrut'u vurmaya devam ederse biz bu ateşkesi geçersiz sayarız. Yani aslında burada ateşkesi ihlal eden taraf İran değil, İsrail. Ve bilinçli olarak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da dediği gibi hani artık çoğu maddede uzlaşıldı, anlaşma noktasına gelindi ve bu hafta içerisinde belki de bir anlaşma imzalayacaktık dedi Trump dün akşam. Tam da bunlar işte yaşanırken İsrail'in bu provokasyonu devam etti. Adeta bu masanın yıkılması, bu anlaşmanın olmaması için de elinden geleni yapıyor. Çünkü öteden beri İsrail, Amerika'nın bölgede işte özellikle İran'a yönelik bu saldırılarını durdurmasını istemiyordu. Hı hı. Kendisi adına, hatta diğer dünya ülkelerinde İran'a karşı savaşmasını isteyen bir ülkeden bahsediyoruz, İsrail'den. Hal böyle olunca bir anlaşmaya yaklaşılması Orta Doğu'da, belki kalıcı bir anlaşma, belki kalıcı bir barış anlaşması da olabilir. Bunca yıldır bölgede devam eden bütün çatışmaları durdurabilecek bir evraktan, bir anlaşmadan bahsediyor olabiliriz. Tam bunlar yaşanırken tekrar İsrail'in Beyrut'u bombalaması, işte Litani Nehri'nin kuzeyine, o nehrin de daha kuzeyine, hatta Lübnan'ı tamamen kapsayacak bir işgale daha da genişletmesini görüyoruz. Gazze'ye saldırılar. Birinci başlık bu. Yani tam da işte bu anlaşmanın imzalanacağı hafta bunun yaşanması tesadüf mü değil mi, o konuşuluyor. İkinci ana başlık, şimdi İran tarafından bakacak olursak herkes, özellikle buna Amerikan Başkanı Trump dahil, son birkaç haftadır işte artık Tahran yönetiminin Amerika'nın kontrolüne geçtiği ya da oradaki rejime istediğimiz her şeyi yaptırabiliyoruz. İşte orayı ben yönetiyorum, ordusu kalmadı, hiç hareket kapasitesi kalmadı, bütün işte donanmasını suyun altına gömdük, işte hiçbir füzesi kalmadı şeklinde açıklamalarının doğru olmadığını görüyoruz. Hı hı. Şu anda İran'ın halen binlerce kilometre öteye bir askeri operasyon düzenleyecek bir kabiliyetinin halen olduğunu görüyoruz ve İsrail'e ve Amerika'ya rağmen bunları yaptığını görüyoruz. Yani Tahran yönetiminde Hamaney, Baba Hamaney ya da Oğul Hamaney ya da mevcut o Molla rejiminin halen iktidarda ve muktedir olduğunu görüyoruz bu olayla birlikte. Dün akşam Trump'ın yaptığı açıklama, ben hemen Netanyahu'yu arıyorum. İran sen tamam göndereceğini gönderdin, yeter artık deyip bu işi kapatma, hızlı bir şekilde masaya geri dönülmesi için hareket halinde olduğunu görüyoruz Donald Trump'ın. Bu da İran'ın halen masada çok güçlü bir şekilde müzakere ettiğini gösteriyor delilleriyle birlikte. Bu önemli bir gelişme. Üçüncü başlık, hemen onu da söyleyeyim. Biraz daha belki açabiliriz bu başlığı. Amerika ile İsrail arasındaki...
1: Evet, ayrışma.
2: Ayrışma. Merve, şimdi biz öteden beri söylüyoruz işte bu iki ülke arasında. İşte acaba danışıklı dövüş mü var? İşte Amerika her işte yani Donald Trump'la Netanyahu perde arkasında aslında bütün her şeyi planlıyor mu, planlamıyor mu? Çokça konuşuluyor. Ama özellikle son bir ay ki resim bize Trump ve Netanyahu arasında çok fazla görüş ayrılığı olduğunu gösteriyor. Ve Donald Trump'ın hiç istemediği bir noktaya doğru geldiğini gösteriyor her şey. Dün akşam Trump'ın Netanyahu'yu arayıp ben ona söyleyeceğim ve o savaş karşılık vermeyecek, misilleme yapmayacak açıklaması çok iddialı bir açıklamaydı Amerika Birleşik Devletleri açısından. Trump'ın bu çağrısına rağmen ve dün akşam ilk telefon görüşmesi, Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmesine rağmen İsrail gece yarısı sabaha karşı İran'a saldırı düzenledi. Bu Washington'ın kafasında çokça fazla soru işaretine neden oluyor. Ama bir taraftan da İsrail ile Amerika arasındaki devlet aklı ve devlet ilişkilerini de göz önünde bulunduracak olursak, hani ne olursa olsun Amerika zaten İsrail'e bir askeri destek vermek zorunda. Evet. Bakın önemli bir şey, zorunda. Yani sevmese de sevse de Netanyahu'yu bir şekilde Amerika korumak zorunda artık. Çünkü oradaki politikası bu noktada şekillenmiş. Ama o dediğim kırılma artık Amerikan başkanıyla İsrail başbakanı arasındaki o dün gece yaşanan telefon görüşmesi sonrası vurmayacaksın sakın demesine rağmen Netanyahu'nun İran'ın vurması önemli bir değişim ve dönüm noktası olarak da yazılabilir. Bundan sonraki süreçte İsrail bu anlaşmanın olmaması için tabii ki yine bu şekilde provokatif saldırılar düzenleyecektir. Beyrut'a yine saldırı düzenleyecektir her seferinde İsrail'in yaptığı gibi. Lübnan'ın güneyine vuracaktır. Bunun olmaması için de elinden geleni yapacaktır Netanyahu yönetimi.
1: Şimdi bunu şöyle sormak istiyorum size. Amerika masayı dağıtmadıysa demek ki masanın hala kurulu olması ve barış müzakere süreci Amerika'nın işine geliyor gibi anlayabiliriz. Evet. Bir de bu süreçte şu çok konuşulmuştu ya, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni itekledi bu savaşa. Tek başına Amerika zaten çıkarı olmasaydı da tek başına İsrail'in sözüyle bu işe girmezdi diye hep konuşmuştuk. Şimdi Amerika ya da Donald Trump diye sorayım. Donald Trump kandırıldığını mı düşünüyor burada? Çünkü istediği gibi Hamaney rejimini deviremedi. Evet. Orada İsrail'in aktardığı Amerika'ya bilgiler doğru değil gibi bir algı ortaya çıktı. Ve hani Donald Trump bir yerde ben kandırıldım diyor aslında. Böyle de bir durum var.
2: Kesinlikle Donald Trump'ın özellikle İran'a yönelik bu savaşı öncesi işte Şubat ayında Beyaz Saray'da Netanyahu ile Trump arasında geçen görüşmelerin basına sızması, burada Netanyahu'nun nasıl bir oyun içerisinde olduğunu ve Trump'a bunu nasıl dayattığını ve sonrasında Netanyahu'nun sadece o görüşme ile sınırlı kalmayıp özellikle Donald Trump'ın çevresindeki yani Beyaz Saray içerisindeki yakın çalışma arkadaşlarıyla da özellikle Yahudi örgütlerinin yakın işbirliği bir kez daha ortaya çıkmıştı. Ve Trump'ı özellikle bazı noktalar savaşın ilk günlerinde yanlış yönlendirme şeklinde işte büyük bir zafer Amerika'nın kazandığı, artık İran'ın ayağa kalkamayacağı bu gibi raporlar sürekli her sabah Trump'ın önüne getirildi Beyaz Saray'da Pentagon tarafından ve özellikle Savaş Bakanı, sözde Savaş Bakanı, Hexer, Savunma Bakanı'nın bu noktada çok ciddi bir hatalar yapıp Amerika'yı çok büyük bir uçurumun kenarına getirdiği eleştirileri yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hal böyleyken tabii ki Trump kendisini hiç istemediği bir noktada buldu. Çünkü kendisine verilen sunulan raporlar tıpkı Venezuela'da olduğu gibi biz işte Hamaney'i orada öldüreceğiz ya da alacağız ve orada rejim çökecek.
1: İçecek.
2: Raporuydu. Ama öyle olmadı. İsrail'in Mossad'ın sunduğu, Donald Trump'a sunduğu rapor bu şekildeydi. Ama sahadaki gerçekte biraz daha farklı. Evet. Trump bunu fark etti ama biraz gecikti. Geç artık oldu. Yani geri dönüşü biraz zor. Yani burada da Hürmüz'ün kapatılması, İran'ın elindeki en güçlü silahını kullanıp Hürmüz'ü kapatması iyice işleri çıkmaza soktu.

0: Hala da Hürmüz tam olarak açılmış değil. Hatta daha ötesi Babel Mendeb Boğazı'nın da kapatılması söz konusu. Evet. Eğer bu şekilde devam ederse bu da Trump için, Amerika için tam bir kabus anlamına geliyor. Evet.
1: Aslında bir yerde şu sonuca varabiliriz. Siz İran'ı bitiren başkan olacaksınız tezi de çökmüş oldu gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: İlk o 28 Şubat sürecinin başlangıç sebebi de zaten buydu. Donald Trump'ın dünyaya böyle bir unutulmaz başkan olarak sunulması. Müzakere masasını da sorayım son olarak. Şurada hala umutlanıyoruz. Demek ki birileri hala masa dağılmasın istiyor. Birilerinden kastım bölge ülkeleri zaten öyle istiyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de demek ki birileri bu savaşın onların hayrına olmadığını gördü. Bir anlaşma yakın mı?
0: Yakın. O birileri dediğimiz aslında İsrail hariç dünyanın geri kalanı. Herkes bir anlaşma olmasını istiyor. Hı hı. Çünkü herkesin cebini yakıyor. Herkesin ekonomisini derinden etkiliyor.
1: Bu doğudan batıya
0: bütün dünya ülkelerine yansıyor. İsrail hariç, İsrail kaostan, kandan beslenen bir siyasi yapıya sahip bir yer. O nedenle hala tabii ki masada bir ışık var, bir umut var. Trump'ın işte dün akşam yaptığı açıklamalar, gece yarısı yaptığı açıklamalar da bunun göstergesi. Hı hı. Bu olay kesinlikle bizim anlaşmamızı ya da bu anlaşma sürecini bozmayacak. Çünkü bugün 101. gün, yani 28 Şubat'tan bugüne kadar 101 günü geride bıraktı ve dünya çok ağır bedeller ödüyor. Herkes belki bizi çok etkilemediği şeklinde, özellikle Avrupa, Amerika gibi ülkeler her ne kadar dese bile şu anda artık birkaç da ay daha uzaması durumunda çok daha büyük krizler ve riskler bütün dünyayı bekliyor olacak. Ben inanıyorum ki hem Tahran hem Washington yönetim bir yerde artık yavaş yavaş uzlaşmaya başladı. Bir de Merve şunu söyleyeceğim. Bu işte çok kolay olmuyor. Tamam biz anlaştık. Şu maddeleri imzalayalım. Hadi bir barış, bir ateşkes anlaşması olmuyor. Bazı görüşmeler aylar, yıllar alıyor. Çok daha uzun zamanlar alıyor. Çünkü 30-40 yıllık bir sorunu birkaç günde, birkaç haftada, birkaç ayda çözemiyorsunuz. Çok fazla başlık var. Başlıkların çözülmesi gerekiyor ve altlarının doldurulması gerekiyor. Aksi takdirde hemen işte ateşkes ilanından ya da barış anlaşması ilanından birkaç ay sonra bunun çöktüğünü gördük farklı ülkelerdeki yapılan anlaşmalarla. O yüzden yani seyri iyi gidiyor. Hı hı. Trump'ın da bunun açıklaması bu. Yani çünkü Nisan ayının başından bugüne kadar sürekli Beyaz Saray'dan işte Axios'un yaptığı açıklamalar işte çok yakınız, bugün, yarın, 24 saat, 48 saat sürekli hani bunun da mesajı veriliyor. Bir taraftan da İran kolay lokma olmadığını gösterdi. Hı hı. Hani tamam ben teslim oluyorum, alın işte nükleeri, işte silahlar burada, füzeler burada demeyen bir ülkeyle iyinin olduğunu gördük. Bunu da dün gece daha bir şekilde, net bir şekilde kanıtlamış oldu Tahran yönetimi. Ama ben umutluyum, çok yakın bir zamanda iyi haberler gelecektir.
1: Çok teşekkür ederim Orhan Salih. Yayına katkı için geldiğiniz için sağ olun. Ani Hüseyin koordinatörü Orhan Salih'i ağırladık ve dış politikada yaşanan son gelişmeleri konuştuk. Devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Yarın ne olacağı merak ediliyor. Çünkü bir grup toplantısı yapılacak ve bu grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu ben yapacağım, Özgür Özel ben yapacağım diye açıklamalarla bir çıkmaz haline çevirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, parti içindeki süreci şu an bir bataklığın içindeyiz diye betimledi ve çok başlı yönetim görüntüsünün sona ermesi gerekiyor dedi. Öztrak, Özel'in kendisini grup başkanı olarak seçtirerek aslında butlan kararını da tanıdığını öne sürüyor.
2: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
3: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
3: Faik Öztrak hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkanı

0: İhraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok. Seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın bu kriz nasıl çözülecek? Özgür Özel'in grup toplantısını ben yapacağım demesi sonrasında mecliste Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grupta konuşacağı söyleniyor ve salona ismi söylenen ziyaretçilerin alınması talebinde bulunuldu. Ayrıntıları konuşalım. İlter Yeşiltaş bu süreci en yakından takip eden isim. İlter hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk Merve Tepe, teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bir yandan da her iki kanat açısından da bir kaos görüntüsü verilmek istenmediği söyleniyor en başından beri. Ama bu kriz nasıl çözülecek? Şimdi burada sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. O zaman Özgür Özel mi içeri giremeyecek? Eğer böyle bir durum olursa bu yeniden bir kriz görüntüsü anlamına geliyor. Nasıl bir hazırlığı var her iki tarafın?
3: Her iki tarafta kararlı Merve Tepe. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda tam anlamıyla bir kör düğüm var açıkçası. Özgür Özel ben grup toplantısında konuşacağım dedi. Saat 13.30'u işaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Her iki tarafta kararlı. Her iki tarafta saatler 13.30'u gösterdiğinde eğer son anda bir değişiklik ve vazgeçme durumu olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı gerçekleştirmek üzere kürsüde olacaklar. Peki kürsüye kim çıkacak? Nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bu tabii ki herkesin merak ettiği, cevabını merak ettiği bir soru. Her iki tarafla da görüştüğümüzde mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu cephesi diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanı ve asla bir geri adım yok. Kemal Kılıçdaroğlu o grup toplantısında konuşacak. Özgür Özel tarafına sorduğumuzda Özgür Özel cephesi de yine aynı şekilde söylüyor. Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğini işaret ediyor Özgür Özel cephesi ve aynı zamanda parti tüzüğünü yani grup başkanı partinin grup toplantısında konuşur deniyor. Zaten geride bıraktığımız saatlerde Özgür Özel kurmaylarıyla saat 11'de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı ve Özgür Özel yarın grup toplantısında konuşacağını ilk ağızdan bizzat kendisi aktarmış oldu. Şimdi o toplantıda, o basın toplantısında Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirileri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmayı planladığı grup toplantısını korsan olarak niteledi. Böyle karşılıklı sert açıklamalar da geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hangi adım geldi? Bir satranç aslında, böyle de niteleyebiliriz. Özgür Özel cephesi bir hamle yapıyor. O hamleye karşılık Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir hamle geliyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı gönderdi. Yarın grup toplantısında konuşacağını ifade etti yazıda ve yarın tabii ki grup toplantısında partiler de gelecek. O partilerin içeri alınması noktasında ki yazıydı ve genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na o yazı ulaştı. Dediğimiz gibi her iki tarafta kararlı. Tabi burada özellikle taraflardan hangi açıklamalar geldi onu da aktarmakta fayda var. Zeynel Emre saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Az önce yayının başında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kör düğümün hakim olduğunu ifade etmiştik. Buna dair acaba Zeynel Emre ne açıklama yapacak diye merak ediyorduk. Zeynel Emre'nin yarına dair değerlendirmesi şöyle oldu. Gazi Meclis'in bir kavga ve çatışma alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir dedi. Yani olası bir çatışma, olası bir kavgayı zaten öngörüyor her iki tarafta. Buna dair mesajları oldu. Gazi Meclis bir kavga ve çatışma alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir dedi. Yarın oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur ifadesini kullandı. Akıllardaki soru şu. Kemal Kılıçdaroğlu meclise gelirse Özgür Özel cephesinin bir B planı, bir C planı var mı? Bu soru da yöneltildi Zeynel Emre'ye ve şunları söyledi. Burada ikinci bir seçenek olmadığı gibi başka bir plana da gerek yok. Genel kurulu açma yetkisi seçilmiş grup başkanı ya da grup başkan vekillerine aittir. Yani milletvekili olmayan birinin genel kurulu açma imkanı yoktur diye konuştu Zeynel Emre.

0: Kemal Kılıçdaroğlu konuşma talep ederse ne yapacaksınız? Grup toplantısına geldi. Kemal Kılıçdaroğlu talepte bulunursa, ki zaten yarın grup başkan vekili, nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır. Zaten Ali Mahir Başarır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anons etmesi gibi bir durum ortaya çıkmaz. Bu siyasete, şu andaki mevcut gerçeğe de aykırı bir durum olur. Ve nihayetinde zaten grup toplantısında Ali Mahir Başarır Özgür Özel'i anons edecek. Peki Kemal Kılıçdaroğlu konuşma talep ederse şeklinde gelen soruya Zeynel Emre ne dedi? Şöyle yanıt verdi. Bizde yetki delegeden alınır, mahkemeden değil. Kol kola o salondan çıkıyorsanız sadece CHP'nin kültürünü benimsediğinizi göstermiş olursunuz. Partiye zarar vermemek lazım. Sağduyu çağrısı yapıyoruz diye konuştu. Böyle bir tablo var. Dediğimiz gibi her iki tarafta kararlı. Yarın burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına sancılı bir süreç yaşanabilir ki zaten taraflar da bu olasılıktan bahsediyor. Sağduyu çağrısı yapanlar da var ama şunu söyleyelim, grup toplantı salonundaki konuşma malum 13.30'da başlıyor. Öncesinde her iki tarafı destekleyen milletvekilleri, daha doğrusu Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri grup toplantı salonunun önünde sabahın erken saatlerinden itibaren konuşlanabilirler. Böyle bir tablo olabilir. Ve peki nasıl bir sonuç çıkacak? Açıkçası yarın görmüş olacağız Merve Tepe. Evet. Net olarak öngörmek çok kolay zor. Değil ama neler yaşanabileceğini az çok herkes tahmin ediyor. Bir kavga, bir çatışma olmasın diye sağduyu çağrıları yapılıyor ama ne kadar bu çağrılar karşılık bulacak, nasıl bir tablo ortaya çıkacak yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz de herkesle birlikte görmüş olacağız.
1: Şunu sorayım şimdi, tabii her iki tarafın da bir geri adım atmama ihtimali biraz mücadeleden çekilmek ya da tırnak içinde Özgür Özel cephesinin söylediği gibi direnişten çekilmek olarak yorumlanıyor Özgür Özel cephesinde. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı da bunu doğal bir hak olarak zaten gördükleri için bir geri adım atmak istemiyorlar. Bir ara buluculuk da vardı. Yani hem belediye başkanları hem partinin önde gelen isimleri, üst akıllar bir orta yolu bulmaya çalışıyorlardı ama şu an her iki taraftan birinin gitmeme ihtimali de kamuoyuna farklı bir mesaj vereceği için sanıyorum kimseden bir geri adım gelmeyecek. Nasıl orta yol bulunabilir? Buna dair bir bilgi, kulis var mı?
0: Şöyle Merve Tepe, bu çok zor. Yani 3 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla ve Özgür Özel'le görüştü. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç. Bu isimler kendileri inisiyatif alarak bu yola başvurdular ancak oradan bir sonuç çıkmadı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu 3 Büyükşehir Belediye Başkanı ziyaret etti. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar. Orada da bu durumdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi belediye başkanları ve edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu bu sürece dair değerlendirme yaparken tabii ki tansiyon düşmeli şeklinde bir ifadesi oldu ama şunu da ekledi: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çift başlılık olmaz. Ben çift başlılığa asla rıza gösteremem şeklinde bir cümle kurdu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani demem o ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı net. Zaten mahkeme mutlak butlan kararı verdikten sonra acaba Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelir mi gelmez mi? Acaba farklı yerde mi genel merkez olarak Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını yürütür, bir tansiyon çıkmaması adına bir geri adım söz konusu olabilir mi soruları sorulurken Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi. Hatta işte valiliğe yazı yazıldı. Genel başkanın yeri genel merkezdir şeklinde bir yaklaşım vardı zaten Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Evet. Genel merkeze gidildi. 12. kata çıktı, makamına yerleşti Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek istiyor haliyle. Bu partinin genel başkanı benim, hukuken sonuçta bu şekilde. Evet. Yani bir geri adım olması beklenmiyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu cephesi oldukça kararlı. Evet. Özgür Özel cephesine baktığımızda Özgür Özel'in kurmayları da yine seçilmiş genel başkan olarak ifade ediyorlar Özgür Özel'i ve seçilmiş genel başkan ve seçilmiş grup başkanı bu partide Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuşur şeklinde bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Evet. Yani iki tarafta bu anlamda geri adım atmayacak. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel belki bugün veya akşam telefonda görüşebilirler mi? Tansiyonu düşürmek adına. Evet. Bu olasılık her zaman var ama çok mümkün olabileceği de ifade edilmiyor.

0: Peki. Ama siyasette her şeyde var. 24 saat uzun bir süre. Belki bir telefon görüşmesinde bu tansiyonun düşürülmesi adına bir hamle yapılabilir. Tabii net değil. Belki yine sağduyu çağrısı yapılabilir. Özellikle tecrübeli milletvekilleri tarafından. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e. Çünkü hakikaten yarın burada her iki tarafta illa ben grup toplantısında konuşacağım derse nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu 13.30'da gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup salonuna. Evet. Özgür Özel gelecek ve yalnız gelmeyecekler tabii ki. Yanlarında milletvekilleri olacak ve aynı zamanda partiler de kendilerini destekleyen partiler de onlarla birlikte gelecek. Yani bir kaos ortamı ortaya çıkabilir. Evet. Bu endişe her iki tarafta da var. Ancak bir çözüm var mı şu anda? Yok. Şu andaki durum bu şekilde Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı ayrıntıları. İlter kolay gelsin. Sıcak gelişmelere bakalım. İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulun bahçesinde başlayan yangın okul binasına sıçradı. Pencereler yüksek ısıdan patladı. Facianın eşiğinden dönüldü. Yine Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısı alev aldı. Küçükçekmece'de ise kentsel dönüşüm için boşaltılan sitenin bahçesindeki hurdalar yandı. Büyüyen alevler giriş katındaki boş daireye sıçradı.
2: Bahçede başlayan yangın okul binasına da sıçradı. İstanbul Esenyurt'taki İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesindeki öğrenci sıraları bilinmeyen sebeple yandı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı okul binasının dış cephesine sıçradı. Yüksek ısı sebebiyle camlar patladı. Maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Okulda öğrenci bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Esenyurt'tan gece saatlerinde de yangın haberi geldi. Örnek mahallesindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevrede paniğe yol açan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Küçükçekmece'de de kentsel dönüşüm için boşaltılan sitenin bahçesindeki hurdalar yandı. Büyüyen alevler giriş kattaki boş dairelere de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
1: Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açıldı. Saçmalar altısı çocuk 10 kişiye isabet etti. 18 yaşındaki iki şüpheli gözaltında.
2: Kavgada ateş açıldı, 10 kişi dehşeti yaşadı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde iki grup arasında kavga çıktı. Taraflardan biri karşısındakilere av tüfeğiyle ateş açtı. Çevreye yayılan saçmalar 100 metre ilerideki parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişiye isabet etti. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis 18 yaşlarındaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.
1: İstanbul Pendik'te daralan bir sokakta karşı karşıya gelen iki sürücünün yol verme tartışması inatlaşmaya dönüştü. Kadın sürücüye yol vermemek için aracından inip kaputunu açarak araba arıza yaptı bahanesine sığınan inatçı sürücü polisin gelmesiyle birlikte geri adım atmak zorunda kaldı.
3: Şuna baksana anne.
2: Kadın sürücüye yol vermemek için direndi. Aracım arıza yaptı diyerek trafiği kilitledi. Görüntü Pendik Esenyalı mahallesinde kayda geçti. Sokaktaki nakliye kamyonu nedeniyle yol daralmıştı. Sokaktan çıkmak üzere olan kadın sürücü karşıdan gelen araca yol vermesi için selektör yaptı. Ancak diğer sürücü ikazı dikkate almayarak sokağa girdi.
4: Selektör yakıyorum abi ya. Yani.
2: Yol vermemekte kararlı olan sürücü dörtlülerini yakarak aracından indi.
4: Araba duruyor, ben de selektör yakıyorum gelme diye. Tam geri git. Geri git, geri araba bekliyor orada.
2: Kadın sürücünün geri git uyarılarına aldırış etmeyen umursamaz sürücü bu kez aracın kaputunu açtı ve aracım arıza yaptı diyerek trafiğin durumunu

0: çıkmasına neden oldu. Tartışma büyüyünce mahalle sakinleri araya girdi. Kadın sürücünün polisi araması ve çevredekilerin uyarısı üzerine sürücü geri manevra yaparak sokaktan ayrıldı.
1: Durdurdu ve arabayı durduruyor da. Tamam, şimdi geri gidiyor kendisi.
0: İnat uğruna yaşanan o gergin anlar araç kamerasına yansıdı.
1: Sen kendini utan, şovmensin ya. Şovmensin.
2: İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki yaşlı adam dengesini kaybetti ve düştü. Maalesef hayatını kaybetti.
3: Otobüste dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti. Talihsiz olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender İliç'in bir anda dengesini kaybederek öne doğru savruldu. Sürücü aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İETT şoförü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
2: İstanbul'un en yoğun noktalarından Eminönü Meydanı'nın hemen altındaki alt geçit derin çatlakları ve yoğun rutubetiyle alarm vermeye başladı. Her gün binlerce yaya ve aracın kullandığı bu geçitteki tehlikeyi şimdi ekrana taşıyacağız.

0: Yukarıda binlerce turist ve vatandaş adım atıyor, aşağıda ise her gün muazzam bir araç ve yaya trafiği akıyor. Ancak burası, yani Eminönü'nün hemen altındaki bu alt geçit bugünlerde alarm veriyor.
1: Burası tarihi yarımadanın kalbi Eminönü. Her gün buradan yüz binlerce vatandaş hem yaya geçidini kullanıyor hem de araç geçişleri sağlanıyor. Peki birkaç gündür olan önemli mesele ne? İşte görmüş olduğunuz gibi duvarlardan akan pis su ve aynı zamanda duvarlarda oluşan çatlaklar ve vatandaş için artık burası bir çileli tünel haline gelmiş durumunda.
0: Rutubet ve nemse yapının adeta içine işlemiş durumda. Yayaların ve sürücülerin her gün tedirginlikle kullandığı bu geçit adeta beni onarın diye haykırıyor. Tüneldeki aşınma sadece görsel bir kirlilik değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski barındırıyor.
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir binanın yıkımı sırasında binanın kolonu hemen bitişiğindeki yeni binanın üzerine devrildi. Yürekler ağza geldi. Harabeye dönen binada tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması.
3: Duvar delindi, ortalık moloz yığınına döndü. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı bir bina yıkılıyordu. O sırada ana kolonlardan biri bitişiğindeki yeni bir binanın üzerine devrildi.
4: Bir anlık gürültüyle aşağı indik. Komşularımıza biraz zarar verdi açıkçası evlerine. Molozlar evlerin içine girdi.
3: Beton parçaları ve molozlar duvarı delerek odaya doldu. Daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Bina sakinleri büyük panik ve korku içinde kendilerini dışarı attı.
4: Bina yıkılırken bizim eve de doğru çarpınca kolonlar biz de deprem olduğunu düşündük. Birden aşağıya indik. Bütün bina sakinleri olarak.
5: Yaklaşık 4 ila 5 ay önce kentsel dönüşüm kararı alınan bu bina zaten yavaş yavaş boşaltılıyordu. Ancak yaşanan bu olaydan sonra tamamen boşaltıldı.
3: Yıkım firması zararın giderileceğini bildirdi.
2: İlginç iki hırsızlık hikayesi. Biri İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir hırsız Iraklı turistin otobüste unuttuğu içinde de 510 bin lira bulunan çantayı çaldı. O anlar araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Bir de Başakşehir'den bir görüntü getireceğiz şimdi. Başakşehir'de markette alışveriş yapan bir kişinin market arabasına bıraktığı para ve altın dolu olan el çantası çalındı.

0: turistin unuttuğu çantayı çaldı, kameraya yakalandı. Yer İstanbul Fatih. Iraklı bir turist içinde 11 bin dolar, 150 bin Irak dinarı ve özel belgelerin bulunduğu çantasını havalimanına yolcu taşıyan otobüste unuttu. Durumu fark eden turist vakit kaybetmeden polise başvurdu. Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kamera kayıtları incelendi. Çantanın bir başkası tarafından çalındığı tespit edildi.
1: Hırsız Iraklı turiste ait olan ve içinde 11 bin dolar ve 150 bin Irak dinarı yer alan o çantayı çalarak İstanbul Havalimanı'na gidip kaçmaya çalıştı. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri ise o hırsızı kaçamadan İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
0: Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Bu görüntülerde Başakşehir'den. Bir kişi el çantasını market arabasına bırakarak alışverişe daldı. O sırada hırsızlar gözüne çantayı kestirdi. Adam arkasını döndüğü anda aradığı fırsatı bulan hırsız bir hamleyle çantayı alıp marketten uzaklaştı.
1: Hırsızlar markete girdi, şüphe uyandırmamak için bir market arabası aldı, hatta içini dahi doldurmuşlardı. Ancak hedeflerinde bir başkasının market arabasında bulunan içi altın ve para dolu olan o çantaydı. Çantayı ele geçirir geçirmez kaçtılar. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri ise o iki hırsızı kıskıvrak yakaladı.
0: Çantanın içinde pasaport, kimlik, araç anahtarları, 6400 dolar, 200 pound, 6 altın bileklik ve 200 gram altın bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden birinin 50 adet, diğerinin ise 32 adet benzer suçlardan kayda olduğu belirlendi.
2: Japonya'nın Utsun Omiya şehrinde şehir merkezine kadar inen bir ayı büyük paniğe neden oldu. Alarma geçen yetkililer önlem olarak 94 okulu kapattılar.
0: Şehir merkezine indi, insanların önünde koşturup durdu. Japonya'da ayı alarmı verildi. 90'dan fazla okul kapandı. Tokyo'ya 100 kilometre mesafedeki Utsun Omiya'da ilk defa bir ayı şehir merkezinde görüldü.
3: Bir ayının şehrimizin bu kadar içlerine kadar geldiğini görünce çok şaşırdım. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı.
0: Ayının şehir merkezinde iki gencin önünden koşarak geçmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine kente alarma geçildi. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Utsun Omiya Belediyesi tedbir olarak bölgede bulunan 94 ilkokulla ortaokulu geçici olarak kapattı. Japonya'da son zamanlarda ayı saldırılarında artış yaşanıyor. Fukushima'da 2 Haziran'da bir ayı 4 kişiyi yaralamıştı.
2: Batman'da yaşayan Mehmet Reşit Ak 138 yaşında. 3 kez evlenen Mehmet Reşit Ak'ın 250'den fazla torunu var. 138 yaşındaki Ak uzun ömrünün sırrı sorulduğunda ise hareket ve doğal beslenmek diyor. Şimdi onun hikayesini getireceğiz yakını. Ardından saat başında tekrar devam edeceğiz.
4: Dışarıdan bir şehirden gelen ne gelirse gelsin ağzıma sokma. Ya bizim zamanımızda buğday da buğdaydı. Şimdi her buğday da ilaçlıyor. Buğday da tarlada ilaçlıyor. De git de ye.
0: 138 yaşında. Ona göre uzun yaşamasının sırrı doğal beslenme ve hareketli bir hayat. Mehmet Reşit Ak, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyünde yaşıyor. 7 Şubat 1888'de doğduğunu söyleyen Ak, 4 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü. Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etti.
4: Vallahi ne anladım, görmediğim bir şey kalmadı. Söyleyemem ki hepsini. Tarih kitabı olsa ancak söyleyebilirim. Bitmez söylemen ne ki? Hey, görüp geçirdiğimizi... İsmet İnel şeyi gördüm, Kemal Paşa'yı, başkasını görmedim. Çünkü bunlar biziyle geldi.

0: ederlerdi. Bizi yanlarında gezdirirlerdi.
1: Mehmet Reşit Ak 3 kez evlenmiş, 28 çocuğu, 250'den fazla da torunu var.
2: Hastaneye gidiyor musun?
0: Hastaneye bir sefer gittim. Ağrılar soktu. Bu baygın götürdüler.
2: Yani hastalandın mı?
0: Yok.
2: Hiç hastalanmadın?
0: Yok yok. Allah bak, bu yaşa geldim. Allah şu kadar bir diken acısı bile vereyim dedi, vermedi.
1: Doğal besleniyor. Her öğünde doğal yoğurt yiyen Mehmet Reşit Ak, köy havası, bitkisel ürünler ve hareketli yaşamı sayesinde uzun yaşadığını söylüyor.
2: Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geçit Altı köyünde yaşıyor. 138 yaşında olduğunu ifade ediyor. Nasıl besleniyorsun? Bize anlatabilir misin?
0: Ya beslenmem evimden. Dışarı çeşit çeşit bütün ilaç, ekmeğe ilaç, yiyeceğe ilaç, ben onları yemem, kullanmam.
2: Ha. Peki ne yiyorsun?
0: Kendi evimden yiyorum ya, Allah ne verdiyse onu yiyorum. Ha. Böyle ilaçlı şeyleri yeme. Bak gitsem mesela kazaya, açlıktan ölsem, vallahi girip lokantanın yemeğini yemem.
2: Ha. Neden?
0: İlaç ya, hepsi ilaç. Hepsi ilaç.
2: Gelip evinde mi yiyorsun?
0: Ya domatesi ilaç, patatesi ilaç, her şey ilaç. Domates ekerim, dikerim, ilaç da vermem. Hıyar vermem. Ne ekersem ilaç yok. Ha. Ya dadı başka. O ilaçların tadı başka ya. Eskiden yolun kenarına karpuz ekerlerdi. Vallahi yediğimiz zaman suyu biraz elimize değerdi. Elimizi açıp parmaklarımızı sigara saramazdı.
2: Kozluk Merkez Anadolu Lisesi'nde görevli öğretmenler ve okulda okuyan öğrenciler 138 yaşında olduğunu söyleyen Mehmet Reşit amcayı evinde ziyaret etti.
3: Kendisi asli ve manevi kültürel değerlerimizden bir tanesidir. Allah onu başımızdan ekmesin, eksik etmesin ve uzun ömürler versin ona inşallah.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında Temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktı. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralı. Görüntüler Kartal'dan geliyor ekrana. Serdar Çey'in kullandığı motosiklet Tuzla istikametinde seyreden bir başka motosiklete çarptı. Kazada sürücülerle motosiklette bulunan bir yolcu yola savruldu. Ekipler hemen ihbar üzerine bölgeye geldiler. Olay yerinde ilk kontrollerde iki motosiklet sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İpek Nisa ise hastaneye kaldırıldı. Erzurum'da mantar toplamak isteyen çift, derenin debisinin artmasıyla mahsur kaldılar. Çifti ekipler kurtardı. Erzurum'un Tekman ilçesinde yaşayan Cevdet ve Feleknaz Şenol çifti mantar toplamak için araziye çıktılar. O sırada debinin yükselmesi sebebiyle bölgede mahsur kaldılar. Ekipler olay yerine geldi ve halatla hem eşini hem de kadını kurtardılar. Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Görüntüler bu kez Osmaniye'den geliyor ekrana. Olay önceki gün saat 15.30 sularında Kurtuluş Caddesi'nde yaşandı. Kurtuluş Mahallesi'nde. Mahallede bakkal işleten Hüseyin Taşçı'nın ağzındaki şeker nefes borusuna bir anda kaçtı. Bu sırada müşteri olarak iş yerinde bulunan polis memuru nefes almakta güçlük çeken bakkalın durumunu fark etti ve hemen müdahalede bulundu. Önce sırtına vurarak şekeri çıkarmaya çalışan polis memuru sonuç alamayınca da hemlik manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale sonrasında taşlığın nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Olay anı iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

0: İstanbul Sarıyer'de silahla direksiyon başına geçen sürücü bir çevre sakini tarafından kayda alındı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Silahın oyuncak silah olduğu ortaya çıktı.
1: Seyir halindeyken araçtan silahını çıkardı, trafikte böyle ilerledi. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Otomobil sürücüsü elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak ilerlemeye başladı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Seyir halindeki araçtan silahını teşhir eden sürücünün kimliği belirlendi. Kısa süre sonra şüpheli evinde gözaltına alındı. Silahınsa oyuncak olduğu belirlendi.

0: Bugün önemli bir ziyaret var İstanbul'a. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'le bir araya geldi. Masadaki başlıklara bakalım, iki lider neler konuştu? Ahmet Nazif Vural ayrıntıları anlatıyor.
1: Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne çevrildi. Öyle ki oldukça önemli bir gelişme an itibariyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlamış halde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Başkan Vekili Delcy Rodriguez ve aynı zamanda heyetler arasında gerçekleşen bir görüşmeden bahsediyoruz elbette. Bu görüşmenin hemen öncesinde yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir başka görüşme daha yaptı. Hemen ondan da bahsedelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti yine çalışma ofisinde Başkan Erdoğan. Bunun yanı sıra Venezuela ile alakalı o görüşmede aslında yine merak konusu tüm dünya tarafından. Öyle ki Venezuela geride bıraktığımız aylar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aslında vermiş olduğu emirle yapılan bir operasyon sonucu Maduro'nun gözaltına alınmasıyla sarsılmıştı. Ve işte Maduro'nun gözaltına alınmasının ardından da yine o makama gelen ve başkan vekili makamına gelen Delcy Rodriguez bugün şu an itibariyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Görüşmede masadaki başlıklar neler, tema neler, hemen onlardan bahsedelim. Özellikle Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek. Öyle ki Güney Amerika bölgesindeki petrol rafinerileri ve aynı zamanda petrol rezervi yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok defa dile getirilmişti. Bu kapsamda Orta Doğu'da da yine buna benzer bir petrol ve aynı zamanda çeşitli enerji yataklarının bulunması bu noktada Venezuela ile Orta Doğu ile alakalı konuşmalarında şekilleneceğini bizlere tahmin ettiriyor diyelim. Bu noktada önemli konuşmalar, önemli madde başları görüşülecektir. Güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Bunlar neler? Az önce de bahsettik. Orta Doğu ile alakalı gelişmeler öyle ki geride bıraktığımız gün içerisinde İsrail ile İran arasındaki gerilim bir kez daha tavana doğru tırmandı ve ardından o tırmanan gerilim tekrar geri düştü ve tansiyonun düşmüş olduğu saatler içerisindeyiz. Ancak gelişmeler sürekli artarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yine bu gelişmeleri doğrudan takip ediyor en başından itibaren. Ve nitekim Maduro'nun gözaltına alınması, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınması ve ardından bu süreç kapsamında da Delcy Rodriguez'in başkan vekili olarak atanması da yine Başkan Erdoğan'ın aslında sürekli gözünün olduğu noktalardan ve sürekli dikkat kesildiği noktalardan bir diğeriydi. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bu görüşmede Orta Doğu'daki güncel durumu da doğrudan Başkan Erdoğan tarafından Venezuela'ya aktarılması ve Venezuela'nın özellikle böyle bir petrol rezervine sahip olarak Amerika Birleşik Devletleri ile yakın zamanda ikili ilişkiler içerisinde kalması sebebiyle oldukça büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkıyor ve işte bu önem kapsamında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Delcy Rodriguez ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme 16.30 itibariyle başladı ve bu başlayan görüşmenin de yine önümüzdeki saatler içerisinde biteceği ve konuyla alakalı da bir açıklama yapılacağı, bir yazılı açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Ve bu açıklamadan da hareketle önümüzdeki saatler ve günler içerisinde yine çeşitli aslında farklı durumlar, farklı çıkarımlar yapacağımız bir duruma girebileceğiz. Öyle ki Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin altında yatan hem sebepler hem de aynı zamanda Venezuela kanadında bu görüşmenin yankıları nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı, bunları da yine takip ediyor olacağız. Bir hatırlatma daha yapalım. Başkan Erdoğan'ın doğrudan

0: davetine icabet de aslında Dels Rodriguez buraya geliyor. Öyle ki Başkan Erdoğan az önce de bahsettik. Orta Doğu'daki gelişmeleri değil, beraberinde tüm dünyadaki gelişmeleri yerinde ve sürekli bir şekilde takip ediyor. Venezuela'daki gelişmeleri de doğrudan takip etmişti Başkan Erdoğan. Bu kapsamda Venezuela Başkan Vekili Dels Rodriguez'i de çağırması dünya nazarında, dünyanın birçok farklı ülkesinde yaşananları da dikkat kesildiğini ve Türkiye'nin de her zaman diplomasi trafiğinin başrolünde olduğunu bir kez daha vurgular. Nitelikte bir durum diyebiliriz. Evet. Dels Rodriguez ve heyetinin de bu noktadaki icabetiyle, bu davete icabetiyle birlikte onlar kanadında da, yani Venezuela kanadında da çeşitli açıklamalar önümüzdeki günlerde gelecektir diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Ural anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Venezuela Devlet Başkanı, geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in görüşmesine ilişkin ayrıntıları. Şimdi İsrail ile İran arasında yaşananlara bakalım. İran, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarını bir gerekçe olarak göstererek İsrail'i hedef aldı. İsrail'i vurdu ve balistik füzeler Ramat David hava üssünü hedef aldı. Saldırı haberi Tahran'da coşkuyla karşılandı. İsrail'in misillemesi ise gecikmedi. İran'ın farklı noktalara hedef alındı.

0: İran tarihinde ilk kez kendisine saldırı olmadan İsrail'i vurdu. Tel Aviv'den yanıt gecikmedi. Savaşın 100. gününde gerilim tavan yaptı. İranlılar operasyonu sokaklarında kutladı.
1: Endişelenmeye gerek yok. Bu sorunlar çözülecektir. Asıl mesele ulusal onur ve ulusal gururdur. Bunlar bir kez kaybedildiğinde müzakere kelimesiyle geri getirilemez.
0: Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılar sebebiyle İran İsrail'e füze yağdırdı. 10 balistik füze ateşlendi. Hedefte Ramat David hava üssü vardı. Füzelere İsrail hava savunma sistemleri karşılık verdi. Engelleme yapıldı. İran'ın füze salvoları nedeniyle İsrail'de okullar tatil edildi. Ben Gurion Havalimanı kapatıldı. Saldırının ardından açıklamalar ard arda geldi.
1: İsrail saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha izci darbelerle karşılaşacaktır.
0: Füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail'in karşılık vermesi halinde Tahran'ın ABD üslerini de meşru hedef kabul edeceği duyuruldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise İran ve Lübnan bayrağını birlikte paylaşarak sosyal medyadan mesaj verdi. Abbas Arakçı ile birlikte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'tan da tepki gecikmedi. Kalibaf paylaşımında ABD ve İsrail'i hedef aldı. Ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar, sadece güç dilinden anlıyorlar ifadelerini kullandı. Operasyon haberi İran'da coşkuyla karşılandı. Tahran sokaklarında kutlamalar vardı.
1: Bu yeteneğin hala var olduğunu ve karar verme gücünün hala yetkililerimizde olduğunu hissettik. Böylece İsrail ve Amerika'ya layık bir yanıt verebilir ve geri adım atmazlar.
0: Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gecikmedi. İlk açıklaması, füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın oldu.
2: Füzelerinizi ateşlediniz, bu yeterli, müzakere masasına geri dönün ve anlaşma sağlayın.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayan Trump, misilleme yapılmamasını istedi. Donald Trump daha sonra Financial Times'a konuştu, son kararı ben veririm dedi.
2: Kararları ben veriyorum. Tüm kararları ben veriyorum, Netanyahu değil. İran'ın saldırıları, ABD-İran müzakerelerini sonuçlandırma arzusunu değiştirmedi. Netanyahu'nun İran'la anlaşmayı kabul etmekten başka seçeneği yok. Anlaşma başarısız olursa da İran'a komandolarımızla baskın yaparız.
1: İran terör rejimi bir kez daha terörü seçerek büyük bir hata yaptı.
0: ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen İsrail misilleme yapmaktan geri durmadı. Savaş uçaklarıyla yapılan hava saldırısında İran'ın batı ve orta kesimlerindeki askeri noktalar hedef alındı. Mehrabat ve Tahran havalimanları vuruldu. Aynı zamanda İran'ın önemli kimya komplekslerinden biri olan Huzistan'daki Karun Petrokimya Tesisinden dumanlar yükseldi. İran devrim muhafızları İsrail'in havadan fırlatılan balistik füzeler kullandığını duyurdu. İsrail'in misillemesiyle Yemen'de çatışmaya dahil oldu.

0: Türklerin fırlattığı füzeler Demir Kubbe tarafından durduruldu. Husiler sabah saatlerinde de çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Gerilimin tırmanmasına tansiyonu yükselterek karşılık verileceği belirtildi. Kızıldeniz'deki İsrail gemilerine geçiş yasağı getirildi.
1: Şimdi hem Tahran hem Washington cephesindeki yeni açıklamalara bakalım. Tahran diyor ki eğer bize saldırmazlarsa bu bizim son saldırımızdı. Tekrar İsrail'e saldırmayacağız. Donald Trump'ın açıklamaları önemli. Donald Trump patron benim, Netanyahu değil diyor. Amerikan basınında da bu Washington ve Tel Aviv hattındaki ayrışmaya ilişkin neler konuşuluyor soracağız. Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz yayına hazır. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar,
1: çok teşekkür ederim. Önce bir hemen Tahran'a gideyim. Ekber Karabağ, bu saldırılar sonrası Donald Trump'ın açıklaması, İsrail'e baskısı, İsrail'in saldırılara devam edebiliriz açıklamasının ardından Tahran neler söylüyor?
3: Evet Merve, savaş çok kısa sürdü. 24 saat bile çekmedi. Tabii sürmedi. Tabii taraflar 28 Şubat'ta 100 gün önce karşı karşıya gelmişti. Ancak bu savaşın, son savaşın, dün başlayan savaşın şöyle bir özelliği vardı. Bu sefer Amerika Birleşik Devletleri yoktu. Tam tersi, iki tarafı bir şekilde barıştırmaya ve bu savaşa ciddi anlamda girmemeye yönelik Donald Trump'ın işte çabaları söz konusu. En azından görüntüde öyle bir çabanı görebiliriz. İran işte bir kaç saat önce saldırıların durduğunu ifade etti. Ancak şöyle de bir şerhi var. Eğer İsrail tekrardan Lübnan'a, Hizbullah'a yönelik bir saldırısı söz konusu olursa bu kez daha bir sert bir şekilde İsrail'i vuracaklarını ifade etti. İran'dan Hatemi el-Enbiya karargahından gelen açıklamada İran'ın bu saldırılarını işte Lübnan'ı desteklemek adına İsrail'in saldırılarına karşılık yaptığını, İsrail'in ve onu destekleyenlerin bundan ders alması gerektiğini bildirdi. İsrail'den de gelen açıklama da Trump'ın isteği üzerine işte İsrail'in de İran'a saldırılarını durdurduğunu ancak Lübnan için bunun geçerli olmadığı ifade edildi. Yani İsrail tekrardan Lübnan'a saldırabilir. Bu yüzden tekrardan İran ve İsrail'in karşı karşıya gelme bir durumu da söz konusu. Hatta şundan da bir ders çıkarabiliriz. En azından şöyle bir yorum yapabiliriz. Düzelteyim ifademi. Şöyle bir yorum yapabiliriz. Bundan sonra ne zaman İran-ABD ilişkileri gelişmeye çalışırsa İsrail bu provokasyonla, kışkırtmayla İran'ı savaşın içine dahil edebilir. Çünkü İran bu konuda oldukça hassas olduğunu ifade edebiliriz. İran'dan gelen açıklamada sabah 4'ten İran saatiyle başlayan savaşta herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi. 14 kişi hafif bir şekilde yaralıydı. Hastanedeki ayaküstü işte tedavileri devam etti ve terhis edildi. Sadece bir kişi biraz ciddi bir şekilde, o da ciddi olmamak üzere işte tedavisi devam ediyor. İran'dan gelen açıklama bu yöndedir. Mesut Pezeşkian'da açıklaması söz konusu. Müzakere masasını kapatmadı. Biz hem savaşa hem masaya, masayı terk etmedik. Hem de meydanı, yani sahayı terk etmedik. Mesut Pezeşkian'ın da bu yönde bir açıklama söz konusu. Donald Trump da zaten işte müzakereleri İran'la devam ettirdiklerini ifade etti. Son açıklamasında da işte bu pazartesi veya salı anlaşabilirdik yönünde bir ifadesi söz konusu olmuştu.
1: Evet, şimdi tabii bu patron benim çıkışı önemli Donald Trump'ın, İrfan Sapmaz. Aslında İran kanadını çok güzel anlattı Ekber. İran kanadı hala masada ve bir misilleme olursa karşılık veririz diyor ama Trump'ın bu patron benim çıkışı da akıllara şu soruyu getiriyor. Acaba Trump Tel Aviv tarafından kandırıldığını mı düşünüyor?
2: Şimdi bu konuda tabii dün gece Amerika'nın akım medyasında dikkat çeken başlıklar Merve şu şekildeydi. Donald Trump'a rağmen Netanyahu saldırdı. Bunu manşete çekti özellikle Amerika'nın akım medyası. Donald Trump'ın Netanyahu ile konuşmasından yaklaşık bir dün gece boyu zaten canlı yayındaydık hem Edber hem ben. Olayı sıcağı sıcağına yaşadığımız için dün gecenin de biraz özetini anlatmak istiyorum. Donald Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmeden yaklaşık yaklaşık 1-1,5 saat sonra tabi İsrail tarafı Donald Trump ateş etmeyin, saldırmayın sözlerine karşı İsrail tarafı Netanyahu saldırıyı düzenledi. Daha sonra Marco Rubio'dan bir açıklama geldi. Marco Rubio'ya gazeteciler sordular bu olayla ilgili ne düşündüğünü. Marco Rubio da şöyle bir şey söyledi. Bir ülke bir ülkeye saldırıyor. Saldırılan ülke şayet buna cevap vermezse bunun adına aptallık derler. İsrail de aptal bir ülke değil gibi bir açıklamada bulundu. Tabii esas dikkat çeken, yani Amerikan ana akım medyasında esas dikkat çeken konu Donald Trump'ın sözlerine rağmen Netanyahu'nun bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması. Bu son derece önemli bana göre. Onun için de şimdi bir rövanş alabilir mi Donald Trump Netanyahu'dan? Dün geceki sözlerinden çok kısa bir süre sonra Netanyahu'nun bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması. Tabii ki Netanyahu'nun sürekli olarak İran'ı ve İsrail görüşmelerini provoke ettiği ve sürekli olarak da bölgede daha büyük savaşlara yol açacak girişimlerde bulunduğunu sürekli Donald Trump biliyor ve o açıdan da Beyaz Saray'dan sızan haberlerde, yansıtılan haberlerde de Netanyahu ile Donald Trump arasında çok ciddi sert tartışmaların yaşandığını biliyoruz bu çerçevede. En son yaptıkları görüşmede hatırlayacaksın çok ciddi şekilde hakaretler ve küfürler içermişti Donald Trump'ın sözlerinde Netanyahu'ya yönelik ve dün geceki görüşmede 5 dakika gibi kısa bir süre sürdü. O açıdan şimdi merak edilen şu, neden bu kadar kısa sürdü ve bu kısa görüşmede Donald Trump daha önceki yaptığı görüşmede gibi hakaretlerde mi bulundu ya da küfür mü etti Netanyahu'ya, bunu henüz bilmiyoruz. Bugün gün içerisinde çok büyük ihtimalle Beyaz Saray'dan bu sızdırılacaktır. Hı hı. Ama Donald Trump'ın özellikle şimdi bugün artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Labor Day dediğimiz işçi günü, yani bizdeki 1 Mayıs gibi, hı hı, işçi günü ve şu an itibariyle tatil Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Donald Trump 15 Temmuz'da doğum günü nedeniyle de Beyaz Saray'ın hemen National Mall'a bakan tarafında çok büyük bir kapalı, neredeyse bir stadyum kurduruyor ve orada da bir boks maçı düzenlenecek. Donald Trump bundan sonraki süreci ara seçimlere ayırmak istiyor. İran'la bu sorunun büyütülmesini bu açıdan da istemiyor. Diğer, evet, bir taraftan her zaman konuştuğumuz şey Merve, ekonomide durum son derece ciddi. Petrol fiyatları %4 oranında bir artış gösterdi dün geceki saldırıların ardından. Yani, evet, Netanyahu tabii tüm bu dengeleri de bildiği için provoke etmeye devam ediyor ve sürekli olarak Amerika'daki, her zaman altını çizdiğim, Amerika'nın akım Amerika'daki asker endüstriyel kompleks üzerinden, kendi kontrolündeki Siyonist lobilerin kontrolü üzerindeki asker endüstriyel kompleks üzerinden de baskılarını sürdürüyor Donald Trump'a ki, hı hı, yeniden savaşa dönülsün diye.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz. Bu arada sıcak bir bilgi, Netanyahu bu saldırılar sonrası akşam güvenlik kabinesini toplama kararı almış. Bu da muhtemelen İsrail kamuoyuna verilecek bir mesaj olması açısından önem taşıyor. Şimdi Hürmüz'le ilgili bir bilmece var. Amerika ile İran arasındaki müzakerelerde tıkanma noktalarından biri de Hürmüz meselesi. İran tüm itirazlara rağmen Boğaz'dan geçiş yapan gemilerden 1,5 ila 2 milyon dolar ödeme aldıklarını açıkladı.
0: Hürmüz Boğazı'ndan 100 günde sadece 1000 gemi geçti. Bu rakam savaş öncesinde haftalık geçiş yapan gemi sayısına denk. İran'sa Hürmüz'de yeni bir geçiş rejimi uygulama konusunda ısrarcı. İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, her gemi geçişinden 1,5 veya 2 milyon dolar ödeme alındığını açıkladı. Ödemeler kripto para olarak yapılabiliyor ya da para yerine ürün de temin edilebiliyor. Hürmüz'den elde edilen gelir doğrudan bütçeye aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Hürmüz'deki geçiş rejimini değiştirmesine karşı çıkıyor. Trump, Umman'ı bile Hürmüz üzerinden tehdit etmişti.
4: Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
1: Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami'ye neden olan deprem sırasında pek çok bina yıkıldı. 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi yaralı. Tsunami sebebiyle yerel halka yüksek bölgelere gitmeleri için çağrı yapıldı.
5: Filipinler 7,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tsunami meydana geldi. Binalar sarsıntının şiddetiyle işte böyle yıkıldı. Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler'de felaket yaşandı. Ülkenin güneyindeki ikinci en büyük adası Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle pek çok bina yıkıldı. Bazılarının dış cephesinde hasar meydana geldi. Depremin şiddetiyle dükkanlardaki ürünler sallandı, havuzlar taştı. Bir okulda öğrenciler güvenlik için bahçede bekletilirken depremle yaşadıkları sarsıntı kameralara yansıdı.

0: İnşaat vinçlerinin deprem esnasında sallanması da paniğe neden oldu. General Santos Uluslararası Havalimanı'nda da ağır hasar meydana geldi. Bavul bekleme alanının çatısı çöktü. Can kaybı yaşanan depremde pek çok kişi de yaralandı. Depremle birlikte tsunami de meydana geldi. Yetkililer yerel halka yüksek bölgelere kaçmaları çağrısı yaptı. Gelgitlere ek olarak 1 metrelik dalgalar oluştu. Ülkenin bazı noktalarında suların çekildiği, bazı noktalarındaysa su bastığı gözlendi. 55 kilometrelik derinlikte meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4,8 ile 6,5 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
1: Dominik'ten bir görüntü. Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan özel jet acil iniş yaparken düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti.
2: Motor arızası faciayla sonuçlandı. Acil inişe geçen uçak alev topuna döndü. Görüntüler Dominik Cumhuriyeti'nden. Özel bir jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra arızalandı. Motorundan duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine geri dönen uçak acil inişe geçti. Pilotlar dönüş manevrası sırasında piste ters yönden yaklaşmaya çalıştı. Ancak motor arızası nedeniyle piste değil, pistin yanındaki araziye yöneldiler. Toprak zemine sert iniş yapınca da uçak parçalanmaya başladı. Kanatlardan sızan yakıt bir kıvılcımla alev topuna dönüştü. O anlar an be an kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak iki pilot hayatını kaybetti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Dönelim siyaset gündemine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısında ne olacağı büyük bir soru işareti. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapacağına dair yazıyı meclis başkanlığına verdi. Yıldız, grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak dedi.
3: Başkanımla görüşeceksiniz, nedir durum efendim?
4: Bir bilgi alabilir miyiz sizden
3: yarın
4: başkanım?
3: Yarın ne olacak?
4: Şöyle bir... Arkadaşlar...
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
5: Sözcü TV bir şey yayınladı. Herhalde yazımız reddedildi değil. O, biz o yazıyı daha yeni veriyoruz buraya.
3: Verdiniz mi efendim?
5: Evet, verdik. Yani bir sıkıntı yok ki zaten.
4: Siz meclis başkanlığına verdiniz değil mi efendim?
5: Evet.
4: Yarın grup toplantısı olacak.
5: Yarın grup toplantısı da genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak.
3: Sayın Özel de kendisini konuşacağını ifade etti, tamam mı efendim?
5: Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Baktığınızda görürsünüz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayfasında.
6: Teşekkür ederim. Genel başkan ziyaretçilerle ilgili bir talebi oldu başkanlıktan. Ona yanıt geldi mi?
5: Geldi. Sıkıntı yok.
1: Ve Milliyetçi Hareket Partisi, teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlamıştı süreç. Toplam 14 il teşkilatı feshedilmişti. Şimdi bir yenisi daha eklendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Konya İl Teşkilatı da feshedildi.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan teşkilat yönetimi değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiği duyuruldu. Feshi açıklamasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptı. Yalçın, MHP Konya İl Başkanlığı'na Sedat Göncü'nün atandığını da ekledi. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa il teşkilatları feshedilmişti. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshiyle başlayan süreçte 15 il teşkilatı feshedilmiş oldu.
1: Ve Ermenistan seçimleri, Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başına gitti dün. İlk sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu mevcut başbakan Nikol Paşinyan aldı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı ama Paşinyan bir kez daha zaferini ilan etti.
0: Ermenistan sandığa gitti. Paşinyan zaferi ilan etti.
7: Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığı, devlet yapısını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi üzerine kurulu.

0: Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değindi. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmeyi, komşularla iyi ilişkileri savunuyor. Batıya daha güçlü şekilde yönelmeyi planlıyor. Rusya ile ilişkileri ise sınırlı düzeyde tutmak istiyor. Bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açmayı hedefliyor.
1: Ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri. Ermenistan'da yapılan seçimlerde Başbakan Nikol Paşinyan partisinin açık ara önde gittiğini söyleyerek zafer ilan etmişti. Paşinyan'ın Türkiye mesajı bu açıklamalarında dikkat çekti. Paşinyan Türkiye ile iyi bir dinamik yakaladık dedi. Bu sözler ne anlama geliyor bir bakalım.
2: Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine geldiğimiz zaman mevcut sonucun gerek Ermenistan-Azerbaycan gerekse Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de olumlu yansıyacağını beklemek doğaldır.
3: Gerçekten bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Ermenistan büyük bir değişim içinde. Özellikle Karabağ zaferinden sonra Ermenistan'da bazı işlerin yoluna oturmaya başladığını gördük.
4: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde doğrudan ticaretin hayata geçirilmesiyle yeni bir aşamaya geçilmişti. İlişkiler her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Paşinyan'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları ise bunu ortaya koyuyor.
3: İşte bazı gerçekliklerin kabul edilmesi, Türkiye'nin çok büyük ekonomik gücü, benzer biçimde çok büyük askeri gücü ve nüfusunun büyüklüğüyle beraber Ermenistan'a ne kadar katkılar sunabileceği meselesinde biraz daha Ermenistan'daki akıl düşünmeye başladı diye ben işin doğrusu görüyorum.
4: Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Paşinyan partisinin açık ara önde gittiğini ilan ederek zaferini duyurdu. Paşinyan Türkiye ile Ermenistan'ın da çok iyi bir dinamik yakaladığını ifade etti. Paşinyan'ın Türkiye mesajını A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
2: Bugüne kadar yani daha doğrusu seçimlerden hemen öncesine kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde çok ciddi gelişmeler sağlanmıştı.
4: Akgün Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni ve olumlu adımların da gelebileceğine işaret etti.
2: Bundan sonra da sınırların açılması dahil olmak üzere olumlu açıklamaların, olumlu yaklaşımların, adımların atılmasını beklemek doğal olacaktır.
4: Murat Akgün ayrıca Rusya faktörüne de dikkat çekerek Paşinyan'ın denge siyaseti yürüttüğünü belirtti.
2: Burada bir nokta daha var. Bölgede bir de Rusya faktörü var. Rusya faktörüyle ilgili olarak Paşinyan seçimlerden sonra ilk ziyaretinin Moskova'ya olacağını söylemişti. Paşinyan kendisine göre bir denge siyaseti yürütmeye çalışıyor. Bir tarafta Batı ile ilişkileri, bir tarafta Moskova ile ilişkileri, öbür taraftan iki yakın komşusu Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye, ilerletmeye çalışıyor ki Erivan açısından baktığımız zaman en doğrusu budur.
4: Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasay severdi. Ermenistan'ın Türkiye'siz yapamayacağını söyledi. Başka bir şansının kalmadığının da altını çizdi.
3: Özellikle Avrupa'ya yakınlaşan bir Ermenistan'ın Rusya tarafından nasıl yaptırımlar altına yavaş yavaş alınmaya başladığını da görerek bu anlamda Ermenistan'ın Türkiye'ye ve Azerbaycan'a yaklaşmaktan başka herhangi bir şansının kalmadığını aslında Paşinyan başta olmak üzere bütün Ermeni toplumu görüyor.
1: Oh, thank you. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda toplam 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 18 ilde operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerden 194'ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
4: Siber dolandırıcılar, yasa dışı bahis çeteleri ve çocuk istismarcıları. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı dev bir siber operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Peki zanlılar vatandaşları ağlarına nasıl düşürdü? Siber polislerin titiz çalışması akıl almaz oyunları tek tek deşifre etti. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte oltalama siteleri üzerinden yatırım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. sadece bununla da kalmadılar. Vatandaşların mobil

0: Bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçiren şebeke, yüksek kazanç vaadiyle hesap kiraladığı postefeciliği yaptı. Listenin en karanlık kısmında ise yasa dışı bahis organizasyonları ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin net bir mesaj geldi. Vatandaşımızın huzuruna ve güvenliğine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz, mücadelemiz tavizsiz sürecek denildi. Operasyonda emeği geçen polis ve yargı mensupları tebrik edildi.
1: İstanbul merkezli 6 şehirde sahte para operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturmada 50 dolarlık banknotlar halinde tam 102.750 doların ATM'lere yatırılarak sisteme aktarıldığı belirlendi.
0: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: Adana'da 3 soyguncu araçla döviz bürosunun kapısını kırdı. 16 bin dolar çalan zanlılar kısa sürede yakalandı. Soygun anında yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.
0: Döviz bürosunun kepengini araçla kırdılar, 16 bin dolar çalıp kaçtılar. 31 Ocak'ta 3 şüpheli Adana'nın Seyhan ilçesindeki döviz bürosunu soymak için harekete geçti. Şüpheliler iş yerine girmek için ciple geri geri giderek dükkanın kepengini kırdı. Büroya giren soyguncular keserle iş yerinin çekmecelerini kırıp 16 bin dolar çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Cipi kullanan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi yuvasından düşen yavru kargaya yardım ediyordu. Uçması için uğraştığı sırada anne karganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan adam başından yaralandı.
2: Abi!
0: Bırak. Uçamayan kargaya yardım etmek istemişti. Ama anne kargayı hesaba katmadı.
2: Bırak abi! Kafanı parçalamış abi, bırak!
0: Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bankta oturan adam yavru karganın yuvadan düştüğünü gördü. Uçurmaya çalışırken anne karganın radarına takıldı.
2: Bırak! Bırak, bırak abi! Kafanı parçalamış abi, bırak!
0: Yavrusuna insanlar tarafından müdahale edildiğini gören karga saldırmaya başladı. Başından yaralanan adam soluğu hastanede aldı.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir'de bu hafta sonu Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde olan hava araçları ve savunma sanayi ürünleri görücüye çıktı. Havacılık ve pilotluk hayali olan gençlere de bu görsel şölen unutulmaz anlar yaşattı.
3: Türk Hava Kuvvetleri 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Kurulan platformda modern hava araçları ve savunma sistemleri sergilendi. Festivale ilgi yoğun oldu. Pilot olma hayali kuran gençler unutulmaz anlar yaşadı.
4: Uçakları çok seviyorum. Çok ilgi alanım yani.
5: Havacılığa ilgim var. Uçakları da çok seviyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yapılmış.
6: Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz, saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlığımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli, yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
7: Tabii Havacılık ve Gençlik Festivali'nin en önemli işlevi de işte bu gördüğünüz çocuklar. Onlara havacılığı öğretmek, tanıtmak için farklı standlarda etkinlikler düzenleniyor.
4: Çok sevdim bu festivali. Yani her zaman da hayalimdi böyle F-16 pilotlarını izlemek, komutanla tanışmak her zaman da hayalimdi hep. Uçakları izlemek. Yani çok seviyorum.
7: Havacılık ve Gençlik Festivali'nde Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yoğunluk her geçen saat artıyor. En fazla ilgiyi gören savunma sanayi araçlarından bir tanesi de helikopterler.
8: Çok eğlenceli. Çocuklarımız çok seviyor zaten.
7: Ortama da alışmışlar gibi gözüküyor Cougar helikopterin içinde.
9: Gençlerimizi, çocuklarımızı bu gibi konularda teşvik etmemiz lazım. Hedef göstermemiz lazım.
10: Çok güzel buldum. İlk defa geldim. Çok güzel buldum. Çocuklarımız için gayet başarılı bir festival.
3: Festivalde Hürkuş ve Hürjetler bir kez daha gökyüzündeydi. Solo Türk'ün gösterisi de yine nefes kesti.
11: Aslan parçaları bunlar. Bunlara canım feda benim.
7: Gökyüzündeki gururlarımız değil mi efendim?
11: Gökyüzünün gururları zaten de Türk askerine de hiç söylenecek bir söz yok. Üstüne asker tanımıyorum.
12: Gerçekten güzel bir gösteriydi. Pilotumuza çok teşekkür ediyoruz. Festivalde gerçekten çok güzel ve gençler açısından gerçekten hayal edici bir, yol gösterici bir festivaldi.
13: Bence gurur verici bir şey.
1: Samsun'da bu hafta sonu kuyumculuk sektörünün en büyükleri ağırlandı. Yaz aylarının gelmesiyle hareketlenen düğün sezonu öncesinde kapılarını ikinci kez açan kuyumculuk fuarında sergilenen mücevherler göz kamaştırdı.
3: Trabzon hasır örmeden Hint işçiliğine yerli ve ithal mücevherler görücüye çıktı. Karadeniz'in ticaret merkezi Samsun'da ikincisi düzenlenen kuyumculuk fuarı sektörün dev isimlerini ağırladı. Fuarda göz kamaştıran mücevherler ve sektörün yenilikçi ürünleri sergilendi.
14: Samsun'da gerçekleştirilen kuyumculuk fuarında sektörde önemli firmalar katıldı. Firmaların katıldığı fuarda en dikkat çeken unsurlardan birisi de elbette ki olmazsa olmaz Trabzon hasırı. Bakın o hasır nasıl dövülüyor. Niye dövdük bu hasırı?
15: Bunu niye dövdük? Bunda hatalarımızı, yanlışlarımızı göreceğiz. Ona göre gerideki erişleri hatasız göreceğiz. Trabzon hasırı çok kıymetli, çok titiz, çok sabır isteyen bir meslektir. Yaklaşık 40 sene boyunca bu işi yapıyoruz.
14: Nasıl dokunuyor?
15: Nasıl dokunuyor? Gördüğünüz gibi çok zor bir şekilde dokunuyor. İlmek ilmek dokunuyor.
14: El emeğiyle, göz nuruyla bir haftadan başlayıp 25 güne kadar ellerde tek tek işlenen Trabzon hasırı işlendikten sonra vitrindeki yerini işte bu şekilde alıyor. Ülkemizde elbette ki varlığı en çok hissedilen ve aranan külçe altınlar, gram altınlar. Peki o altınlar nasıl yapılıyor? Önümüzdeki günlerde bir de sertifikaları çıkacak. İşte onlarla ilgili bilgiler alacağız. Efendim külçe altın nasıl yapılıyor? Siz üretici firmasınız, fuardasınız.
16: Aynen öyle. Tabii külçe altını üretmek başlı başına bir prosedür. Başlı başına bir macera demeyeyim ama ciddi anlamda zahmetli ve külfetli bir şey. Son derece hassas olmanız gereken bir süreç bu. Sonuç olarak altın üretiyorsunuz, bir değer üretiyorsunuz. üretiyorsunuz. Üretim süreçlerinde de baktığınızda işte fabrikamıza ham madde geldiği zaman bir takım eritme süreçleri, ona istinaden reaktör dediğimiz bir süreç var ki altını bu hale gelmesini sağlayan mihenk taşıdır reaktör.
3: Kuyumculuk sektörünün nabzının tutulduğu fuar yeni işbirliklerine ve önemli ticari fırsatlara da imkan sağladı.
17: Ürün tasarımlarımız var. Anadolu'nun her yerinden

0: taraflarımız Türkiye coğrafyasından ziyaret edip bu ürünleri hem görüyorlar hem ticarete dönüştürüyorlar.
1: Karetta karettaların üreme alanlarından biri olan Mersin'de Vali Atilla Toros ve öğrencilerle birlikte anlamlı bir çalışmaya imza atıldı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını dolduran plastik atıklarla çöpler tek tek toplandı.
2: Yuvalama alanları temizlendi, karetta karettalar yumurtalarını bırakmaya başladı.
3: Kumsallarımızın temiz olması diğer birçok hayvan gibi karetta karetta için de çok önemli. Biz insanlık olarak görevlerimizden biri doğaya aslında müdahale etmemek, elimizden olunca doğaya yardım etmeliyiz.
2: Mersin'in sahilleri karetta karettaların önemli üreme alanlarından biri. İlkbahar mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle kaplumbağaların yuvalama alanları denize akan atıklar ve odunlarla doldu. Nesli tehlike altındaki karetta karettalar için bölgede anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.
4: Öğrencilerle birlikte Mersin Valisi Atilla Toros deniz kaplumbağaların üreme alanlarında bir temizlik kampanyası başlattılar.
5: Buradaki yuvalama alanlarını tespit ettik. Beraberce görmüş olduk ve onların her birine bir tabela çaktık. Bu tabelada da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu açıkça yazılıyor ve burada hassasiyet gösterilmesi ifade ediliyor. Bu açıdan da vatandaşlarımızın bu tabelaları gördükleri yerde veya yuvalama alanı olarak ifade edilen yumurtaların bırakılacağı yerde de bir hassasiyet ve özen göstermelerini de beklediğimi tekrar ifade ediyorum.
6: Deniz kaplumbağaları doğası gereğinde nesli tükenmekte olan hayvanların içinde biz çöpleri toplayarak bu tehlikesini az da olsa azaltmak için uğraştık ve onların sadece 5-6 tanesi denize ulaşabilirken bu oranı daha fazla yani daha da arttırmak için çöpleri toplamamız çok iyi oldu.
2: Selle gelen odunlar belediye işçileri tarafından hızarla kesilerek taşındı. Bölgeden alınan tonlarca odunun kışlık yakacak haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine gönderileceği öğrenildi.
3: Buradaki birçok gönüllü olarak bu kumsayı temizliyoruz ki ne? Onlar yollarını kaybetmesinler.
4: Yumurtalarını kırarak okyanus sularına kulaç atacak olan yavru deniz kaplumbağaları 25 yıl aradan sonra doğduğu Erdemli Alata kumsalıyla Kazanlı kumsalına gelerek yumurtaları bırakıp nesilden nesile yaşamlarına devam edecekler.
7: Biz bu kumsalı temizlemeye geldik. Kayıtlarda akşam yumurtlayacak arkadaşlarımızla temizledik.
8: Kumsalda arkadaşlarımla birlikte çöpleri topladık. Etkinlikte çok eğlendik. Çöpleri toplamamız onların yaşamları için çok önemliydi.
1: Malatya'da Uluslararası Arslantepe Yarım Maratonu gerçekleştirildi. 6 ülkeden 26 elit atlet, 2000 sporcu ve Malatyalıların katıldığı maratonda 1300'ün üzerinde yarışmacı bitiş çizgisini gördü.
2: Spor, tarih ve kültürün buluştuğu maraton kıyasıya rekabete sahne oldu. Malatya'da Uluslararası Arslantepe Yarım Maratonu koşuldu.
9: Evet, Uluslararası Arslantepe Yarım Maratonu'nda sadece koşu yok, her şey var. Çeşitli etkinlikler, konserler, çocuklar da düşünülmüş.
10: 6 Şubat depremleriyle yerle bir olan şehrimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeniden ayağa kaldırdık. Ve muhteşem ve geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Artık bugünden itibaren sporu, turizmi, ticareti hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla 5000 yılı aşan bir medeniyeti ilk devlet teşkilatının oluştuğu yerden başlatarak Malatya'yı ayağa kaldırmanın sevincini, mutluluğunu sporla gerçekleştiriyoruz.
2: Tarihin başladığı yerde yeniden aynı heyecanda buluşuyoruz sloganıyla gerçekleşen maratona 6 ülkeden 26 elit atletle 2000 sporcu katıldı.
11: Halkımızla, valimiz, belediyelerimiz ve milletvekillerimizle, kamu kurum kuruluşlarıyla oluşturduğumuz sinerjiyle hepinizin gördüğü gibi Malatya ayağa kalktı. Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz.

0: Zaten gördüğünüz gibi hakikaten çok farklı bir Malatya inşa edildi.
1: Dereceye girenlere kupa ve ödüller takdim edildi.
2: Ve Formula 1'de sezonun 6. etabı Monaco Grand Prix'sini İtalyan Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Antonelli üst üste 5. galibiyetini elde etti.
3: Formula 1'de sezonun 6. yarışına Monaco ev sahipliği yaptı. Monte Carlo pistinde 78 tur üzerinden yapılan yarışta Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli 2 saat 23 dakika 31.243 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste 5. galibiyetini elde etti. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti. Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton liderden 6.271 saniye farklı ikinci oldu. Red Bull'un Fransız pilotu Isaac Hajar ise liderin 23.394 saniye arkasında 3. sırayı aldı. Pilotlar klasmanında Kimi Antonelli 156 puanla zirvede. Lewis Hamilton 90 puanla ikinci, George Russell ise 88 puanla 3. sırada bulunuyor. Formula 1'de sezon 14 Haziran Pazar günü koşulacak Barcelona Grand Prix'si ile devam edecek.
2: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Macaristan Grand Prix'sini ise İspanyol Marc Marquez 1. sırada bitirdi. Milli yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağı 11. sırada görebildi.
4: MotoGP'de sezonun 8. yarışı Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarındaki Balaton Park pistinde 26 tur üzerinden gerçekleştirildi. Ducati Lenovo takımından son şampiyon Marc Marquez 42 dakika 55.325 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

0: Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta, liderin 1.343 saniye gerisinde ikinci. Ducati Lenovo ekibinden İtalyan Francesco Bagnaia ise 11.632 saniye farklı üçüncü sırayı aldı. Marquez İtalyan motosikletçiler Giacomo Agostini ve Valentino Rossi'den sonra tüm sınıflarda 100 etap galibiyetine ulaşan 3. pilot oldu. Genel klasman lideri İtalyan Marco Bezzecchi ilk turda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı. Red Bull...
1: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde Ceku 7'nin sesi. Zarafet, güç ve

0: Dilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ve 54. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta.

0: Nevşehir-Kayseri yolunun 50 ve 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
12: Çelik, yangının bulunduğu noktada bizi bekliyor Ahmet. Dinleyelim senin yangına dair bilgiler neler?
13: Evet, yangının devam ettiğini belirtelim. Şu anda itfaiye araçları burada ve yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Yoğun bir duman çıktığını görüyoruz ama çok sayıda itfaiyenin de bu noktaya sevk edildiği bilgisini paylaşalım. Şu anda dumanların arasında zaman zaman Tunan gel böyle şu pencereden belki alevleri görebiliriz. İçeride yangın devam ediyor. Alevleri görmek mümkün. İçeriye halen girilmedi. Bunu söyleyebiliriz. Burası Konya'nın Karatay ilçesi Fezli Çakmak Mahallesi. Sedirler Kavşağı Mobilyacı bulunduğu bir sanayi sitesi. İşte bu burada çıkan yangın yaklaşık olarak 20-25 dakikadan bu yana itfaiyenin yoğun müdahalesiyle devam ediyor. Tabii ilk dumanları çıktığı anda itfaiye ekipleri bu noktaya geldiğinde bir itfaiyecinin dumandan etkilendiğini belirtelim ama durumunun da iyi olduğunu eklemiş olalım. Şu anda içeride çok sayıda mobilya malzemesinin olduğunu biliyoruz. İtfaiye her iki taraftan da müdahale ediyor. Bu taraftan ve diğer taraftan müdahalenin sürdüğünü belirtelim. Çok sayıda aracın bu noktaya geldiğini bilgisini paylaşalım. İtfaiye çalışanları bakın çatılara çıktı. Zaman zaman da çatılardan müdahale ediliyor ve burada çok sayıda polis ekibi var. Onlar da güvenlik önlemini almış durumda. Tunağan gösterelim bakın. Yangının çıktığı ilk saat itibariyle de buraya polis Tomos'u da gönderildi. O da polis Tomos'u yangının ilk çıktığı andan itibaren de bu noktadaydı. O da Tomo burada yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte buradaki bekleyişini sürdürüyor. Hemen şuradan gösterebilirsek çok sayıda itfaiye ekibi var. Malzeme oldukça hassas bir malzeme içeride. Yangının devam ettiğini söyleyelim ve dış kaplaması da şu an itibariyle yanıyor ekiplerin buradaki...

0: müdahalesi devam ediyor. Can kaybı yok. İçeride çalışanların tahliye edildiği bilgisi var ve yangına müdahale devam ediyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz şimdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'le görüştü. Neler konuşuldu o görüşmede? Açıklamalar var mı? Hemen gidelim, Erşan Karaca bize anlatsın ayrıntıları. Erşan.
2: İyi akşamlar ve yayınlar diliyorum Hikmet Öztürk. Geçtiğimiz saat diliminde başladı görüşme, ikili görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda görüşmeyi sonlandırdığını ifade etmiş olalım ve geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'i ağırladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Şüphesiz ki önemli konular ele alınmıştı. Bizler de konunun aynı zamanda takipçisiyiz. Hem de görüşmeden sonra buradaki yeni gelişmeleri de aktarmak üzere haber nöbetimiz Dolmabahçe Ofisi'nde devam ettiğini ifade etmiş olalım. Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Burhanettin Bey'in açıklamış olduğu gibi aslında önemli bir başlık vardı. Venezuela Devlet Başkanı'nın, geçici devlet başkanının Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etmişti. Ve sonrasında ise açıklamalar üst üste gelmişti ve geçtiğimiz saat diliminde ise bu ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça dinamik ve aynı zamanda stratejik bir ortaklığa dönüştüğü için bu tür üst düzey ziyaretlerde masaya yatırılan konularda şüphesiz ki somut ve geniş kapsamlı oluyor Hikmet Öztürk. Önemli bir başlık var aslında, işbirlikleri. İşbirliği daha da derinleştirilecek ve ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirileceğini ve aynı zamanda iki ülke açısından da mevcut işbirliğinin daha da derinleştirilmesi amacıyla adımlar atılabileceğini ifade etmiş olalım. İçeriden gelebilecek olan bir resmi bir açıklama henüz yok, fakat bir basın açıklaması da bekliyorduk. O da yapılmayacağını bilgisi bizlere geldi. Fakat bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmelerde öne çıkan iki önemli başlık olduğunu tahmin ediyoruz. Onları da aktarmak istiyorum sizlere. İlki enerji ve madencilik. Şüphesiz ki en önemli başlıklardan bir tanesi buydu. İkinci olarak ise ticaret yatırımları ve yeni finansal modellerde geçici devlet başkanı Rodriguez'de konuşulacak konuların iki ana başlık adı altında söyleyebilirim. Aslında ziyaretin oldukça önemli olduğunu belirtmiş olalım. Çünkü Venezuela'daki olayların ardından Türkiye'de gerçekleştirilmiş olan bu ziyaret oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela geçici cumhurbaşkanı görüşmesi bitti ve basın açıklamasını tekrar edelim, beklenmiyor. Bizler de takipçisi olacak. Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programının yoğun bir şekilde başladığını da ifade edelim ve aynı zamanda devam ettiğini de belirtelim. İlk olarak Başkan Erdoğan, Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşaryan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile görüşme sağladığını ifade edelim. Ve geçtiğimiz dakikalarda ise Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez'e görüşmesi ise son erdi. Detaylar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Hikmet Öztürk.
1: Erşan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, dünden bu yana İsrail-İran arasındaki gerilimi konuşuyoruz ama bir tarafta tüm dünyanın gözünü yumduğu Gazze'de de katliamlar İsrail terör örgütü tarafından hala devam ediyor. Malum bir ateşkes var İsrail ile Gazze arasında, Filistin arasında. Fakat buna rağmen İsrail her gün Gazze'de insanları şehit etmeye devam ediyor. Han Yunus'ta işgali daha da genişletmeye çalışan terör ülkesi İsrail yine bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 9 kişi şehit oldu. Öte yandan Gazze'nin tek bir kapısı var. Refah sınır kapısı açık olan. Ondan da zaten kısıtlı imkanlarda içeri yardım giriyor. İsrail İran'la gerilimi bahane ederek o kapıdaki girişleri de engelledi. Yani kapıyı tekrar kapattı.
3: Bombaların gölgesinde geçen hayatlar, dinmeyen feryatlar, savaş biter umuduyla bekleyen yüz binlerce masum. Gazze bir günü daha İsrail saldırıları altında kan ve gözyaşıyla geçirdi. Soykırım ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işgali genişletme planı kapsamında bölgeyi topçu atışı ve yakıcı mühimmatlarla hedef aldı. Saldırılarda çadır kampların çevresi de vuruldu. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı.
4: İsrail'in katlettiklerinden birinin amcasıyım. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz adil bir barışa inanan insanlarız.
3: İsrail sadece bombalarla değil, sınırları bir kez daha kapatarak da hayatı zorlaştırıyor. Tel Aviv yönetimi İran'la yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını koparıyor. soykırım devleti aksini iddia etse de bu durum kente giren insani yardım ve gıdaların da kısıtlanacağı anlamına geliyor. Kapılar kapanmadan önce Mısır'da tedavi gören 81 Filistinli hasta ve yanındaki refakatçiler de Refah sınır kapısından Gazze'ye geçiş yaptı. Geri dönenler akrabaları ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
5: Gazze her yerden daha güzel. İnsan Gazze'de yaşamalı, orada ölmeli. Gazze izzetin ve şerefin toprağıdır. Elhamdülillah, gurbete gidip perişan olmaktansa Gazze'nin toprağında kumunda oturmayı tercih ederim.
3: 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'deki soykırımında şehit sayısı 73 bine yaklaştı.
1: Şimdi dünden bu yana İran'la İsrail arasındaki gerilimi konuşuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Gazze kasabına saldırma demesine rağmen İsrail İran'a saldırdı. İrfan bizi bekliyor. İrfan, neler oluyor? Şimdi Donald Trump gibi dedik olmasını isteyen bir lider böyle bir çıkıştan sonra kamuoyu duymuş bunun Donald Trump'ın yapma dediğini ama buna rağmen de İsrail bunu yapmış. Şimdi yer yerinden oynaması gerekiyor bir Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Donald Trump böyle daha sakin cevaplar verdi herhalde. Neler oldu, bize anlatır mısın Amerika'dan?
6: Şimdi dün geceden bu yana zaten A Haber olarak 24 saat boyunca yayınları aktarmaya başlamıştı. Dün gece boyunca yayındaydık. Olaylar şöyle gelişti. Öncelikle İran'ın bir saldırısı gerçekleşti İsrail'e. Arkasından hemen bir saat içerisinde Donald Trump New Jersey'deydi. New York yakınlarında New Jersey'deydi. Ve arkasından Donald Trump'tan hemen bir girişim başladı ve Netanyahu'yu arayacağını söyledi. Netanyahu'yu aradı. Netanyahu ile çok kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sanıyorum 5 ya da 6 dakika kadar kısa bir görüşme, ancak genel olarak Amerikan ana akım medyasına yansıyan Donald Trump'ın özellikle de Netanyahu'ya yönelik herhangi bir saldırıda bulunma demesine rağmen Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından yaklaşık bir saat içerisinde Netanyahu'nun bu saldırıya cevap vermesi tabii Donald Trump'ı oldukça sinirlendirmiş, en azından Amerikan ana akım medyasına yansıyan. Tabii bu 5 dakikalık bir süre içerisinde nasıl bir ses tonu hakimdi, herkes bunu merak ediyor. Ama birkaç gün öncesinde dönersek Hikmet, Donald Trump'ın Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'ya hakaretler ettiği, özür diliyorum, küfürler ettiğini artık Amerikan ana akım medyasının yanı sıra tüm dünya biliyor. Onun için de bu 5 dakikalık sürenin de çok gergin geçtiği tahmin ediliyor. Buna rağmen de tabii Netanyahu'nun karşıya cevap vermesi, İran'a cevap vermesi Donald Trump'ın masasında, ajantasında diyebiliriz. Tabii bu sırada dün gece Marco Rubio'dan bir açıklama geldi bu anlamda. Marco Rubio, bir ülkenin bir başka ülke saldırı yapması durumunda saldırılan ülkenin buna cevap vermemesi aptallıktır, İsrail'de aptal bir ülke değil şeklinde bir açıklamada bulundu. Ama Donald Trump tabii ki Netanyahu'nun provokasyon peşinde olduğunu çok iyi biliyor. O çerçeveden dün gece ana akım medyada, bugün de dahil olmak üzere Hikmet, ana akım medyada şu manşetler var. Donald Trump'ın saldırma demesine rağmen Netanyahu'nun saldırı düzenlemesi ve bir provokasyon içerisinde bulunması Donald Trump'ı hangi sürece götürecek? Bu merak ediliyor şu anda. Çünkü bugün itibariyle Labor Day dediğimiz bizdeki 1 Mayıs günü gibi işçi günü, tüm Amerika'da tatil ve Temmuz ayının 15'inde Donald Trump'ın doğum günü, 80. yıl dönümüne girecek. Onun için bir taraftan Beyaz Saray'ın bahçesinde adeta kapalı bir stadyum gibi küçük bir yer kuruldu. Bir boks maçı düzenlenecek. Donald Trump bundan sonraki süreçte artık Kasım seçimlerinin de startı bugünden itibaren, yani bu işçi gününden itibaren verilmiş durumda. Ama Netanyahu Donald Trump'ı İran'a sürekli saldırtmaya teşvik etme peşinde. Artık şu anda Donald Trump'ın bugünden itibaren nasıl bir adım atacağını hiç şüphesiz herkes merak ediyor. Ama benim şahsi yorumumu soracak olursan, ben Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar İran'a yönelik Amerikan ordusunu her ne kadar sürekli olarak tehdit dilini kullansa da herhangi bir saldırıya geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü petrol fiyatları dün geceden bu yana %4 fiyatında arttı Hikmet. Şu an itibariyle yeniden benzin fiyatları Amerika'yı vurmuş durumda ki şu an itibariyle de Labor Day dediğimiz işçi günü ve artı yaz tatilinin girmesi, tüm Amerikan üniversitelerinin tatilde olması dolayısıyla 350 milyon nüfusun yaklaşık 200 milyonu şu anda tatillere gitme peşinde, yollara dökülmüş vaziyette. Tabii her evde bir 2-3 araba olduğunu düşünürsek benzin fiyatları Donald Trump için son derece önemli. O açıdan gün içerisinde Donald Trump'tan başka bir açıklama gelir mi? Ya da Netanyahu ile tekrar uzun bir telefon görüşmesi yapar mı? Şu anda onu henüz bilmiyoruz.
1: Peki bu durum İran-Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerine nasıl yansır İrfan?

0: Yani Donald Trump İsrail'e kızıp işte ben sizinle beraber bir yola girdim ama siz beni dinlemiyorsunuz deyip İran'la daha da kolay bir anlaşma yapabilir mi? Daha da kolay bir anlaşma yoluna gidebilir mi? Bu konudaki yorumun ne olur?
1: Birinci yorumun çok önemliydi Hikmet. Daha kolay bir anlaşmaya gidebilir. Donald Trump'ın hep ben şunun altını çiziyorum. Donald Trump kendi dönemini kurtarmaya çalışıyor. 2,5 sene gibi bir dönem kaldı. Bu süre içerisinde de İran'la büyük bir savaşa girmek istemiyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksın. Donald Trump ilk kez Amerikan ordularını Orta Doğu'dan çekmek gibi bir sözden bahsetti. Bana göre bu son derece önemliydi. Amerikan toplumuna tabii ki birinci derecede mesaj veriyor. Yani savaş istemediği mesajını veriyor. O açıdan ben Netanyahu'nun bütün çabalarına rağmen, bu benim şahsi görüşüm, şahsi yorumum, Netanyahu'nun bütün çabalarına rağmen Donald Trump'ın ben İran'a yönelik bir saldırı, bir kara operasyonu ya da çeşitli işte Harp Adası gibi çeşitli adalara yönelik çeşitli saldırılara gireceği ve tansiyonu daha da yükselteceği ve dolayısıyla yükselen bu tansiyonda Amerikan ekonomisini ve kendi siyasi geleceğini vurmasını isteyeceğini düşünmüyorum Hikmet.
0: Evet, peki İrfan, teşekkürler, kolay gelsin sana. Şimdi tam da bu konuştuğumuz meseleyi bir masaya yatırmak istiyoruz sevgili seyirciler. İşte malum İrfan da anlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bir gerilim var ama İsrail aslında bunun en büyük tarafı. İsrail de bir anlamda ateşkesi bozdu. Beyrut'u vurdu. Pek çok insanları şehit etti. Bunun üzerine İran bir karşılık verdi ve dünden beri bir gerilim var. Bir yüksek tansiyon var. Her ne kadar yüksek tansiyon düşmüş gözükse gibi kırılgan bir ateşkesten bahsediyoruz. Peki bundan sonra neler olabilir? Ya da Orta Doğu'da bu coğrafyada kim savaşı istiyor? Kim barışı istiyor? Ya da kim bu savaşın uzamasından fayda etmeyi umut ediyor? Bir değerlendirme haberi topladık efendim, izleyelim.
2: Özellikle dondurulmuş çatışma alanlarının ekonominin kötüye gitmesiyle beraber tekrar ısındırılarak yeni yeni çatışma bölgelerinin oluşacağını ve bu çok sayıda ufak çatışmanın da giderek büyüyerek bir 3. Dünya Savaşı riski taşıdığını gözden kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Kimse savaş istemiyor. Hele biz hiç istemiyoruz Türkiye olarak ama bu yani 3. İran Savaşı bir şekilde varlığını sürdürecek. Yani bu risk her zaman olacak gibi geliyor bana.
4: Barış derken gerilim bir anda arttı. Orta Doğu'da savaş yeniden alevlendi. 7 Nisan'da ilan edilen ateşkes ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslar İsrail'in Beyrut'u vurmasıyla tamamen çöktü. İran, kırmızı çizgim dediği Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılara misilleme olarak İsrail topraklarına yönelik füze harekatı başlattı ve karşılıklı misillemelerle bölgede gerilim yeniden tavan yaptı. Uzmanlar savaşın uzaması halinde yeni risklere dikkat çekti.
2: Bölge üzerinde yeni gelişebilecek tabii bir takım risklerin olduğunu gerçekten vurgulamak gerekiyor.
3: Ateşkese geri dönme söz konusu olmazsa meselenin artık Kızıldeniz'e de yansıyacağına dair çok ciddi emareler görülüyor. Özellikle Husiler Yemen'de bu savaşa katılacaklarını belirtiyorlar. Yani savaşın yayılma riski var. Belki de çatışmaların yönü Yemen'e doğru kayacaktır.
2: Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber Babül Mendeb ve Yemen denklemin içine girdiğini görüyoruz. Ki dünkü saldırılarda zaten Yemen'de bir şekilde yer aldı. Bununla beraber dünya ticaretinin 5'te 2'sinin, enerji koridorlarının 5'te 2'sinin bir şekilde etkisiz hale gelecek olması, yine internet trafiğinin çok önemli bir bölümünün etkisiz hale gelecek olması ve bununla beraber giderek yükselen akaryakıt fiyatları, gübre, tarım gibi çok önemli bazı başlıkların çok büyük sekteye uğraması.
4: ABD Başkanı Trump anlaşma için pazartesi ve salı gününü işaret etti. Fakat anlaşma olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve bu yüzden ateşkes istemediğini belirtiyor.
2: Büyük İsrail projesi bir. İki, burada Lübnan'daki özellikle Doğu Akdeniz'e bakan kıyıdaki doğalgaz kaynakları. Benzer biçimde Lübnan'ın içindeki tatlı su kaynakları ve yeraltı su kaynakları. Bu hedefleri hiç bitmedi. Çok eski tarihlerden beri devam ediyor.
3: İsrail kesinlikle istemiyor ateşkesi. Bununla beraber Amerika'da, Pentagon'da Yahudi lobileriyle hareket eden veya Beyaz Saray'da Yahudi lobileriyle hareket eden siyaset, askeri bürokrasi kanadını da ateşkesin istemediğini söylememiz mümkün.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir başka meseleden dolayı dünya gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri basınından NBC'ye verdiği bir röportaj var. Tam o röportaj esnasında meslektaşımızın, sunucunun sorduğu bir soruya çok sinirleniyor. Başlıyor hakaret etmeye sunucuya, daha sonrasında mikrofonu fırlatıyor, üzerine basıyor. Hakaret ederek yayını terk ediyor.
5: Ya sahtekar ya da aptalsın.

0: Artık bu işi bitirelim. Çünkü bıktım artık.
1: Sorulara kızıp küplere bindi. Muhabiri azarlayıp röportajı terk etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportaj sırasında tansiyon yükseldi. Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddiasını bir kez daha savundu. Program sunucusu Kristen Walker da bu iddialara ilişkin kanıt sunulmadığını hatırlattı, Trump'ı öfkelendirdi.
0: Onlar hilekar, tıpkı senin hilekar olman gibi.
2: Adil olmak gerekirse ben hilekar değilim ama devam edelim.
1: Ardından Trump gazeteciye hakaret edip röportajı aniden sonlandırdı. Mikrofonunu yere atıp ezdi, yayını terk etti.
0: Ya sahtekar ya da aptalsın, ahlaksızsın. ABC, CBS, CNN hepsi öyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitirelim.
1: Walker'ın röportajı sürdürme çabalarına rağmen Trump kararını değiştirmedi. ABD Başkanı gazeteciye hitaben yağmur altında seninle bir saat geçirdim, sana yeterince zaman verdim. Basınınızı düzeltmelisiniz dedi.
3: Saatler 18.17'yi gösteriyor efendim. Piyasalar kapandı. Borsalı işlem gören hisseler an itibariyle kapandı. Bakalım piyasalar nasıl başlamış? Zira dün geceki gerginlikten sonra piyasaların ne olacağı çok merak ediliyordu. Borsa İstanbul her ne kadar an itibariyle %1,22'lik bir yükselişle kapatmış olsa da gün içerisinde çok daha fazla bir şekilde düşüşle başlamıştı. Daha sonrasında gelen iyi haberlerle toparladı. Dolarda yatay diyebileceğimiz bir seyir var. 46 liradan işlem görüyor. %0,13'lük bir artışla başlamış. Brent petrol efendim bu gün içerisinde 100 dolarlara kadar yaklaştı. Gerilimle beraber ama ateşin düşmesiyle beraber biraz daha aşağı doğru indi. Günlük yükseliş %2,15 95 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gözlerin çevirdiği yer elbette ki altın. Kıymetli metallerde altın ve gümüşte erimeler var. Altında da yatay diyebileceğimiz bir seyir işte. Altın onsu 4323 dolardan işlem görüyor. Ülke içerisinde gram altında %0,23'lük bir artış var. 6424 liradan işlem görüyor gram altın. Peki ne olacak bu altının ve gümüşün erimesi? Hala devam edecek mi? En çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. Zira altın oldukça da aşağı düştü. Bundan sonraki süreçte ne bekliyor kıymetli madenleri altın ve gümüş? Ama en başta da altını haberimizi izleyelim efendim.
4: İsrail İran'a tekrar saldırdı. Piyasalarda yine kargaşa yaşandı.
1: Orta Doğu'daki belirsizliğin etkisi küresel piyasalarda hissediliyordu. Ve İran-İsrail arasında gerilimin yeniden tırmanmasıyla altın ve gümüş düşüşe geçti.
4: 6500 lira seviyesinden haftayı tamamlayan gram altın TL fiyatı şu anda 6445 lira seviyesinde. Burada 50 lira civarında bir geri çekilme olduğunu, ons tarafta da yaklaşık 80 dolar civarında bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz.
1: Petrol fiyatları da gerilime sert tepki vererek yükseldi. ABD Merkez Bankası faiz artırımını gündeme getirdi.
5: %5'e yakın bir yükseliş zaten yaşandı. 100 doların altında gene ama 97 dolar. Bir düzelme olmuştu, bir umut doğmuştu. O petrolün işte 60 dolarlardan 100'lü dolarlara geldiğinin yarattığı travma, oluşturduğu etki öyle bugünden yarına gidecek bir etki değil. Bak şimdi Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımını konuşmaya başlıyor.
6: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Piyasalar ise haftaya düşüşle başladı. Peki altın almak için doğru zaman mı?
4: Kafa karışıklığı yoğun olduğu bir hafta. Bu hafta hem enflasyon verileri hem önemli veriler var. Merkez bankalarının faiz kararı. O yüzden bu hafta para piyasalarına çok yoğun, çok kritik olacağını söyleyebilirim. Kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Yatırımcının mesela altın borcu varsa, düğün yapacaksa bu düşüşleri bir fırsat olarak görebilir. Gümüş tarafını ihmal etmemek lazım. Gümüş de ciddi bir anlamda değer kaybetti. Borsalarda sert satışlar vardı. Yatay 13.700 puan seviyesinde. 13-14.000 puan aralığında gelip giden bir piyasa bizi bekliyor endeks tarafında ama tekrar buradan hızlı bir toparlanmayla 14.500 puan seviyesine de falan bir endekste karşımızda olabilir.
3: Çin Merkez Bankası küresel piyasalarda yakından takip edilen altın alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Son verilere göre Çin üst üste 19 aydır rezervlerine düzenli olarak altın ekliyor. Merkez bankalarının artan altın talebi orta vadede yukarı yönlü baskıyı da destekliyor.
7: Çin Merkez Bankası küresel piyasalarda yakın

0: Dan takip edilen altın alımlarını sürdürmeye devam ediyor. Son verilere göre üst üste 19 aydır rezervlerine düzenli olarak altın ekliyor. Mayıs ayında da yaklaşık 320 bin ons altın daha rezervlere dahil edildi. Böylece Çin'in kesintisiz altın alım serisi 2015 yılından bu yana görülen en uzun dönem olarak kayıtlara geçti. Çin'in altın alımlarında 3 temel neden öne çıkıyor. Bunlardan ilki ABD dolarına olan bağımlılığı azaltarak rezervleri daha dengeli bir yapıya kavuşturmak. İkincisi artan jeopolitik risklere karşı finansal güvenlik alanı oluşturmak. Üçüncüsü ise devasa döviz rezervleri içinde altının payını artırarak çeşitlendirme sağlamak. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimler Çin'in altını stratejik güvenli liman varlığı olarak değerlendirmesinde etkili oluyor.
1: Savaştan ziyade altın rotayı artık Fed'e çevirmeye başladı. Merkez bankalarının para politikalarına çevirmeye başladı. O yüzden altın tarafında da bir hareketlenme söz konusu olacaktır bundan sonraki süreç açısından.
0: Merkez bankalarının artan altın talebi küresel piyasalarda fiyatlar üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Bu alımlar altın fiyatlarında güçlü bir taban oluştururken orta vadede yukarı yönlü baskıyı da destekliyor. Ancak kısa vadede ABD faiz politikası ve doların seyri fiyatlarda dalgalanmalara neden olabiliyor.
2: Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısını, grup konuşmasını kim yapacak? En büyük muammalardan bir tanesi bu iç siyasete dair. Zira Özgür Özel ben yapacağım diyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu meclise bir yazı gönderdi. Yarın grup toplantısını yapacağım diye. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'dan da son dakika açıklaması geldi. Konuya ilişkin İlter Yeşiltaş bizi bekliyor telefon hattımızda. İlter neler oluyor anlatır mısın bize?
3: Cumhuriyet Öztürk iki tarafta kararlı. Özgür Özel ben yapacağım diyor grup toplantısını. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu partinin genel başkanı benim ve grup toplantısını ben yapacağım diyor. Her iki tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yarın grup toplantısı yapılacağına dair yazıyı yazdılar. Ve nihayetinde tabii ki nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu şu anda söylemek mümkün değil. Şöyle ki yani her iki tarafta grup toplantısı için salonda olacak veya öyle bir planları var ama o salona kim girebilecek veya nasıl olacak onu açıkçası yarın göreceğiz. İki tarafta dediğimiz gibi geri adım atmıyor. Tabii Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama önemliydi. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu vazgeçer mi diye bazı sorular dillendiriliyordu Ankara hepsilerinde. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım atması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Müslüm Sarı da şunları söyledi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısını gerçekleştirecek. Tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir dedi. Sayın Genel Başkanımız partimizin birlik ve bütünlüğünü en önemli temsilcisidir. Tüm partilerimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz dedi. Bu aynı zamanda Özgür Özel cephesine de bir uyarı niteliği taşıyor bu cümleler. Ve açıklamasının devamında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Yani diyor ki bir böyle bir durum ortaya çıkarsa bu durumu ortaya çıkaranlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapar diyor Müslüm Sarı. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir durum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partilerimiz evet davetlidir dedi Müslüm Sarı.
2: İlter bize şunu anlatır mısın? Şimdi sen çok kıymetli, deneyimli bir muhabir arkadaşımızsın. Özellikle işte Ankara'yı da çok yakından takip ediyorsun. Ya bizim bile bilebildiğimiz kadarıyla genel başkan dururken herhalde grup başkan vekili bu toplantıyı yapamaz değil mi? Özgür Özel neye dayanarak kendisinin yapacağını söylüyor bu toplantıyı?
3: Böyle Özgür Özel tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup iş yönetmeliğini hatırlatıyor. Grup iş yönetmeliğine göre partide grup toplantısını grup başkanı yapar. Milletvekili eğer genel başkan milletvekili değilse bunu her defasında ifade ettiler. Aynı zamanda iç tüzükte de böyle bir maddenin yer aldığını hatırlatıyor Özgür Özel tarafı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ise bu partinin genel başkanı varken grup başkanına veya grup başkan vekiline söz düşmez ve Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını yapacaktır ve bu konuda da herhangi bir geri adım söz konusu değildir. Geride bıraktığımız dakikalarda Hüseyin Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili

0: O toplantının ardından Zeynel Emre'den bir açıklama geldi. Zeynel Emre İstanbul'un milletvekili, aynı zamanda Özgür Özel'in yönetiminin sözcüsü. Zeynel Emre de şunları söyledi. Gazi Meclis'in bir kavga ve çatışma alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir. Yarın evet. olunabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur dedi. Yani evet. iki tarafta diyor ki yarın olaylar olabilir, herkes dikkat etsin ve taraflar da birbirlerine itidal çağrısı yapıyorlar. Sorumluluk bizden çıktı şeklinde mealinde böyle yorumlayabiliriz. Evet.
1: Peki bakalım yarın neler olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Yani Allah korusun öyle bir arbededen falan bahsediyorsak eğer, öyle bir şey olursa yani Türkiye için çok kötü bir görüntü, ayıp bir görüntü. İlter, çok teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de mutlak buttan kararın ardından Özgür Özel'in hareketleriyle devam ediyor. Bir iddia var. Geçtiğimiz hafta DSP'ye partiyi bize verin teklifi de bulunmuş Özgür Özel, fakat reddedilmiş bu teklif. Şimdi yeni bir parti kurmak için çalışmalara başlaması bekleniyormuş Özgür Özel'in ve bu çalışmaların ilk ayağındaysa CHP'li vekillere istifa talimatı bulunuyor.
2: Yedek parti var mı? Var.
3: Özgür Özel, baba ocağı dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor.
2: Partimiz hazır.
3: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürüp götürmeyeceği tartışılırken gözler Özgür Özel ve ekibine çevrildi. Özgür Özel'in masasında iki kritik seçenek bulunuyor. İlk formül, olası bir erken seçimde meclis dışında kalmamak adına seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye geçiş yapmak. Hatta bu doğrultuda Balgat'ta 3 katlı bir genel merkez binası için çoktan anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
3: İkinci seçenekse sıfırdan yeni bir parti kurmak. Yeni parti çalışmalarını yürütmek üzere Ensar Aytekin'in görevlendirildiği ve kuruluş evraklarının bile tamamlandığı ileri sürülüyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar yeni partinin adını sır gibi saklıyor. İsmi sadece Özgür Özel'in bildiği belirtiliyor. Genel merkez ise bu iddialara karşı temkinli yaklaşıyor. Parti kaynakları CHP'de kitlesel bir kopuş beklemediklerini, milletvekillerinin zamanla yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünme riskine karşı uzlaşmacı bir çizgi çizen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına pozitif dilden ve söylemden asla vazgeçmeyeceğiz talimatını verdiği öğrenildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır.
1: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da buluştu. Üçlü mekanizmanın 10. toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. Toplantı sonrası konuşan Bakan Fidan, enerji güvenliğinin önemine dikkat çekti. Barış ve istikrar mesajı vererek Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı geride bırakılmalı dedi.
3: Önce ikili görüşmeler yapıldı, ardından ortak masada buluşuldu. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameraların karşısına geçti. Verilen mesaj netti.
5: Bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz.
3: Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda 3 ülke arasındaki bölgesel işbirliği, ulaştırma ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.
5: Enerji güvenliği her zamankinden hassas bir mesele haline gelmiştir. Bölgemizi küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale getirdik. Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Koridor'un önemine dikkat çekti.
5: Orta Koridor, üçlü işbirliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşması vesilesiyle 2 Haziran günü hattın Gürcistan kesiminde yapılan tören önemli bir kilometre taşı olmuştur.
3: Bakan Fidan, hedeflerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan barışını destekliyoruz dedi.
5: Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için

0: somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan'ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını da ayrıca temenni ediyoruz.
1: Ermenistan'la normalleşme sürecine de dikkat çeken Fidan, diplomatik süreç ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.
0: Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme süreci de Azerbaycan'la yürüttüğümüz yakın eşgüdüm içerisinde aynı şekilde devam etmekte. Geçtiğimiz 4 yılda da önemli gelişmeler oldu. Bize göre Güney Kafkasya'nın önündeki esas fırsat ve hedef şudur. Barışın zemini güçlendikçe bağlantısallık projeleri daha da güçlü neticelere ulaşacak. Bağlantısallık güçlendikçe de barışın toplumsal ve ekonomik temeli daha sağlam şekilde yerleşecektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi ülke sınırları dışına bir ada sahibi olma hedefinden vazgeçmiyor. İngiliz basını Grönland'ı satın alma girişimi sonuçsuz kalan Washington yönetiminin rotayı bu kez Chagos adalarına çevirdiğini öne sürdü. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri olası bir satın alma planıyla birlikte Diego Garcia askeri üssü üzerine tam kontrol sağlamayı amaçlıyor.
1: Önce Grönland'a göz dikti.
3: Grönland'a ulusal güvenlik için çok ihtiyacımız var. Eğer Grönland'ımız olmazsa, özellikle altın kubbe ve diğer tüm şeyler söz konusu olduğunda ulusal güvenlikte büyük bir açık oluşur.
1: Buz adasını alamayınca yönünü müttefikiyle kullandığı ortak üsse çevirdi. ABD yine kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta yeni bir adayı satın almak istiyor. Söz konusu iddiayı İngiliz basınından The Guardian öne sürdü. Gazeteye göre Trump'ın hedefinde bu kez Hindistan'ın güneyinde bulunan Chagos Adaları var. Takım adaların stratejik önemi Hint Okyanusu'nun kilit noktalarından birinde konumlanan ve ABD ile İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssünden geliyor. Beyaz Saray bu konuda sessiz olsa da Guardian'a göre ABD yönetimi İngiliz yetkilileri devre dışı bırakarak adanın kontrolünü tek başına üstlenmek istiyor. Ancak İngiltere'nin adaları Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmesini öngören yasa tasarısı daha önce ABD'nin desteğini çekmesiyle rafa kaldırılmıştı. Bu sebeple Washington'ın bölgeyi satın alabilmesi için önce adaların egemen statüye kavuşması gerekiyor. Ardından Mauritius hükümetiyle masaya oturulmalı. İddialara göre söz konusu planı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Trump'a sundu. Amaçsa takım adaların Pekin'in müttefiki Mauritius'a devrini engelleyerek Çin'in bölgedeki etkisini ve olası casusluk faaliyetlerini sınırlamak. İddiaların ardından Mauritius hükümeti de açıklama yaptı. Konu hakkında resmi bir teklif almadığını belirten yönetim, adaların egemenliğinin tartışılamaz olduğunu açıkladı. ABD'nin Chagos Adaları'nı satın alma olasılığı, İran'ın Diego Garcia üssüne balistik füze fırlatmasının ardından gündeme gelmişti. Diego Garcia, İran'a yaklaşık 4000 kilometre mesafede bulunuyor. Bu sebeple ABD'nin uzun menzilli füze konuşlandırabileceği stratejik noktalardan biri olarak görülüyor.
2: Efendim, Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından gözler teknik direktör tercihine çevrildi. Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı ise Aykut Kocaman.
4: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler teknik direktör tercihi ve transferlere çevrildi. Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından Aykut Kocaman ismini camiaya duyurması bekleniyor. Fenerbahçeli 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve son olarak 2017-18'de teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, 9 yıl sonra yeniden sarı lacivertli takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Aziz Yıldırım yönetimi transferler konusunda da seçim sürecinde önemli adımlar attı. Vedat Muriç ve Saru Jiras ile kurulan temaslar da son noktaya gelindi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da bu süre zarfında Vedat Muriç ile görüştüğü öğrenildi. Aziz Yıldırım yönetimi transferleri bir an önce bitirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerine tam kadro çıkmasını istiyor.
2: Ve Real Madrid başkanlığına bir kez daha Florentino Perez seçildi. Perez seçimin ardından teknik direktörle Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.
5: Real Madrid'de uzun zaman sonra başkanlık yarışı yaşandı. Seçimde 2000 yılından itibaren efsanevi başarılara imza atan Florentino Perez'le Enrique Riquelme yarıştı. 98 bin üyesi bulunan Real Madrid'deki seçimi 79 yaşındaki Perez, 37 yaşındaki rakibine karşı kazandı. Riquelme, Jürgen Klopp ve Erling Haaland gibi vaatlerine rağmen seçimi kaybetti. Perez 21.741, Riquelme ise 11.814 oy aldı. 4 yıl için yeniden başkanlığa seçilen Perez ise Jose Mourinho'yu geri getireceğini, Konate ve Dumfries'i transfer edeceğini söylemişti. Perez 2000-2006 ve 2009'dan günümüze kadar olan iki döneminde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 7 de La Liga şampiyonluğu kazanmayı başardı. Perez seçilmesinin ardından teknik direktörlüğe Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacaklarını belirten Perez, dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Tüm zamanların en büyük kulübünü daha da büyük yapmak için her gün çalışıyoruz. Bernabeu'nun büyülü gecelerine tanık olmaya devam edeceğiz ve asla teslim olmadan sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Birlikte daha çok tarih yazacağız dedi. Üç yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, 2010-2013 arasında çalıştırdığı Real Madrid'de bir La Liga, bir Kral Kupası ve bir de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.
2: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Artan yağışlarla yeşeren meralar küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı diye konuştu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

Şenlisi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Pet'te bulacaksın.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz.

0: kurallarını sundu.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef almasına misilleme olarak İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi. İsrail de yanıt olarak İran'daki hedefleri vurdu. ABD Başkanı Trump'tan İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı açıklaması geldi. İran daha sonra İsrail'e saldırıların sona erdiğini duyurdu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez resmi ziyaret için Türkiye'de. Başkan Erdoğan, Rodriguez'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede ticari ilişkiler başta olmak üzere birçok konu ele alındı. CHP'de yarın yapılacak meclis grup toplantısında kürsüde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi olacak? Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta kendisinin konuşacağını söylemişti. Özel'den de bugün açıklama geldi.
1: Grup Başkan Vekili arkadaşımız

0: gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığımız, yapmayacaktık. Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
1: Efendim, akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Avrasya Tüneli'nde sabah saatlerindeki bir kazayı getireceğiz ekranlarınıza. Seyir halindeki bir otomobil itfaiye ait yangın panosuna çarpıyor ve sonrasındaysa Avrasya Tüneli'ni su doluyor. Tabii ki araçların böyle hareket edemeyecek kadar bir su yok ama yine de temkin elden bırakmamak adına geçici süreliğine tünel kapatılıyor. Sonrasında işte tahliye işlemleri devam ediyor. Vatandaşların akıllarına bir soru işareti vardı. Acaba o su deniz suyu mu, zira araçlara zarar verebilir? Valilik açıklama yaptı efendim. Hayır, deniz suyu değil, normal bizim kullandığımız şebeke suyuymuş.
2: Otomobil yangın panosuna çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Avrasya Tüneli Avrupa yönünden. Seyir halindeki bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yangın söndürme tesisatı patladı. Tünelin içi suyla dolmaya başladı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel saat 9 itibarıyla araç trafiğine yeniden açıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla bir alakası olmadığını duyurdu. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda sorun giderildi.
1: Efendim, Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami'ye yol açan deprem nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin de yaralandığı bilgisi var. Tsunami sebebiyle yerel halka uyarılar yapıldı ama beklendiği kadar da çok yüksek derecede büyüklükte tsunami'ler yaşanmadı.
2: Filipinler 7,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Tsunami meydana geldi. Binalar sarsıntının şiddetiyle işte böyle yıkıldı. Pasifik Okyanusu ülkesi Filipinler'de felaket yaşandı. Ülkenin güneydeki ikinci en büyük adası Mindanao'da 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle pek çok bina yıkıldı. Bazılarının dış cephesinde hasar meydana geldi. Depremin şiddetiyle dükkanlardaki ürünler sallandı. Havuzlar taştı. Bir okulda öğrenciler güvenlik için bahçede bekletilirken depremle yaşadıkları sarsıntı kameralara yansıdı. İnşaat vinçlerinin deprem esnasında sallanması da paniğe neden oldu. General Santos Uluslararası Havalimanı'nda da ağır hasar meydana geldi. Bavul bekleme alanının çatısı çöktü. Can kaybı yaşanan depremde pek çok kişi de yaralandı. Depremle birlikte tsunami de meydana geldi. Yetkililer yerel halka yüksek bölgelere kaçmaları çağrısı yaptı. Gelgitlere ek olarak 1 metrelik dalgalar oluştu. Ülkenin bazı noktalarında suların çekildiği, bazı noktalarını ise su bastığı gözlendi. 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4,8 ila 6,5 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı da yaşandı.
1: Özbekistan'ın güneyinde bulunan bir sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda yaşanan patlama sonrasındaki yangın ekranlarınıza gelen görüntü. Bu kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Görüntüler Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkadarya bölgesinden alev ve dumanların yükseldiği alan sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonu. İstasyonda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğinin 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Özbekistan basın servisinin yaptığı açıklamaya göre patlamanın ardından çıkan yangında 2 gaz tankeri ile 2 yeraltı yakıt depolama tankı hasar gördü. Efendim, Erzurum'da bir çift mantar toplamak için derenin debesinde bir dereye giriyorlar. Böyle derenin ortalısında bir yerdeler. Derenin bir anda debisi artınca, yani daha fazla su gelmeye başlayınca artık orada mahsur kalıyorlar, çıkamıyorlar. Ekiplerden yardım istiyorlar. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle, işte ekranlarınıza geliyor görüntü. Ekiplerin müdahalesiyle kurtuluyorlar. Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana geliyor olay. Cevdet

0: Feleknaz Şenol çifti mantar toplamak için bir yere gidiyorlar, bir araziye çıkıyorlar. O sırada derenin debisinin yükselmesinden sonra çift bölgede mahsur kalıyor. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler halatla kadını ve eşini işte ekranlarınıza geldiği şekilde bu şekilde kurtarıyorlar. Çok ilginç bir vaka. İstanbul'da efendim kayda geçen bu görüntüyü anlatacağız şimdi ekranlarınıza. Bakın bir kişi elinde silah böyle camdan çıkarmış yerine o şekilde seyahat ediyor. Şimdi bunu gören vatandaşlar kayda alıyorlar bu görüntüyü ve ihbarda bulunuyorlar. Polis çok hızlı bir şekilde olay yerine gidiyor, müdahalede bulunuyor ama o silahın da oyuncak silah olduğu anlaşılıyor sonrasında.
1: Seyir halindeyken araçtan silahını çıkardı, trafikte böyle ilerledi. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Otomobil sürücüsü elindeki silahı camdan dışarı çıkartarak ilerlemeye başladı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Seyir halindeki araçtan silahını teşhir eden sürücünün kimliği belirlendi. Kısa süre sonra şüpheli evinde gözaltına alındı. Silahınsa oyuncak olduğu belirlendi.
0: Dünyanın en iyi yemekleri listesinde Türk mutfağından birçok lezzetin yer aldığı sıralamada Erzurum'un meşhur cağ kebabı ilk 5'e girmeyi başardı. Türk mutfağının en lezzetli yemeği seçilen cağ kebabının sırrı ise yüksek rakımlı yaylalardan gelen et.
1: Cağ kebabı dünya listesinde ilk 5'e girdi.
2: Sabah yani kalktın, mecbur yiyeceksin.
3: Yani o gün cağ kebabı yiyorsun.
2: Aynen öyle, mecbur. Uyuyamazsan abi. Gece uyku gözen girmez.
1: Dünyanın dört bir yanından lezzetlerin yarıştığı listede Türk mutfağı yine adından söz ettirdi.
4: Dünyanın en iyi yemekleri listesi güncellendi ve sıralama paylaşıldı. Sıralamada Türk mutfağından birçok lezzet yer alırken cağ kebabı ise 5. sırada yer aldı. Cağ kebap 5. sırada yer aldı. Dünya listesine girdi. Neler söylersiniz sizce cağ kebap nasıl bir lezzet?
5: Abi bence az bile. Daha yukarılarda, tabii daha yukarılarda olması gerek. Yemeyen anlamaz.
6: Bir zamanlar vejeteryandım. Fakat cağ kebabını tanıdıktan sonra vejeteryanlıktan vazgeçtim.
1: Odun ateşinde ağır ağır pişen meşhur kebabın lezzet sırrı ne?
2: Kuzu eti olması, baharatlanması, herhangi bir katkı maddesi bulunmaması etin yumuşaması için. Yani bunlar biz de orijinalliğini bozmadan tercih ediyor, burada yiyoruz.
7: Vallahi bu bizim cağ kebabımız çok meşhur bir yemektir. Herkese de tavsiye ederim. Türkiye'de gelen arkadaşlara da, işte yurt dışından gelen arkadaşlara da çok güzel olduğunu söylerim. Yani inşallah onlar da dener ve görürler.

0: Efendim akşam ajansında yeni saatte gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında bir ilk daha yaşandı. İran ilk kez kendisine saldırı yapılmadan İsrail'e vurdu. Lübnan'a saldırılara misilleme olarak yapılan operasyona yardım anlamına gelen Nasr adı verildi. İran füzelerinin düştüğü yerde de hasar büyük.
1: ...8 Nisan'dan sonra İran'dan İsrail'e ilk füze fırlatıldı. İsrail'in de misilleme yapmasıyla 60 gün sonra iki ülke yeniden savaşın eşiğine geldi. 40 gün süren savaş sonrası varılan ateşkese İsrail Lübnan'ı dahil etmedi. Saldırılara ve işgali aralıksız devam etti. İran ateşkes ihlali saydığı saldırılara karşı misilleme yaptı. Füzeler dalgalar halinde peş peşe ateşlendi. Operasyona yardım anlamına gelen Nasr adı verildi. İran İsrail'e 30'a yakın füze fırlattı. O anlarda yayınlandı. Füzelerden birinin üzerindeki "Pişman olacaksınız" yazısı dikkat çekti. Füzeler nedeniyle Tel Aviv ve sanayi kenti Hayfa başta olmak üzere İsrail'in orta ve kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı. Bazı füzeler havada imha edilirken parçaları geniş bir alana yayıldı. Füze parçaları Batı Şeria'da Yahudi

0: kendilerin gasp ettiği bölgelere düştü. Yıkım büyüktü. Evler zarar gördü. Patlama anları kameraya yansıdı. Ve Batı Şeria'ya isabet eden bir başka füze. Kırsal bölgeye düşen füzenin yarısı toprak üstünde kaldı. Bölgedeki işgalci Yahudiler görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı füze parçaları da Suriye'nin Dera kentine düştü. Panik Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da hissedildi. Yolcu uçağından tahliye anları kameralara böyle yansıdı. Havalimanındaki seferler de iptal edildi. Kudüs üzerinden geçen füzeler de kameralara yansıdı.
1: Siyonist rejimin İran'a karşı bölgesel barış ve güvenliği ihlal eden her türlü eyleminde Amerika'nın doğrudan sorumluluğu vardır. Silahlı kuvvetlerimiz İran'ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırmaya karar verdikleri her hedefi cesurca duyururlar.
0: İran bu saldırılarda bir kez daha Hacı Kasım füzesini kullandı. İlk kez Ağustos 2020'de tanıtılan orta menzilli balistik füze Hacı Kasım, adını ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'den alıyor. Menzili 1800 kilometreye kadar çıkan bu füze ses hızının 12 katına ulaşabiliyor. İsrail de İran'a füzelerle ve savaş uçaklarıyla karşılık verdi. İran'ın güneybatısındaki Mahşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurdu. Yoğun bir duman tabakası yükseldi.
1: İran'daki petrokimya kompleksine saldırdık. Bu tesis rejimin füze programı için hayati önem taşıyan malzeme ve bileşenler üretiyordu.
0: İsrail'de misillemelerin görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. İran'daki hava savunma kuvvetlerini hedef alan saldırı anı böyle görüntülendi.
2: Peki bundan sonra neler bekliyor coğrafyayı? İsrail ve İran birbirine saldırdıktan sonra İran dedik tamam artık savaş bitti. Biz vuracağımız, vurduk alacağımız aldık dedi ama bundan sonrası için neler konuşuyor? Ekber bizi bekliyor. Tahran Ekber kolay gelsin. Şimdi ne olduğunu biz artık anladık. Hani saldırılı, karşılıklı evet. Falan. Bundan sonra ne olacak? Yani bir ateşkes ümidi vardı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. İsrail bunu baltalamaya mı çalıştı? İran bu oyuna mı geldi yoksa İran güçlü bir duruş mu sergiledi? Neler konuşuluyor ve bundan sonrası için neler olması bekleniyor? Dinleyelim seni.
3: Teşekkür ederim. Bundan sonra ne olacaktır? Donald Trump'ın açıklamalarına bakıldığında müzakerelerde ilerleme olduğunu kaydetti. Mesut Pezeşkian'ın da benzeri yönde bir açıklama söz konusu. Esasında demiyor ilerleme kaydedildiğini. Diyor biz o masadan kalkmadık. Ne savaş masasından ne de müzakere masasından kalkmadık. Terk etmedik onu diyor. Devam ediyor. İşte haklarımızı yedirmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız diyor. İran'la şu ana kadar müzakerelerden kalktığına ilişkin geçtiğimiz günlerdeki İran medyasına çıkan haberlerin aksine resmi olarak bir yani dondurma ve müzakereden kalkma süreci söz konusu değildir. Bundan sonra neler olacak? Müzakereler devam edecektir. Bir anlaşmaya varılır mı, varılmaz mı? Tabii bu şüphelidir. Daha dün Pakistan İçişleri Bakanı, arabulucu konumunda olan Pakistan İçişleri Bakanı İran'a geldi. Şahbaz Şerif'in Genelkurmay Başkanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın mesajını İran'ın yeni lideri Mustafa Hamine'ye iletti. Hatta İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı o mesajla kameraların karşısına geçerek poz verdi. Tam bu olaylar yaşanırken İran ve İsrail'in birbirine karşı saldırıları söz konusu oldu. İsrail'in saldırıları İran'a takribi olarak Türkiye saatiyle hesaplasak 4'te başladı. İran saatiyle 4.30'da. İran'dan gelen son açıklamada işte bu saldırılar sırasında ölen yok. 15 kişi yaralandı. Ancak bunların 14'ünün ayakta tedavi edildiği ifade edildi. Hafif şekilde yaralanmışlardı. Bir kişinin tedavisi ise devam ediyor. Esasında Hikmet şöyle söyleyeyim size. Ben sabahtan itibaren esasında dün geceden itibaren sürekli bir şekilde ambağın gelişmelere aktarıyorum. Sabah saatlerinden itibaren de sokaklardaydım. Sokaklarda çok normal olan bir durum söz konusu. Herhangi bir savaş durumu yoktu. Yani o Şubat ayında başlayan savaş durumu veya Haziran ayındaki savaş durumu söz konusu değildi. İnsanlar Tahran'da işine gücüne geliyordu. Tahran'a da saldırılar oldu. Ancak gelen İran'dan gelen açıklamada o saldırılar Tahran'ın merkezini değil etrafını hedef almıştı. O yüzden insanlar pek bu meseleyi dikkate almadı. Hayatını normal bir şekilde devam ettirdi. Ardından da birkaç saat önce açıklama geldi. İran diyor ki ben İsrail'i çok ağır bir şekilde cezalandırdım. İsrail ve onu destekleyenler bundan ders almalıdır. Şimdilik saldırıları durduruyorum. Eğer ama tekrardan Lübnan'a yönelik bir saldırı söz konusu olursa daha şiddetli bir şekilde Lübnan'ı vuracağım dedi.

0: Lübnan işte İsrail'den de benzeri açıklama geldi. Netanyahu da işte İran'a yönelik saldırıları durdurduklarını, ateşkes olduğunu söyledi. Ancak İsrail diyor ben Lübnan'la işim bitmedi, Hizbullah'la işim bitmedi ve devam edeceğim. O yüzden bu kırılgan süreç tekrardan başlayabilir.
1: Evet, ateşkese dair ümitlerimiz nedir Ekber? Yani şunu anlıyoruz biz bir defa. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki münasebet farklı, İsrail ile diyalog farklı oluşuyor artık sanki. Ayrışmış gibi. Yani savaşın ilk başlarında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tek bir cephe, İran tek bir cepheydi ama geldiğimiz noktada sanki İran'la Amerika arasındaki görüşmelerle İsrail ayrılmış gibi gözüküyor. Ne diyorsun, bir Amerika ile en azından bir barış kurulabilir mi? Masası oturulabilir, bir anlaşma olabilir mi yakın zamanda?
0: Evet Hikmet, doğru altını çizmiş oldum. Bir görüş ayrılığı var. En azından Donald Trump'ın açıklamalarına bakıldığında. Donald Trump hatırlanacağı üzere dün özellikle medyanın karşısına çıktı. Ben patronum, ben ne diyorsam onun olması gerekiyor. İsrail saldırmamalı. İşte biz anlaşmaya vardık, varacağız yönünde açıklamaları söz konusu. Yani öyle görüyoruz ki o 28 Şubat havası yok artık. Yani orada ikisi birlikte İran'a saldırdı. Bugün İsrail tek başına bu saldırıları yapmış oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir şey yapacaksan da git kendin yap. Yani bu minvala getirmiş meseleyi. Artık İran'la öyle görünüyor ki savaşla değil farklı bir şekilde işte uğraşmak istiyor. Tabii bunun da kendi gerekçeleri olabilir. Bir taraftan seçimler var diye, diğer taraftan kamuoyu anketlere bakıldığında sürekli bir şekilde işte derecesi düşüyor. İşte taraftarlarının işte kendisinden hatta kendi partisinde olan insanlar bile dikkat ederseniz geçtiğimiz günlerde kendisine karşı oy vermiş oldu. Yani böyle de bir durum söz konusu. Yani genel havaya baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri İran'la meseleni masada çözmek istiyor. Halbuki İsrail buna karşı çıkıyor. Tabii İsrail de şunu anlamış oldu. İran, Hizbullah İran için önemli. Bundan sonra bu meseleyi, bu kışkırtmayla eğer bir gelişme söz konusu olursa bu kışkırtmayla o masayı da devirebileceğini de anlamış oldu.
1: Evet, peki Ekber, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Şimdi İsrail'in hiçbir insan haklarını tanımadığını çok iyi biliyoruz. Yaptığı katliamları çok iyi biliyoruz zaten. Dünyadaki var olan bütün etik duyguları hepsini yerle eksan etti. Bunları defalarca gösterdi. Onlardan birisini daha geçtiğimiz günlerdeki Lübnan'a yaptığı saldırıda gösterdi. Ama işin farklı bir boyut var. Bu sefer dünya kamuoyu İsrail'in yaptığı bu katliamı, bu caniliği tüm dünyaya duyurdu. Anlatmaya çalıştığımız mesele şu. Bakın, bu fosfor bombası efendim. Havada patlıyor. Adeta insanların üzerine böyle asit yağdırırcasına, gördüğünüz üzere bunlar yağdırılıyor. Bunlar insanlara değdiği anda ya öldürüyor, öldürmese de çok feci bir şekilde yakıyor ve insanlara zarar veriyor, yaralıyor. Bu fosfor bombası 1980 Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Anlaşmalarına göre kullanılması, sivil yerlerde kullanılması tamamen yasaklandı. Fakat İsrail bunu defalarca kullandı. Gazze'de kullandı, başka yerlerde kullandı. Bu sefer de Lübnan'da, Beyrut'taki saldırılarda kullandı. Ve İsrail'in Beyrut'taki bu saldırılarda kullandığı beyaz fosfor bombası görüntüleri New York Times tarafından tüm dünyaya bir kez daha gösterildi.
2: İsrail'in sonu gelmeyen savaş suçları bir kez daha belgelendi. Ateşkese rağmen Lübnan'a ölüm yağdıran İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yol açtığı yıkım ABD basınına taşındı. New York Times gazetesi 30 Mayıs'ta Lübnan'ın Nebatiye kentine hedef alan İsrail'in fosfor bombası kullandığı görüntüleri yayınladı. Birleşmiş Milletler'in yasaklı silahlar listesindeki bombanın sivil yerleşimleri yok etmek için kullanıldığı anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ses getiren haberde soykırım ordusunun Nebatiye'deki en az 4 kasabayı beyaz fosfor bombasıyla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı anına ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntüye yer verildi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da defalarca fosfor bombası kullandığı bilinen bir gerçek olsa da yaşanan vahşetin ABD basınına taşınmış olması önem arz ediyor. Sivil yerleşimlerde kullanımı Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanan fosfor bombası havayla temas ettiğinde tutuşarak 800 dereceye varan sıcaklığa ulaşıyor. Giysileri, deriyi, kasları ve hatta kemikleri eritme gücüne sahip olan beyaz fosfor solunum.

0: bulunduğunda da çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümlere yol açabiliyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmiyor. Mesaisini İstanbul'da sürdüren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Venezuela Cumhurbaşkanlığı Vekili Delcy Rodriguez ve Ermeni Patriği Şahak Maşalyan'ı kabul etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ve Ermeni Patriği Şahak Maşalyan'la Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Mesaisini İstanbul'da sürdüren Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan'la Rodriguez ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Kritik görüşmede devletin zirvesi de hazır bulundu. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı. Erdoğan'ın bir diğer önemli kabulü de AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'yla Türkiye Ermenileri Patriği Şahak Maşalyan'dı. Başkan Erdoğan ikiliyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
1: Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanacağını şimdiden kestirebilmek imkansız neredeyse. Zira çok önemli gelişmeler var. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, geçen hafta yapmamıştı grup toplantısı. Biliyorsunuz Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup toplantısı zamanı. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı yazdı. Dedi ki, genel başkan olarak yarın grup kürsüsünde ben olacağım, ben konuşacağım dedi. Özgür Özel de diyor ki, hayır, grup başkanı olarak yarın kürsüde ben olacağım ve bu toplantıyı ben yapacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantısıysa bir korsan toplantı olur dedi. Şimdi iki isim de grup toplantısı için aynı salonda olacaklar. Milletvekilleri, taraftarları aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 1000 kişilik ziyaretçi listesi de vermiş. Dolayısıyla nasıl bir tablo olacak bilmiyoruz. Bakalım şimdiden neler söyleyebiliyoruz.
3: Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Grup Başkan Vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
2: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
4: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
2: Özel aslında o saatlerde Manisa'da Ferdi Zeyrek'i anma programında olacaktı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı kararı sonrası planını değiştirdi. Genel merkeze yaptıkları tekliflerin geri çevrildiğini dile getirdi.
4: Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi.
2: Özel Kılıçdaroğlu'nun toplantısıyla ilgili korsan yorumunu yaptı. Ana muhalefet liderini kızdıracak açıklamalara imza attı.
4: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok. Yetki yok, meşruiyet yok.
2: Özgür Özel partilileri de davet etti toplantıya.
4: Yarınki grup toplantımıza partilerimizi davet ediyoruz.
2: Salı günü Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili. Başarır toplantı salonunda özel kürsüye

0: davet edecek. Sabah saatlerinde Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu vekillerin salona giderek yer tutması bekleniyor. Meclis güvenlik personeli de teyakkuzda olacak.
1: Gazi Meclisi bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerekir. Oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur.
2: CHP'de yarın yapılması beklenen grup toplantısı öncesinde gözler parti içindeki yetki tartışmalarına çevrildi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak parti içindeki süreci bataklık olarak betimledi. Çok başlı yönetim görüntüsünün sona ermesi gerektiğini söyledi. Öztrak, Özel'in kendini grup başkanı olarak seçtirerek aslında buttan kararını tanıdığını da öne sürdü.
3: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
0: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
0: Faik Öztrak hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını vurguladı.
3: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
0: Grup yönetimine yönelik seçim iddiaları ile ilgili de kuralların belli olduğunu ifade eden Öztrak, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna da yanıt verdi.
3: Bu açık grup toplantısı değil mi? Kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor arkadaşlar ama yani 46'dan fazla olur, merak etmeyin.
0: Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması halinde ihraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok, seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
2: Efendim, İstanbul Fatih'te geçtiğimiz ay meydana gelen bir hırsızın görüntüsü ortaya çıktı. Onu getireceğiz ekranlarınıza. Yabancı uyruklu bir hırsız, Iraklı bir turistin otobüsün içerisine bıraktığı çantanın içerisindeki yaklaşık 510 bin lira değerindeki döviz parayı çalıyor. Bakın, şimdi göreceksiniz, cebine atıyor. Sonrasında çantayı yerine bırakıp kendisi yoluna devam ediyor. Bir başka görüntü daha gelecek. O görüntü de Başakşehir'de bir marketteki hırsızı getireceğiz ekranlarınıza bu sefer de.
0: Turistin unuttuğu çantayı çaldı, kameraya yakalandı. Yer İstanbul Fatih. Iraklı bir turist içinde 11 bin dolar, 150 bin Irak dinarı ve özel belgelerin bulunduğu çantasını havalimanına yolcu taşıyan otobüste unuttu. Durumu fark eden turist vakit kaybetmeden polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün araç içi kamera kayıtları incelendi. Çantanın bir başkası tarafından çalındığı tespit edildi.
4: Hırsız, Iraklı turiste ait olan ve içinde 11 bin dolar ve 150 bin Irak dinarı yer alan o çantayı çalarak İstanbul Havalimanı'na gidip kaçmaya çalıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise o hırsızı kaçamadan İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
0: Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Bu görüntülerde Başakşehir'den. Bir kişi el çantasını market arabasına bırakarak alışverişe daldı. O sırada hırsızlar gözüne çantayı kestirdi. Adam arkasını döndüğü anda aradığı fırsatı bulan hırsız bir hamleyle çantayı alıp marketten uzaklaştı.
4: Hırsızlar markete girdi, şüphe uyandırmamak için bir market arabası aldı. Hatta içini dahi doldurmuşlardı. Ancak hedeflerinde bir başkasının market arabasında bulunan içi altın ve para dolu olan o çantaydı. Çantayı ele geçirir geçirmez kaçtılar. Asay Şube Müdürlüğü ekipleri ise o iki hırsızı kıskıvrak yakaladı.
0: Çantanın içinde pasaport, kimlik, araç anahtarları, 6400 dolar, 200 pound, 6 altın bileklik ve 200 gram altın bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden birinin 50 adet, diğerinin ise 32 adet benzer suçlardan kayda olduğu belirlendi.
2: Efendim, İstanbul merkezli Altıhil'de sahte para operasyonu vardı. Operasyona dair görüntüler o kadar iyi yapmışlar ki sahte dolarları, sahte dövizleri efendim bankamatiklerle yatırabilmişler. Yani bankamatikler o sahte dövizleri kabul etmiş, gerçek döviz sanmış ve kabul etmiş. Böylece 102 bin dolardan fazla doları piyasaya sürmeye başarmışlar.
0: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciyi yanıltmaya yönelik gıda etiketlerine karşı harekete geçti. Türk Gıda Kodeksine yapılan yeni düzenleme ile birlikte market raflarında kafa karışıklığına yol açan tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı resmen yasaklandı.
5: Vatandaşı kandıran ifadelerin kaldırılması sizin için olumlu bir adım mı?
6: Olumlu tabii, olmaz mı? Etkiliyor bizi işte.
5: Bunların bitirilmesi çok iyi olmuş.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Yanıltıcı ve kafa karışıklığına neden olan ifadelerin kullanımı resmen yasaklandı. Birbiriyle karıştırılma ihtimali olan gıdalarda yeni kurallar devreye alındı.
5: Yıllardır tüketiciyi yanıltan, içinde olmadığı halde varmış gibi hissettiren o kelimeler artık tarih oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yapmış olduğu yeni düzenleme ile raflarda şeffaflık dönemini başlatıyor.
0: Yeni düzenleme kapsamında ürünün aslında sahip olmadığı özelliklere atıf yaparak tüketiciyi yanıltan ifadelerin ambalajlarda kullanılmasına artık izin verilmeyecek.
5: Tüketiciyi kandırmaya yönelik şeylerin engellenmesi çok iyi.
0: Bakanlık hayata geçirdiği yeni dönemi tadında değil tam adında sloganıyla duyurdu. Atılan adımla birlikte vatandaşların raftan aldıkları ürünlerin içeriğini şeffaf bir şekilde görmesi sağlanacak.
6: Etkiliyor bizi işte, sürekli alışveriş yapıyoruz. Ya çok iyi bir şey, böyle şeyler yapsınlar, seviniyoruz, evet.
7: Tabii ki olumlu karşılar.
0: Tüketiciler marketlerde veya satış noktalarında kurallara uymayan ve şüpheli görünen durumdaysa Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda mobil uygulaması üzerinden doğrudan bildirimde bulunabilecekler.
8: Yerinde bir karar olmuş zaten. Yalan yanlış şeyler yazıyorlar insanları kandırmak için. Yani neyse o olması gerekiyor. Üzerinden ürünün içerisinde ne varsa onu yazması gerekiyor. Bunları da denetlemeleri gerekiyor.
2: Efendim, Türkiye genelinde mevsim normallerine devam eden hava sıcaklıkları yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak, haberimizi izleyelim.

0: İstanbul'da yaz sıcaklıklarına kısa bir mola geliyor.
1: Çarşamba günden sonra sıcaklıklarda biraz dalgalanmalar var. 24-25 derecelere kadar iniyor. Hafta sonu itibariyle de, önümüzdeki hafta sonu itibariyle yağış gözüküyor. Yani en yakın yağış önümüzdeki hafta sonu itibariyle gözüküyor. İstanbul'daki bu tablo çok fazla değişmeyecek. Çok sıcak bir hava girişi yok, çok soğuk bir hava girişi olmayacak gözüküyor.
0: Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasının yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor.
2: Haziran ayının ilk haftasını geride bırakırken yurdun hava durumu tablosuna baktığımız

0: nedenlerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.
1: Şu anda yurdun büyük bir bölümünde açık bir hava var. Yurdun kuzey Karadeniz'de biraz bulutlanma artmış vaziyette. Ege'de yağışlar gözükecek. Özellikle Akdeniz'e doğru olan kısımlarında önümüzdeki ilerleyen saatlerde. Yine şu saatlerde Manisa, Aydın, İzmir'de sıcaklıklar 35 derecelere kadar çıktı. Yine Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların 35 derecelere kadar çıktığını şu saatlerde görüyoruz. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde özellikle Akdeniz'in batısında Antalya'nın iç kesimleri, göller bölgesi, Ege'nin güneyinde Muğla'da iç kesimler, Denizli çevreleri, oralarda yağışları göreceğiz.
0: Peki bu yaz için rekor sıcaklıklar bekleniyor mu?
1: Yaz beklentimiz aslında bizim bölgemiz açısından, yani ülkemizin bulunduğu bölge açısından öyle çok sıcak bir yaz gözükmüyor. Geçen sene görülen yaklaşık Güneydoğu Anadolu'da 50 derecelere kadar çıkan rekor sıcaklık kırıldığı günler vardı. Öyle bir günler bu yaz için mevcut değil. Bu yaz özellikle Ege'nin iç kesimlerinde, yine Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar olma olasılığı var kısa süreli. Çok sıcak bir yaz değil. Öyle sıcak hava dalgalarına çok fazla maruz kalmayacağız. Ama tam tersi Avrupa için geçerli. Avrupa çok sıcak olacak.
2: Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin'de turizm hareketliliği var. Tarihin ve kültürün bir araya geldiği kent ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.
3: Öncelikle hükümetimize ben çok teşekkür ediyorum. Terörsüz bir Türkiye içerisinde şu anda emin adımlarla hareket ediyoruz. Bu süreçte tabii ki terörsüz Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesine büyük bir şekilde bir etkisi oldu.
0: Tarihiyle, yapılarıyla, lezzetleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle göz kamaştıran Mardin, son yılların en popüler rotalarından biri oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin de etkisiyle bölge altın çağlarından birini yaşıyor.
4: Burası medeniyetlerin beşiği Mardin. Kente yoğun bir turizm hareketleri yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden Mardin'e gelen ziyaretçiler kentin tarihi dokusunu ziyaret ediyor, fotoğraf çekiyor.
5: Güzel, hem insanlar güzel. Yani gerçekten çok mutlu kaldık. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz.
0: Mardin Müzesi, Kasımiye ve Zinciriye medreseleriyle tarihi yerleri ziyaret edenler kentin sokaklarında geçmişin izlerine şahit oluyor.
6: Hoş bir yer. Yani gezmeye geldik, muhteşem bir yer. Koş.
7: Önce yaşayan toplumsal insanların bize uzantısı olan nadide bir şehir. Burayı çok seviyoruz. Buradaki pozisyonları, binaları, eskiden yaşanan hadiseleri, atmosferleri böyle ilgiyle takip etmek için herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum.
0: Kentte son dönemde önemli turizm yatırımları da yapılıyor.
4: Efendim, terörsüz Türkiye projesi her alanda meyvesini vermeye devam ediyor. Mardin her gün hem gelişiyor hem de büyüyor ve istihdamın, yatırımın da merkezi oldu. Mardin'de büyük bir otel inşa edildi.
3: Mardin'de bizim gibi iş adamlarımızın yapmış olduğu bu yatırımlarla alakalı daha bir yatırımların da çoğalacağının şu anda yeni projelerle birlikte iş adamlarımızın Mardin'de olsun, Güneydoğu Anadolu bölgesinde olsun kuracağı bayağı bir güzel oteller de olacak.
2: Efendim, şimdi ekranlarınıza İstanbul'da ev hanımlığından taksi direksiyonunun başına geçen ve aynı zamanda babaanne olan İlknur Yılmaz'ın hikayesini getireceğiz. İstanbul trafiğinde her gün mesai harcıyor, işini severek yapıyor. O Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi İstanbul'daki taksicilerin Nebahat ablası.
8: Niye evinde oturmazsın kızım, elin hamuruyla erkek işine karışırsın? Kadın işi değildir bu.
9: Keyif için olunca kimsenin bir şey dediği yok da ekmek parası için olunca mı hayır? De emirganlı Nebahat niye olmaz?
8: Şoför Nebahat, şoför Nebahat abla, ay Allah!
10: Saçları dalga dalga, canım Nebahat abla, sevgilimiz diye de gazla ablacım gazla.
11: Yeşilçam filmlerinde elinin hamuruyla erkeklerin işine karışma denilen kadın taksi şoförlerine çok alışmıştık. İşte İlknur Hanım da modern zamanın Nebahat ablası.

0: ve yaklaşık 10 yıldır da İstanbul sokaklarında taksicilik yapıyor.
1: Durakta araç var mı?
2: Gel hanımefendi.
0: Yolcular ilk bindiklerinde nasıl tepki
1: çok
0: veriyorlar?
1: Çok mutlu oluyorlar. Aa abla inanmıyorum. Gerçekten sen kamerajı kası değil falan yapıyorlar.
3: 54 yaşındaki İknur Yılmaz, iki çocuk ve bir de torun sahibi. Ev hanımı olan Yılmaz'ın hayatı eşinin vefatıyla değişti. Baba mesleği olan taksiciliğe 40'lı yaşlardan sonra başlamak zorunda kaldı.
1: 55 yıllık taksici babam, geçmişten beri ilk taksim belki de çıktığı dönemler, bilemiyorum. Benim de eşim vefat etmişti, bir boşluk vardı orada. Yani çocuklarıma karşı hiç çalışma hayatım yoktu, hep ev hanımıydım. Ayakta durmam gerekti. Baba figürünü kaybetmişlerdi, ben de onlara desteklemek amaçlı başladım.
3: Yılmaz güne erken başlıyor.
1: Hadi anne ben gidiyorum.
4: Güle güle. Allah emanet ol kızım. Hayırlı işler versin.
1: Sabah 4:30-5 arasında kalkıyorum. Bir şeyler atıştırıyorum. Bir kahvemi içiyorum. Ondan sonra bir arabamı almaya gidiyorum. Arkadaşlar oluyor orada. Onlarla çay içiyoruz falan. Selamlar. Nasılsın abi, iyi misin?
5: Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, sağ ol abi. Yazdın mı beni abi?
5: Yazdım.
0: Taksici arkadaşlarınız şaşırdılar mı?
1: Dışlasalar zaten pes etmiştim. Ama dışlamadılar.
0: Müşteriler arayıp İknur Hanım'ı özellikle istiyoruz diyorlar.
6: Evet diyorlar. Tercihleri İknur Hanım'dan yana oluyor genellikle.
7: Ablamız, canımız, ciğerimiz oldu. Gerçekten kendisini çok seviyoruz.
8: Biz de onu aramızda bir kadın olarak görmüyoruz. Kardeş olarak görüyoruz.
9: Benim temennim bütün taksi duraklarında en az bir tane hanımefendinin çalışması.
3: Kadın taksici İstanbul trafiğinde zaman zaman olumsuzluklar yaşasa da müşterilerden ve sürücülerden güzel tepkiler o sorunları unutturuyor.
1: Sağ ol. Bayan olduğumuz için iyi araba kullanamayacağımız ön yargısı var. Ne biçim taksicisin? Madem bu işi yapamayacaktın niye çıktın? Işıklarda falan duruyorum. Yaya geçiyor. Bir bayansa böyle yapıyor bana sürekli. Motosiklette geçiyor. Abla sana helal olsun falan diyor. Yani güzel şeyler oluyor.
0: Efendim sizi İstanbul trafiğinde en çok rahatsız eden şey nedir?
1: Korna sesi. Aşırı derecede. Bu sefer korna ile savaş var. Yani o korna içinde bir ceza gelmeli bence.
3: Mesleğini severek yapan taksici Yılmaz, uzun yıllar daha taksicilik yapacağını söylüyor.
1: İnsanları mutlu edip işte arabamdan güler yüz ayrılmaları çok mutlu ediyor beni. Yani bence bir öğretmenlik kadar kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Sınır 65-69'a yükseldi herhalde. Sağlığım yettiğince devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum.
10: Efendim akşam ajansında çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: İstanbul'da İETT otobüsünde ayakta yolculuk yapan 81 yaşındaki adam dengesini kaybedip düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti. İş adamını kaçırıp ailesinden 3 milyon liralık fidye istediler. Film gibi operasyonla yakalandılar. Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan özel jet acil iniş yaparken düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Japonya'nın Utsun Omiya kentinde şehir merkezine kadar inen bir ayı büyük paniğe yol açtı. Alarma geçen yetkililer önlem olarak 94 okulu geçici olarak kapattı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan akşam ajansında.
11: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar. Thank you.

0: İngiltere Portföy, MTA
1: Piyasa. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Mükelleflere vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mükelleflerin vergisel risklerini önceden öğrenerek denetim sürecine girmeden durumlarını değerlendirmelerine imkan sağlayan uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Böylece mükellefler herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce kendi risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası.

0: sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınız da iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: prim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin Amilli futbol takımımıza başarılar diler.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Tekstil teknolojileri alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 9-13 Haziran'da İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
8: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlayıcı.

0: sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
6: Bankam, bank, kartıma bin. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

diye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haziran'da Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İş yerinden çıkan S.K. zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Çok geçmeden şüpheliler aileyle irtibata geçti. Akrabasının borcu yüzünden rehin tutulan iş adamı için 3 milyon liralık fidye istediler.
7: İstanbul'da bir şahıs fidye karşılığında kaçırıldı. Sonrasında ise ailesi polise başvurdu. Konuyla alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.
6: Büyükçekmece'de olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kaçırılan iş adamı S.K. yara almadan kurtarıldı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Adresteki aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
8: Feci bir ölüm getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul'da İETT otobüsünde 81 yaşındaki bir adam araç tam kenara yanaşırken anladığımız kadarıyla bir hamle yapıyor. Şoför o esnada dengesini kaybediyor ve düşüyor. Düştüğü yerde başını çarpıyor ve maalesef hayatını kaybediyor.
6: Otobüste dengesini kaybedip düştü, hayatını kaybetti. Talihsiz olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İETT otobüsünde ayakta seyahat eden 81 yaşındaki Ender İliç'in bir anda dengesini kaybederek öne doğru savruldu. Sürücü aracı durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İETT şoförü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
8: Adana'da 3 soyguncunun araçla döviz bürosuna dalıp daha sonrasında 16 bin dolarla kaçmaya çalıştıkları görüntüler bunlar. 16 bin dolar biraz önce de belirttiğimiz gibi çalıyorlar, kaçıyorlar ama çok kısa süre sonra da yakalandılar.
6: Döviz bürosunun kepengini araçla kırdılar, 16 bin dolar çalıp kaçtılar. 31 Ocak'ta 3 şüpheli Adana'nın Seyhan ilçesindeki döviz bürosunu soymak için harekete geçti. Şüpheliler iş yerine girmek için ciple geri geri giderek dükkanın kepengini kırdı. Büroya giren soyguncular keserle iş yerinin çekmecelerini kırıp 16 bin dolar çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Cipi kullanan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
8: Efendim bu görüntüler de hazin bir ölümden 5 dakika önce çekilmiş çok güzel görüntüler. Emekli polis memuru baba oğluyla beraber gölde yüzmeye gidiyorlar. Oğlu boğulma tehlikesi geçiriyor. Baba oğlunu kurtarmak için atlıyor ama maalesef kendisi hayatını kaybediyor. O görüntüler de daha ölmeden 5 dakika önce oğluyla mutlu mesut anlara ait görüntüler.
6: Evladıyla suda oynuyordu. Bu görüntülerden dakikalar sonra çocuğunu kurtarmak isterken boğuldu. Eskişehir'de yaşayan emekli polis memuru Sinan Çağlayan, ailesiyle birlikte Bursa İznik'te tatil yapıyordu. Çağlayan'ın 8 yaşındaki oğlu İznik Gölü'ne girdi. Kıyıdan uzaklaşan çocuk çırpınmaya başladı. Baba evladını kurtarmak için yanına gitti. 8 yaşındaki çocuk babasının çabasıyla kıyıya doğru yöneldi, çevredekilerin müdahalesiyle de kurtarıldı. 52 yaşındaki babaysa akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede yapılan aramada adamın cansız bedeni bulundu. Sinan Çağlayan'dan geriye acı olaydan 5 dakika önce baba oğlun mutlu anlarının kaydı kaldı.

0: 42 yaşındaki emekli polis memuru Eskişehir'de düzenlenen tören sonrası toprağa verildi.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Husumetlileriyle kavgaya tutuşan saldırgan, araya giren vatandaşları bıçakla yaraladı. Olay Yalova'da yaşandı. 45 yaşındaki bir kişi husumetlisi olduğu iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya döndü. Saldırgan kavgayı ayırmaya çalışan iki kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay tam yatışmıştı ki bu kez tartıştığı kişiler saldırganın evine satır ve bıçak fırlattı. Saldırganla birlikte olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Bu görüntü ise Muş'un Hasköy ilçesinde kaydedildi. Seyir halindeki otomobille hatalı dönüş yapan motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişi metrelerce savruldu. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Sürücüsünün ani manevra yaptığı kamyonetse refüje çıktı. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Hatay'da seyir halindeki tırın taşıdığı konteyner fırtınanın etkisiyle düşerek şarampole yuvarlandı. Konteynerin otoyolda devrilmemesi facianın önüne geçti. O anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Erzurum'un Tekman ilçesinde Cevdet ve Feleknaz Şenol çifti dere kenarında mantar topluyordu. O sırada derenin debisi yükseldi ve çift bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler çifti bulundukları yerden halatla kurtardı. Bu görüntülerse Adana'da kaydedildi. Bir kadın pazar arabasına koyduğu oğlakla yolcu minibüsüne bindi. Oğlağın zaman zaman bulunduğu yerden başını çıkardığı anlar görenlerin dikkatini çekti. Görüntüler sosyal medyada ilgi uyandırdı.
1: Efendim, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan bir uçak kazası ekranlarınıza geliyor. Acil iniş yapmak isteyen bir uçağın yere çarpması ve sonrasında infilak etmesi. Bakın ekranlarınıza geliyor. Bir jetten bahsediyoruz. Pilot ve yardımcısı bu kazada maalesef hayatını kaybediyor.
0: Motor arızası faciayla sonuçlandı. Acil inişe geçen uçak alev topuna döndü. Görüntüler Dominik Cumhuriyeti'nden. Özel bir jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra arızalandı. Motorundan duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine geri dönen uçak acil inişe geçti. Pilotlar dönüş manevrası sırasında piste ters yönden yaklaşmaya çalıştı. Ancak motor arızası nedeniyle piste değil, pistin yanındaki araziye yöneldiler. Toprak zemine sert iniş yapınca da uçak parçalanmaya başladı. Kanatlardan sızan yakıt bir kıvılcımla alev topuna dönüştü. O anlar an be an kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak iki pilot hayatını kaybetti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Japonya'nın Utsun Omiya kentinde 94 okula ayı modası verildi. Evet, yanlış duymadınız. Kent merkezini ayılar istila edince efendim, işte bu görüntüleri de daha önceden ekranlarınıza getirmiştik. Kent merkezin pek çok noktasında ayılar olunca yetkililer öğrenciler tehlikeye girmesin diye 94 okula mola vermişler.
0: Şehir merkezine indi, insanların önünde koşturup durdu. Japonya'da ayı alarmı verildi. 90'dan fazla okul kapandı. Tokyo'ya 100 kilometre mesafedeki Utsun Omiya'da ilk defa bir ayı şehir merkezinde görüldü.
2: Bir ayının şehrimizin bu kadar içlerine kadar geldiğini görünce çok şaşırdım. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı.
0: Ayının şehir merkezinde iki gencin önünden koşarak geçmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

0: Görüntüler üzerine kente alarma geçildi. Geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Utsun Omiya Belediyesi tedbir olarak bölgede bulunan 94 ilkokulla ortaokulu geçici olarak kapattı. Japonya'da son zamanlarda ayı saldırılarında artış yaşanıyor. Fukushima'da 2 Haziran'da bir ayı 4 kişiyi yaralamıştı.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: İtalya'nın Pisa kentindeki sanayi bölgesinde yer alan ve plastik malzemelerin işlendiği bir depoda yangın çıktı. Depo alevlere teslim oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının boyutu drone kamerasına yansıdı. Alevlerin tamamını sardığı yapı ciddi ölçüde hasar aldı. Ukrayna'da okul gezisine çıkan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Yaklaşık 30 öğrenci ahşap asma köprünün üstünde durdu. Ancak ağırlığı kaldıramayan köprü aniden çöktü ve öğrenciler nehre düştü. Bazı öğrenciler hafif yaralandı. Çin'de sel felaketi günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Sokaklar nehre döndü, araçlar su altında kaldı. Sele kapılan otobüsün yolcuları kurtarma ekibi tarafından tahliye edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan şiddetli fırtına hava operasyonlarını olumsuz etkiledi. Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda Hint Hava Yolları'na ait park halindeki 3 uçağa yer hizmetleri ekipmanları çarptı. Çarpışmanın ardından hasar gören 3 uçak teknik inceleme ve onarım süreci için geçici olarak operasyon dışı bırakıldı. Bir tarafta çamurlu akıntılar, diğer tarafta ise berrak sular. Çin'deki Hukou Şelalesi'nden berrak ve bulanık sular yan yana aktı. Nadir görülen 2 tonlu bir manzara oluştu.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaklardan, Venezuela'dan çok önemli bir misafiri vardı. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'i aradı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bir açıklama olmadı efendim bu görüşmede ama neler konuşulduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Ve yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında için kürsüde kim olacak, en önemli mesele bu. Zira Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da, Özgür Özel tarafı da aynı gün aynı saatte kürsüde ben olacağım açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yarın neler bekliyor, yaşayıp göreceğiz. Bazı açıklamalar da var gruplu taraflarından, onları da ekranlarınıza taşıyacağız. Savaşın 100. gününde dün akşam ve gece füzeler tekrar ateşlendi. İran, İsrail'in Lübnan'a vurmasından dolayı saldırıyı gerçekleştirdi İsrail'e. İsrail'e karşılık verdi. Aynı zamanda farklı cephelerden de açıklamalar var. Amerika'dan açıklamalar var. Neler yaşanmış onları da ekranlarınıza taşıyacağız ama önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Başkan Erdoğan biraz önce de belirttiğimiz gibi Venezuela Cumhurbaşkanı'nı ağırladı sevgili seyirciler. İstanbul'da gerçekleşti bu ziyaret. İki lider açıklamada bulunmadı toplantı sonrasında. Herhangi bir açıklama yapılmadı ama neler konuşuldu? 3 aşağı 5 yukarı malum. Ve bir de hatırlatalım, hafta sonu 6 beldede de seçimler vardı. AK Parti'nin çok net bir zaferi vardı bu seçimlerde. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız.
2: Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş işbirliği potansiyeli bulunuyor.
3: Ocak ayında ABD operasyonuyla iktidardan indirilen Maduro sonrası yeni dönem ABD'nin de yeşil ışık yaktığı Delcy Rodriguez'le başladı. Rodriguez geçici başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Hindistan Başbakanı Modi ile gerçekleştirdiği enerji ve yatırım temaslarının hemen ardından İstanbul'a çıkarma yaptı. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Kritik zirvede iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeniden milyar dolarlık seviyelere çıkarılmasının yanı sıra hafifleyen ABD yaptırımları sonrası petrol ve altın sektöründeki yeni fırsatlar da masaya yatırıldı. Türkiye hafta sonu Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de 6 belde ile 362 mahallede sandığa gitti.
4: Biz 23 yıldır olduğu gibi bugün de laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.
3: CHP'nin genel seçim provası dediği seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP kazandı.
4: AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.
3: Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde de seçim heyecanı vardı. Erdoğan seçimi kazanan AK Parti adayı Mustafa Özer'i telefon bağlantısıyla tebrik etti. Cumhur İttifakı vurgusuysa dikkat çekti.
5: 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık. Bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu. Ve böylece büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık. Bu davaya gönül veren tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
6: Recep Tayyip Erdoğan! Recep Tayyip Erdoğan!
1: Efendim haberde de izledik. 6 beldede yapılan ara seçime Cumhur İttifakı damgasını vurdu. 4 beldeyi AK Parti, 1 belde ise MHP kazandı. Dikkat çekici bir rakam getireceğiz ekranlarınıza. CHP'nin kazandığı çevrecik beldesi neyse AK Parti oylarını tam 5 kat artırdı.
7: Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde halkımızın büyük bir teveccühünü gördük.
8: Ara seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı kazandı. Belde statüsü kazanan Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldede ara seçim yapıldı, belediye başkanları seçildi. Tokat'ta Bağtaşı beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Karadağ, Yolüstü beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Altın, Kuşçu beldesinde MHP'nin adayı Hikmet Temizel, Gümüşhane'deki Tekke beldesinde AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde AK Parti'nin adayı Mustafa Özer sandıktan birinci çıktı.
9: Tokat'ın Reşade ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı. AK Parti'nin adayı 1002 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına sadece 2 oy çıktı.
7: İnsan güven istiyor insanlarımız, milletimiz. İstikrar istiyor, hizmet istiyor. Bunu da en iyi AK Parti'de ve Cumhurbaşkanımız'da görüyor ve dolayısıyla da bu kadar yüksek oranda bir destek veriyorlar. Tabii insanlarımız dediğim gibi hakikaten istikrarı seviyor, güveni seviyor ve Cumhurbaşkanımıza çok üst düzeyde güveniyorlar. Ve bu ortamda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi meydan okumalar yapıyor biliyorsunuz. Ve bunun cevabını bizim yerimize sandıkta milletimiz verdi. En iyi cevap sandıktaki cevap. Ben teşekkür ediyorum milletimize.
8: Kent sakinleri CHP'nin yaşadığı iç kargaşadan dolayı güven vermediğini söyledi.
10: Dayanak bir şey istiyor. Güvendiği kişiye ona göre oy çıkıyor. Cumhurbaşkanı zaten belli. Millet hep güveniyor. Onun için sonuç ortada zaten.
11: Kendi aralarında sorun kendi aralarında. Kendi aralarında çözülmeyen bir sorunlar var. İşte ne koltuk mu, sevdası mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim, ne olduğu belli değil.
12: Bu sandığa yansıyor.
11: Dışarıdan gördüğümüz sandığa tabii ki yazacağım. Biz hala bugün yine AK Parti'nin arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın her zaman da yanındayız.
8: Tokat'ın Çevrecik ilçesinde ise CHP'nin adayı Nazım Demirkol, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Ama AK Parti orada oylarını 5 kat arttırdı.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diye tabir edilen Tokat'ın Reşade ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde yapılan seçimde AK Parti'ye %48 oranında tarihi bir oy çıktı.
8: Beldede önceki seçimlerde AK Parti adayları 150 civarında oy alıyordu. Bu seçimde AK Parti adayı 803 oy aldı.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın grup toplantısı günü ve yarın kürsüde kim olacak? En önemli mesele bu. Zira geçen hafta Özgür Özel kürsüdeydi ve CHP Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gitmemişti kürsüye. Yarınsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan etmiş. Diyor ki 9 Haziran Salı günü yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı saat 13.30'da diyor. Aynı saatte Özgür Özel cephesinden de bir açıklama var. Özgür Özel cephesi de diyor ki yine 9 Haziran Salı günü saat 13.30'da Grup Başkanım Sayın Özgür Özel'in sunuş konuşması diyor. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden hem de Özgür

0: Özgür Özel, Özel Cephesi'nden yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı için çağrı yapıldı. Şimdi yarın nasıl bir tablo bizi bekliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilmiyoruz. Bir kavga mı olacak, kaos mu olacak, yoksa taraflardan birisi geri mi çekilecek, yasal bir süreç mi işleyecek, nasıl olacak bilmiyoruz ama yarın için şimdiden şunu anlamak mümkün. Bir problem var ve o problemin nasıl çözüleceğini hiç kimse bilmiyor.
1: Göreceğiz değil mi efendim?
2: Elbette.
3: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
4: İkisi de varım dedi. Aynı saatte aynı yere adres gösterdi. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak CHP grup toplantısına çevrildi. Akıllardaki soruysa kürsüye kimin çıkacağı.
5: Sayın Genel Başkan, Meclis İş Tüzüğü'nün amir hükmü ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olma sıfatıyla gelip kurulda, grupta konuşacak. Biz bir şey yapmayacağız.
6: Tamam.
5: Kemal Bey görevini yapacak.
4: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla göreve döndükten sonra ilk kez grup toplantısı yapacak. Hazırlıklar tamam.
1: Kemal Bey yarın grupta konuşacak mı?
7: Evet, konuşacak.
1: Grup kürsüne çağırmazlar diye bir şey söyleniyor mu?
7: Öyle bir şey olmazlar efendim.
4: Özgür Özel CHP grubunu grup başkanı sıfatıyla toplayacak ancak genel merkez Özel'in grup başkanlığının iptali için kolları sıvadı. CHP sözcüsü Müslim Sarı usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce hangi gündemle duyurdun? Her şeyin bir usulü var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır ifadeleriyle Özel'in grup başkanlığının iptal edileceğini duyurdu. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu eşlik etmeyecek grup başkan vekilleri için de atılacak adım belli.
5: Sayın Genel Başkan'ı tanımıyorsanız Sayın Genel Başkan'ın genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapmayı düşünüyorsunuz diye insanlara sorarız. Sorulur. Bunu soracağız tabii. Bakırköy merkez kafasına göre herkes parti yönetilmez.
4: Ve Kılıçdaroğlu'nun daha önce fitilini ateşlediği parti içi FETÖ tartışması. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ bağlantılarıyla ilgili yeni bilgiler paylaşacağı konuşuluyor.
5: Kendi farklı kişisel ilişkileri var. Kemal Bey kapıyı açarken kapının arkasında ne olduğunu bilen bir tecrübeye sahip bir siyasetçidir.
4: Kılıçdaroğlu CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarını da devraldı ve alır almaz Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Resmi hesapta günler sonra yapılan ilk paylaşımsa Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup toplantısı oldu.
0: Öte yandan Özgür Özel cephesinden gelen yeni hamleler de var. DSP'ye partiyi bize devredin teklifi yapan ancak umduğunu bulamayan Özel kurultay talebinde ısrarcı. 84 eski CHP'li milletvekili en yakın tarihte kurultay yapılması için imza verdi. Genel merkez ise mahkeme kararının kesinleşmesini bekliyor.
8: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
4: Bir tarafta mahkeme kararı, diğer yanda kurultay sancısı. Özgür Özel cephesi kurultay kartını indirmiyor.
3: Beklenen elbette bu görevin kabul edilmeyip partinin birlik ve beraberlik halinde derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi.
4: Son olarak DSP'nin kapısını çalıp partiyi bize devredin teklifinde bulunan ancak bu teklifleri reddedilen Özel ve ekibi kurultay için bastırıyor. Derhal kurultay isteyenler kervanına 84 eski milletvekili daha katıldı. Kılıçdaroğlu cephesi ise mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden kurultay taleplerinin işleme konulamayacağını savunuyor.
9: Kurultaydan kaçan da kimse yoktur. Ama kurultay bu eski delegelerle olmaz. Bu delegeler artık biliyorsunuz hep şaibeye karıştı.
4: CHP'de bir yandan devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili de yeni skandallar patlak veriyor. Son adres İzmir Buca. Yolsuzluk, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı. Duman, belediye personeli maaşlarını almak için grev yaparken yurt dışı tatiliyle gündeme gelmişti.
10: Bize ekmek yoksa size huzur yok.
4: Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk kapsamında Görkem Duman'ın yanı sıra aralarında eski belediye başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı.

0: Soruşturma dosyasında ise kat karşılığı, rüşvet, ruhsat, iskan gibi imar usulsüzlüklerinin yanı sıra belediye kaynaklarının kişisel harcamalarda kullanıldığı iddialarına da yer verildi.
1: Evet, birileri poşetler götürüyor, birileri çantalar götürüyor. Belediye başkanlığı sözü alanlar, belediye meclis üyeliği sözü alanlar.
0: Bankamatik memur sistemiyle belediyenin kapısından bile girmeyen kişilere maaş ödendiği, doğrudan temin ve ihale usulsüzlükleri yapıldığı, rüşvet şarkının ise sabun kod adıyla anıldığı da öne sürüldü.
2: Efendim, İran ateşkes sonrası ilk kez füzelerini ateşledi. Üstelik de kendisine bir saldırı olmadan. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının bölgedeki çatışmaları tetiklemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump devreye girdi. İran ve İsrail saldırıları durdurduğunu açıkladı. Trump iki tarafında ateşkes istediğini belirtti. Barış için müzakereler sürüyor mesajını verdi.
3: İsrail'in İran saldırganlığı savaşı yeniden başlattı. Trump devreye girdi. Taraflar çatışmaya son verdiğini duyurdu. İşgalci İsrail yönetiminin İran'ın hassas noktalarından ve anlaşma şartlarından biri olan Lübnan'a yönelik saldırıları bardağa taşırdı. Gergin ateşkeste ipler kopma noktasına geldi. Tahran yönetimi İsrail'e 30 civarında füze fırlattı. Gerilimin yükselmesiyle ABD Başkanı Trump devreye girdi. Netanyahu ile iki kez telefon görüşmesi yaptı. İlk konuşmada İsrail'den İran'a saldırmamasını istedi. Ancak Netanyahu dinlemedi. İran'da çok sayıda noktayı vurdu. İsrail medyası ise ikinci görüşmenin detaylarını verdi. İddiaya göre Trump çatışmaların durmasını istedi. Netanyahu akşam düzenlemeyi planladığı saldırılardan vazgeçti. İsrail ve ABD arabulucular vasıtasıyla Tahran'a mesaj iletti. Füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi. Trump'tan da mesajlar peş peşe geldi. ABD Başkanı önce taraflara çatışmayı durdurun dedi. Sonra İsrail ve İran'ın ateşkes istediğini söyledi.
4: İki taraf da derhal ateşkes istiyor. Barış için son müzakereler sürüyor. Yeter ki cehalet ya da aptallık bu sürecin önüne geçmesin. Nihai anlaşma sağlanana kadar abluka tamamen yürürlükte kalacak. Sürecin hızlı ilerlemesi bekleniyor.
3: Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırıları durdurduğunu açıkladı. Ancak Hizbullah hedeflerini vurmaya devam edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun ofisi de İran'ın bölgede yeni bir denklem dayatmasına izin vermeyeceğiz mesajını verdi. İran devrim muhafızları da misillemeyi durdurduğunu duyurdu. Saldırı devam ederse sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
4: Silahlı kuvvetlerin operasyonlarının durdurulduğunu duyuruyoruz. Saldırganlık devam ederse Güney Lübnan dahil çok daha ezici önlemler yolda olacak.
3: Taraflar Lübnan konusunda henüz anlaşmış değil. Bu nedenle çatışmanın başlama riski yüksek.
5: İran-İsrail savaşı çabuk bitti. Ancak İran'ın bir şerhi var. Tahran yönetimi İsrail'in bir kez daha Lübnan'a saldırması durumunda bu kez daha sert bir şekilde İsrail'i vuracağını belirtiyor. İsrail de Trump'ın isteği üzerine İran saldırılarını durdursa da Lübnan'a saldırılarını devam ettireceğini belirtiyor. Bu yüzden tekrardan tarafların karşı karşıya gelme ihtimali söz konusu.
3: İran ve İsrail arasında yaşanan kısa ama şiddetli restleşme sonrası Pakistan Başbakanı Şerif itidal çağrısı yaptı. Nihai anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi. Taraflardan barışa daha fazla şans vermelerini istedi. İran ve İsrail'e bir itidal çağrısı da Avrupa Birliği'nden geldi. Tansiyonun düşmesini isteyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Kaya Kalas müzakere masasını işaret etti.
6: Orta Doğu ve devam eden savaş söz konusu olduğunda ABD ve İran'ın nihayetinde bu konuda gerçekten anlaşmaya varmaları gerekiyor.
2: İşte bu saldırılar gerçekleştikten sonra Donald Trump'ın biraz da hem de piyasanın da ateşini söndüren açıklamaları böyleydi. İran ve İsrail ateşkesi son vermeli dedi. Ve evet, iki taraftan da ateşkes bittiğine dair açıklamalar geldi. Peki bundan sonra neler olacak? Neler bekliyoruz bu ateşkese dair? İrfan bizi bekliyor. İrfan, neler yaşandı ve neler bekliyoruz? Dinleyelim seni.
7: Evet, merhabalar Hikmet. Dün gece Donald Trump'la Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesi Amerikan akım medyasına o gün Trump'ın otoritesini sınadı Netanyahu yönünde yorumlar var ve Trump'ın bölgedeki etkinliğinin test edildiği şeklinde özellikle dikkat

0: çekici yorumlar var. Askeri çevrelerde tabi Pentagon'a yakın savunma uzmanları arasında öne çıkan görüş, İsrail'in saldırısının ABD'nin İran'la yürüttüğü diplomatik süreci tehlikeye attığı yönünde. Üç temel kaygı var bu anlamda. İran'ın yeniden geniş çaplı füze saldırılarına dönmesi, ABD üslerinin hedef haline gelmesi, Hürmüz Boğazı ve enerji hatlarında yeni bir krizin oluşması hikmet. Tabi Washington'daki savunma çevreleri özellikle İran'ın geçmiş açıklamalarına atıf yaparak çatışmanın büyümesi halinde Körfez'deki ABD askeri varlığının doğrudan baskı altına girebileceği yönünde. İstihbarat çevrelerindeki yorumlara gelince İsrail, İran dosyasında Washington'ın diplomatik çizgisinden farklı hareket ediyor yorumları var bugün. Özellikle son günlerde ortaya çıkan haberlerde bazı ABD kurumlarının İsrail'in İran müzakereleri konusunda bilgi toplama faaliyetlerinden rahatsız olduğu ve İsrail'in anlaşmayı engellemek isteyebileceği yönündeki değerlendirmeler de tabii dikkat çekiyor. Yani Washington'daki eski CIA ve ulusal güvenlik yetkililerinin bazı yorumlarında Netanyahu hükümetinin İran konusunda askeri baskıyı artırarak Trump'ın diplomatik çözüm arayışını zorlaştırdığı görüşü hakim. Think tank çevrelerinde Şahin Kanat İran üzerindeki baskının sürdürülmesini savunuyor. Bu görüşe göre İsrail'in saldırıları Tahran'ın taviz vermesini hızlandırabilir. Realist kanat Trump'ın çizgisine daha yakın bir değerlendirme yapıyor. Bu gruba göre İsrail'in saldırıları İran'la yürütülen görüşmeleri raydan çıkarabilir ve ABD istemediği bir savaşa sürüklenebilir. Seçim odaklı analizlerse Kasım ara seçimleri yaklaşırken petrol fiyatlarının yükselmesi ve yeni bir Orta Doğu Savaşı'nın başlamasının Trump için siyasi maliyet oluşturabileceği belirtiliyor Hikmet. Bu nedenle Beyaz Saray'ın önceliğinin yeni bir cephe açmak değil, mevcut krizi kontrol altına tutmak olduğu şeklinde görüşlerin Beyaz Saray'da ağır olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet. İrfan, yorumun ne? Çok uzun süredir bu Amerika Birleşik Devletleri siyasetini yakından takip eden bir gazeteci olarak da bir yorum sorayım. Yani Donald Trump işte Epstein dosyaları, İsrail ne derse tamam eyvallah der, günün sonunda bir durum mu söz konusu, yoksa Donald Trump biliyorsun böyle çok dediğim dedik bir tip, böyle baskın bir karakter. Netanyahu'ya eyvallah etmez, pabuç bırakmaz, günün sonunda gider İran'la anlaşır mı? Nedir buradaki yorumun senin?
0: Tabii şimdi Donald Trump'ın daha önceden New York'ta yaşadığı dönemlerde Pazarlık Sanatı isimli bir kitap yazdığını biliyoruz. Donald Trump da öyle kolay pes edecek bir lider değil işin açıkçası, ama Netanyahu özellikle de ABD'deki Siyonist yapılar üzerinden onun üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Ama ben Donald Trump'ın direnmeye devam edeceğini, yani sadece Netanyahu'nun isteğiyle İran'ı Amerikan ordusunun topyekun bir savaşa sokacağını hiçbir ihtimal vermiyorum. O açıdan Donald Trump bundan sonraki süreçte her ne kadar zaman bi diyerek Netanyahu popolasa da kendi bildiğini okuyacağını düşünüyorum ben.
1: Evet, peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi Donald Trump demişken Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Şimdi Donald Trump'ın tam da böyle sinirlerinin en tepede olduğu günler yaşıyoruz malum. İşte İrfan da anlattı. Bu hengamede Donald Trump bir röportaj veriyor efendim. NBC yayına bir röportaj veriyor. O röportajda meslektaşımızın sorduğu sorulara oldukça kızıyor. Hatta öfkeleniyor, sonrasında başlıyor saydırmaya. NBC olmak üzere diğer yayın kuruluşlarına saydırıyor ve sonrasında yayını terk edip gidiyor.
2: Ya sahtekar ya da aptalsın. Artık bu işi bitirelim. Çünkü bıktım artık.
3: Sorulara kızıp küplere bindi. Muhabiri azarlayıp röportajı terk etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportaj sırasında tansiyon yükseldi. Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddiasını bir kez daha savundu. Program sunucusu Kristen Walker da bu iddialara ilişkin kanıt sunulmadığını hatırlattı, Trump'ı öfkelendirdi.
2: Onlar hilekar, tıpkı senin hilekar olman gibi.
4: Adil olmak gerekirse ben hilekar değilim ama devam edelim.
3: Ardından Trump gazeteciye hakaret edip röportajı aniden sonlandırdı. Mikrofonunu yere atıp ezdi, yayını terk etti.
2: Ya sahtekar ya da aptalsın, ahlaksızsın. ABC, CBS, CNN hep söyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitirelim.
3: Walker'ın röportajı sürdürme çabalarına rağmen Trump kararını değiştirmedi. ABD Başkanı gazeteciye hitaben, yağmur altında seninle bir saat geçirdim, sana yeterince zaman verdim, basınınızı düzeltmelisiniz dedi.

0: Ermenistan parlamento seçimleri için sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre oyların büyük çoğunluğunu mevcut başbakan Nikol Paşinyan aldı. Resmi sonuçlar henüz açıklanmasa da Paşinyan zaferini ilan etti.
1: Ermenistan sandığa gitti. Paşinyan zaferi ilan etti.
2: Ermenistan'ın geleceği, bağımsızlığı, devlet yapısını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirme stratejisi üzerine kurulacaktır.
1: Ermenistan'da parlamento seçimleri vardı. 2.485.232 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 216 sandık kuruldu. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 aday listesi yarıştı. Oy verme işlemi yerel saatte 20'de sona erdi. İlk sonuçlara göre mevcut oyların büyük çoğunluğunu alan Başbakan Nikol Paşinyan yarışı bir kez daha önde bitirdi. Kısa süre sonra da seçim zaferini ilan etti. Zafer konuşmasında Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değindi. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık, nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmeyi, komşularla iyi ilişkileri savunuyor. Batı'ya daha güçlü şekilde yönelmeyi planlıyor. Rusya ile ilişkileri ise sınırlı düzeyde tutmak istiyor. Bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açmayı hedefliyor.
0: Efendim Çin Devlet Başkanı Xi Jinping diplomatik temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore'ye gitti. Tarihi zirve için ülkenin başkenti Pyongyang'a inen Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından görkemli bir törenle karşılandı.
3: Kırmızı halılar serildi. Askerler selam dururken buketler takdim edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 7 yılın ardından yeniden Kuzey Kore'ye indi. Dünya siyasi tarihinde gerçekleşen üst düzey zirveler 2026 yılına damga vurdu. O önemli toplantılardan birinin adresi de bu kez Kuzey Kore oldu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping mevkidaşı Kim Jong-un'la başkent Pyongyang'da bir araya geldi. Başkanlık uçağıyla Pyongyang Havalimanı'na inen Xi'yi mevkidaşı Kim bizzat karşıladı. Resmi törenle onurlandırılan Xi'ye Kuzey Koreli çocuklar tarafından çiçek verildi. Daha sonra ikili kent meydanına hareket etti. Meydanda Xi'nin gelişi için büyük bir kutlama yapıldı. Sokaklar süslendi, askeri bando Çin ve Kuzey Kore'nin ulusal marşlarını çaldı. 21 pare top atışı yapıldı. 7'den 70'e binlerce Kuzey Koreli ellerinde çiçekler ve bayraklarla Çinli lideri karşıladı. Çin liderinin bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kore'ye yapması, Pekin-Pyongyang ilişkilerini istikrarlı şekilde sürdürme stratejisine verdiği önemi gösteriyor.
4: Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin hükümetinin Kuzey Kore ile geleneksel dostluğu verdiği değer değişmeyecek. Çin'in Kuzey Kore ile ortak çıkarlarını ve iki ülke lehine stratejik ortamı koruma kararlılığı sürecek.
3: Ziyaretin Çin-Kuzey Kore Dostluk Antlaşması'nın 65. yılına denk gelmesi de sembolik önem taşıyor.
0: Memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Mayıs ayı enflasyonunun belli olmasıyla emekliler %16,67'lik zammı şimdiden cebine koydu. Buna Haziran enflasyonu da eklenecek ve emeklinin zam oranı %18'i geçecek. Ancak bu zam oranları kök maaşı ekleniyor. Bu da kök maaşı 16.500 ve altında olanlar için sıfır zam tehlikesi olduğu anlamına geliyor. Peki en düşük emekli aylığı alanlar için de bir düzenleme yapılacak mı? İşte ayrıntılar.
5: Gözler milyonların gelirini doğrudan etkileyecek Haziran ayı enflasyon rakamlarında. Emekliler 5 aylık enflasyon rakamlarıyla %16,67'lik zammı cebine koydu. Temmuz zammı için beklenti ise %18. Merak edilen soruysa şu, en düşük emekli aylığı da aynı oranda artırılacak mı? Enflasyon Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96, Mart ayında %1,94, Nisan ayında %4,18, Mayıs ayında ise %1,71 olarak gerçekleşti. Geriye son bir veri kaldı.
6: Haziran ayı enflasyonu için beklentiler %1,52. Bu da emek

0: Enflasyon zammının en düşük emekli aylığına da aynen uygulanması. Ama bunun için yasal düzenleme gerekiyor.
1: Şayet Ocak ayında olduğu gibi meclisten yeni bir düzenleme çıkar ve en düşük emekli aylığı SSK ve Bağkur emeklilerine yansıtılan enflasyon oranı kadar artırılırsa en düşük emekli maaşı 24.521 liraya yükselebilir.
2: Orta Doğu'daki savaş yüzünden rekor üstüne rekor kıran altın bugünlerde gerilemeye başladı. Bir dönem 9 bin liraya dayanan gram altın bugünlerde 6.500 lira. Yaklaşık %20'lik değer kaybının sebebi de uzmanlara göre yine Orta Doğu'daki gerilim. Peki daha önce füzeler yüzünden yükselen altın bu kez neden düştü? İşte ayrıntılar.
3: Düğün alışverişi mi?
4: Evet.
3: Ne bakıyoruz?
4: Trabzon set baktık, aldık. Şimdi işte beşi bir yerde, bilezik falan bir sürü bakıyoruz da.
3: Düğün ne zaman?
4: 5 Eylül.
3: Daha 3 ay var.
4: Daha 3 ay var, evet.
3: Ama şimdiden altın alıyoruz.
4: Aynen.
3: Neden şimdiden?
4: Düşük. Fırsat aslında, evet. Baktığınız zaman fırsat oluyor.
5: Geriledi ama bence hala çok pahalı.
1: Güvenli liman altındaki düşüş tahminlerdeki seviyeleri aştı. Bir dönem tam 8.500 liraya kadar yükselen gram altın 2.000 lira geriledi. Bu kez yatırımcının değil evlenecek çiftlerin yüzü güldü.
3: Altın fiyatları 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyeleri gördü. Öyle ki şu an saatlerimiz 16.00. Gram altın 6.424 liradan alıcı buluyor.
6: Çeyrek altınız gibi 11 bin lira yakın geldi. Bundan 3 ay önce bunun fiyatı 14 liraya falan çıkmıştı. Şu an bayağı bir düştü. İnsanlara alım fırsatı verdiler.
7: Ufak da olsa bir fırsat. İyi oldu. Şu an tam zaman diye düşünüyoruz almanın.
8: Set ortalama 100 gram geliyor. 3 ay öncesine kadar bu set ortalama 700-730 bin lira bandındaydı. Şu an 640-650 bin lira bandında. 22 ayardır Trabzon.
5: Altın en düşük seviyede. 8'lere kadar çıkmıştı bir ara. Ama şu an düşük yani. Herkesin bence bütçesine uygun.
3: Girecek olanlar için şans mı? Ne dersiniz?
9: Şans. Yani tam sırası şu anda almasının milletinin ama evet. Yani.
5: Tam şu an sırası, evet. Alma sırası.
1: Altındaki bu düşüşün arkasında ise Orta Doğu'daki gerilim var.
10: Amerika'da hem enerji maliyetlerinin yükselmesi dolayısıyla İran ve İsrail savaşından sonra enflasyonun yükselmesi, hem de işsizlik istihdam rakamlarının hem de artmış olması, FED'den faiz artırım beklentisi %50 seviyelerinden %70'e kadar çıktı.
3: Gerileyen altın fiyatları evlenecek çiftler ve aileler tarafından fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak asıl soru şu: altın fiyatları gerilemeye devam edecek mi, etmeyecek mi?
10: Düğün sezonu dolayısıyla almak isteyenler açısından ya da altın biriktirmek ve yatırım yapmak isteyenler açısından aslında bu dönem biraz da alım dönemi. Bir miktar daha devam edebilir ama orta ve uzun vadede baktığımızda muhtemelen yeniden yükselişler görebilir.
2: Efendim, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin yangın söndürme panosuna çarpması sonrası ekipler olaya kısa sürede müdahale etti. Tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Peki bu tip durumlarda nasıl hızlıca olaylara müdahale ediliyor? A Haber ekibi Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'ne girdi ve tünelin nasıl takip edildiğini görüntüledi.
11: Kontrolden çıkan otomobil Avrasya Tüneli'nde kaza yaptı. Çarptığı yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden çıkan su tünele aktı. Ekiplerin müdahalesiyle tünele akan su hızlıca tahliye edildi. Yaşanan kaza Avrasya Tüneli'nde alınan güvenlik önlemlerini de bir kez daha gündeme getirdi. Günde binlerce aracın geçtiği tünel Anadolu girişinde bulunan komuta merkezinden 7/24 takip ediliyor.
12: Araç bir ağ sağ şeritte yavaş bir şekilde devam ediyor.
13: Anlaşıldı.
14: Avrasya Tüneli 400'ün üzerinde kamerayla kontrol merkezinden an be an takip ediliyor. İşte herhangi bir olumsuzluk yaşandığında yapay zeka destekli otomatik algılama sistemi sayesinde bu pembe ekranlara uyarı düşüyor. Ve burada bulunan ekipler motorize ekiplere haber veriyor. Olaya 2 dakika içerisinde müdahale ediliyor.
13: Kontrol merkezi konuşuyor. Motorlu devreye alsın. Avrupa portalı devreye atar mısın?
15: Anlaşıldı.
14: Avrasya tünelin hem girişinde hem de ortasında motorize ekipler hazır bir şekilde bekliyor. İşte komuta merkezine herhangi bir olumsuzluk sinyali

0: geldiğinde onlara haber veriliyor ve onlar da motosikletleriyle hemen olaya müdahale ediyorlar.
1: Aslında yaşanabilecek tüm olumsuzluklar tünel inşa edilirken yapay zekaya tanımlatıldı. 26 farklı senaryo belirlendi. Tünel açıldıktan sonra ise farklı kurumlarla birlikte 17 tatbikat gerçekleştirildi.
0: Tünelin içerisinde her 50 metrede bir yangın dolabı bulunuyor. İşte o dolaplar bu ekranlardan görünebiliyor. Araç da zaten bu dolaplardan birine çarptı ve sistemin alarm vermesiyle birlikte ekipler olaya anında müdahale etti.
1: Otomobilin çarpmasıyla oluşan su birikintisi tüneldeki drenaj sistemiyle hemen dışarıya atıldı. Herhangi bir problemin yaşanmaması için 200'ün üzerinde çalışan 7 gün 24 saat esasına göre nöbet tutarak yoğun mesai harcıyor.
2: Sağ şeritten yavaş bir şekilde devam ediyor. Dörtler açık vaziyette sağ şeride kalmış.
3: Efendim bir son dakika bilgisi var. Bir süredir alt bandını aktarıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir sosyal medya açıklaması var. O sosyal medya açıklamasında pek çok bilgi paylaşılıyor ama verdiği bir bilgi çok önemli. Diyor ki 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum diyor. Şimdi buradaki Perşembe günü parti meclisi toplantısı alacakları kurultay süreci çok önemli. Bu kurultay süreci şimdiki delegeyle mi yapılacak bir kurultay süreci yoksa tekrar delegelerin seçilmesi için başlatılan bir süreç mi? Yani il, ilçe, mahalle, köy, diğer delegelerin en baştan tekrar seçileceği bir süreçten mi bahsediyoruz? Eğer böyle bir süreçten bahsediyorsak bu süreç çok uzun alacak bir süreç. Yani en az 7-8 ay sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Özgür Özel taraftarlarının istemediği bir şeyden bahsediyoruz bu durumda. Ama eğer şimdiki delegeyle beraber bir kurultay sürecinden bahsediyorsa bu delege yapısıyla Özgür Özel'in de seçileceği zaten aşikar. Neler olacağını Perşembe günü çok daha net bir şekilde dinleme şansımız olacak. Ve devam edelim. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali Ankara'da yapıldı. Yarışmada birinciliği İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi kazandı. Programa katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye Yüzyılı Gençliği'nin ayak sesleridir dedi.
1: Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen münazara yarışmasının finali Ankara'da gerçekleştirildi.
4: Küçük insanlar kişileri, sıradan insanlar olayları, büyük insanlar fikirleri tartışır. Sizler bu yarışmaya katıldınız, fikirleri tartıştınız ve sözü meydana çıkardınız.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda düzenlenen finale İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.
5: Sizler düşünen, okuyan, araştıran, delil arayan, sözünü edep ile söyleyen bir gençlik yürüyüşünün sancaktarlarısınız. Bu tablo güçlüdür, umut vericidir ve Türkiye Yüzyılı Gençliği'nin ayak sesleridir Allah izniyle.
1: Münazara yarışmasında birinciliği İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi kazandı.
6: Bu turnuva benim için çok mutluluk verici oldu. Çünkü çok istiyorduk, uzun zamandır bunu hazırlanıyorduk. 6-7 aydır bir süre etabı geçtik. O yüzden çok mutluyum.
1: Şampiyon öğrenciler duygularını A Haber'e anlattı.
7: Konular genel olarak zordu. Çünkü ortalama bir liselinin takip etmeyeceği şeyler. Mesela bugün Ermenistan siyasetini tartıştık daha önceki turlarımızda. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tartıştık. Ekonomimizi tartıştık. Ve bunların hepsi genel bir entelektüel bilgi birikimi gerekiyor. Biz tabii arkadaşımızla uzun zamandır hazırlandığımız için bu konuların çoğuna dair bilgi birikimine sahiptik.
3: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: OPEC üyesi 7 ülke Temmuz'da petrol üretimini günlük 188 bin varil artıracak. OPEC'ten yapılan açıklamada Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda söz konusu ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik kesintiler kapsamında Temmuz itibarıyla üretimlerini günlük 188 bin varil artırmaya karar verdikleri kaydedildi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: olan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı, korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkubaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Kahvesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Kahramanmaraş yöresine ait Meyrik ya da Maraş'tan bir haber geldi olarak da söylenen türkümüzün hikayesiyle karşınızda olacağız. Değerli dostlar, her kadın annelik duygusunun sıcaklığını hissetmek ister. O minik

elleri ellerinde tutmayı, o tatlı bakışları gözlerinde bulundurmayı. Ama bazen de nasip olmaz. Türkümüz adını veren Meyrik de yıllarca çocuk sahibi olmak için yanıp tutuşur. Geceleri sessizce ağlar, gündüzleri yalnızlıkla mücadele eder. En sonunda üzüntüsünden verem olur, hayatını kaybeder. Meyrik'in ardından işte bu ağıt yakılır.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Kurtdere köyünde toprağın kokusunu avuçlarında taşıyan, gözlerinde dağların serin sabahlarını barındıran bir kadın yaşardı. Meyrik. Asıl adı Meryem'di. Ama bu topraklarda ona herkes Meyrik.

0: Merik köyün eli öpülesi kadınlarından sayılırdı. Gözü gönlü tok, sözü ölçülü, yüzü hep duaya dönük. Kocası Kadir Kurt'la evleneli yıllar olmuştu. 7 yıl boyunca her sabah dualarına bir evlat kokusunu da eklemişti. Ama beklenen o minik ayak sesleri bir türlü gelmemişti eve. Ne zaman bir beşik kurulsa köyde, içi cız eder, sevinci buruk kalırdı. Evlat hasretini yüreğinde büyüttü, büyüttü ve bir gün bu keder hastalığa dönüştü. Verem dediler. O zamanlar adı bile fısıltıyla anılırdı. İnce dert derlerdi. Çareyi temiz dağ havasında aradılar. Ahir Dağı'nın serin yaylalarına götürdüler onu. Belki çiçeklerin kokusu, belki göğün mavisi iyi gelir diye. Ama ne yayla iyi geldi, ne rüzgar şifa oldu. Bir sabah göğsünden gelen o kırmızı sancıyla yere yığıldı Meyrik. Gözleri dağların ardında kalmış çocuk düşlerine bakıyordu sanki. Apar topar Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geceler dualarla, sabahlar umutla geçti. Ama Meyri'nin bedeni artık bu dünyaya ait olmaktan yorgundu. 15 Temmuz 1963, bir çarşamba günü. Sabah ezanı okunurken ruhunu teslim etti.
1: En güzel çıkardık. En güzelden Meyrik emmim kızı. Amcam kızı. Amcam İstanbul'da öldü askerlikten.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Evet. Ben babam Meyrik'i beşik ertme yaptı benimle. Ben askere gittim. Askerde geldim düğününü yaptık. Meyrik'i aldım. 7 sene beraber kaldık Meyrik'le. Çocuğu olmadı. Hasta oldu. O zaman doktor da kıtıldı. Kaç defa Maraş'a getirdik, Antep'e götürdük. Dediler ki duman. O zaman duman, şimdi duman kolay yani. Verem yoktu o zaman, duman vardı. Meyrik o hastalığına yaylada öldü.

0: Meyriğin ardından sadece köyün yolları değil, yürekler de sessizleşti. Halası adını taşıyan Meyrik Hanım gözyaşlarıyla bir ağıt yaktı ardından. Her dizesiyle dağlara çarptı acısı. Her sözünde bir çocuğun kokusu vardı duyulmayan.
1: Meyrik çocuğu olmadan gitti ama ardında bir halkın yüreğine kazınan büyük bir sevdayı, bir ağıdı bıraktı. Doktor yarayı
0: kesiyor. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Biliyorsunuz yarın aynı anda iki grup konuşması yapılacak. Özgür Özel'in grubu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu. Bu düğüm nasıl çözülecek? Partiler kendi grup afişlerini bastırdılar, hazırladılar. Öncesinde bir diyalog süreci yaşandığı konuşuldu. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ikimiz de grup konuşması yapmayalım dediği iddia edildi. Ancak bunun ardından uzlaşma sağlanamayınca aynı saatte yarın iki grup konuşması olacak. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. Ben hatırlamıyorum en azından. Parlamentoda da böyle bir olaya sahne olundu. Okuyan var mı? Bilen var mı bunu? Yaşı benden büyük olanlar da var ama konuklarımda. Konuklarım da hayır diyorlar. Aynı saatte 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı afişini gördüğünüz gibi böyle duyurdu. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel dedi karşı ekipte. TBMM grup toplantısı 9 Haziran Salı 13.30'da. Sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak bu grup toplantısı ama şimdi iki farklı grup karşı karşıya gelince genel merkezdeki görüntülerin benzerleri ortaya çıkar mı? Herkesin kaygısı bu. Acaba böyle bir tablo parlamentoda da yaşanabilir mi? Ya da alternatifler bahçe kullanılabilir mi? Meclisin bahçesinde Özgür Özel'in bir grup toplantısı yapması ihtimali var mı? Buna bakacağız, anlamaya çalışacağız. Şu an yorumculardan da benzer bir olay yaşanmadığı için olabileceklere dair söylenenler hep spekülasyon ama yarın bir karmaşa olacağı kesin gibi görülüyor. Biraz sonra Ankara'ya bağlanacağız. İlter Yeşiltaş, CHP'yi en iyi takip eden muhabirlerimizden. Ondan son ayrıntıları alacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım size ve programa başlayalım. Uğur Özgöker bizimle, Profesör Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Cüneyt Küsmez, Cüneyt Özdem hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Murat Özer, Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Murat yarın çok hareketli bir gün.
3: Öyle görünüyor.
0: Nasıl peki bu düğüm sence?
3: Bu düğüm çözülmez. Özgür Özel gerçekten de başka bir parti kurmak istediğini bugün artık yani bununla ilan etmiş oldu. Çünkü gerilim arttırmayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta Özgür yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında 15-20 milletvekili katılırsa şayet ki öyle görünüyor. Bunu kullanabilirdi. Derdi ki görüyor musunuz partinin özgür ağırlığı bende. Burada hiçbir şey yok diyerek bunu da kullanabilirdi. Bunu dahi bunu bile almıyor. Bu riski bile almıyor. Aynı anda yapıyor ve bütün CHP'li milletvekillerine de aynı şekilde bir açıkçası şantajda bulunuyor yani. Ya o ya ben diyor. Ya o ya ben dediğinizde partinin ikiye bölünme ihtimali ortadan kalkmıştır. Kavga istiyor Özgür Özel. Çünkü Özgür Özel'i buna icbar eden bir Silivri cephesi var. Silivri
0: İmamoğlu cephesi, mu dayatıyor aynı saatte
3: tabii ki
0: grup
3: Silivri cephesi. Şu anda CHP'de bir Silivri cephesi var, bir Ankara cephesi var. Silivri cephesinin yani İstanbul hükümetinin ile Ankara hükümeti gibi yani. Yani o açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hükümetin kazanabilmesi bir istiklal harbine bağlı. Yarın bir istiklal harbi başlatmış olacaklar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları 19 Mayıs gibi Samsun'a çıkacaklar.
0: Ama bu Kurtuluş Savaşı şeyi çok kullanıldı ya CHP'de. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bu işin yine öyle mi olacak kafalar? Yani bu kadar sert mi görüyorsun yarın yaşanacaklara dair tahmini?
4: Yani yarın ne olur ben çok kestiremiyorum. Şundan dolayı kestiremiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partiler gerçekten çok kısa bir süre içinde birbirlerine duydukları muhabbeti bir anda gırtlak gırtlağa gelme noktasına çevirebilen bir ekip. Ve bunlar böyle yani Cumhuriyet Halk Partiler derken bizi izleyen izleyiciler, yurttaşlar onlardan yani özür dilerim onları kastetmiyorum. Yani ben siyasetçileri kastediyorum. Siyasetçileri, ekabir takımını yani öyle oy verenleri falan söylemiyorum. Bizim halkımız mutedildir. Böyle durumlarda bir taraf geri adım atar. Belli ki burada taktik bir gerilim var. O anlamda Murat'ın söylediği nokta önemli. Yani bir herhalde bir kopuşun taktik gerilimi oluşturuyor Özgür Özel tarafından. Kılıçdaroğlu da bunu satın almış. Yani o borsa tabiri var ya. Ben bunu alırım arkadaş. Bunu götürürüm demiş büyük ihtimalle. Yani şimdi şöyle olacak. Vaktiyle bu Çerkez Ethem'in yeğeni İşte Cumhuriyet Hükümeti'nden o dönemki hükümetten birileriyle buluşuyor diyor ki ya diyor bizi affetseniz artık diyor. Yani bak diyor sürgüne yolladınız bütün ailemizi de yolladınız diyor artık dönelim biz memlekete diyor. Konuştuğu kişi ismi vermeyeceğim burada yayında söylemem doğru olmaz.
0: Kaç yıl sonra birisi oluyor bu?
4: Yani 1930'ların ortası.
0: İnönü döneminde.
4: İnönü dönemi. 30'ların ortası aşağı.
0: Yani pardon.
4: Yani Mustafa Kemal hayatta, İnönü'de başbakan. Başvekil de İnönü. Ya artık dönsek diyor. O şöyle bir yanıt veriliyor. Sonra o yeğeni hatıralarında da bunu yazdı. İsmi vermeden yazdı. iki tane yumurta tokuştu, sizinkisi kırıldı diyor. Şimdi bu, yani bu biraz tuhaf bir benzetme ama burada da iki yumurtanın tokuşması noktasına geliyor. Kim kimi kırarsa diyorlar. Benim anladığım kadarıyla çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal varlığını da çok önemsedikleri yok. İki taraf için de söylüyorum ben bunu. Yani kim kimden ne götürürse diyorlar. Benim de yani yarın her şey olabilir diye. Evet,
3: o kurumsal varlığın aslında CHP seçmeni diye abartılan o seçmen kitlesi üzerinde de bir değerinin olmadığını biliyoruz. Eğer öyle olmasaydı yani 85'ten itibaren SHP, DSP aynı anda var olmazdı. CHP de üstelik 92'de kuruldu. 3 parti de aynı anda vardı ve 3 parti de devam etti yani.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da az önce tweet attı sosyal medya hesabından. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen, aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz diyor. Rakip değiliz diyor. Yani omuz omuza yürüyeceğiz diyor ama artık onu aşmış bir şey. Rakipliğin ötesinde düşmanca yapılan açıklamalar var. Tabii ki genel başkan olarak temennilerini ve o sorumlulukla konuşuyor ama 11 Haziran Perşembe günü parti meclisini toplayacağız. Tüm örgütümüzü bekliyoruz diyor. Ankara'ya bir gidelim. İlter eminim epeyce kulis toplamıştır. O bize neler olacağı konusunda ayrıntılı da fikir verir. İlter merhabalar.
2: Merhaba Melih Altınok. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: İlter, yarın o işte karışık bir gün olacak yani CHP açısından. Bugün nasıl bir hava hakimdi Ankara'da? CHP genel merkezine gelenler, gidenler, nasıl hazırlıklar var? Sen nasıl öngörüyorsun? Deneyimli bir muhabirsin. Parlamentoyu da çok iyi biliyorsun. Seni dinliyoruz.
2: Çok gergin bir hava var Ankara'da Melih Altınok. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gergin bir hava var. Bugün milletvekilleriyle konuştuğumuzda da o gerginliği çok yakından hissettik açıkçası. Her iki taraftan milletvekilleriyle görüştüğümüzde çok net olarak bu gergin havanın yarın da devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Tabii bazı yumuşama mesajları, bazı tansiyon düşürülmesine yönelik mesajlar da gelmiyor değil. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce atmış olduğu tweet önemliydi, sosyal medya paylaşımı. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini başlatacaklarını

0: ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii bu açıklama biraz tansiyonu düşürmeye yönelik olarak değerlendiriliyor ama tabii ki bugünden yarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kurultay süreci başlatması veya kurultay tarihi açıklaması mümkün değil. Çünkü bir yargıtay süreci var, tedbir kararı var. Kurultay yapamaz şu anda. Hukuken de bu mümkün değil. Ancak bu yapılan açıklamayla birlikte Özgür Özel cephesindeki o yükselen tansiyonu ve tepkiyi biraz daha azaltmaya, düşürmeye dönük bir açıklama olduğu değerlendiriliyor açıkçası. Neden? Çünkü Özgür Özel başından beri olağanüstü kurultay çağrısı yapıyor. Hemen bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu yönde de zaten yapılan açıklamalar var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecini başlatacağını açıklamasıyla birlikte bu tansiyonun da düşebileceği tahmin ediliyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının bu şekilde, bu amaçla bu açıklamanın yapıldığı değerlendiriliyor Melih Altınok. Tabii bugün neler oldu onu aktaralım. Bugün saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel kurmaylarıyla bir araya geldi. Yarına dair bir karar alınması gerekiyordu nihayetinde. Ve yarın aslında Manisa programı vardı Özgür Özel'in. Ferdi Zeyrek'in anma programına katılacaktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantı yapma kararının ardından kartlar yeniden kırıldı açıkçası Özgür Özel cephesinde. Yeni planlar, yeni stratejiler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ve nihayetinde Özgür Özel yarına dair almış olduğu kararı saat 13'te açıkladı. Dedi ki yarın grup toplantısını yapacağım dedi. Ve aynı zamanda o açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirileri vardı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantının, grup toplantısının korsan bir toplantı olacağını ifade etti.
1: İlter, bir
0: bu
1: de
0: açıklamanın
1: şey dedi,
0: ardından gözler...
1: Özgür Özel dedi ki benim Ferdi Zeyrek'in cenazesine gitmemi fırsat bilerek grup toplantısı ilan ettiler dedi.
0: Evet. Doğru Melih Altınok, öyle bir açıklaması oldu. Bir de tabii ki korsan toplantı şeklindeki açıklaması da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde tepkiyle karşılandı haliyle. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ne diyor? Bu partinin genel başkanı şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantı, grup toplantısı meşrudur şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Ve hatta o açıklamanın ardından, Özgür Özel'in açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yarın grup toplantısı yapılacağına dair yazıyı iletti. Ve kendisine sorduk bu süreç nasıl sonlanacak veya bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bu partinin genel başkanıdır. Yarın grup toplantısını yapacağız dedi. İki isimden de yine peş peşe açıklamalar geldi. O açıklamalar da önemliydi. Birincisi Zeynel Emre'nin bir basın toplantısı oldu. Zeynel Emre Özgür Özel'in kurmay kadrosunda yer alıyor ve sözcülük yapıyor aynı zamanda. Önceki dönemde parti sözcüsüydü. Şimdi Özgür Özel yönetiminin sözcülüğünü yapıyor. Sözcü olarak bugün kürsüye çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Haliyle ortada bir gerilim var. Bundan sonra ne olacak? Ne düşünüyorsun şeklinde sorular yöneltildiğinde Zeynel Emre'ye şu ifadeleri kullandı. Dedi ki yarın saat 13.30'da grup toplantısında kimin konuşma yapacağını meclis başkanlığına bildirdik. Gazi Meclisi'nin bir kavga ve çatışma alanına dönüşmesine müsaade edilmemelidir dedi. Yarın oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur dedi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine yönelik bir değerlendirmeydi bu. Hemen ardından Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama geldi. Tansiyon her geçen gün yükseliyor ve ne diyeceği de merak ediliyordu Müslüm Sarı'nın. Ve Müslüm Sarı dedi ki genel başkanımız grup toplantısında konuşacak. Partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partilerimizi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz dedi. Parti içi disiplin hatırlattı burada Müslüm Sarı. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidarlı bir tutum sergileyeceğine olan inanılmaktadır.

0: İnancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partilerimizi davet ediyoruz dedi. Davetlidir evet. dedi. Evet, her iki tarafta partileri davet etti. Yani sadece milletvekilleri grup toplantısında olmayacak. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1000'in üzerinde partiliyi davet ettiği ifade ediliyor. Tabii kurmayları aracılığıyla yapılan bir davet. Ziyaretçi sayısının bu kadar olduğu, yani 1000'in üzerinde olduğu ifade ediliyor. Yine Özgür Özel cephesinden gelen açıklamaları da baktığımızda Özgür Özel tarafı da yine hemen rakamı da aktaracağım. Özgür Özel ise 4700 civarında kişiyi yine grup toplantısı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etti. Peki bu sayı, yani bu kişilerin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup toplantısı salonunda olabilecek mi? Olamayacak. Çünkü meclis başkanlığı genel sekreterliği bir yazı yazdı, bir karar alındı. Dedi ki büyük grup toplantı salonunda, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantı yapacağı, grup toplantısı yapacağı salona en fazla 630 kişi gelebilir dedi.
1: Şimdi 4800 kişi Özgür Özel tarafından davet edilmiş. Yani meclis genel sekreterliğine yarın ziyaretçi olacak işte bu kadar adam demiş. Değil mi? İsimlere verilmiş.
2: Binde Kılıçdaroğlu demiş.
1: Binde Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun var.
2: Etti 5800 ama 5800. Salon 600 kişi.
1: Salon 600 kişilik. O grup salonu, CHP'nin grup toplantısını yaptığı salonu biliyorsun İlter. Normalde ne kadar insan oluyor evet. sence CHP bu grup toplantılarında? Geçen mesela Özgür Özel'in yaptığında. O sayı zorlanıyor mu yani böyle 600 bine?
0: Yani rakamlarla çok aram iyi değil Melih Altınok ama yani 1000'in üzerinde kişi vardır herhalde.
1: 1000'e 1000 kişi alır diyorsun böyle İTKK olsa falan. Çünkü bazı toplantılarda çok coşku oluyor.
0: Tabii.
2: Yani 5000 kişi açıkta gene herhalde.
1: Evet, bir 5000 kişi hocam açıkta kalacak.
3: Peki farklı
1: kalacak.
3: Salonlar yani illa CHP'nin toplantı yaptığı salon olmak durumunda mı? Yani orada farklı bir parti.
1: Tabii yasarlar burada yapacak evet, derler ama daha büyük mi? Salon var mı fakat... Yani yan yana gelmeleri iyi bir sonuç mu onu da bilmiyoruz. Evet.
0: Şöyle DEM Parti'nin grup toplantısı olacak. DEM Parti'nin grup toplantısı yaptığı salonda hemen CHP'nin grup toplantı salonunun yanında. Orası küçük salon olarak geçiyor. Küçük grup toplantı salonu. Özgür Özel'in grup toplantı, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı salon. Büyük grup toplantı salonu olarak ifade ediliyor. Senato salonu ve senato salonu balkon katı diye yine genel sekreterliğin göndermiş olduğu yazıya bakıyorum. AK Parti de zaten en büyük salonda grup toplantısını yapıyor.
1: Ama yani, AK Parti perşembe işte, çarşambaları yapıyor değil mi?
0: Bir salonda
1: çarşamba
0: tabii,
1: yapıyor.
0: Tabii. Orası AK Parti'ye ait.
3: Yarın MHP'nin yani de grup toplantısı
0: herhangi
3: var.
0: Bir parti grup toplantısı yapamaz.
2: Peki izin
1: yarın
2: verse
1: MHP'nin
2: AK Parti'nin başkası var.
0: MHP'ninki 10.30'da başlıyor. MHP'nin 10.30'da başlıyor. MHP'nin grup toplantısı bittikten sonra aynı grup toplantısı salonunda DEM Parti grup toplantısı gerçekleştiriyor. DEM Parti'nin grup toplantısı ise 12.45'te.
2: Peki AK yani Parti'nin salonunu alabilir mi CHP isterse? Yani talebe AK Parti izin verse orada yapabilir mi? Siz dediniz ya en büyük AK Parti'nin dediniz salon.
0: Yani şu anda CHP tek bir salonda grup toplantısı yapacak. Yarın saat 13.30'da büyük salon olarak ifade edilen salonda grup toplantısını yapabilirsiniz diyor Türkiye Büyük Millet
2: 640
0: Meclisi.
2: 640 kişi değil mi
0: tabii
2: orası?
0: Tabii burada kim olacak? Yani 630 kişi en fazla evet, ziyaretçi 630, sayısı. O kadar kişi alabilirsiniz
3: anda,
0: diyor.
3: İki farklı lider
0: yani
3: nasıl yapıyor?
0: Kendi aranızda karar verin demek aslında bu.
1: Anlamadım.
0: Aynı Türkiye Büyük Millet lider... Meclisi Başkanlığı diyor ki...
3: Birbirlerine muhalif olan iki farklı
0: yani
3: hani iki lider
1: bir izin ver İlter bir bitirsin. Buyur İlter'cim.
3: Soru soruyor.
1: Evet ama üst üste biniyor da geç gidiyor ya ses. Şey için şöyle, sen bize yardım et diye. Buyur İlter.
0: Şöyle büyük salonda grup toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı diyor ki yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı saat 13.30'da gerçekleştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer aldı. CHP için ayrılan salon az önce aktardığım salon.
1: Budur
0: yani
1: diyor,
0: Kemal
1: onu.
0: Kılıçdaroğlu da Özgür Özel de o salonda grup toplantısını yapabilir diyor. Peki kim yapacak? Açıkçası şu anda onun yanıtını hakikaten erken vermek gelin. Çok kolay değil. Çünkü Özgür Özel'i destekleyen sanki öyle bir durum ortaya çıkacak gibi Melih Altınok. Çünkü sabah saatlerinde önceki grup toplantısında da milletvekilleri grup toplantı salonuna girdiler, yerlerini aldılar. Şimdi bambaşka bir tablo var çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de şüphesiz erken bir saatte grup toplantısı salonunun kapısında

0: toplanmaya başlayacaklardır. Tahminim bu şekilde. Tabii nasıl olacak, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani açıkçası yarın göreceğiz. Yani yarın her şey daha netlik kazanmış olacak.
1: Murat, sen ne demiştin az önce?
2: Şimdi hani şöyle bir şey, yani iki lider birbirleri, diyelim ki birbirlerine ne kadar kanlı bıçaklı olursa olsun, orada hani bir sen konuş bir ben konuş diyebilirsin, iki tane adam farklı. Ama birbirleriyle meydan savaşı vermiş olan iki kitleyi de ikisi de aynı salona topluyor. Biri 1000 kişi toplasın, biri 4000 kişi. Yani çıkın meydana sanki birbirle kavga edin der gibi bir şey var.
1: Yan yana getirilmelerine izin verilirse böyle bir tablo ortaya
2: yani
1: çıkar diyorsun.
2: Olmaz mı yani? Hani siyasiler birbirleriyle diyelim kavga etmedi. Kitle ne yapacak orada birbirleriyle? Yani evet, daha hocam. 3 gün önce CHP Genel Merkezi önünde birbirlerine karşı neredeyse Molotov kokteyli atladıkları kaldı yani.
1: Evet hocam, tarafsız bir hakem olarak bir formül önerin, çıkalım şu işin
3: içinden. Komutan yani. Biraz taraf gibi yani.
1: Öyle mi diyorsunuz?
3: Yayından önce biraz konuştuk.
1: Yani teknik olarak nasıl çözülmeli böyle bir durumla karşılaşıldığında?
4: Valla hani bir karıştır barıştır vardı.
1: Evet,
4: musunuz?
1: 12 Eylül sonrası değil mi?
4: Sanki kendiliğinden, çünkü hepsi birbirlerini tanıyorlar. O delegeler, gelen işte Ankara'da oturanlar, ziyaret edenler falan. Bence her iki lider de burada konuşacak gibi duruyor.
1: Yani sırayla mı konuşuyorlar?
0: Şöyle iki
4: yok,
0: taraftan
4: aynı
0: da
4: değil. Yani o süre
0: şöyle geldi Melih Altınok, hemen söyleyeyim.
1: Hemen geliyorum üstad. Dinliyoruz.
0: Şimdi grup toplantısı başlamadan önce partiler frekans paylaşır. Canlı yayınlamak isteyen televizyonlar bu frekanstan yararlansın diye. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Basın Bürosu'ndan frekans paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın CHP TBMM grup salonunda toplantısında konuşacak. Saat 13.30'da bu konuşmayı gerçekleştirecek dedi. Özgür Özel tarafından da yine gün içinde bir açıklama geldi. Daha doğrusu Özgür Özel basın bürosu da yine bir frekans paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in 9 Haziran Ankara programı adı altında TBMM grup toplantısı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 13.30 diye Özgür Özel tarafından da bir frekans paylaşıldı. Canlı yayınlamak isteyen televizyonlar için her iki tarafta geri adım atmıyor görmüş olduğunuz gibi.
1: Teşekkür ederiz kendilerine frekans için. Yani, yarın arkadaşlar not aldılar.
4: Ya bunun iki çözümü var. Kendi aralarında bir görüşmeyle süreyi paylaşabilirler veya eğer bununla bir anlaşma sağlayamıyorlarsa İlk önce gelen kürsüyü kapan konuşacak. Yani bunun başka bir şeyi
1: erken
4: yok.
1: Erken kalkan yol olur.
4: Evet yani bunun dışında
3: tabahtan oraya sersin. Tabağın altısında bir giderler.
5: Olur, eskiden şöyleydi. Kemal Bey'in SSK Genel Müdürlüğü yaptığı yıllarda sigorta hastanelerinde muayene olabilmek için sabah ezanından sonra, hatta ezandan evvel giderdiniz. Yani onlar evvel gidip döşeyi atardınız. Mitil der eskiden.
1: Mitili
5: atardınız ki doktora yetişebilirsiniz.
1: Ya ben onu sahillerde de görüyorum yazın. Havlu bırakılıyor sabah.
4: Yani bunun da kolaylaştı.
5: Tabii, şimdi havlu hikayesi var, doğru. Bu sahillerde de havlu var. Önden belki ceketini bırakabilir. Mesela gidip Kemal Bey ya da Özgür Bey ceketini asarsa şeye, kürsüye, koltuğa pardon.
1: Yani bunu biz bir tek konuşmuyoruz. Bu arada CHP içinde bu da konuşuluyor. Nasıl olacak diye. Zeynel Emre az önce İlter de bir bölümünü aktardı konuşmasının. Mafyatik kalabalıkla meclise gelebilirler diyor.
4: Burada şey de belirgin olabilir mi acaba? Kendi taraftar grupları önceden gelip sıraları kaparsa, haber de giderse, işte mesela Kılıçdaroğlu'nun ekibi geldi oturdu şu anda. Öbürlerine yer kalmayacağı için Kılıçdaroğlu mesela gelip konuşmasını yapabilir.
1: Yapabilir. Zeynel Emre'ye bir dinleyelim. Onun da kaygıları diyor ki o genel merkez önündeki gibi şeyler olabilir diye. Bu arada sıfatlar çok karışıyor. Şimdi Zeynel Emre eski partinin eski dönemdeki sözcüsüydü. Kayyum demiyor muyum de? Mutlak Butlan kararı öncesi sözcüsüydü. Şimdi İlter'de mesela Özgür Özel'den bahsederken Özgür Özel yönetimi diyor. Yakında rejim kelimesi de kullanılır mı? Özgür Özel rejimi.
2: Söyledim ya zaten, yani Silivri cephesi ve Ankara cephesi var. Yani.
1: Böyle ayırabiliriz. Tabii, bir dinleyelim Zeynel Emre'yi.
6: Yarın önceki genel başkanımızın bu çatı altında grup toplantısı yapacağına ilişkin paylaşımlar sorunludur. Ve şunu da duyuyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden aynı genel merkeze bayram sürecinde gelen kitleler, benzer kitleler. Bakın kimisi mafyatik tipler, partide hiç bulunmamış. Kimisi eski yöneticiler. Bütün bunların bu çatı altına getirilip de Burada partilerin karşı karşıya getirilmesi

0: bilmesi büyük bir sorumsuzluk olur. Dolayısıyla oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur. Çok açık ifade ediyorum. Oturumu açma sayısı dahi yok. Madde 30, 46 kişilik sayı lazım. Var mı? Bu yok. Neye göre geleceksiniz?
1: Evet. Gaffar, mafyatik tipler diyor. Cüneyt Hoca'nın kravatını mı konuşuyorsunuz? Karşıda evet. İki Fenerbahçe
2: evet,
1: var.
2: Evet, Fenerbahçeliler ve onu konuşuyoruz.
3: En büyük yani. Fener başka büyük. Evet,
1: dün oyları kullandılar.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kongreniz.
1: Yeni yönetiminiz hayırlı olsun.
3: Teşekkürler.
2: İnşallah muvaffak olursunuz. Şöyle. İnşallah.
4: Teşekkür ederiz.
1: Bu mafyatik kişiler kim Gaffar dedikleri? CHP'lilerden şimdi, bahsediyorlar.
2: CHP'lileri söylüyor herhalde. Şimdi bunlar onlara mafya diyor. Onlar onlara mafya diyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ne işi var dedi Adnan Beker'in adamlarının orada dedi. Adnan Beker'in adamları dedi. Şimdi ben Adnan Beker'i bir kez gördüm Adnan Bey'i. Yalnızken gördüm adamları falan yok ama demek ki adamlar var yani. Kılıçdaroğlu söyledi ben bir şey görmüş
3: şey
2: değilim.
3: Şey gibi Cemal Enginyurt'un evet. Etrafında gazeteci onun döven adamlar gibi mi?
2: Hah ya da şimdi öbür tarafta da Cemal Enginyurt ve adamları gibi. Şimdi bunlar da diyor ki Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Mafyatik adamlar geldi diyorlar. Var mı yok mu bilmiyorum ama iki taraf birbirini mafyayla suçluyor. Şimdi mafyada şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela yani CHP'li mafya diye bir şey yok. Şundan dolayı yok. Yani mesela ülkücü mafya diye bir şey var ya. Ülkücü mafya olduğundan değil. Mafyozu adamlar kendilerine böyle ülkücülük falan gibi sıfatları güç yakıştırmayı seviyorlar. Onu vehmediyorlar. Ya da mesela işte solcu mafya falan da türemişti bir ara. Ama mafya mafyadır abi.
1: Kılıç öyle
2: mafya mafya. Kendi üzerine onu vehmediyor. Fakat mafyatik bir adam kendi üzerine CHP'liliği vehmetmez ya. O biraz tuhaf durur.
1: Sosyal demokrat
2: mafya. Karizmatik de sosyal demokrat mafya. Ya biraz hani...
1: Peki mecliste böyle bir şey olur mu ya? Mafyası şimdi mecliste olabilir. Gelecek adam öyle mi?
2: Olabilir.
1: Şimdi yani TBMM'de böyle bir şey olacak. Böyle şimdi adamlar gelecek.
2: Şöyle olabilir onu söyleyeyim. İtiş kakış olabilir. Nedenini söyleyeyim. Bu ilk grup toplantısı hikayesinde ben yazmıştım. Şimdi bu meclisin bir organı grup. Yani grupla genel kurul arasında çok büyük fark yok. Bak genel kurul meclisin işlevsel bir organı. Grup da bir organı. Tıpkı komisyonlar gibi. Evet. Şimdi siz korsan grup toplantısı yaparsanız kısmi darbe yapmış oluyorsunuz. Çünkü bunun sonunda kısmi genel kurul, korsan genel kurulda yapabilirsiniz. Yani sen kafana göre ben grup ilan ettim. İşte grup toplantısı yapacağım diyemezsin. Çünkü şöyle gruplar meclis iç tüzüğünde var ve meclis kurulduğundan beri var. Partiler yokken, tek parti varken de gruplar var. Ve grupların bir işlevi var. Yani mecliste varlıklarının bir sebebi var. Şimdi siz ona darbe yapmış oluyorsunuz. Bu darbe yapıldı. Mecliste yapıldı bu. Yani Özgür Özel grup toplantısı yaptı.
1: Bu bir darbe miydi? Çünkü meclis kaynakları diyor ki bize ne abi diyorlar partilerin kendi işleri sekreterlik. Yani bize derler ki milletvekilleri biz grubu şunu seçtik başkan olarak. Hı. Geleceğiz bize sadece sekreterliğe bir belgeye sunarlar. Biz şey diyemeyiz yani bakın. Kardeşim siz kim? Milletvekilleri ve CHP'ler ben, bu parti sorunu
2: evet,
1: diyor.
2: Ben zaten şunu yadırgıyorum. Şimdi partinin içinde bir sorun var. Kavgaları kendi kavgaları ama mecliste grup toplantısına bunu taşıdıklarında ne oluyor biliyor musunuz? CHP'nin içindeki bir çatışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine taşınmış oluyor. Doğru. Ve benim anladığım kadarıyla Sayın Meclis Başkanı'nın açıklamalarından, sekreterliğin açıklamalarından anladığım kadarıyla meclisin elinde bu durumu engelleyecek bir enstrüman yok. Öyle anlıyorum. Biz bir şey yapamıyoruz.
1: Böyle durumla karşılaşmadıkları
2: çünkü.
1: İçin.
2: Evet. Şimdi ama bu da şöyle bir risk doğuruyor demokrasi açısından. Yani gerçekten bakın bu yapılırsa yarın öbür gün 10 tane milletvekili toplanır der ki biz bilmem ne komisyonu yapıyoruz der. Grubu. Kendi kafalarına göre. Komisyon kurarlar. Hı hı. Yarın öbür gün 70 tane milletvekili toplanır kafalarına göre çeşitli partilerden. Bir de içlerinden korsan genel başkan seçerler. Meclis genel başkanı. Genel kurulda genel kurul oturumu yaparlar. Zaten darbe dediğimiz şey Türkiye'de darbe denen şey kanunen meclis iradesine yönelik yapılan şeydir. Şimdi bizim meclisimiz Gazi Meclisi iki defa gazi oldu. İstiklal Harbi'ni kazandı. Bir de 15 Temmuz ihanetini savuşturdu. Yani bir darbeyi savuşturdu. Şimdi siz bu meclisin organlarından birini bir iç çatışma nedeniyle, ben Özgür Bey ya da Kemal Bey darbe yapmak istiyor demiyorum, yani öyle anlaşılmasın. Ama CHP'nin iç çatışması buraya taşındığı için meclisin bir organı işlevsiz hale geliyor ve bu ana muhalefet partisinin grubu. Onun için burada bir tuhaflık var. Gerekirse meclis iş tüzüğü de yeniden gündeme getirilmeli. Yani böyle durumlar için bir müdahale etkisi oluşturulmalı bence.
4: Şimdi Melih Bey, iki grup var.
1: Evet.
4: İki gruptan

0: Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisine ve genel merkeze hakim. Zaten İlter Bey de orada.
1: Evet.
0: Özel Bey de, Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi ve gruba hakim gibi görünüyor. Şimdi Zeynel Bey demin çıktı, dedi ki bakın dikkat edin orada, önceki genel başkan dedi Kemal Bey için.
1: Evet.
0: Zeynel Bey kendisi hukukçu, avukat. Böyle bir şey diyemez. Hukuka aykırı, mahkeme karar vermiş, mutlak butlan demiş. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan demiş. Bir hukukçunun önceki genel başkan deme hakkı yok, siyasetçi de olsa. Kendi mesleğine ihanet ediyor. Ha siz dediniz Zeynel Emre daha önce Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı vesaire vesaire, ama Manisalı. Eninde sonunda siyaset.
1: En önemli şey bu.
0: Manisalı tabii dönüyor. Ancak ben demin dedim ki işte Özgür Özel parti gruba hakim ve Türkiye Büyük hakim gibi görünüyor. Ancak her an dönüşür. Bunların çoğu Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde seçildi. O milletvekilleri. Onu bir kere bilsinler. İki, çok sıkıştırırlarsa şimdi önce işte DSP'yi alacağız dediler.
1: Evet,
0: parti kuracağız dediler. DSP'ye teklif ettiler falan. Oradan şey oldu. Çok sıkıştırırlarsa Kemal Bey o zaman erken seçim isteyecek. Erken seçim isterse ben, yani herkes karşı ama ben diyorum ki hükümette Cumhur İttifakı'da evet diyecek.
1: Bunu biraz açın. Yani ne zaman genel erken seçim isteyecek Kemal Kılıçdaroğlu? Ne olursa milletvekilleri kendi yanına gelmezlerse.
0: Hayır, kurultay talep ederse.
1: Erken seçim dediniz sen, kurultay talep edecek.
0: Hayır hayır, kurultayı isterlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne erken genel seçim isteyecek. Ve buna da Cumhur İttifakı onay verecek. Yani şimdiye kadar zaten istiyorlar. Şu anda en son gören, bakın 3 vilayette seçim yapıldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir. Tokat ve Nevşehir mezhepsel olarak CHP'ye oy veren şeylerdi. Cumhur İttifakı ve AK Parti sildi geçti. CHP bir belde de 2 oy almış. 2. Yani aday kendine ya verdi ya vermedi. Öyle bir şey. Dolayısıyla şu anda darmadağın bir CHP. Dolayısıyla buna şey, Cumhur İttifakı da evet der ve hepsini de gömer yani.
1: Peki yani bundan ne çıkarı olacak Kemal Kılıçdaroğlu erken?
0: Hayır, genel şu olur. Partiye hakim olacak ve şimdi kendisi genel başkan olduğu için merkez yoklaması bütün milletvekillerini o koyacak.
1: Kurultay bunun yapmadan hepsi gidebiliyor değil mi erken seçim? Ama yani hükümet kabul edecek mi? AK Parti kabul edecek mi?
0: İşte ben kabul edecek diyorum yani.
1: Öyle mi
0: diyorsunuz? Komutanla orada şey yaptık dedi, iddiaya girdik. O 2028 dedi, kayıtlara geçsin dedi. Ben de kayıtlara geçsin.
1: Cüneyt Hocam kaygıyla program öncesi konuştuklarımız mı konuşuluyor diye bakıyor.
2: Merak etmeyin hocam.
0: Kayıtlara geçsin dedim komutan, işte kayıtlara geçti işte.
3: Dediği bu Eylül'dü ama.
0: Ekim sonu diyorum. Kasım başı.
3: Ya, Ekim partisi de yetişir mi o zaman?
0: Hangisine?
3: Ekim partisi.
0: Ekim dediğim mi? Valla yetişsin yetişmesin o CHP'nin sorunu yani. Yani şey olaraktan ancak. Yani Ekim'de Kemal Bey'in çok damarına Kasım'da basarlarsa, şimdi İlter Bey daha iyi oradan görüyordur. Çok sinirlendirdiler adamı. Yani çok basarsa hadi gidelim diyecek. Onların hiçbirini de koymayacak listeye. Bu kadar basit.
3: Ben şu mafyayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Özgür Özel cephesi bu işi o kadar bir noktaya getirdi ki diyor ki filanca adam, bakın CHP genel merkezindeki önündeki at, şu adam görüyor musunuz? Böyle daire için alıyor. Bu adam diyor Haluk Kırcı'yla zamanında görüşmüş, bak şurada da fotoğrafı var diyor. İşte bunlar mafya diyor. Ya niçin? Haluk Kırcı işte ülkücü vesaire vesaire. Ya siz Cemal Engin Tanrı Dağları'na çıkıp uludu ya. Siz onu getirip CHP'de milletvekili yaptınız.
1: Bu da evet.
3: Ya umudu umudu adam umudu.
1: Engin Yurt'un devrimciliğini.
3: He?
1: Beğenmiyor musun Engin Yurt'un devrimciliğini?
3: Ya ben devrimci falan de demiyorum. Cemal Engin Yurt ülkücü değil miydi? Adam Tanrı Dağı'na çıkıp uluyacak kadar ülkücüydü yani.
4: Ha şeyi de okudu.
3: Siz
4: de
3: onu getirdiniz, buraya getirdiniz.
1: Onu diyorum, Devgenç Marşı da okudu.
3: Şu anda da Özgür Özel'in yanında. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Üniversitede sol grupların gerçekten böyle bir düşkün bir hal yani. Sol gruplar, 3 kişilik grup. Sonra bölünüyor, mitoz bölünüyor. O da çıkıyor içinden, başka bir grup bölünüyor. Geliyorlardı oraya Hergele Meydanı'na, bir tane afiş asıyorlardı. Sabahtan akşama kadar gidip onun önünde nöbet tutuyorlardı. Sonra ondan ayrılan bir tane grup slash bilmem ne yazıyordu. Gidiyordu o da onun önünde nöbet tutuyordu. Bütün gibi birbirlerinin önünde nöbet tutuyorlardı. Bugünkü grup toplantısı aynen öyle bir şey. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani gerçek anlamıyla marjinal, yok olmuş, idolist çökmüş, koltuk sevdasına düşmüş bir tipik marjinal soldan hiçbir farkı kalmamış durumda. Yani şöyle şunu anlam, solu aşağılamak için söylemiyorum. Üniversitedeki o zihin neyse, hani o bir türlü hayatı sekte algılayamayan sekter, o yapı neyse, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine bu hakim olmuş durumda. O açıdan tam anlamıyla hani hocamızın ifade ettiği

0: o seçim sonuçları neden öyle? Neden iki tane adam çıkmış? Ben kendisine bile vermeme ihtimali var. Çünkü bütün CHP seçmeni tam anlamıyla bu partiye bakıyor. İkisine de bakıyor. Diyor ki bu CHP'den bir şey olmaz diyor yani.
1: Ya bugün mü karar verdi CHP seçmeni buna? Böyle
0: muhtemelen diyor. Bu artık artıran bir şeye dönüştü.
1: Bence oyları etkilen bilmiyorum. Yani CHP markasının çok büyük şey olduğunu düşünüyorum. Götürüp veriliyor bir şekilde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçimde aldığı %48,5 oy çok küçümseniyor. Alabileceği oyu aldı CHP. Tabii. Tarihinin rekorunu kırdı. Ama Cüneyt Hoca'nın dediği gibi yarın şimdi bir uzlaşı da olur da yani o görüntüler kötü olacak. Karşı grup yan yana gelsin parlamentoda ve içiyle kavga etsin.
2: Uzlaşı olacak gibi görünüyor.
1: Şöyle bir şey olmaz mı? Arkadaşlar bu yapay zeka ile hazırlıyorlar. İkisi kürsüye çıksa. Yani böyle bir Cüneyt Hoca'nın verdiği ikisi beraber kürsüye değil ama hani tam en azından bu. Sırayla deniliyor ya demokrasi herkese söz hakkı tanıyoruz diye sırayla gitse böyle bir şey çok mu imkansız İlter? Mesela Ali Mahir başarır mı çağırır?
3: İmkansız Melih Altınok. Şöyle Ali Mahir Başarır yarın nöbetçi grup başkan vekili. Evet. Tabii ki Ali Mahir Başarır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons etmesi imkansız. Yani mümkün değil. Özgür Özel'i anons edecek. Peki bu durumda ne olacak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir divan oluşturulacak? Kim çağıracak grup toplantısı için kürsüye Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Bunu sorduğumuzda da en yaşlı üyelerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet eder. İşte Faik Öztürk var, İlhan Kesici var, başka isimler var. Bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu o kürsüde olacak ve konuşmasını yapacak. Ve hatta Deniz Demir geride bıraktığımız saatlerde bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından. Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu yarın tarihi bir konuşma yapacak dedi. Bunu özellikle vurguladı. Bir yandan yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucaklayıcı bir konuşma yapacağı da yine gelen bilgiler arasında ve aynı zamanda yolsuzluklara dair de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki grup toplantısında bir mesaj verebileceği ifade ediliyor. Diğer yandan ikisi aynı anda veya sırayla kürsüye gelirler mi gelmezler mi? O mümkün değil. Neden mümkün değil? Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 belediye başkanı ziyaret etmişti. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer, Mersin, Adana ve Ankara belediye başkanları. Onlar da yine bu durumdan rahatsızlıklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler. Hı hı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söyledi 3 belediye başkanına. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çift başlığı kabul edemeyiz. Yani mealen çift başlığı kabul etmeyeceğinin özellikle altını çizdi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu, ben genel başkanım, işte grup başkanı olarak da Özgür Özel liderlik yapmaya devam etsin şeklinde bir yaklaşımı zaten kabul etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik ve bu tüzel kişiliğinde bir genel başkanı olur ve o genel başkan da benim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir tablo var. Zaten Kılıçdaroğlu'nda evet. Yarınki grup toplantısıyla ilgili herhangi bir geri adım atması da mümkün değil şu anda.
1: Şimdi davetiye hazırlamışlar. Az önce verdik. Grup başkan vekili Ali Mahir Başarır diyor. Değil mi? Hı hı. O zaman yarın onu kürsüye bir şekilde hukuken çıkartmayacak CHP. Yani çünkü grup başkan vekili değil. Peki tabii. Kim davet edecek Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Yani öyle bir prosedür var mı CHP'nin?
2: En yaşlı üye.
1: En yaşlı üye.
2: Öyle şey. Ya öyle bir prosedür yok en da. Yaşlı de facto diyorlar. Öyle bir şey.
1: De facto
2: bulmuşlar.
1: Böyle bir durum evet. Var. Yoksa grup başkan vekilleri bir çağrı yapıyor ama şu an CHP belirlemediği için. He. Yarın bununla ilgili bir gelişme olacak mı peki? Parti meclisinde mi CHP'nin grup başkan vekili belli olacak? Yoksa bir seçim takvimi var mı? Bununla ilgili bir duyumun var mı İlter?
3: Şöyle Melih Altınok, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş grup başkanı Özgür Özel, grup başkan vekilleri de Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır.
1: Hukuken de böyle yani, öyle mi?
3: Görevleri devam ediyor.
2: O seçim hukuki mi?
3: Evet, evet. Yani
2: hukuken böyle de o seçim hukuki.
3: Şöyle yani. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi grup başkanlığı seçiminin hukuki olmadığını savunuyor. Çünkü daha önceden milletvekillerine bilgi verilmesi gerekiyordu. Kapalı grup toplantısının gündemine dair milletvekillerinin bir gün öncesinden bilgilendirilmesi gerekiyordu. Bu bilgilendirmenin yapılmadığını iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu cephesi ve bu nedenle de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itiraz dilekçesini verdiler. Yani bu seçimin usulsüz olduğunu savunuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları. Özgür Özel ve ekibi ise hayır, 95 evet. Milletvekilinin oyunu aldı ve Özgür Özel şu anda grup başkanıdır diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi iç yönetmeliğine baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP grup iç yönetmeliğine

0: bir şey çıkmadı ki meclis bu konuda biz yetkili değiliz diyor meclis başkanlığı. Partilerin iç durumudur
1: parti
0: diyor
1: mu? Parti kendi içinde halletsin.
0: Evet, bir reklam arası verelim. Yarın çok ilginç bir tablo hakikaten ortaya çıkacak. Yani bu durumda kimlerin nerede oturacağından meclise saat kaç? Meclis kaçta bu arada şey olur, ziyaretçi kabul etmeye başlıyor İlter?
2: Şöyle sabah erken saatlerde başlıyor aslında, saat 9 gibi, çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı var. Evet. Daha sonra DEM Parti'nin, CHP'nin grup toplantıları var. O saatlerde başlıyor Melih Altınok.
0: Muhtemelen taraflar erken saatlerde gelip az önce dediğimiz
3: doldurması lazım.
0: Evet, bir yeri doldurması
4: ceket
0: lazım.
4: Ceket asacaklar ya.
0: Yani. Ceket mi koyulacak artık, kim dinler onu da orada bilmiyorum yani, artık ceketi mekedi alıyor ama. Yani
4: işte o zaten harbi açık havada bile dinlemiyorlar onu, orada dinler.
0: Orada dinlemiyor. Bir reklam arası verelim. Konuşmaya devam edeceğiz.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: ABD, İsrail-İran savaşında 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre dünyanın günlük petrol tüketimi Nisan'da 104 milyon varil seviyesinde gerçekleşti, ancak petrol arzı 95,1 milyon varilde kaldı. Hürmüz Boğazı'nda akışın durma noktasına gelmesiyle Körfez'deki petrol üreticilerinin savaş öncesine göre günlük kaybı 14,4 milyon varile ulaştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Önce Grönland'a göz diktin.
7: Grönland'a ulusal güvenlik için çok ihtiyacımız var. Eğer Grönland'ımız olmazsa, özellikle altın kubbe ve diğer tüm şeyler söz konusu olduğunda ulusal güvenlikte büyük bir açık oluşur.
5: Buz adasını alamayınca yönünü müttefikiyle kullandığı ortak üsse çevirdi. ABD yine kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta yeni bir adayı satın almak istiyor. Söz konusu iddiayı İngiliz basınından The Guardian öne sürdü. Gazeteye göre Trump'ın hedefinde bu kez Hindistan'ın güneyinde bulunan Chagos Adaları var. Takım adaların stratejik önemi, Hint Okyanusu'nun kilit noktalarından birinde konumlanan ve ABD ile İngiltere'nin ortak kullandığı Diego Garcia askeri üssünden geliyor. Beyaz Saray bu konuda sessiz olsa da Guardian'a göre ABD yönetimi İngiliz yetkilileri devre dışı bırakarak adanın kontrolünü tek başına üstlenmek istiyor. Ancak İngiltere'nin adaları Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a devretmesini öngören yasa tasarısı daha önce ABD'nin desteğini çekmesiyle rafa kaldırılmıştı. Bu sebeple Washington'ın bölgeyi satın alabilmesi için önce adaların egemen statüye kavuşması gerekiyor. Ardından Mauritius hükümetiyle masaya oturulmalı. İddialara göre söz konusu planı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Trump'a sundu. Amaçsa takım adaların Pekin'in müttefiki Mauritius'a devrini engelleyerek Çin'in bölgedeki etkisini ve olası casusluk faaliyetlerini sınırlamak. İddiaların ardından Mauritius hükümeti de açıklama yaptı. Konu hakkında resmi bir teklif almadığını belirten yönetim, adaların egemenliğinin tartışılamaz olduğunu açıkladı. ABD'nin Chagos Adaları'nı satın alma olasılığı, İran'ın Diego Garcia üssüne balistik füze fırlatmasının ardından gündeme gelmişti. Diego Garcia, İran'a yaklaşık 4000 kilometre mesafede bulunuyor. Bu sebeple ABD'nin uzun menzilli füze konuşlandırabileceği stratejik noktalardan biri olarak görülüyor.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: ABD, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında 100-120 milyar dolar değerindeki varlığını dondurdu. Amerikan Hazine Bakanlığı ise dondurulmuş bu varlıkları Körfez'in zararını tazmin etmek için kullanmaya hazırlanıyor. İddianın sahibi ABC televizyonunun kıdemli Beyaz Saray muhabiri Selina Wang, Hazine Bakanlığı'nın planına göre İran'ın Körfez'e her saldırısı sonrasında oluşan zararlar ülkenin hesabına yansıtılacak ve para Körfez'e verilecek. Ancak planın geçmişe yönelik işleyip işlemeyeceği ise şimdilik belirsiz. Amerikan yönetimi bu adımla İran üzerindeki ekonomik baskıyı bir adım daha artırmayı amaçlıyor. Körfez ülkelerinin bu teklife nasıl yanıt verdiği ise belli değil. İran ise iddialara tepkili. İran, ABD ile yapılan görüşmeler sırasında dondurulmuş varlıklardan 24 milyar dolarlık kısmın hemen serbest bırakılmasını istiyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu talebe kapıları kapattı.
1: İran'la yapılacak bir anlaşma

0: Kapsamında dondurulmuş varlıkların bir kısmını serbest bırakmayı düşünüyor musunuz?
1: Hayır. Front as a part of it. No.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
4: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztırak, mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
4: Faik Öztürk hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını vurguladı.
3: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
4: Grup yönetimine yönelik seçim iddiaları ile ilgili de kuralların belli olduğunu ifade eden Öztırak, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna da yanıt verdi.
3: Bu açık grup toplantısı değil mi? Kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor arkadaşlar ama yani 46'dan fazla olur, merak etmeyin.
4: Faik Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması halinde ihraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok, seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Siber dolandırıcılar, yasa dışı bahis çeteleri ve çocuk istismarcıları. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadelesini sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları düğmeye bastı. Son 5 günde 18 ilde eş zamanlı dev bir siber operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklandı. 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Peki zanlılar vatandaşları ağlarına nasıl düşürdü? Siber polislerin titiz çalışması akıl almaz oyunları tek tek deşifre etti. Şüphelilerin sosyal medya ve sahte oltalama siteleri üzerinden yatırım vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Sadece bununla da kalmadılar. Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarını ele geçiren şebeke, yüksek kazanç vaadiyle hesap kiraladığı post tefeciliği yaptı. Listenin en karanlık kısmında ise yasa dışı bahis organizasyonları ve çevrim içi çocuk müstehcenliği yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin net bir mesaj geldi. Vatandaşımızın huzuruna ve güvenliğine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Mücadelemiz tavizsiz sürecek denildi. Operasyonda emeği geçen polis ve yargı mensupları tebrik edildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hürmüz Boğazı'ndan 100 günde sadece 1000 gemi geçti. Bu rakam savaş öncesinde haftalık geçiş yapan gemi sayısına denk. İran'sa Hürmüz'de yeni bir geçiş rejimi uygulama konusunda ısrarcı. İran Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Muhsin Zengene, her gemi geçişinden 1,5 veya 2 milyon dolar ödeme alındığını açıkladı. Ödemeler kripto para olarak yapılabiliyor ya da para yerine ürün de temin edilebiliyor. Hürmüz'den elde edilen gelir doğrudan bütçeye aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın Hürmüz'deki geçiş rejimini değiştirmesine karşı çıkıyor. Trump, Umman'ı bile Hürmüz üzerinden tehdit etmişti.
5: Umman'da herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız.
4: Bombaların gölgesinde geçen hayatlar, dinmeyen feryatlar, savaş biter umuduyla bekleyen yüz binlerce masum. Gazze bir günü daha İsrail saldırıları altında kan ve gözyaşıyla geçirdi. Soykırım ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail güçleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta işgali genişletme planı kapsamında bölgeyi topçu atışı ve yakıcı mühimmatlarla hedef aldı. Saldırılarda çadır kampların çevresi de vuruldu. Çok sayıda Filistinli İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi. Onlarcası da yaralandı.
6: İsrail'in katlettiklerinden birinin amcasıyım. Biz sıradan vatandaşlarız. Biz adil bir barışa inanan insanlarız.
4: İsrail sadece bombalarla değil, sınırları bir kez daha kapatarak da hayatı zorlaştırıyor. Tel Aviv yönetimi İran'la yaşanan gerilimi gerekçe göstererek Gazze'nin dış dünyayla bağlantısını koparıyor. Soykırım devleti aksini iddia etse de bu durum kente giren insani yardım ve gıdaların da kısıtlanacağı anlamına geliyor. Kapılar kapanmadan önce Mısır'da tedavi gören 81 Filistinli hasta ve yanındaki refakatçiler de Refah sınır kapısından Gazze'ye geçiş yaptı. Geri dönenler akrabaları ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı.
7: Gazze her yerden daha güzel. İnsan Gazze'de yaşamalı, orada ölmeli. Gazze izzetin ve şerefin toprağıdır. Elhamdülillah, gurbete gidip perişan olmaktansa Gazze'nin toprağında kumunda oturmayı tercih ederim.
8: Canlı yayın.
9: 150 kişi, yani hadi 1000 kişi sığdırın diyelim çok kalabalık bir şekilde. Bir de hangi gruplar içerisinden nasıl bir seçim yapılacak da grup salonuna alınacak? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hem teknik olarak hem siyaseten, hem prosedür ne diyor, tüzük ne diyor, bu süreci yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı bir grup toplantısı var. Hazır mı Samet, onu bir verelim. Kemal Kılıçdaroğlu bu tarz aslında disiplinsiz sayılabilecek durumlarda grup konuşmalarında sert tepkiler de veriyordu. Yani öyle elini gerektiğinde masaya vuran bir lider olduğunu da hatırlıyoruz. O görüntüleri bir hatırlayalım.
10: Hepinize teşekkürler. Hepinize teşekkürler. İzin verirseniz, İzin verirseniz önce
11: benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen derhal burayı terk et kardeşim. Atın onu dışarı. Çıkarın dışarıya.
9: Vay. Evet, Kemal Bey'in görevde olduğu 4. yıl 2014-2010 yılında gelmişti. Ama tabii o dönem farklı.
12: Sesini falan yükselterek söylüyor tabii.
9: Muharrem İnce bu arada arkada grubu demin, yöneten.
12: Şimdi Murat Özer Cemal Engin-Yurt Tanrı Dağları'nda ulumuştu deyince benim aklıma Devlet Bey'in bir enstantanesi geldi. Bir gün Devlet Bey bir ziyaret esnasında sloganlar atıyor öykücüler. Onların arasından bir tane af buyurun densiz. Kurt gibi ulumaya kalkıyor. Uuu diyor. Devlet Bey dönüyor. Kim o diyor ya? Gelsin bakayım diyor. Ama sakin, böyle bağırmalı falan değil. Geliyor o kişi. Evet. Sen artık ocak dışısın diyor. Seni tard ediyorum diyor. Ama dehşet bir hareket yani. Orada böyle densizliklere müsaade etmeyiz diyor. Şimdi burada yalnız yani Devlet Bey'in sükuneti, Kemal Bey'in ise öfkesi çok ilginç yani. Demek ki kitleden kitleye de değişiyor. Yani o zapturapt etmesi kolay bir ekip değil. Yani orada CHP'nin içinde çatışma başlayınca boşluklar, çatlaklar çok. Her şey olabiliyor. Şimdi yarınki grup toplantısında da Kemal Bey sertleşebilir mi diyeceğim ama nasıl olacak ki? Yani?
9: Buraya bağlı Gaffar. Şurada.
12: Buraya bağlı. Evet. Kimler olacak? Tansiyona
9: burada,
12: bağlı.
9: Burada
12: evet.
9: Çok kararlı bir ekip var işte. Yani bütün Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran ama yarınki grupta
12: tersi
9: yani tamamen sadece Kemal Bey'in taraftarlarının toplanacağı bir grup oluşturulabilecek mi?
12: Yo, Özgür Özel'in taraftarları gelir. Özgür Özel'in taraftarları gelir miydi?
9: Girme mi diyecek? Diyemez değil mi kimse?
13: Tabii kimse. Vallahi şey der. Özgür Özel'in yani meclisin güvenlik koordinatörlüğü şey yapabilir. Limit bu kadar diyor. Bu kadar vermişsiniz. Yazı çıkmış. İşte grup başkanlıklarına göndermiş. Şu salon bu kadar, bu salon bu kadar.
9: Evet, 600
13: ve kişi. Ona göre kart vereceğiz diyor. Geçti miydi? Belki kart vermeyi durduracak. Belki de şunu alır. Meclis başkanlığı milletvekili olmayanların grup toplantısına girmesini de engelleyebilir. O da olabilir. Arbede çıkar. Zaten fiziken sığmıyor.
9: 138 milletvekili var. Sadece onlar mı girsin diyecek?
13: Sadece onlar girsin.
9: Ama bunun da meclis iş tüzüğünün değiştirilmesi lazım değil mi İlter? Yani grup toplantılarına kimlerin katılacağı meclis iş tüzüğünde var.
14: Onunla ilgili şöyle bir ek yapabilirim.
9: Buyur.
14: Şimdi hem Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek, hem de Özgür Özel milletvekilleri dışında parti örgütlerinden. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği tüm siyasi parti grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Az önce rakamları paylaştık. Evet. Şu kadar sayıda kişi şu grup salonunda olabilir şeklinde. Şimdi o yazının sonlarına doğru şöyle bir ifade var. Anılan toplantılarda, yani grup toplantılarında alınan karar gereğince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip grup toplantı giriş kartı, burası önemli, grup toplantı giriş kartı ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır diyor. Şöyle... Anılan toplantılarda alınan karar gelince siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu sistem kabul sistemine ismi giriş yapılan. Şimdi grup yöneticileri tarafından diyor, grup yöneticileri grup başkan vekilleri. Şimdi onlar tarafından sisteme ismi girilenlere ziyaretçi kartı verilecek. Yani zaman, buradan şu sonuç da çıkabilir.
9: Yani Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın şimdi, sisteme girdiği isimlere mi kart verilecek anlamı çıkıyor?
13: Verleyebilir işte. Ama grup orada 630 kişi var şimdi. Evet. O verdi 5000 kişi, ne olacak? Meclis
9: ama başı, anladım evet. Da şimdi eğer sisteme girilenlere yani grup başkan vekilleri,
14: grup yöneticileri tarafından diyor.
9: Yani grup yöneticileri karar veriyorsa kendi adamlarını sokacaklar.
14: Randevu kabul sistemine evet.
9: Değil mi yani, böyle çıkmıyor mu buradan? Özgür yani Özel'le Ali Mahir Başarır kendi.
14: Evet evet Melih Altınok, tam
13: evet,
14: da söylediğiniz gibi.
13: Doğru.
9: Nasıl çıkmıyor?
13: Ama o verecek 5600 kişi, o diyor 600 kişi gidecek.
9: Hocam olsun yani, şu önemli olan 650 kişi girecekse grup salonuna, evet. Ali Mahir Başarır'ın ve Özgür Özel'in sisteme girdiği isimler olacağı için 650 kişi de onların taraftarı olacak.
13: Olabilir.
9: Yani,
13: ama ben şöyle, diyorum ki meclis başkanlığı şöyle,
14: geçen
13: şey yapabilir.
14: Hafta da yine çok sayıda kişi grup toplantı salonuna girmek istedi ama.
9: Efendim İlter?
14: Melih Altınok, geçen hafta da çok sayıda kişi Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantı salonuna girmek istedi ama hepsi giremiyor tabii ki. Nihayetinde o giremeyenler de meclisin dışında tamam. Bekliyorlar.
9: Tamam.
14: Öyle
9: ama
14: bir gerçek
9: salonda...
14: var. Bir de bugün Kemal, evet, salonda 630 kişi olacak diyor genel sekreter.
9: Ve bunlar
14: sekreter.
9: Da Özgür Özel taraftarları olacak diyorum ben de. Çünkü tabii sisteme ki. Girenler Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel olduğu
14: evet,
9: için.
14: Evet.
9: Değil mi? Böyle bir sonuç mu çıkıyor?
15: Bunu grup bile bile diyor. Kılıçdaroğlu evet, nasıl randevu veriyor?
9: Cüneyt Hoca da diyor ki İlter, bunu bile bile Kılıçdaroğlu
14: şöyle,
9: da nasıl
14: Kemal Kılıçdaroğlu da. Kemal Kılıçdaroğlu da meclis başkanlığına yazı yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Ankara, şöyle yazıyı da göstereyim. Hatta bizim göndermiştim o yazıyı da. Ekranına verebiliriz eğer mümkün olabilirse. Cumhuriyet Halk, hemen okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım grup toplantısına katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hemen altında ek bir katılımcı listesi var. Az önce de aktardık. 1000'in üzerinde bir liste verilmiş. 1000'in üzerinde kişinin isminin yer aldığı bir liste verildi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu şekilde bir talepte bulundu meclis başkanlığından ama genel sekreterliğin grup başkanlıklarına gönderdiği yazıda grup yöneticilerinin sisteme girdiği isimler ziyaretçi kartı verilecek o isimlere ve o isimler grup toplantı salonuna alınacaktır diyor. Böyle bir tablo var önümüzde.
9: Şimdi bu belge Senin okuduğun belgeyi veriyoruz seyircilerimize. Bu belge

0: Ergen'in bir eki olabilir mi yani? Ekte de isim isim.
1: Var değil mi?
2: Var, var, var. 1000 kişilik liste var.
0: Tamam o zaman bunların şimdi için evet, yani Kılıçdaroğlu da diyor ki.
3: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Grup o az önce tüzüğü konuştuk ya, grup yöneticileri verecekse grup yöneticisi biziz, bu isimleri alın diyor yani. Az önce sorduğumuz soruya.
4: Bu olsa dahi Kemal Bey'i destekleyen milletvekillerinin
3: grup yönetimi,
4: grup toplantısına katılmasının önünde hiçbir engel olmadığı için her halükarda Kemal Bey'in destekçisi olan milletvekilleri salonda bulunacaklar. Çünkü ona engel olacak bir durum yok.
2: Onlar ama nasıl girecek? Milletvekilleri için.
3: Ziyaretçi için.
2: Toplantı milletvekilleri için. Evet. Öbürleri izleyici.
4: Evet.
2: Milletvekilleri girer. Onlar
4: her halükarda Kemal Bey'i destekleyen en az şu ana kadar 22 ya da 25 milletvekili salonda bulunacak.
0: En azından hepsi Özgür Özelci olsa 22 milletvekili.
3: Tabii tabii, milletvekilleri konusunda zaten herhangi bir sorun olması mümkün değil. Ziyaretçilerle alakalı bir açıklama bu. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretçiler gelecek 1000'in üzerinde. İşte isim listesi zaten belirtildi. Evet. Meclis Genel Sekreterliği'nden grup başkanlıklarına gönderilen yazıda grup yönetimi tarafından isimleri girilen kişilere ziyaretçi kartı, yaka kartı verecek. O kartı bulunduranlar diyor ki grup toplantısı giriş kartı, ziyaretçi kartı değil, yanlış olmasın. Ziyaretçi kartı herhangi bir vatandaş bir milletvekilinin ziyaretçisi olarak meclise rahatlıkla gelebiliyor ve ziyaretçi kartıyla dolaşabiliyor meclise. Ama burada bir ayrıntı var. Grup toplantısı giriş kartı. Yani bu kartı taşımayanlar grup toplantı salonuna giremiyorlar. Kimler girebilir? Grup yönetiminin sisteme girdiği isimler girebilir deniyor.
2: Şimdi 138 peki o zaman şu yazı boşa mı çıkıyor?
5: Evet, bu yazının geçerliği yok yani.
0: Hocam 138 milletvekili var.
2: Onlar girdi.
0: Tamam, bu salona girdiler ama işte bunların 20'si diyelim Kılıçdaroğlu'na şu an yakın olduğunu ilan ediyor. Geri kalıyor 100 milletvekili Özgür Özelci. Bir projeksiyon çizmeye çalışıyorum. 138 kişi, salon 650 kişilik. Geriye kalıyor 500 kişi. Salonun bütün atmosferini belirleyecek 500 kişi orada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dezavantajlı milletvekili açısından ama... Doğru. Diğer o seyircilerle bu açıyı kapatmaya çalışabilir ve eğer kapatırsa da Özgür Özel'e yakın 100 milletvekilinin sesini de bastırır o.
4: Ama böyle bir şey olma ihtimali şu andaki görünen şeyde göre
2: evet,
4: yok.
2: Yani İlter Bey'in okuduğu şeye göre
0: Özgür Özelciler girecek.
2: Özgür Özelcilerin
4: yani şeyleri ancak girecek. Şöyle olabilir. O kartı almasa bile yani zorlayarak içeri girecek, girebilir.
0: Mutlaka da böyle şeyler herhalde oluyor olur. Yani illaki adama.
2: Ama onu meclis başkanlığı engelleyebilir işte.
0: Ama mecliste de İlter ne yapacak, polis mi? Ben de biliyorum, meclisi çalıştım ama o kavaslar mı müdahale edecek milletvekiline? Polis olmaz yani, nasıl polis çözülür bilemez. Bu iş?
4: Çözülemez.
0: Böyle bir arbede çıksa.
2: İdare amirleri çağırırlar güvenliği. Kartı olmayanlar girmeyecek derler, çıkartırlar.
3: Toplantılar öncesi, grup toplantılar öncesi bir güvenlik toplantıları oluyor Melih Altınok. Bugün de bir toplantı yapıldığına dair bilgi aldık. Tabii yarına ilişkin her şey ortada. Tansiyon yüksek, gerilim had safhada. Her iki tarafta geri adım atmıyor. Partililer de aynı şekilde. Tabii ki bir güvenlik önlemi alınacaktır. Ama tabii ki milletvekilleri var, polislerin müdahale etmesi kolay değil. Nihayetinde orada bir tartışma olursa, hani ziyaretçiler arasında bir gerilim olursa, burada polisin de müdahalesi kaçınılmaz olur şüphesiz.
4: Yani şöyle, mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ni grup toplantısını izlemek için orada bulunan bir izleyicinin, parlamentonun içindesin zaten, o grup toplantısı salonuna giremese bile kapısının önüne kadar gitme ihtimali yok mu?
2: Var.
4: Var. Doğal olarak bir kaosun çıkabilmesi için her türlü şart zaten var. Yani çünkü milletvekili, yani parlamentodan halkın kendisini, vekilini değil aslını nasıl engel olacaksınız parlamento binasına girmeye?
0: Tabii kim ki engel olabilir? Milletvekillerine hiç zaten böyle bir şey söz konusu olamaz ama partililer bile orada.
2: Sıkıntı yok da ziyaretçilerde var işte. Burada Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği yazıyı meclis dikkate alacak mı?
5: Bence almayacak.
2: Yoksa o alınmadan önce o grup başkan vekillerinin sisteme girdikleri mi gelecek?
0: Gelecek.
2: Çünkü meclisteki, nizamiyedeki görevli bu Kılıçdaroğlu'cu, bu Özelci diye bilmez onu.
0: İsim kapıya verilir, girerken orada
2: evet,
0: kapıda.
2: Tabii.
5: Onlara kart çıkacak yani. Dolayısıyla Özgür Özer'in adamı.
0: Kart gitti mi? Bunu öğrenelim değil mi evet. Hocam? Yani bunu öğrenmemiz lazım. Gidiyor mu? Şu an ulaşan var mı millete? Yoksa kapıda mı alacaklar acaba onları İlter?
5: Liste gitmiştir. Ona şimdi şey yapıyorlar. İsimlik hazırlıyorlar.
3: Evet. Girişte veriyorlar Melih Altınok.
0: Girişte. Orada hazır olmuş
3: İsim,
0: olacak.
3: İsim nizamiye girişinde.
5: İlter Bey, ama soru evet. Şu. Bu yazıya göre mi? O bilgi yoksa Özgür Özel'in grup başkan vekillerinin yazısına göre mi? Bizim tahminimiz oradaki okuduğunuz iş düzeye göre Özgür Özel'in işte Ali Mahir Başaran'dan giden yazıya göre o kartları evet. Hazırlayacaklar gibi anlıyoruz biz.
3: Hep böyle oluyor zaten. Grup yönetimi tarafından liste bildiriliyor ve o listeye göre, o listede kimlerin isimleri varsa grup toplantı salonu giriş kartını alıp salonda genel başkanı dinleyebiliyorlar. Başından beri de sistem bu şekildeydi, işleyiş.
0: Evet. Bu arada bir yalanlama var. Sözcü gazetesi Kılıçdaroğlu'nun grup konuşma talebi reddedildi diye bir haber yapmıştı. Acaba neye dayanarak bu kadar radikal, gaffar iddialı haberler yapılıyor? Vallahi yani, ben, değil mi? Bunu nasıl doğrulamadan yaparsın?
1: Bir programın başında aklımda bu vardı. Nasıl olsa bir noktada yeri gelir konuşuruz diye düşündüm açıkçası. Geldi yeri. Bu muhalif medyayı ben hayretler içinde izliyorum. Bir yandan da gülüyorum da, açık söyleyeyim meslektaşlarımıza. Yani çok komik durumdalar. Her biri birer parti militanı gibi davranıyor.
0: Korkunçlar.
1: Kılıçdaroğlu'cular, Özgür Özelciler. Yani tamamen gazetecilik mesleğini unutmuşlar. Onun çok dışında bir yere düşmüşler. Basbaya böyle bir kavga sıcaklığı içinde. Her biri bir bahane buluyor karşı tarafa hakaret etmek için. Ya da hakaret demeyeyim ama onu açığa düşürmek için. Çok enteresan bir görüntüleri var. Acaba kendilerine bir uzaktan bakıyorlar mı ne durumda olduklarını? Yani tamam, şunu anlayabilirim. Hani gönlünüzden geçen, desteklediğiniz siyasi hareketin krizinde üzülebilirsiniz. Tamam, bu kısma bir lafım yok. Ama bu kadar angaja bir şey. Yani şunu anlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı CHP'yi desteklemek. Bir motivasyonunuz var, tamam. Ve artık öyle bir motivasyon ki.
0: Gazeteciliğin alameti farikası sayılıyor mesela. CHP'li olmak, gazeteci kimliği, olmak için
1: şey. Kimliğiniz ona dönüştü, tamam. Peki, eyvallah, bunu kabul ettik, tamam. Biz zaten... Hani bizim objektif olmamız bile zaten yandaş, AKP'li vesaire diye yaftalanmamıza yol açıyor. Objektif olduğumuz için bile bu damgayı yiyoruz. Bak, böyle bir durum var. Sizin yakalarınızda altop, rozeti falan, onunla geziyorsunuz. Parti üyesiniz, parti meclislerinde görev alıyorsun, milletvekili oluyorsunuz. Ballı kaymaklı kadrolara yerleştiniz. Yapmayın Allah aşkına. Bazılarınızın sülalesine iş verdiler belediyelerde.
0: Sözcünün
1: sülale boyu iş aldınız.
0: En muhaliflerinin hepsi işte bakanlık şurada burada çalışıyor. Yani hükümette bir şey çıkartılsa en çok onların yazarlarının, onlar da, eşleri dostları yani.
1: Ayrıca bir de öyle işleriniz de var. Şimdi tamam, bunu da biz kabul ettik arkadaş. Gene yiğitlik hadi bizde kalsın diyelim. Gazetecilik sizde, yiğitlik bizde kalsın. Ya artık partinin içindeki ayrışmada da böyle bir canhıraş taraf tutuyorsunuz. Yani yarın öbür gün CHP bir daha bölünür. Mesela bölünür şimdi. Bu iş bölünür bunlar yani. Bunlar çok bir şey çıkmaz buradan yani. Ben birlik çıksın isterim, bak samimiyetle söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Burada da söylüyorum. Yani CHP'nin bölünmesini ben Türk demokrasisi açısından faydalı
0: bulmam. Zaten hepimiz yan yana geldik, CHP'yi kurtarmaya çalışıyoruz.
1: Ha şimdi.
0: Ben anlamıyorum yani. Ama çok... CHP diyor ki bak iyi olsunlar, AK Parti iyi olsun diyorlar. Bütün gazeteciler yani.
1: Ya ben gönlümden geçeni söylüyorum. Ama diyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten. Bize ne, sonuçta bizim bir etkimiz yok, yetkimiz yok. Bunu bir kenara bırakalım. Fakat görünen köy kılavuz istemez. Bu kavgadan bir iyi bir hayırlı bir şey çıkmaz. Bölünürler. Öyle zannediyorum ki Murat Güzel bizim sol örgütleri iyi izlemiş. Demek ki Ergele Meydanı'nda, demek ki başka bir iş yoktu. Bizimkileri takip ediyordu.
0: Onu çok rahatsız ediyorlar.
1: Takip ediyordu. Herhalde ondan bir şey vardı
0: teşniki
1: galiba.
0: Teşniki mesaisi olduğu için güzel, karşı cephelerde.
1: Güzel izlemiş evet, yani. Güzel izlemiş. Gerçekten öyledir. Yani şöyle bölünür. 3-2'ye bölünür. Bir daha bölünür. En sonunda mesela bir tane Sabri abi kalır tek başına. Bir kişilik bir örgüt.
0: Ama Sabri tek kişilik abi, ordu Sabri abi.
1: Evet. ABCDE/S örgütünü kurar mesela. Şimdi CHP/K, CHP/Ö. Bunlar ayrılsa, bir daha bölünse, bu arkadaşlar orada da böyle canhıraş taraf tutacaklar. Evet. Onun için de kendi yazdıklarını kendileri yalanlamak zorunda kalıyorlar. Kendi konuştuklarını kendileri yalanlamak zorunda kalıyorlar.
0: Ben zevkle izliyorum, söyleyeyim, o sinirli hallerini falan. Çünkü yıllardır mesela Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili 2000'de göreve geldi. 2026'dayız. 16 yıldır yazdığım şeyleri tekrar etmeleri. Yılmaz Özdil'in şuyun buyun.
1: Aynısını söylüyorum.
0: Evet tabii, o kadar şey yapıyorum ki, ama niye bunu söylediğimiz için bize yandaş dediler onu anlamıyorum ben. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüntüsü vardı ya, propaganda videosu. Eski bir evin mutfağında oturmuştu, çekmişti. O gün dedim ki ya Kemal Bey, bu kötü mutfak dolaplarının kötü renklisi de aynı para, iyi renklisi de aynı para. Keşke iyi renkli olanı seçseydiniz diye. Nasıl kızdılar bana, ne demek falan filan. Ben bunu anlamıyorum, bu ajitasyonu, bu popülizmi de. Şimdi bakıyorum abi, bana çok kızan isimler vardı o dönem. Aynı haberi yapmışlar. Diyorlar ki bu mutfakta yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu bu görüntüyü ama aslında otel odalarında da yapıyordu falan. Hiç de demiyorlar ya, bu Melih bunun fark eder, bu televizyona çıkar. Yüzümüze vurur diye. Neyse, sağlık olsun, geç olsun. Ama anlamışlar biraz da.
4: İkircikli tavır gerçekten yani insanlarda bir tiksinti uyandırıyor. Bunu farkındalar mı bilmiyorum. Yani kendilerinin içinde düşündüğü durumu

0: anlayabiliyorlar mı bilmiyorum.
1: Yok, görsel çünkü, yaparlar mı?
0: Yok, umursamıyorlar gibi. Asıl mesele umursamamaları. Yani doğru. Bugün ekranda birlikte gazeteci olarak konuştuğumuz kişi 3 gün sonra CHP'de bir bakıyorsunuz parti meclisi üyesi oluyor. Sonra öteki tarafın bir grubun adamı oluyor. Sonra öteki grubun adamı oluyor. O oradan kendi parti içinde küfrediyor. Sonra ertesi gün bakıyorsunuz tekrar CHP bir gazeteci olarak geliyor. Sonra da dönüyor diyor ki siz yandaş gazetecisiniz diyor. Ya kardeşim biz hiçbir partinin kapısının içinden önünden geçmedik.
1: Rahmetli Seyfi Dursunoğlu böyleydi. Huysuz virgin. Bir kadın olurdu bir erkek olurdu. Aa, şaşırırdın yani.
2: Evet.
1: Bir konuşurdun.
2: Evet.
1: Nasıl konuşuyorsun ablanla derdi. Yani bir şey, evet, o role evet, girerdi. Evet. Sonra konuşurdu erkek adamla böyle mi konuşulur falan. Şimdi bizi de öyle abonden ettiler senin tabii, dediğin tarif
2: çok
1: yani.
2: Güzel. Aynen öyle. Bak
1: Seyfi Dursunoğlu'nu benzetmeyeyim gerçi. Bu o bir sanatçıydı.
2: Yani. Onlar o sanatçıydı tabii sanatçı.
1: Ama hali benziyordu yani.
2: Hali benziyordu. Onun mizahını yapıyordu.
1: Tabii aslında. Tabii.
2: Bunun mizahını yapıyordu. Vefat bak Murat'ın söylediğiyle ilgili ben isim üzerinden konuşayım. Şimdi yani hiç özel bir şeyle söylemiyorum ama ben kendi kendimi kınadım bu yüzden dolayı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyelerini sen niye tanımıyorsun kardeşim dedim kendi kendime. Ben aylarca televizyon programlarına çıktım. Karşımda CHP'yi özür dilerim. Gazeteci olarak Sayın Necdet Saraç vardı. Ben bir gazeteci olarak onunla tartıştım. O da gazeteci. Sonradan öğrendim ki Necdet Bey CHP parti meclisi üyesiymiş. Ama çıktığımız televizyonların yaptığı ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Alta yazsanıza adamın CHP
1: bir
2: parti
1: meclisi. Bana Necdet
2: da gazeteci
1: Saraç
2: yazıyorsun. Ona da gazeteci yazıyorsun.
1: Necdet Saraç bir günde mi yazıyor?
2: Evet bir günde yazıyor.
1: Bir gün niye buna cevap vermiyor? Yani benim şöyle, eski gazetem bana çok kızıyorlar. Niye bak? Ben hiçbir yerden gidip ne milletvekili partilerin kapısının önünden geçmemişim. Tabii. Değil, siyaset yazarıyım. Dolayısıyla da ilgileniyorum. Yanmıyor yani, musunuz?
2: Şimdi mesela Necdet Bey'e de kendileri düşmanlık ediyorlar. Tabii, kavga çıktı ya Kemal Kılıçdaroğlu tarafında kalmış. Ama ben bunu çok yadırgamıştım gerçekten. Yani televizyon kanalı benim adımın altına gazeteci yazıyor. CHP parti yöneticisinin altına da gazeteci yazıyor. Böyle olmaz.
1: Basın konseye girsin devri.
2: İşte yoklar ortada. Ne konsey basın var ne dernek gelecek var.
0: Kendisi basın konseyinin başkanı olan adam da CHP'de parti meclis üyesi.
1: Hepsi. Yani yalan hakikaten mı? Çok garip artık bir de bazen bakıyorum doğru, haberle ilgili falan bununla ilgili kıyas yapıyorlar bir tane bir milletvekili çıkmış işte bir yerin haberi falan filan diyor ya yanımızda yani Allah aşkına burada ne kimsenin herkesin bir siyasi görüşü var elbette ama böyle bir şekilde parti savunan bilmem ne yapan kimse gelmiyor buralara ya azıcık kendinize gelin ya azıcık yani ve bunu size CHP'liler söylüyor ama neyse geçelim çok o konuda çok söylenecek şey var ama artık gülüyoruz bunlara. Kızmıyoruz bile. Müslüm Sarı'nın bir dinleyelim şu seçim. Pardon, benim de kafamı biraz karıştırdın Gaffar şimdi söyleyince. Bu Sözcü'nün haberiyle ilgili yalanlama vardı CHP milletvekilinin. Onu bir verelim.
3: Sözcü TV bir şey yayınladı. Herhalde yazımız reddedildi değil. O biz o yazıyı daha yeni veriyoruz buraya.
4: Verdiniz mi efendim?
3: Evet verdik. Yani bir sıkıntı yok ki zaten.
5: Siz meclis başkanlığına verdiniz değil mi efendim?
3: Evet.
5: Yarın grup toplantısı
3: yarın
5: olacak.
3: Yarın grup toplantısı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Sıkıntı
4: Sayın
3: yok.
4: Özel de kendisini konuşacağını ifade etti ama efendim.
3: Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Baktığınızda görürsünüz herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayfasında. Teşekkür
6: genel
3: ediyorum.
6: Başkan siz ziyaretçilerle ilgili bir talebi oldu başkanlıktan. Ona yanıt geldi mi?
3: Geldi. Sıkıntı yok.
1: Dur hocam.
7: Evet. Şimdi geçen hafta Gaffar Bey çok güzel bir şey söyledi. Güçün yanında dedi konsolide olur herkes dedi. Evet. Bunun teorik şeyini de söyleyeceğim. Yani siyaset biliminde teorisi de var yani. Şu anda grupta demin söyledim ya partide genel merkezde Kılıçdaroğlu grupta ve TBMM'de sanki Özgür Özel gibi önde gibi görünüyor işte yarın şey gibi ama Gaffar Bey'in söylediği çok doğruydu. Herkes dedi gücün yanında konsolide olur. Bunu 100 sene önce Robert Michels diye oligarşinin tunç yasasıdır bunun adı. Siyaset bilimi teorisidir.
1: Oligarşinin tunç
7: yasası. Oligarşi olarak da Alman Sosyal Demokrat Partisi için söylüyor. Her zaman diyor sosyalist, kapitalist hiç fark etmez. Yani sağcı solcu fark değil. Her zaman diyor bir oligarşik bir yapı olur diyor siyasi partilerde. Hemen genel başkanın ve merkez seyinin yanında birleşirler diyor. İşte Gaffar Bey'in dediği konsolide oldu. Dolayısıyla şimdi siz de dediniz ya 28 tane Kemal Kılıçdaroğlu işte 95 tane Özgür Özel falan onlar hikaye. Şimdi bir seçim sattım haline girse bir şey olsun parti mecliste toplayacak. O gördüğünüz o 95 tanenin en aşağı 75 tanesi Kemal Bey'in yanına gelecek.
1: Öyle mi olur? Oligarşinin yarı yarıya bölüşecekler diyorsunuz. 140 desek hadi 70-70 diyor.
7: Yani çok şey olanlar, angaje olanlar artık gelemez. Yani o kadar.

0: şey yapmış olanlar, onun dışında Yüzey hemen şey gücün yanına geçer. Genel başkanın yanına geçer.
1: Cüneyt Hocam böyle mi olur hakikaten?
2: Şimdi hocamın belirttiği siyaset bilimindeki
0: teori,
2: teori ve kavramlar üzerinden bir açıklama. Şimdi hocamın dediği noktaya gelirken de siyaset sosyolojisi devreye girer. Şimdi ben biraz önce onu söyleyecektim. Burada iki önemli husus var. Bir, siyasetin sosyolojisi mi geçerli CHP örneğinde, yoksa siyaset sosyolojisi mi geçerli? Şimdi bunu her ikisi içerisinden de bir analiz yapmak lazım. Şöyle yapacağız bakın. Şimdi gördüğümüz şu tablo, Butlan kararından sonra bir kategori var. Kategorinin kavramları şunlar bakın. Genç yaşlı, bölgesel küresel, İstanbul Ankara, Murat Bey biraz önce onu Silivri olarak söyledi ama İstanbul Ankara, milli batıcı, sol sağ, seçilmiş atanmış. Şimdi bu kategorik ayrım, ikili kategorik ayrımın bir kenarında Özel, bir kenarında Sayın Kılıçdaroğlu var. Şimdi bunları da genel Türk siyaseti içerisinde hizip ve lider kavgası üzerinden bir analiz edelim. Genç yaşlı çatışması lider üzerinde odaklanıyor.
1: Evet.
2: Bölgesel küreselci politika üretme bir hizibe doğru gidiyor. Bakın daha neticelenmedi bunlar. İşte nerede, niye Libya'da işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Bakın bu politikalar yavaş yavaş başka bir noktaya doğru gidiyor.
1: Partileşecek o yani.
2: Yani Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'yla daha bölgesel bir politikaya doğru gitmenin emarelerini görüyoruz. İstanbul, Ankara, bu mesela güç mücadelesi, bugün kürsü, yarın kürsüde olacak mücadele İstanbul, Ankara mücadelesi aslında.
1: Özgür Bey İstanbul'u temsil ediyor.
2: Evet, İmamoğlu odaklı olduğu için Silivri İstanbul. Yani. Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da Ankara odaklı siyaset yapın diyor.
2: Çok doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği Ankara merkezli politika. Bakın biz bunları şimdi CHP odaklı bunları görüyoruz, işaretlerini. Şimdi buradan şöyle bir şey daha işareti geliyor. Eğer İstanbul'un adayı İmamoğlu'ysa, Ankara'nın adayı CHP merkezli Mansur Yavaş mı olacak? Şimdi bak bu
1: Kılıçdaroğlu ekibi Mansur Yavaş'ı da.
2: Evet, şimdi bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar bu noktada. Milli ve batıcı, bakın Sayın Kılıçdaroğlu o son hani özür diledi ya.
1: Evet.
2: Buradan milli politikalara doğru bir dönüşün çok temel işaretini verdi. Ama diğer taraf Özel ekibi hala Batı, enternasyonelden, işte Avrupa Birliği'nden, Sosyal Demokrat bir parti geldi Alman, onlarla birlikte açıklamada ısrar ediyor. Bak bu da netleşiyor artık bu çizgiler. Sol sağ, şimdi bu Türk siyasetine has bir durum. Artık gerçekten günümüzde 60 ile 80 arasının sol sağ yapısı kalmadı. Yani bazen sol, adını sol diyen partiler daha sağ politikalar üretebiliyor. Sağ olarak görülen partilerde daha sol, hakçı, emekçi politikalar üretebiliyor. Biz bunu hem AK Parti'de de gördük, CHP'de göremiyoruz henüz iktidar olmadıkları için, ama zaman zaman bu söylemleri görüyoruz. Yani sağ sol ayrımı da artık ideolojik olarak kaybolmak üzere.
1: Evet.
2: Seçilmiş atanmış gene lider üzerinden görüyoruz. O zaman şöyle bir şey çıkıyor.
0: Ama ben orada itiraz ediyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu atanmış falan değil. Ama seçilmişti, ben mahkeme kararıyla ondan sonra hileyle seçilen, o seçim iptal oldu. Hocam, seçilmiş adam yani.
2: Ona itirazım yok. Ben
0: yani görünen falan değildir. Ben
2: görünen şey ben ifade üzerinden söylüyor. Şimdi siyaset sosyolojisinde politika farklılık üzerinden üretiliyor. Bu hiçbir zaman değişmez.
1: Evet.
2: Farklılığı yakalayıp seçmenini ikna edebiliyorsa, rızasını da alıyorsa ve o toplumdan da büyük kesimlere hitap ediyorsa iktidar oluyor. Şimdi bu söylediğim, biraz önce ayırdık ya kategoriler. Bu kategoriler Kılıçdaroğlu bünyesinde yavaş yavaş Türkiye'de sağ temel politikalara doğru bir kayışı gösteriyor.
1: CHP sağa kayacak Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Şimdi bakın biz daha çok Sayın Kılıçdaroğlu'ndan açıklama duyarız. Ne dedi? Yarın tarihi bir açıklama daha yapacağım dedi. İlkini yaptı. İkincisini de yarın göreceğiz, yapabilirse. Ki ben muhtemelen bunu bir şekilde yapacağını zannediyorum. O zaman Nereye gidiyoruz? Bakın temel sorun bu.
1: Evet.
2: Yani Türk siyaseti nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu Türk siyasetinin içerisinde nerede konumlanacak? Aslında
1: Kemal Kılıçdaroğlu galebe çalarsa sağda bir CHP mi göreceğiz?
2: Sağ değil, artık bu sağ kalmadı. Yani daha

0: Dünya bakın başka bir yere gidiyor. Sayın Devlet Bahçeli bunu çok vurguladı ama bunu anlamak istemiyorlar. Yani uluslararası sistem artık yeni bir şey, hocam daha iyi bilir. Yeni bir düzene doğru gidiyoruz. Siz bu düzende artık klasik ideolojik yapılar üzerinden politika üretemiyorsunuz. Yani olmuyor. Evet, AK Parti'yi mesela yıllardır eleştirdiler değil mi? Makarna kömür dağıtıyor diye. Aslında bu pratik eylem sol siyasetin temel argümanıydı. Yani yoksul kesimlere yanında olmak.
1: Hatta Mansur Yavaş da Ankara'da şimdi buna benzer şeyler yaptığını söylüyorlar. Şimdi hani kartlar dağıtılmış oluyor, bu oluyor gibi.
0: O zaman politikalar, Türk siyaseti de dünyadaki bu yeni dünya düzeninde keskin çizgilerle ayrılamayacak bir duruma geldi. Mesela bugün teröristi Türkiye'nin altındaki yatan temel gerçek de bu. Yani DEM Partisi kendini ıslah etmeli artık.
1: Ama DEM Partisi de şu an yani şeyde durmuyor bu çizgide.
0: Yani bir terör örgütü üzerinden politika üretemeyeceğini, bunun işte kurucu önder adı verilen terörist başının bile bunun kabul ettiğini, artık parti olarak da sizin siyasette, Türk siyaseti içerisinde bunu yapmak zorunda olduğunuzu söylüyor aslında Devlet Bey. Yani bunu hep söylem bazında alıp eleştirdiler ama evet, bunun temelinde yatan bu. Dolayısıyla biz bu bir kopuşa hizip üzerinden mi gidecek CHP? Bir hizipe yol açıp ideolojik bir ayrımla yeni bir partiye mi geçecek? Yoksa seçmen ve şu anki milletvekilleri bunun farkına varıp bunun bir lider kavgası mı? İşte atanmış, seçilmiş, adına ne derseniz deyin. Bu kavga bir uzlaşıya dönüşüp artık daha içe dönük, Türk siyasetine dönük bir politika mı üretecek? Biz zamanla bunu göreceğiz.
2: Ya bence yani Cumhuriyet Halk Partisi biraz bakın fazla iyimser yaklaşıyor.
0: Biraz daha afaki söyleyeyim.
1: Öyle mi?
0: Mesela Türkiye seçmenini Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonel üye olması aslında rahatsız ediyor. Ya Atatürk'ün kurduğu partide bir sol imgesi yok. O dönemlerde Bolşevizm çok popüler olmasına rağmen bunu hiçbir zaman kullanmamıştır. İşte 1962-65 tam hatırlamıyorum. Ortanın solu çıktığında. İşte
1: onu siz ortanın sağını işaret ediyorsunuz.
0: Yani bu partiyi bu noktaya getiren İsmet Paşa'nın ses çıkarmaması, giderek parti içerisinde de Bülent Ecevit'in güçlenmesi, sonunda da parti genel başkanlığını alması. Yani özünde Cumhuriyet Halk Partisi sol bir parti değil.
1: Özünde kesinlikle değil.
0: Değil ya, yani böyle bir özelliği yok. O zaman
1: özünde bugün, elbette değil.
0: Mesela
1: değil
0: yani? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde hani %22 bandı yani deliriyor.
3: Biz de CHP'ye muhalefet ettiğimiz için solcu olmuştuk hocam.
1: Tabii tabii, biz de
2: özünde
1: bir
2: sol olsa muhalefet etmezdik. Biz de CHP'li olurduk.
1: Bir sapma olarak görülürdü tabii, bizim sapma burada. CHP'li olmak evet, solda öyle, bir sapmadır öyle, yani öyle, o şey gruplar öyle arasında. Evet, gidip CHP'ye oy atan adama
3: solcu demeyiz.
0: Yani buradan çok özür dilerim hocam, hemen noktalıyorum.
3: Ki onlar yani, da genelde demezler kendilerine.
0: Yani Türkiye'de, Türk siyasetinde artık CHP kendi içerisinde yeni bir konumlanmaya geçiyor aslında. Hmm. Yani buna da geçmek zorunda. Şimdi bakın İngiltere'de, Almanya'da yani sosyal demokrat partiler var ama solcu değil bunlar. Baktığınız zaman hepsi küreselci, hepsi liberal. Politikalarını izleyin. Krediler, yatırımlar, şirketler hepsi daha milliyetçi. Bir Alman Sosyal Demokrat Partisi bir Alman milliyetçisidir. Yani Almanya'nın bütün çıkarlarını bütün küresel pazarlarda güder.
4: Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi. Yani sosyalist adı ya.
0: Burada siz Türkiye'nin iç siyasetine muhalefet ederek bir iktidar olma şansınız yok. Yani bunu aslında bu bir fırsat.
1: Yani Kılıçdaroğlu galibe çalarsa böyle bir tablo ortaya çıkar diyorsunuz da ama bu yani
0: bu fırsatı Kılıçdaroğlu mu yakaladı yoksa yakalandırdılar mı onu bilmiyorum, onu zaman gösterecek.
3: Vallahi yani hocam yani Türkiye'de o kadar çok sağ parti var ki, bir de CHP de sağ parti olursa yani
0: hayır, artık nasıl sağ olacak sol kalmadı. Bak onu demiyorum.
4: Bir açıklama getirebilir miyim?
0: Ya bu sağ sol üzerinden açıklamıyoruz bunu.
2: Ama yani komutanınıza göre MHP ve AK Parti de sağ parti değil zaten.
0: Ya ürettiği politikalara bakın, eğer o argümandan yola İdris çıkacaksa böyle bir şey
1: Türkiye'de
0: yok.
1: Türkiye'de sol sağdır, sağda soldur diyor yönetim ilişkilerine baktığında. O pozisyon mu geliyor?
4: Şimdi şöyle söyleyelim. Bütün dünyada devlet kuran partiler sağ partilerdir. Evet. Yani muhafazakar, yani konservatif oradan geliyor. Muhafaza ediyor. Kurduğun şeyi muhafaza ediyorsun. Yalnız CHP'nin demin...
3: Niye hocam? Bolşevikler
4: devlet. Hayır o da kendilerine göre. O devlet vardı. Rusya vardı. Hep vardı. Devletin yönetimi de işte devlet kurmadı. Devlet
3: vardı zaten. Türkiye'de hep vardı o zaman.
4: Rus Çarlığı vardı zaten yani. Yönetimi değişti.
3: O zaman Türkiye'de hep vardı.

0: vardı?
1: Osmanlı vardı.
0: O Osmanlı'ydı, yeni bir devlet kuruldu. Türkiye Çarlık'ta Sovyetler'de yeni bir devletti. Şimdi onu deme. Şimdi ancak sağda ondan sonra bir sürü seçim yapıldı. Terakkiperver kuruldu, onu kapattılar. Halk onu seçiyordu. Serbest Fırka sağda kuruldu, onu kapattırdılar. En sonunda Amerika bastırdı. Çok partiliye geçildi. Demokrat Parti ezici çoğunlukla kazandı. Ondan sonra 1961 yılında İnönü baktı ki sağda bir şey yok. Demokrat Parti geliyor, Adalet Partisi gelmiş, Yeni Türkiye Partisi gelmiş o zaman. Mecburen ortanın solundayız dedi. Yani sağ bittiği için, sağdan oyu bittiği için orada. Yoksa şu anda...
2: CHP sol, Cüneyt Hoca'yı destekliyorsunuz.
0: Ha, destekliyorum. Şu anda orijinine dönüyor. Doğru. CHP yani.
2: CHP ve İlter, son dakikalar var mı? Daha güncelleştireceksin sen
3: tartışmayı. Melih Altınok, bu sağ sol tartışması 2021 yılında da yaşanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. İşte sağ sol yoktur şeklinde bir açıklaması olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP sağa kayıyor iddialarına, eleştirilerine. 26 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu şöyle yanıt vermişti. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir. Sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Yani sağ sol artık yok, geride kaldı diyen isim de zaten Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Yani aslımıza rücu edeceğiz
2: hocam, tabii
0: diyor.
2: Ki çok doğru söylüyorsunuz zaten. Yani sosyolojisine de baktığımızda Cüneyt Hoca ayrıntılı tarifini de verdi ama CHP'nin seçmen kitlesi, zengin semtleri, işte büyük şehirlerin değil mi, daha ekonomik olarak gelişmiş kesimleri falan alıyor. Dolayısıyla potansiyeline baktığınızda solu işaret eden bir şey yok ama şöyle bir durum var. Bugünkü o parti yönetiminde böyle bir tartışma bence şey yok yani.
1: Yaşanmıyor.
2: Buraya oturulabilir.
4: Ama işte hazırlıkları var, onu
2: tabii,
4: demek istiyorum.
2: Siz tarif yani ettiniz, gidişatı söylediniz. Çok da bence de hani o yöne doğru bir süre emare var ama CHP'de hakikaten yani ideolojinin iyisine dair bir şey yok. Zaten bence CHP'nin yaşadığı bugün sorun o. Seçmendeki o rahatsızlık da tamam, gider gene çoğunluk ne taraftaysa ona oy verirler ama yani ortadaki tartışma çok kötü argümanlar üzerinden devam ediyor. İdeolojik falan bir şey. Ali Mahir Başar'ın neydi o hissi? Yani ya da Ekrem İmamoğlu'nun domine ettiği bir grupta. Ekrem İmamoğlu ne diye tarif edersin Gaffar?
5: Hiçbir ideolojiyle yan yana tarif edilemez.
4: İdeolojik bir tartışma yok zaten şu anda.
2: Ya da ama bunlarda
6: ama
2: da...
6: ona evrilecek diyor ya. Yani ben kıymetli bir şey, iyi niyetli derken bu güzel bir şey olurdu. Olabilseydi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ideolojik bir tartışma başlayabilmiş olsaydı, komutanımızın ifade buyurduğu gibi, çok güzel bir şey olurdu. Çok güzel, yani verimli bir şeye dönüşürdü. Ama bugünkü mevcut şey bütünüyle bir koltuk kavgası. Yani hangisinin evet. ideolojisinden bahsediyorsunuz? Yani şimdi milliyle mesela Kemal Bey'in bir çıkışlarındaki şeyi evet takdir ettik. Çünkü özür diledi. Ben FETÖ'cülerin varlıklarını göremedim, müdahale edemedim, zamanında yapamadım. Hepinizden hak, helallik istiyorum dedi. Türkiye'nin bazı meselelerindeki dış politikasındaki şeyde milli davranamadık. Bunda da sarfı nazar ediyoruz. Yok. Güzel şeyler bunlar. Ya millilikle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde böyle bir damar vardı. Deniz Baykal gibi bir adam Bosna Hersek Savaşı'nda cepheye kadar gitmişti. Tabii. Bundan daha milli bir tutum var mıdır? CHP tarihinde böyle özel örnekler olabilir. Ama bunlar istisnadır. CHP tarihinde bunlar istisnai durumlardır. Büyük çoğunlukla yapılan şeyler Monşerler CHP'sidir. Yani Monşerler CHP'si daimi olandır.
4: Ama ve sanırım o, Murat Bey, yıkılacak bu iş. Bak, bu
6: umarım
4: başka
6: o düşünce yıkılır. Umarım o düşünce bütünüyle yıkılır ama...
2: Güçlü olanlar öbür taraf ama şu an.
6: Özgür Özel'in tarafında olduğunu ifade eden insanlar içerisinde son derece milli olduğunu bildiğimiz kişiler var. Kemal Bey'in desteklediğini düşündüğümüz insanların içerisinde de hiç gayrimilli, yani gayrimilli olduğu apaçık aşikar olan pek çok adam var. Çünkü bu adamların hepsi Türk siyasetine varlar zaten, hepsini tanıyoruz. Dün gelmediler yani, hepsini biliyoruz. O açıdan benim ona dair bir umudum yok. Benim görebildiğim şey şu: Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğiyle parçalanıyor. Bu da ilk defa olmuş bir şey değil, dünyanın sonu falan değil. CHP tarihe gömülebilir mi? Gömülür kardeşim. CHP'nin mirasçısı kimmiş? Bu da çok önemli bir şey değil. Ben bu mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar ediyorum, ekranlarda bir kez daha söylüyorum. 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi olmadığı kanaatindeyim. Eğer bugünkü CHP, 92'de kurulan CHP, ben onun mirasçısıyım falan diyorsa, o zaman AK Parti'de çıksın desin ki ben Kazım Karabekir'in kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın mirasçısıyım desin. O kadar bir haktır yani. Ona kadar haksa bu o kadar hak. O açıdan CHP tarihe gömülecek ve yok olacak yani. Paramparça başka partiler çıkacak.

0: öyle CHP'nin tabelasını falan çok kıymetli falan yok olduğu iddiası da daha önce 80'lerde 90'larda gördük. Ve baraj altında kaldı, DSP çıktı, barajın üstünde çıktı evet. Yani. Bu öyle
1: iktidar oldu. Şimdi ben çok özür dilerim, katılmıyorum bu görüşünüze. Cumhuriyet Halk Partisi gömülmez, tarihe parçalanmaz da. Yani marjinal bir parti olmaz.
2: Evet. Oldu ama zamanında.
1: Hayır.
2: 99 yani seçimlerinde oldu işte.
3: Yine de %9 aldı canım yani.
2: Şimdi tamam oğlum, baraj altı kaldı bugün, bitti.
3: Koca partiler MHP şimdi alıyor, HDP alıyor.
2: Şimdi. Hayır, baraj altı kaldı bitti.
1: Ya baraj altı kalabilir, o önemli değil. Şimdi Türk siyasetinde çok kalıp durumlar var. Yani ya bunları göz ardı edemezsiniz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni çok büyük bir çoğunluğu partisinden ayrılmaz. Bu partinin kurumsal kimliği de bozulmaz. Burada şu anda gördüğümüz İki kişi üzerinden bir kavga var. Yani siyasetin bu sosyolojisinde hizip yok. Politika kavgası yok burada.
2: Ama evet. Komutanım sen şimdi, bunu söylemedin mi?
1: Bakın şunu
2: bir
1: söylemeye batıcı, çalışıyorum.
2: Bir taraf milli falan sen i̇şte, iki grup.
3: Bu, oturdukları yer orası diyor yani.
1: Şimdi şunu galiba söylüyorum. Bu burada Kılıçdaroğlu'nun elindeki kozlar daha güçlü. Yani bunu bir hizip bir ideolojik olarak, kavgaya getirmeden bir geçiş sağlayıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha farklı bir konuma getirecek. Bu Türk siyaseti açısından da gerekli olan bir şey.
0: Evet, gerekli ama mümkün değil diyorum ben.
1: Evet. Yani bunu
3: göreceğiz. Yani nasıl bir yapılacak şey ben... ama bu DSP'den bahsetmişken DSP adı geçti. Hmm. Bu arada Gaffar biliyorsun.
4: Doğrulanmadı o da.
3: Evet. Fatih Atik söyledi değil mi? Evet. Fatih Atik'in ve sordum dedi şeye. DSP'nin genel başkanına. Böyle bir şey de olmadı denildi ama
0: DSP o kadar kıymetli ki Bülent Ecevit darbeden sonra bile kalkıp DSP'yi kurduğunda dediler ki CHP'ye geçin artık, CHP'yi kurduk. Yok kardeşim dedi, ben CHP'ye niye geçeyim dedi, ben DSP kimliğini niye bırakayım dedi.
3: Doğru.
0: CHP'ye bile geçmedi yani, CHP darbeyle kapatılmış parti olmasına rağmen al o tabelayı git dedi yani. Kim dedi? Evet. Bülent Ecevit dedi.
4: Evet. Ve sebep olarak da gerekçe olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol bir parti olmadığını evet söylemişti.
3: Evet.
4: Yani DSP sol bir parti, biz sosyal demokrat anlamında sol bir parti kurduk, Cumhuriyet Halk Partisi ise sol bir parti değildir demişti.
2: Yani biz tabandan, halktan Bülent, geliyoruz Bülent dedi, Ecevit. O tepeden gelen hocam, bir şey dedi. Jacobenci bir parti yani.
4: Şöyle oluyor tabii, yani sol sağ gibi kavramlar siz tuttuğunuz yerden tanımlıyorsunuz. Tabii. O zaman da Ecevit öyle tanımlamış. Bir iki bir şey söyleyeceğim ama tabii başka bir şey yok.
3: Bunu şimdi bir iki cümle alayım geçelim burada.
4: Ya şöyle... 2011 senesinde Fil Dişi sahilinde bir başkanlık krizi yaşandı. 2010 senesinde yani Afrika ülkesi Fil Dişi sahili, Ivory Coast, orada bir seçim yapıldı 2010'da. Seçim komisyonu, adamın adını okuyacağım. Allahsan Ottara. Ottara'yı, futbolcu adı gibi bu da. Evet. Ottara'yı %54 ile kazandı dedi. Sonra Anayasa Konseyi bazı seçim bölgelerindeki seçimi iptal edince bu sefer rakibi Laurent Gbagbo. Gbagbo başkan oldu. Aynı anda iki başkan çıktı Fil Dişi sahilinde. İkisi de yemin etti. İkisi de kabine kurdu. Ne oldu biliyor musunuz? İç savaş çıktı. Kemik sesi geldi arkadaşlar. Bak böyle giderse tabii iki başkan, iki kabine.
0: Yarın
4: iki
0: kemik meclis, sesi falan gelebilir.
4: Evet, bu işin sonu hayra alamet değil. Sonunda da kriz çatışmayla çözüldü. Başka bir şey yok. Bir de çatışmasız bu çözülen bir kriz var. Onu da söyleyeyim. Hatırlayacaksınız 2024.
0: Kim kazanmış? Gbagbo'lar mı?
4: Gbagbo yenildi sonra. Bu
3: savaşı binlerce, kaç yani bin kişi öldü? 2-3 bin kişi öldü.
4: 10 binden fazla insan öldü. 200 bin kişi de yerinden edildi. Çok halk bedelini ödedi. Çok kötü oldu yani. Biz bunu yani biraz mizah gibi söylüyoruz ama trajedi yani. Çok kötü bir şey yaşandı yani. Burada inşallah ona dönüşmez. Yani bu kadar inatçı taraflar olduğunda mutlaka bir kemik sesi çıkıyor. Bir şey oluyor. Şimdi bir de 2024'ü hatırlayın. Fransa seçimlerini. Biliyorsunuz o milliyetçi cephe, Rassemblement National son tura kalıyor artık, kazanacaktı yani milliyetçiler. Le Pen'in partisi Le Pen kazanacak diyorlardı. Onun o son turda Eric Ciotti diye bir adam vardı. Le Républicain'in, bu Cumhuriyetçi Parti'nin başkanı. Ciotti ben dedi milliyetçileri destekliyorum dedi. Bunun üzerine bu merkez sağ parti, merkez sağ milliyetçileri destekleyince parti yönetimi Ciotti'yi görevden aldı. Parti yönetimi genel başkanı görevden aldı. Sonra da parti binasını kilitlediler. Genel başkanı içeri almamak için. Çok benzer bir şey. Ciotti evet de mahkemeye gitti. Mahkeme parti yönetiminin görevden alma kararını iptal etti. Tekrar Ciotti'yi genel başkan ilan etti. Çok benzer bir şey. Orada kriz nasıl çözüldü biliyor musunuz? Seçim geldi. Seçimde sağlam bir yenilgi aldı bunlar. Çok sağlam bir yenilgi aldılar. Kriz çözüldü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni şu an öyle bir krizin içine sürüklediler ki sağlam ya kavga çıkacak
2: işte benim dediğime
4: ya sağlam
2: geliyor
4: bir yenilgi alacaklar. Kayıtlara öyle bir geçtiğe gelecek. Benim kanaatim o. Abi, İki buradaki, örnekten bunu anlıyorum.
3: Buradaki karakterler Fransa

0: da diğer
1: onlara benzemez
0: ne olur
1: diyorsun
0: acaba? Mesela bir şey karakteri bizim nedir o hortumla çıkan en son var ya.
1: Mahmut Tanal.
0: Hani beni FETÖ'nün kanallarının önüne kendimi zincirlemeye Kemal Kılıçdaroğlu gönderdi diyen büyük devrimci var ya. Siz ideoloji falan diyorsunuz da yani burası artık bence Erdoğan karşıtlığından dolayı kriminal tiplerin çekim merkezi haline gelmiş bir yapıya dönüşmüş. Son dönemde gördüğüm o. Gözlerini karartmışlar. Yani ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ni senelerdir takip ediyoruz. Tabii ki Özgür Özel eczacıyken ben Cumhuriyet Halk Partisi yani takip ediyordum. Şu anki yapısıyla bambaşka bir yere evrilmiş durumda. Bakın şimdi şeyi konuşuyoruz İlter. Yarınki taktiklerden sabah erken saatlerinde Özgür Özel ekibinin olası bir karara karşı o kartlardan falan bahsedildi demeyesin. Yani erken saatlerinde toplanma emir verildiği söyleniyor. Yarın bayağı zorla bile olsa girilmesi için bir talimat işte verildiği, hazırlık yapıldığı söyleniyor.
1: Ceket hırka koyma işi falan.
2: Herkes oldu. Erken saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak Melih Altınok. Ve hatta şunu da söyleyelim. Biz sürekli grup toplantı salonundan bahsettik.
0: Evet.
2: Meclis kampüsünün içinden, bahçeden olabileceklerden bahsettik ama asıl burada belki de tedbirin alınması gereken yer meclisin dışı. Çünkü bütün ziyaretçiler Dikmen Kapısı'ndan giriş yapıyor. Bir yanda Özgür Özel'i destekleyen partiler gelecek. Diğer yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet ettiği partiler gelecek. Bir tane kapı var. Giriş bir yerden olacak. Şimdi orada da muhtemelen Ankara Emniyeti bir önlem alacaktır veya almak zorundadır. Nihayetinde oradakiler milletvekili değil bir partili. Yani bu partililer burada CHP Genel Merkezi'ndeki tabloyu aklımıza getirelim. Yani çok vahim gelişmeler olmuştu. Yine aynı durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen dışında da karşılaşılabilir. Yani böyle bir risk de var açıkçası.
0: Ana kapıdan sokmuyorlar.
2: Yani meclisin dışın anı evet.
0: Ama milletvekili orada arabasında 3 kişi geliyor.
2: Lazım.
0: 3 kişi geldi milletvekili arabasında. Kim diyecek milletvekiline kim bu arabandakiler diye
2: sorabilir
0: mi?
2: Ziyaretçi kartı almaları gerekiyor Melih Altınok. Ziyaretçi kartı almaları gerekiyor.
3: Verecek.
2: Ve nihayetinde Dikmen Kapısı'ndan giriş yapacaklar.
0: Evet onu biliyorum prosedürü arka kapıdan da milletvekili arabasında 3-4 kişi geldiğinde evet. Durduruyorlar.
2: Yani
1: DEM Parti neler taşıyordu o milletvekili arabasında?
2: Bırak kart almak zorunda. Yani meclisin dışında aslında tedbirlerin, önlemlerin alınması gerekiyor. Ankara Emniyeti şüphesiz buna dair bir önlem alacaktır.
3: Ya şu konuştuğumuz şeyin ne kadar vahim olduğunu farkında mıyız yani? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. İçerisinde kavga nasıl gerçekleşecek? Husumet nasıl çözülecek? Acaba hangi grup birbirine galebe çalacak? Sabah erken saatte gelen kişi koltuğa ne zaman oturacak? Koltuğa daha fazla oturan adamlar diğerlerini dövebilir mi? Orada kemik sesi gelir mi? Şunu konuşuyoruz. Şu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin bu ülkeye yaptığı eziyete bakın. İnanın üniversitedeki o ergen kavgalarında, sağ sol kavgaları, o ergen kavgalarıydı çünkü gerçekten. İşte bir duvarın önünde nöbet tutma kavgası. Onlardan beter bir şey. Böyle bir siyaset üretilebilir mi?
0: Benim şu siyasetten. Benim ilgimi çeken şu, bunu bize birileri yapıyor diyorlar.
4: Ben yani, bir şey söyleyeyim.
0: Hocam bunu bir izin verin. Yani burada biz kavgaya tutuşuyoruz. Ben diyorum ki bunu bize birileri yaptırıyor ama hala sizinle kavga ediyorum. Yani hikaye budur. Yapmıyor o zaman siz bu partiyi kapatın, kapısına kilit vurun. Eğer iktidar partisi hakikaten sizi istemeye istemeye birbirinizle kavga edecek hale getirdiyse ben...
3: İradeniz yok demek.
0: Bir şizofreni durumu değil mi bu? Ben bu durumun farkındaysam Murat'la tartışmam, şey yapmam, çözüm bulurum. Ben anlamış değilim yani ama bunu iki tarafta pekala aslında işlerin böyle sürdüğünü açıkça ortaya koyuyorlar. Buyurun Cüneyt Hocam.
4: Bu, bakın bu kalıp Türk siyasetinde partileri tarif etmez. Yarın başka bir partiye de aynı durumların olacağını söyleyebiliriz. Bunun hiçbir garantisi yok.
0: Bence olmuştu.
4: Türkiye'de her siyasi partinin başına gelebilecek şeyler bunlar. Gelmedi mi? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'ye baş kaldıran bir sürü adam oldu. İmza topladılar, delegeler.
3: Çıktılar, gittiler, partilerini kurdular.
4: Evet. Yani bu
3: ama grubunu işgal etmediler mi?
4: Siyaset olarak baktığınız zaman sizin siyasi partilerde bunların her zaman olabilecek. Bu tamamen yönetimle ilgili bir şey. Biz şu anda bakın tekrar söylüyorum. İdeolojik bir kavga yok bu partide. Bir lider kavgası var. Ben diyorum ki bu açıdan katılmıyorum size. Bu lider kavgası yavaş yavaş partiyi başka bir gerçek Türk siyasetinin

0: Nazar bugünler için kuruyorlar işte.
1: 188 tane parti var.
0: Uygun isimler olabilir deniliyor. Dolayısıyla oraya doğru evrilen bir süreç de yaşanacak gibi. Yani bunu bir hafta sürdür, iki hafta sürdür.
2: Yalnız Melih Bey, parti kurmak çok kolay. Ama seçime girebilecek şey yapacak. Yani Türkiye'deki vilayetlerin yarısından fazla örgütü. Onun için yeni parti kurmaya gitmez.
0: Hazır
2: onun
0: birini için, alır değiştirir. Ha,
2: seçime girme hakkı olan bir partiyi satın alacak.
0: Evet, zaten ben genç de adını merak ettiğimden bunu söylemiyorum.
2: Hasan Celal Güzel'in partisini satın almıştı mesela.
3: Doğru. Hocam siz demediniz mi bu milletvekillerin çoğu geçmeyi bekliyor diye? Geçme ihtimali var dediniz. İşte.
2: Hayır, tamam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına geçme.
3: İşte ihtimali var.
2: Tamam.
3: Yani dolayısıyla niye parti kursunlar? Kurmayacaklar yani.
0: Bence hayır, bu kadar ayrışmadan sonra Kemal Bey'in CHP'de olmasına izin vermeyeceği milletvekilleri var. Yani tabii ki bu isimler olabilir. Yeni bir parti ya da kurulmuş bir parti alıp adını değiştirirler. Onu evet, bu kadar da biliyorlar.
1: Kemal Bey kesinlikle Veli Ağbaba'nın partide kalmasını istemiyor.
0: Halim Ayrı istemiyor başarılı.
1: Halim Ayrı istemiyor. Hatta Kemal Bey kendisine ihanet eden kişi olarak Özgür Özel'i değil Veli Ağbaba'yı görüyor. Anladım. Bunu biz net bir bilgi olarak paylaşabiliriz. Yani müteaddit kaynaklar, birden çok kaynaktan aldığım bilgi bu benim. Yeni bir şey de değil. Alenileşti hatta biraz, evet, da konuşuluyor. Çok taze bir şey değil mi? Bilinen bir şey. Bunu şunun için söylüyorum. Aslında o gücün etrafında toplanma, orada temerküz etme, konsolide olma eğilimi herkes için geçerli olur ama bazı isimler mecbur karşı tarafça kabul edilmez.
0: Mecbur
1: ayrılmak durumunda.
0: Afar, şu reklama gidelim. Reklamı aradan çıkaralım. Rahat rahat konuşalım. Bu senaryo Özgür Özel taraftarları tarafından da üzerinde yoğunca durulan bir şey ve bir takım hazırlıklar da var. Bunları konuşacağız.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Artan yağışlarla yeşeren meralar, küçükbaş hayvan üreticilerinin yem maliyetini düşürdü. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, bu yıl ülke genelinde görülen yağışların çayır ve meraların verimini önemli ölçüde arttırdı dedi. Bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinin son zamanların en yüksek yağışını aldığına dikkati çeken Saldırıcıer, ülkemizin birçok bölgesinde etkili olan yağışlar, çayır ve meralarımızın verimini önemli ölçüde artırdı. Yeşilin hakim olduğu meralarımızda ot varlığının artması, koyun ve keçi yetiştiriciliği açısından son derece olumlu bir tablo ortaya çıkardı, diye konuştu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türk Hava Kuvvetleri 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda Gençlik ve Havacılık Festivali düzenlendi. Kurulan platformda modern hava araçları ve savunma sistemleri sergilendi. Festivale ilgi yoğun oldu. Pilot olma hayali kuran gençler unutulmaz anlar yaşadı.
4: Uçakları çok seviyorum. Çok ilgi alanım yani.
5: Havacılığa ilgim var. Uçakları da çok seviyorum. İyi ki böyle bir etkinlik yapılmış.
6: Türk Hava Kuvvetleri halkıyla bütünleşmiş bir kurumdur. Gençleri aramıza bekliyoruz. Saflarımıza bekliyoruz. Kol ve kanat arkadaşlarımıza bekliyoruz. Onların içinden bilekli yürekli pilotların çıkacağına inanıyoruz.
7: Tabii Havacılık ve Gençlik Festivali'nin en önemli işlevi de işte bu gördüğünüz çocuklar. Onlara havacılığı öğretmek, tanıtmak için farklı standlarda etkinlikler düzenleniyor.
4: Çok sevdim bu festivali. Yani her zaman da hayalimdi böyle F-16 pilotlarını izlemek, komutanla çalışmak her zaman da hayalimdi hep. Uçakları izlemek. Yani çok seviyorum.
7: Havacılık ve Gençlik Festivali'nde Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda yoğunluk her geçen saat artıyor. En fazla ilgiyi gören savunma sanayi araçlarından bir tanesi de helikopterler.
8: Çok eğlenceli. Çocuklarımız çok seviyor zaten.
7: Ortamada alışmışlar gibi gözüküyor Cougar helikopterin içinde.
9: Gençlerimizi, çocuklarımızı bu gibi konularda teşvik etmemiz lazım. Hedef göstermemiz lazım.
10: Çok güzel buldum. İlk defa geldim.

0: çok güzel buldum. Çocuklarımız için gayet başarılı bir festival.
1: Festivalde Hürkuş ve Hürjetler bir kez daha gökyüzündeydi. Solo Türk'ün gösterisi de yine nefes kesti.
2: Aslan parçaları bunlar, bunlara canım feda benim.
3: Gökyüzündeki gururlarımız değil mi efendim?
2: Gökyüzünün gururları zaten de Türk askerine de hiç söylenecek bir söz yok. Üstüne asker tanımıyorum.
4: Gerçekten güzel bir gösteriydi. Pilotumuza çok teşekkür ediyoruz. Festivalde gerçekten çok güzel ve gençler açısından gerçekten hayal edici bir, yol gösterici bir festivaldi.
5: Bence gurur verici bir şey.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Toplantısında sizi göreceğiz değil mi efendim?
8: Elbette.
9: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
10: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
9: O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
10: Özel aslında o saatlerde Manisa'da Ferdi Zeyrek'i anma programında olacaktı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı kararı sonrası planını değiştirdi. Genel merkeze yaptıkları tekliflerin geri çevrildiğini dile getirdi.
9: Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saate biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi.
10: Özel Kılıçdaroğlu'nun toplantısıyla ilgili korsan yorumunu yaptı. Ana muhalefet liderini kızdıracak açıklamalara imza attı.
9: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok.
10: Özgür Özel partilileri de davet etti toplantıya.
9: Yarınki grup toplantımıza partilerimizi davet ediyoruz.
10: Salı günü Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili. Başarır toplantı salonunda özeli kürsüye davet edecek. Sabah saatlerinde Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu vekillerin salona giderek yer tutması bekleniyor. Meclis güvenlik personeli de teyakkuzda olacak.
11: Gazi Meclisi bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerekir. Oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Özellikle dondurulmuş çatışma alanlarının ekonominin kötüye gitmesiyle beraber tekrar ısındırılarak yeni yeni çatışma bölgenin oluşacağını ve bu çok sayıda ufak çatışmanın da giderek büyüyerek bir 3. Dünya Savaşı riski taşıdığını gözden kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
13: Kimse savaş istemiyor, hele biz hiç istemiyoruz Türkiye olarak, ama bu yani 3. İran Savaşı bir şekilde varlığını sürdürecek. Yani bu risk her zaman olacak gibi geliyor bana.
10: Barış derken gerilim bir anda arttı. Orta Doğu'da savaş yeniden alevlendi. 7 Nisan'da ilan edilen ateşkes ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslar İsrail'in Beyrut'u vurmasıyla tamamen çöktü. İran, kırmızı çizgim dediği Lübnan'a yönelik şiddetlenen saldırılara misilleme olarak İsrail topraklarına yönelik füze harekatı başlattı ve karşılıklı misillemelerle bölgede gerilim yeniden tavan yaptı. Uzmanlar savaşın uzaması halinde yeni risklere dikkat çekti.
12: Bölge üzerinde yeni gelişebilecek tabii bir takım risklerin olduğunu gerçekten vurgulamak

0: Gerekiyor.
1: ateşkese geri dönme söz konusu olmazsa meselenin artık Kızıldeniz'de de yansıyacağına dair çok ciddi emareler görülüyor. Özellikle Husiler Yemen'de bu savaşa katılacaklarını belirtiyorlar. Yani savaşın yayılma riski var. Belki de çatışmaların yönü Yemen'e doğru kayacaktır.
0: Hürmüz'ün kapanmasıyla beraber Babülmendeb ve Yemen denklemin içine girdiğini görüyoruz. Ki dünkü saldırılarda zaten Yemen'de bir şekilde yer aldı. Bununla beraber dünya ticaretinin 5'te 2'sinin, enerji koridorlarının 5'te 2'sinin bir şekilde etkisiz hale gelecek olması, yine internet trafiğinin çok önemli bir bölümünün etkisiz hale gelecek olması ve bununla beraber giderek yükselen akaryakıt fiyatları, gübre, tarım gibi çok önemli bazı başlıkların çok büyük sekteye uğraması.
2: ABD Başkanı Trump anlaşma için pazartesi ve salı gününü işaret etti. Fakat anlaşma olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Uzmanlar İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını ve bu yüzden ateşkes istemediğini belirtiyor.
0: Büyük bir İsrail projesi bir. İki, burada Lübnan'daki özellikle Doğu Akdeniz'e bakan kıyıdaki doğalgaz kaynakları. Benzer biçimde Lübnan'ın içindeki tatlı su kaynakları ve yeraltı su kaynakları. Bu hedefleri hiç bitmedi. Çok eski tarihlerden beri devam ediyor.
1: İsrail kesinlikle istemiyor ateşkesi. Bununla beraber Amerika'da, Pentagon'da Yahudi lobileriyle hareket eden veya Beyaz Saray'da Yahudi lobileriyle hareket eden siyaset, askeri bürokrasi kanadını da ateşkesin istemediğini söylememiz mümkün.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret.
4: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Yarın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu düğümü nasıl çözecekler? İkisi de aynı anda grup toplantısı yapacak. Saat 13.30'da. Olası sonuçlarını konuşuyoruz. Reklama gitmeden önce yeni parti senaryolarından bahsetmiştik. Bu yolun ben yeni parti kurulmasıyla sonuçlanacağını düşünüyorum. İlla ki oraya varacak ama Cüneyt Hocam, siz herhalde böyle düşünmüyorsunuz.
5: Yok. Yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyaseti içerisinde tutulacağını ve daha biraz önce belirttiğim o kategoriler üzerinden lider tartışmasının ideolojik bir tartışmaya çok yumuşak bir şekilde geçip Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha Türkiye odaklı politikalar izleyeceğini düşünüyorum.
4: Peki Kılıçdaroğlu'nun dünya dursa yan yana gelemeyeceği isimler var. Onlar ne olacak? Onlar illaki mesela İmamoğlu bu denklemde yer alabilir mi böyle bir şeyde? Milletvekili değil ama onun ekibi, onun çevresi, çok yakın milletvekilleri. İşte onlar illaki bir yol arayacaklar.
5: Arınacağız dedi ya Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Siz ana eksen, yani güçlü taraf CHP olarak kalacak bir parti. Diğerleri de ikna mı olup kalacaklar Özgür Özel misin?
6: Yani İstanbul Dükkalı'ya ayrılacak diyorsunuz.
5: Yani İstanbul'u tasfiye edecekler bence.
4: Ama illaki o zaman onlar da bir partiye çıkacak yani. Ama yani güçlü partinin, olan burası olacak.
5: O partinin oradan işte hocamın teorisine geliyoruz. Güce yakın gelecekler.
4: Yani diğer partiler gibi işte neydi o Yeni Türkiye Partisi, Cemler'in partisi gibi olur diyorsunuz o evet. Küçük grupta.
6: Aynen öyle.
4: Ama şu an hiç öyle görünmüyor.
5: Yani seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaz.
4: Genç Parti Cem Uzan'ında.
7: Cem Uzan.
4: Benim dediğim Hüsamettin Özkanlar.
7: Ha onunla tabii.
6: Yeni Türkiye Partisi mi?
5: Ama o zamanki konjektürde küreselleşme had safhadaydı Türkiye'de. Liberalizm çok güçlü esiyordu. Ama şimdi günümüzde dünyada baktığınız zaman
4: o da etkili olur.
5: Yani bölgesel politikalar, bölgesel güç çok daha önemli. Bunu muhafaza etmek lazım.
4: Ama ben yine yani ne bileyim, belki bu da neye dayanarak, elimde bir anket falan yok elbette ama yani bazen işte çok uzun süre böyle siyaseti okuyup takip edip şey yaptığınızda hani sezileri oluşuyor değil mi? Hepimizin var siyasetli yazanları çizen. Sanki eğilim oradan yana gibi görüyoruz. Sosyal medyaya dayanarak sadece bunu söylemiyorum. Sosyal medyada zaten kesinlikle bir şey havası var. Yani Kılıçdaroğlu'na azıcık olumlu pozitif bir şey diyeni linç ediyorlar falan. Sokakta böyle mi sence Gaffar? Nasıl gözlemlerin?
7: Ben CHP'li seçmenle biraz konuştum. CHP'li seçmenin şu anki eğilimi şöyle. Özgür Özel'in CHP'den ayrılacağı konusuna ikna olmuşlar.
4: Bu iş sürmez diyorlar.
7: Yani Özgür Özel ayrılacak, gidecek diyorlar. Ve eğilimleri de yani biz de onu destekleyeceğiz gibi. Özgür Özel de demiyorlar hatta. Bir kısmı hala Ekrem İmamoğlu diyor. Diyenler de var yani, onu söyleyeyim. Fakat bu böyle olur mu? Yani
6: ya bugün, taban tutar mı?
7: O, tutar mı onu bilmiyoruz. Mesela bazı erken anketler açıklandı. Yani hiç inandırıcı değil.
4: Hiç inanmıyorum. Tıpkı kimse kusura
7: yani
4: bakmasın o
7: Kemal anketlere. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %65 ile kazandığını açıklayan şirketler utanmadan, özür dilemeden, bugüne kadar yaptıkları dezenformasyonla ilgili bir tek öz eleştiri yapmadan, şimdi de diyorlar ki Özgür Özel ayrıldığında %30 oy alır. Güzel. CHP %23'te o alır. Topladın 53 yaptı. Ya bu kadar oyunuz
8: şimdi
7: vardı.
8: Şimdi niye almıyorsun?
6: Ne zaman
4: ya sırf o da değil. Şey, ben danışmanlık var. Mehmet Ali Kulat'ın bugün bir videosunu gördüm. Seçim günü fikir değiştiriyor. ATV'de diyor ki böyle böyle. Seçim sonuçları açıklanıyor. Diyor ki böyle böyle. Yani onlara ben hiçbir baz alarak konuşmuyorum zaten. Her seçimde mesela MHP'nin oyu hep düşük gösteriliyor. Evet. Ben bunu görüyorum net bir şekilde. Yani ne oluyor bilmiyorum.
6: Hep o yüzden, onun iki katını aldı.
4: Hep de öyle oluyor değil mi hocam? Yani, aldı. O anketler hakikaten manipülasyon. O yüzden şerit düşerek konuşuyorum ama. Eğilimi yani, nasıl seçmen böyle diyorsun genel olarak eğilim. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen var mı hocam?
7: Var, var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın burada bir defa ihmal edilmemesi gereken bir seçmen kitlesi. Ben bu tip siyasi analizi yapmayı sevmem biliyorsunuz ama şu an olgusal bir şey olduğu için söylüyorum. Bir defa Aleviler var Türkiye'de. Bunlar Kılıçdaroğlu'na yönelik çirkin söylem nedeniyle bunların bir bölümü rencide oldu bu işte. Canları sıkıldı. Çünkü Kemal Bey'e dini inancı, etnik kökeni vesairesi üzerinden hakaret edildi. Ve onlar bunu bir kenara not ettiler. Şimdi Kemal Bey yokken Ekrem İmamoğlu üzerinden de Alevilere yönelik özel bir siyasi çalışma yapılmıştı. Çoğunlukla Özgür Özel'in yanında gibiler ama Necdet Saraç gibi isimler Kemal Bey'in yanında kalınca orada kanaat önderi gibi görülen o kesimde isimler bunlar. Bu tarafta bir bölünme, tekrar Kemal Bey'e doğru dönüş başladı. Nitekim şu beldeler bazında yapılan seçimde Reşadiye'nin bir şeyi var, beldesi var. Burası neredeyse tamamı Alevi yurttaşlardan oluşan bir şeydir, beldedir. Orada CHP kıl payı kazanabildi. %90'larda olan oyu %50'lere düştü. AK Parti adayı 800 küsur oy almış. 860 civarında da şey almış. CHP almış. Bu seçmen kitlesinde, bu toplumsal kesimde bir reaksiyon oluştuğunu gösterir. Dolayısıyla Kemal Bey ayrıldığında tabii sadece Alevilerle sınırlamak yanlış olur. Yani bu da çok doğru olmaz, onu söyleyeyim. Ayrıca Aleviler de blok olarak bunu yapıyor demek de yanlış. Buna en çok karşı çıkanlardan biri benim. Ama genel bir eğilim olarak
4: söylüyorum. Anlamaya çalışıyoruz.
7: Kemal Bey'i de destekleyenler ama şu anda çoğunluk, çünkü çoğunluk Özgür Özel'den yana, çünkü CHP medyası Özgür Özel'i destekliyor. Burası kritik. Yani Halk
8: ama
7: TV,
8: o medya ne kadar devam edebilecek? Yani belediyelerle fonlanmış olan o fon, evet, kesilmiş durumda
6: fon
8: şu anda.
6: Fon kesilse hemen o da
8: ne olacak? Bu değişecek. Bence şöyle
7: zannediyorum de, önce belediye başkanları zaten Kemal Bey'e doğru tabii gelirler. Gelecekler. Evvela olur, sonra da milletvekili.
8: Medyanın şeyi, CHP medyası bütünüyle değişim başlamış durumda bence. Yavaş yavaş bunun emarelerini göreceğiz. Yalnız şöyle bir şeyle karşılaşıyor her iki taraf içerisinde de. Biraz önce mesela bir CHP'li vekilin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur, farkında değil misiniz falan diye bir çıkış yaptı basın mensuplarına, değil mi? Yani niçin onda ne şey mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğuna dair endişeleriniz mi var? Niçin böyle söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Niçin siz bile böyle? Çünkü şimdiye kadar sürekli CHP siyasetinde mızıkçılık, gerçeği görmemek, hakikatin üzerine örtmek üzerine kurmuşlardı. Bugüne kadar AKP genel başkanı diyorlardı. Cumhurbaşkanı demiyorlardı. Halbuki kardeşim defalardır Cumhurbaşkanı her seçimde sizi mağlup ediyor. Ve Cumhurbaşkanı bu devletin, bu ülkenin cumhurunun başkanı.
6: Halk seçmiş.
8: Siz niye Cumhurbaşkanı demediniz? Şimdi gördünüz mü? Küçücük bir şeyinizde size Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı demiyor. Kim demiyor? Özgür Özel demiyor. Sizin parlamentoya taşıdığınız eczacı demiyor. İşte gerçek bu. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar uyguladığı tüm mızmızcı siyaseti, 367 o Sabi Kanadoğlu meselesinde ortaya çıktığı gibi, 411 el kaosu kalktı dediğinde yaptıkları gibi, her defasında şimdi kendi gerçekliğiyle yüzleşiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarları bundan bizarsa dönsün desinler ki bunu biz yaptık zaten, kendi ellerimizle bu siyaseti ürettik, şimdi bu merak gibi döndü bize geldi.
4: Aynen böyle. Şimdi sen 367'den şeyden bahsettin, 411 elden. Benim de aklıma o 367 kararı geliyor. Çok çabuk unuttuk Türkiye'de askeri vesayeti ama geri ileride kaldı. Türkiye 60 darbesinin ardından uzun yıllar bu havadan çıkamadı. 30-40 yıl bu hava devam etti. Yani 28 Şubat, hatta ben 27 Nisan'a da katıyorum. Çok tabii, eskiye gitmeye de gerek yok yani 28 Şubatları falan, ama o 367 kararları Bir yandan da hani hukuki olarak kararları tanımıyorsunuz ama yeni hukuk normları da üretiyorsunuz. Şimdi İlter'e de soracağım. Bugün yanlış duymadım değil mi?

0: Özgür Özel'in eğer Kemal Kılıçdaroğlu grubu bir dışarıda bir yerde bir grup toplantısı yapacaksa ne dedi İlter? 42 milletvekili mi olmalı dedi. Böyle ben mi yanlış duydum bugün?
1: 46 milletvekili eğer grup toplantısı için 46 milletvekilinin şart olduğunu söyledi. Grup toplantısı için Özgür Özel cephesinin değerlendirmesi bu şekilde.
2: Bu sayı nereden çıkmış? Neye göre
1: bu yönde
2: çıktı?
1: Açıklama İç tüzüğe göre hemen onu da aktaracağım. Şöyle.
0: Şu bizi aydınlatacak çünkü o Özgür Özel.
1: Toplantı ve karar yeter sayısı madde 30. Grup genel kurulu üye tam sayısının en az 1/3 ile toplanır. Tüzük ve iç yönetmelikte başkaca kural yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Yani 46 rakamı madde 30'dan çıktı. Yani Özgür Özel tarafı böyle diyor. Zeynel Emre de zaten bu yönde açıklama yaptı. Grup genel kurulunu toplayabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun en az 46 milletvekilinin salonda olması gerekir dedi Zeynel Emre. Tabii buna dair de Faik Öztürk'ün bir yanıtı olmuştu. Hemen onu da aktaralım. Faik Öztürk buna itiraz etti. Böyle bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi. Mealen hemen o açıklamayı da bulabilirsem hemen aktaracağım. Tabii burada da bir anlaşmazlık var. Yani her iki tarafta farklı şey söylüyor. Şöyle. Şimdi Faik Öztürk da diyor ki bu açık bir grup toplantısı. Açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor diyor. Faik Öztürk'e bu soru soruldu. Şimdi 46 milletvekiline ihtiyacınız var. Tüzük iç yönetmelik böyle diyor. Faik Öztürk de dedi ki bu açık bir grup toplantısı, açık grup toplantısında milletvekilleri sayılmıyor şeklinde bir yanıtı oldu. Yani bu anlamda da bir anlaşmazlık durumu söz konusu. Olağanüstü kurultayla ilgili bir anlaşmazlık var. Diğer yandan olağanüstü kurultay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iki saat önce kurultay sürecini başlatacağım açıklamasıyla ilgili de bir yeni açıklama geldi. Melih Altınok isterseniz onu da aktarabilirim. Süleyman Bülbül'ün bir değerlendirmesi oldu. Hukukçu Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül diyor ki bini aşkın kurultay delegesinin noterci alınan 45 gün içinde kurultay talebini reddedip mahkemenin tedbir kararı kurultaya engel değil diyen çok özür dilerim. Mutlak butlanla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ne oldu da şimdi kurultay sürecini başlatacakmış? Tam bir samimiyetsizlik. Mahalle delegesi seçiminden başlayan kurultay süreciyle tepkileri azaltmak ve ipe un sermektir. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini böyle yorumluyor. Kurultay delegelerinin aklıyla alay etmektir dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecini 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısında başlatıyoruz açıklamasına Özgür Özel cephesinden ilk yanıt geldi. Bunun bir samimiyetsizlik olduğunu ifade ediyor ve kurultay delegelerinin aklıyla alay etmektir diye de bir cümle kurdu Süleyman Bülbül. Yani bu konuda da bir anlaşmazlık durumu da hali hazırda ortaya çıkmış oldu.
0: Bu önemli bir bilgi ama şu konuya tekrar yarın ben çok merak ediyorum ne olacağını. Şimdi Özgür Özel cephesinden gelen bu 46 milletvekili tarifi. Şöyle bir alternatif de demek ki konuşuluyor. Yani giremeyebiliriz içeriye. Özgür Özel'e yakın milletvekilleri de, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de o 46 sayısını bulamazlar. Dolayısıyla bu grup toplantısı yapılamaz. Ama şimdi iki tane kavram aklıma geliyor. Şimdi İTR'e bunun dayanağı nedir dedim. Grup Genel Kurulu. Yarın yapılacak toplantının adı Grup Genel Kurulu mu yoksa Faik Öztürk'ün söylediği
1: evet,
0: gibi...
1: Evet yani grup toplantısı. Yani tüzükte böyle yazıyor.
0: Tüzükte öyle yazıyor da...
1: Melih Altınok.
0: Evet onu anlamaya çalışıyorum İhtar'cığım. Şimdi grup genel kurulu diyor tüzükte ama az önce sen okudun işte Faik Öztürk da diyor ki bu açık grup toplantısı diyor.
3: Grup yeter sayısından bahsediyor çünkü o iç tüzük. Burada bir şey konuşulmayacak, bir karar alınmayacak ki.
0: Doğal yani iki farklı bir şey tanım var. Yok. Evet. Grup bu açık grup toplantısı ne?
1: Evet yani kapalı toplantılarda genellikle kararlar alınır. Bunun için 46 şarttır denilebilir diyor aslında Faik Öztürk. Ancak bu grup toplantısı, genel başkanın hitap edeceği bir grup toplantısı açık bir toplantı. O nedenle 46 milletvekiline gerek yok diyor özetle Faik
3: Öztürk.
1: Çünkü
3: herhangi bir karar alınamaz, oylama yapılamaz.
1: Özgür Özel cephesi diyor ki madde 30 grup genel kurulu üye tam sayısının en az 1/3 toplanır maddesini Kemal Kılıçdaroğlu yönetimle hatırlatıyor.
0: Bence bu açıklamanın yapılması Emir tarafından yani Özgür Özel tarafın grubu ekibi tarafından yarınki ulaşacak tabloya dair bir projeksiyon

0: çizmişler. Muhtemelen bizim girmemizin engelleneceği ya da belki de böyle bir yol izleyecekler. Girmeyin diyecekler milletvekillerine.
1: O da olabilir. Ama bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini kuvvetlendirir. O gelir, olanlara hitap eder. Zaten istediği de o.
0: Ne yapacaklar? Grup toplantısını mı iptal şey yapacaklar?
2: Vekilleri soklamay diye bir şey yapamazlar ki.
3: Bir onlar de Melih Altınok zaten yani yeter sayı aramıyor hiçbir toplantıda.
1: İşte o kadar.
3: Yani önceki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. İşte yeterli sayıya ulaşılmıştır. Grup toplantısını açabiliriz şeklinde bir anons yapılmadı. Yani hiçbir en azından hatırlamıyorum. Zaten kaç milletvekili geldi diye de bir araştırma da yapılmıyor açıkçası.
0: Yani yarın yani böyle bir kriz var.
3: Söz konusu değil nihayetinde.
0: Bütün herkes, siyaset yazarları, akademisyenler bu sorunun cevabını arıyorlar ama ben bugün iki yani hem Özgür Özel'den duydum hem Emir'den duydum milletvekilinden. Yani ikisi de bunu temel argüman olarak dillendirdikleri için yarın bunun üzerine bir plan, bir şey yapılmış belli ki. Özgür Özel de söyledi değil mi İlter? 46-46 o sayıyı telaffuz etti iki defa.
3: Şöyle Melih Altınok, asıl şöyle, siyaset şöyle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi hukuksuz. Yani biz bunu tanımıyoruz diyor Özgür Özel cephesi. Şimdi grup toplantısı yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunun da aslında meşru, tırnak içinde meşru olmadığını ifade ediyorlar. Nihayetinde 46 milletvekilinin tüzüğe göre hazır olması gerektiğini savunuyorlar. Böyle bir siyasi değerlendirme olarak da aslında bu nitelendirilebilir. Tüzük hatırlatılıyor ama bunun bir siyasi karşılığı var. Buradaki işte genel başkanlık hukuki değil, meşru değil şeklinde bir değerlendirme. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu önce genel merkezde hakimiyeti sağlayacak. Yol haritası böyle. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup üzerinde bir hakimiyet sağlayacak. İkinci aşama böyle. İşte buna karşılık da Özgür Özel diyor ki genel merkezdeki durum hukuki değil, burayı reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu meclise grup üzerinde hakimiyet sağlamak isteyecektir. Planı böyle, en azından yol haritasında ikinci adım böyle. Özgür Özel cephesi de diyor ki o da doğru değil. Çünkü 46 milletvekili olmadan grup toplantısını yapamazsınız diyor. Ve bunu da iç tüzüğe dayandırıyor bu iddialarını. Böyle bir tablo var şu anda CHP'de.
2: Ama o zaman şöyle bir olmayacak mı? Yani şimdi Ali Mahir Başarı grup başkan vekili sıfatıyla çıkacak, evet. Toplantıyı yönetecek. Oradaki milletvekilleri yüze aşkın Cumhuriyet Halk, yani Özgür Özel taraftarı olan milletvekilleri orada hazır bulunacak. Doğal olarak ben bu grup toplantısını açmıyorum diyemeyecek. Çünkü toplantının kendileri açısından da devam etmesi lazım. Ancak şunu yapabilir, Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde, gruba geldiğinde ve söz istediğinde ona söz vermeyecektir. Söz vermeyerek, engelleyerek onun kürsüye gelmesini engelleyebilir. Engelleyebilir mi? Evet, engelleyebilir.
0: İki hafta olmadı. Bir hafta önce beddua okuduğu adama böyle bir şey diyebilir mi? Gel konuş diyebilir. 2-3 defa söyledi. Evet, çünkü böyle sinirli bir halde beddua etti bayağı değil mi?
4: Evet, evet.
1: Kötü. Yani İlter Bey'e bir şey sorabilir miyim?
0: Buyurun hocam.
1: İlter Bey, şimdi CHP'nin iç tüzüğüne göre, tamam biliyoruz, bütün partilerin grup başkanlarını, grup başkan vekillerini parti grubu seçiyor. Tamam, ona diyeceğim bir şey yok. CHP'nin iç tüzüğüne var mı? Genel başkanın grup başkanını ya da grup başkan vekilini görevden alma diye bir yetkisi var mı?
3: Şöyle, güvensizlik oylaması yapılıyor hocam. Güvensizlik oylaması ile birlikte grup başkan vekilleri görevden alınabiliyor.
1: Grupta mı yapılıyor bu oylama? Ama grup içinde mi?
3: Evet, yani milletvekilleri diyor ki bir güvensizlik oylaması bahsi açılıyor ve güvensizlik oylamasının sonucunda eğer yeterli sayıda milletvekilleri mevcut şu andaki grup başkan vekillerini desteklemediği müddetçe yollarına devam
1: yani
3: edemiyorlar.
1: Yani genel başkan alamıyor yani, grup başkanını belirliyor.
0: Öyle almasının anladım. Yolu bu. Büyük de hata olur. Hocam Özgür Özel'in genel başkan grup başkanlığını teyit etmiş olur. Yani böyle bir kararla güvensizlik oylaması yaparsa Özgür Özel taraftarı milletvekili.
1: Tabii işte onun için bir işe yaramaz.
0: Böyle olunca da Özgür Özel'in attığı adım gibi hocam. Olur aslında.
1: Şimdi yalnız İlter Bey bir şey soruyor. Genel Kemal Bey'e
0: sus dinleyelim diyor. Buyur dinlesin Uğur Hocam.
3: Şöyle, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim de şöyle bir cümle kurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Genel Başkan isterse grup başkanlığından azledebilir şeklinde işte onu bir ifadesi işte. Olmuştu açıkçası.
0: İşte bu onun üzerine biz de yorum yapıyoruz ama hocam. Diyoruz ki böyle bir adım atması böyle sonuçlanır.
3: Evet, tüzüğe baktığımızda böyle bir şey yok. Diyor ki güvensizlik oylaması neticesinde sizin dediğiniz tamam. Şekilde oluyor hocam.
1: Peki.

0: Var mı başka İlter'e sorunuz? Hazır İlter'i yakalamışken.
1: Yani aslında bundan sonrakiler müneccimlik talebi olacak yani. Hı hı. Bayağı bütün detaylarıyla İlter sağ olsun krizin başından beri tüzüğü de baz alarak içerideki olayları da objektif bir şekilde aktararak bizim doğru analizi yapmamızı sağlıyor. Bunu niye söylüyorum? Yani sahadaki muhabire iltifat etmek çok şey değil. Yani televizyon yayıncılığında çok da öyle hani o iltifata ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.
2: Çok sağ olun. Teşekkürler.
0: Şunun ama tabii için, yakın zamanda da bir sürü bir şey oldu. Haklısın yani.
1: Ya o kadar çok manipülasyon var ki yani sahadaki meslektaşlarımız da maalesef buna itiliyor. Yani aslında sahadaki gazeteci bizden daha kıymetli bir varlık. Çünkü zaten sahada ve zor bir iş yapıyor. Şimdi özellikle bu muhalif kanallardaki arkadaşlar sürekli olarak bir amigoluk peşindeler. Ve bilgi de yani bilgi stüdyonun yapmak istediği analize uygun bir bilgi sahadan geliyor. Çok tuhaf.
0: Tabii ben buna şahit olmaya çalışıyorlar.
1: Yani biz bir gol atmamız lazım şu anda taraflardan birine. Lütfen bize onu söyleyin. Halbuki bir matematik çözmeye çalışıyoruz. Yani 46 nedir? Tüzükle ilgili bir şey. Şunu anlıyoruz. Yarın bir fiili durum oluşacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim anladığım kadarıyla beklentisi şu. Kendisine fiziki müdahale yapılmasını bekliyor. Fiziki ve fiili müdahale yapılmasını bekliyor. Bu Kemal Bey'in elini güçlendirir. Karşı tarafta Kemal Bey'e fiziki müdahale yapabilecek kapasitede tipler var. Var. Ali Mahir'den falan bahsediyoruz. Ali Mahir hatırlayın. Komisyon toplantısı sırasında kapıda yaptıklarını hatırlayın. Yani CHP'nin genelini tenzih ediyorum. Hepsi öyledir demiyorum. Fakat o tıynette insanlar var orada. Ve Kemal Bey şunu göze alıyor. Ben buraya gelirim. Partinin genel başkanıyım. Kimse bana grubu kapatamaz. Kimse bana partinin herhangi bir organını kapatamaz. Gelirim. Onlar da inat ediyorlar. Geldiğimde ne olacak en fazla? Beni itip kakacaklar. Gelme diyecekler. Belki Kemal Bey fiilen kürsüye çıkmaya çalışacak. Birileri onu ittirecek. Böyle şeyler olacak. Bu Kemal Bey'e kazanç yazar. Yani bu şunun gibi bir bıyık hikayesi vardı ya hani çok gereksiz çok uzatıldı da. Hani
0: o ama pis pis bıyıkları vardı.
1: İğrenç bıyıklı dedi. İğrenç bıyıklı dedi Atakan Bey basın danışmanına. Oradan bir gol yedi Özgür Özel. Çünkü Atakan Bey'e sorulduğunda yani ne diyorsunuz hani basın danışmanına sizin bıyığınızla ilgili kılığınızla ilgili böyle bir hakaret oldu. O da dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın basın danışmanıyım. Milletvekillerimizden birinin beyanı üzerine söz söylemem doğru olmaz dedi. Ve aslında şık bir gol atmış oldu Özgür Bey. Şimdi benzer bir şey olursa Özgür Bey'in bel kendisi değil. Yani kendisi ben hala genel başkanım diyor ama yanındaki yöresindeki birisi bir kabadayılık yapmaya kalkarsa Kemal Bey'e o zaman gene Kemal Bey bu işten karlı çıkar. Öyle olur yani çünkü benim anladığım kadarıyla yarın fiilen o toplantı yapılamaz. Yani koşullar ona uygun değil. Taraflardan biri kürsüyü ya uzlaşacaklar ya da şu olabilir. Hiç beklemediğimiz şey bir barışma toplantısı.
3: Olabilir
1: bir anda
3: mi?
1: Kürsüye siz de gelin.
3: Bu aşamadan kucaklaşalım. Sonra olmaz gibi görünüyor.
1: Bu %1 ihtimal yani. Çok olacak bir şey
3: keşke
1: değil.
3: Keşke olsa ama yani köprüler atılmış artık yani.
1: %1 ihtimal yani. Olacak bir şey değil. O bölüm Özgür Bey açısından da bölünmeye giden yolda gerilimin artması, ayrılmaya giden yolda gerilimin artması onun rezervlerini arttırması anlamına geliyor. Gücünü konsolide etmesi anlamına geliyor. Bir tek Huzur Partisi olamaz gittikleri parti. Huzur Partisi diye bir parti var.
0: Öyle mi?
1: Tabii Bingöl Karlova ilçe başkanı da böyle çok bıyıklı bir beyefendi.
0: Evet o beyefendi böyle.
1: Çünkü gibi Özgür Bey bıyık konusunu karşısına aldı bir defa. Bıyıklılarla bir defa iğrenç dedi o bıyığa. Yani bir bıyığa iğrenç dedi adam. Bir bıyık türünü iğrenç diye niteledi. Biz ona post bıyık diyoruz. Ya yani literatürde genelde solcuların bıraktığı bıyık türüdür. Türkiye'de bıyık başka yerlerdeki gibi değil. Bizde siyasi manalar, siyasi
3: kamplaşma.
1: Tabii mesela ülkücüler hilal bıyık bırakır.
3: Evet.
1: Muhafazakarlar, dindarlar genelde alttan düzeltilmiş badem diye tabir ediliyor. Evet öyle bıyık bırakırlar.
0: Değil mi? Sünnetli bıyık işte şöyle şeyler, altı.
1: Tabii post bıyık bırakır solcular. Böyle bizde bıyıklar öyle tasvif edilmiş durumda. Öyle olduğu için de şimdi bir grup bıyık
0: Murat'ın
1: insan.
0: Murat'ın bıyığı ne
4: istiyor? Şimdi ona gelecek diye
0: bakıyorum. Abi tek bıyık olan
3: gösterdi. Benimki tam ülkücü bıyığı.
1: Hepsi var.
4: Hem sakal var hem bıyık var.
3: Ne hepsi var ya Allah'ım.
1: Murat'ınki yakışıklı bıyık.
5: Hepsi abi, görüyorum ben hepsini.
1: Öyle değil.
3: Yok ben tam ülkücü bıyığı gördüm valla maşallah.
0: Şimdi Perşembe günü de parti meclisi toplanacak. Kılıçdaroğlu'nun ikinci adımı olacak bu. Yani yarınki...
1: Orada böyle bir kriz oluşmaz. Onu zaten toplar. Bitti.
0: Ama herhalde bu sorunu aşıp Kılıçdaroğlu parti meclisiyle kararlar alacak şekilde devam etmek istiyor. Perşembe günü, yani yarına bağlı o zaman
1: Acaba
0: Perşembe günü.
1: Acaba bu, yani bu krize dair bir Perşembe günü parti meclisi toplantısında meclis grubunu boşa düşürecek ya da Özgür Özel'in elindeki meclis grubu silahını zayıflatacak bazı kararlar alınabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Mesela tüzük değişikliği falan gibi şeyler olabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla olmuyor ama İlter'e ben de onu sormak istiyorum.
2: Kongre olması.
0: Parti meclisi yani yarınki sorun çözüldükten sonra yeni adımların atılacağı bir yer olacak gibi. Özgür Özel'in yarın aslında belirleyecek PM meclisini, yarınki yaşananlar. Doğru mu okuyoruz İlter?
5: Şöyle Melih Altınok, öncelikli olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki hakimiyetini sağladı. İkinci adım, az önce de aktardığım gibi, mecliste hakimiyeti sağlamak, meclis grubunda. Ve Özgür Özel de buna izin vermeyecek. Yani yaptığı açıklamalardan ve tutumundan bunu anlıyoruz. Genel merkezde hakimiyeti sağladınız ama buna mecliste izin vermeyiz diyor. Ben böyle okuyorum Özgür Özel'in adımlarını. Diğer konu, parti meclisi toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek ve o parti meclisi toplantısına Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri de katılabilecek. Şimdi burada kararlar salt çoğunlukla alınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, biz 31 parti meclisi üyesinin evet demesi halinde her türlü kararı alabileceklerini ifade ediyorlar ve bu sayıya da ulaştıklarını dile getiriyorlar. Ve hatta MHK'nın da yine parti meclisindeki dengeler gözetilerek MHK'daki üye sayısının 19 olması, buna bu nedenle sayı 19'a çıkarıldı ifade ediliyor. İşte Tahsin Tarhan'ın mesela ismi geçmiyordu, hatta Özgür Özel'den yana olduğu ifade ediliyordu. Nihayetinde Tahsin Tarhan'ı nerede gördük? Cumhuriyet Halk Partisi MHK'sında gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında. Necdet Saraç aynı şekilde yine Özgür Özel'i destekleyen, mutlak mutlan eleştiren bir isimdi. Necdet Saraç da yine MHK'da yer aldı. İşte bu şekilde bir siyasi manevra, siyasi hamle yapıyor her iki tarafta karşılıklı olarak. Şimdi parti meclisi toplantısında öncelikli olarak olağanüstü kurultay konusu gündeme gelecek. Olağanüstü kurultayı zaten Özgür Özel ekibi, milletvekilleri istiyor ve bu olağanüstü kurultayla ilgili bir baskı oluşturulacak parti meclisi toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat parti meclisi üyeleri, partinin bölünmemesi için olağanüstü kurultaya gitmek zorundasınız diyecek. Bunu çok net olarak ifade edelim. Konuştuğumuz PM üyeleri de bu şekilde diyorlar. Tabii ki parti meclisinde bir olağanüstü kurultay, seçimli olağanüstü kurultay kararını alınması mümkün değil. Tabii ki bir yandan da dediğimiz gibi tedbir kararı var. Zaten kurultay gerçekleşemez. Şimdi parti meclisi toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3-4 saat önce atmış olduğu tweet, daha doğrusu yapmış olduğu açıklama, yani kurultay sürecini başlatıyorum başlığı masaya yatırılacak. Evet. Peki Özgür Özel cephesi ne diyecek? Çok net, zaten Süleyman Bülbül'ün mesajını az önce okuduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz olduğunu ifade ediyor. Olağanüstü kurultay için imzalar topladık. Bu imzaları görmezden gelen birisi bu kurultayı yapmaz diyor zaten. Ve bir siyasi manevra olarak değerlendiriyor Özgür Özel cephesi. Tabii ki Özgür Özel'e yakın PM üyeleri de şüphesiz Süleyman Bülbül gibi düşünüyorlardır. Yani parti meclisi toplantısı da yine hararetli geçecek. Yine sert tartışmalar yaşanacak. Burası çok net, zaten açıktan şimdiden mesajlar verilmeye başlandı. Parti meclisinde de yani bir kurultayla ilgili bir tarih belirlenmesi zaten şu anda mahkeme kararı olduğu için, tedbir kararı olduğu için mümkün değil. Ama Özgür Özel'i destekleyen parti meclisi üyeleri bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne diyecekler ki biz olağanüstü kurultayı istiyoruz, bundan lütfen kaçmayın diyecekler. Burası çok net ama bir karar alınması beklenmiyor.
0: İlter, çok teşekkür ederiz. Senin mesain yarın erkenden başlayacak. Uzun saatler boyunca da bizimle erken kaldın CHP Genel Merkezi'nden.
2: Erken gidip koltuk kapsın.
0: Erken gidersin herhalde İlter.
3: Basına yer ayrılıyor mu orada şeyde, grup toplantısında?
5: Sabah erken meclis olacağız Melih abi.
3: Basının yeri var mı, böyle ayrılmış yeri var mı, yoksa siz de erken giderseniz oturuyor musunuz?
5: Basın mensuplarında yer ayrılıyor ama partililer genellikle basın mensuplarının yerlerine oturabiliyorlar.
3: Bazen de tartışmalarda yaşıyoruz, tamam.
5: Açıkçası.
0: Ya bir de tabii ki CHP'li gazeteciler.

0: için gitmekte fayda var.
1: Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özelciler diye bir yer ayırması lazım basın lobisinde. CHP'li gazeteciler
2: aralarına da böyle dikenli tel falan
1: dikenli tel falan
2: lazım.
1: Atılması gerekiyor.
2: Kanını içebilirler.
1: Çünkü çığırından çıkmış durumdalar, birbirlerine çok hakaret öfkeyle ediyorlar. Çok Özgür Özel işte inanılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun inanılmaz oğlunu yakalamış birisi ne dedi diye falan. İnanılmaz. Bence meclis idare amiri sayın amire CHP'li gazetecilerin arasında. Onların hepsi yarın birer CHP milletvekili çünkü yani. Tabii. Hazırlıkta yapılmadı. İlter teşekkür ederiz.
2: Evet.
3: İyi akşamlar.
2: Ankara'da sen tabii Ankara'da
0: rica ederim Melih Altınok, konuklarınıza da selamlar saygılar.
1: Sağ ol İlter.
3: Teşekkürler.
2: Ankara'yı sen biliyorsun Melih, yani ben dışarıdan biri olarak bildiğimi paylaşayım. Ego'nun açılımı var ya hani, erken gelen oturur. Oturur. Ego. Şimdi bu Ankara ego olacak galiba.
1: Yani hakikaten ibretle bakıyorum. Bir yandan konuşurken sizlerin bu CHP gazetecilerinden bahsediyor. Ya neler söylüyorlar? Nasıl hakaretler ediyorlar? İnanılmaz
2: çok,
1: yani.
2: Çok çok çok.
1: Ben böyle yani yandaş görmedim. Yandaş gazeteciler arasında. Hani bu kadar. En azından şunu sor neden insan. Dediğim gibi herkesin bir siyasi görüşü var. Desteklediği siyasi proje var ama ben bunu söylersem. Çünkü sürekli herkese de yandaş diyorum. Taraf diyorum. Bilmem ne diyorum. Hani adam der ki bana rezil olurum. Adam der ki ya sen ne utanmaz adamsın. Hani gitmişsin CHP milletvekili olmuşsun. Parti meclis üyesisin. Kitaplarını CHP'li belediyelere satıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Dönüyorsun meslektaşlarına.
4: Kemal Kılıçdaroğlu için doktrin yazdı. Adı doktrin olan kitap yazdı. Şu andaki o milletvekili. Şu
1: hangisi andaki o ya? He? Hatırladın hangisi o?
4: Yunus Emre işte.
1: Evet.
4: Kemal Kılıçdaroğlu doktrini diye kitap yazdı. Şu anda en büyük muhalif.
1: Neler nelerce ama bir tane daha var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onu iletişim direktörü yaptı. O da mesela yani kısa bir süre önce başka başta şeyler söylüyordu ama dediğim gibi siyasi görüşler değişebilirdi abi. 2 günlük, 3 günlük Ali Mahir Başar'ın ağlayan bir adam portresi mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunda ağlıyordu Özgür Özel.
4: Siyasi görüşleriniz değişebilir. Yani tutumlarınız da değişebilir. O kişiye karşı olan tutumlarınız da onun aldığı tavra göre değişebilir.
1: Tabii bir yanlış yapar bunu, değişir.
4: Evet, yani şu an mesela AK Parti içerisinde Ahmet Davutoğlu başbakanlık yapmış birisi yani. Muhalefet etti, çıktı gitti. Ya Babacan o da çıktı gitti, Dışişleri Bakanlığı yaptı yıllarca. Yani parti siyasetinin en üstünde bulunmuş olan kişiler çıktılar gittiler, kendi partilerini kurdular. Ve Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir ittifakın içerisinde olup bayraklaştırdılar yani muhalefetleri.
1: Evet, evet.
4: Mesela bak bu olabilir. Burada temel sorun şu. Mesela ben hiç bir AK Partili siyasetçiden, milletvekilinden, hatta seçmeni bile genel olarak Babacan'dan nefret eden, Davutoğlu'ndan nefret eden adam gördüm yani. Hani nefret ettiğini bir şekilde ifade eden, sevmediğini söyleyen. Ama hakaret eden, hain diyen, yani ağza alınmayacak sözler söyleyen birisini hiç rastlamadım. Yani bu olabilecek bir şey değil. Adam tamam beğenmemiş, çıkmış gitmiş. Gittikten sonra iş bitti yani, nikah bozuldu. Yani siz bu saatten sonra neyle uğraşacaksınız? Yani bu niçin onu sürekli böyle... Burada böyle
1: bir de makamlara bir şey göre var. Değişmemeli eleştiriniz. Ben Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu başbakanlığı döneminde sert eleştirdiğim için, çok sert. Başbakandı kendisi.
4: Evet.
1: Yani genel politikalardan dolayı eleştiriyordum ama o makamdaydı yani.
4: Evet.
1: Başbakandı ve beni sürekli şikayet ediyordu yazılarımdan, şunlardan, bunlardan dolayı. Dolayısıyla
4: çünkü icran başındaydı.
1: Ama yani sizin şeyiniz ona yansıdır. Elinde güç varken bunları söyleyebiliyorsanız anlarım.
4: Evet.
1: Ama diğer tarafta bir güç oluşuyor. Düştükten sonra eğer bunları söylüyorsanız, bir gün önce kitap yazdınız ki
4: lideriniz diyorsunuz yani, üstelik sizin kendi lideriniz olarak yani şu anda Kemal Bey 2023 seçimlerini kazanmış olsaydı şu anda mevcut cumhurbaşkanınızdı. Ülkenin cumhurbaşkanına söylüyorsunuz siz.
1: Aynen öyle.
2: Bize de lider yapacaklardı yani.
1: Evet, biraz da bu İran'ı konuşalım mı hocam? Cumhuriyet Halk Partisi Uğur hocam. Bence yeterince değerlendirdik. Evet. İran'da neler oluyor bir yandan? İsrail İran'ı vuruyor. İran
3: Trump bu hafta sonu vuruyor. Bu iş bitecek diyordu ama İran öyle bir şey yok diyordu. Nitekim oldu yani.
1: Bu saldırılar Trump'a karşı yapıldı deniliyor hocam.
3: Doğru. Şimdi ilk defa olarak İran ilk defa vurdu ve haklı vurdu. Çünkü İsrail Lübnan'ı, sivilleri öldürüyordu.
1: Evet.
3: Yani İsrail İran'ı vurmadan İsrail Lübnan'ı vurdu, İran vurdu.
1: Evet.
3: Ve şey yaptı, çok başarılı oldu gerçekten. Niye?
1: Etkili vurdular mı?
3: Etkili vurdular çünkü bir mit vardı. Efendim İsrail'in o demir kubbesi delinmez, bilmem ne olmaz, etkisiz oluyor. Dağ taşa gidiyor, bilmem nereye gidiyor. İşte etkili oldu ve Yahudiler de bayağı korkmaya başladı yani. Yani burada İran ve zaten Trump da İran'ı tuttu, Netanyahu'ya fırça attı yani.
1: Aynen öyle hocam. Axios diye Trump, Amerika'da bir basın organı var. Netanyahu'ya İran'ın

0: de yeniden savaşa girerse kendini tek başına savaşırken bulabileceği ya. Konusunda uyardım diyor.
1: Evet.
0: Yani bunu Beyaz Saray tabii ki bu gazeteye veriyor. Bu net bir şekilde mesaj. Bence de bugüne kadar belki de en net mesajı Trump'ın bu kavgayla ilgili. Bir soralım mı hemen arkadaşlarımıza da? İrfan merhaba, uzun süredir görüşemiyoruz. Seni izliyorum ekrandan ama programlarımızda yoktu.
2: Merhabalar Melih, merhabalar. Değerli konuklarımıza da merhabalar. Gaffar Bey'in bıyık analizi ve ego sözleri Washington DC tarihine yazılmıştır.
3: Erken gelen o da orada kayda geçti.
2: Evet. Kayda geçti.
0: Ekber de Tahran'da bizi bekliyor.
3: O da Tahran'da da geçti kayda.
0: Ekber merhabalar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ ol. Yeniden karşılıklı saldırılar başladı. Evet. İran ve İsrail arasında. Bir süredir daha sakindi İran. Nedir bu? Etkili vurdu mu İsrail, İran tarafında? Nasıl gelişmeler yaşanıyor? Senden dinleyelim.
4: Çok teşekkür ederim Melih. Sana iyi değerli konuklarıma iyi yayınlar dilerim. Nasıl vurdular? Esasında tarafların işte dozu düşük tutarak birbirlerini vurduğunu ifade edebilirim. Yani ben gün içinde sabah saatlerine itibaren sokaklardan yayın yapıyordum ve sürekli bir şekilde de altını çizdiğim bir husus vardı. Etrafı gösteriyordum insanlara ekranlarımızın üzerinde. Hayatın başkent Tahran'da normal aktığını, insanların işlerinde, güçlerinde olduğunu ifade etmiştim. Çünkü savaş bir hissiyatı yoktu. Yani o 40 günlük savaş veya o 12 günlük Haziran savaşı hissiyatı yoktu. Ben mesela Haziran ayında hatırlıyorum, savaşın 3. günündeydi. Tahran'da neredeyse kimse kalmamıştı. Yine bu 40 günlük sürede mağazaların çoğu bir kısmı kapalıydı. İşte bazı insanlar başkent Tahran'ı terk etmişti. Ancak bugün işte sabahın erken saatlerinde bizim saatimize göre 4 sularıydı. Tahran ve İran'ın bazı noktalarına yönelik saldırılar olduğunda öyle bir hava yoktu. Gün içinde de o şekildeydi. Gerçi İranlı yetkililerden özellikle İran'daki işte itfaiyeden gelen açıklamada Tahran'a yönelik saldırıların Tahran'ın içiyle değil Tahran'daki kırsal bölgeleri etkilediği ifade edildi. Yine gelen bir başka açıklamada herhangi bir ölen yok. Yani bu bütün İran'a çeşitli bölgelere yapılan saldırılarda herhangi bir ölen yok. 15 kişi yaralanmış. Bunların 14'ü ayaküstü tedavi görmüş. Çok hafifmiş işte yaraları. Bir kişinin de işte hastanede hala devam işte tedavisi devam ediyor. Yani genel tabloya baktığımızda taraflar o dozu düşük tutarak bu meseleyi yaptı ve çok kısa sürede de daha 24 saat bile dolmadan işte taraflar bu ateşi de durdurdu. Tabii ateşin durmasıyla ilgili İran'dan gelen açıklamalar ve karşı taraftan gelen açıklamalarda bir işte tutarsızlık söz konusu ve bu da doğaldı tabii. İran tarafında Mesut Pezeşkan'ın birinci yardımcısı Arif diyor ki karşı taraf bize yalvardı ve bunun kısa süre içinde bize yalvarmaya başladı ve bunun üzerine işte savaşın durdurulması, ateşin durmasını istedi. Ancak Donald Trump diyor ki yok, İran bana mesaj gönderdi. İşte karşı tarafa söyle işte savaşı işte ateşi durdursun ve ben o şekilde yaptım. İşte ancak sonuç olarak durmuş oldu. Değerli hocamın da az önce söylediği üzere bugün yapılan işte sabahın erken saatlerinde başlayan bu son 24 saatte yapılan bir özelliği vardır. Hocam da çok altını iyi bir şekilde çizdi. İlk kez İran İsrail İran'a saldırmadan hedef alıyor. Böyle bir özelliği de söz konusu. Tabii sadece bugün İran İsrail'le bu gerginlik yaşamadı. İşte Hürmüz Boğazı'nda da yine bugün bir gerginlik söz konusuydu. Bir İran tankı, İran'a doğru hareket eden tankeri Amerika Birleşik Devletleri yine havadan savaş uçaklarıyla müdahale etti.
0: Evet. İrfan, Trump İran İsrail eğlendi bu kadar yeter mi dedi hakikaten? Hani dövüştük, konuştuk, artık herkes ıncını çıkardı. Bir de bu kadar net bir şekilde ayrışma olmamıştı değil mi İrfan? Yani ben hatırlamıyorum.
2: Evet. İlk defa Amerikan tarihinde ilk kez bu kadar ve Netanyahu ile tabii Donald Trump arasındaki küfürlü konuşmaları hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta içerisinde onun yankıları devam ederken Donald Trump'ın dün yine bir 5-6 dakikalık bir görüşmeden bahsediyoruz. Ekber de ben de saatlerce yayındaydık dün gece. Evet. O sırada Donald Trump'la Netanyahu bir görüşme gerçekleştirdi ama şu ana kadar çok fazla bir bilgi sızmadı ama yalnız kalırsın demiş. Çok büyük ihtimalle hakaret etmiş olabilir. Daha önceki hakaretli ve küfürlü konuşmaları Amerikan ana akım medyasında inanılmaz şekilde senin de söylediğin gibi artık safların netleştiği yönünde. Amerikan tarihinde ilk kez tabii böyle bir olay oluyor İsrail'le ilgili. O açıdan da Donald Trump'ın çok ciddi bir şekilde...

0: 5 dakika içerisinde yine hakaretli ve küfürlü konuşmuş olabileceği yönde de çeşitli yorumlar var. Arkasından tabii Netanyahu'ya vurma, saldırma dediği halde Netanyahu da karşılığını verdi. Marco Rubio'ya sordular. Marco Rubio da dedi ki bir ülkenin bir başka ülkeye saldırması durumunda saldırılan ülkenin o saldıran ülkeye cevap vermemesi aptallıktan başka bir şey değildir. İsrail de aptal bir ülke değil diye bir açıklama yaptı. Ama dün akşamdan bu yana ana akım medyanın manşetleri Netanyahu Trump'ı dinlemedi. Tabii bu Donald Trump'ı oldukça sinirlendirmiş olacak. Gün içerisinde bununla ilgili çok fazla bir açıklama gelmedi ama bundan sonraki süreçte Donald Trump'ın bunu karşılıksız bırakmayacağı yönünde en azından saldırılara devam ederse İsrail, daha önce Ukrayna'ya uyguladığı bir politika vardı Donald Trump'ın, hatırlayacaksınız. İstihbarat akışını kesmişti. Amerikan ana akım medyasındaki son yorumlarda, analizlerde de çok sık görüldü bu. Öyle bir şey devam ederse, Donald Trump'ı dinlemezse Netanyahu, Donald Trump da bunun karşılığı olarak istihbarat akışlarını kesebilir, işte silah yardımlarını durdurabilir gibi bir takım tehditlerin Netanyahu tarafına ulaştığı yönde çok çeşitli haberler var. Tabii bugünün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir gün bugün. Şöyle, burası işte bugün Labor Day, yani işçi bizdeki 1 Mayıs gibi. Ama 1 Mayıs olmasından gelmiyor bunun önemi. Artık Amerika Birleşik Devletleri ara seçimler dolayısıyla start vermiş oldu bugün.
1: O seçim kampanyası ara dönemi başladı yani.
0: Evet. Bugün itibariyle başlamış oldu. İşte Kongre tatile girdi, Temsilciler Meclisi tatile girdi. Amerika şu anda toplam 350 milyonluk nüfusun nereden baksanız en az 200 milyonu hareket halinde. Bu ne anlama geliyor? İşte bir önce yayından önce de tekrar arabaya benzin koydum. Yaklaşık 4 dolar 20 sentti ve oldukça yüksek. Dünden bu yana İsrail ile İran arasındaki bu çatışmanın arkasından %4'lük bir yükseliş meydana geldi. O açıdan ben bunu bilinçli bir şekilde bunun İran tarafından vurulduğunu düşünüyorum. Yani Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturulması adına. Çünkü bu baskı işe yaradı. Hep altını çiziyorum.
1: İsrail tarafından vurulması mı diyorsun?
0: İran'ın İsrail'i vurması dolayısıyla
1: ara seçimlerde kampanyaya başlarken zarar vermek için, öyle mi?
0: Evet. Tabii hem ekonomik anlamda benzin fiyatları birinci derecede şu anda Donald Trump'ı, daha doğrusu Amerikan halkını ilgilendirmeli benzin fiyatları. O açıdan bugün, yani işçi günü, işte bizdeki 1 Mayıs gibi, bugün itibariyle 200 milyon insanın arabalarıyla ülke çapında hareket ettiğini düşünün ve benzin fiyatlarının %4 oranında da arttığını düşünün.
1: Ama
0: o açıdan
1: Trump,
0: şimdi genel olarak
1: İrfan, Trump savaşı durdurmaya çalışıyor.
0: Yani bana göre durdurmaya çalışıyor.
1: İsrail'e devam ettirmek.
0: Ben bunu söylüyorum.
1: Peki yani İran niye gidiyor durdurmaya çalışan adama? Gitsin Netanyahu'ya zarar veremeyecek bir şey yapsın.
2: Şimdi
1: mantığıyla
2: ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Hemen bizim müsaade ederseniz hocam. Yani bu şu şimdi, an biz mi yanlış okuyoruz yoksa bunlar numara mı? Yani hakikaten Trump engellemeye çalışmıyor mu bu işi sence İrfan?
0: Kesinlikle engellemeye çalışıyor. Tahran yönetimi artık Trump'ı çözmüş durumda. Trump'ı nasıl durdurabileceklerini, İsrail karşı nasıl harekete geçirebileceklerini çözmüş durumda. Ekonomi, Amerikan ekonomisi, Amerika'daki benzin fiyatları şu anda en önemli etken Donald Trump üzerinde. İnanılmaz etkili. O açıdan Donald Trump dün gece Netanyahu ile yaptığı 5 dakikalık bir telefon görüşmesinde yine yalnız kalırsın mesajı vermişti aksiyosun. Onun haberine göre. Evet. O açıdan da şimdi bundan sonraki süreçte Donald Trump artık, bana göre, benim şahsi yorumum, Kasım ara seçimlerine kadar kesinlikle İran topuna girmek istemiyor. İran'la bir savaşa girmek istemiyor. Hatta geçtiğimiz günler içerisinde hatırlayacaksınız, Orta Doğu'dan ilk kez bunu kullandı, bu sözü. Orta Doğu'dan Amerikan ordusunu çekme gibi bir konuşma yaptı Donald Trump. Bu çok önemliydi bana göre. Artık Donald Trump, şunu sorabilirsiniz. Peki Kasım seçimlerinden sonra ne olacak? O başka bir mesele ama şu anda Kasım seçimlerine kadar Donald Trump kesinlikle Amerikan ordusunu bölgede bir çatışmaya, bir savaşa sokmak istemiyor. Benzin birinci derecede inanılmaz vurdu. %30'lara düştü şu anda Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu yoklamalarındaki durumu. Temsilciler Meclisi'nin savaş yetkisi yasasının oylamasında 4 Temsilciler Meclisi milletvekilinin demokratların yanında yer almasıyla Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu kaybetti şu anda. Her ne kadar bugün yapılan bazı kamuoyu yoklamalarında senatoda yüzde olası bir durumda ne olur Cumhuriyetçiler Demokratların durumu %57'ye %47 Cumhuriyetçilerin önde olacağı yönünde bazı kamuoyu yoklamaları var. Genel olarak Donald Trump Netanyahu'yu bir şekilde durdurmaya çalışıyor. Netanyahu da işte sizlerin de söylediğiniz gibi bu savaşı devam ettirmek istiyor. Donald Trump üzerinde dolayısıyla Amerika'daki İsrail uzantıları üzerinden baskı politikasını sürdürmeye devam ediyor. Ama gördüğümüz Donald Trump kolay kolay Netanyahu'ya teslim olacak gibi görünmüyor.
1: Uğur Hoca bir soru soracak.
2: Şimdi bir de yorum yapacağım. Buyurun, yani Trump'ın ilk defa olarak bu kadar Netanyahu'nun karşısına çıkması, iki senedir işte elinde şantajlar vardı, Epstein şudur budur. Benzin fiyatları falan ve seçim çok etkili, kabul ediyorum. Ancak bir şey daha var. Şimdi Netanyahu'nun asıl katil, Netanyahu'nun asıl hedefinin İran falan olmadığını, Lübnan'ı işgal etmek istediğini çok açık net görüyoruz. Hep Litani Nehri diyoruz, onu da geçti. Kuzeye doğru Beyrut'a geçti, kaleleri işgal etti ve şimdi Lübnan'ı vuruyor. Şimdi bakın, Lübnan'da üçlü bir anayasal yapı var. Çok etnik grup var da üç tane resmi anayasal. Maronitler Cumhurbaşkanlığını, Sünniler Başbakanlığı, Şiiler de Meclis Başkanlığı diyor. Şimdi bu Hizbullah sadece Şiiler, İranlı. Ben diyor Hizbullah'a karşı savaşıyorum diyor. Ama nereye vuruyor? Beyrut'u vuruyor.
1: Sivilleri vuruyor.
2: Hepsini vuruyor. Kiliseleri vuruyor, Hristiyanları da vuruyor, Sünni Müslümanları da. İç savaşta yıkıldı. Sünni Müslümanlar, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri $400 milyar Lübnan'a para verdiler, yeniden inşa ettiler. Ve Sünni Müslümanları, Lübnan'ın başbakanı geldi Türkiye'ye, ne dedi? Önce Allah'a sonra size güveniyoruz dedi. Evet. Dolayısıyla Sünniler, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez destekli bir politika gidiyor. Maronitler zaten Batı Avrupa ve Amerikan destekli. Dolayısıyla Netanyahu'ya ilk defa bu kadar sert çıkmasının sebebi, petrol zaten vardı da, burada Lübnan'a saldırması olduğunu ben değerlendiriyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz İrfan Bey?
0: Şimdi Donald Trump Netanyahu'nun niyetini çok açık ve net bir şekilde biliyor. Yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda İran'ın bir şekilde oradaki Hizbullah'ı koruma amaçlı bir saldırı gerçekleştirebileceğini de biliyor. Ve dün akşam biz bunu yaşadık. Evet. İlk kez İran İsrail'i vurmuş oldu. Dolayısıyla Donald Trump Netanyahu'nun bir şekilde önünü kesmeye çalışıyor. Gazze meselesinde hatırlayacaksınız, provoke etmeye çalıştı. Katar'ı vurdu. Suriye meselesinde yine provoke etmeye çalıştı. Ahmet El-Şara'ya çok açık bir destek çıktı Donald Trump. Şimdi İran meselesinde de dün akşamki ilk açıklaması, yani Fox News'e konuşma yaptı. Axios'a konuştu, Barak Ravid'e konuştu. Çok ilginçti. İran'a yönelik hiçbir suçlamada bulunmadı. Aslında Donald Trump için baktığımız zaman siyaseten bu büyük bir risk. İsrail'in yanında yer almayıp İran'ın yanında yer alıyor gibi. Buna çok dikkat çekti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Donald Trump Netanyahu'yu çok iyi tanıdığı için, çok iyi bildiği için ve kendisini Amerikan ordusunu orada bir savaşa sokmak istediğini bildiği için direkt olarak bir anlamda Netanyahu'yu suçladı. Ve birkaç gün önceki o konuşmaları, küfürlü konuşmaları, hakaret konuşmaları, artık Donald Trump gerçekten çileden çıkmış durumda şu anda Netanyahu nedeniyle. Bir türlü iç siyasete dönemiyor. İşte bugün Labor Day dediğimiz, yani 1 Mayıs karşılığı işçi bayramı nedeniyle de bir start vermek istiyor Donald Trump. İç siyasette yeniden hem cumhuriyetçileri hem de kongrede cumhuriyetçileri yeniden farkı açmaya çalışıyor. Fark çok az. İşte 435 sandalyede 223'e 217, 100 sandalyede de 53'e 47. Ama bunu sürekli Netanyahu provoke ediyor dikkat ederseniz. O açıdan da Donald Trump çok açık ve net konuşuyor artık. Senin geleceğini bitirebilirim mesajı veriyor. Kararı ben veririm demesinin ardından bir saat içerisinde, biz canlı yayındaydık Ekber'le o sırada, bu kararı ben veririm İran meselesinde bana itaat edeceksin demesine rağmen tabii Netanyahu'nun vurması şunu söylüyor şimdi Amerikan ana akım medyası: artık Netanyahu tamamıyla Donald Trump'ı, dolayısıyla Beyaz Saray'ı, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni takmıyor, ciddiye almıyor, tek başına hareket ediyor. İşte bu Donald Trump'ı çıldırtmış vaziyette.
1: Valla çok büyük hakaretler etmiş Donald Trump'a. Evet. Donald Trump'ın yerinde olsam Netanyahu...
0: İnanılmaz.
1: Değil mi? Artık o seviyeye gelmiş kafalar.
3: Ya şimdi yani burada bir defa İran'ın kendini çektiği pozisyon

0: artık oradaki hani tırnak içinde söylüyorum rejim denen yapı da artık güçlenmiş. Şöyle bir şey olmuş, yani bir şeyin değişme umudu yoksa, değiştirme umudunuz yoksa onunla beraber hareket ediyorsunuz. Zaten bir değişim söz konusu değil. Zannediyorum Trump'ın öyle bir maksadı da yoktu. En başında o da yoktu galiba. Şimdi öyle bir nokta oluştu ki siz kabadayılık yaptınız, ayağa kalktınız. Hedefe koyduğunuz gücü de yenemediniz ve o yerli yerinde duruyor. Öyle olunca ne olur? Bunun tabii sonucu o yerli yerinde duran güç sırf durduğu için güçlendi. Bak bir şey de yapmadı aslında. Çok büyük bir esbab-ı mucibesi de yok.
1: Öldürmeyen şey güçlendirdi.
0: Aynı güçlenmekle kalmadı. Ona yönelik yargıları da geride bıraktı. O tartışmaları da kapattı. Şimdi biz ne konuşuyoruz? Netanyahu'ya Trump'ın attığı tokat, Trump'ın küfür etmesi, Trump'ın sinirlenmesi, Netanyahu'nun içeride sıkışması, onlar da var. Şimdi biz hani Amerika ile konuşuyoruz, tabii Trump'ın durumunu anlatıyoruz ama şunu unutmayalım, yani Netanyahu Trump'tan daha fazla etkileniyor bu işten. Çünkü Trump günün sonunda şöyle bakar: Amerikan başkanıdır. Dünyanın herhangi bir yerindeki güç oranını azalttığında Amerika ne kaybedecek ki? İşte yaptığı hesaptan %2, %3 üstüne çizik atar. Ya da bir ara seçim bir şeyi kaybeder. Evet. İkinci seçim maratonu için başka bir şapkadan başka bir tavşan çıkartır. Sonuçta iyi kötü çalışan bir demokrasisi var ülkenin. Buna uygun bir şeyler yapar. Ama bir de Netanyahu'nun vaziyeti var. Mahkeme konusu var. Sıkışmış vaziyette. Yani içerideki mahkeme, dışarıda değil. Dışarıdaki mahkeme var. Şimdi bir de Trump'la Avrupa arasındaki gerilim yüzünden faturayı Trump'a kesemiyorlar, Netanyahu'ya kesiyorlar. Trump'a vuramıyorlar, Netanyahu'ya vuruyorlar.
1: O da bu savaş sürsün istiyor. Başka bir şey de.
0: Başka bir şansı yok. Ne yapacak? Yok. Savaş sürsün istiyor da. Lübnan'a vuracak. Oradan 3-5 toprak koparmaya çalışacak. Yani şöyle enteresan bir durum oldu. Trump'ın, ben şöyle düşünüyorum. Yani İrfan Sapbaz'ın tespitleri çok kıymetli. Zaten olguları söylüyor. Ama ben hala Trump'ın kendi hanesine bir zafer yazabileceğini düşünüyorum. Yani Trump hala bir zafer öyküsü yazabilir. Elinde bu imkanı var. Hala onu yapabilir. Amerikan başkanı o çıkışa sahip. İki sebepten dolayı sahip. Bir, yeri çok dar değil. İki, Amerikan başkanı adam zaten. Ama İsrail'e baktığımızda çok vahim bir durum görüyoruz orada. Öyle böyle değil. Yani İsrail bir noktadan sonra, İsrail kaybetmekle Netanyahu'yu feda etmek noktasına gelebilir. Bu gidişattan ben onu görüyorum. Yani İran'ın kendisine yönelik olmayan bir saldırı yüzünden bile İsrail'i vurması, İsrail'de bunun yansımaları olur.
1: Amerika bu saatten sonra
2: şimdi çok
1: sert yapsa
2: şimdi
1: Reuters, İsrail'e bir şey olacak yani. Buyurun.
0: Evet.
2: Reuters şimdi bir kamuoyu yoklamasını paylaştı. Tam bizim konuşmamızın üzerine çok güzel geldi aslında. Reuters Ipsos tarafından bugün yapılan ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'ın görev onay oranı son günlerde siyasi kariyerinin en düşük seviyelerine yakın seyrederken, Amerikalıların büyük çoğunluğu İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini düşünüyor. Katılımcıların %35'i Trump'ın Beyaz Saray'daki performansını onayladığını belirtiyor. Bu oran Mayıs ortasında yapılan Reuters Ipsos anketiyle aynı seviyede kaldı. Bu sonuç Trump'ın mevcut başkanlık dönemindeki en düşük seviyeye oldukça yakın. Reuters Ipsos'un Nisan ayında yaptığı ankete Trump'ın onay oranı %34 olarak ölçülmüştü. Ayrıca bu oran Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki en düşük seviyelerden biri olarak, evet, Aralık 2017'deki %33'lük orana çok daha yakın diyor. Şu anda ankete katılanların %59'u önümüzdeki bir yıl içinde ABD'deki benzin fiyatlarının daha da kötüleşeceğini düşündüğünü söylüyor. Dikkat ederseniz hep benzin fiyatlarına kilitlenmiş vaziyette.
1: Yine imanı benzin Amerika olmuş bunların halka. Kardeşim yeter
2: evet,
1: yani ama.
2: Evet. Şimdi abi? Onun için şu anda işte Trump'ın genel görev onay oranı %35, Trump'ın evet, hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti yönetimini onaylamayanlar %70, benzin fiyatlarının düşeceğini söyleyenler sadece %17. Kongre tercihi önünde demokratlar hafif üstünlükte diyor. Şimdi Donald Trump'ın durumu bu şu anda.
1: Bassın benzini düşürsün. Bir sürü stokta benzinleri var. Hemen bir cümle alayım.
0: Bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi Amerikan hazine tahvilleri, Amerikan borçlanması ile ilgili tartışmalar da var. Yani Trump aynı anda çok fazla dert açtı başına. Yani.
3: Ben Trump'ın, özür dilerim, bir şey söyleyeyim.
1: Hemen alayım. 3-4 dakikamız var. Cüneyt Hoca'ya bir şey soracağım. Yani,
3: Trump'la Netanyahu arasındaki gerilimin gerçek sebebi bu değil. Gerçek sebep Lübnan anlaşması yapıldı. Yosef Avni gitti, ABD ile oturdu, görüştü, evet, ve Hizbullah'ın silahlandırılması karşılığında Lübnan-İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Hizbullah buna

0: kabul etme konusunda ayak diretiyor ama sonuçta bunu gerçekleşebilmesi için İsrail'in işgal planının durdurulması gerekiyor. Trump'ı rahatsız eden şey bu. Çünkü Trump'ın kendisinin bizzat başkanlık ettiği bir anlaşma bu. Onu bu anlaşmayı zorlara sokan ve doğal olarak yani savaşı kışkırtan taraf olduğu için Netanyahu, Lübnan anlaşmasının mimarı kendisi olduğu için.
1: Bunu daha önce de böyle bir yeri yapmış.
0: Yoksa çok... İran'la savaşmış, savaşmamış, İran'a zarar vermiş. Bu Trump açısından hiçbir ehemmiyeti olmadığı kanaat.
1: Daha önce de dediğin gibi Trump bu konuda uyarmıştı zaten. Evet. Cüneyt Hocam. Cüneyt Hocam'a bir soru soracağım. Peki. Siz soruyu muhabirlere biraz sonra
2: soralım. Yok sormayacağım. Hayır, ben yorum yapacağım.
1: Peki, buyurun.
2: Burada diyor ki sen delisin, ben olmasaydım hapiste olurdun diyor Trump Netanyahu. Doğru söylüyor. Kızmasının sebebi Netanyahu bu savaşı körükleyen başından beri Netanyahu, çünkü içeride yolsuzluktan yargılanıyor.
1: Evet.
2: Her dava geldiği zaman savaş var diye ertelettiriyor. Onun için yapıyor bu işi. Trump da haklı olarak ona fırçayı attı.
1: Cüneyt Hocam, geliyor mu savaşın sonu sizce? Bu İran süreci, bunlar uzatma mı? Yani ABD'nin desteği olmadan İsrail bu işi devam ettirebilir mi İran üzerinden? Nasıl görüyorsunuz?
3: Tam da ben onu değerlendirecektim. Şimdi 100 güne yaklaşmış. Bu 100 günü, ilk 10 günü savaşın, yani bu füzeleşmenin galibi Amerika ve İsrail'di.
1: Evet.
3: Sonra 40. gün çok önemliydi. Burada konuştuk. Orada İran savaşı eşiğe getirdi. Kendi lehine çevirdi ve galip İran'dı. Ondan sonra Amerika'nın karşılıklı görüşmeleri başladı.
1: Evet.
3: Hürmüz Boğazı devreye girdi. Burada Amerika tek başına galip oldu. Ve bu galibiyetten faydalanan, yani galibiyet derken ben üstünlük açısından evet söylüyorum. İsrail Lübnan'a girdi. Dolayısıyla kendi lehine çevirdi. Ama bu süreçte Trump İsrail'i serbest bıraktığı için orada çok hoyrat davrandı. Ve bundan da rahatsız olmaya başladı. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem itibariyle Trump İsrail'in bu tutumundan çok rahatsız. Ve İran gerçekten bu geldiğimiz şu noktada çok istikrarlı bir tutum sergiliyor. Ve Amerika ile de bir anlaşma noktasına geldi. İyi veya kötü bir taslak, bir metin var. Hı hı. Belki şu anda rütuşları yapılıyor onun. Dolayısıyla burada aslında Trump'ın İsrail falan pek umurunda değil. İran'ı genel Orta Doğu politikaları içerisinde, yani kendi yanına çekmekten ziyade herhangi bir şey Amerikan politikalarını bozacak bir duruma getirmemek istiyor. Yani amaç orada bu dursun. Yani en azından bir anlaşmayla İran'ı Orta Doğu'da çok fazla etkin olmasını istemiyor. Hı hı. Dolayısıyla burada İsrail'e de İran üzerinden bir ders vermek istiyor. Belki de bu olaya ses çıkarmamasının sebebi bu. Dolayısıyla burada artık Hürmüz'ün bir statüye kavuşacağını, hani gayri resmi de olsa onu görüyoruz. Bir anlaşma zemini oluşmaya başlamış ve dolayısıyla sonuçta bu yaptığım, yani üstünlük üzerinden yaptığım değerlendirmeyi sanırım bu 100 günün sonunda veya 110 gün, 120 gün olur, Amerika ve İran kazançlı çıkacak. İsrail hem Netanyahu adına hem de Orta Doğu'daki Amerika'ya rağmen ürettiği politikalar nedeniyle zararlı çıkacak.
1: İsrail zararlı taraf, evet, çıkacak. İran ve ABD. İran direndiği için, bir defa devrilmediği için bir şekilde yıpranmamış olacak. Bu arada Trump'ın bir canlı televizyon yayını sırasındaki konuşması çok konuşuluyor. İzlediniz mi o görüntüyü?
2: Spikeri azarladı, hem terk etti gitti.
1: Çok, çok azarlama da değil.
2: Hiç diplomasiye uymayan bir şey yani.
1: Evet, bir bakalım mı kısacık o videoya?
4: Ya sahtekar ya da aptalsın. Artık bu işi bitirelim. Çünkü bıktım artık.
5: Sorulara kızıp küplere bindi. Muhabiri azarlayıp röportajı terk etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan NBC televizyonuna verdiği röportaj sırasında tansiyon yükseldi. Trump hem Kaliforniya'daki mevcut ön seçimlerin hem de 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddiasını bir kez daha savundu. Program sunucusu Kristen Walker da bu iddialara ilişkin kanıt sunulmadığını hatırlattı, Trump'ı öfkelendirdi.
4: Onlar hilekar, tıpkı senin hilekar olman gibi.
6: Adil olmak gerekirse ben hilekar değilim ama devam edelim.
5: Ardından Trump gazeteciye hakaret edip röportajı aniden sonlandırdı. Mikrofonunu yere atıp ezdi, yayını terk etti.
4: Ya sahtekar ya da aptalsın, ahlaksızsın. ABC, CBS, CNN hep söyle. Karşımda tek taraflı, yozlaşmış bir medya ağı var. Bu kadar yeter, burada bitir.

0: Elim.
1: Yalnız yani acayip bir tartışma.
2: Her türlü diplomatik şeylere aykırı bir yani. Tamam kızmadık ama hiç böyle bir ifade kullanılmaz yani. Bir devlet adamına yakışır.
1: Valla bir tek Trump söylüyor. Ben de o fake news diyor ya CNN'i. İyi ediyor yani.
2: Ha tamam doğru söyleyeyim. Diyeceğim bir şey değil. Böyle söylemez.
3: Muhabire çıkarken bile omuzuna dokunuyor. Yani ona bir söz söylemiş olsa bile onu aşağılayan ve ona, yani ona bir şiddet uygulayan bir şey de yok.
1: Yok canım.
3: Ama yani doğal olarak muhabirin ona karşı programın öncesini görmedik ama yüz ifadelerinden
1: hocam görüyorsun değil mi?
3: Amanpur gibi bir kadın yani.
1: Tabii tabii abi, bir de şahsileştiriyorlar çok
4: abi
1: fazla.
4: Abi dokunamaz benim bedenim benim kararım. Vurmuş oluyor aslında şiddet o yani.
3: Öyle mi?
4: Tabii öyle.
3: Hayır ama şöyle yapıyor yani.
4: Hayır Vogue açısından öyle tabii, şimdi Amerika'da o yıkılıyor. Paketlerler yani. Bence de öyle, ben seninle aynı fikirdeyim ama.
1: Yani o Amerikan medyasındaki o halde korkunçtu, korkunç numaracılık. Ya, yani kimi olarak destekliyor? Mesela Obama burada çok kıyak adam değil mi? Suriye'deki iç savaşın sorumlusu, Irak'taki o 1 milyon insanın ölümünde o politikaları devam ettiren Guantanamo'nun, yani bütün hukuksuzlukların, ama Obama gibi adamlara böyle bir şey yoktu hiçbir zaman. Evet.
4: Ama ne? Bu da
1: böyle de
4: bu da soykırımın arkasında durdu canım. Bu da çok farklı biri değil ki yani. Şimdi ben Uğur Hoca gibi düşünüyorum. Ya, Amerikan başkanı, Amerikan başkanı.
1: Ama bu kadın ona soykırımın arkasında durdu diye falan kızsa
3: hayır,
1: keşke.
3: Hayır ondan kızmıyor.
1: Keşke onu dese
4: yok,
1: de ona cevap versin.
4: Ben birini tutmak zorunda değiliz abi zaten. Yani yok, sadece şunu söylüyorum. Yani Uğur Hoca'nın söylediği kısım var ya. Yani siyasetçi olarak o gerilimi yönetemiyormuş gibi bir sinyal veriyor.
1: Bana hiç öyle yani gelmedi. Bence ben tabi buradan rahatladım okyanusun ötesine.
2: Hayır, doğru söyledi. Ona bir şey demiyoruz ama hitap etti. Yani uslubu doğru değil. Yani şık devlet adamına yakışmaz.
1: Devlet adamına yakışmaz da Trump abi zaten kim devlet adamını ben onu anlamadım. Yani Trump için bu rutin değil mi?
5: Ama adama da birçok saldırı var.
1: Yani. Onu diyorum hocam yani hiç.
5: Yani her kanaldan saldırıyorlar.
2: Ya, kadının yüz ifadesinden belli zaten. Yani doldurulup gelmiş
4: hocam, o hamama giden terler. Hamama gitmeyeceksin o zaman. Siyasetçisin. Çıkmışsın programa. Karşısına oturmuşsun kadının, idare edememişsin, sinirlerine hakim olamamışsın.
1: Gerçekten sinirlenen kaybeder.
4: Sinirlenen kaybediyor yani, öyle
1: Samet
4: oluyor.
1: Bitti
4: yani.
1: Diyor program, çok teşekkür ederim. Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affında sona gelindi. AK Parti grubunun uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yasa teklifi köklü değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle iki farklı grup kapsama alınıyor. Birinci grup 2022 yılında yürürlüğe giren geçici madde 83'ten çeşitli nedenlerle yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grupsa 1 Temmuz 2022'den bu yana kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun yüksek öğretimle ilişiği kesilenlerle bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar oluşturuyor. Düzenleme hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsıyor. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Taslak metne göre düzenleme meclisten geçip resmi gazetede yayınlandığı an 4 aylık başvuru maratonu başlayacak. Öğrenciler ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında sıralarına geri dönebilecek. Vatani görevini yapanlar için de özel bir kolaylık var. Kanun çıktığında askerde olanlar terhis olduktan sonraki 2 ay içinde başvuru yapmaları halinde bu haktan eksiksiz yararlanabilecek. Üstelik sadece geri dönmekle kalınmıyor, bölüm değiştirme şansı da tanınıyor. Üniversiteye giriş yılındaki puanı geçmek istediği bölümün taban puanına yetenler yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca dileyen öğrenciler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim programlarına da geçiş hakkına sahip olacak. Uygulama usullerini ise Yüksek Öğretim Kurulu belirleyecek. Kanun teklifinin çok yakında meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
0: A Haber Radyo, haberin radyo.

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sahte dolarları ATM'lerden sisteme aktardılar, haksız kazanç sağladılar. Sahte para şebekesi kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyeti siber suçlarla mücadele ekipleri farklı bankaların ATM'sine sahte 50 dolarlardan oluşan toplam 102.750 doların yatırıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturmada sahte dolarların daha sonra yine ATM'lerden Türk lirası olarak çekildiği anlaşıldı. Bunun üzerine ATM'lerde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Tanınmamak için şapka, gözlük ve maske kullanan şüpheliler takibe alındı. İstanbul merkezde 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
2: Ülke genelinde 82 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda Mayıs 2026'da usulsüzlük yapan işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulanırken 19 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini sağlamak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini tına almak amacıyla denetimlerin sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti ve ekledi. İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken fırsatçılara izin vermiyor, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişim hakkını güvence altına almak amacıyla denetimlerimize sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyoruz.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yedek parti var mı? Var.
2: Özgür Özel, baba ocağı dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor.
4: Partimiz hazır.
2: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürüp götürmeyeceği tartışılırken gözler Özgür Özel ve ekibine çevrildi. Özgür Özel'in masasında iki kritik seçenek bulunuyor. İlk formül, olası bir erken seçimde meclis dışında kalmamak adına seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye geçiş yapmak. Hatta bu doğrultuda Balgat'ta 3 katlı bir genel merkez binası için çoktan anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
4: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
2: İkinci seçenekse sıfırdan yeni bir parti kurmak. Yeni parti çalışmalarını yürütmek üzere Ensar Aytekin'in görevlendirildiği ve kuruluş evraklarının bile tamamlandığı ileri sürülüyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar yeni partinin adını sır gibi saklıyor. İsmi sadece Özgür Özel'in bildiği belirtiliyor. Genel merkezse bu iddialara karşı temkinli yaklaşıyor. parti kaynakları CHP'de kitlesel bir kopuş beklemediklerini, milletvekillerinin zamanla yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünme riskine karşı uzlaşmacı bir çizgi çizen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına pozitif dilden ve söylemden asla vazgeçmeyeceğiz talimatını verdiği öğrenildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım. Haftanın ilk gününde. Haftanın ilk günü oldukça yoğundu. Hem Türkiye'de iç gündem hem de aslında dünyada, bölgemizde, yakın coğrafyamızda füzeler yeniden ateşlendi. Bu kez füzelerin ateşlendiği adresler arasında Amerika Birleşik Devletleri yoktu. Direkt İsrail ile İran arasında bir gerilim yaşandı ve Cumhuriyet Halk Partisi özellikle artık gözler yeni güne çevrilmiş durumda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu mecliste bir grup toplantısı yapacağım açıklamasını yaptı, davet gönderdi milletvekillerine. Ama Özgür Özel ekibiyle birlikte alternatif bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Tabii bu bir grup toplantısı mı olacak, ne olacak, burada neler oluyor, birazdan onu da konuşacağız. Ama önce o dünyanın yeniden savaş coğrafyasına kilitlendiği İran-İsrail cephesine bakacağız. Zira son 24 saatte aralıksız önemli gelişmeler yaşandı. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri yoktu dediğimiz gibi. Bu kez direkt İran ve İsrail arasında yaşanan bir kriz söz konusuydu ve o kriz sonucunda füzeler ateşlendi. Malum bir ateşkes süreci devam ediyor. Bir anlaşma süreci, müzakere süreci devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Ama İran'ın şartlarından birisi Lübnan'dı ve İsrail Lübnan'la imzalanan ateşkese rağmen yine Beyrut'a yönelik, Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarını devam ettirince bu kez İran harekete geçti ve İsrail'i hedef aldı. Şimdi yapılan ardı ardına açıklamalar var. İran cephesinde en üstten Cumhurbaşkanı Pezeşkian dedi ki ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik ifadesini kullandım. Netanyahu ise İran'dan yeni bir saldırı olması halinde daha şiddetli karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı. Bir açıklamada İran'da bu kez önemli isimlerden birisi Kalibaf'tan geldi. Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı ifadesini o da kullandı. Şimdi gözler tabii İsrail medyasına çevrildi. Acaba oradan neler sızacak? Netanyahu'nun dile getiremediklerini İsrail medyası nasıl dile getirecek diye baktık. Ve tam da o esnada bir görüşme daha gerçekleştirildiği duyuruldu İsrail basını tarafından Netanyahu ile Trump arasında. Ve Trump bir açıklama yaptı. Çok ağır konuşmadı. İlginçtir Netanyahu'nun o ağır açıklamalarından sonra. Ama dedi ki Netanyahu'yu İran'la yeniden savaşa girerse kendini tek başına savaşırken bulabileceği konusunda uyardım. Aslında Trump'ın o alışık olduğumuz hakaretlerinden daha net bir ifadeydi. Savaşırsan, beni yalnız bırakırsan yalnız kalırsın ifadesini kullandı ve bu doğrultuda da en azından geride bıraktığımız saatlerde füzeler biraz daha sakinleşti. Ama dedik ya dolu dolu bir gündü. Her iki cephede yapılan açıklamalar, ateşlenen füzeler tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Şimdi evet şu an itibariyle Trump'ın çağrıları neticesinde durdu ama akılda kalan bazı anlar vardı. İsterseniz haberimizde savaş yeniden mi sorusunu bizlere neden sordurttu o gelişmelere bakalım.
1: Hizbullah'a saldırı ısrarı İran'ın sabrını tüketti. Kırılgan ateşkes yerini sıcak çatışmaya bıraktı. İsrail İran'da 5 şehri bombaladı. Dünya savaşın devamı için pozisyon aldı. İran'ın İsrail'i vurmasını halk büyük bir coşkuyla kutladı.
2: Bir anlaşma yapmaya çok yakınız.

0: Trump, Netanyahu yönetimine karşılık vermeyin dedi demesine ama yine sözünü geçiremedi. Tahran, Karaç, Tebriz ve Kermanşah gibi önemli şehirler hedefteydi. İran'ın hava savunma sistemleri devreye girdi.
1: 100 gün önce başlayan bir ateşkesle sonuçlanan savaş bugün itibariyle tekrar başladı. Ancak bu kez işin içinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Uzun süreli bir savaşa hazır olduğunu belirten Tahran bu kapsamdaki tüm önlemleri aldığını duyurdu. Diğer taraftan bugün bir petrokimya tesisi hedef alınan Tahran yönetimi İsrail'in Hayfa bölgesindeki bir petrokimya tesisini vurduğunu duyurdu. Ve bu tip saldırıların devam etmesi halinde sadece İsrail'e ait değil aynı zamanda bölgedeki tüm enerji kaynaklarını hedef alacak konusunda uyarıda bulundu.
0: Soykırım ordusu Lübnan ve Gazze'ye de saldırıları sürdürdü. İsrail'de bir uçak sirenler sebebiyle tahliye edildi. İran'ın yolladığı füzelerden birinin enkazı da Batı Şeria'ya düştü.
2: Seçimleriniz taraflı, sen taraflısın. Basınla buluşma programın taraflı. ABC, CBS ve CNN'de öyle. Tek taraflı bir yayın kuruluşusunuz. Artık burada bitirelim çünkü yeterince konuştum.
0: Trump'ın iki tarafta saldırıyı durdurmalı ve ateşkes istiyorlar açıklamaları ise muhabiri fırçaladığı ve röportajı yarıda kestiği anların gölgesinde kaldı. İsrail ve İran diplomatik çaba sonrası saldırıları durdurduklarını açıkladı.
3: Şimdi yaşananları değerlendireceğiz. Hem sahadaki arkadaşlarımızla birlikte son gelişmeleri alacağız. Hem de stüdyomuzdaki konuklarımızın kıymetli yorumlarıyla birlikte sahada bizleri bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İrfan Sapmaz ve İran'dan Ekber Karaba. Öncelikle arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum.
4: Merhaba, hoş bulduk Tayyip.
3: Şimdi yine uzaktan bağlantıyla bugün Ankara stüdyomuzda aramızda olacaklar. Avukat Mehmet Yılmazer. Sayın Yılmazer hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
3: Ve stüdyomuzda da çok kıymetli üç isim bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar Tayyip Bey.
3: Ve sosyolog İsmail Öz, hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Şimdi kritik gelişmeler vardı ama gözler hala sahada. Onun için müsaadenizle önce bir sahaya gidelim. Sizlerin de soruları olursa arkadaşlarıma onları da memnuniyetle ileteceğim. Sıcak noktalardan birisi şüphesiz ki Tahran. Önce Ekber'e sormak istiyorum. Ekber, saha sessizliğe yeniden döndü mü? Sessizlik hakim mi? Yani İran en azından füzeleri bu kez durdurdu mu?
9: Evet, saha sessiz. Hatta şunu söyleyeyim, bu savaş başladıktan sonra İran hava sahasını da kapatmıştı, notam yayınlamıştı ve hava alanları çalışamaz bir vaziyette. Fakat işte karşı taraftan hem İran'dan hem gelen bu işte savaşın durmasıyla ilgili gelen açıklamaların ardında İran'dan gelen son açıklamada hava alanlarındaki uçuşların da tekrar eski haline döndüğü ifade edildi. Yani bir füzeler durdu ve sessizlik hali kim diyebiliriz. Tabii İran İsrail'i vurma işte bu meseleyi bu şekilde çok kısa süre sonlandırırken özellikle bir şerhi söz konusuydu. Eğer İsrail bundan sonra tekrardan Lübnan'a yönelik bir saldırı yaparsa tekrar İran bu kez daha sert bir şekilde İsrail'i hedef alacağını duyurdu. Bu konuyla ilgili uyarı da en üst tepeden Hatem-ül Enbiya Merkezi Karargahı'ndan geldi. Hı hı. Ve ilginçtir ki İran bu uyarıyı yapsa dahi İsrail Lübnan'ın güney için tekrardan tahliye uyarısı yaptı ve orada yaşayan insanlardan Zehrani Nehri'nin üzerine çıkmasını istedi. İşte İsrail de bu işte ateşkese bağlı kalacağını belirtiyor. Yani ateşi durdurdu. Ancak bunun sadece İran'la kısmına uyacağını belirtiyor. Lübnan kısmına değil. Yani Lübnan'ı vurmaya devam edeceğini İsrail belirtiyor. Bu yüzden bu gibi gerginliklerin önümüzdeki günlerde tekrardan yaşanması da gündemde olabilir. Bugün dikkat
1: çeken bir husus vardı esasında. Çok da medyaya gündeme gelmedi. İşte bu bölgede Umman Denizi'nde İran limanlarına gitmekte olan bir ticari gemiye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş uçakları, Abraham Lincoln üzerinden kalkan savaş uçakları müdahale etti. Makine bölümüne işte ateş açarak söz konusu tankeri durdurmuş oldu. İran'ın bu konuyla ilgili

0: sert tepkisi söz konusu olmadı. Halbuki geçtiğimiz günlerde benzeri durumdan dolayı taraflar arasında, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi çatışmalar çıkmıştı. Hatta hatırlanacağı üzere İran bunun üzerine, yaşanan bu çatışmalar üzerine Kuveyt'i ve Bahreyn'i de vurmuştu. Öyle görünüyor ki İsrail'le yaşadığı bu gerginlik dolayısıyla İran bu mesele dolayısıyla kısmen musamaha göstermiş durumda. Bu bölgede de yine tekrar işte geçtiğimiz günlerde bölge derken Hürmüz Boğazı ve etrafını kastediyorum. Yine benzeri olaylar önümüzdeki günlerde de yaşanabilir. Bu kez Lübnan meselesi dolayısıyla benzeri olaylar, yani bu son 24 saatte yaşadığımız olaylar tekrar İsrail'le
1: yani
0: yaşanması da
1: mümkün. Yani şöyle mi anlamalıyız Ekber? İran Lübnan'dan dolayı İsrail'i vurdu. İsrail evet bundan sonra İran'ı vurmayacağım diyor ama İran da diyor ki sen Lübnan'ı vurmaya devam edersen ben yine seni vuracağım.
0: Evet. Zaten diyorum yani bugün tekrardan uyarı yayınladı ve saldırılarını da devam ediyor. O yüzden tekrardan böyle bir şeyin çıkma olasılığı da söz konusu. Zaten az önce de senin İran Meclis Başkanı'na atfen bir cümleyi okudun. İşte Meclis Başkanı diyor eğer bu gerginlik bu seviyeye geldiyse iki sebep olarak kaydediyor. Birincisi abluka ki az önce bir örneğini de verdim. İşte İran'a karşı uygulanan abluka meselesi. Diğer meselesi de işte Lübnan ki diyor bu ikisi de ateşkesin ihlali anlamına gelmektedir ve bu sebepten dolayı bu gerginlik işte arttı. Ancak diğer taraftan İran müzakere masasını da terk etmediğini de altını çiziyor. Bugün gün içinde Mesut Pezişkan'ın az önce sen de okudun işte Mesut Pezişkan'dan bir açıklama vardı. İşte müzakere masasını terk etmedik yönünde. Az önce İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden de bir açıklama geldi ve görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Yani böyle de bir durum söz konusu.
1: Devam edeceğiz Ekber. Yine sorularım var ama İrfan Sapmaz'dan da hemen gelişmeleri almak istiyorum. İrfan Sapmaz şimdi ilk kez belki de hep söylerdik işte aslında bu bölgede savaşı başlatan, savaşı isteyen, Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa zorlayan İsrail'di diye bu tür yorumlara yine hep şahit oluyorduk kıymetli uzmanlarımız tarafından ama ilk kez sahada bunu net olarak gördük anladığımız kadarıyla. Yani Donald Trump ben savaş istemiyorum, İsrail savaşıyor ve İsrail'i anladığımız kadarıyla durdurmakta da çok zorluk çekiyor Donald Trump, öyle mi?
2: Çok doğru. Donald Trump'ın neden savaş istemediğinin cevabı bir önce yayındaydık senden hemen önce. Meleğlerin programında sevgili kardeşim Ekber'le birlikte Reuters ve Ipsos'un kamuoyu yoklaması yarım saat kadar önce yeni yayınlandı tüm dünyada. Trump'ın genel görev onay oranı %35 şu anda. Yani bir anlamda İran politikalarını ve diğer tüm politikalarını destekleyenlerin oranı sadece %35. Trump'ın hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti yönetimini onaylamayanlar %70. Yani Amerikan toplumun %70'i rahatsız şu anda hayat pahalılığı ve yaşam maliyeti yönetimiyle ilgili. Önümüzdeki yıl benzin fiyatlarının daha da yükseleceğini düşünenler %59. Benzin fiyatlarının düşeceğini düşünenler %17 görünüyor. İşte yaklaşık bir saat kadar önce sokaklarda daydım. Arabayı benzin
1: bu
2: doldurdum.
1: Donald Trump'a olan dün geceden güvensizlik mi, İsrail'e olan güvensizlik mi acaba?
2: Donald Trump'a olan güvensizlik ama tabii ki bunun neden ana nedeni hiç şüphesiz Netanyahu, çünkü sürekli olarak İran'a karşı Amerika'yı savaşa sürüklemek istiyor. Benzin fiyatlarında dün geceden bu yana %4'lük bir artış var. Şu anda Donald Trump'la Netanyahu arasındaki zaten biz aylardır konuşuyoruz haber ekranlarında. Çok ciddi bir savaşın, çok ciddi çatışmaların olduğunu hep söylüyorduk. Geçtiğimiz günler içerisinde de
1: İrfan Sapmaz çok özür dileyerek sen dedin ya o rakamları açıklarken petrol fiyatlarının düşeceğini düşünenlerin oranı %19 değil mi? Yanlış duymadım.
2: %17.
1: %17. Şimdi hep burada konuşuyoruz. Amerikan halkı özellikle seçimlere ya da bu tür politik olaylara bakış açısı yani cebindeki paraya göre değişir haliyle. Akaryakıt
2: kesinlikle
1: fiyatlarının durumuna göre değişir. Bu da Donald Trump'ın artık gayri resmi olarak başlayan ön seçim, ara seçim sürecinde işini bir hayli zorlaştırmışa benziyor o halde. %19 gibi bir
2: kesinlikle
1: rakam oylara nasıl yansır?
2: Şimdi bugün Labor Day, yani bizdeki 1 Mayıs gibi işçi günü, şu anda bütün Amerika'da tatil ve 350 milyon nüfusun 200 milyonu artık insanlar sokaklarda, havalimanlarında bir şekilde tatillerini yapmaya çalışıyorlar ve artık üniversite

0: üniversiteler kapandı, tatile girdi ve bugün artık kongre ara seçimleri için start verilmiş oldu. Onun için kritik bir gün. Ve Reuters'ın ve Ipsos'un böylesi bir günde bir kamuoyu yoklaması yapmış olması durumun Trump açısından ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Trump'ın Netanyahu'ya karşı geçtiğimiz günlerdeki bir telefon konuşmasında hakaretler ve küfürler etmesinin arkasındaki ana nedenleri ben öncelikle yayına girerken kamuoyu yoklamasıyla aktarmaya çalıştım. Şimdi dün geceye dönelim. İşte dün gece de Ekber'le birlikte gece boyu yayındaydık sabaha kadar ve bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 5-6 dakika. Ve kendisine kesinlikle İran'a saldırmaması yönünde bir telkinde bulunduğunu söylemiş. Donald Trump'ın kendi ifadesi. Bir telkinde bulunduğunu söylemiş. Fakat daha sonra da Netanyahu bir saldırı düzenledi. Sonra Marco Rubio'ya soruldu. Marco Rubio da aynen şu sözleri kullandı. Bir ülke bir başka ülkeye saldıracak. Saldırılan ülkede buna cevap vermeyecek. Bu aptallıktır. İsrail de aptal bir ülke değil diye bir cevap verdi. Onun için de şu anda dün geceden bu yana Amerika şunu tartışıyor. Amerika'nın akım medyasının manşetleri şu var. Donald Trump Netanyahu'ya sözünü geçiremiyor. Netanyahu artık bağımsız hareket ediyor. Bundan sonraki süreçte bu çatışma nereye varacak? Herkes bunu konuşuyor şu anda Amerikan ana akım medyasında, istihbarat çevrelerinde, think tank çevrelerinde, Pentagon'da çok ciddi bir sıkıntı var. Geçtiğimiz günlerde de hatırlayacaksın New York Times gazetesi de Pentagon'da işte Steve Witkoff, Donald Trump'ın etrafındaki bazı isimleri Mossad'ın dinlediği, bilgiler toplamak için İran'la Donald Trump'ın nasıl bir politika izlediği, anlaşmalarda hangi maddeler var gibi bunları öğrenebilmek adına çok ciddi bir şekilde telefonlarına, cep telefonlarına, Steve Witkoff'dan bahsediyoruz üstelik. Artı Pentagon'da en üst düzey yetkililerden bahsediyoruz. Telefonlarına sızmışlar ve dinlemeye almışlar ya da takibi almışlar. Bu New York Times'a sızdırıldı. Yani Donald Trump tarafından Netanyahu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi. Ona dün akşamki o 5 dakikalık konuşmada söylediği şu: böyle devam edersen sen, yani tek başına karar alıp benim bütün başarmak istediğim işte İran gibi, Gazze gibi ya da diğerleri gibi bunları sen sürekli baltalamaya devam edersen yalnız başına kalırsın ve bunun da cezasını çekersin gibi.
1: Bu mümkün olur mu? Vermiş. En çok merak ettiğimiz sorulardan birisi bu. Onun yanıtını senden de alacağım ama Şebnem Oruç, sizce mümkün olur mu? Yani Donald Trump ben desteğimi çektim, ben bitirdim artık İsrail ne yaparsa yapsın deme lüksüne sahip mi?
2: Valla bunu herhalde bir senedir konuşuyoruz değil mi? 12 evet, gün savaşından evet. beri konuşuyoruz. Aslında Trump bir şekilde savaşın dışında kalmaya çalışıyor. Ama sonrasında kendini full force İsrail'in yanında buluyor. Yani işte 28 Şubat itibarıyla başlayan ve yani Nisan başıydı herhalde değil mi? Sözde o ateşkes... Evet. Havada asılı bir ateşkes sürecine kadar giden o 40-45 günlük süre içerisinde. Tabii onu savaşa kimler çekti, neler çekti, işte bugün günün sonunda kimin aslında üstüne kalacak ama öyle bir yerde ki mesela bu son saldırı, İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırı. Deniyor ki mesela CENTCOM'a haber vermişler ama Beyaz Saray'a vermemişler. Bunun açıklamasını da mesela İsrail tarafı şöyle diyor yani. Yapılmamasının Trump'a haber, Beyaz Saray'a haber verilmemesinin sebebi Trump durdurur diye. Ya bir de bunlar artık açık açık söyleniyor. Hani bunlar mesela eskiden mesela işte İsrail ve Amerika arasında arka planda bir şeyler yürürdü. Ama böyle şeye kamuoyuna çok yansımazdı ön plana ama giderek daha fazla artan bir şey görüyoruz. Fakat her şeye rağmen günün sonunda kimin söylediği oluyor? Ne kadar direnirse dirensin Amerikan başkanı ya da Amerikan başkanları bir türlü söz geçiremedikleri bir Netanyahu var. Bir türlü söz geçiremedikleri bir İsrail devleti var ve bildiğini
1: bir şarkı,
2: okumaya...
1: söz var ya, ne senle yaşanıyor ne de sensiz evet. oluyor. Evet. Sanki gayet evet söz geçiremiyor ama yani o bağı da bir türlü koparamıyor. O resti de bir
2: evet,
1: tam olarak
2: yani dediğiniz gibi devam yani. Edersen yalnızsın. Sözü çıkıyor ağızdan ama gerçekten yalnız bırakılmıyor İsrail ve İsrail buna güvendiği için bir sonraki saldırıyı yapabiliyor. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin fazla geri çekildiğini düşündüğü anda onu bir şekilde elinden kolundan tutup içeriye çekmeye, geri çekmeye devam ediyor. Yani yaramaz ve şımarık bir çocuk benzetmesi yapılabilir mi? Kendileri açısından öyle düşünüyor olabilirler. O nazın, o kaprisin devam edeceğini ve sürekli olarak tolere edileceğini düşünüyor olabilirler. Ama bence yani evet Amerikan başkanları, Amerikan siyasetçileri bunu tolere

0: edebilir ama adım adım, ilmek ilmek toplumdaki o tepki artıyor. Şimdi İrfan Sapmaz önemli bir şey söyledi işte. Trump'ın ciddi anlamda aslında popülaritesinde ciddi bir düşüş var. Bakın ekonomi verileri aslında geçen hafta iyi gelmesine rağmen bir enflasyon beklentisi var. İşte işsizlik rakamları düşmüş. Bunun aslında bir yani mutluluk sebebi olması lazım. Yani olumlu bir evet olumlu bir dönüş olması lazım ama yani bir taraftan çip piyasası, bir taraftan İran savaşı, bir taraftan petrol meselesi, benzin fiyatları ve insanlar günün sonunda yani bunlar niye başımıza geliyor? Yani İran meselesi, bu nükleer meselesi sürekli olarak söyleniyor. Hani dünyayı nükleer savaştan kurtardım ama bunu o kadar çok söylediğinizde artık inandırıcılığınızı da kaybediyorsunuz ve Amerikan İç siyasetinde, Amerikan medyasında, belki de sosyal medyası demek daha doğru olacak. Her geçen gün daha fazla insan İsrail'in, bizim sürekli konuştuğumuz o rolünü, o faktörleri daha fazla söylemeye başladığı için Trump günün sonunda sıkışan başkan. Ama Trump'lar gider, başkaları gelir.
1: Tolga Hocam bir rest çekti ya Donald Trump şimdi. Hı hı. Yalnız kalırsın. Onun restine hani bir karşılık bekliyoruz. Bunu neden bekliyoruz? Biz hep burada konuştuğumuzda Gazze'deki durumu, Filistin'deki durumu, Orta Doğu'daki, İsrail'in ortaya çıkardığı konumu, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin sarsılmaz bağlılığından ve desteğinden güç alarak bunları gerçekleştiriyor. Tek başına kalırsa yani kendisini bir kaşık suda boğmaya hazır çok fazla insan, çok fazla ülke var. Bunu da biliyor. Peki Donald Trump'ın bu restine karşılık sen de kimsin, seni de biz var ettik, biz getirdik o koltuğa, desteğini çekersen çek diyebilecek bir Netanyahu olur mu?
2: Ya İsrail,
1: ya da biz de seni yalnız bırakırız ey Donald Trump.
2: Yani İsrail Amerika ile bu kadar taban tabana zıt bir noktaya gelmekten her zaman imtina eder. Yani Sevdem Hanım'ın söylediği şey doğru, ben de katılıyorum. Yani başkanlar değişir ama Amerika ve İsrail arasındaki ilişki değişmez. Bunu da yani göz önüne almamız lazım. Bugün Trump'la Netanyahu'nun arası kötü olabilir ama bu iki devletin arasının kötü olduğu anlamına gelmez. O yüzden zaten bunu bildiği için Netanyahu da bu anlamda işte haber vermeden operasyon yapmalar vesaire. Çünkü biliyor, en fazla işte telefonda küstüm oynamıyorum deme hakkı var Trump'ın. Başka söyleyebileceği çok bir şey yok İsrail'e. O yüzden bir şekilde burada Trump'ı ikna edecek, evet hani savaşa ikna edildi. Daha önce savaştan çıkmaması yönünde ikna edildi. Ama bu sefer Amerika bir şey yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey de aslında İsrail'le birlikte görünmemek. İsrail bunun farkında, Netanyahu farkında bunun. O da tam tersini yapıyor. Amerika ile birlikte görünmek için çalışıyor. Ama yani şunu göz ardı etmeyelim. Netanyahu'dan sonra İsrail'de çok da barış güvercinleri uçmayacak. Bunu Amerikan siyaseti de biliyor. Yani İsrail'deki siyaset gittikçe sertleşti. Muhalefet şu anda Netanyahu'yu yumuşak olmakla suçluyor. Yani olası bir değişim söz konusu olursa gelenler Netanyahu'dan daha sert olacaklar. O zaman burada Netanyahu, Trump'ın da elinde çok fazla bir argüman kalmıyor. Yani Netanyahu'yu değiştirelim dese mesela, yerine gelecek olanlarla da aynı politikayı paylaşmıyor Trump'ın kendi o Amerikan merkezli politikasında. O yüzden konu dönüyor dolaşıyor. İki devletin ortak çıkarı olabilecek noktalara geliyor. O ortak çıkarlarda da İsrail bunu biraz daha yönetiyor gibi geliyor bana. Yani Amerika'nın içerisindeki o İsrail yanlısı lobiler, bölgede hızla elinin uzandığı aktörler İsrail'in. Yani Amerika burada bir ateşkesi inşa etmek için çok büyük enerji sarf ederken İsrail tek bir bombayla tüm o ateşkes sürecini yok edebiliyor.
1: Yani Amerika bile nasıl tehdit edebilecek değil mi? Geçtiğimiz günlerde Dünya Yahudi Kongresi Başkanı'nın herhalde bir açıklaması vardı. Yani o konuşmasında bile o satır başları vardı. Yani biz ne istersek Batı'da onu oynatırız diyor. O güce sahibiz diyor ki Donald Trump için de öyle. Ama bunu fırsata çeviren sanki bir ülke daha var. İran. Yani İran şu an fark etti her şeyi. Yani Donald Trump'ın o seçimlerdeki en büyük kozunun İran olduğunun farkına vardı ve bunu da en üst perdeden kullanmaya başladı. Hem masada hem de sahada. Şimdi İsrail üzerinden sıkıştırıyor. Bir yanda Hürmüz üzerinden ve

0: nükleer üzerinden de sıkıştırıyor. Ekber Karabağ, ama bir önceki yayında senin de kullandığın bir ifade vardı. O dikkatimi çekti. Böyle bir işte savaş havası yoktu İran'da geride bıraktığımız gün sanki, değil mi?
1: Evet evet aynı.
0: Ama diplomasi aklı, o devlet aklı daha üst perdeden sanırım konuşmaya başladı artık.
1: Evet aynen, yani bu son 24 saatte ben zaten gün içinde sürekli bir şekilde Tahran sokaklarından yapıyordum, gösteriyordum da etrafı. Herhangi bir olağan dışı durum söz konusu değildi. Mesela Haziran ayındaki savaşta böyle değildi. Yani iki gün sonra ciddi anlamda Tahran'dan çok sayıda insan işte Tahran'ı boşalttı. Yine o 40 günlük savaş sırasında tabii bir, bazı insanlar burada yaşamına devam etse de çok sayıda insan burayı terk etmişti. Yani bir savaş havasını görebiliyordun sokakta. Hı hı. Ciddi anlamda bunu görebiliyordun. Ancak bu kez öyle olmadı. Zaten Tahran'ın içine de yansımadı bu. İran'dan gelen açıklamada Tahran'da vurulan noktaların şehir merkezi olmadığı belirtildi. Zaten gelen açıklamada da herhangi bir can kaybı söz konusu değil. 15 kişi yaralandı. Bunların 14'ü ayaküstü tedavi oldu. Bir kişi sadece hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yani böyle çok ciddi bir saldırıdan, yani o son iki savaşla kıyasladığımızda ciddi saldırılardan bahsetmiyoruz. Yani bu bölgede. Ancak dikkat çeken bazı hususlar da vardı. Mesela Yemen'in bu meseleye karışması, Husilerin bu meseleye karışması. Zaten Devrim Muhafızlar Kudüs Gücü'nün başkomutanı İsmail Kani de bunun özellikle altını çizdi. İşte Yemenlilerin bu tavırlarından övgüyle bahsetti. Yerindeydi dedi. İşte gerekirse diğerleri de gelecektir dedi. İşte Hürmüz Boğazı'ndan Babul Mendeb Boğazı'na kadar, işte Basra Körfezi'nden ta Kızıldeniz'e kadar direniş cephesinin yeni kuşağıdır işte yönünde bir ifade
0: Şimdi,
1: kullandı.
0: Kani ifadesini de kullandın Ekber. Yemen konusunda gündeme getirdin. İran sanki savaş öncesinden daha güçlü bir profil çizmiş anladığımız kadarıyla. Çünkü Kani'yi mesela biz hep sordum ben burada da size de konuklarımıza da, ama Kani mesela ortada yoktu, İsmail Kani. Haliyle şimdi hep diyorduk ki acaba Yemen, Hizbullah, İran üçlü bir mekanizma şeklinde topyekün bir operasyon görebilecek miyiz? O savaş süresince de görmedik, ama şimdi görüyoruz ki topyekün sahadalar ve yani dünya karşısındalar. Bu anlamda İran'ın toparlandığını artık net bir şekilde ifade edebilir miyiz? Tabii ki eski gücü kadar olamaz ama toparlandı diyebilir miyiz net bir şekilde?
1: %100 diyebiliriz. Evet, yani İran'da inanılmaz bir özgüven söz konusu. İnanılmaz bir özgüven söz konusu. Yani Tahran sokaklarına çıksanız, yönetim taraftarlarını sorarsanız bu meseleyi, onlar bu savaşta mutlak bir zaferle ayrıldıklarını söylüyorlar. Mutlak bir zafer. İnanılmaz bir coşku var. Hala o Tahran'daki onların o hararetli işte günlük gecelik geceler yapılan o coşkulu kutlamaları devam etmektedir. Ve ilginçtir, aynı şey muhalifler için geçerli. Yani en sert muhalife de sorsanız işte bu savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlup olduğunu, işte Amerika neden İran'a karşı bir işte başarı sağlamadığını sorguluyor. Hatta ABD'den bazı açıklamalar geldiğinde muhalifler, ya hadi oradan biraz amene tabir oldu, işte yönünde ifadeler kullanıyor. Yani İran'da hem işte yönetim taraftarları hem keskin o yönetim karşıtları İran'ın bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığı görüşünü dile getirmektedir. Evet, İran'da inanılmaz bir özgüven söz konusu ve dün gece olaylara bakıldığımızda bir taraftan Yemen'den, aynı anda İran'dan ve işte eş zamanlı olarak Hizbullah'tan işte İsrail'e yönelik saldırılar.
0: Yani bunu savaşta bile görmemiştik.
1: Evet. Zaten İran önce de uyarmıştı. Eğer bu kez daha savaşa girirsek başka cepheler açacağım. Babul Mendeb cephesini, Kızıldeniz cephesini. Hatta gün içinde Husiler'den de bir açıklama geldi. Bundan sonra İsrail artık Kızıldeniz'i kullanamayacak. Eğer böyle bir şey yaparlarsa hedef alınacaklar yönünde. İsrail'e yönelik Husiler'in de bir tehdit uyarısı söz konusu oldu.
0: Peki İrfan Sapmaz, bu acaba o telefon görüşmesinin yanıtı mıydı? Yani yaşananlar, o Donald Trump'ın yapmış olduğu o ağır hakaretler Netanyahu'ya yönelik. Netanyahu da her ne kadar ya işte bazı büyük aileler arasında bu tür münakaşalar yaşanabilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ifadesini

0: Kullanmıştı ama sahada o sinsice, hani hep deriz ya işte, burada şeytan, İran'ın dediği gibi küçük şeytan İsrail, o şeytanlığı sahada yapıp yine hala o şeytanlığı sahada devam ettirecek mi Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen?
1: Şimdi ben özellikle Donald Trump'ın durumunun ne kadar ciddi olduğunu ve çok önemli, bugün itibariyle önemli bir sürece girildiğinin altını çizmek istiyorum. Yani
0: Temsilciler Meclisi'nde mi kaybetti bildiğim kadarıyla?
1: Evet, 4 kişi de Cumhuriyetçilerden, Demokratların yanında yer aldı. Şimdi Donald Trump'ın durumunun ne kadar ciddi olduğunu, bu seçimlerde ne bekleniyor, onu çok kısaca böyle bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi 2026 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi malum 435 sandalye var. Burada 435 sandalyedeki, her zaman altını çiziyorum, 368 kişi, içinde demokratlar da var, cumhuriyetçiler de var. Bunlar AIPAC tarafından, Amerikan-İsrail Halk İlişkileri Komitesi tarafından, AIPAC'i iste takip ederseniz her gün kime ne kadar para vermişler, kime ne kadar fonlamışlar, dolar işaretleriyle yazarlar. Yani çok özür diliyorum, kıçınız başınız oynamasın, kontrolünüz bizde mesajı veriyorlar. Şimdi malum 435 sandalye her iki yılda bir seçiliyor. Tamamı değişecek. 435'in 3 Kasım 2026'da yapılacak. Çoğunluk için gereken sayı 218 şu anda. 223'te Cumhuriyetçiler önde. Peki bu neden Trump için çok kritik? Bugün Cumhuriyetçiler çok küçük bir çoğunlukta meclisi kontrol ediyorlar. Yani 223'e 218. Çok arada küçük bir fark var. Eğer Demokratlar birkaç düzine kritik bölgede başarı kazanırsa meclis çoğunluğunu ele geçirebilirler. Peki böylesi bir durumda ne olur? Trump'ın yasaları geçirmesi zorlaşır. Soruşturma komisyonları açılabilir. Bütçe ve harcama paketlerinde Beyaz Saray'a baskı artabilir. 2028 seçimlerine giden süreçte Trump'ın manevra alanını daraltabilir. Peki senato, malum 100 sandalye var. İşte 6 yıllığına seçiliyor senatörler. Her seçimde de 3'te 1'i yenileniyor. Yani 2026'da 35 senato koltuğu seçime girecek. Bunların 33'ü normal seçim, ikisi de özel seçim. Şu anda bir önce de söylediğim gibi Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar 47 sandalyeye sahipler. Demokratların tabii senatoyu alabilmesi için kendi kritik koltuklarını korumaları gerekiyor birinci derecede. Bu ek olarak Cumhuriyetçilerden en az birkaç koltuk da kazanmaları gerekiyor. Tabii en kritik eyaletler var burada. Donald Trump bir anlamda bugünden itibaren işte New Jersey'de NBA'in final maçına çıkacak. Dolaşmaya başladı aslında. Georgia, Michigan, North Carolina, Maine, New Hampshire, Ohio, Alaska, Texas gibi yerler çok kritik şu anda. Esas tehlike peki Trump açısından nedir bu? Eğer Demokratlar meclisi alırsa, sonuçları sürekli kongre soruşturmaları, ki 34 davayla başkanlık koltuğuna oturdu, Beyaz Saray üzerindeki denetimin artması, bütçe krizleri, 2028 başkanlık yarışı öncesi siyasi baskıların artması. İkinci senaryoya şöyle bakılıyor: Demokratlar senatoyu alırsa, ki arada çok az fark var, 53'e 47, bu çok daha büyük bir darbe olacak Trump'a. Sonuçları, Trump'ın yargıç atamaları zorlaşır. Bakan ve üst düzey atamalar senatoda bloke edilebilir. Kongrenin iki kanadı da demokratların eline geçebilir. O açıdan ben biraz önce Reuters Ipsos'un anketini öncelikle ona aktardım. Yani Trump'ın onay oranı şu anda %35. Amerikan halkının %35'i şunu söylüyor: sadece %35, evet Donald Trump güzel işler yapıyor diyor. Amerikalıların %59'u benzin fiyatlarının artacağını düşünüyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bu nedenle de tabii Donald Trump şu anda tüm dikkatlerini bu ara seçimlere vermek istiyor. Ama Netanyahu da bunu bildiği için sık sık provoke ediyor. İşte dün gece her ne kadar İran saldırdıysa da Lübnan meselesi üzerinden, Netanyahu da Donald Trump üzerinde böyle bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu açıdan Donald Trump'ın ben durumunun son derece kritik olduğunu düşünüyorum.
0: İki arada bir derece işte, kalmış gibi.
1: Evet, aynen. Ama ben Donald Trump'ın Netanyahu'ya teslim olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Onun için İran, Donald Trump açısından şu açıdan çok önemli: İran üzerinden Netanyahu'yu cezalandırıyor. İran üzerinden İsrail'i vururken İsrail halkı üzerinden Netanyahu'yu cezalandırıyor. Dikkat edin, 12 gün savaşlarında bir defa müdahalede bulunmadı. Hatırlayacaksın Tahir, konuşmuştuk seninle. Hep şunu söylemiştim ben: şu anda büyük bir zevkle İran'ın İsrail'i vurmasını izliyor demiştim Donald Trump. Yani İsrail halkının Donald Trump üzerinden Netanyahu üzerinden üzerindeki baskıları oluşturmasını istiyor. Çünkü başka bir şey yapamıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hep

0: altını çizdiğimiz bu derin yapı dediğimiz askeri endüstriyel kompleks, dolayısıyla İsrail uzantısı Amerika içerisindeki bu güçlerle Donald Trump'ın tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Onun için Donald Trump, hatırlayacaksın, daha önceki yayınlarımızda söyledim, Beyaz Saray'da şöyle bir söz verdi yanında çalışanlara: 100 fit içerisindeki herkese ben başkanlık affı vermeyi garanti ediyorum dedi. Yani benimle birlikte omuz omuza savaşın mesajı verdi işin açıkçası.
1: İrfan, öyle,
0: şu anda Donald Trump'ın
1: öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki hani insanın Donald Trump'a acıyası, üzülesi geliyor. Yani o derece vahim bir durumda. Şimdi sorularınızı alacağım ama bir açıklama daha var. O da Netanyahu'nun geçtiğimiz gün bir haritanın önünde gördük Netanyahu'yu. İlginç bir tabloydu. Hatta İsmail Hocam, sizleri kısa bir süreliğine analiz ekranımıza davet etmek istiyorum. Çünkü şimdi orada, şimdi evet bugün biz İran'ı ve Lübnan'ı konuşuyoruz. Ama diğer yandan baktığımızda şöyle bir tablo çizmişti. Yani önde şöyle bir harita vardı. Hatta şunu da vereyim size yine kullanmak gerekirse. Şimdi diyor ki İran bizi bir boğma halkasıyla kuşatmaya çalıştı. Direniş ekseninden bahsediyor. Evet, Hamas Gazze'de, Hizbullah Lübnan'da, Esad rejimi Suriye'de, milisler Irak'ta, Husilerse Yemen'de bu planın birer parçasıydı. Yani bizi boğmak istediler. Şimdi ise biz onları boğuyoruz. Bizi yok etmekte tehdit ettiler. Şimdi ise hayatta kalmak için savaşıyorlar. Onlara ağır darbeler indirdik ama henüz işimiz bitmedi. Hala yapacak çok şeyimiz var diyor. Şimdi biraz önce sordum ya.
2: Proksiler üzerinden.
1: Amerika olmasa. İsrail burada tek başına kalsa. Evet, bu ülkelerin her birinde savaşları gördük. Yemen'de hala o kriz devam ediyor. Irak'ta büyük bir iç savaş yaşandı. Suriye'de büyük bir iç savaş yaşandı. Lübnan'da da yaşanmaya devam ediyor. Şimdi buralarda evet rejimler değişti. Suriye, Irak özellikle. Ama İsrail için onların dediği gibi tehlike bitti mi? Yani bu ülkeleri tamamen kontrol edilebilir hale mi geldi onlar için? Yoksa tabanda, özellikle halklarda ve yeni yöneticilerde, yeni yönetimlerde tam tersi bir durum mu söz konusu?
2: Tahir Bey, şimdi çok güzel bir noktaya getirdiniz aslında. Biraz da az önce anlatılanlardan, konuşulanlardan tabii ki kafamda belli bir panorama şekillenmişti bir şeyler söyleyeyim diye. Bu iyi bir noktaya taşımış olduğu için söylüyorum. Şu anda belki Netanyahu buradaki tabloyu kendine tahvil ederek, kendi başarılarına tahvil ederek buraları işte hani bu Lübnan'daki modelde olduğu gibi ona işte bilimsel olarak konfesyonalizm deniyor. Yani mesela mezhep veya etnik yapı üzerinden bir meclis veya bir hükümet şekillenmesi, birisi ondan birisi bundan vesaire.
1: Yönetim modeli öyle oluşturmuşlar.
2: Bir model oluşturdular ve bunu İran'da da belli oranda işte başardılar. Değişik noktalarda hep böyle parçalı bir takım yapılar oluşturularak, aynen işte bugün Bosna'da işte o Dayton planı çerçevesinde oluşturulan o kırılgan yapılar gibi, yani her zaman çatışma üretmeye muktedir bir sosyolojik doku meydana getiriyor ve bu çatışmayı sürekli orada bir potansiyel tutuyor. Olarak orada tutuyor. Yani şimdi bunlar aslında uzun yıllardır tabii bu plan hep işledi ve işlemeye devam etti ve bugün aslında kendince güya işte Netanyahu bunun son aşamasına getirip bunu belli bir stabilizasyona oturtmaya çalışıyor. Yani bir daha hiçbir zaman kendisine karşı bir araya gelerek bir güç birliği oluşturarak, bir konsolidasyon sağlayarak İsrail'e karşı topyekün bir güç oluşturamayacak bir parçalılık, bir mikro sahalar üzerinden bunu yapma çabası. Ama bana göre çok da yanılıyor. Çünkü şu anda şunu çok net bir şekilde aslında görüyoruz. Şu an bir aynı zamanda arka tarafta çok büyük bir sermaye savaşı var. Bunun artık yani birçok uzman da bu görüşte. Arka tarafta bunu Rockefeller ve işte efendim Rothschild aileleri tarafından, ki bu aynı zamanda İngiltere ile Amerika'nın savaşı demek bu sermaye blokları üzerinden.
1: Tabii bunlara yenileri de ekleniyor tabii. Şirketler üzerinden tabii, konuşuyoruz ama aileler tabii, de burada her zaman var.
2: Kesinlikle, yani bu arkada büyük bir savaş var ve zaten ben şöyle inanıyorum. Yani bugün aslında Netanyahu'yu bu kadar şımarık yapan, bu kadar asi yapan, işte efendim Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Adalet Divanı'nın ya da işte ne bileyim buna benzer hukuksal, uluslararası hukukun tarafı olma noktasında onu hep böyle daha hani hukuksal istisna vardır ya, kendisini evet, hukukun dışında görüp de sadece vaaz etme

0: çeviren Amerika Birleşik Devletleri bile böyle bir
1: artık ne kadar açık ne kadar değil mi? Ne kadar açık bir cüretkarlık.
0: Evet.
1: Ne kadar açık bir dünyaya, yani sanki biz her şeyi başardık, güç bizim elimizde, biz bunları yapacağız. Yani burada aslında tamamen kendisini güç noktasına, hakim tepeye taşımış ve dolayısıyla bunu başaracağından hiç kuşku duymayan bir gücün sahibi gibi konuşuyor. Yani hani bu biraz şey vardır ya, yine bilimsel belki bir şey tarafta duracak ama bir omnipotent, böyle bir hani her şeye gücü yeten bir kudret sahibi.
0: Evet.
1: Böyle bir tarafta durarak konuşan bir Netanyahu profili var. Burada aslında bana göre işin garip tarafı, kaçırdığı belki yer şurası gibi geliyor bana Netanyahu'nun. Artık Amerika Birleşik Devletleri evet süper güç konumunu tabii ki koruyor. Amerika tabii ki bir süper güç. Bunu hiçbir zaman tartışmayız ama artık Amerika'nın çok ciddi anlamda da zafiyete uğradığı, çok ciddi prestij kaybettiği, gelecek yılların Amerika açısından çok daha, bu az önce söylediğim o denklemde. Bakın şu an İngiltere, Hindistan, Çin, bir Avrupa belli bir blok oluşturuyor.
0: Evet.
1: Ve Amerika gittikçe yalnızlaşıyor. Amerika kuzenlerini bile bak karşısına aldı, öyle değil mi? Şu anda çok Çin'e gidişindeki o az önce dediniz ya, acınacak bir hal gibi insanı hatırlatıyor.
0: Yani süper güç, süper yani, şeytan sayesinde
1: size bunu hissettiren şey bana göre altı boş bir şey değil. Yani gerçekten bana göre Amerika'nın işi bu anlamda gittikçe zorlaşıyor. Hatta mesela tarihsel olarak hatırlarız, hep çok bildiğimiz bir şeydir. Yani işte temsil yoksa vergi de yok. İşte o çay partisi Amerika Boston limanındaki, değil mi? O hani özgürlük oğulları diye kendisini tarif edenlerin o çayları limana döküp isyan etmesi hali. İngilizlere karşı bir özgürlük ve bağımsızlık savaşına giden o fitil. Şimdi sanki bana göre Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet, evangeliklerin burada bir teolojik, teopolitik hedefleri, İşte birlikte o Süleyman Mabedi'nin yapılmasına katkı ve sonrası bir takım böyle hayaller, bunları konuşuyorlar. Yani bunlar hikaye değil. Ama sanki o Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 70-80 milyon evanceliğin dışında geri kalan o 200 milyondan fazla insanın İsrail'e karşı bir özgürlük savaşı vermesi gerekiyor sanki artık.
0: Olabilir mi?
1: Olay
0: biz
1: buraya
0: hep
1: doğru
0: soruyoruz.
1: Geldi. Bana göre olay buraya doğru geldi sanki
0: hep
1: yani.
0: Hep bu soruyu soruyoruz. Mesela
1: pranga çünkü.
0: Yani. Diyoruz ki Tolga Hoca, hep Körfez ülkeleri için konuştuk ya bunları. Ya ne zaman bu ülkeler de diyecek hani yeter artık diye. Ya Amerikalılar ya da Amerika Birleşik Devletleri ne zaman İsrail'e yeter artık diyecekler? Bizler bu ülkeleri hani güçleri hesabında hep eleştiriyoruz. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt. Ya ne zaman diyecekler ki yeter artık, İsrail'e karşı harekete geçecekler diye. Ama esasında odaklanmamız gereken, bugün işte İrfan Sapmaz anlatıyor, kıymetli hocam, ve sizler de anlatıyorsunuz. Esas İsrail elinden çile çeken ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu
1: aynen
0: görüyoruz.
1: Öyle. Şu an yani, aynen öyle.
0: Ne zaman onlar da artık yeter diyecek ya da böyle bir süreç hayal mi?
2: Yani Amerikan siyaseti içerisinde İsrail'i koparmak çok kolay değil. Yani o yüzden İsrail'le ne zaman yol ayrımına gelirleri konuşmak bu anlamda Amerikan siyaseti içerisinde somut bir karşılığı olmuyor. Şöyle konuşursak belki biraz daha bizim açımızdan, yani buradan baktığımızda bir yol haritası olabilir. Ne zaman Amerika ve İsrail'in Orta Doğu veya dünya politikaları artık tamamen birbirine uymadığını kabul edecek iki devlet. Şimdi ancak bu şartlarda çünkü birlikte hareket etmekten vazgeçecekler.
1: Yönetimler bunu ne zaman kabul edecek? Halkın büyük bir kesimi artık olayı görüyor. Tabii benimki aslında dediğiniz gibi, yani bugün belki bu erken ama benim bu bir öngörü. Ben hocam burada artık Amerika'nın aynen o İngilizlere karşı verdiği bağımsızlık savaşını İsrail'e karşı da sanki vermesi gerekiyor.
0: Çok bu benim yorumum. Gerek.
1: Bu benim yorumum yani.
0: Batı'da, Amerika'da benzer durumlar yaşandı. Evet. Yani bu çok ütopik bir hayalmiş gibi de gelmez herhalde.
2: Yani böyle bir şeyin olması, yani ümitkar bakarsak tabii böyle bir şey olabilir. Ama yani ben biraz daha şuradan bakmayı tercih ediyorum. Yani daha hani real politik üzerinden bakmayı tercih ediyorum. Doğal olarak burada bu bölgedeki mesela İsrail toplumu da daha yumuşak olanlar, daha savaş karşıtı tabii olanlar, Amerika ile birlikte hareket edebilecek olanlar, Amerika ile birlikte hareket etmeyi sadece dikte etmek üzerinden değil, gerçekten iki devlet olarak hareket etmeyi benimsemiş olanlar bugün İsrail'de yoklar. O yüzden bunların hepsi başka yerlere gittiler. O ikinci vatandaşlık

0: vatandaşlığı olduğu yerlere gittiler. İsrail'de şu anda İsrail toplumu, İsrail'in en şahin, en sert toplumu şu anda İsrail'de kaldı.
1: Bu da %80, %90.
0: Yani ülkedeki nüfusa bu çok önemli. Doğal olarak İsrail siyaseti de buna göre şekilleniyor. Yani az önce söylediğim bu olasılıklar, yani Netanyahu gittiğinde yerine gelecek olanlar da buna göre şekilleniyor. Hı hı. Her biri birbirinden daha sert siyasetçiler var. Toplum daha serti istiyor. Doğal olarak Amerika'yı da buna göre şekillendiriyor. Yani Amerika'daki lobilerin gücünü yine burada altını çizmek lazım ve İsrail yanlısı lobilerin İsrail'in içindeki bu sert dinamiklerden doğrudan etkilendiğini biliyoruz. Doğal olarak bu şahinler oradaki dinamikleri bir şekilde hareketlendiriyor. Ve tabii burada Amerikan siyasetinin de gittikçe daha fazla bağımsız hale gelmek. Yani işte Trump gelirken Amerika'yı yeniden büyük yapmak vesaire, hı hı, o sloganları, önce Amerika sloganları çok önemliydi. Çünkü o da görüyordu aslında buradaki durumu. Yani dünya üzerinde birçok konu var. O konulardan biri de İsrail konusuydu Amerika için. Yani önce Amerika dediğinde bölgede İsrail lehine savaş açıp da kendi askerlerimizi öldürmemek de bunun parçasıydı. Ama bugün bunu yapamadı. Yapamadığı için de şu anda kendisini ayağını tekrar oraya bağlamış
1: Amerikan
0: oldu.
1: Toplumu bile, yani medyası bile artık önce Amerika diye geldi ama önce İsrail'e döndü bu iş diye konuşmaya başlandı. Şevval Hanım, son şöyle 200 yıla baktığımızda, hatta yani geniş ben tutuyorum halkayı, dünyada çok hızlı bir şekilde coğrafyalar değişti. Çok hızlı bir şekilde müttefikler değişti. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı cephede olanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bambaşka, İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl sonra baş düşman olan müttefikler vesaire var.
2: Varşova'yı hatırlayın.
1: Evet, Varşova
2: Paktı'nda şu an Rusya dışında kim var? Hepsi Avrupa'da
1: işte,
2: şu an.
1: Haliyle bu bölgemizde yaşanan, yaklaşık Gazze'deki o soykırımdan bu yana, 7 Ekim'den bu yana çok hızlı gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler eşiğinde de artık Batı'nın ikiye bölündüğünden bahsediyoruz. Yani Amerika ve Avrupa'nın ikiye bölündüğü, karşı kutuplara geçtiği şu dönemde bile bu konuştuğumuz çok mu ütopik olur, Amerikan-İsrail ayrışması?
3: Yani her şey olabilir. Hele bir de 200 yıllık bir hikayeden bahsettiniz. Bilginin çok daha yavaş dağıldığı bir dönemde o dönem. Hı hı. İşte yani televizyon yoktu, işte gazete yoktu, mektuplar oradan oraya ne kadar zamanda ulaşırdı ki, o günden bugüne neler değişti. Bir de bu hızda çok ciddi anlamda olasılıklar artıyor. Fakat hani çok ileriye gitmeyeyim şimdi, 28 Şubat'tan hemen öncesinde neleri konuşuyorduk? Sadece 12 gün savaşında Amerika'nın işte B-52'lerle bir nükleer tesisi bombaladım, bitti, başarıya ulaştım dediği bir senaryo vardı. Ama 28 Şubat'tan sonra, hani diyelim ki 40 gün 45 gün savaştılar. Sonra bir ateşkes, bir daha bir ateşkes ilanı vesaire ve böyle sürüncemede bırakılan bir süreç var şimdi önümüzde. İsrail'in Amerika'yı savaşa çektiği bu süreçte, bakın öyle bir tabloyla karşı karşıya ki Trump'ta, tüm dünyada İran rejimini konuşuyorduk. Rejim sallantıda mı değil mi, güçlü mü değil mi, protestolar karşısında ne yapacak bundan sonra, bu kadar çok böyle işte törpülenmiş, her seferinde biraz daha sert baskıyla karşı karşıya kalan İran rejimi ne kadar yaşar, ne kadar ayakta kalır dediğiniz İran rejimine. Yani evet, tamam, bu arada ülkeye gerçekten zarar verdiniz. Hayır, hiç kimse bunu yatsıyamaz. Tabii, ama tabii, rejim için, rejimin kendisine sorsanız, ben mi yoksa ülke mi deseniz, muhtemelen rejimin geleceğini çok daha fazla önemserler. Çünkü İran'ın geleceğini kendilerine bağlıyorlar. Bugün rejim gerçekten öncesine göre güçlenmiş vaziyette.
2: Doğru.
3: Hamaney kendilerince şehit mi oldu? Şehit oldu. Doğru. Ama güçlenerek gitti. Yani bu geriye bir şey bıraktı.
1: Gazi az evvel, bir lider geldi.
3: Evet, az evvel Ekber Karabağ'ın anlattığı bir tablo var ya, muhalifler dahil olmak üzere herkesin memnun olduğu, yani hatta yani işin içerisinde böyle kazanımlarını sıraladığı bir tabloyla karşı karşıyalar. Hürmüz Boğazı, bu meselenin en önemli kısmı Hürmüz Boğazı, sadece tehdit olarak, hı hı, Yani böyle bir yaparım yaparım dediği konuyu siz ete kemiğe

0: Kala kala elinde bir Hürmüz kalmış.
1: İran için yani ciddi anlamda, fiili anlamda Körfez ülkelerini gerçekten hem ortaya sürdünüz hem yapayalnız bıraktınız. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorunları çözülmedi ve ortada kalmış vaziyetteler. Şimdi ara seçime kadar böyle götürüp ara seçimden sonra aslında İrfan Sapmaz'a da sormak isterim bunu. Yani Trump'ın kafasında ara seçime kadar böyle götüreyim, iç kamuoyunu daha fazla rahatsız etmeyeyim. Madem bu kadar iş sallantıda, sonrasında paldır küldür bıraktığım yerden devam ederim diyor mu? Ama bunu diyorsa bile popülaritesinin ciddi anlamda daha fazla düşme ihtimali de söz konusu.
0: Sürdürülebilir bir şey gibi görünmüyor.
2: Evet, yani diliyorum. Bunu Merve Hanım bunu asla diyemez. Çünkü Donald Trump'ın koltuğa oturmasının tek bir amacı vardı. Amerika First derken bunu aslında Amerika İsrail First'ün yerine koydu Donald Trump. Evet. Amerika First ismi oradan çıktı aslında. Onun için de seçimlerden sonra da ya işte kaldığımız yerden devam edelim değil. Çünkü geliş amacı bu değil Donald Trump'ın.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın işte 172 noktasındaki askerlerini mümkün olduğu kadar sınırlar içine çekmek. Savaştan öte hep barışı konuştu dikkat ederseniz bu İran krizine kadar. Onun için o sorunuza böyle bir cevap vermek istedim.
0: Doğru
2: sizce.
0: Yani Monroe'ya karşı Tanro diye Tanro diyordu yani.
1: Ama öyle çok özür dilerim tamamlayayım hemen. Yani günün sonunda öyle bir yerde kaldı ki en büyük hasmım dediği, düşmanım dediği tarafa kendisini de test ettirmiş oldu. Bakın öyle bir yerde yani Amerika'nın tüm gücüyle saldırısına İran göğüs germiş oldu ve geri püskürtmüş oldu. Bu kadar yoğun bir saldırıdan ölmeden kurtulabilmeyi, rejim yıkılmadan kurtulabilmeyi başarmış oldu. Dünyada hanesine ciddi anlamda bir artı yazdırdı. Prestij kazandı. Öte taraftan Trump'ın aslında kendisinin sinirlerinin bozulduğunu görüyoruz. Yani NBC röportajında kalkışını falan gördünüz siz de. Yani hani bir de sonrasında telefonla da konuşup kadınla bir daha gelirim ben sana. Elektrikli gök gürültüsüydü falan diyorsunuz. Gerçekten yönetemedi. Hani bu Venezuela operasyonundan sonra nasıl kibirli bir Trump görmüştük. Bugün ya süreci uluslararası imajını yönetemeyen bir Trump var. Şimdi şunu sormak istiyorum tam da burada. İsrail gibi bir dostunuz varken sizin düşmana ihtiyacınız yok o zaman. Size bunları yapıyorsa başkasına ne yapmaz? Yani dostunu ne hale getirdiğini söylüyorum ve hala vazgeçmiyor. Hala çekiyor. Dolayısıyla günün sonunda evet bir yer gelir. Bugün öngöremediğimiz bir tablo olur. Ve belki açığını yakalayamadıkları, burnundan tutamadıkları, ümüğünü sıkamadıkları bir Amerikan başkanı gelir ve o da artık yeter der yani hani illallah edebilir. Çünkü biz Avrupa'daki siyasetçilerde bile giderek daha fazla şunu gördük. Sadece Transatlantik İttifakı'nda bir kopuş değil, İsrail'den bile bir yaka sürtme. Yani o beraber fotoğraf karesine girmekten kaçma, o evet söyleyemiyor gibi gözükseler bile bir şekilde o cümleleri daha fazla yumuşatma. Yani işte Filistin konusunda falan. Ya ırkçılık konusunda örneğin işte Ben Gavir'in yaptıklarında Avrupalılara yapılınca nitekim buna ırkçılık, bu korkunç bir şey demeyi başarlar. Yani giderek o yılan daha fazla kendilerini ısırmaya başladıkça daha fazla ses çıkarmaya başlıyorlar. Ha kendilerindeki o ırkçılığı bir tek kendilerine yapılınca gördükleri kısmını bir parantez içerisine alıp ayrıca altını çizmek istiyorum. Ama günün sonunda böyle adım adım bir yere yaklaşıyoruz. Yani sizin söylediğiniz gibi 7 Ekim öncesi görür müydük bu tabloları? 7 Ekim'den sonra ilk bir yılda gördük mü?
3: Yok.
1: Görmedik. Ama biriktire biriktire bir yere doğru gidiyor tablo.
3: İşte o 200 yıl yuvarlanıyor. 2 yıla da sıkışıyor. 2 yılda neler yaşandığını hepimiz görüyoruz.
0: Evet.
3: Çok özür diliyorum hocam. Tamam. Eğer varsa sorularınız İrfan Sapmaz ve Ekber Karabağ'a alalım. Ardından onlara da veda edelim uzun saatlerdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bütün emekleri için teşekkür ediyoruz. Sahadaki en zor, mesleğin en zor kısmını icra ediyorlar. Evet, çok teşekkürler.
0: Takdire şayan.
2: Kolay gelsin.
4: Benim sorum var aslında.
3: Buyurun alayım o zaman.
4: Her ikisine de var. Şimdi önce İrfan Bey'e sorayım daha yumuşak bir konu olarak. Şimdi Amerika'da birçok şeyin Trump'ı bastırdığını biliyoruz. Yani zaman olarak bir baskı haline geldi Trump'da. O yüzden işte biraz acele de ediyor ateşkes için vesaire. O işte İsrail'i durdurma çabası vesaire o konuştuğumuz şeylerde. Şimdi burada birçok şeyi konuştuk ama Dünya Kupası'nın etkisi var mı? Yani bir de şimdi bu konuşulmaya başlandı. Yani takımlar da gitmeye başladı. Bu

0: bir şekilde Trump'ın o şovuna gölge düşürecek ve bu gölge de Trump'ın hoşuna
1: biraz
0: gitmeyecek
1: olarak
0: mi diye önce size sormuş olayım.
2: Dün gece geniş bir şekilde anlattım. 5.6 milyon kişi gelecek maça, Dünya Kupası maçına. Donald Trump için bu son derece önemli. Şu ana kadar Amerikan toprakları içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir organizasyonla mukayese edilecek olursa Amerikan tarihinde görülmemiş çok üst düzey, çok inanılmaz VIP, inanılmaz güvenlik önlemleri alınacak. Burada şuna ben dikkat çekmiştim dün gece, tekrar dikkat çekmek istiyorum. Donald Netanyahu İran'ı tamamıyla Amerika ile karşı karşıya getirmek için Amerikan topraklarında herhangi bir takım provokasyonlara gidebileceğini dün akşam belirtmiştim. Çünkü Netanyahu için bu bulunmaz bir fırsat olabilir. Ama kısacası Donald Trump işte bir taraftan ara seçimler, diğer taraftan işte bugün NBA'in final maçı için New Jersey'de Donald Trump. Bu açıdan da Dünya Kupası'na da inanılmaz önem veriyor ve bunun gölgelenmesini istemiyor Torgo Hocam, kısacası Donald Trump.
3: Teşekkürler, sağ olun.
4: Onların her birini yürüyen bir dolar olarak görüyor olabilir İrfan Hocam.
5: Yani en çok ihtiyacı olan şey.
0: Yani şov yapmak için çok Beyaz Saray bahçesinde şey. Kafes dövüşü yaptıracak bir liderden bahsediyoruz. O yüzden yani bu
2: 600 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Elde edilecek gelir.
0: Yani şu zaman için Trump adına önemli. Teşekkürler. Şimdi Ekber Bey'e de şunu soracağım.
5: İyi
0: şimdi
5: satar Donald Trump bunu, işte bakın tabii bu eyaletlerde, bu şehirlerde şunu şunu sağladık bu organizasyonu alarak diye, ona iyi bir pazarlayacak
0: hatta
5: malzeme.
0: Yani şunu da aklıma gelmiyor değil, bu vesileyle işte güvenliğin sağlanması vesaire gibi bahanelerle ICE'ın yeniden sokaklara inmesi vesaire gibi şeyleri de görme ihtimalimiz var. O yüzden yani bu önemli, bu şov meselesi onun için önemli.
5: Ekber'e de sanırım sorunuz var. Onu da
0: evet, ona da çok hızlı sorayım. Şimdi az önce konuşurken şu söylendi. İşte İran tarafı çok diplomatik söylemler kullanıyor. Özellikle son bir hafta, 10 gündür. Amerika'nın bazı işte Trump'ın yükselen söylemlerine bile diplomatik yaklaşıyorlar. Tüm bu diplomatik söylemlerin ardından böyle bir saldırının olması. Tabii başka birçok konu var, onları konuşuruz ama. Geçen sefer de zannediyorum Kalibaf'ın böyle çok yumuşak söylemlerinden sonra devrim muhafızları bunu düzelttirme gereği duymuştu. Bu saldırının da bu yumuşak İran'ın bir şekilde iç siyasetine bir yön verme, ayar verme çabası olabilir mi diye de Ekber Bey'e sormuş olayım.
6: Hocam şöyle söyleyeyim, bugün İranlı yetkililerden hem Mesut Pezişkan'dan hem Kalibaf'tan hem diğer İranlı yetkililerden gelen açıklamaların içeriğine bakıldığında diplomatlarla, politikacılarla, askerlerin aynı yolda hareket ettiğinin altı çizilmiş oldu. İşte hatta bunun bir paralel bir mesele olduğunun altı çizildi. İşte yani o zaman zaman Batı medyasında yazılan işte İran'da diplomatlarla, politikacılarla, askerler arasında bir ihtilafın söz konusu olduğuna ilişkin haberler İran'da pek ortaya çıkmıyor. Gerçekten ya böyle bir şeyler yoktur, onlar abartıyor. Ya varsa da belki fazla değildir. Yani böyle bir havanın İran'da söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Ancak ben her seferinde de altını çiziyorum. Tabii İran dünyadaki birçok ülkeden farklı olarak askerlerin, özellikle İran'daki devrim muhafızlarının politika üzerinde ciddi bir etkisi söz konusu. İşte Ahmet Vahidi olsun, gerçi fazla mesela açıklaması söz konusu olmuyor. İsmail Kağani olsun, az önce söylemiştim. İşte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin işte genel sekreteri olsun Muhammed Bakır Zulkadir ve diğer İranlı askeri yetkililerin tabii siyaset üzerindeki bir etkisinin var olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir gerçek söz konusu. Ancak İranlı yetkililer de şöyle söylüyor ki bizim askerlerle aramızda bir ihtilaf söz konusu değil. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önceydi. Hatta bir muhalif televizyon kanalının şöyle bir haberi vardı. İşte Mesut Pezişkian artık canına tak etti askerlerin bu kadar politikaya müdahale etmesinden dolayı. O yüzden istifasını ülke liderine sundu. Ancak daha sonra peş peşe açıklamalar geldi. Yok böyle bir haber doğru değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani durum bu şekilde, özetleyebilirim. Turgut Hocam izninizle ben az önce Dünya Kupası

0: Kupasından bahsettiniz. Oradan bir ilginç bir detay anlatmak istiyorum. Esasında İran da Dünya Kupası'na katılıyor. Yani biz buradaki Hürmüz gerginliğinden bahsediyoruz. Esasında futbol alanında da
1: Evet,
0: bir
1: İran'da.
0: gerginlik yaşanmaktadır. İran milli takımı geldi. Türkiye'de işte Antalya'da günlerce kamp kurdu. Vize bekliyordu. İşte pasaportları Ankara'daki Amerikan elçiliğine gitti. Günlerce beklediler. Sonunda vize çıktı. Ama çok ilginçti. Onun üzerinde işte İran Futbol Federasyon Başkanı, Genel Sekreteri ve bazı üst düzey İranlı yetkililer dahil onlara Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Sadece bu vizeyi o oyuncular için verdi ve şöyle de bir kural belirtti. Onlar Amerika'da kalamayacak, Meksika'da kalacak, Amerikan sınırında. Maçtan önce her 3 maçı da İran'ın Amerika'da oynanacak. Maçtan önce Amerika'ya gidecekler. Maçlarını yapıp tekrardan Meksika'ya dönecekler. Böyle bir gerginlik de işte futbol alanında da, az önce futbolla ilgili bir soru sordunuz, o aklıma geldi. Böyle bir durum da söz konusu.
2: Cezaevinden cenaze iznine çıkan mahkumlar
1: Evet,
2: olur ya,
1: aynen.
2: benzer bir durum gibi yani, özgürlükler ülkesi Amerika. Ekber, futbolla ilgili merak ettiğim bir soru da şu. Acaba şimdi diasporadaki İranlılar var. Rejim karşıtı
1: Evet.
2: olan İranlılar var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde de sayıları bir hayli fazla. Acaba
0: Doğru.
2: şimdi bugün giden takım İran İslam Cumhuriyeti milli takımı, futbol takımı. Diaspora'daki İranlılar acaba rejim karşıtı İranlılar bu milli maçlarda tribünlerde yoğun destek verirler mi?
0: Şöyle bir durum söz konusu. Yani belki bir kısmı destek verir, bir kısmı da tam tersini işte protesto etmek için, eleştirmek için oraya gidebilir. Ancak İran'ın şöyle de bir şartı vardır. Eğer oraya bir bayrak taşınacaksa sadece benim İran İslam Cumhuriyeti bayrağı gelmelidir. Yani o muhaliflerin o şah dönemindeki bayrağının içeriye sokulmaması yönünde İran'ın ciddi bir talebi söz konusu. Geçtiğimiz sene biraz gergin, geçtiğimiz dönem Katar'da yapılan o Dünya Kupası'nda gergin geçmişti. Hatırlanacağı üzere o zamanda da İran'da sokaklar karışıktı. Mesela mini protestolar vardı falan vardı. Hatta İran milli takımı çok ilginçti. Yenildiğinde bazı muhalifler sokağa çıkıp işte şey yapmıştı. Kutlama yapmıştı. Yani böyle de bir durum söz konusu. Tabii bugünkü konjonktür durum o 4 yıllık önceki durumdan biraz farklıdır. Yani özetlemem lazımsa tabii o Amerika'da dediğin üzere çok sayıda İranlı var. Çok sayıda İranlı vardır.
1: 1,2
0: İşte
1: milyon.
0: onların bir
1: Ekber 1,2 milyon.
0: evet, onların bir kısmı protesto etmek isteyecektir. Bir kısmı da doğal olarak destek verecektir.
2: Peki. Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum sizlere. Aktardığınız
1: Kolay
2: kıymetli
1: gelsin.
2: bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyorum. Gözümüz kulağımız yine her zaman olduğu gibi sizlerde olacak, yaşanan gelişmelerle ilgili. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, bir bayrak yasağı olabilir ama
0: Evet.
2: yani tribünlerde o rejim karşıtı İranlıların o
1: Tabii
2: arslanlı
1: Şah'ın oğlu da tabii
2: bayraklar,
1: oralarda
2: şah dönemine ait
1: dolaşıyor.
2: bayrakla herhalde çıkmasına engel olmayacaktır Amerikan polisi ya da güvenlik güçleri.
1: Belki de orada o çatışmayı körüklemek adına bunu arzu
2: Değil
1: da
2: mi?
1: edebilir. Yani dolayısıyla
2: Amerika
1: düşman
2: dağıtır o
1: ekber yani
2: bayrakları belki de
1: düşmanınıza
2: tribünlere.
1: nereden ne şekilde zarar verecekseniz değil mi oradan
2: Tabii
1: vermeyi
2: az
1: düşünebilir.
2: önce
1: Bir taraftan da ama tabii bir barış ve masa var. Yani oraya zarar
2: şüphesiz.
1: verici bir şey yaparlar mı? O da tabii ikinci bir taraf olarak.
3: Mossad'a hiçbir
1: Evet.
3: zaman güven
1: O
2: Bizde Mossad var.
1: da her
4: Bir de
1: zaman
4: tabii
1: tabii
4: içeride
1: burada
4: başına
1: İsrail
4: gelebilecekler
1: faktörü tabii
4: vesaire.
1: Amerika dışında İsrail faktörü her türlü şeyi
2: Tabii.
1: yapabilir yani. Burada
4: Ya
1: zaten az önce Merve Hanım konuşurken o bize bir şey aklıma geldi. Yani konuşması bana ben de bir ilham. Şöyle bir şey var bakın. Şimdi hani dedik ya aslında şu anda bu benim tabii ki yorumum. Yani bir analiz yapıyoruz netice itibariyle. Evet şu andaki koşullar böyle olsa da olması gereken bana göre yani Amerika nasıl özgürleşir dediğinizde ben kendi kafamdaki yorumu yapmış oluyorum. O da gerçekten bugün aslında en büyük mesele İsrail'e karşı kazanılacak bence bir özgürlük tarafı. Yani şu anda Amerika'yı gerçekten kilitleyen, belki onlar bunu kendileri bu işin içerisinde oldukları için ne kadar görüyorlar. Ya da Amerikan Başkanı Trump bir grup think etkisiyle etrafına sarılmış olan o şövalye ruhlu bir takım güruhlarla nasıl bu işin içerisinden kalkar? Ha biraz gözü açılmaya başladı. Son zamanlardaki yorumlarından bunu satır aralarında çok net bir şekilde zaten okuyabiliyorsunuz. Ben tabii burada biraz da böyle bir enstantane olsun belki.
2: Buyurun.
1: Yani bir şey aklıma geldi ve bir yazı yazmıştım ben. İşte Hürmüz'ün sirenleri acaba Trump'ı da oraya bir ölüme mi çağırıyor? Yani siyaseten tabii ki ölüme mi çağırıyor diye bir

0: yazı yazmışım. Bunun tabii bir kaynağı var aslında. Siren Yunan mitolojisinde denizcileri ölüme çağıran deniz perilerine deniyormuş Yunan mitolojisinde. Dolayısıyla şimdi orada da bir hani siren belki de bugünkü bu siren şeyi oradan da geliyor olabilir, bilemiyorum. Oradan bir
1: Hala,
0: sonra hiç
1: evet.
0: orasını araştırmadım etimolojik olarak. Ama böyle bir hakikat var. Yani şu anda sanki gerçekten de o Hürmüz, yani bu hırslı, bu hani biliyorsunuz Haçlı Savaşları öncesinde Avrupa'da böyle şövalye kulüpleri kurulmuştu. Yani o Cervantes'in de biraz dalga geçerek, alay ederek anlattığı o hikayeler. Şimdi o şövalye ruhu ne yaptı? Haçlı seferlerinin bir tanesi hariç hangisi başarıya ulaştı? Darmadağın oldular, değil mi? Çünkü mantık barındırmayan, strateji barındırmayan, sadece duygularla yapılan her hareket hüsranla biter.
1: İçinde
0: Ve
1: benzerini.
0: dolayısıyla bir devleti, ki ben mesela burada bir öyle bir yorum yapmıştım, analiz yapmıştım. Bu ilk zamanlarındaydı, daha henüz patlak vermediği dönemlerde. Naçizane bu belki dediğim gibi bir nasip meselesi, belki bilmiyorum. Öyle bir şey yakaladık ve orada paylaştılar. O yüz binlerce insan herhalde o yorumu beğendi ki böyle bayağı bir etkileşim aldı. Yani belki de benim hayatımdaki en fazla etkileşim alan yorumlarımdan bir tanesi olmuştur diye de söyleyebilirim. Bu şunu gör ve bu teori çalışıyor şu anda. Yani hani bir analiz yaparsınız, zihin gözünüz size bir şey gösterir ve onu sahayla test edersiniz ya. O analiz çalışıyor. Onu çok net bir şekilde ben hala görüyorum ve büyük devletlerin, bakın Roma'da da böyle olmuştur, Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle olmuştur, Britanya'da da böyle olmuştur. Büyük devletleri kim yıkar? Öngörüsüz, hırslarına kapılmış, yenilmiş, stratejisini ve mantığını kaybetmiş. Hani o Yunan stratos dediğimiz var ya,
1: Liderler,
0: o
1: evet.
0: generalin oyunu, generalin işi denen şey. Yani o kurmay kafa, o yenilgiye başladığında, zihin gözü görmez olduğunda devletlerini çukura sürüklerler.
1: Şu anda da Trump.
0: Ben şu an onu, bu teori çalışıyor ve ben bunu görüyorum. Hala orada gidiyor. Nasıl dönecek onu bilmiyorum. Yani.
1: Şimdi İran konusunu kapatacağım ama kapatmadan hazır harita buradayken şunu sormak istiyorum. Biz bir zamanla sosyolojik olarak da İsrail dünyaya küçük Avrupa diye pazarlanıyordu. Orta Doğu'daki küçük bir Avrupa olarak
0: Tabii. Demokrasinin
1: pazarlanıyordu.
0: beşiği gibi.
1: Evet.
0: Tabii.
1: Ama son yıllarda şimdi biraz önce işte Amerika kurtulacak mı İsrail'den falan derken Amerika da öyle masum bir ülke değil. Yani İsrail'i bu hale
0: Hiç değil
1: getiren
0: hem de.
1: önündeki
0: Tabii.
1: örneklerden
0: Tabii.
1: birisi. Cesaret aldığı ülke yaptıklarında.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ama artık burada küçük Amerika haline geldi. Ve Avrupa ile tamamen ilişkiler neredeyse
0: Koptu.
1: sıfıra inmeye yakın. Biraz önce Şebnem Hanım ifade etti. Her ne kadar bunu sert bir şekilde dile getiremeseler de
0: Tabii.
1: artık eylemlerde bunu fark edebiliyoruz.
0: Tabii.
1: Toplum
0: Tabii.
1: zaten dönüştü.
0: Yalnız bırakmadı, anlamıyor
1: İsrail'in
0: muyuz bunu?
1: Avrupalılığını reddediyor ama yöneticilerde de o hareketlilik başladı. Şimdi haliyle bu bölgedeki özellikle o savaş yakın zamanda sosyolojik olarak da bazı dönüşümleri getirecek mi?
0: Tahir Bey, ben size en azından dedim ya, hani zihin gözünüz
1: Son
0: size bir şey
1: birkaç
0: göster.
1: dakikada bunun
0: Tahir,
1: özetini alayım bu
0: hızlı,
1: dosyayı
0: evet hızlı,
1: kapatmadan.
0: eyvallah. Ben şunu söyleyebilirim. Bakın, tabii ki krizlerin kendisi ders verir ya. Kriz anında yani yaptığınız yorum, çok fazla eğitim işe yaramayabilir. Ama krizin kendisi hoca olmuştur artık orada ya. Bakın, şu anda burada, bu Hürmüz'de, bu İran'da, burada yaşanan krizin en büyük hoca şu anda bu krizin kendisi. Hepimize bir şey öğretiyor. Yepyeni şeyler öğretiyor. Zihin dünyamızı
1: Evet.
0: açıyor. Yeni mantıklar geliştirmemize sebebiyet veriyor. Yani merkezdeki hoca şu anda Hürmüz ve bu kriz. Hepimiz bir şey öğreniyoruz şu anda buradan. Bir laboratuvar. Dolayısıyla bakın, bu krizin öğrettikleriyle birlikte biz bu savaş bir uzlaşıya dönüştüğünde ya da donduğunda göreceksiniz. Yani bu bölgedeki lokomotif konumundaki ülkeler burada yepyeni diyaloglar, yepyeni kanallar, yepyeni ittifaklar geliştirecekler. Ve bu insan hafızası da böyledir, toplumsal hafıza da böyledir. Kazandığını asla geriye dönük kaybetmez. Kazandığını kazanmıştır. Dolayısıyla şu anda bu vaziyeti idare etmek için biraz denge oyunu oynanabilir. Hala biraz primler veriliyor olabilir. Ama inanın, bu iş bittiğinde arka tarafta çok büyük bir iş başlayacak yani, bakın. Bunu çok
1: Yeni
0: net öyle.
1: dünya düzeni dediğimiz
0: Aynen
1: şey o
0: öyle.
1: mu olacak?
0: Aynen öyle. Yepyeni şeyler, yepyeni bir dünya kurulacak. Zaten şu anda bir deprem etkisi yaptı bu, değil mi?
1: Evet.
0: Ve bu artçılarla beraber bakın, Fransız ihtilali tam 100 yılda dengelendi, bakın. Bir ihtilal 100 yılda dengelendi. Böyle bu tip krizlerin dengelenmesi artçılarının sonlanması öyle 10 yıllar 20 yıllar alır. Bunlar basit. Bir insan ömrüne çok uzun gelebilir ama insanlık tarihi açısından o hani Fernand Braudel'in neredeyse kımıldamayan tarih dediği şey vardır ya.
1: Evet.
0: O çerçevede baktığınız zaman bunların belki o anlamda bir hükmü olmayabilir. Ama netice itibariyle buralar önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda çok başka şeyler geliştirecekler. Bu kesin. Yani bunun sürdürülemez olduğunu gördüler artık yani. Ama dediğim gibi bir süre daha bu oyunu oynamak zorunda kalacaklar. Bir anda bayrağı çekemezlerdi. Ve bu dengeyle gidecek ve yanlarına o bir de şöyle bir şey vardır. Bakın ya, uluslararası da bu çok temel bir şeydir. Zayıf ülkeler çok fazla partneri değiştirirler. Değiştirmek zorunda kalırlar. Yani hamisini beğenmez, koruyamadığını düşündüğünde pat diye gider. Bu böyle. Yani.
1: Tabii. Artık bölgesel güçlerin, bölgesel ittifakların konuşulacağı bir dünya bekleniyor ki adımları atılmaya başlandı.
0: Aynen.
1: Yani yeni dünya düzeninin
0: Pakistan, Mısır,
1: doğum yeri
0: Türkiye
1: burası
0: tabii
1: olacak.
0: Ki bu ittifakı hiç küçümsemeyelim. Bu etrafına eğer kendi durduğu yeri kuvvetlendirir, savunma sanayini ve partnerlerine en azından kendisiyle birlikte yürüyecek olanlara güçlü bir mesaj verebilirse o mıknatıs, o çekirdek etrafına çok yüksek derecede bir potansiyel çekecektir ve oluşturacaktır.
1: Toplumsal ya da sosyolojik genetiğinde de bu var.
0: Kesinlikle
1: geçmişte
0: var.
1: Bunun başarıları.
0: Kesinlikle var.
1: Bu bölgenin dünyada neleri değiştirdiği biliniyor. Bu bölgedeki birlik, beraberliğin.
0: Bura dünyanın kalbi yani, evet. Tansiyon hep yüksek. Dolayısıyla
1: ki
0: bu coğrafyada.
1: Ki yakın zamanlardan öyle, bahsediyoruz. Tabii. Ki neden olmasın, bunu da hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Sizleri dinlendireyim.
0: Tamam,
1: devam edeceğiz ki devam edeceğimiz ana başlık şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar olacak. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar? Çünkü artık uzun zamandır, yani yaklaşık 2-3 haftadır tüm Türkiye'nin ana gündemi haline geldi. Özellikle mutlaklıktan kararının ardından. Şimdi bugüne kadar pek çok şey yaşandı, pek çok şey konuşuldu ama bugün bambaşka bir duruma sahne olabilecek Cumhuriyet Halk Partisi. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan mutlaklıktan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısını gerçekleştirecek. Orada konuşacak ama Özgür Özel'de. Üstelik aynı gün, aynı saatlerde. Önce bir izleyelim, ardından yorumlamaya başlayalım.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Toplantısını sizi göreceğiz değil mi efendim?
4: Sağ olun. Elbette, elbette.
5: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak.
6: CHP'de kılıçlar çekildi. Özgür Özel de grup toplantısı yapacağını açıkladı. Krizi daha da derinleştirecek açıklamalara imza attı.
5: O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
6: Özel aslında o saatlerde Manisa'da Ferdi Zeyrek'i anma programında olacaktı. Kılıçdaroğlu'nun toplantı kararı sonrası planını değiştirdi. Genel merkeze yaptıkları tekliflerin geri çevrildiğini dile getirdi.
5: Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacağız. Ve sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz. Bu reddedildi. Bugün sabah dahi genel merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum. Bu da reddedildi.
6: Özel Kılıçdaroğlu'nun toplantısıyla ilgili korsan yorumunu yaptı. Ana muhalefet liderini kızdıracak açıklamalara imza attı.
5: 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda grup toplantısı kararının açıkça grup iç yönetmeliğinde yazdığı ve meclis başkanlığının da takdir ettiği gibi grup başkanı ya da grup yönetim kurulu tarafından ilan edilecekken bir grup toplantısı yapılma niyeti var. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok.
6: Özgür Özel partilileri de davet etti toplantıya.
5: Yarınki grup toplantımıza partilerimizi davet ediyoruz.
6: Salı günü Ali Mahir Başarır nöbetçi grup başkan vekili. Başarır toplantı salonunda özellikle

0: kürsüye davet edecek. Sabah saatlerinde Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu vekillerin salona giderek yer tutması bekleniyor. Meclis güvenlik personeli de teyakkuzda olacak.
1: Gazi Meclisi bir kavga, bir çatışma aracına dönüştürülmesine müsaade edilmemesi gerekir. Oluşabilecek muhtemel olumsuz tablolardan gerek bu kararı verenler, gerek arkasında duranlar, gerekse de yarınki hukuksuz sürece ilişkin tavır almayan herkes sorumlu olur.
2: Ve işte tüm Türkiye'nin o dünya gündemine aslında neden kısa bir ara verdik? Ana nedeni tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar. Cumhuriyet Halk Partililerin kavgasıyla başlayan, ihanet iddialarıyla başlayan, ardından Cumhuriyet Halk Partililerin yargıya taşıdığı, ardından Cumhuriyet Halk Partililerin itirafçı olduğu iddiaları eşliğinde ifadeler verdiği, ardından Cumhuriyet Halk Partililerin belgelendiği, görüntülendiği o yargılamalar sonucunda gelinen durum bu şekilde ve şimdi de Cumhuriyet Halk Partililerin bir kavgasını izliyoruz. Acaba işte hepimizin endişe konusu bu ki bugüne kadar farklı siyasi görüşler nedeniyle bazı kavgalara, tartışmalara mecliste şahit olmuştuk. Farklı siyasi partiden milletvekillerinin maalesef ki yakışmayan o görüntüleri ekranlara getirmiştik demokrasiye. Ama şimdi endişelendiren konu hani onların her defasında iddiaları vardı ya, Türkiye'nin kurucu partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavgaya meclisin çatısı altında mahal verilecek mi? Kim tarafından verilecekse de verilecek. İşte nedeni bu. Her iki afişi de görüyoruz. İkisi de geride bıraktığımız gün paylaşıldı. 9 Haziran 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı 13.30'da sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayında dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibi. Ve Özgür Özel de seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı 9 Haziran Salı saat 13.30 sosyal medya hesaplarımızda canlı yayında. Şimdi haliyle bir resmi genel başkan, bir de seçilmiş genel başkan iddiasıyla toplanacak iki grup. Ama nerede, nasıl toplanacak? Şimdi merak ettiğimiz noktalar var. Onun için de Sayın Mehmet Yılmazer bizleri bekliyor Ankara'da. Tüm sorularımız için özellikle biraz dinlendirdik ki bu saatte CHP konusunda daha fazla yoralım. Sayın Yılmazer, hoşgörünüze sığınarak bir kez daha hoş geldiniz.
3: Estağfurullah. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tahir'den.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi açıkçası Kemal bugün, Kılıçdaroğlu genel kurulda yani, düzeltiyorum. Toplantı salonunda konuşacak. Özgür Özel nerede konuşacak? İkisi de 13.30'da toplantılara kimler gelecek? Meclis buna nasıl bir çizgi çekiyor? Nasıl müsaade edecek? Hangi şartlarda? Detaylara sizler Ankara havasını daha yakından soluduğunuz için hukuki yönden de değerlendirmelerinizi hemen almak isterim.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi gördüğümüz kadarıyla aslında bir taraftan resmi genel başkan, bir taraftan seçilmiş genel başkan iddiasında olan bir grup başkan, bir grup başkanı arasında bir grup toplantısı kavgası gündeme geliyor. Enteresandır, grup başkanı yarın grup toplantısı yapmayacakken, başka bir programı varken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını haber alarak programını iptal ediyor ve aynı yerde, aynı saatte grup toplantısı yapılacağını ve bu grup toplantısının da kendileri tarafından yapılacağına dair bir şey paylaşmış durumdalar.
2: Ne oldu? Şimdi şunu söylemek Özgür lazım. Özel,
3: normalde
2: yani
3: Cumhuriyet Halk Partisi tek ve bir bütündür.
2: Adı bile anıldığında gözyaşlarına boğuldu. Rahmetli Ferdi Zeyrek'in cenaze programına katılacaktı, anma programına katılacaktı. Evet. Ama ne oldu da o adını bile duyduğunda gözleri dolan Özgür Özel o programa değil de buraya geliyor. Karar değiştirdi.
3: İşte bu maalesef farklı bir yarış.

0: dönüşmüş durumda. Aslında bir taraftan siyasi mizah açısından ciddi manada malzemenin de doğduğunu görüyoruz. Ama siyasi mizahla belki bir şekilde kotarılabilecek bir şey de, zevahiri kurtarabilmemiz de çok mümkün değil. Hı hı. Ama önümüzdeki süreçte şunun yaşanacağını görüyorum. Yarın aynı saatte her iki tarafın da aynı grup salonunda bir araya gelip bir aslında kavganın doğabileceği ihtimali ve riski açık. Tabii meclisin o anlamda güvenlik kısmı nasıl müdahale edecek? Yani sonuçta her iki tarafta Cumhuriyet Halk Partili halihazırda. Aslında burada şunu sormak lazım. Bugüne kadar parti meclisi toplanmadı ve disiplin kurulu toplanmadı Cumhuriyet Halk Partisi tarafında. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki bu grup başkanı ve grup yönetiminin genel başkanın talimatları dışında hareketiyle ilgili bir disiplin süreci başlatamadığını görüyoruz. Aslında bunun bir bilacele kanaatim öyle. Genel başkan tarafından başlatılması, bir şekilde bu sürecin yönetilmesi gerekirdi bugüne kadar. Belki zaman zaman tebligatla ilgili sorunlar olduğunu söylemişlerdi. Bundan bu ilerlemiyor. Bir taraftan da Özgür Özel ve arkadaşlarının her şeye rağmen, yani Demokratik Sol Parti ile görüşmeler yapabiliyorlar. Hı hı. Hatta Sayın Tanrıkulu'nun haricen bir cezaevinde Osman Kavala'yla finansman açısından, yeni partinin finansman açısından görüşmeler yaptığına dair duyumlar da medyaya yansıdı. Dolayısıyla bir taraftan bir başka parti hazırlığı içerisindeyken Özgür Özel ve arkadaşlarının hali hazırda bugün grup toplantısı iddiası ve grup toplantısını kendilerinin yapmak istemesi kadar abesle iştigal bir durum yoktur. Bakın, parlamento hukuku açısından baktığımızda eğer siz siyasi partinin merkeziyetini kabul ediyor ve hiyerarşik ilişkiyi kabul ediyorsanız, Cumhuriyet Halk Partili iseniz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı şu an resmen Sayın Kılıçdaroğlu iken bu talimatlara uygun hareket etmek zorundasınız. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek gibi bir niyetiniz varsa, grup toplantısı yapıldığında, grup toplantısının özellikle basına kapalı toplantıda kendisine ilişkin eleştirileri iletebilirsiniz. Bunları yapmak yerine aslında tamamen bir siyasi şova dönüştürmeye çalışıp, siyasi şova dönüştürmeye matuf bir takım eylemler içerisinde olmaları ve yarın aynı saatlerde grup toplantısında kendilerinin konuşacak olmaları, özellikle de stratejik olarak grup yönetimi kendi ellerinde olduğu için bunu kendi lehlerine çalıştıracak olmaları, gerçekten Türkiye parlamento hukuku açısından da, Türk parlamento tarihi açısından da ilginç bir olaya sahne olacak yarın. Ama bunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki kavganın parlamentoya yansıtılması, özellikle milletimiz açısından da ekranlarda milletvekillerini ve siyasileri ve siyasi liderleri takip eden milletimiz, vatandaşımız açısından da aslında sorun olduğunu gösterir. Altantan geçtiğimiz günlerde bir programında şöyle bir ifade etmiş. Demiş ki işte kavgalı eve kız verilmez diye Anadolu'da bir tabir var demiş. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi bu kavgayı çok ciddi manada gündeme getirmiş durumda. Aslında ya genel merkez yönetimi açısından bir ihmali ve konuyu uzatmaya yönelik bir durum var, veyahut grup başkanı ve grup yönetiminin hali hazırda başka bir, yani istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek başka bir partiye yönelmesi gerekirken şu hali, şu durumda bunu yapmayarak bu kavgayı büyütmeye çalışmalarını mağduriyet üretmek amacıyla yaptıklarını görüyorum. Mağduriyet üreterek sonra yeni bir parti kuruluşuna gideceğini düşünüyorum.
1: Hep söylüyoruz ya, böyle tüm tuşlara birden basmak. Burada bu krizin başladığı ilk günlerde şöyle bir manşet atmıştık. Özgür Özel'in planı ne olacak? Özgür Özel ve ekibinin A, B, C planı. İşte bir yanda parti için mücadeleye devam, diğer tarafta seçime hazır olan bir partiye geçiş yapmak, ki bununla ilgili iddialar da zaten ortaya çıktı. Bir diğer konuysa yeni bir parti kurmak, sıfırdan yeni logo, yeni isimle bir parti kurmak, ki bununla ilgili çalışmaların da devam ettiği ortaya çıktı. Yani aslında 3

0: planda birden ilerliyorlar. Ama o kadar anlık, o kadar kritik adımlar da atılıyor ki. Yani çok ilginç bir durum. Belki de Türk siyasi tarihinde yaşadığımız en ilginç durumlardan bir tanesi. Resmi olarak hukuken partinin genel başkanlık koltuğunda oturan bir isme, yani yasalarla da tüzük gereğince de ona bağlı olan meclis grup başkanı, meclisteki CHP grup başkanı gelme diyor, meclise gelme diyor. Yani ilginç bir durum var. Hatta şeyin açıklaması var, yani Özgür Özel'in de açıklaması var. Bilmiyorum bu konu ne kadar çözülecek ama korsan toplantı olarak ifade ediliyor. Özgür Özel diyor ki adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya sadece toplantı yapılma niyeti var. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Sokaktaki tepkinin bini bin para. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden bir fırsat bilinerek burada grup toplantısı yapacak. Sabah 7 kitlesini de arkasına alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum şeklinde bir açıklaması var. Yani ilginçtir, bir grup başkanı ki kendisi seçtirdi, kendisi bu unvanı aldı, yasayı da tanıyarak, her ne kadar tanımıyorum dese de mahkeme kararını. Ama şimdi diyor ki gelme diyor. Yani bu partinin genel başkanı, partimin genel başkanı bir korsan toplantı yapacak diyor.
1: Yani enteresan bir durum. Burada sınıf başkanlığı yarışı gibi bir durum. Konuyu sınıf başkanlığına, başkanlığı yarışına çevirdi Özgür Özel. Zaten Anıtkabir ziyaretlerindeki, çelenk önündeki o nasıl söylenir, belki çok acemice davranış ya da çok o garip davranış, açıkçası Özgür Özel'in bu konuyu biraz sınıf başkanlığı yarışına çevirdiğini gösteriyor. Şimdi siyasi olgunluk ve siyasi nezaket genel başkanla kendisi arasındaki hiyerarşik ilişkiyi öncelemeye esas alır. Her ne olmuş olursa olsun bir siyasi parti içerisinde genel başkan olarak şu an hali hazırda resmen Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ya bunu da zaten kendi kabulü üzerine grup başkanı seçilmiştir. Yani bir taraftan grup seçimi yaptırıp kendisini grup başkanı seçtirirken bir taraftan genel başkanı tanımamak diye bir şeyden söz edilemez. Şimdi bakın, zaten parti içi bazı çekişmelerin özellikle parlamento içerisinde de varlığı sadece o partiyi ilgilendirir. Dolayısıyla da parti içi bu kavganın bir şekilde parti içerisinde çözülmesi lazım. Türkiye gündemine oturtulması aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının sadece bir siyasi şov peşinde olmalarıyla ilgilidir. Hem İstiklal Partisi adı altında bir partiye yönelmiş durumdalar. Hem bir taraftan Demokratik Sol Parti ile görüşüyorlar. Hem bir taraftan bir zamanlar Sayın Ahmet Özal'ın içerisinde bulunduğu, genel başkan olduğu tek partiyle ilgili görüşmeleri, ki ondan önceki adı da yanlış hatırlamıyorsam ilk partiydi. Sayın Süleyman Yağcıoğlu, eski bir milletvekili Anavatan Partisi'nin, onun partisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hem bu partiyle görüşmesi, ama bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mevcut pozisyonunu korumaya yönelik hamlelerinin aslında vatandaş açısından da samimiyeti tamamen ortadan kaldıran bir davranış olarak görüldüğü, aslında bu yarışın gerçek bir siyasi nezaketsizlik haline çevirdiğini gösteriyor. Bu siyasi nezaketsizliği biz parlamentoya taşıdığımızda parlamentoya ilişkin de parlamentonun itibarı açısından da sıkıntılar doğurur. Dolayısıyla bir grup başkanı, diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olsaydı ve genel başkan olarak resmen mahkeme kararıyla da yeniden genel başkan olarak atanmış olsaydı, grup başkanı diye bir, kendisi grup başkanı olacaktı Kemal Bey. Ama onun yerine şu an milletvekili değil diye Özgür Özel hızlı bir hareketle parlamentoda kendini grup başkanı seçtirdi ve bu ikili yönetimi, bu iki başlı yönetimi şu an bütün siyasal denklemlerin üzerine çıkararak herkesin gündemine sokmayı, hatta işte uluslararası bir sürü İran, İsrail arasındaki kavgayı bile belki gölgede bırakacak şekilde Türkiye'de gündeme oturmaya başarmaya maalesef çalışıyor.
0: Yani bu,
1: ama
0: özellikle
1: son yapılan belde seçimleri, buyurun, de belde seçimleri bazı şeyleri göstermez ama her birine ayrı ayrı gidip mitingler yapan Özgür Özel'in aslında aldığı karşılık küçük görünse de aslında gelecekte

0: de parti de kursalar nasıl bir tabanla, nasıl bir karşılıkla, nasıl bir toplumsal karşılıkla karşılaşacaklarını da aslında gösterir niteliktedir. Burayı da hesap etmeleri lazım. Siz kavgayı devam ettirdiğiniz müddetçe Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu kavga kültürü ve kavganın devamı, sürekliliği bu topluma bir şekilde ana muhalefet partisinin bir yeni bir gündem sunamaması, yeni proje sunamaması, yeni program sunamamasını da doğuruyor. Dolayısıyla toplumda belirli oranda ana muhalefetten ümidi olan toplumsal tabanı da aslında siyasete küstürüyor. Buna ne Özgür Özel'in ne de hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde buna hakkı yok. Çünkü iki tarafın da böyle bir çekişmeye girmesi her iki tarafı da yıpratacaktır diye düşünüyorum. Peki. Ama Cumhuriyet Halk Partisi neden bizim ve Türkiye'nin gündemi? Biz bunu hala anlayabilmiş değiliz. Bunun parti içi demokrasiyle hiyerarşi arasındaki dinamik dengeyi kendilerinin oturtamıyor olması ve 100 yıllık bir partinin bunu başaramıyor olması da gerçekten şaşılacak bir durumdur. Bunu görüyoruz.
1: Bu arada siz ifade ettiniz, bu burada, seçim sonuçları yani seçimler öncesi bir aslında belirleyici olarak ifade ediliyordu. CHP tarafından da ısrarla Özgür Özel de bu konuda çok iddialı açıklamalarda bulunuyordu. Yani bir seçimlerin provası olarak ifade edilirdi. Bu yapılan seçimler Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki o seçimlerde ortalama %62'lik bir oyla AK Parti'nin başarısı var. Ekrana geliyor hangi noktalarda seçimlerin olduğu ve kimlerin kazandığı. Tokat Bağtaşı Belediyesi AK Parti, Kuşçu Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi, yani yine Cumhur İttifakı kazandı. Yolüstü Belediyesi AK Parti tarafından, bir tek Çevrecik Belediyesi CHP tarafından, ama orada da sonuçlara baktım. Yani neredeyse başa baş bir seçim gitmiş, 877 oya 803 oy gibi bir durum. Nevşehir Mustafa Paşa, AK Parti, Gümüşhane, Tekke, AK Parti, ki bu illerde, bu noktalarda yapılan mitinglerde oldukça iddialı açıklamaları vardı. Özgür Özel'in haliyle belki bu seçimde çıkacak sonuca göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in daha farklı bir strateji izleyebileceği de tahmin ediliyordu. Şebnem Hanım, özellikle erken seçim ısrarını biliyoruz biz. Özgür Özel cephesinin ısrarla erken seçim sandık, İBB Belediyesi'ni, İBB'yi kazandıkların ertesi günü sandık getirin, erken seçim, erken seçim dediler. Şimdi burada yapılan seçimlerde yani Cumhur İttifakı'nın kazandığı, AK Parti'nin sadece 5 tane belediyeyi aldığını görüyoruz. Bu konuda bir sessizlik hakim. Kazansaydılar nasıl bir yol izlerlerdi?
2: Tabii şöyle bir durum olurdu. Özgür Özel, biliyorsunuz, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'yla tartışmalarını, parti içerisindeki meselelerini dışarıya, işte sistem, müesses nizam bizi istemiyor. Hatta iktidar partisi, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahi kendisinin onları istemediğini, sebebinin de kendilerinin yerel seçimleri kazanmaları olduğunu söylüyordu. Ve günün sonunda işte tabloya baktığınızda, her ne kadar böyle işte 6 tane belde küçük bile olsa, bugün ortaya dökülen anketlerden çok daha gerçekçi bir sonuç olduğunu söylemek lazım. Çünkü anketlerin bile ulaşabildiği belli bir sayı var. Tabii. Buradaki bu beldeler şunu ortaya koyuyor. Birincisi, sizin aslında yapacağınız tek bir şey vardı. 2024 yerel seçiminden sonra elinizdeki belediyelere odaklanmak, hizmet vermeye çalışmak ve bakın biz de yapabiliyoruz, bir başarı hikayesi yazabiliyoruz. Aldığımız sonucun üzerine işte hizmet sunduk. Ama ne oldu? Belediyelerde bambaşka bir hikaye ortaya kondu. Günün sonunda maalesef üzülüyorum. Gerçekten Türkiye'de muhalefet adına, ülke adına üzüldüğümüz çok korkunç tablolar gördük. Özellikle yani bu Uşak'la falan, artık hani bir kadın yorumcu olarak böyle yorumlamaya bile çekindiğimiz maalesef tablolar maalesef yani
1: bizler yaşandı. Bile anlatırken elimizden geldiğince o konulara girmemeye çalışıyoruz. Çünkü pek çok iğrençlik de söz konusu, yüz kızartıcı durumlar da söz konusu. Utanarak bazen bazı bilgileri aktarmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama böyle de bir gerçek var. Her ne kadar CHP yönetimi tarafından olmamış gibi davranılsa da özel dönemindeki CHP yönetiminde. Ama şimdi bir genel başkan var ve diyor ki ya böyle iddialar var bu partide. Böyle işte yani iğrençliklerden bahsediyorlar onlar da, ismen anlıyorlar ama arınma diyor. Şimdi bir insan neden arınır? Çünkü pek çok üzerine bir leke bulaşmıştır ve bunlardan yolsuzluk, rüşvet ve daha pek çok şey irtikap. Ama şu anda tanınmayan bir genel başkanı var. Partisi tarafından, milletvekilleri tarafından korsan olarak ifade edilen bir genel başkan var. Yarınki manzaradan sizin beklentiniz ne?
2: Evet, ben bayağı yani tedirginim. Yarın şöyle tedirginim derken, şimdi meclis genel kurulunda bile biz hoş olmayan sahneler maalesef gördük. Maalesef. Hatta hazırlıklı gidildiğini dahi gördük Tahir Bey. Yani örneğin en son İçişleri Bakanımız ve Adalet Bakanımızın yemin törenindeki o manzarayı hatırlayın. Yemin ettirmeyeceksiniz talimatı verildiği ve bunun üzerine nasıl bir hazırlık ya önceden hazırlanıldığına artık şüphe duymayacağımız sahneler oldu. Fakat bunu hiç grupta ve partililerin parti içerisinde birbirleriyle albede yaşadığı falan sahneler görmemiştik. Ama taraflar geri adım atmadığı için anlıyoruz ki yarın benzeri bir durum olacak. Çok kısa deminki tabloyla ilgili bir şey söylemek istiyorum belediyelerle ilgili. Özgür Özel gitti bir çıkartma yapmaya çalıştı biliyorsunuz. Son günlerde cuma akşamından gitti. İşte konuşmalar falan yaptı. Birincisi çok gecikiyorsunuz. Yani yapmanız gereken 2024'ten beri bir belediyecilik örneği sunacaksınız. Bugün işte bir ara seçim ve bunu hem Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu cephesine hem de tüm Türkiye'ye, bakın biz gerçekten dediğimiz gibi başarılıyız, bu yüzden önümüz kesiliyor argümanınızı güçlendireceksiniz. Ama ne yapıyorsunuz? Yine son gün, son dakika gidiyorsunuz. Bakın ilçelerden bir tanesinde, galiba Tokat'taki beldelerden bir tanesinde, ya CHP'ye sadece iki tane oy çıkmış CHP'li adaya. Ya iki ne demek? Yani evli ve çocuğu varsa bir tanesi vermedi demek. Ya kendisi, ya çocuğu, ya eşi. Gülmek istemiyorum ama çok acıklı bir durum. O kadar mı anlatamadınız? O kadar mı CHP iddiasından uzaklaşmış bir durumda?
3: Şener Şen vakası mı var Şebnem Hocam?
2: Efendim?
3: Hani öyle, benim oyum nerede?
2: Evet, gerçekten öyle. Hal böyleyken şimdi siz de sürekli olarak meşruiyetinizi kazanmış olmaya, değil mi, adıyorsunuz. Ben seçilmiş başkanım, genel başkanım, biz kazanan ve başarılı olanlarız, o yüzden önümüz kesiliyor diyorsunuz. Birincisi zaten bence o seçilmişliğin meşruiyet vurgusu sorunlu. Neden? Zaten ilk seçimi sorunlu seçti, yani sorunlu bir şekilde kazandıysanız, illegal şekilde kazandıysanız, yani gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiyse, üzerine tekrar tekrar seçim yapın, ne yaparsanız yapın, birbirini takip eden sorunlar var. Hani böyle bazı iş adamları arasında bir şaka var ya. Ya garipsediğim bir şaka. İlk milyon dolarımı nasıl kazandığımı sorma. Geriye kalanının hepsinin hesabını verebilirim gibi bir durum. Ya ilk seçimde bir gayrimeşruluk varsa kalanını gerçekten konuşmanın bir manası yok. Şimdi durum burada böyle bir de çift başlılığa dönmüş. 10 gündür, 15 gündür özellikle genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu yerleştiğinden beri sen de orası varsa milletvekilleri bizde, meclis bizde, aslında meşruiyet bizde demeye getiriyorsunuz ve bir çift başlılık oluşturuyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının yapması gereken bir mecburiyet aslında. Yani genel, ya bu çift başlılığı durdurmaya çalışmak, önünü kesmek. Çünkü hem dışarıdan imaj olarak hoş değil. Çünkü siz geriye gelmişsiniz, yargı yoluyla arınma diyorsunuz. Ama bir çift başlık görüntü sergilemeniz ve bunun sürdürülebilir olduğu imajını vermeniz hiç hoş olmayacak. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Böyle bir grup başkanlığını oradan elden almanız lazım. Ama anlaşılıyor ki karşı tarafta geri adım atmayacak.
1: Evet, şimdi açıklamalar var, onları da getireceğim ama ilginç bir durum var. Şimdi meclisteki yani tüzük gereği, yürüyüş gereği şöyle bir durum var. Grup toplantılarına katılacak olan ziyaretçilerin onayı genellikle grup başkan vekilleri tarafından onanır. İçeri öyle girer. Yani o ziyaretçi kartları genellikle o grup toplantılarında böyle bir süreç işler. Şimdi şu anda Özgür Özel'in grup başkan vekillerinin tamamı kendi safında. Kılıçdaroğlu safında değil.
2: Bir tanesi bela falan okuyordu ya yani.
1: Şimdi evet, haliyle yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada

0: var. Bu bütün grup toplantılarında öyle ya da böyle gerçekleşiyor. Yarın kullanacakları grup toplantı salonu da evet, grup yönetiminin o anlamda kullanabileceği ve grup yönetiminin onayladığı isimlerin içeri girebileceği bir yer olarak tanımlansa da, bu normalde pratikte uygulamada defakto bir şekilde bu konular bu kadar resmi bir şekilde yönetilmiyor. Sadece parlamentoya girişlerde belki sıkıntı yaşanabilir. Parlamento avlusuna girişte, daha doğrusu ilk başta. Bu süreçte tabii doğal olarak Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki milletvekilleri de gelecek misafirleri bu anlamda organize edeceklerdir diye düşünüyorum. Ama daha grup salonuna girerken bu kavgalar olursa, zaten orada yarın ben grup toplantısının herhangi bir taraf tarafından yapılabileceğini de düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Yani kim orayı erken terk ederse geride kalan grup toplantısı yapabilir diye görünüyor.
2: Erken kapan da konuşur gibi bir durum mu olacak?
0: Yarın,
2: erken kapan.
3: Erken kalkan yol alır. Geç kalan
0: yani
3: ne yapar?
0: Bana öyle geliyor ya. Kim daha çok hürriyet diye bağırırsa, Zübük filminde olduğu gibi, sanki onun elinde mikrofon kalacak gibi.
2: Bu arada
0: görünüyor.
2: Meclis gündemine bakıyorum bir yandan. Şöyle saatlere. Saat 13.
0: Siyasi mizah açısından bir şey ifade ediyor ama.
2: Saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı büyük grup salonunda var. Yine saat 13.30'da aynı saatte Ali Mahir Başarır'ın CHP Grup Başkan Vekili olarak bir basın toplantısı de var.
1: Kaçta dediniz? 13.30.
2: 13.30'da şimdi Türkiye Millet Meclisi gündemine bakıyorum. 13.30'da Ali Mahir Başarır CHP Grup Başkan Vekili olarak ana bina basın toplantı salonunda bir basın toplantısı olarak yer alıyor. Aynı saatte bir de grup toplantısı Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Grup Salonu olarak görünüyor. Şimdi biraz önce ifade ettim ya, önce demişlerdi ki biz de bahçede yaparız grup toplantısını. Şimdi ne olacak? Yani oraya Müslüm Sarı'nın bir açıklaması var bu arada, ifade ediyor. Kendisi diyor ki yani yaşanabilecek şeyler, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olacaktır orada yaşanabilecek her şey. Ama işte Sayın Yılmaz Er'in de bahsettiği gibi, yani maalesef ki artık mizahı konuşulmaya başlanıyor. Belki yarın bunun üzerine karikatüristleri de göreceğiz. Bir kürsü, geçtiğimiz gün bir yapay zeka fotoğrafı yaptırmıştı arkadaşlarım. Kürsüyü bir ucunda Kılıçdaroğlu, bir ucunda Özgür Özel. İsmail Hocam, yani nasıl bir duruma geldi Cumhuriyet Halk Partisi?
3: Tahir Bey, yani öyle anlaşılıyor ki müstakbel su savaşlarından önce kürsü savaşları herhalde yaşanıyor gibi bir durum var.
2: Evet, bu fotoğraf.
3: Evet. Ya hakikaten şimdi bu tip şeyler konuşulduğu zaman, hani bu adaletin, hukukun o kadar içi oyulup o kadar boşaltılıyor ki, yani ben tabii biraz işin o tarafıyla da hemhalim. Çünkü yani bu Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun çok güzel bir sözü var. Çok hakikatli bir sözü var. Diyor ki devlet dediğiniz şey bir hukuksal inşadır. Hı hı. Eğer hukuku o devletin içerisinden çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Çünkü yüzyıllar boyunca insanlar, değil mi, hepimizin arasındaki şeyi inşa eden, ören şey hukuk, örfi, değil mi, veya işte pozitif hukuk dediğimiz şey.
2: Tabii.
3: Her neyse, bütün bunlar bu kurallarla örülmüyor mu? Yani her birerimizin arasındaki ilişkiyi, yatay ya da dikey, bu kurallar belirlemiyor mu? Burada tabii ki siyaseten üretilen bir dil var, fakat şunu hep kaçırıyoruz. Yani ben en azından kendimce bunu hep ifade etmeye çalışıyorum. Bakın, seçilmiş, atanmış. İşte efendim, yani geçenlerde geçen bir yerde söyledim, beni biraz sanal medyada linç etmeye çalıştılar. Hiç problem değil. Ama ben bu ülkenin dilinin, siyaset dilinin pespaye bir hale gelmemesi, bayağılaşmaması adına ben bunu söylemekle durumundayım. Bu ülkenin cumhurbaşkanına efendim biri diplomasız, biri işte efendim mazbatasız, CHP'yi şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar vesaire, atanmış, seçilmiş, biliyorsunuz bu tip şey.

0: hep böyle bir itibar suikastı için hep bunlar söyleniyor. Fakat şunu hep arka tarafta bizim düşünmemiz gerekiyor. Siyasetçi bunu kendince bir manipülasyon aracı olarak kullanabilir. Fakat unutmayalım ki o seçilerek bir yere gelenin hukukunu da bu anayasa belirliyor. Atanmış olarak gelenin de hukukunu bu anayasa belirliyor. O yargı kararını verenin verdiği kararın çerçevesini de o anayasa belirliyor. Her birimizin bağlı olduğu yer o çatı orası değil mi? Dolayısıyla hangisi hukuksuz? Yani şimdi Özgür Özel bu dili kullanıyor, bu diskuru üretiyor diye onun siyaseten efendim kendince bir şeyleri konsolide etme adına kullandığı bu dil hakikati temsil ediyor mu? Böyle bir şey var mı? Yani sen seçildiysen senin seçildiğin bütün yasaları düzenleyen şey de o anayasaya bağlı değil mi?
1: İlginçtir yani.
0: Yani yasa, bir gariplik kanuna, yok mu burada yani?
1: Mahkeme kararına, yargı kararına itiraz edip yani bu tanımıyorum diyenler ertesi gün yargıda
0: çünkü başka şansı yok. Oradan yürümek zorunda.
1: Şimdi
0: tabii ki oradan yürümek
1: seçim
0: zorunda.
1: Seçim diyorlar. Evet. Seçime gidiliyor bu kez. Hayır ben bu seçimi tanımam diyorlar. Bu ülkede milyonlarca insanın oyuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçiliyor. İçlerinden birileri diyor ki benim Cumhurbaşkanım değil, ben Cumhurbaşkanı olarak tanımıyorum. Bu seçim sonuçlarını tanımıyorum diyor. Ardından kendileri en başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın tebrik etmeye başlıyorlar. Şimdi kurultay diyorlardı düne kadar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı ki tamam partiyi kurultaya götüreceğim, onun için de parti meclisini toplayacağım. Bu sefer de
0: başka bir şey söylüyorsun.
1: Hayır olmaz, bambaşka şeyler. Biz o kurultayı istemiyoruz, olağanüstü kurultayı istiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiğiyle ters düşen şeyler. Evet, eskiden de parti içi kavgaları gördük. Eskiden de kurultay kavgalarına şahit oluyorduk. Ama bu denli yaşanan olayları, hele ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, kanununa muhalefet eden, hani iktidara değil, yargı kararlarına, hukuka ve kanunlara muhalefet eden, ki genel başkanına muhalefet eden bir grup başkanı durumuna düşürdü bence.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Burada açıkçası bakın yani hani çok temel bir ilkedir yine. Sınır çizemediğiniz bir şeye tanım getiremezsiniz değil mi? Hı hı. İdrak edemediğiniz, çerçevesini çizemediğiniz bir şeyi yorumlayamazsınız. Öyle değil mi? Şimdi burada bu tartışma aslında CHP'de başka bir şeyi beraberinde getiriyor. Bütün bu anlam zincirini darmadağın ederek birbirine tabiri caizse hepsini birbirinin içine karıştırarak bir karman çorman bir hale getirerek hatta mesela darmadağın ederek birçok şeyi hukuksal zeminde ve o dil açısından tanımlanmış her şeyi bu hani yapı sökümcülükte şey vardır ya böyle bütün yapının vidalarını söküp her türlü anlamı darmadağın edip ondan sonra orada bir şekilde kendinize ait bir şeyi söylemenin belki fırsatını da yakalamaya çalışıyorsunuz. Ama bu yıkıntının içerisinde siz doğru bir dil üretemezsiniz. Bütün vidalarını söktüğünüz bir yapıda siz doğru bir yapı inşa etmede öyle çok da kendinizi bir konfor alanında bulamazsınız. Burada mesela hukukta da biliyorsunuz yani iç hukuk veya uluslararası hukuk çerçevesinde de bakın en temel ilkelerden bir tanesi hakkaniyet ve nispettir değil mi? Nedir nesafet, nispet, insaf? Yani burada vicdanın, aklın, makulün olduğunu bize ifade eder. Hukuk aslında bu vicdanı burada temsil eden, tesis eden bir tarafta durduğu için bu ilke, temel ilke benimsenmiştir değil mi? Siz eğer bir yerde vicdanı, makulü kaybederseniz, aklı kaybederseniz, rasyoyu, rasyonaliteyi kaybederseniz, öyle değil mi? O zaman burada neyi konuşacaksınız?
1: İşte.
0: Şu anda bütün bunların hepsinin birbirine girdiği bir zemini konuşmuyor muyuz? Bakın günlerdir mesela Türkiye'de bulandırdıkları, birbirinin içine soktukları ve tanımsız hale getirdikleri, hakikati yerli yerinden eden bir takım açıklamalar, asla mevcut gerçeklerle uyumlu olmayan sanal bir takım örgülerle gitmek istedikleri yere gitmek isterken aslında birçok şeyi de ne kadar karman çorman hale getiriyorlar değil mi? Ve biz de mecburen bu bulandırdıkları
2: şey bu.

0: Yani. Bulandırdıkları şeyi durultmak adına bir yorum yapıyoruz burada. Yorum yapmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bu burada şöyle bir şey var. Yani öyle ya da böyle bu ülkede bir siyasi parti ve yarın bir gün belli bir ikna kabiliyeti ortaya koyduğunda iktidara gelebilme potansiyeli taşıyan bir parti ve dolayısıyla bu ülkenin geleceğine dair bir aksiyon alabilecek bir parti olduğu için onun yapıp ettiklerinden en azından olumsuz etkilenmemek adına veya onu daha olumluya istikametlendirmek adına mecburen bu yorumlara ilim adamları, gazeteciler, hepimiz beraber işte hukukçular, sosyologlar, kim kendisine ne düşüyorsa o tarafıyla bunu durultmaya ve anlamlandırmaya çalışıyor. Ama onlar hala kendi kendilerine, bak biz dışarıdan bir dil olarak, çünkü biz o siyasetin içinde değiliz. Biz o anlam dünyasını açmaya çalıştıkça onlar iyice üstünü örtüp bulanık hale getiriyorlar. Çünkü bir tarafın bu bulanıklıktan istifade etmek için bir emeli, bir amacı var. Bakın bu dil, ama ben bunu daha önce bir kendimce de bir böyle bir şey olarak da üretmiştim. Yani çünkü mevcut durumu tahlil ederken bana başka türlü bir fikir veriyordu bu. Şimdi bu tarafta gerçek bir Türkiye varken öbür tarafta sanal, kurgu bir, kurmaca bir Türkiye üretmek, bir Türkiye atmosferi üretmek, bu tip noktalarda hep işlerine geldi. Bakın bunu en çok da Kılıçdaroğlu'nun kendisi kullandı. Ne yazık ki. Şu an o kurduğu Türkiye'nin enkazı altında, ki bugünkü yazımda da naçizane bunu biraz dile getirmeye çalıştım. Kılıçdaroğlu'nun kurmaca Metaverse Türkiye'si çöktü diye. Şu anda o çöken Metaverse Türkiye'nin altında kalan CHP'yi kurtarıyoruz. Acaba karşımıza nasıl bir CHP çıkacak? O enkazdan nasıl bir CHP çıkacak şu anda?
1: İşte ilginç bir yani durum var. Şimdi geçtiğimiz programda yine konuşmuştuk. Şebnem Hanım, demiştik ki yani Kılıçdaroğlu bu adalet için bir yürüyüş yapmıştı. Ankara, İstanbul. Onlarca kilometre, yüzlerce kilometre. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yargısının vermiş olduğu kararlara en sıkı sarılanın kendisi olduğunu ve partisi içerisinde de işte yolsuzluğa, rüşvete vesaire işlere bulaşanlarla ilgili kapıyı gösterdiği, adresi gösterdiği nokta Yüce Türk Yargısı. Şimdi ben Müslüm Sarı'nın konuşmasına baktım. Bu grup toplantısının duyurduğu konuşmaya baktım, paylaşıma. Şöyle diyor, tarihi bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Salı günü mecliste yapacağı grup toplantısında son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Vatandaşın gündemine geri döneceğiz. İşçinin, emekçinin sesi olacağız. Şimdi evet, bir krizler yaşanıyor. Onları birazdan yine açıklamaları karşılıklı ekranlara getireceğiz ama bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu normalleştirmeye, sıradanlaştırmaya, yani görmezden gelmeye de devam ediyor sanki. Evet, yarın gözler orada. Her an karşılıklı gruplar bir araya gelebilir. Herkesin büyük endişesi o. Ama ne zamandı bunu duyurduğunda? Evet, dün bu şekilde duyurdu grup toplantısını mesela Müslüm Sarı. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Hep bunu diyoruz. Her seferinde yeni bir şey patlak veriyor. Yolsuzluk, rüşvet denildi. O beklendi, o konuşmada bir şeyler çıksın. FETÖ konusu çıktı. Acaba bugün grup toplantısında bambaşka bir şey mi çıkacak? Ya da Kılıçdaroğlu hiçbir şey yaşanmamış gibi Türkiye gündemine, siyasetine mi dönecek?
2: Şimdi bambaşka bir şey çıkarken bir öncekinin altı da olsa yine iyi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu gayet meşru bir şekilde geriye döndü. Kayyumla da dönmeyeceğim falan dedi. Kendi senin hayal ettiği, arzuladığı gibi de dönmüş oldu. Yani sen 4-5 Kasım 2023 öncesine dönmüş vaziyettesin. İşte tedbiren şöyle böyle, gerçekten de onun da çok da avantajına olan bir tablo. Hukuken karşısındaydı. Fakat ya hukuk ya da yargı mekanizması, evet, size kaybetmiş olduğunuz, elinizden alındığını düşündüğünüz unvanınızı geri veriyor, koltuğunuzu geri veriyor, genel merkeze geri dönmenizi sağlıyor. Fakat seçmene anlatacaklarınızı sizin yerinize o anlatamaz. Gün sonunda iş biraz siyaset işi, söz sanatı, doğru mu Tahir Bey?
1: Evet.
2: Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun o arınma ile ilgili videosunun devamında herkes artık şunu bekledi. Evet, haber bültenlerinde pek çok şey izledik. Çok uzun süredir konuşuluyor İmamoğlu'yla belki de Kılıçdaroğlu arasında ta 2023 senesine kadar giden, bizim bildiğimiz bir tartışma var, bu bariz.

0: belli. Çünkü hatırlayın Saraçhane'de falan verilen o fotoğrafı. Yani kendisi Almanya'dayken Meral Akşener'le nasıl bir mutlu bir poz verilmişti. Adeta yani hani
1: çak falan.
0: Evet çak yani kim biz Cumhurbaşkanı adayı belli artık falan diye apar topar Almanya'dan dönüşünü falan hatırlıyoruz. O süreçte yaşananların üzerine tamam bir 2023'ten sonra 2024 seçimine doğru giderken kendisinin bir ifadesi vardı. O değişim söylentilerine, değişim baskısına daha doğrusu. Ya bırakayım da temiz biri var mı gösterin. Belki bir dil sürçmesiydi, belki bir gaftı. Ama günün sonunda siz bir şekilde koltuğunuzdan oldunuz ve bayağı da bir süre beklediniz ve neredeyse bir yıl geçtikten sonra bir yargı süreci başladı. Belki doğrudan siz değil, siz mağdur sıfatıyla bu yargılamaların içerisindeydiniz. Ama size yakın isimler dava açtı, şikayetçi oldu, ya itirafçı oldu. Pek çok şey yaşandı günün sonunda ve sizden beklenen bir şey var. Artık hikayenin siyasi tarafını da anlatmanız. Yani mahkeme dosyalarında, delil dilekçelerinde vesaire falan olanların dışında orada mahkeme heyetini anlattınız. Şimdi artık seçmene anlatmanız gerekiyor. FETÖ derken ne diyorsunuz? İşte pavyonlarda vesaire çok özür dileyerek söylüyorum. İşte şunlar bunlar satıldı falan diyorsunuz. Partinin konuları konuşuldu, oylar satıldı falan diyorsunuz. Bununla ne demek istiyorsunuz? Kim? Nerede, ne zaman, ne karşılığında neyi sattı? Bunu artık seçmene bir genel başkan olarak, ki genel başkansınız yani kayyum değilsiniz, bu yüzden söylüyorum. Kayyum olarak da gelmemişsiniz. Siyaset yapan biri olarak dönmüşsünüz. İsterseniz milletvekili olmayın gün sonunda. Siyasetçisiniz. Seçmene seçmenin anladığı dilden anlatmanız gerekiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor.
2: Acaba bayağı o da kendince Yargıtay kararını mı bekliyor?
0: Yargıtay kararını bekledim. Daha doğrusu şöyle, yargı kararını bekledim. Çıkmasaydı ağzımı bile açmayacaktım. Bankta dedi hatırlayın.
2: Orada zaten tepkiler var.
0: Sonrasında madem biliyorum, nedenli bayramın çıktım. Dördüncü günü her şeyi açıklayacağım. Bir af dileme, bir seremoni geldi. Tamam, onu da anlıyoruz. Ki aslında orada da boşluklar var. Yani bakın, yani ben FETÖ'yü görmedim, duymadım, bilmiyordum, etmiyordum. Ne zamandan beri bilmiyordunuz? Şimdi biz FETÖ'yü hepimiz çok iyi tanıyoruz. Size yanaşmadı mı? Size sadece bu insanları mı partinize soktu? O zaman siz niye kontrollü darbe dediniz? Niye 15 Temmuz'a tiyatro dediniz? Niye 17-25 Aralık'ta tapeleri okudunuz? Vesaire vesaire. Bu gider geriye doğru. Ya kalkıp da kimse 2007'de kasetle geldin falan demiyor. Hani oralara kadar üstüne gitmiyoruz. Hoş diyenler var. Özgür Özel cephesi onları da söylüyor da. Şimdi bizim de beklediğimiz bu şu ana kadar söylediğin argümanların altını doldur. Sen ya da artık ekibinden birileri. Çünkü
3: Mahmut Tanal Zaman Gazetesi'ne kendisinin gönderdiğini söylüyor mesela. Özür diliyorum.
0: Estağfurullah. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani gün sonunda bir tarafı bir şeyle suçladığınızda eminim ki Kemal Kılıçdaroğlu hepimizden çok daha fazla bilgiye, belgeye sahiptir. Ama bunun yani Ekrem İmamoğlu'nun işte Samanyolu TV'deki spor yorumculuğundan ibaret olmaması gerekiyor bu kadar çıkış yaptıktan sonra. Çünkü o bilgiler siz onu belediye başkanı adayı olarak ortaya koyduğunuzda da vardı. Ya da Özgür Özel'le ilgili bu kadar kılıçlar çekilmişken Özgür Özel neden geri adım atamıyor? Ekrem İmamoğlu'yla arasındaki o hat, o bağ nedir? Bilmemiz gereken muhtemelen daha fazlası var. Bence söylenmesi gerekiyor. Siyaseten vatandaşa açıklanması gerekiyor. Bugün açıklamazsanız o 6 beldedeki o oy oranının düşüşü yarın elbet bir seçim sandığı kurulacak ve çok ciddi anlamda dönecek ve bunun karşılığı kendisine şu olacak. CHP muhtemelen onda kalacak gibi gözüküyor. Yargı kararı onanırsa ya da onun gösterdiği bir veliaht diyelim, bir adayda ya da bilemiyorum bu süreçte heyecanlanan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kere koltuğundan indirilebildi, biz de geliriz diye heyecanlananlar var mı? CHP'de kaç kişi bundan sonra bir kurultay kuruldu diyelim, yani sadece Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu veya işte halefi mi olacak? Evet. Belki birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla aday olacak. Bilemiyoruz şimdi CHP içerisinde ne olacak. Ama günün sonunda CHP'nin daha fazla kaybetmesini istemiyorsanız artık konuşmaya başlamanız lazım ve en basitinden o arınma ifadesinin altını doldurmanız lazım. İşte orada, arınma soyut olmamalı.
2: Şimdi bir pay açıklaması daha var Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin. Müslüm Sarı'nın da o konuda açıklaması vardı. Bu kez de

0: Parti Meclisi. İşte o merakla beklenen kurultay açıklaması. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz diyor. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantısında tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum. Şimdi Sayın Yılmazer, dedik ya, evet, tüm Türkiye Kılıçdaroğlu'nun acaba o ifadelerinin altında neler yatıyor? Yani altını doldurmasını bekliyor dedik. En çok da CHP'liler bekliyor. Şimdi haliyle Kılıçdaroğlu'nun da buna ihtiyacı var. Çünkü eğer 11 Haziran Perşembe günü bir kurultay sürecini başlatacaksa haliyle bizler mahallelerden başlayan bir delege seçim sürecine şahit olacağız. Ve delegeleri eğer kazanmak istiyorsa, yani o İmamoğlu ya da özel etkisiyle oluşturulan bu sistemi devre dışı bırakmak istiyorsa, o delegeyi de partileri en çok ikna etmesi gerekecek. Ve bunun için de acaba bu parti meclisinde ya da yarın grup toplantısı, çünkü artık iki günden bahsediyoruz parti meclisine, konuşmaya başlayacak mıdır sizce?
1: Ben şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmaktan başka çaresi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kurultay sürecini başlatacağım dedi. Bu aslında bir yumuşama içinde belki bir hamle sayılabilir. Hatta işte biraz evvel ifade ettiniz, Sayın Sarı'nın işte biz aynı partinin evlatlarıyız gibi birleştirici bir beyanatı da gündeme geliyor. Ancak siz birilerinin FETÖ ajanı olduğunu söylediğiniz takdirde FETÖ ajanlarıyla birlikte olamayacağınız da ortaya çıkar. Siz birilerini FETÖ ajanlığıyla itham ettiğinizde bunları delillerle somutlaştırmazsanız, yani ben bunu tabii hukuki bir yargılama süreci olarak görmüyorum ama siyasal olarak bazı şeyleri, bazı ifadeleri ve bazı olayları somutlaştırmanız gerekir. Hangi olayda Sayın Kılıçdaroğlu 17-25 tapelerini elde etmiştir? Bu tapeleri kendisine kimler vermiştir parti içinde? Ve bu tapelerle bu konuşmayı yapmasını teşvik eden kimlerdir? Bunları açıklaması gerekir. Hatta 17-25'in dışında Zaman Gazetesi'ne kayyum atandığında, basın özgürlüğü diye bas bas bağırdığı dönemde ve görevlendirdiği Mahmut Tanal ve bir arkadaşını daha görevlendirdiği ve orada protesto eylemlerine yön verdiği tarihte hangi zihinle, hangi danışmanının, hangi danışmanlarının, aslında çünkü bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili parti yönetimiyle birlikte hareket etmiyor, sadece danışmanları üzerinden partiyi yönetmeye çalışıyor diye bir eleştiri vardı. Hangi danışmanlarının etkisiyle FETÖ ajanı mıydı bu danışmanlar? Bunlar da ayrı. Hangi danışmanlarının etkisiyle bu tip protestolara destek sağlamıştır? 15 Temmuz'a kontrollü darbe cümlesini, kelimesini, kavramını kendisinin kullanmasına neden olan danışmanı kimdir? Bu konuşmalarını yazan isimler kimlerdir? Ve ilginç bir şekilde şunu da sorgulamak gerekir. Bir Amerika seyahati sırasında bilinmeyen birkaç saati var Sayın Kılıçdaroğlu'nun.
0: Hamburger.
1: Samimiyetle bu süreci de molası, açıklaması gerekir. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu Türk yargısının hukuk devleti ilkesi gereği illegal olan, gayrimeşru olan süreci meşru sahibine tekrar tevdi etmişse, Türk yargısının bu hakkaniyetli tutumu karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte itham ettiği isimleri tek tek açıklaması gerekir. Özgür Özel'le ilgili bu ithamı bulunmakta mıdır? Ya da Özgür Özel'in etrafındaki ekip arkadaşları ile ilgili bu iddiaları bulunmakta mıdır? Bu isimleri tek tek söylemesi gerekir ki siyaseten arınma sürecinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden başladığını bizler de gözlemleyebilelim. Bunlar gerçekleşmezse Cumhuriyet Halk Partisi kültü tamamen ortadan kalkmaya yönelmiş durumdadır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi tabanındaki bu çatlaktan anlayabiliyoruz. Onu da söyleyelim. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne genel merkez açısından ne de ayrışan grup başkanı ya da kendisini genel başkan ilan eden, hala genel başkan olduğu sahnesiyle hareket eden Özgür Özel açısından bu tabanın, bu iki isme de bu anlamda güveninin oluşmayacağı, herhangi birini seçebilme imkanlarının kalmayacağı da aşikardır.
0: Üçüncü bir isim çıkar mı sizce?
1: Eğer siyaseten, sivil ve bir takım vesayet odakları tarafından yönetilmediğini ispatlarcasına yürümesi gerekir diye düşünüyorum. Bu açıklamalarını tabii merakla bekliyoruz. Bu grup toplantısını yapabilirlerse ya da parti meclisi sonrası bu açıklamaları görmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi gözler evet açıklamalara çevrildi ama dikkat çeken açıklamalardan birisi de artık Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosunda yer alan, MYK'sında yer alan önemli isim. Aynı zamanda hala milletvekili olan, dikkat çeken bir isim Faik Öztürak. Geride bıraktığımız gün o da bir açıklama yaptı ve parti içindeki süreci bataklık olarak betimledi. Şimdi... O da dedi ki yani evet bir görüntü var, bir çok başlı yönetim görüntüsü var. Bu sona ermeli. O basın toplantısındaki açıklamalarına kısaca bir göz atalım. Ardından bu kurultay sürecine nasıl gidilecek bir de ona göz atacağız.
2: Bu bataklıktan hızla çıkmak için önce çok başlı yönetim, kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz.
3: CHP'nin içinde bulunduğu süreci bataklık olarak nitelendirdi. Kavgalı ev görüntüsünü bitirmeliyiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kritik grup toplantısı öncesi tansiyon yükselirken CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztürak mecliste partide yaşanan yönetim krizine ilişkin konuştu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin partiyi kendi kişisel ikballerine siper edenlerin değil, partisine ve kurucu değerlerine göğsünü siper edenlerin ocağı olduğunu dosta, düşmana göstermeliyiz.
3: Faik Öztürak hazırlıkları süren grup toplantısına ilişkinse parti tüzüğü ve mevzuatın açık olduğunu söyledi. Mevzuata göre grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığını vurguladı.
2: Baskın bir kapalı grup toplantısı düzenleyip kendini grup başkanı seçtirmek, tanımıyorum dediğim butlan kararını tanıyıp artık genel başkan olmadığını kabul etmektir arkadaşlar.
3: Grup yönetimine yönelik seçim iddiaları ile ilgili de kuralların belli olduğunu ifade eden Öztürak, toplantı için yeterli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı sorusuna da yanıt verdi.
2: Bu açık grup toplantısı değil mi? Kapalı grup toplantısı değil. Açık grup toplantılarında milletvekilleri sayılmıyor arkadaşlar ama yani 46'dan fazla olur, merak etmeyin.
3: Faik Öztürak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılmaması halinde ihraç sürecinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da sert çıktı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ne demek grup toplantısına katılmamak? Atanmışlık falan yok, seçilmiş değil diye de bir şey yok. Sonuçta o dönemin mazbata alan seçilmiş genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer bundan sonraki bütün dönemler yok sayılıyorsa.
0: İşte Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan son açıklama böyleydi. Şimdi bir de Murat Karayalçı'nın bir açıklaması var. Onu ekrana getirebilirse arkadaşlarım. Şimdi o da bunu söylüyor. Bugüne kadar Özgür Özel tarafındaki açıklamalarını söyledi. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin abisi, abilerinden birisi Karayalçın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınacak bir şey varsa ortaya konmalı. Yani... O da net bir şekilde bu çağrıyı yaptı Kılıçdaroğlu'na. Artık konuş dedi konuşacaksan. Bir yandan o süreç işlemeli, bir yandan da kurultay yapılmalı. Önce hesap soracağım, sonra kurultay yaparız denilemez. 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa seçime girememe riski var diyor eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın. Şimdi bugüne kadar aralıksız bir şekilde Özgür Özel ve İmamoğlu safında duran bir profildi Karayalçın. Ama bugün artık Kılıçdaroğlu'na seslendi. Hani tamam buradayız ama sen de artık konuşacaksan

0: konuş dedi. İlginç bir durum var. Kurultay öncesinde bu konuşmaları yaparsa daha karışır mı süreç? Bu da merak konusu İsmail Hocam.
1: Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun çok berrak bir dil kullanmaktan başka çaresi yok. Yani mutlaka bunu üretmek zorunda. Yani bunu tabii ki yani kitleler psikolojisi olarak da işte toplumsal veya işte siyasi zeminde bir retorik bakımından değerlendirdiğinizde de bugün yani dünyanın neresine giderseniz gidin karizmatik liderliği tanımlarken veya stratejik liderliği tanımlarken en net olan tarafı onun mesela söylediklerinde şeffaf, açık ve net olmasıdır. Yani ürettiği dilin onda başka, bunda başka, şunda başka değil. Yani en azından o hitap ettiğini düşündüğü kitlenin herkesin kafasında aynı sembolle, aynı mesajı verebildiği bir durum üretebilmesi gerekiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun bir önceki dönemde de ne yazık ki burada çok kaybettiğini söyleyebilirim. Şu anda da bu dile ne zaman geleceğini açıkçası merak ediyoruz.
0: Belki hala de vaktiyle bu bildiklerini açıklasaydı bu güç kendisine hançerlemeyecekti.
1: Yani şöyle gibi. Hala böyle fal bakar gibi konuşuyor. Yani falda çünkü burada bir resim çıktığı zaman istediğin gibi siz bakarsınız başka yorumlarsınız. Ben başkarım başka yorumlar değil mi? Oradaki hani kahvenin içindeki o telvenin gösterdiği görüntü kime ne çağrıştırıyorsa odur. Yani psikolojide bile biliyorsunuz.
0: Sizinki farklı bir yorum oldu. Fal bakar gibi.
1: Öyle tabii. Yani
0: ben
1: mesela
0: şey örneğini verecektim. Evet. Hani televizyonlarda olur ya açıklayacağız. Kısa bir aranın ardından, ardından, reklamlardan sonra.
1: Hatta psikolojide bir test vardır biliyorsunuz. Böyle şekilleri gösterirler. Kimin psikolojisi nasılsa ona göre yorumlar o resmi. Ya da bir görüntü koyarlar. Psikolojik durumuna göre ona işte ya oradan bakar ya buradan bakar. Ona göre bir ölçüm yaparlar vesaire. Şimdi onun bilimsel bir ifadesi de vardı da tam aklıma gelmedi. Onun için öyle bırakayım. Ama netice itibariyle sonuçta kullandığı dil gerçekten de herkesin kendisine göre bir yorum çıkarabileceği bir dil. Şimdi bu ciddi bir şekilde kafa karışıklığı yapıyor bakın. Yani dünyada kitleler üzerinde gerçekten çok büyük bir tesir bırakmış, çok güçlü bir etki bırakmış liderlerin hepsinde ortak bir şey vardır. Onlar hitap ettikleri kitlenin ihtiyacını çok iyi fark ederler. Sadece fark etmekle kalmazlar. Ona çok net cevap verirler ve onu çözebileceklerine dair de güçlü bir umut verirler. Ve aynı zamanda kafa karıştırmayan çok net mesajları vardır. Çok net semboller üzerinden konuşurlar. O yüzden de bu etkileri çok yüzyıllar boyunca o toplumlarda belki etki bırakır, iz bırakır. Mesela Alparslan değil mi bak büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı. O Malazgirt Savaşı'nda o mesajını net bir şekilde ortaya koymasaydı o orduyu arkasına sürükleyebilir miydi? Bir tereddüte mahal bıraksaydı. Onların her birinin anlayabileceğinden adı kadar emin olduğu bir dili kullanmasaydı o ordu arkasından gelir miydi?
0: İşte burada da bir çelişki var. İşte, yani az sonralarla
1: işte mesele bu. Yani bir olmaz öyle işte.
0: Süreç var sanki.
1: Olmaz öyle be. Kılıçdaroğlu bana göre bakın yani bunu bir cesaretsizlikle mi ortaya koyuyor? Yani en azından kitlenisinin veya partisinin içerisinde gerçekten bir bölünme olmasın. Yani ben biraz daha böyle bir derviş tekke ağzıyla bir işler yapayım falan. Bu işler böyle gitsin mi diyor. Ama
2: ben
1: biz biliyoruz ki yani.
2: Hocam bir ekleme yapabilir miyim? Sezdiğim, fark ettiğim şeyleri bugün biraz da anladığım. Yani fotoğrafın tamamını elbette göremiyoruz ama bir yapboza bir parça daha koydum sanırım. Şöyle sanırım Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde özellikle bu grup başkanlığı konusunda meclis başkanlığına yönelik bir tepki var. Hı hı. Yani Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş niye inisiyatif kullanmadı? Grup başkanlığı konusunda niye bu hakkı bize vermedi? Özgür Özel, yani Özgür Özel'e hayır senin değilse ama yani burada Meclis Başkanı geçen hafta çok net bir ifadede bulundu. Biz kendimizi mahkeme yerine koymuyoruz.
0: Ama son açıklaması da var arkadaşlarım verebilirse buyurun.
2: Ve bu birazcık da şöyle yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nda şunu hissediyorum. Mesela mahkemede de aslında biliyorsunuz yani yargı size gerçekten bunu getirdi. Evet ama sizden öncesinde siz doğrudan şahsen kendiniz olmasa da sizin alan açtığınız

0: Fırsat verdiğiniz kişiler mahkemeye gitti. Evet, yani devlet sizin haklı olduğunuza bu noktaya kadar hak verdi ve size bu imkanı sağladı. Ama siz devam ettiğiniz müddetçe sürekli birileri size altın tepsiye bir şeyler getirsin istiyorsunuz. Konuşup anlatmak istemiyorsunuz.
1: Peki bir Can Simidi arıyor da diyebilir yani, miyiz? Böyle yorumlayabilir miyiz?
0: Evet ama siz siyasetçisiniz. Bakın gezi olaylarını hatırlayın.
2: Çok güzel bir şey söylediniz yani mesela. Her zaman akıntının size bir şey getirmesini beklemezsiniz yani. Akıntı mı getirsin?
0: Bu şey gibi ben yağmurda yürümek istiyorum ama ıslanmak istemiyorum. Şemsiyemi de siz tutun. Niye meclis başkanlığı sizin şemsiyenizi tutsun? Bakın meclis başkanlığı tarafsız bir makam olmasına rağmen günün sonunda Numan Kurtulmuş'ta aynı zamanda bir AK Parti üyesi, doğru mu? Günün sonunda bu kadar uzun zamandır bu yargı süreçleri başladığından beri de AK Parti gerçekten bu süreçte kendisini ortaya koymamış olsa da bütün vekilleri, bakanları aslında bu konuda ağızlarını açmamış olsalar da Özgür Özel cephesi tarafından gerçekten çok sert eleştirilere maruz kaldılar. Ya bir anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na hava yastığı vazifesi gördü AK Parti. Niye meclis başkanlığı şu anda bir de kendisini böyle bir noktaya koysun ki? Siz günün sonunda siyasetçisiniz. Bakın gezi olaylarını hatırlayın dememin sebebi o. 17-25'i hatırlayın dememin sebebi o. Sayın Cumhurbaşkanı da nasıl bir darbe girişimiyle, apaçık bir darbe girişimiydi o. Sonrasındaki de yargı darbesi girişimiydi 17-25 Aralık'ta. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kaderin bir cilvesi bugün yargıya muhtaç. Ama o zamanlar o tapeleri okuyordu grup kürsüsünde. Günün sonunda ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayın. Ya ben sesinin kısıldığı günleri hatırlıyorum. Meydan meydan gezdi ya. Meydan meydan gezdi. Ve vatandaşın anlayacağı dilden ne yapıldığını anlattı. Kendini tüketti. Siyasetçiyseniz kendinize her şeyin altın tepside sunulmasını bekleyemezsiniz. Anlıyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir stratejisi var bakın. Bu işte yani kendisi her ne kadar yargıdan o meşruiyeti şu anda koltuğa dönüşündeki meşruiyeti yargıdan alıyor olsa da kendi iç mekanizmalarını işletmek istiyor. Yani dışarıda ne olduysa oldu. Bir de biz içeride kendi komisyonlarımızı kuralım. İç disiplin sürecimizi işletelim. Ve bir disiplinde ihraç mekanizması şu bu işleyecekse o parti içi mekanizmalar içerisinde. Ya oldu hani yani. Tamam bunu yapın ama bugün size koltuğu verenin bu olduğunu kabul etmeyeceksiniz. Yani hani hem AK Parti'yi hava yastığı olarak kullanacaksınız hem de devlet makamlarına teşekkür etmeyeceksiniz. İşinize geldiği zaman bütün bu imkanlardan yani adalet mekanizmasından yararlanacaksınız. Ama işinize gelmeyen her tarafta Özgür Özel'i vesaire falan şeyle suçlayacaksınız.
1: Hayır mesela riski hiçbir zaman bir şekilde bir kendisinin de izlediği bir strateji. Sürekli hükümete atıyor.
0: Misyon yüklenmiş gibi davranıyor. Ben arındıracağım parti. Evet tamam nasıl? Bana zaman verin. Parti içi mekanizmaları işleteyim falan. Ama siyaset böyle bir şey değil. Siyaset vatandaşa yaşananları basitleştirerek anlatma sanatıdır.
2: Tabii işte.
0: Bunu yapmadığınız müddetçe başkalarının size şemsiye taşımasını, altın tepsiye bir şeyler sunması da hava yastığı olmasını beklemeyin. Yani
2: o kitleyle konuşamazsınız zaten. Evet. O kitleyle iletişim kuramazsınız. Bir çok güzel bir yere getirdi Şebnem Hanım'ın şeyi. Mesela burada aslında Sayın Kılıçdaroğlu bana göre en büyük hatalı davrandığı şeylerden bir tanesi şu. Bakın lider bütün riski üzerinde toplayan kişidir aslında. Evet. Mesela ne yapıyor Kılıçdaroğlu? Kendince riski dağıtıyor. Tek başına o riski almak istemiyor. Yayıyor. Ve bu sefer de işin içerisine çok farklı şeyler girince bu sefer başkaları orada kendisinde o öne çıkma, kendince işte orada bir o hiyerarşide kendine bir yer bulup üst kademede lider boyutunda, liderle eşit mesafede ve hatta bazen onun önüne geçen açıklamalar yapmada kendini hak sahibi zannediyor. Ve bugün böyle oldu bu. Ve yanından mesela kendisinin hiyerarşisini darmadağın ederek öne çıkan insanların kullandığı cümlelere, tavırlara hiçbir zaman net bir tavır koymadı. O Zoom toplantılara bak en meşhur şeydir yani. Onların ortaya çıktığı dönemde bile net bir tavır koymadı. Ve bunları tamamen aynen dediğiniz gibi akıntı bize bir şey getirir biz de kurtuluruz. Bir tekne gelir önümüze atlar biz de gideriz yani. Ama yani olmuyor işte.
1: Da eleştirecekleri konu bu olacak. İşte, ama yani sığındık, bugün sığındıkları limanı yarın ilk topa tutacak olanlar da yine onlar.
2: Tabii ki.
1: Şimdi
2: o yüzden Sayın de Numan... şu anda çok özür diliyorum. Bir burayı çekmek sizin cümlenizde katkıda olabilir. Daha iyi açabilirsiniz sorunuzu. Şimdi bakın ben şöyle görüyorum. Şu anda olay bu kadar büyük bayrakların açıldığı, karşılıklı bayrakların açıldığı, cepheleşildiği bir atmosferde, hani yenilir yutulur olmayan bir atmosferde. Yani eğer bu iş her birimize bunu söylüyorsa eğer, yani biz bunu tolere ederiz kardeşim, bunu eritiriz diyorlarsa, bunun asla olmayacağını bilerek hareket etmeleri gerektiği noktasında da söylüyorum. Bakın bu bileşenler artık o kadar zıtlaştı, bu isyan bayrakları o kadar derinden açıldı ki, yani buradan bu bileşenlerden oluşan hamuru kardığınızda bunun ekmeğini yiyemezsiniz bakın. Bak bu çok net.
1: Yani de, biz bunu hani,
2: biz bunu bu hamuru kararız tekrar. Buradan yeni bir CHP çıkar. Olsun, biz kardeş kardeş yolumuza da gideriz. Bu ekmeği yiyemezsin. Bak o hamurun ekmeği yenmez artık. O yüzden de Gürsel Tekin'in ben buradaki açıklamasını bu anlamda önemli buluyorum. Yani onun da o Kağıttepe Mağıttepe aklıma gelir, yani o siyasetinde de ayrı bir konu. Yani çamurların içerisine götürüp filmler çekip ondan sonra da inşaat sahasından
1: yani
2: değil yani. Ama bir dönem biliyorsunuz yani CHP'nin bu politikasını ve yansıyan televizyonlara yansıyan siyaset biçimini de üreten Gürsel Tekin'di de onlar hep aklıma geliyor yani ister istemez.
1: Hayır, Kılıçdaroğlu'nu yani, da Gürsel Tekin de bu ekranlardan yaptığı açıklamalar vesaire
2: tabii,
1: eleştirdik. Eleştirmeye de devam ederiz tabii ki. Siyasete aykırı, millet aleyhine aykırı bir durum olursa.
2: Evet. Yani ama burada tabii ki bakın şimdi biz orada neyi yine eleştiriyoruz? Kılıçdaroğlu'na değil mi? Biz adi suçlamalar yapabiliyor muyuz? Hırsızlıktır, odur budur, irtikaptır. Bak bunlar yok değil mi? Siyaseten eleştiriyoruz. Dilini eleştiriyoruz. Yöntemini eleştiriyoruz. Bunlar olabilir. Siyasetin bunlar içerisinde tolere edebilir. Hatta bazen sizin siyasetiniz o dönemde hani siyaset izafidir ya. Şimdi bu dönemde kahraman olursun. Başka bir tarafta başka bir şey olur. Ama seni bu tip böyle suçlarla suçlamadıkları bir dönemde bu çok büyük bir şey değildir.
1: İşte
2: bugün mesele başka bir yere gitmiştir. İşte sorun
1: konuyu
2: o.
1: Mesela yani sürekli Şebnem Hanım da ifade etti. Meclise getirmeye çalışıyorlar. Yani meclis arada... başkanı Sayın Kurtulmuş dedi ki yani meselenin çözüm yeri CHP'nin kurumsal kimliğidir. İşte Müslüm Sarı diyor ki grup başkan seçimi geçersizdir. Kurultay yapamıyoruz. Hukuken imkansız. Kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Haliyle yani burada tamamen çözümün adresi ne başka bir yer ne de meclis. Burada çözümün adresi CHP iken CHP sürekli topu taça çıkarıyor. Yani özelcilerde, Kılıçdaroğlu'cularda. Sayın Yılmazer, buyurun.
3: Şimdi şöyle söyleyeceğim. Malumunuz eğer bu ayrışma sadece bir kurultay ve koltuk kavgası değilse, ki böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kurultay ve koltuk kavgası olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada siyasal bir ayrışmanın gerçekleşiyor. Siyasal fikir ayrışmasının gerçekleşiyor olması lazım. Burada da ilk başta genel merkezi devraldıktan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun önden söylediği arınma döneminde siyasal olarak bir takım fikirlerden ve önceki döneme ilişkinde nedamet getirerek söylediği hususlara ilişkin açıklamalar yaparak, Sayın Oruç'un söylediği gibi halka anlatarak, halkın anlayacağı dille anlatarak, halkın bu konuda aydınlanmasına sebep olarak, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bu anlamda yaşanmış olanların, geçmişte yaşanmış olanların ne şekilde yaşandığı ve kendisinin ne şekilde kandırıldığına dair ayrıntılara girmesi ve somutlaştırması gerekir. Siyasal bir ayrışma olmayacaksa Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kavganın neticesinde, bu kavga halkın nazarında, sade vatandaşın nazarında sadece koltuk kavgası olarak kalır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meşru olmayan ve butlanla mağlul olan kongresinin, kurultayının bugün getirdiği yargının da bir kararıyla geldiği noktada siyasal ayrışmasını netleştirmesi gerekir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi kült partilerde ki ayrışmaların siyasal fikir ayrışması olması gerekir. Bu sosyolojik açıdan da önemlidir. Çünkü sosyolojik açıdan ayrışmayan yapılarda bu sefer sadece popülizm ürer. biz siyasal partilerin demokrasiye katkısının siyasi fikirler olduğunu düşünen

0: düşünmekteyiz. Niye? Çünkü siyasi düşüncelerin devreye girebilmesi için bu tip popülist kavgaların siyasi düşünce kavgasına, siyasi düşünce mücadelesine dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, Özgür Özel'in ve arkadaşlarının bu kavgayı zaten istifa etmeyerek ya da yeni parti ayrışmasına gitmeyerek içeride devam ettirmeye çalışmasının sebebi ellerinde bir siyasi fikrin, toplumsal karşılık bulabilecek bir siyasi fikrin bulunmaması sebebiyledir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir siyasi partidir ve 37. Olağan Kongresi'nde seçilmiş Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma diye başladığı süreci bir şekilde açıklaması ve sonuca kavuşturması gerekir. Yoksa siyasal bir ayrışmada çok sadece bir koltuk kavgasından bahsediyor oluruz. O da bir bildiğiniz işte sınıf başkanı olma yarışına dönüşür. Maalesef bu siyasi mizahın içerisinden gerçekten karizmatik lider, yani bu işi parodileştirmeden bu işin içerisinden çıkabilecek insanlar ancak karizmatik liderlerdir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar, hatta çok uzun süredir bu anlamda karizmatik bir lider de üretememiş bir yapıdır. Dolayısıyla bugün kendilerine Çipras'ı örnek almaktalar, kendilerince Toman'ın üzerine çıkmaktalar ama maalesef karizma üretememektedirler. Neden? Çünkü bir siyasi fikre yaslanmamaktalar. Yani yaslandıkları şey sadece ve sadece geçmiş rejimin, eski Türkiye'nin farklı kodlarına yaslanıp bunları tekrar etmekten, bunları devamlı surette söylemekten başka bir şeye yaslanmıyorlar. Türkiye'ye bir şey verebilmeleri için artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisini yeni bir siyasal düzleme ve yeni bir siyasal söyleme kavuşturması gerekir. Bu tam sırasıdır. Böyle bir kriz anında ancak liderler çıkar ve siyasi söylemler ortaya çıkar ve fikri ayrışmalar yeni fikirleri ortaya döker, yeni vizyonları ortaya getirir. Ama maalesef bugüne kadarki süreçte, şu yaklaşık 10 günlük 20 günlük süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef eski hastalıklarına, eski hizipçi hastalıklarına döndüğünü ve siyasal fikri ayrışmaları değil de sadece koltuk kavgalarını pekiştirdiğini görüyoruz. Bu açıdan da Cumhuriyet Halk Partisi açısından geleceğin o anlamda ana muhalefet partisi olup da topluma o anlamda bir ümit olma vesilesini doğurabileceğini de göremiyoruz. Muhalefetin de Türkiye Cumhuriyeti toprakları sınırları içerisinde iktidar olmayı umut etme hakkı var. Ama umut hakkı herkese var. Maalesef muhalefettekilere, muhalefetteki topluma, yani toplumsal karşılığı muhalefette yer alan toplumdaki vatandaşlarımızın da umut etme hakkını Cumhuriyet Halk Partisi'nden talep etmeleri gerekir diye düşünüyorum.
1: Ya işte en azından daha şimdiden iktidarı
0: umut etme hakları olmalıdır diye düşünüyorum.
1: Yani Türkiye'yi yönetmeye aday olan o masalarla, altılı masalarla, yedili sekizli Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla ilgili projeler sunanların şimdiden partide daha ikiye bölündüğünü görüyoruz ki onu da eğer burada koltukta başaramayacaklarını anlayınca da başka siyasi partilerle seçmeni bölmeye yönelik girişimlerin olacağı yorumları var. Hatta Özgür Özel'in o yedek parti konularıyla ilgili DSP konusu gündeme geldi. Bir de yeni parti iddiaları var. Şimdi onunla ilgili arkadaşlarım kısa bir haber hazırlamış. Hemen onu izleyip ardından bu DSP konusuna da hemen kısaca bir yorum alacağım.
2: Yedek parti var mı? Var.
3: Özgür Özel, baba ocağı dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor.
2: Partimiz hazır.
3: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürüp götürmeyeceği tartışılırken, gözler Özgür Özel ve ekibine çevrildi. Özgür Özel'in masasında iki kritik seçenek bulunuyor. İlk formül, olası bir erken seçimde meclis dışında kalmamak adına seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiye geçiş yapmak. Hatta bu doğrultuda Balgat'ta 3 katlı bir genel merkez binası için çoktan anlaşma yapıldığı konuşuluyor.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin Yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
3: İkinci seçenek ise sıfırdan yeni bir parti kurmak. Yeni parti çalışmalarını yürütmek üzere Ensar Aytekin'in görevlendirildiği ve kuruluş evraklarının bile tamamlandığı ileri sürülüyor. İstiklal Partisi ismini reddeden kurmaylar yeni partinin adını sır gibi saklıyor. İsmi sadece...

0: sadece Özgür Özel'in bildiği belirtiliyor. Genel merkez ise bu iddialara karşı temkinli yaklaşıyor. Parti kaynakları CHP'de kitlesel bir kopuş beklemediklerini, milletvekillerinin zamanla yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünme riskine karşı uzlaşmacı bir çizgi çizen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise kurmaylarına pozitif dilden ve söylemden asla vazgeçmeyeceğiz talimatını verdiği öğrenildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Yıkılmayacaktır, dağılmayacaktır.
2: Şimdi iddialar DSP ile ilgiliydi ki bizzat da onaylandı. Yani DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dedi ki DSP'yi bize teslim edin, grup kuralım dediler. Teklifi Murat Emir iletti, DSP olarak biz reddettik. Murat Emir de bu ortaya çıkınca dedi ki DSP'yi teslim almak gibi bir önerim olmadı. Böyle bir teklifin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Şimdi bir partiyi karıştırdılar, yani CHP karıştı yetmedi. Şimdi başka bir siyasi partiyi de karıştırma durumları ki görünen o ki başkaları da herhalde karışacak gibi. Şebnem Oruç.
3: Şimdi DSP ile ilgili böyle bir durum çıkınca geçtiğimiz günlerde de bir İyi Parti meselesi çıkmıştı. Her ne kadar oranın genel başkanı konuşmasa da acaba diye düşünüyoruz. Şimdi kapı kapı gezme durumu söz konusu.
2: Çok parti anıldı. Demokrat Parti diyenler oldu.
3: Evet. Kapılar çalınıyor. Yani Demokrat Parti'dense DSP biraz daha yakın geliyor. Hani acaba iyice soldan kopmak. Çünkü yani Demokrat Parti'nin geçmişine bakarsanız CHP, Demokrat Parti'nin geçmişte yaşananlar. Yani seçmenlerine nasıl anlatacaklar? Hoş bulurlar bir kıl da. Buradaki mevzuya baktığımızda şimdi yani Önder Aksakal'ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Yani nasıl yani ne konuşuyordunuz da? Yani neyi teslim edin, çok gerçekten hani zorlayıcı. Ben bu tabii ki de yalanlanır ama Önder Aksakal'ın söylediğinin doğru olma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü bahsettiğimiz ekip çok dominant bir ekip. Bütün partiler için dışarıda böyle bir durum söz konusu. Gelenle büyümek değil, gelenin içerisinde absorbe olmak, yok olmakla karşı karşılar. Çünkü Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel figürleri gelince yani biz size katılalım diye gelmiyorlar. Teslim alalım diye haliyle gelirler. Çünkü genel başkan olacağım derdi var. Öyle bir iddia var. Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğim iddiası var. Ve yani geldikleri zaman bir toplu oy göçünü falan da iddia ediyorlar. Biliyorsunuz CHP'den çok taşıyoruz. Haliyle bunların içeride böyle küçük bir ekip olacaklarını düşünmeyin. En azından onlar kendilerini öyle görmüyorlar. Peki niye daha öncesinde bir yani hani sıfırdan parti kurma konusu vardı. Niye o rafa kalktı? Ben iki sebep görüyorum açıkçası. Birincisi galiba finansman sorunu var. Çünkü anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu'ydu aslında böyle bir partinin finansörü. Şu anda o yetkinliğe sahip değil. O finansmanın da nasıl sağlanacak? Bu tamamen bir öngörü ve yorum bu arada. Hani, demek ki farklı şekillerde finanse edilecek.
4: Kavala'dan finansman talep edilmiş ama Sayın Oruç.
3: Efendim?
2: Osman Kavala'dan.
3: Evet, bugün öyle bir iddia var.
4: Osman Kavala cezaevinde ziyaret edilerek Sayın Tanrıkulu tarafından finansmanın tamam olduğunu, o taraftan sağlanacağına dair bilgiler var şu an Ankara'da.
3: Evet, Sezgin Tanrıkulu gerçi bu Osman Kavala'yla yıllardır görüşürüz, konu o değildi diyor ama belki orada da bir yanlış anlama durumu oldu, bilemiyoruz. muhtemelen finansman aranıyor olabilir. Bir A planı sonuçta bir parti kuracaksa finanse edebilmektir. Evet. Bu kadar ciddi anlamda bir teşkilatlanma gerekiyor. Kaçtı 40-50 il kadar falan bir ilde seçime girmeden önce belli bir sürede değil mi? Bir teşkilatlanma gerekiyor. Bunun için ciddi bir finansman gerekir. İkincisi bir organizasyon gerekir. Bu birazcık da beceri işidir. Çünkü hatırlayın İyi Parti'nin kurulma sürecini. Orada da aslında MHP ile bir tüzük kurultayı, mutlak mutlak meselesi falan yaşandı. Orada da aslında onlar da geciktiler ve CHP'den hatırlayın. Yani milletvekillerini taşıdılar falan, öyle o şekilde meclise girmeyi başarmışlardı. Bu tarz risklerle karşı karşıya kalma ihtimalleri söz konusu. O yüzden önce taşınacak bir parti, daha doğrusu konak bir parti aranıyor. O bulunamazsa yine bu denenecek ama ben tarafların yani CHP içerisindeki mesele yani anlaşamadık ayrıldık durumunu geçti. Çekişmeli boşanmayı falan da geçti. Taraflar birbirlerinin siyasi hayatını bitirmek istiyorlar. Bir taraf biz CHP'den gidersek.

0: CHP kapanmasına varacak. Bakmayın, bu hani üstü kapalı olarak parti, işte kurultay yapılmazsa işte parti kapanabilir falan. Bu bunların ben altının çok da boş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi falan devreye girmeden o kadar kolay Türkiye'de parti kapatılmaz. Başka kimse de söylemiyor bunu. Sürekli olarak Özgür Özel cephesinin ağzından çıkıyor bunlar.
1: Ama %3 daha oy göstererek kapatmaya mahkum ettiler. Yani tarihe gömmeye mahkum ettiler CHP'yi şimdi.
0: Evet, ama öteki tarafta Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da bence ihraçları vesairedir, bütün bu mekanizmaları işletmeyi geciktiriyor ki parti kurma, parti alma, bunlar da geciksin ve öteki taraf seçime girememekle karşı karşıya kalsın. Ve bence gerçekten o yüzden ciddi bir birbirlerine öfke, o yani iç kanamayı bile geçmiş durumda artık. Bu durum arada, kangren gibi gözüküyor.
1: Şey de diyemezler ki, hani işte biz demiştik Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP %3 gibi oy alır, işte bakın bu son yapılan belde seçimlerinde de bu manzara ortaya çıktı diyemeyecek. Zira Özgür Özel bizzat o seçim sürecini yönetti. Hatta gitti o beldelerde miting bile yaptı. Ama 110 milletvekiline sahip olduklarını ifade eden Özgür Özel ve ekibi daha şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını yok saymakla, salona sokmamakla tehdit ederken, korsan diyerek, acaba Cumhuriyet DSP'de, Demokratik Sol Parti'de bir tek Önder Aksakal milletvekili, şimdi oraya gidip 100 milletvekili, hadi 50 milletvekiliyle gitsinler, DSP diye bir şey kalır mı? Yani onları kendileri de biliyorlar, haliyle böyle bir ilginç bir manzara var. Bu arada bir sıcak gelişmeyi müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Biz tam bu konuya geçtikten sonra yaşandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'le ilgili, Netanyahu ile ilgili o şey yapan savcı Kerim Han, bir soruşturmanın ciddi usulsüzlük, bir soruşturmada ciddi usulsüzlük yaptığına dair bulgular üzerine üye devletlerin oylamasına kadar görevden uzaklaştırılmış. Han suçlamaları reddediyor, olası bir görevden alma oylamasıyla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Tolga Hocam,
2: hukuk yaşıyor.
3: Yani ve yüz kızartıcı bir suçla da itham ediliyor burada. Yani olabildiğince de itibarsızlaştırarak da görevden uzaklaştırılıyor. Yani maalesef
1: Başkan Erdoğan da kabul etmişti kendisini. Yani İsrail'e karşı bayrak açan kim varsa bir şekilde hedefe konuyor. Sanchez'le ilgili de İspanya'da bu tür konular gündemde ki bizzat Netanyahu ile ilgili, işte o talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki başsavcıdan bahsediyoruz. Üye devletlerin oylamasına kadar görevden uzaklaştırıldı.
2: Bildiğim kadarıyla buna bir Amerika'dan da bir yaptırım falan da.
3: Evet, kartları iptal edildi vesaire, banka hesapları yani donduruldu. Bu, yani olabildiğince zaten Amerika'dan başlayan bir baskı vardı. Şimdi görevden de bir şekilde uzaklaştırıldı. Yani bu tabii kişiden ziyade bu mesajın içeriğine bakmak lazım. Yani. Mesajın içeriği de yani İsrail'e kimse dokunmayacak. Yani bunu maalesef ki bütün sisteme yeniden bu mesajı verdiği zaman, üstelik yani herkesin bir umutla baktığı ceza mahkemesinden böyle bir
2: İsrail'in karar çıkması. İsrail'in de taraf olmadığı UCM'e bir de.
3: Yani bir de öyle bir şey var. Bir ama sonuçta var yani. Elimizde kalan hasbelkader çalışan kurumlardan biriydi.
2: Evet. Çok güzel kararlar verdi İsrail aleyhine.
3: Evet, yani burada o yüzden zaten onun da bir şekilde artık sistemden uzaklaştırılmasını görüyoruz. Maalesef burada İsrail'in o kayrılmış devlet statüsünün devam ettiğini göstermiş oldu. Yani bu daha da cesaretlendirecek ama. Bunun altını
1: İsrail'i
3: çizelim.
1: Mi?
3: İsrail'i cesaretlendirir. Netanyahu'yu cesaretlendirir. Ve yani çok büyük ihtimalle daha rahat, yani yurt dışında biliyorsunuz bazı yine rahat davranıyordu ama yani nispeten işte yargılanma hali, tutuklanma hali vesaire söz konusu olur endişesi, rotaları, uçağın rotalarını değiştirdi vesaire. Hani ufak tefek bazı şeyler yaşanmıştı. Şimdi belki de inadına bazı şeyleri görebiliriz. Bu ceza mahkemesinden de artık kendi aleyhinde bir karar çıkmayacağını düşünerek, ona kabul ederek bazı şeyleri uluslararası toplumun gözüne sokmak adına bazı hamlelerde bulunabilir Netanyahu.
1: Peki bu süreç Yani ulus

0: kapanışta o sayfayı kapatırken İsmail Hocam'a sormuştum. Bir kez daha size sormak istiyorum. Bir hukukçu olarak Sayın Yılmaz'ın da görüşünü alacağım ama acaba bu yeni doğum sancıları diyoruz ya, yeni dünya düzeninin ve bu bölgede yaşanan gelişmelerin ortaya çıkaracağı gerçekler. Bu konuyla ilgili sistemin de güncellenmesi adına bazı yenilikleri görebilecek miyiz? Buraya da yol açar mı?
1: Yani şu anda çalışmayan BM sistemi, BMGK konusu zaten maalesef ki bir fecaat. Yani bütün kararlar oradan çıkması gerekiyor. Oradan da ne kararın çıkacağını zaten bir gün öncesinden tahmin edebiliyoruz. Yani bu sistemin bu şekilde yürümediği aşikar. Buna benzer adımlar, yani olası bir daha adil hareket edebilecek kişiler, kurumlar üzerindeki bu tip baskılarda evet yani sistemin selasını hızlandırıyor. Ama yine de yerine yeni gelecek bir şey ortaya koymadığınız sürece çalışmayan sistemi daha kötü hale getirip buradan da birilerine daha fazla nemalanma hakkı tanıyor mevcut hal. O yüzden yani çalışmayan sistemin yerine yenisini önermeye başlamak lazım. Çalışmadığını artık herkes görüyor. Yani Avrupa'da da Şebnem Hanım'ın söylediği, Avrupa'da da ne olursa olsun, yani ne kadar mevzu kendilerine dokununca farkına vardıklarını hepimiz gördük. Bir şekilde tarihi referanslar çakıştı, bir şekilde normlar, politikalar çakıştı. O zaman nispeten bir şeyleri gördüler, orada bile hala tam görüyorlar ama tepki vermekten imtina ediyorlar vesaire. Çünkü ortaya yeni bir şey konmuyor. Yani şimdi uluslararası hukuk evet çalışmıyor, bunu biliyoruz. Güçlünün hukuku artık demeyelim, yani uzunca bir süredir o var. Ama yerine ne koyacağız? Bunu artık ortaya koymamız gerekiyor ki bu tartışmanın somut bir sonucu oluşsun. Ve İsrail bunu engelliyor. Bunu da ortaya koymak lazım.
2: Yani, şu anda bu hamleler onu gösteriyor.
1: Yani yerine konabilecek olan olasılıkları da daha doğmadan engelliyor. O tartışmaları engelliyor. O da tabii yine Amerika ve İsrail'in. Ve maalesef şunu da söyleyelim. Mevcut şartlarda Amerika'nın, hani burada baş aktörü olduğu için, Amerika'nın karşısında olarak konumlandığını düşündüğümüz Rusya gibi, Çin gibi aktörler de mevcut sistemi bozmak istemiyorlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Çünkü onlar da BMGK'da Amerika gibi bir şekilde güç sahibi. Doğal olarak bu sistem bozulduğunda onların da gücü elden gidecek. O yüzden yani burada Amerika'nın ve onunla birlikte işte. İsrail'in gücünün azalacağı yeni bir sistem tartışmasında Amerika'nın karşısına Rusya'yı, Çin'i koyup oradan da güç oluşturma niyetinin de çok gerçekçi olmadığını da hatırlatalım. Yani bu tartışma, bu kısır döngüyü kırabilecek tek şey başka bir aktörün, yükselen bir aktörün sistemin içerisine dahil olması, sistemi inşa etmeye niyet etmesi.
2: O beşten büyüktür kısmı, evet. Orasının çalışmaya başlaması lazım.
1: Evet, yani
2: beşin dışındakilerin çalışmaya başlaması lazım. Nasıl
1: yani
2: olacak?
1: O beşten tabii büyüktür lafı bu anlamda önemli. Yani evet. Birden
0: dünya
1: ikiden
0: beşten büyüktür. Evet. Yani Başkan Erdoğan'ın tüm dünyanın aslında içinde bulunduğu
2: müthiş bir
0: hali
2: şey ya,
0: özetleyen.
2: Müthiş bir, mesela az önce dedik, bak mesela bir lider mesela nasıl sadeleştiriyor değil mi? Bak bütün karışıklıkları dünyanın neresine giderseniz gidin bu mesajın şeyi çok net ve açıktır yani. Herkese ulaşır.
1: Dolayısıyla bir lider doktrinleştirdi aslında.
2: Bir bak o ne kadar sıkıştırılmış, ne kadar büyük bir mana taşıyor değil mi? Ama aynı zamanda herkese bir şey söylüyor.
1: Doğru.
2: İşte liderin ürettiği dil, işte mesaj, sembol. Yani, i̇şte, bu kadar yani. Böyle bir şey. İşte daha adil bir dünya mümkün. Ya bunu dünyanın neresine gidersen git anlatabilirsin.
0: Ama işte karşı yani karşıya kaldığımız işte şey,
2: bence
0: tüm
2: liderlik
0: dünyada hukuksuzluklar, tüm dünyada savaş suçları, dünya genelindeki bu uluslararası hukuk sistemiyle ilgili gözlerin çevrildiği en üst merciden bahsediyoruz. Ve bu mercinin başındaki başsavcı bugün ilginç bir şekilde farklı iddialarla bir soruşturma konusu oldu ve görevden uzaklaştırılma durumuyla karşı karşıya. Sayın Mazer, bir hukukçu olarak sizin de evet CHP'deki görünen o ki bu skandalları konuşmaya, savaşı konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir yanda da dünyada hukukun işlemesini engelleyenler var. Yani gerçeğin peşine düşmesini, gerçekle ilgili karar vermesini engelleyenler var.

0: Bugün ceza mahkemesi başsavcısının kaldığı hal ortada işte.
1: Şimdi şöyle, tabii uluslararası hukukta belirli enstrümanlar var. Bunlardan bir tanesi de ister istemez ulusüstü, ya daha doğrusu uluslararası arenada oluşacak hukukun kurgulanmasını konuşabiliriz. Uluslararası Ceza Mahkemesi bunlardan bir tanesi. İşte bir taraftan işte Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'deki Adalet Divanı bu unsurlardan bir tanesi. Ama her zaman olduğu gibi altyapı her zaman üst yapıyı kurar. Hukuk bir üst yapıdır. Altyapıda ne varsa hukuk olarak kurgulanan enstrüman da, kurum da, kuruluş da ve hukukun kendisi de uluslararası arenada gerçekleşen altyapıya bağımlıdır. Bugüne kadar, işte İran Savaşı'na kadar hepimiz bir Pax Americana döneminin hala devam ettiği sanısında idik. Ama İran Savaşı ile beraber özellikle Hürmüz Boğazı'nın ve Kızıldeniz'in bu anlamda jeopolitiğin bir şekilde silahlaştırılmasıyla, yani enerjinin ve lojistiğin silahlaştırılmasıyla aslında konunun Pax Americana döneminden çıkıldığını, jeopolitiğin artık hükmedebilir hale geldiğini, jeopolitiğin bu anlamda ana unsurları, süper güçleri de bir şekilde bükebileceğini tabir caizse görmüş olduk. Bu süreçte güvenlik sanrısı altında yaşayan bölgedeki Arap ülkelerini de görmüş olduk. Ve bu Arap ülkelerinin bu anlamda güvenliklerinin olmadığı, bir güvenlik şemsiyesi altında olmadıkları da ortaya çıkmış oldu. Bununla beraber İran'ın sadece vekalet savaşları değil ama aynı zamanda bir eşik devlet olarak bulunduğu yerden İsrail'i vurabileceğini de gördük. Şimdi bakın, bölgelerdeki, özellikle bölgemizdeki, coğrafyamızdaki bu yeni altyapının, yeni dönüşümün, bu savaşla beraber ortaya çıkan jeopolitiğin öneminin, önümüzdeki süreçte kurulacak medeniyetin de, kurulacak kurumların da, kurulacak, oluşacak hukukun da aslında bel kemiği olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte bana kalırsa sadece Birleşmiş Milletler gibi Pax Americana'nın unsurlarının devam ettiği bir dönemi yaşamayacağız. Çok kutuplu bir dünyadan bahsediyor herkes ve yeni bir düzenin oluştuğunu söylüyor. Burada biz Doğu Akdeniz Birliği'ni konuşuyor olacağız önümüzdeki süreçte. Bununla beraber yine Orta Doğu'da, yani bunu da Orta Doğu olarak ifade ediyor olmamız aslında sömürgecilerin dilini kullanıyor, evet, olmakla da eşdeğerdir. Kime göre Orta Doğu, kime göre dünyanın merkezi. Dolayısıyla bizim Hürmüz'deki, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla elde edilen stratejik üstünlüğün ne kadar önemli olduğunu, coğrafyadaki özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız sonrası Türkiye'de oluşan, özellikle de artan boru hatları jeopolitik konumumuzun önemini ve Doğu Akdeniz açısından sondaj gemilerinin önemini, sismik gemisinin önemini ve bu süreçte bağımsızlaşan bizim mavi vatan bakış açımızın, vizyonumuzun önümüzdeki süreçte yeni oluşacak bölgesel birlikler açısından, tabii bu işin bir de tabii Kafkasya tarafı ve Türk coğrafyası var, orası da ayrı bir konu. Bunların hepsini bir arada ele aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önümüzdeki süreçte oluşacak yapının altyapısında var olan, yükselen ülkelerden bir tanesi olması işten bile değil. Ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte oluşacak hukukun da bugünkü müesses nizamın ürettiği hukuktan farklı olacağı aşikar. Bugün tabii Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının bir şekilde görevden uzaklaştırılıyor olmasını da son Siyonizmin ve Amerikan Siyonizminin, Siyonist Amerika'nın ve Siyonizmin kendisinin, İsrail'in bu anlamda son çırpınışları olarak görebiliriz. Evet, Uluslararası Ceza Mahkemesi bu şekliyle itibarsızlaştırılmakta. Netanyahu taktiksel adımlar atılmasının yolunu açmakta kendisi açısından. Ve bir taraftan da söylenmesi gereken şey, İsrail'in artık Amerika Birleşik Devletleri'nin vesayeti altından çıkmaya başladığını görüyoruz. Netanyahu kendi başının çaresine bakma stratejisi güdüyor son zamanlarda. Dolayısıyla

0: Bu aslında Amerikan barışı denen son dönemin artık tamamlanmakta ve bitmekte olduğunu gösteriyor. Altyapı değişmedikçe üst yapı değişmez. Niye güçlerin hukuku? Çünkü Amerika'nın kurduğu petrodolar sisteminin güçlülerin hukukunu tahkim etmekle ilgili bir altyapıyı üretmesinden kaynaklı böyle bir hukukla, böyle bir yapıyla, böyle bir uluslararası hukukla karşı karşıyayız. Aslında adaleti üretebilen devletler, adaleti üretebilen medeniyetlerin güçleri bundan sonra belki jeopolitik olarak yer değiştiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreci buna göre okumak lazım. Hukuk doğudan doğar, hukuk batıdan doğmaz. Roma hukuku, 3500 senelik Roma hukuku dediğimiz şey günün sonunda batıyı ve Helenizmi bir şekilde düşündüğünüzde kurgulayan yapıdır. Ama hepimiz önümüzdeki süreçte adaletin de hukukun da doğudan doğduğu, insanlığın bu anlamda yaralarının sarılabildiği ve insan haklarının gerçek manada hukukun üstünlüğünün gerçek manada kurulabildiği bir dönemi umarım görüyor oluruz. En azından bizden sonraki nesiller için bunların artık gerçek hale gelmesini umut ediyoruz.
1: Bizim umarız de bu yani anlamda, gücün getirdiği barış, gücün getirdiği güçlünün hukuku kavramları tarihe gömülür o zihniyetle birlikte. Yoksa bizler yeryüzündeki her insanın yaşama hakkı olduğunu, bunun kutsal olduğunu zaten vurguluyoruz. Hiçbir ırkı, hiçbir şeyi bizzat hedef göstererek zaten dillendirmiyoruz. Yani diğerleri gibi ama gömülmesi, tarihe gömülmesi, belki de toprağa gömülmesi gereken bir zihniyet var. O da açık ve net. Son bir dakika hocam buyurun.
2: İki cümle ekleyeceğim. Şimdi uluslararası hukuk dediğimiz şey içtihatlardan oluşur genel olarak. Şimdi üstad varken ben çok şey yapmayayım ama. Ve doğal olarak bu içtihatlar da eylemlerle, uygulamalarla oluşur.
3: Yani ana kaynakları örf tabii.
2: Bugün yapılan bu eylemler de yavaş yavaş uluslararası hukukun içine girebilir. Yani artık bugün uluslararası hukuka ters dediğimiz şeyler bile yarın bir şekilde o çerçeve haline gelebilir. Eğer öyle olursa bu teraziyi yarın öbür gün batılı ülkeleri de Amerika'yı da Avrupa'yı da tartacağını unutmamak gerekir. Bakın Rusya mevzu olduğu zaman bunu fark ettiler. Yani İsrail'e verilen o açık çek Rusya'nın işine yaradı Avrupa'yla karşı karşıya geldiğinde. O zaman o normlara tekrar tutunmaya çalıştılar. O mahkemeler, uluslararası mahkemeler orada biraz rahatladı bu anlamda. Ama yine gelip İsrail'i kurtarmak adına yine bu güçlünün hukuku az önce söylediğimiz şeye gelirse yarın yine Rusya üzerinden olur veya başka bir konu üzerinden Avrupa'yı, Amerika'yı tartacak bir uluslararası hukuk mekanizması oluşur. Orada da adalet diye bağırdıklarında bulamayacakları bir adalet normu ile karşı karşıya kalabilirler. Yani kendilerinin de bu anlamda uyarılması gerekiyor her şeyden önce.
1: Peki. Süremizin sonuna geldik. Hatta bugün biraz daha uzattık. Onun için katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ankara'dan bizlerle oldular. Avukat Mehmet Yılmazer. Çok sağ olun. İyi geceler diliyorum sizlere de.
0: Çok teşekkür ettim. İyi geceler. İyi
1: çok
0: geceler.
1: Sağ olun. Teşekkür Sosyolog ediyorum. İsmail Öz. Çok teşekkür ediyorum.
4: Sağ olun. Teşekkürler. İyi geceler.
1: Doktor Tolga Sakman. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve Merve Şebnem Oruç. Çok teşekkürler. Kıymetli değerlendirmeleriniz ve ayırdığınız vakit için de. Şimdi aslında ana gündemimiz son 1-2 haftadır dedik ya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşananlar ama dünyanın karşı karşıya kaldığı o krizleri de elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi CHP diyeceğiz. CHP ile ilgili pek çok şey anlattık ama bugün yaşananlar ilk değil. CHP'nin tarihinde de geçmişte benzer olaylar çok oldu. Böylesi ilk kez oluyor ama eskiler de bugünü aslında aratmıyor. Onun için kısa bir CHP siyasi yolculuğuna çıkaracağız sizleri ve gece ajansında böylece noktalayacağız. İyi geceler.

0: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bir yapı. Ancak CHP'nin 100 yılı aşkın siyasi yolculuğu sadece seçimlerle değil, aynı zamanda bitmeyen iç kavgalar, hizip savaşları, kurultay krizleri ve bölünmelerle de anıldı.
1: Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor...

0: bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir.
1: Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok.
2: Ana Muhalefet Partisi CHP yıllardır kendi iç hesaplaşmalarından başını kaldırıp milletin gerçek gündemine odaklanmakta zorlandı. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi başlıklarda çözüm üretmek yerine parti içinde kim genel başkan olacak, kim kimi tasfiye edecek, hangi delege hangi tarafı destekliyor tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.
3: Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Burada. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin işinizi halledelim diyorlar. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bir ver. İstanbul'dan Şişli'den giren bir rüşvet virüsü mikrobu Balıkesir'e gitmiş, Balıkesir'den çıkmış, Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız. Söküp çıkaracağız. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Günlerdir manşetlerdeyiz. Günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyram değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına?
2: Yıllar geçti, isimler değişti. Ama CHP'de değişmeyen tek şey koltuk kavgası.
4: Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.
2: Değişim sloganıyla başlayan süreçte bile parti içi hesaplaşmalar son bulmadı. CHP'de değişim söylemi kısa süre içinde liderlik savaşı ve güç mücadelesine dönüştü.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
6: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
2: Halkın gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik meseleleri yerine CHP'nin gündeminde yine çekişmeler vardı. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları, parti içi operasyon iddiaları.
7: Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
8: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
9: Kurultayda söylediler bunu ya.
8: Evet.
9: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
10: Hatta kurultayda önce söylediler.
2: Ve CHP'deki kriz artık yalnızca siyasi tartışma olmaktan çıktı. Yargıya taşınan bir kurultay süreci başladı. Süreç Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini öne sürerek dava açtı.
11: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
12: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
13: Rüşvetlerin paraları alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
2: İddialara göre delegelerin oy tercihleri, maddi imkanlar, makam vaatleri ve siyasi baskılarla şekillendirildi. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği savunuldu. Kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa taşındı. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken

0: bir karara imza attı.
1: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
0: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak putlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. Kurultay'dan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi.
1: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
0: Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edilmesi gündeme gelirken, Özgür Özel yönetimi ise hukuki tartışmaların merkezine yerleşti. CHP'nin tarihinde ilk kez yaşanan bir tablo değil bu. Çünkü parti tarihi olağanüstü kurultaylar, hizip savaşları ve bölünmelerle doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fırkası adıyla kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak şekillenen yapı, Cumhuriyet'in kurucu partisi oldu. 1924'te Cumhuriyet ibaresi eklendi. 1935'te ise fırka yerine parti ifadesi kullanılmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından CHP'de yeni bir dönem başladı. 26 Aralık 1938'de yapılan olağanüstü kurultayda İsmet İnönü genel başkan seçildi.
2: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyetin milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaya ve ilaya ve derefte ettiğim vazifenin icabatına hasmet etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verdim.
0: İnönü dönemiyle birlikte parti içi hizipleşmeler daha görünür hale geldi. CHP kendi içinden yeni siyasi hareketler çıkaran bir yapıya dönüştü. Türk siyasi tarihi CHP'den kopan partilerle şekillendi. 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. 1955'te Hürriyet Partisi, 1967'de Turhan Feyzoğlu öncülüğünde Güven Partisi, 1972'de ise Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi CHP'de yeni bir kırılmaya yol açtı. ...1980 darbesi sonrası CHP kapatıldı. Ancak CHP çizgisindeki bölünmeler sona ermedi. SODEP, Halkçı Parti, DSP, hepsi CHP geleneğinin içinden çıkan yapılar olarak Türk siyasetinde yer aldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar.
0: 1992'de CHP yeniden açıldı. Genel başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Ancak bu süreçte yeni hizipleşmeleri beraberinde getirdi. 2010 sonrası dönemde ise bu kez Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tartışıldı. Parti içi muhalefet büyüdü.
4: Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
0: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile ayrı bir yol izledi. Son yıllarda CHP'de yeni krizin merkezinde Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süreç CHP'deki gerilimi daha da büyüttü. Parti içinde güç mücadeleleri yeniden sertleşti. Bir tarafta değişim diyenler, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşan gruplar ve mutlak butlan kararı. Peki şimdi ne olacak? Siyasi kulislerde artık en çok konuşulan başlık, CHP'nin sadece bir yönetim krizi değil, tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olup olmadığı. çünkü mahkemenin verdiği mutlak putlan kararı yalnızca bir kurultayı değil, o kurultay sonrası oluşan tüm siyasi meşruiyet zincirini tartışmalı hale getirdi. Bu durumda gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski

0: İYİ Parti yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
1: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
2: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? O telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
0: Ankara kulislerinde konuşulan senaryolardan biri de yeni parti iddiası. Siyasi gözlemcilere göre eğer parti içindeki güç savaşı uzar, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Ve sonuçta ortaya yine aynı soru çıkıyor. 100 yıllık siyasi geçmişe rağmen CHP kendi içindeki liderlik savaşlarını aşabilecek mi? Yoksa Türk siyasetinde yeni bir bölünmenin merkez üssü mü olacak?

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Biliyorsunuz yarın aynı anda iki grup konuşması yapılacak. Özgür Özel'in grubu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun grubu. Bu düğüm nasıl çözülecek? Partiler kendi grup afişlerini bastırdılar, hazırladılar. Öncesinde bir diyalog süreci yaşandığı konuşuldu. Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na ikimiz de grup konuşması yapmayalım dediği iddia edildi. Ancak bunun ardından uzlaşma sağlanamayınca aynı saatte yarın iki grup konuşması olacak. Bu tarihte görülmüş bir şey değil. Ben hatırlamıyorum en azından. Parlamentoda da böyle bir olaya sahne olundu. Okuyan var mı? Bilen var mı bunu? Yaşı benden büyük olanlar da var ama konuklarımda. Konuklarımda hayır diyorlar. Aynı saatte 13.30'da Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı afişini gördüğünüz gibi böyle duyurdu. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel dedi karşı ekipte. TBMM grup toplantısı 9 Haziran Salı 13.30'da. Sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak bu grup toplantısı ama şimdi iki farklı grup karşı karşıya gelince genel merkezdeki görüntülerin benzerleri ortaya çıkar mı? Herkesin kaygısı bu. Acaba böyle bir tablo parlamentoda da yaşanabilir mi? Ya da alternatifler bahçe kullanılabilir mi? Meclisin bahçesinde Özgür Özel'in bir grup toplantısı yapması ihtimali var mı? Buna bakacağız, anlamaya çalışacağız. Şu an yorumculardan da benzer bir olay yaşanmadığı için olabileceklere dair söylenenler hep spekülasyon ama yarın bir karmaşa olacağı kesin gibi görülüyor. Biraz sonra Ankara'ya bağlanacağız. İlter Yeşiltaş, CHP'yi en iyi takip eden muhabirlerimizden. Ondan son ayrıntıları alacağız. Hemen konuklarımı tanıtayım size ve programa başlayalım. Uğur Özgöker bizimle, Profesör Uğur Özgöker. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Cüneyt Küsmez, Cüneyt Özdem hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Murat Özer, Murat hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Murat yarın çok hareketli bir gün.
3: Öyle görünüyor.
0: Nasıl peki bu düğüm sence?
4: Bu düğüm çözülmez. Özgür Özel gerçekten de başka bir parti kurmak istediğini bugün artık yani bununla ilan etmiş oldu. Çünkü gerilim arttırmayabilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hatta Özgür yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında 15-20 milletvekili katılırsa şayet ki öyle görünüyor. Bunu kullanabilirdi. Derdi ki görüyor musunuz partinin özgür ağırlığı bende. Burada hiçbir şey yok diyerek bunu da kullanabilirdi. Bunu dahi bunu bile almıyor. Bu riski bile almıyor. Aynı anda yapıyor ve bütün CHP'li milletvekillerine de aynı şekilde bir açıkçası şantajda bulunuyor yani. Ya o ya ben diyor. Ya o ya ben dediğinizde partinin ikiye bölünmeme ihtimali ortadan kalkmıştır. Kavga istiyor Özgür Özel. Çünkü Özgür Özel'i buna icbar eden bir Silivri cephesi var. Silivri
0: İmamoğlu cephesi, mu dayatıyor aynı saatte
4: tabii
0: grup tekniğine?
4: Silivri cephesi. Şu anda CHP'de bir Silivri cephesi var, bir Ankara cephesi var. Silivri cephesinin yani İstanbul hükümetinin ile Ankara hükümeti gibi yani. Yani o açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hükümetin kazanabilmesi bir istiklal harbine bağlı. Yarın bir istiklal harbi başlatmış olacaklar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları 19 Mayıs gibi Samsun'a çıkacaklar.
0: Ama bu Kurtuluş Savaşı'yı çok